0: için çok teşekkür ediyorum. İyi oyunu değerlendirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Tabii ki tabela çok önemli. Tabii ki her şey çok önemli. Ama bizim oyunumuza kıymet verdikleri için Reha Hoca zaten orada. Kim varsa Mustafa Hoca. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bunu bana söylemişlerdi. Fırsat da olmuşken gerçekten bu başarı inanılmaz bir hikaye. Destana dönüşen bir hikaye. Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Yani isimsiz no name, ben de aynı isimsiz no name bir hoca, no name futbolcular. Yani bir iki tanesini sonradan kattık, işte Emrah Baba'yı, Umut'u falan. Yani böyle bir başarıyı Allah bize nasip etti. Çok şükür, Allah'ıma şükürler olsun. Hem de Kadıköy'de 2-0'dan 3-2, yani Bundesliga tadında, Premier Lig tadında, düşme potasında bütün takımların gitti geldilerin içinde. Diğer maçlar biraz daha şey geçmiş. Ama Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum bu arada. İnanılmaz duruş sergiledi oyuncular. Protestolar altında 2-0'dan geri dönüşü sağlamak da kolay değil. Allah bize nasip etti. Çok şükürler olsun. Çok gururluyuz, mutluyuz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum.
1: Hocam, oyuncularınızla aranızdaki bağı zaten biliyoruz. Bu bağın aslında bir meyvesini aldınız ligde kalarak. Burada röportaj yaptığımda Cankat ağlıyordu. Gözleri dolmuştu. Hatta ağladı da diyebilirim. O duyguyu siz de geçirdiniz ve bir aile olduk dedi Cankat. Siz elbette futbolun doğrularını yaptınız, buradasınız ama aile olurken neleri düzelttiniz, onu da öğrenmek isterim.
0: Şimdi çok genç bir takımla çalıştım. İçine tecrübeliler sonradan katıldı. Yani aslında tecrübeliler bile inanırken sıkıntı yaşıyordu. Ben Konya deplasmanına gittiğimizde tahtaya şunu yazdım. 13 puan. 17 puan dedim. Gol yemezsek 17 puan alırız Cankat dedim. 17 puan cepte. 0-0 başlıyor maçlar dedim. Sizden 5 puan istiyorum dedim. 4 ya da 5 puan. Biz kümede kalırız dedim. Güldüler bana. Ben hissediyorum, çocuklar oradan benimle kafa yapıyorlar. Güldüler. Sonra açın dedim 2015-2016 sezonunu. Bakın dedim, gençler biliyor. 13 puanda ikinci yarı 45 puana. 32 puan aldık. Ben dedim o takımda yardımcı hocaydım. İbrahim Üzülmez'le beraber. İbrahim Üzülmez çok sevmediği için reklamı falan, çok PR'ını yapmadı o işin. Muhteşem bir sezondu. Muhteşem. 32 puan aldık. Başarmış biri var dedim karşısında, çocuklar. Biz bunu böyle başaracağız. İnanmayla başladık. Yani Allah da ondan sonra, çocuklar önce kafa yaptılar ama sonra işte bu zaten baba oğlu ilişkisine döndü ilişkimiz. Kulüpte de eskiden olduğum için, herkesin dertleriyle dertlenen biri olduğum için bu daha kolay geçti oraya. Saha içimiz zaten bizim işte Arda Hoca'dan sonra kurduğumuz bir sistemimizde, onun sistemiyle beraber hem saha içi hem saha dışında bunun nasıl çalışmasının yapıldığını, analizlerin, işte saha içi antrenman metotlarının, çalışmaların, oyunculara toplantıların hepsini biz bir üniversite gibi 2,5 sene orada eğitici, öğretici bir sezonlar geçirdik. Başarılı sezonlar geçirdik. Arda Hocam da zaten yol açık olsun. Benim için dünyanın en iyi hocalarından biri olacak. Çok büyük katkılar sağladılar bize ekip olarak, Arda Hoca başta olmak üzere. Biz de bunun üzerine inşa etmeye çalışıyoruz. Ama inanmaktan geçiyordu bu iş. Çünkü saha dışında sorun çoktu. Saha içinden ziyade saha dışında sorun çoktu. İki başkan gitmiş, kayyum gelmiş, antrenmanı, kampı iptal etmişiz. 11 futbolcuya başlıyoruz ama biz sahaya çıkarken her şeyimiz hazırdı. Yani planımız hazırdı. Çok şükür, Allah'ıma şükürler olsun, bunu başardık. Yani gururluyuz, mutluyuz. Çocuklarımın alnından öpüyorum her zaman olduğu gibi. Emeğe geçen herkese de çok teşekkür ediyorum.
1: Hocam, plan dediniz. Son olarak şunu soracağım. Önümüzdeki sezonun planlarını yapmaya başladığımızı, eminim ki Türk futbol kamuoyu da bu takımın başında sizi görmek istiyor. Siz neler söylersiniz?
0: Vallahi şu anda hiçbir şey yapmadık. Gidelim bir iki gün dinlenelim. Ondan sonra ben zaten buradayım. Tekrar bakacağız.
1: Teşekkür. Stüdyodan bir soru varsa sorayım, var mı soru? Yoksa hocam sizi otobüste bekliyor.
2: Teşekkür ediyoruz.
1: Uğurlayacağım.
2: Başarılar. Gerçekten. Çok da büyük bir mutlulukla beraber yorgunluk da vardır. Tekrar çok tebrik ediyoruz. Gerçekten büyük bir işe imza attılar oyuncularıyla birlikte. Bir kez daha tebrik edelim hocayı.
1: Ender Bilgin teşekkür ediyor. Büyük bir başarı imza attığınızı söylüyor. Hocam, ben de tebrik ediyorum. İyi tatiller diliyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Atilla Gelin'le beraberdik. Söz tekrar stüdyoda.
2: Evet. Ne güzel böyle... Planlarınızın, çalışmanızın karşılığını alabilmek. Yani çalışmak önemli. Çalışacaksın disiplinli bir şekilde. Çalışmanın karşılığını alırsın.
3: Bir de zor.
2: Ama çalışmadan olmuyor.
3: Zor bir takım.
2: Çok zor ya.
3: Kayyuma devrilmiş. Devrilmiş. Futbolcular gitmiş. Elinde kalan gençlere, tecrübeliler sonra katılmış. Oyuncuları inandırmak. Diyor, ne diyorsun diyor.
2: Oyuncular kenarda verdi, gülüyorlardı diyor.
3: Kafa yapıyor musun demişler yani bir ölçüde.
4: Evet. Demek ki parayla her şey olmuyormuş.
3: İnandırmak.
2: Tabii.
5: Ya para başarı olmak için kulüpler bazında tabii ki önemli ama doğru yönetmek doğru.

0: kullanmak ve de doğru bilgili insanların eline geçmesi gerek onun.
1: O zaman Fenerbahçe'ye bakalım.
2: Ben ne demek istediğimi anladın sen zaten.
1: Hadi gelsin bakalım Fenerbahçe. Bugün Saadettin Bey ve yönetim, bir gördüm şimdi bir fotoğraf, veda fotoğrafı gibi böyle tribünde çekmişler. Vallahi bilemiyorum. Devre arasına kadar her şey iyi gidiyordu da devre arasından sonraki performanslarıyla
2: devre arası
1: konuşulacak bence.
3: Abi kadro derinliğine bakar mısın?
2: Başka Allah yerde şey bu programda dedi, yine burada bizim hafta içi bir şey yaptık. Şunu dedi. Ya devre arasında Fenerbahçe hiçbir şey yapmasaydı.
1: Tabii.
2: Hiçbir şey yapmasaydı. Hiç. Oyuncular sabit kalsaydı. Ya ben de dedim ki büyük bir ihtimalle şampiyon olma olasılığı daha yüksek. Ya bunun sancısını çekmedim.
1: Bundan kötü olmazdı.
2: Bundan kötü olmazdı. Daha yukarıda ve şampiyon olma şansı daha yüksek olur.
0: Bir tek o. Onu saymak gerekir. Bir tek Gendüzü.
2: Evet. Ya böyle
0: şart
2: bir şey olamaz.
0: Profilde
2: yani
0: bir orta saha oyuncusu çünkü.
1: Evet.
3: Buraya bak abi.
1: Şimdi bak. Ederson var, Mert var, Tarık var, Livakovic de geliyor. Semedo var, Mert Müldür var, Mimović geliyor. Şikrinyar, Çağlar. Yalnız Mert Müldür'ün yanılmıyorsam opsiyonlu. Yani son senesi bu. Şikrinyar var, Çağlar var, Fayet var, Diego Carlos var. Osterwolde, Yiğit, Beka, Brown, Levent. Yani kadro şişkinliğine bakın. Kante, İsmail, Amrabat var. Gendouzi, Ferret, Bartu var. Asensio var, İrfan Can var. Neno, Oğuz, Cengiz var. Kerem, Musaba var, Talişka, Şerif var. Ama 19 yabancı var.
0: Levent abi kadroyu beğeniyor da ben tabii katılıyorum.
1: Beğeniyor.
3: Beğendim demedim. Geniş çok yani. Geniş bak, bir kadro var dedim hocam.
0: Ama nitelik nicelik Levent abi. Ya, şimdi niye biliyor şey musun bak? Hocam. Nene, Oğuz, Cengiz, Galatasaray'da Sane oynar, Yunus oynar. Kerem Musabba orada Barış Alper oynar. Yeri geldi Lank oynar. Hangisi oynatırsın ya antrenör? Santrofor zaten yok.
1: Orayı hiç sayma.
0: Bak şimdi düşün ya. Kerem Musabba orada Barış Alper'in
1: orası.
0: Asensio'yu saymıyorum. Asensio'yu zaten hepsini ayrı tutuyorum. İrfan Can da dahil. O da ilk 11 oyuncusu değil. Yani şöyle bak Fenerbahçe. Hangi Samedo. İrfan Can?
3: Kahveci mi?
0: Evet, o da ilk 11 sene oyuncusu değil. İlk 11 onu falan yazmasın her işin gerçi. O bakma bir tane gol attı işte korner gibi hiç. Yani bu sene yani Kasımpaşa'da da öyle fark yaratmadı. Bir de seneye falan onu orada rotasyonda kullanılır mı? Kullanılır Allah için ama ilk 11'i yani oraya İlk yazmak başka değil. Bir şey. Başka bir şey. Aynı şekilde yani sağ bek Semedo, stoper Semedo mesela, Mert Mimović saymıyorum. Yani Semedo sakatlıktan bu sene belini doğrultamadı. Sene ne olacağı meçhul, 3 maç oynayıp.
1: Şikrinyar dışında diğerleri yok. Olmaz. Carlos zaten herhalde komu alır onu. İyi performans gösterdi.
0: Alması gerek.
1: Direkt oynadı yani.
0: Aynen doğru.
1: Direkt
0: çok
1: oynadı.
0: Başarılı oynadı. Chess Fabrikası'nın takımında. Fabrikası'da bir diş çıkardı komada. Osterwolde de sol bek oynar. O Beko çok kötü oynadı zaten. Öbürü ya bak ya Fenerbahçe'de böyle var. Aa Fenerbahçe yok. Orta sahada Bartu sayma. Yani oynamaz ilk 11. Karagümrük'te oynasa bile. Amrabat'ı sayma zaten. Öbür oyuncular ya bak.
1: Amrabat'ı acaba Real Betis tutar mı?
3: Bak, yani. Amrabat Fas bir takım değil mi? Alındığı zaman hiç kimse karşı çıkmadı orta sahaya. Ben bir şey soruyorum. Mesela Bekao'yla Ciku için biri denge biri hamle stoperi diye övgüler bahsettiler.
1: Yıl, 4 yıl önce.
3: E tamamdır ama mesela gitti onlar isim olarak. E şimdi yenisini alacaksın.
1: Valla burada bir sol stoper baktığını her iki başkan adayının da çok iyi biliyorum.
2: Hocam burada çok büyük sorun var. Sorun ne biliyor musun?
1: Çok iyi
2: bir kere şu.
1: Bunlardan nasıl temizlenecek?
2: Bak şimdi, sorun olacak. O işte. Sorun o. Bu oyunculardan bir an önce çıkması gerekiyor.
1: Tabii. Ciddi bir maaş yükü
2: bak
1: var.
2: Ki en az 4 tane veya 5 tane bank oyuncu her iki başkan adayında evet istediği. Bak 4 veya 5.
1: Evet.
2: Bunlar
1: evet
2: savunma ve forvet ağırlıklı.
3: Peki olacak. Şey Fenerbahçe'nin oyuncusu değil mi Alvarez?
2: Alvarez değil, kiralık değil. Dönüyor. Ha, tamam. Kiralık dönüyor. Yani burada sorun Ender. Yabancı şimdi bak 10 artı 4 diyorsun, en az burada 10 tanesinin gitmesi lazım.
1: Tabii.
2: Neden? 5 tane daha transfer yapmak için.
1: Tabii.
2: Yani şöyle bakıyorsun Fenerbahçe'nin bu dönemde, önümüzdeki dönemde Türk oyuncuyla, oyuncularla birlikte burayı doldurması imkansız gibi görünüyor. Öyle bir şey yok çünkü. Favori oyuncu yok Türk. Burada önemli işler tabii ki yapılması lazım ama diyorum önce boşaltmak lazım. Onu nasıl boşaltacaksın? Bu kadar para veriyorsun. Hatta kiralık oynayanların çoğunun maaşını Fenerbahçe veriyor. Onların da çok yüksek maaşı var. Dördüğünüz zaman.
1: Örneğin Cengiz.
2: Şimdi evet, onları şimdi nasıl satacaksın? Neden biliyor musun? O yüksek maaşı

0: başa kulüp verecek mi? Burada satışta da büyük sorun çıkıyor.
1: Bir kısmını sen karşılayıp göndereceksin.
2: Zaten öyle yapıyorsun şu anda da.
0: Çağlar, şu anda zaten Fenerbahçe'nin çok
3: büyük. Euro oluyor. Kim
2: 3750
3: verir?
2: Ya.
3: İşte kim verir o parayı Allah aşkına ligde?
1: Kaç yıl daha sözleşmesi var hocam Cengiz'in?
2: Bir yıl kaldı.
1: Daha var mı?
2: Bir yıl kaldı.
1: Son senesi mi olacak bu sene?
2: Bir mi iki mi? Bir bakabilir misiniz arkadaşlar?
3: 4 yıllık geldiğinde Marsilya'dan anlaşma yapmıştı.
1: İkisi geçti zaten.
3: İki sene o zaman kaldı. 4 yıllık anlaşma yaptı. 3 değil yani net 4 yıllık yaptı.
2: Bir yıl kalmış.
4: Öyle bir
2: yıl
4: kalmış. Bu kadar performans
0: ya, bir şey sezonu kalmış. Mimovic ya. Mimovic 2 sene önce aldılar. Antrenmana çıkmadan 2 senedir kiralık gidiyor.
2: Mourinho zamanında geldi. Şöyle böyle falan da 6 milyon verildi.
0: Evet.
2: 6 milyon.
0: Evet.
2: Bir resmi maçı yok.
3: Bir de Avrupa'ya gidiyordu. Kaçırdılar buraya getirdiler. Esas Fenerbahçe Başkanı'nı ne bekliyor biliyor musunuz? Bunu konuşmak gerek. Şimdi Fenerbahçe başkanları 250 milyon euro verecek var işte transfer yapacağım bu. Fenerbahçe'yi bekleyen direkt girdi başkan seçildi kim olursa olsun.
2: Evet.
3: 90-100 milyon euro arası bir kere maaş.
1: 98 milyon euro.
3: 100 milyon euro vergi 200 milyon euro daha işte geldi. O selamünaleyküm ben başkan seçildim. İşte Hakan Bey, Aziz Bey seçildi. 200 milyon euro oyuncu maaşı ve vergi bir kere verecek.
2: Ne diye 100 milyon vergi mi olur ya? Yani?
3: Evet. 100 milyon euro.
2: Yok hocam öyle değil o.
3: Var. 100
2: milyona yakın bir para var. Var çünkü ama 100 milyon vergisi olmaz.
3: Bir yıllıkta 100 milyon euro yakın bir vergi ödemesi var Fenerbahçe bekleyen 200 milyon euro.
0: Şimdi her iki başkan adayı da bunların hepsini biliyor. Bizden daha iyi biliyor. Bütçeleri aldılar, incelediler.
2: Ben de konuştum da rakamları biliyorum. Şimdi
0: aşağı yukarı senin dediğin gibi. Evet. Ama her ikisinin de bunu verecek bütçesi var.
2: Var var.
0: Çünkü Fenerbahçe'ye gönül verdikleri için bunların hepsini biliyorlar. Bunları verecek güçleri var. Öyle bir yönetim kurulu kuracaklar. Kendileri de verebilir, yönetim kurulunda da verebilir. Burada bir sıkıntı yok. Önemli olan bundan sonra yapacakları hamlelerin bundan önceki yapılan hatalardan geri dönülmesi lazım. Çok fazla oyuncu gibi görünüyor isteniyor ama her iki başkanının da dediğim gibi 4 tane veya 5 tane önemli noktalara önemli transfer yaparsalar Fenerbahçe ayağa kalkar. Fenerbahçe... Ama burada asıl sıkıntı affedersin hocam.
2: Oyunculardan da para kazanması lazım.
0: Evet. Burada asıl sıkıntı bu oyunculardan kurtulmak. Çoğunda.
2: Çok zor.
0: Yani burada en az 10 taneden kurtulacaksın ki Ender yabancı da 4-5 tane yer açılsın ki 10+4'e göre. Hadi bir de 12 olursa sayı da fazlalaşacak. Ha burada çok iyi çalışmak lazım.
2: Çok.
0: Çok iyi organize olmak lazım. Bir önceki hatalardan ders çıkarılması
2: her
0: lazım.
2: Her iki başkan adayının da hazırlığı var.
0: Çok üst düzeyde var. Çok üst düzeyde de çalışıyorlar. Doğru planlamayı, doğru organizasyonu seçerseler bu işin içinden çıkılır. Fenerbahçe kulübünde işin içinden çıkılmayacak bir durum yoktur. Fenerbahçe kulübü bu sene ikinci olmuş. Son 4 senedir 5 senedir ikinci oluyor ama gelecek sene şampiyon olmayacak diye bir kayıt yok. Çok akıllı işlerle haydi de şampiyon olur ama doğru program, plan, organizasyon şart.
2: Evet.
4: Ya bu Fenerbahçe taraftarının bu oyuncuların büyük bir kısmına ve bu sene gösterdikleri performansa da artık tahammülleri bitti. Bunları mutlaka temizlenmesi, evet. Yeni bir oluşuma geçilmesi, değişmeyen tek şey değişimdir. Bu değişimi yapmaları lazım ki taraftar yine umutlansın. Aynı oyuncularla aynı şeyi denemek yanlış olur. Kurtulacak. 3 vereceğim, 5 vereceğim, kurtulacak.
3: Ya bir de oyuncunun iyi netli, iyi bir şekilde mesela hedefi olmalı. Şöyle bir örnek vereyim. Trabzonspor kiralık kimi aldı? Beşiktaş'tan Muçi'yi aldı. Değil mi? Muçi kötü oynayabilirdi. Gamsı değil mi? Dönerdi. Garanti parası var alırdı değil mi? Adam ne yaptı? Bir meydan okudu. Kulübüne de Beşiktaş istemiyor değil mi Sergen Hoca? 8,5 milyon euro kazandırdı.
0: Tabii.
3: Cengiz Beşiktaş'ta gidiyor Fenerbahçe beğenmiyor. Ya bir şeyleri bir meydan okuyayım ben hem de kulübümde işte doğru mu 7-8 milyon euro kazansın değil mi? Ben 15 milyon euroya
2: böyle
3: geldim.
2: Giderken böyle bir şey gitti ama.
1: Ama yok, öyle demedi işte. Sergen Hoca açıklama yaptı. Ben kazanırım onu dedi.
2: Evet.
1: Yükseltirim dedi futbol normal olmadı.
3: Ya, hadi o kazanmadı. Ya kendin bir meydan okuma dersin doğru. Değil mi? Meydan okumaya doğru. Bir ihtiyacın var. Ben gideceğim orada kendini kabul edeceğim. Muçi onu yaptı. Kulübüne gitti para kazandırdı bonservisini. Burada kendi gamsızlığından oynamadı etmedi. 3 metre alanda sağa sola öne geriye oynadı Cengiz. Almazlar. Amrabat'ı seyrediyorum İspanya'da. da yürüyerek oynuyor.

0: Beko Kasımpaşa'da öyle. Yani Fenerbahçe bu oyuncuları bulması çok enteresan. Yani bu kadar yani
1: aidiyetleri de düçük oyuncular.
0: Aidiyet ya bu kadar aynen bu kadar kötü olamazlar ya. Yani var ya bu kadar gamsızlık, bu kadar vurdum duymazdan sonra Fenerbahçe'den alırız. Hocam, ya ben bak bir örnek vereyim, son kısa bir şey söyleyeceğim hocam.
2: Fenerbahçe'de en büyük meydan okumayı kim yaptı? Sağ dışında John Duran yaptı ya.
0: Evet.
2: Aidiyet maidiyet hikaye.
0: En önemli ne biliyor musun? Bak Uğurcan'la Ederson'la ilgili bir örnek vereceğim. Uğurcan bu sene belki yılın oyuncusu, müthiş oynadı. Uğurcan'a bak şöyle bir örnek verelim. Uğurcan yetenekli, mükemmel kaleci. Bu sene Fenerbahçe'nin kalesinde olsaydı, Ederson'da Galatasaray alsaydı. Bak şimdi hep oyuncuya suçlu bulan.
1: İhtimal de vardı.
0: Vardı. Şimdi Uğurcan var ya bak. Orada tukaka olurdu, gol yerde ederdi ya işte bu alanda 30-40 milyon euro falan vesaire. Ederson da belki şampiyon olan takımda, anladın mı? Yani Galatasaray'da eğer gitseydi yine evet şampiyon olacaktı. O takım kalesi olacaktı. Aradaki fark ne biliyor musun? Ortam.
3: Hocam burada laf söyledin, hatırlıyor musun? Galatasaray'da. Şahit sezon başı. Evet. Daha transferler görmüş. Ederson olursa bu ligi kapatsın Galatasaray dedin. Değil mi? Herkesin bakışı oydu. Birisi bir takım kayıtsaydı. Ama dediğin gibi ortam çok önemli.
0: Ortam, tabii. Arkadaş
3: sahiplenme.
0: Bravo. Bak arkadaşlık, ortam. Ederson oraya gitseydi o şampiyonluk bari kupasını kaldırdı. Uğurcan da burada tukaka olurdu. Fenerbahçe bak işte bu ortamı sağlaması gerek. Ender, en büyük sıkıntı bu. Bunu çek etmesi gerek. İşte yeni gelecek başkanı.
1: Hani Tedesco güzellemeleri falan yapıyorlar ya, tamam Tedesco gerçekten hocalık meziyetleri var. Hiçbir şey diyemeyiz. Yani bizim haddimize değil. Ama işte Samandıra'da bir hem disiplini sağlamak hem de birlik beraberliği sağlamak lazım. Önce oradan başlamak lazım. Sonra camianın bütününe yaymak lazım. Ama bir önce de, Samandıra'dan başlamak
3: bir şey
1: başlamak
3: vurgulayayım
1: lazım.
3: Sana. Güzel bir şey söyledi hocam. Kaan Ayhan, Abdülkerim, Yunus, Eren Barış, Uğurcan, 6 tane oyuncu milli takımdan arkadaşlar. Bu ortamı hocam dedi ki buldu orada. Fenerbahçe'deki yerli milli takım giden oyuncular oynamıyorlar ki abi. Bir Kerem oynuyor.
1: İsmail var işte.
3: Kerem, o da İsmail de oynamıyor. Genelde oynamıyor. Burada Ayşen hocam defalarca söyledi oynatmıyorsun. Reha Hoca söyledi oynatmıyorsun diye. Yani burada Türk oyuncuların varlığı da Uğurcan'ın bir avantaj oldu. Yani yabancı bir yere gelmedi hocam. Beraber oturdu milli takımda, beraber saatler geçirdi. Arkadaşlarıyla buluştu Kemerburgaz'da.
0: Yani onun için sırf arkadaş için söylemedim. Yani Fenerbahçe'nin ya Uğurcan gitse oraya diyorum ya, birçok şey olurdu Ederson oraya. Yani Fenerbahçe bir kere bunları yeni sezonda düzeltmesi gerekir.
1: Mesela Ederson'un orada da hangi çizgide oynayacağından emin değilim.
4: Yani. Yani şöyle bir durum var. Şimdi nereye transfer edildi? İrfan Can kiralık gönderildi.
1: Orada
4: Allah aşkına Oğuz Aydın da var. Oğuz Aydın da var. Oğuz Aydın da var. Ya Oğuz Aydın'la İrfan Can kahveci varken neneyi nasıl alıyorsunuz? Niye alıyorsunuz ya da?
1: 6-8 milyon gözüken kadro, yani değeri 6-8 milyon denilen oyuncu 18'e geldi.
4: Yani düşünebiliyor musun? Ya böyle yanlışlar yapıldı. Ben onu oradan çıkmak lazım. Bak işte bunu sezon başından beri söylüyoruz. Galatasaray'ın forvetinde kim oynuyor? Fenerbahçe'nin kim oynuyor? Ya bunlarla yarışma şansın yok ki. Ya sezon sonu geldi Ender. Fenerbahçe'nin 11'i değil ya, 6 tane bankosu belli değil ya. Ya geçen sene de böyleydi, bu sene de böyleydi. Efendim Tedesco iyi hocaymış. Ya iyi hoca falan olsan bu takım böyle olmaz ki ya. Her hafta bir şey değiştiremezsin ki. Ya iyi hocadır, ileride belki çalıştıkça başarı da kazanacaktır. Hayır. Ama Fenerbahçe'de bu işleri çevirmek öyle kolay bir şey diyenler. Bak şimdi sen de güzel demin söyledin. Ya bizim duyduklarımızı burada anlatsak oho. Soyunma odasına bir hoca hakim değil.
1: Pembe dizi olur
4: valla. Samandıra'ya hakim değil. Oyuncularla farklı şeyler konuşuluyor. Yani
3: o zaman konuşsaydınız hocam. Belki de Fenerbahçe daha büyük operasyonu erken yaptırırdı.
4: Hocam ben o kadar
3: biz
4: değilim.
3: Biz konuşuyoruz
4: operasyon.
3: Ama.
4: Hocam ben operasyon.
3: Ben Galatasaray konuşuyorum.
4: Hocam ben Karagöz'ü.
3: Hayır bir anlatamadım. Ben yani, konuşacak var hocam. Ben senin için demiyorum. Bilen insanlar varsa.
4: Hocam Karagöz'ü maçından beri bağıra bağıra söyledik biz.
1: Duyumda değil.
3: O zaman duyumda değil mi hocam?
4: Tabii canım bu da kanıt olması lazım.
3: Ben bunu ben kendi adıma söylüyorum. Kusura bakmayın. Ver puan tablosunu bakalım buraya. Herkes bunu konuşuyor da. Her Galatasaraylı şampiyon olmuş. Tamam tebrik ediyoruz. Sen 5 yenilgili Galatasaray takımın şampiyon olduğunu gördün mü rakibinden? 3 yenilgi daha fazla olan bir takım. Bunu içine sindiriyor mu insanlar? Ya konuşuyorsun şampiyon olmak ayrı bir şey. Beni

0: Fener'in de 12 beraberliği var bu arada.
1: Bak beraber, ama hani yenilgisi
0: bu,
1: yok.
0: Bu sistemde beraberlikle
1: yenilgi birbirine yakın. 5 tane yenilgisi var hocam.
2: Olmasa ne olur ya? 11 tane beraberlikten mi
1: Galatasaray
2: oynuyorsun? Sen Galatasaray'a bak. Burada
1: 25 bak puan kaybetti ya. 25
2: bak,
1: puan.
2: Bak. Yenilerek bugün 25 puan kaybetti. Fenerbahçe olsaydı zaten Fenerbahçe takımı bu sene şampiyon olmuştu ya. Doğru yönetilmedi. Doğru yönetilseydi Fenerbahçe şampiyon olmuştu ya.
1: Hocam senin
2: dediklerine katılıyorum.
1: 25 puan kaybetmez 350 milyonluk
0: karşılığı zaten.
2: Aynı şey, senin eleştiri şeklin farklı. Bizim bakış açımız farklı. Hocam sen sonuçta bir gazeteci kökenli bir adamsın evet. Ve sen her şeyi söylersin.
1: Evet.
2: Biz teknik açıdan dedik
1: ben
2: ki...
1: Ben söylerim hocam bak ben de burada
2: şey
1: bütün
2: ya.
1: Kazanılan 96-2000 arası kadrosunun puan tabloları var. 2022'den başlayıp bir şampiyon
0: var,
1: olan
0: merak
1: var.
0: Ettim bak.
1: Ya Allah aşkına.
0: Söylesene kaç yenilgi var?
1: Nerede?
0: 96-2000 arası.
1: Bakacağız buraya. Mesela 96-97 iki mağlubiyeti var. Volkan Hoca oynadığı dönem.
0: Sonra?
1: Sonraki sezonda geriden gelip 11 puanla şampiyon olduğu dönemde Fenerbahçe geçtiği dönemde 5 mağlubiyeti var. Tamam mı?
0: 97-98.
1: Evet. Sonraki sezonda 98-99'da 2 mağlubiyeti var. 99-2000 yılında 3 mağlubiyeti var. Son mağlubiyeti ve Fenerbahçe Johnson'un attığı.
0: Evet, evet.
1: Gelelim buraya Okan Hoca'yı. Bu seneki şeye bakalım. 2000 bakalım arkada. Başladığı sene 4 mağlubiyet. 4. Bir dakika 4 mağlubiyet var. Çalışım.
0: 2-1.
1: 2 mağlubiyeti var ikinci şampiyonlukta. 3. sene 1 mağlubiyeti evet. Var. Ben futbol olarak bu sene 5 mağlubiyeti var ya. Bu takım kadrosu 350 milyonluk kadro. Bu kadar şey. Yapmayın Allah aşkına. Bir daha bazı gerçeklerden de bahsedelim. Şampiyon olduk. Tebrik ediyorum. 4 sene şampiyon olduk. Tebrik ediyorum. Ama futbol olarak da Galatasaray nereye geldi onu da tartışalım. Ben Galatasaray'ı takip eden bir adamı tartışıyorum.
0: Şu etkili olabilir mi burada? Diğer 3 sezonda Şampiyonlar Ligi yok.
3: Burada Şampiyonlar Ligi zor rakiplerle oynadı. Bir de onu
0: zor rakip, kolay rakip. O yani
1: bir dakika. Etkili. Bir dakika hiç öyle hiç gitmeyelim ya.
3: Niye? Kayıpların hep onlardan.
1: Bir dakika hocam ya. Bir dakika. Allah aşkına ya. Hocam 99-2000 senesi. Galatasaray takımı TSD kupasını kazanıyor. Fener, Beşiktaş, Galatasaray. Doğru mu? Bende liste var yalan olmaz. Yanlış olmaz. Lig şampiyonluğu. Doğru mu hocam?
0: Evet.
1: Türkiye kupası. 5-3 yendiler şeyi. 5-2 yendiler. 5-3 veya 5-2'ydi. Antalya Sporu.
0: Diyarbakır'da
1: maçtaydı.
0: Diyarbakır'daki maç.
1: UEFA kupası şampiyonluğu var.
0: Evet.
1: Tamam mı? 2000 yılında. Ligde 34 maç oynatmış. Devler Ligi'nde 2 ön eleme var. Rapid Wien'i geçiyorlar. 1-0 yendikleri maçın golünü Okan Hoca atıyor.
0: Maç sayısı
1: grupta,
0: doğru.
1: Grupta 6 falan. Tane maç var. UEFA Kupası'nda final dahi 9 maç var. Toplam Avrupa'da 17 maç oynuyor. 17 doğru. Maç. Tamam mı? Türkiye Kupası final artı 4 maç, 5 maç. Milli maçlar var. 5 maç. 2 tane playoff var. 7 tane milli maç var. Toplam Galatasaray 60, kökenli 62, 63 tane maç oynamış. Ya sonra da gitmiş Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Portekiz'e yenilmiş. Ya bırakalım bunları Allah aşkına bu kadro bu kadar derin mi?
0: Ve yabancı sayısı kaç?
1: 5 yani tane yabancı ile oynuyorsun.
0: Evet.
1: Tafarel, Popescu, Hacı, nedir onların?
3: Bileğe mi?
1: Yok, hayır, Capon.
0: Capon.
1: Bir de Marcio. UEFA kupasını kazanıyorsun. Yapmayın yani bir şeylerden bahsedelim. Kim alınırsa alınsın. Kim darılırsa darılsın. Hiç benim umurumda değil. Ben gazetecilik yapıyorum görüyorum. Galatasaray bu sene futbol olarak Avrupa'nın belli maçların dışındaki yerde geriye gitmiştir futbol olarak. Benim söylediğim bu. Alınan alınsın. 5 tane yenilgiyle bu takım ben söyleyeyim bu takımın normal koşullarda namorup bitirmesi lazım bu ligi. Bana Kocaeli maçında takılıyorsun, Gaziantep'e takılıyorsun, Kasımpaşa'ya mağlup oluyorsun. Şu maçı bile 1-1 bitiremiyorsun ya şampiyonsun diye. Hadi hep hoşgörü yapalım işte eğlendiler şuradan gittiler. Kazınaya öyle değil görünen. Benim bakış açım bu.
0: Peki. Efendim 90+1'de sezonun son programı bu şekilde sona eriyor. Sizlere güzel bir yaz tatili diliyoruz. Hoşçakalın.

0: severleri bekliyor.
1: Heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
2: Oyun müdahalesi hiç yok.
3: Ayakta kalacaksın.
2: Kurtaracak herhalde ya.
4: O hatayı yaparsan al golü yer.
5: Kimse onun kariyerini sorgulamıyor.
0: Süper Lig maçlarının yorumları.
1: Konuşulacak çok fazla detay var.
6: Şans vermek lazım. Nasıl vereceksin şans?
7: Diyomruk da senden yiyor.
8: Bu da güzel bir şey.
9: Acayip yetenekli bir oyuncu.
10: İyi oynadı, kaybetti ama sonuçta kaybetti.
0: Sıcağı sıcağına röportaj ve analizler eşliğinde Artı Futbol'da.
11: Bize futbolu yeniden mi öğretiyorsun Sayın TFF yetkilileri?
12: Şimdi biz ne söylersek taca çıkabiliriz.
13: Herkes sahadaki duruma bakıyor.
14: En azından daha politik olabilirdi.
15: Rakipten alıyor, rakibe veriyor.
16: Çok ciddi bir kariyer sahibi oldular.
17: Aman Allah'ım yarabbim.
1: Dünden kalan çok fazla not var.
0: Futbol severlerin vazgeçilmez tutkusu Artı Futbol bu akşam 21'de A-Spor'da.
18: Genel izleyici için uygundur.

Maçın hakemi Patrick Etri son kontrollerini yaptı ve ilk düdüğü çaldı. Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt maçı başlıyor. Şimdi ceza sahası içi, şık hareketler, vuruş geldi ve gol! İkinci dakika Can Uzun! Milli oyuncumuz Dünya Kupası'na geri sayarken form tutmaya başladı. Geçen hafta Frankfurt-Hamburg maçı, Frankfurt kaybetmişti ama Can Uzun atmıştı. Bugün de Can Uzun'un attığı golle başlıyor. Gol Can Uzun, daha ilk dakikadan attı golü Can Uzun. Şimdi Borussia Dortmund için bir tehlike olabilir. Sabitzer iyi yere. Julian Brandt girdi ceza sahasına. Sabitzer uzak direkten dışarıya. Marcel Sabitzer. Dortmund'un ilk büyük tehlikesi. Şimdi ceza sahası içi. Gole gelmedi. Gol gelmedi. Çok net fırsat. İyi top. Sabitzer. Julian Brandt'tan aldı. Verdi pası. Şimdi içeriye orta. Girassi. Harika bir ayak. Harika dokundu Serhu Girassi. 1-1. 43. dakika. Signal Iduna Park'a dengeyi getiriyor. Serhu Girassi. Çok da güzel bir gol attı gerçekten. Top yapıyorlar. Bellingham pası, Bayer vuruş ve ikinci gol. Kaptanlık pası bandı. Bugün onda değil ama takımın liderlerinden biri, takımın kaptanlarından biri Schlotterbeck. Geri döndü Dortmund. Riera kendinize gelin diyor. Hadi diyor. Bırakmayın diyor adeta. Dortmund 3 dakikada geri döndü. Şimdi bir şans olabilir. Şaibi karşı karşıya. Şaibi! 2-2 bayrak havada ama. Şaibi hayır diyor. Can 3 oyuncu arasında kaybetti. Şimdi tehlike olabilir. Inacio ceza sahası, penaltı beklentisi, oyun sürdü. Bayer çevirdi, 3 oldu. Bayer çevirdi. Golü Samuele Inacio atıyor. İlk golünü atıyor. Sarı duvarın önünde bu golü atıp bu sevinci yaşamak ne büyük bir keyiftir. Bu kadar genç bir oyuncu için 2 Nisan 2008 doğumlu. Yanlış duymadınız. Nisan 2008 doğumlu

0: Bu markası
1: biraz hızlı ama araya ayak soktu, Burkart attırdı golü. Biraz hızlıydı pas ama araya ayak sokmayı başardı Angsnarnov. Golü de attırdı Burkart'a. 3-2.
2: ...2025-26 Bundesliga sezonunu Borussia Dortmund ikinci bitiriyor. İkinci bitiriyor, garantiliyor ikinciliği bu son düdükle.
3: Bundesliga'da 33. hafta Hoffenheim ve Werder Bremen karşı karşıya geliyor. Son kontroller kenardan işareti aldı hakem ve düdük sesi geldi. Kritik maç başladı. Karşılıklı top kayıpları burada. Bernardo sol tarafa. Basumane, Ture. Yerde kaldı Ture. Burada Sugabara ile girdiği ikili mücadele. Sert bir darbe. Kırmızı kart var mı yok mu tartışması. İtirazları bu yönde. Hoffenheim'de oyuncuların ve VAR'dan bir tavsiye geldi şu anda. Evet, kırmızı kart. Sugawara kırmızı kart görüyor. 5. dakika. Çok erken bir dakika. Ortağa geldi Basumana Ture'nin ortası. Top dışarıda, Fisnik Aslani'ye geçit yok. Ozan döndü sağ kanada. Sufal yaptı ortasını, kafa dışarıya. Dışarıya çıktı top. Etkili geldi bir kez daha Hoffenheim. İşte Vladimir Sufal böyle çevirdi. Ardından bu kafa Kramaric'ten. Köşe vuruşunu hemen kullandı Hoffenheim. Şimdi ceza alanı, pas geriye doğru. Ture! Golü buldular. Bu duran top organizasyonu sonrasında. İşte Basumana Ture. Köşe vuruşunu çok hızlı kullandı. Ozan. Vladimir Sufali yaptı ortasını, kafa dışarıya.
2: İkinci yarının henüz başı, gole çok yaklaşıyor. Hoffenheim ikinci gole çok yaklaştılar.
3: Romano Schmitz yerden savunma arkasına doğru geliyor Werder Bremen. Justin Cilma karşı karşıya. Justin Cilma vurdu. Ve kaleci Baumann karşı karşıya pozisyonda, hata yapmadı Baumann. Köşe vuruşunu yine hemen pasla kullanıyor Hoffenheim. Wouterberger yaptı ortasını, doğrudan kaleye gitti. Direkten döndü. Ozan vurdu, savunmadan dönüyor. Ozan Kabak savunmaya takılıyor.

0: Orta geldi, ceza alanına doğru geldi. Kafa vuruşu, top dışarıda. Son düdük geliyor. Hakem mücadeleye son noktayı koyuyor. Kazanan Hoffenheim oluyor. 3 puanı tek golle alıyor. Bazumana Ture'nin attığı tek golle alıyor Hoffenheim. Ve puanını 61'e çıkarıyorlar.
1: Bundesliga'da 33. hafta karşılaşması Stuttgart kendi evinde Leverkusen'i konuk ediyor. Stuttgart karşılaşmaya başlayan taraf oldu. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için önemli bir karşılaşma iki takım içinde. İlk dakikalarda yükleniyor. Ev sahibi Stuttgart. Savunmada büyük bir hata. Pas yaparken çıkamadı Stuttgart. Eksik yakalandılar. Sol tarafta boşluk. Gol.

0: Garcia. Henüz ilk saniyelerde Alex Garcia'nın golüyle Bayer Leverkusen zorlu deplasmanda öne geçti. Haberliği hemen bulmak istiyor Stuttgart. Paslaşmalar ceza sahasında Demirović. Tek paslar golü getirdi Stuttgart'ta. 1-1. Demirović. Gollerine yeni bir tanesini daha eklemiş oluyor böylelikle. Stuttgart bu kez de öne geçmek için yükleniyor. Ceza sahasına gönderildi Demirović. Demirović yıkılmadı. Demirović çok iyi uzandı. Kaleci Flecken. Hakem devam ettirdi oyunu. Leverkusen faul bekledi. İçeri çevrildi. Penaltı beklentisi Stuttgart'ta. Demirović sakatlık geçiriyor. Burada yakın çekimde Demirović'e yapılan hareket bu.
1: Nach Ansicht der Bilder liegt ein Foulspiel der Nummer 12 vor. Strafstoß.
0: Maçın hakemi Schröder penaltı noktasını gösteriyor. İlk yarıda uzatmalarda Stuttgart öne geçmeye çok yakın. Mittelstädt ve gol. Çok rahat penaltı. Ders niteliğinde penaltı Mittelstädt'ten. İlk yarıyı önde kapatıyor bu penaltıyla Stuttgart. Karşılaşmada ikinci yarı. Çıkarken top kaybı Leverkusen'de. Demirović sağ tarafa gönderdi. İçeri yapılan orta topalarda Deniz Ündal. Bu sezonki 19. golü Deniz'in. Çıkarken büyük hata Leverkusen'de. Kalelerinde golü görüyorlar. Kuzen hücumu paslaşmalar sürüyor konuk ekipte. Şut açısı aradı şimdi o bölgede. Uzaktan vuruş kaleci. Grimaldo'nun şutunda gole izin vermiyor Nübel. Karşılaşma bitti. Stuttgart Şampiyonlar Ligi için çok önemli bir 3 puanın sahibi. Bundesliga'da 33. hafta karşılaşmaları artık lig bitiyor. Süper görüntüler Augsburg tribünlerinden. Mönchengladbach konuk ediyor. Augsburg konuk ekibin hücumu. Ceza sahasında pozisyon son çizgi. Arka direğe gönderildi. İçeri çevrildi. Kale ağzında Augsburg savunması uzaklaştırdı. Uzaktan şut dışarıda. Bu pozisyonda Mönchengladbach öne geçmeye yaklaştı ama sonuç yok. Paslar. Solda bir boşluk şimdi. Ceza sahasında dar açı. Vuruş kaleci. İkinci pozisyon gol. Gregoriç fırsatçılığını konuşturdu. Augsburg'u öne geçiriyor. 24. dakika. Çok iyi organize oldu. Ev sahibi ekip şans dayanlarındaydı. 1-0. Kalecinin çabası yeterli olmuyor. Sol kanada uzun bir pas. Augsburg farkı açma çabasında. Mert Kümür. Felhoyer desteğe geldi. Felhoyer topalarda. Augsburg 2-0 yaptı. İşte bu hücum. Mert'in pası. Felhoyer 2-0. Karşılaşmada ikinci yarı. Sol tarafta bir boşluk şimdi. O boşluğu değerlendirme çabası Augsburg'da. İçeri çevrildi. Kaleye yöneldi. Gol! Gregoriç. Yine şans yanında Gregoriç fırsatçılığını konuşturdu. Augsburg 3-0 yaptı durumu. Dakika 72. Maçın son bölümlerinde farkı eritme çabası Mönchengladbach'ta. Ceza sahasında pozisyon, kale boş, gol. Wright çevirdi. Reina müsait pozisyonda skoru 3-1 yaptı. Karşılaşma bitti. Augsburg puanını 43'e çıkardı. Bundesliga'da 33. hafta mücadelesi. Rasenball Leipzig kendi evinde St. Pauli'yi konuk ediyor. Leipzig'de Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı artık garantilemeyi istiyorlar. Kazanırlarsa büyük avantajın sahibi olacaklar. Top kaybı konuk ekipte. Geri kazandılar. Önde baskı yine sonuç verdi Leipzig'de. Sol tarafa gönderildi. İçeri çevrilen top. Karambol yaşanıyor. Top ağlarda değil. Müthiş karambol. St. Pauli kale ağzında. Orada Baku topu ağlara gönderemedi. Kısa pasla çıkma çabası St. Pauli'de ama yine basit bir hata geldi. Geri kazandık topu St. Pauli. Şimdi bir ıska geldi Leipzig savunmasından. Çok net pozisyon. Top direkte patladı. Talihsiz an konuk ekip için. Kars. Köşe vuruşu şansı Leipzig için. Orta yapıldı. Kafa. Kafalardan sekti, gol. Karambolde golü buluyor Leipzig. Baumgartner'in kafası. Schlager üstüne gelen topta golü buluyor. İlk yarıda son dakika. Leipzig soyunma odasına 1-0 önde gidecek. Karşılaşmada ikinci yarı. Tek paslar Leipzig'te. Solda bomboş bir alan var şimdi. O bölgeye gönderildi top. Karşı karşıya pozisyon. Geçti kaleciyi. Açısı kapandı, içeri çevrildi. Vuruş direkten döndü. Talihsiz an Leipzig'i.

0: için Diomande çok güzel boşalttı o alanı. Ama devamında sonuç yok. Raum köşe vuruşunda topun gerisinde. Kavisli orta kafa. Top ağlarda Willy Orban. Öne geçiriyor takımını Willy Orban. Leipzig'in iki kaptanı Raum ortaladı. Orban kafayı vurdu. 2-0. Leipzig savunması yükseltti topu. Karşılıyor St. Pauli. Kafayla gönderildi sol taraftaki boşluğa. Daraçı vuruş, gol. Son bölümde St. Pauli Sinze ile farkı 1'e indiriyor. 2-1. Sinze. Bu gol St. Pauli'ye yetmeyecek. Bir gol daha bulması gerekiyor konuk ekibin. İyi pas yaptı. St. Pauli vuruş geldi. Kaleciye takıldılar. Van de Voort gol izin vermiyor. Ve maç bitti. 3 puan Leipzig'in.
1: Bundesliga'da daha önceden şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, Wolfsburg deplasmanında. Ev sahibi takımın hücumu, ceza sahasına yapılan orta, üst üste kafa vuruşları, kaleci Urbik gole izin vermedi. Şans anı Urbik için, o da yüzüyle topun gol olmasını engelliyor. Bayern Münih köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Ceza sahası dışından vuruş direkten dönüyor. Gole çok yaklaştı Bischoff'la Bayern Münih. Savunma arkasına atılan top Olize yerde kaldı. Gözler hakemde ve penaltı kararı geliyor. Bayern Münih bu pozisyon sonrası penaltı kazanıyor. Beloşyan penaltı noktasını bozmaya çalışıyor. Harry Kane topun gerisinde. Top dışarı gitti. Bir kez daha izliyoruz. Beloşyan'ın çabası belki de sonuç verdi. Görüntüler ikinci yarıdan. Michael Olize dikkatle izliyoruz. Olize, Michael Olize harika bir gol. Bayern Münih perdeyi yıldız futbolcusuyla 56. dakikada açıyor. Çok şık bir gol. Bayern Münih'te bir pas hatası. Topu alan isim Shiogai. Shiogai 4 Bayern Münihli oyuncuya rağmen topu kaybetmiyor. Mükemmel bir pas verse de Swanberg bunu değerlendiremiyor. Maçta Bayern Münih'in üstünlüğüyle 1-0 tamamlanıyor.
0: Bundesliga'da 33. hafta mücadelesi Hamburg-Freiburg. Frankfurt deplasmanında ve Frankfurt'un Avrupa yolunu zora sokmuştu. Bakalım aynı tarifeyi bugün Freiburg'a da yapabilecekler mi? Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Otto Stangegenter'in üstüne gitti. Sol ayakla sert orta. El oynama itirazı var. Vuruş geldi. Pozisyon ve gol! Arka direkte unutturdu kendini. Bakeri Jatta. Hamburg 1-0 öne geçiyor Freiburg karşısında. Yaşanan bu karambolde bir türlü uzaklaştıramadı topu Freiburg savunması. En sonunda Bakeri Jatta fırsatçılığını konuşturdu. Attı pasını Kübler. Kübler ortasını yaptı. Gol! Dakikalar içinde karşılıklı goller. Igor Matanovic. Bir dakikada buluyor Freiburg bu deplasmanda.

Müthiş başladı karşılaşma. Beste'nin pası, Kübler ortasını yaptı. Markajdan kurtuldu Hırvat forvet ve Fernandez'in bacaklarının arasından topu ağlara gönderdi. 1-1. Geçmedi bu pas. Şimdi o bölgede topu taşıyan Rembrandt avantaj oynattı hakem. Fabio Veira. Veira uzaktan denedi şansını, direkte patladı top. Atak devam edecek. Fabio Veira'nın şutu direğe çarpıyor. Vuškovic gerildi. Vuškovic ve gol! Luka Vuškovic! Bu çocuğu bitmiyor. 18 yaşında, yaşından başından büyük gol attı Vuškovic. Frikikte topun başına geçti. Hamburg yeniden öne geçiyor. İleri gönderdi Vuškovic. İyi sıyrıldı o bölgede Balde. Karşı karşıya Balde. Ayağının tozuyla attı golü. Fabio Balde. Saniyeler önce oyuna girmişti. Bu uzun topla çok iyi koşu yaptı. Bir anda süratlendi. Karşı karşıya pozisyon. Yakın direkte topu ağlara gönderdi Fabio Balde. Hamburg taraftarı olmak için harika bir gün. 57 bin kişi keyiften dört köşe adeta. Orta yapıldı, kale ağzına kafa vuruşu, gol! Dakika 87, farkı 1'e indiriyor Freiburg. O bölgede yine Matanovic sahneye çıkan isim. Igor Matanovic kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor bugün. Rembrandt kesti hücumu rakibin. Çok iyi pas Ryan Philippe. Karşı karşıya Ryan Philippe vurdu, attı bolu. Çok iyi müdahale. Karambol yaşanıyor, atak sürüyor. Veira elle oynama itirazları var. Hakem oyunu durdurdu. Penaltı bekliyor Hamburg. Felix Zweier oyunu durdurdu. Vuškovic dokundu ayağının arkasıyla. Rembrandt sıyrıldı. Dengesiz yakalandı. Eksik yakalandı Freiburg savunması. Kalabalık geldi Hamburg. Şimdi Veira çekti topu. Veira direkten döndü. İkinci pozisyon. Gol ama offside. İnanılmaz bir vuruş geldi Veira'dan. Bu kez Portekizli oyuncu direği geçemiyor yine. Bugün 2 oldu. Hamburg kendi evindeki son karşılaşmayı bu sezon 3 puanla tamamlıyor. Bundesliga'da 33. hafta karşılaşması Köln kendi evinde Heidenheim'i konuk ediyor. Köln kendi kalesinden kısa paslarla çıkmak istiyor ama çok büyük bir hata geldi şimdi. Heidenheim sol kanattan geliyor. İçeri yapılan orta, kafa, gol! Schöpner! İbrahimovic'in ortası. Schöpner topu ağlara gönderdi. Son çizgiden orta, Schöpner'den sert bir kafa vuruşu. Heidenheim 1-0 önde. Köln beraberliği alıyor. Pas şimdi son çizgi. Sert vuruş, harika bir gol. Marius Bülter süper bir gol attı. İşte Daraç'ı Bülter öyle atmış golü. Heidenheim tek paslar şimdi. Ceza sahasında pozisyon, uzaklaşmadı top. İbrahimovic top ağlarda. Arion İbrahimovic.

pozisyonda golü buluyor. Aryon İbrahimovic, Şeren Dinkçi böyle attı çalımları. Fırsatçılığını konuşturdu İbrahimovic. Şans da yanında. Uzun bir pas şimdi. Solda bomboş bir alan var ama orayı görmediler. Dar açı, vuruş geldi kaleci. Sonuç yok. İlk yarı bitti karşılaşmada, ikinci yarı. Kontratak şansı Heidenheim için. Sol tarafa gönderildi. Vuruş geldi. Kaleci çok iyi uzanıyor İbrahimovic'in şutunda. Bugün bir gol, bir asist İbrahimovic'ten. Paslaşmalar Heidenheim'da. Sağ tarafa gönderildi Eren. Eren çevirdi içeri. Schöpner ve gol. Eren çevirdi. Schöpner kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atıyor Heidenheim için. Bu gol belki de onları, bu 3 puan belki de Heidenheim'ı Bundesliga'da tutacak. Son haftaya çok daha ümitli şekilde girecek Heidenheim. Fark eritme çabası Köln'de. Paslaşmalar. Sağ tarafa döndü oyunun yönü. Orta yapıldı. Kafa, kaleci. Feller çok iyi tokatladı topu. Maç bitti. Heidenheim 3 puanın sahibi. Bundesliga'da 33. hafta karşılaşması, Mainz kendi evinde Union Berlin'i konuk ediyor. Orta alanda paslaşmalar. Union Berlin hücumu orta yapıldı. Top dışarıda. Köşe vuruşu kısa kullanıldı konuk ekipte. Dışarı çıkarılan top. Kaleye yöneldi, kafa, gol. 1-0 önde Union Berlin Mainz deplasmanında. Chemline'ın ortasında İliç topu böyle ağlara gönderdi. Kaleci Zentner boşa çıkıyor. Hücumu. Dar açı vuruş. Top dışarıda. Karşılaşmada ikinci yarı. Nebel ortasını yaptı. Becker top ağlarda. Geraldo Becker beraberliği buluyor. Eski takımına karşı attı golü Geraldo Becker. Yeniden öne geçmek istiyor Union Berlin. Kalabalık geldiler. Vuruş direkten döndü. Şanssız an konuk için. İliç çok da güzel vurmuş. Sol kanattan yükleniyor yine maçın son anlarında Union Berlin. Orta yapıldı. İçeri çevrildi. Karambol yaşanıyor. Topalarda. Oliver Burke. Union Berlin yeniden önde. Marie-Louise Zeta'nın sevinci görüntüdeydi. Kontratak şansı yine maçın son dakikasında. Konuk ekipte kale boş. İçeri çevrildi. Gol. Juranovic. Şkarke çalımladı kaleciyi. İçeride Juranovic ve gol. 3 puan Union Berlin'in.

0: işaret geliyor. Mücadele başlıyor. Herkese keyifli seyirler diliyorum derken bir anda Mendy Santra'nın ardından presiyle rakiplerine gözdağı veriyor. Seba Esposito gönderdi savunma arkasına. Marco Palestra taşıyor topu. Palestra çevirdi, kaleci Okoye. Hücum sürüyor Esposito, çok iyi yere çıkarttı. Obert baskıda ama araya giriyor Piotrowski. Esposito geldi orta içeri yine. Ters vuruş dışarıya. Corner. Kingsley. Obert. Gaetano buldu açıyı. Gaetano aradan Esposito neler yapıyor? Gaetano dışarıya! Sezonun en iyi hücum organizasyonlarından birine imza attı Cagliari. Gaetano zayıf ayağıyla dışarı gönderiyor. Esposito yine arkada demarke pozisyonda. Obert yakın direğe bu kez. Atta. Adopo neler yaptı, karar vermekte zorlandı, bir el oynama bekliyor. Cagliari'liler karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösteriyor Dionisi. Cagliari bir şansın da yardımıyla penaltı kazanıyor.
1: Bu açıdan da sanki elle temas yok gibi gözükmüyor mu diye düşünüyorum.
0: Bir karar var.
2: La decisione finale è revoca del calcio di rigore.
0: Evet. Karşılaşmanın hakemi pozisyonu inceledi. VAR'a gitti. Penaltı yok. Piotrowski'nin müdahalesi. Folorum şov. Şut geldi savunmanın müdahalesinden ziyade. Mendy topu engel olan isim. Zé Pedro. Ceza sahası. Topu arkaya. Şut. Savunma inanılmaz. Çok kritik bir müdahale. Sakatlanma pasta tehlikeyi savuşturuyor. Milačić. Mendy ayakta kalmakta zorlandı. Yine kaydı ayağa. Buksa attı çalımı. Dripping halinde 4 kişiyle geliyor Udinese. Sağ kanada Zaniolo. Zaniolo direkt. Nicolo Zaniolo direkt. Çok yaklaşıyor golü Udinese. Nicolo Zaniolo'yla. Artur Atta bugün oyuna giremeyen, katkı veremeyen isimlerden biri Udinese'de. Sole iyi gördü Camara'yı. Camara çevirdi gol. Adam Buksa. Polonyalı golcüsüyle golü buluyor. Tabelayı değiştiriyor Udinese. Esposito korneri kullanıyor. Geldi orta içeriye. Dosena son anda müdahale. Son anda müdahale Kansrum. Kaptan görevini yapıyor. Atta aradan oynadı Davis'in önüne. Arkada büyük boşluklar vermeye devam ediyor Cagliari. Davis gole gitti, çevirdi. Gueye şut, gol. Gueye. Maça noktayı koyuyor Udinese. Oyuna sonradan giren oyuncularıyla. Ve mücadeleyi son noktayı koyuyor Dionisi. Udinese Cagliari'yi kendi evinde mağlup etmeyi başarıyor.
3: Rosario Abisso düdüğünü çaldı. Nostin dokundu şampiyon Inter karşısında. Olimpico'da Lazio oyuna başladı. Keyifli seyirler. Bisek kullandı tacı. Turam indiriyor. Martinez! Şampiyon gibi başladı Inter. Martinez ilk 11'e golle dönüyor. Bu bağlantı bir kez daha çalışıyor. Olimpico boş belki ama deplasman tribünü için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Inter gol attı, taraftarına koştu.
4: Çok şık bir futbolcu gerçekten. Çok kaliteli, çok estetik.
3: Şimdi Turan ikinci gol şansı. Döndü yüzünü kaleye, Turan destek Diouf'tan. Diouf aldı. Diouf çevirdi. Kale sahası müdahale var. Gelişiyle Turan vuruyor yanağlara. Barella dışarıya gitti top. Şimdi Bastoni. Bastoni sokudu, yanında Martinez var, bıraktı ona. Ne atıyor Martinez? Rovella karşısındaydı.

0: Kandı kurtardı. Diouf'la 2'ye 1. Martinez yine bağlantı. Yaya doğru bıraktı. Suçic! Mükemmel bir gol daha Inter'den. Lautaro Martinez müthiş bağladı orayı. 2-0'ı buluyor Inter. Şampiyondan Olimpico'da gövde gösterisi ilk yarıda. Yani Martinez orayı birkaç dakikadır eşeliyordu Doruk. Hissettiriyordu bir tehlike yaratacağını. Nitekim yaptı da.
1: Çok güzel bir gol. Çok güzel bir bitiricilik.
0: Üçüncü gol şansı ceza sahasında. Bissek vuruyor kaleci Motta. İkinci hamle yine Motta. Yine Motta. Topa dedi maçın hakemi. Şimdi Boniel'de Romagnoli faul yaptı. Evet, çağırdılar. Merabile çağırdı.
1: Basmış ve o gücü de kalfta uygulamış. Yani o kalf hissetmiş o basışı.
0: Evet, sert faul, ciddi faul, kırmızı kart şeklinde anonsu yaptı Abisso. Sarı kart iptal ediliyor. Alessio Romagnoli direkt kırmızı kartla oyundan ihraç ediliyor. Zaten oyunda pek varlık gösteremiyordu Lazio. Kalan bölümler onlar için çok zor olacak. Carlos Augusto vuruyor. Kaleci Motta'da kalıyor top. Yine sol tarafa doğru pas. Orada Pellegrini aldı. Ayağının üstüyle çok iyi noktaya. Isaksen gitti. Karşı karşıya Isaksen son anda. Carlos Augusto. Elbette Di Marco'nun hücum katkısı değil belki ama işte burada Carlos Augusto. Isaksen'in şutunda son müdahale ondan. Yakın direği ortağı. Telebaşır indi top. Isaksen dışarıya. Büyük fırsat yine. Şimdi baskı Diouf. Ceza sahasında Diouf çevirdi. Boni vuracak mı? Boni açıyı kaybetti, döndü geriye. Mkhitaryan düzeltti. Mkhitaryan 3. gol. Mkhitaryan'la 10 kişilik rakibi karşısında farkı 3'e çıkartıyor Inter. Boni çok soğukkanlı. Dar açıda zor pozisyonda vuruş yapmak istemedi. Mkhitaryan'a servisi. Mkhitaryan'ın ilk dokunuşu çok güzel. Sonrasında sol ayağıyla gol atıyor. Henrik Mkhitaryan 3-0.
1: Tam da bugün övdüğümüz, yaşına paralel olmayan performansından bahsettiğimiz Mkhitaryan, tıpkı geçen hafta olduğu gibi, tıpkı şampiyonluğu mühürlediği gibi burada da maçı mühürlüyor.
0: Luis Enrique'yle geliyor Inter sol tarafa. Moscone ceza sahasında. Moscone vuruyor, dışarıya gidiyor top. Genç Moscone golle tanışacaktı Serie A'da. Rosario Abisso son düdüğünü çalıyor. Şampiyon Inter Olimpico'da Lazio'yu güle oynaya mağlup ediyor.
2: Juventus maça başlıyor. Kenan Yıldız. Sola doğru yolladı Kenan Yıldız. Kopmeiners önüne almaya çalışıyor. Şimdi Cambiaso'dan bir orta, ceza sahası içi. Gol pozisyonu ve gol! İlk saniyelerde santradan gelip golü buluyor Juventus. Dušan Vlahović. Golle başladı maç. Santradan gol attılar adeta. Dušan Vlahović. Engom tekrar Koulibaly'ye. Banda Lecce geliyor. Banda Kalulu'nun üstüne gitti, çevirdi ve son anda direkt Gregorio'dan bir müdahale. Hemen karşılık vermeye yaklaşmıştı Lecce. Locatelli iyi top yolladı. Direkten döndü. İkinci pozisyon Kenan Yıldız, top dışarı gitti. Vlahović. İver kaç. Vlahović şimdi çaprazdan girdi. Vlahović, kaleci Falcone. Bir pozisyon daha. Konsesa aldı. Atak sürüyor Conceição.

0: Olsson till Mas Concesaura. Kenan. Kenan Yıldız 5 oyuncuyla geldi. Juventus yavaş kaldı. Kenan'ın pası McKennie'ye doğru. İkinci top yine Juventus'ta. Şut kaleciden sekti. Vlahovic vurdu. Yine Falcone. Yine Vlahovic ve gol. Bakalım gol geçerli olacak mı? Eğer geçerli olursa 6. golü olacak Serie A'da bu sezon. Hayır. Offside. Top Meiners havalandırdı. Zibert'in müdahalesi vardı. Top Juventus'ta. McKennie'den sola. Cambiaso yaptı ortayı. 2-0. Bu defa da izleme tavsiyesi geldi. Oradaki Vlahovic Zibert mücadelesine dair bir izleme yapıyor şu anda Andrea Colombo. Gol geçerli olmayacak. 9 numara Vlahovic Zibert'i bozuyor dedi. Concesao'dan Kalulu. Sağ tarafta pas yapmaya devam ediyor Juventus. Şimdi Concesao. Concesao verdi pasını. Kenan Yıldız dışarı gitti. Baskı Endri. İranlı kata. Endri yana var. Pierotti. Şut şansı Pierotti. Sert vurdu Di Gregorio. Sonrasında top Holm'a geldi. Di Gregorio kullandı. Yürürlük var gibiydi ama oyun devam ediyor. Boga'ya doğru. Onun vuruşunda top kaleciden döndü. Jegrova şimdi. Jegrova bir kez daha kaleci Falcone. İşte pozisyon David Boga'ya bıraktı. Falcone ona izin vermedi. Ardından Jegrova ve yine Falcone. Bu arada maçı bitiren düdük de geliyor. Maç golle başladı ve 1-0 bitti. Tek gol Dušan Vlahović'ten.
1: Marco Antonio Bentegodi'de Verona-Como mücadelesine başlayan taraf Verona. Bovi ceza sahasına girdi. Bovi önü kapandı. Diego Carlos kapattı. Bovi çevirdi. Gol pozisyonu. Kaleci Büyüte gole izin vermiyor. Büyüte gole izin vermedi. Suslov vurdu Büyüte. İlk ciddi tehlike ev sahibi Verona'dan. Suslov ortasını yaptı. Tek yumruk geldi Büyüte'den. Akpakpro voley gösterdi. Vurma şansı bulamadı. Suslov tekrar. Suslov ortasını yaptı. Tehlikeli bir orta. Top direkten dönüyor ve dışarı gidiyor. Offside Valentini. Aynı zamanda offside bayrağı da kalktı Valentini için. Top aldı rakibe verdi. Ve devamında da kalesinde büyük bir tehlike yaşanmasına sebep oldu Voivoda. Voivoda'nın büyük hatası. İşte Voivoda topu aldı. Burada rakibe verdi. Bovi. Kale boş. Kötü vuruyor Bovi. Şimdi Smolcic. Bir ortada ondan. Smolcic. Diao kafayı vurdu. Top dışarı gitti. Diao. Kafayı vuruyor. Top dışarı gidiyor. Dacunha. Dacunha'dan çalım. Baturina. Dacunha. Karşı karşıya. Dacunha dokundu. Kaleci Montipo. Dacunha harika geldi Como. Dacunha sakatlık geçiriyor. Edmundson. Duvikas mücadelesi. Duvikas kazandı. Duvikas! Duvikas golü attı 71'de. Edmundson'a üstünlük kurduğu golü attı. Duvikas. Burada avantajlı Edmundson ama Duvikas vücudunu kullandı. Topu aldı Edmundson'dan. Golü de attı. İşte Duvikas. Harika şut. Ceza sahası içi. Karambol yaşanıyor. Top ağlarda gol. Bu arada bayrak havada. Bayrak havada kontrol yapılacak.

0: offside bayrağı kalktı. Pozisyonu inceleyelim. Belgali. Offside. Daha bir nefes alıyor Cesc Fabregas. Vermesan. Toplu ilk teması. Ceza sahası Duvikas. Duvikas sakladı. Bıraktı. Baturina. Baturina. Tipo. Edmundson. Topu kaybetti Edmundson. Şimdi Nico Paz. Nico Paz gidiyor. Nico Paz. İçini sıkıştırma. Nico Paz dışarıya. Cornel. Victor Nelson. Kaçı hemen kullanmak zorunda. Geriye doğru kullanacağım. Maç bitti. Maç bitiyor. Como 3 puanı Duvikas'ın tek golüyle alıyor.
1: Özler Ayrolli'de ve düdük sesi geldi. Mücadele başladı. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Oscar Hiljemark görüntüde. Kayarak müdahale. Yerde bir oyuncu var Cremonese'de. Evet. İkinci sarıdan bir kırmızı kart çıktı bu arada. Uzaklardan bir şut. Adrian Şemper ikinci pozisyon. İdrissa Toure uzaklaştırdı. Geliyor Cremonese. Pas yerden şimdi şut. Baskıyı kurmuştu zaten Cremonese ve güçlü ayağıyla golü buluyor. Jamie Vardy atıyor Cremonese. Taraftarın önünde ilk yarım saatini bilirken 1-0 öne geçiyor. Köşe vuruşunu pasla kullandı Cremonese. Sert orta ceza alanını savunma karşıladı. Şimdi uzaklardan bir şut dışarıya çıktı. Eskili geldi yine Cremonese. Hızlı atak şansı. Pas sol tarafa. Van de Put. Van de Put yerden. Bonazzoli. Federico Bonazzoli. 51. dakika. Cremonese. Farkı 2'ye çıkarıyor. İkinci yarının başında da golü buluyor. Cremonese. Federico Bonazzoli. Federico Bonazzoli attı. Cremonese farkı 2'ye çıkardı. Müthiş bir sevinç var. Kayarak müdahale. İki oyuncu birden yerde, çok sert bir çarpışma. Evet, bir kırmızı kart çıktı bu arada. Bir kırmızı kart çıktı bu arada. Felipe Loyola. Kırmızı kart görüyor. Pizza sahada 9 kişi. Pizza sahada 9 kişi. Loyola da sakatlandı bu arada. Okereke taşıyor topu sol kanada. Barbieri. Barbieri doğrudan kaleye son anda. Adrian Şempet. Okereke. Okereke sıyrılır rakibinden. Okereke. Okereke atıyor. Cremonese farka gidiyor. Farkı için çıkarıyor Cremonese. David Okereke. İşte Okereke. Dar açıdan böyle vurdu ve Adrian Şemper'i mağlup etti. Cremonese farka gidiyor. 3-0. Evet, ilave süre yok. Mücadele sona eriyor değerli futbolseverler. 3 puanı 3 golle hanesine yazıyor Cremonese.
2: ...36. hafta Serie A'da Ennio Tardini stadında maç başlıyor. Roma karşılaşma

0: yıllarda kalabilir ilginç bir pozisyon. Kone de yerde kaldı. En sonunda top Roma'da. Kone pası verdi. Şimdi Malin. Güzel aldı. Malin ve gol! Harika aldı önüne. Gol attı Daniel Malin. Deplasmanda Roma 1-0 önde. 12. golü oluyor bu sezon. Dybala ceza sahasında çizgiye doğru indi. Çevirdi. Kafa vuruşu direk. Sule'nin kafası direk. Parma geliyor. Nicolussi Caviglia yerden iyi noktaya çevirdi. Strefezza ve gol. Strefezza beraberliği sağlıyor. İkinci yarının henüz başında. Nicolussi Caviglia'nın golde çok büyük katkısı var. Topu kazandı, sonra iyi noktaya çevirdi. Ve Strefezza ile birbiri buluyor Parma. Kone. Kone de düşerken pası vermek istiyor. Top yine Parmalılarda. Bu arada bir hata daha. Malin araya girdi. Malin kaleciye takılıyor Suzuki. Uzak tarafa doğru yolladı. Bir kafa ve gol! Pellegrino! Sanıyorum bir faul kararı var Daniele Kiffi'nin. Pellegrino ve takım arkadaşları sevinç yaşıyordu ama o sevinç yarıda kaldı. Orta alanda kazandı Roma Dybala ile. Şimdi Malin. Elaynoi savunma dengesiz. Dybala'ya bıraktı. Dybala seken top. Malin kaleci Suzuki ardından Pisini dışarı vuruyor. Altın fırsatı tepti Roma. Estevez ceza sahasına doğru kaldırdı. Keita aldı önüne. Keita! Gol! Gol! Gol! Keita! Keita golü atıyor. 87. dakika. Parma önde. Dybala topun başında yine. 90+4. Dybala yaptı ortayı. Boşta kaldı. Uzaklaştırmaya çalışıyor defans. Rensch'e doğru. Rensch ve gol! 2-2 oldu. Roma skora bir kez daha denge getiriyor Rensch'le. 90+4. Savunma uzaklaştıramadı. Rensch işte böyle vuruyor. Dybala. Dybala'nın ortası. Mancini'yi açtı. Rensch arkada yerde kalmıştı ama faulü o yaptı diyor hakem Kiffi. İşte pozisyon. Rensch ve Ricci arasındaki bu mücadele Roma aleyhine olduğu karar. Parma aleyhine faul vermişti Kiffi ama izleme tavsiyesi geliyor. Bakalım izledikten sonra penaltı kararı çıkacak mı? Evet, penaltı. Penaltıyı verdi. Ricci ikinci sarı kartla kırmızı kart görüyor ve Roma penaltı kazanıyor. 90+4'e 2-1 geride girmişlerdi. Rensch 2-2'ye getirdi ve onun düşürülmesiyle son bölümde bir de penaltı kazandı Roma. Daniel Malin. Malin vurdu ve gol! Daniel Malin. Roma bir kez daha önde. 90+4'e 2-1 yenik girmişlerdi. Şu anda galibiyet sevincini yaşıyor Roma. Maçı bitiren düdük de geliyor Daniele Kiffi'den. Duraklama dakikalarında dönüyor Roma. 2-1 yenik durumdan. Duraklama dakikalarında 3-2'lik galibiyete uzandılar. Şampiyonlar Ligi yarışına tutunmayı başarıyor Roma.
1: Milano'nun diğer yakası şampiyonluğu kutlarken Milan Şampiyonlar Ligi hesapları içinde kritik randevu yeniden Bartesaghi. Yanında Rabiot aldı soluna.

yapıyor. Dışarıya gidiyor top. Çok iyi deneme. Kanesekki uzandı ama zannediyorum direkten dışarıya. Kanesekki dokundu mu şimdi anlayacağız. Bartesaghi hücuma katıldı. Rabiot destek. Soluna böyle aldı, düzeltti. Çok da sert direkten dışarıya. Pavlović. Deketelare şimdi sokuldu içeriye. Ceza sahasını yolladı Krstović'e. Döner mi? Krstović saklıyor. Krstović açı aradı. Onun şutu olmadı. Ederson vurdu. Topu alana gidiyor. Ederson'la golü buluyor Atalanta. San Siro'da gol Ederson. Krstović müthiş saklıyor. Ederson'un şutu tam köşeye gidiyor. Ederson. Döndü Krstović, vurabilir. Krstović Meyan. Mike Meyan karşılıyor. Yine Krstović. Yanında da Ketelare. Destek Zappa Costa. Çevirdi arka direkte, vuruş gelmedi. Zalewski yetişiyor. Atak üstüne atak Atalanta için. Yani orada bir plan var o kesin ama uygulamada sıkıntı var. Milan oyuncuları sürekli birbirlerine el kol işaretleriyle bir yere yönlendirmeye çalışıyorlar. Öte yandan Atalanta akın akın geliyor. Zalewski alır mı sağına? Soluna götürdü Zalewski. Meynian. Yakın direkte Mike Meynian. Deketelare. Krstović çekti. Zappa Costa. Gol Zappa Costa. İkinci gol Atalanta adına. Milano'da soğuk duş var. Krstović tekte bırakıyor. Gol Zappa Costa. Atalanta 2-0 önde San Siro'da. Evet, Ederson'da Portekizce kameraya gidip anneler günü kutlamış o kalbi de yaparak. Şimdi Leao'ya doğru pas. Ceza sahasında Leao düzeltti. Leao vurdu Kanesekki yine. Yine Kanesekki, yine Kanesekki. Atalanta kalesindeki tehlikelerde Kanesekki'den arka arkaya kurtarışlar. Bu kez de Leao'ya gol izni tanımıyor. De Winter. Bu kez de Salamakers. Merkeze doğru geldi. Güzel de döndü Belçikalı. Salamakers'in şutunda top kaleci Kanesekki'de. Leao'dan önce müdahale Ederson'la geliyor Atalanta 3. gol için. Ederson bıraktı. Raspadori çekti. Raspadori! Raspadori! Meyan'ı kapattığı köşede avlıyor. Tam bir şok, tam bir kabus Milan için. Şov yapıyor Atalanta. Yalnız sezonun Milan adına İyi performans gösteren nadir isimlerinden biri diyebiliriz Meyan için. Pas Salamakers'e Nkunku aldı. Nkunku ceza sahasında çok da güzel kurtardı. Nkunku Kanesekki. Kanesekki ilk yarıda çıkardıklarını 64'te bir yenisini ekliyor. Krstović açıyor oyunu Paşaliç'e. Destek sağda Bellanova, oraya doğru Bellanova. Krstović kaçırdı kale ağzında. Tarihi bir maça, tarihi bir skora şahit olabiliriz Atalanta biraz daha becerikli olsa. Krstović dışarıya attı. Salamakers ceza sahasına iyi geldiler. Bir vuruş direkten döndü. Nkunku. Nkunku. Kanesekki dokundu mu ona bakacağız. Farkı 2'ye indirme fırsatıydı Milan için. En azından bir şeyler gösterdi Nkunku. Aldı Rabiot. Soluna çekti. Rabiot az farkla dışarıya. Pavlović götürüyor. Destek Estupinyan'dan biraz arkasına pas. Orta şansı Estupinyan çevirdi. Nkunku dokundu. Fırkuk attı. Fırkuk atıyor. Fark 2'ye iniyor ama bayrak havada. Nihayet Kanesekki'yi mağlup edebildi Milan derken bu kez de offside'a takılıyorlar. Artık son bölümdeyiz. Ricci o kullanıyor. Ricci iyi orta. Bu kapı.

0: toparlarda Pavlović. Strahinja Pavlović geldi, vurdu kafayı, farkı ikiye indiriyor. Bu kez Karnesecchi de çaresiz. Süre çok kısıtlı ama Milan en azından golü buluyor. Kafa Pavlović. Tekame iyi noktaya. Etkili geldiler. Gol pozisyonu. Enkuku yordu. Penaltı. Penaltı Enkuku. 90+2. Son dakikalarda Atalanta'da dağıldı. Enkuku penaltıyı alıyor. Enkuku geliyor. 90+4. Enkuku. Karnesecchi uzandı ama Enkuku'dan çok temiz bir penaltı. Son dakikalara ümidi taşıyor Milan. Islıklar, yuhalamalar vardı ama Enkuku ortası çok iyi nokta, dışarıya gitti. 3-3 geliyordu neredeyse. Gabbia. Bırak diyor Fülkrug. Gabbia vuruyor. Getirdi Zuferli. Milano'da müthiş bir maç sonu izledik. Milan kabustan uyandı. Son ana kadar kovaladı. Ama yine de Şampiyonlar Ligi yolunda çok ağır bir mağlubiyet aldı. Milan 2, Atalanta 3. Milano'da maç sonucu.
1: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Napoli-Bologna mücadelesi başlıyor. Antonio Conte, tecrübeli teknik adam. Kariyeri boyunca birçok başarıya imza attı. Bernardeschi. Şimdi sol tarafa. Miranda. Tekrar Bernardeschi. Bernardeschi! Harika bir gol! Federico Bernardeschi. 10. dakika. Harika bir golle Bologna öne geçiyor. Bologna'nın gol atamama serisini Bernardeschi süper bir golle bozuyor. Napoli 0, Bologna 1. Muhteşem gol. Şimdi Orsolini etkili şutları var onun da. Orsolini sıyrılmak istedi, sıyrılamadı. Atak sürdü Miranda, direkten dönüyor. Miranda. Çok tehlikeli geldi yine Bologna. Miranda direğe takıldı. Şimdi iyi bir pas geldi Giovane. Giovane çekti. Giovane vurdu. Kaleci Pessina ikamledi. Alisson Santos kaleye baktı. Kaleci Pessina kurtarışı yapıyor yine. Alisson ortaya yaptı, bir kafa dışarıya. Çok az farklı dışarıya. Scott McTominay vurdu kafayı. Top dışarı gitti. Şimdi Orsolini soluna aldı. Orsolini verdi pasını. Bernardeschi içeriye düşündü. Harika bir pas geldi Miranda yerde. Gözler hakemde. Hayır diyor Piccinini. Hayır diyor maçın hakemi. Bologna'dılar. Penaltı bekliyor Miranda. Rakip ceza sahası içinde yerde kaldı. Pozisyonu tekrar izliyor. Ekran başından izliyor. Marco Piccinini, Miranda ve Di Lorenzo arasında yaşananlar. Napoli'nin 22 numaralı futbolcusu bir faul yapıyor diyor ve beyaz noktayı gösteriyor Marco Piccinini. Orsolini geldi. Orsolini vurdu ve gol! Milinkovic-Savic'in müdahalesi yetersiz. Bologna farkı 2'ye çıkarıyor. Riccardo Orsolini kariyerinde Napoli'ye ilk kez gol atıyor. Riccardo Orsolini. McTominay. Politano çevirdi içeriye. Öylund dönmeye çalıştı. Savunma dokundu. Şimdi Di Lorenzo gol! Di Lorenzo! Affettiriyor kendini kaptan. Di Lorenzo!

45+2 Napoli farkı 1'i indiriyor Di Lorenzo ile. Bologna'nın penaltısına sebep olmuştu. Şimdi golünü atıyor Di Lorenzo. Aylar sonra sahalara döndü Di Lorenzo ve golle dönüyor. Napoli 1, Bologna 2. Politano, orta kopa dışarıya. Giovanni Di Lorenzo. Kendisinin ve takımının ikinci golüne yaklaştı Di Lorenzo. Dışarı gönderiyor. Di Lorenzo. Gönderdi içeri doğru. Şimdi Höylund. Höylund döndü. Höylund pasını verdi. İyi yere Alisson Santos gol! Alisson Santos! Harika başlıyor Napoli ikinci yarıya. Alisson Santos! 2-2. 48. dakika. Alisson Santos! Napoli ikinci yarı başlar başlamaz skora denge getiriyorlar. Alisson Santos, Rahmani Giovane'ye, Giovane yetişti. Giovane çekti soluna. Giovane sıyrılamıyor. Şimdi Politano atağı sürdürecek. Politano yarı dışıyla Pessina. Politano çevirdi içeriye. Pessina araya girdi. Rowe çok iyi aldı topu. Rowe, Jonathan Rowe bıraktı aradan. Castro yüzünü kaleye dönemedi. Şimdi çıkardı. Miranda kaleyi düşündü. Milinkovic-Savic, Jonathan Rowe! Harika gol Jonathan Rowe! 96-1 süper bir gol. Jonathan Rowe! Bologna 3-2 önde. Napoli 2-0'dan 2-2 bulmuştu ama Jonathan Rowe'un söyleyecek sözü var. İngiliz futbolcu akrobatik bir vuruşla golünü atıyor. Bologna bir kez daha önde. Akrobatik, göz alıcı bir vuruş. Bologna öne geçiyor. Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Napoli 2, Bologna 3.

Liga'nın 35. haftasında kritik mücadelede Levante Osasuna'yı ağırlıyor. Ligde kalma mücadelesinde çok değerli bir maç Levante için, Osasuna ise Avrupa kupalarını hedefliyor. Atak geliştiren Levante, orta geldi içeriye, sekti top. Bir vuruş, kalecide kalıyor Herrera. Zor bir top olmadı Sergio Herrera için. Osasuna yükleniyor. İyi pas oldu. Tehlikeli bir atak. Ceza sahası için Monca yola çevirdi. Tolyan topu kendi ağlarına gönderiyor. 3. dakika. Jeremy Tolyan kendi kalesine atıyor golü. Ters vuruş ve Osasuna 1-0 önde. Yeniden geliyor Osasuna. Sol kanada içeri orta. Budimir gol! Ante Budimir! Osasuna farkı 2'ye çıkarıyor. Ante Budimir 11. dakika. Asist Bretones, gol Budimir. Köşe vuruşunu kullanıyor Levante. Orta içeriye Martinez'den sekti gol! Top ağlarda Victor Garcia. Arka direkte dokunuş yapıyor ve golü atıyor Victor Garcia. Fark 1'e indi. Garcia baktı. Garcia ortaya yaptı. Savunma karşılıyor. Uzaklaştırma çabası Osasuna'dalardan Rey.

0: Victor Garcia. Garcia baktı içeriye. Garcia gönderdi. Garcia! İnanılmaz gol! Victor Garcia! 2 dakikada 2 gol Victor Garcia! Muazzam bir gol attı ve Levante 2-0'dan 2-2'ye getirdi skoru. Victor Garcia orta mı yapmak istedi, kaleyi mi denedi bilinmez ama muazzam bir gol attığı kesin. Victor Garcia 2-2. Levante kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşamıştı 35. dakikada ve 37'de ikinci golünü atıyor, beraberliği getiriyor. Muhteşem bir gol. İlk yarıda son dakikalar. 45. dakikaya giriyoruz. Oriol Rey gönderdi. Pas geçti şimdi. Herrera çöktü. Herrera elle müdahale. Herrera maçın hakemi gitti oraya ve elini cebine attı, kırmızı kart. Herrera ne düşündü öyle? Ceza sahasının hayli dışında elle müdahale yaptı ve takımını 10 kişi bıraktı Herrera. Şimdi hata geldi. 50. dakika uzaklardan deneme. Kaleci Matt Ryan atak sürme eğiliminde. Orta Garcia'dan kafa. Roger Bruge bu tehlikeyi uzaklaştırdı. Levanteliler. Köşe vuruşu kullanıldı. Kale sahasına doğru bir kafa. Kaleci Aitor Fernandez. Roger Bruge vurdu. Aitor Fernandez'den kurtarış. Eski Levanteli önemli bir kurtarışa imza attı. Bir korner daha kullanıyor şimdi ev sahibi ekip. Geldi orta. Savunma karşılıyor. Gelişine uzaklardan vuruş. Aitor Fernandez. Üst üste iki kurtarış. Aitor Fernandez'den. Herrera kırmızı kart gördükten sonra oyuna girmişti. Dela. Adri De La Fuente. Dela uzaklardan vurdu. Direğe takıldı. Çok uzaklardan Dela. Direğe nişanlıyor topu. Muhteşem bir deneme. Çok sert vurdu. Direkten dönüyor top. Adri De La Fuente. Sağ kanattan yükleniyor Levante. Orta geldi içeri. Espiorda. Şimdi Roger Bruge vurdu. Aitor Fernandez. İkinci yarıda oyuna girdi Roger Bruge. Sık sık karşı karşıya geldi Aitor Fernandez'de. Hamleler 76'da Levante'den Etay Young ve Alan Maturo. Oyuna giren isimler. José Luis Morales de oyuna girmişti. 38 yaşındaki tecrübeli isim. Roger Bruge. Bruge içeri gönderdi Morales. Şimdi Young, Etay Young, Aitor Fernandez'den kurtarış. Etkili olmaya çalışıyor Etay Young. Ekim ayından bu yana La Liga'da gol atamıyor. Dela gönderdi içeriye. Maturo indirdi kafayla. Young ve gol! 90. dakika. Etay Young 2-0'dan geldi. 3-2 buldu Levante. Etay Young son dakikalarda sahneye çıktı ve Levante'ye 3 puanı getiriyor Etay Young. 3-2 buldu Levante ve maç sona erdi. Karşılaşmanın sonucu Levante 3, Osasuna 2.
1: ...35. haftadayız La Liga'da. Elche ve Alaves karşı karşıya geliyorlar. Elche'nin ev sahipliğinde yağışlı bir gün. Uzak noktaya doğru Çustan. Ceza sahası için kafa vuruşu Sivera'da kaldı. Çizgi üzerinde kontrol Sivera. Çust ortasını yaptı. Kafa vuruşu direkt dibinden dışarıya gidiyor Alvaro. Alvaro kafayı vurdu. Direkt dibinden dışarıya gitti top. Guridi ceza sahasında 5 alabesli. Deniz Suarez. Guridi son çizgi. Guridi çıkardı. Şut şansı. Yerde kaldı. Angel Perez penaltı bekliyor. Ve penaltı. Maçın hakemi penaltı diyor. Birkaç saniye düşündü. Devamında penaltı noktasını gösterdi. Maçın hakemi Mateo Busquets. Tony Martinez işaretini aldı. Tony Martinez geliyor. Tony Martinez 1-0. Alaves 1-0 önde Elche deplasmanında. Tony Martinez. Bu sezonki 12. golünü atıyor Tony Martinez. son 7.

0: maçta 7 gol. Toni Martinez'den son derece formda dedik. Son 6 maçta 6 gol atmıştı. Son 7 maçta 7 gol. Toni Martinez'den. Affen Gruber'de ucunda. Valera ortaya yaptı. Alvaro kafayı vurdu. Sivera çıkardı. Sivera müthiş bir kurtarış. Elçin'in şu ana kadarki en net fırsatıydı bu. Sivera muazzam kurtardı. Andre Silva sola çekti. Andre Silva, Sivera, Alvaro kafa dışarıya. Alvaro dışarıya vuruyor kafayı. Sivera'dan arka arkaya kurtarışlar. Alvaro dışarıya vuruyor. Hosan tekrar. Hosan orta. Kafa vuruşu ve gol. Bu kez oldu. Bu kez attı Alvaro. Hosan'ın ortası. Alvaro'nun golü. Elçe beraberliği buluyor. 73. dakika. Hosan ortaladı. Alvaro bu kez attı. Elçe golü buluyor. Alaves taraftarı bu kez üzgün. Hosan topu aldı bir kez daha. Ortasını yaptı Hosan. Alvaro'ya doğru kafa vuruşu dışarıya gitti. Korner. Korner. Hosan'dan bir mükemmel orta daha. Burada topu kendi kalesine de gönderebilirdi Tenaglia. Topu aldı şimdi Yusef. Yusef'ten pas ceza sahasında bir dokunuş, direkten döndü top. Top direkten döndü. Manyas. 90 artı 9'da Manyas'ın topu direkten dönüyor. Alaves iki kere direğe takıldı. Son düdük geliyor. Mücadele 1-1 tamamlanıyor değerli futbol severler. Düşme hattının kritik mücadelesi. Elche Alaves maçı 1-1 tamamlanıyor.
1: La Liga heyecanına hoş geldiniz. Atletico Madrid, Celta Vigo maçıyla birlikteyiz. Metropolitano'da yağmurlu bir hava. Tribünler büyük oranda dolu. Sevilla nefesleri kesen mücadelede. Düşme hattını çok yakından ilgilendiren maçta İspanyol'u 2-1 mağlup etmeyi başardı ve 39 puanda kaldı İspanyol. O maç uzayınca bu maçta şimdi start alıyor. Atletico Celta Vigo maçı başlıyor. Simeone görüntüde. Baena. Baena girdi topun dibine. Llorente ceza alanı çevirdi ortaya. Bir vuruş, top dışarıda. Griezmann dışarı attı ama offside bayrağı da havada. Marcos Llorente iyi hareketlendi savunma arkasına. Pozisyon tamamlandıktan sonra offside diyor hakem. Baena. Baena'dan savunma arkası Lookman kontrol etti. Lookman direkten dışarı gidiyor. Ademola Lookman. Top direkten dışarı gitti. Şimdi Griezmann. Griezmann yaptı ortasını. Sörloth hareketli, kafa üzerine gitti. Radu'nun. Fer Lopez. Lopez yerden bıraktı Mingueza. Mingueza araya. Borja Iglesias top dışarıda. Bayrak davada offside. Gole çok yaklaşıyor Celta Vigo ama offside kararı var. Bir adım önde gibi. Griezmann yerden iyi top. Llorente hareketlendi. Llorente süratli. Llorente gidiyor. Kaleye baktı. Vurmadı Lookman'a. Lookman ceza alanında. Lookman tekrar Llorente. Llorente top dışarıda. İşaret geldi. Griezmann kaleye baktı. Griezmann isabetli bir şut çıkartamadı. Koke. Uzun top ceza alanı. Baena çevirdi. Bir vuruş, son anda Radu. Harika vurdu Sörloth ama Radu müthiş uzanıyor bu topa. Baena çevirdi. Sörloth'tan çok enteresan bir vuruş. Burada topuyla köşeye giden topu böyle tokatlıyor Radu. Marcos Llorente şimdi

0: Aina. Aina taşıdı topu. Aina yerden orta. Lukman atamıyor. Şimdi Duran'la geliyor. Celta Vigo, Duran. O bıraktı Svetberg. Arayıp bir pas. Borja Iglesias ceza alanı ve gol. Harika gol. Borja Iglesias. Bir kez geldiler. Onda da golü buluyor Celta Vigo. Orta alandaki bu baskı. Koke'nin top kaybı. Duran böyle hareketlendi. Yerden pası Svetberg araya mükemmel bırakıyor. Borja Iglesias'tan usta işi bir son vuruş. Borja Iglesias mükemmel bir son vuruş. Kaleyi bulan şutu yok demiştim Celta Vigo'nun. İlk şutları gol oldu. Atletico deplasmanında 1-0 galip durumdalar. Ujeri kafayla indirdi. Hansko. Almada. Şimdi cezaları tehlike. Kubo vurdu top dışarıda. Şimdi bir ortada ceza alanı, kafa vuruşu son anda uzandı Radu. Kubo kafayı vuran isim, oyuna girdikten sonra iki tane iyi şans yakaladı. Şimdi Almada hareketli. Almada. Almada yaptı ortayı. Kafa vuruşu son anda Lago'dan atak devam ediyor. Bu tehlikeyi savuşturdu Celta Vigo. Ve maçı da kazanmayı başardı. Bu sezon 10. kez kaybediyor Atletico Madrid. Celta Vigo puanını 50 yapıyor.
1: Real Sociedad Real Betis ile karşı karşıya geliyor. İlk düdük, maça Betis başlıyor. İyi seyirler diliyorum. Cucho. Karşı atakta Betis. Cucho Hernandez. Cucho nefis pas. Antony Ramiro çıkarttı. Antony bitiremedi ama Cucho'nun bu pası harika. Açtı ayağından. Gomez kaybetti topu. Antony karşı karşıya kalacak. Bomboş. Antony gidiyor. Antony kaçırdı Antony. Elustondo. Kubo. Şimdi çok iyi pas Oscarsson'a, bu kez 2'ye 0 var, sadece kaleci var. Oscarsson Baranece'ye verecek ama çok kötü verdi. Çok kötü verdi, neler kaçıyor. Oscarsson bu seviyede yapılmayacak bir hata. Soler koşu yaptı, çok güzel pas Oscarsson Baez. Şimdi Sergi Gomez savunma direkt zeket topu yarzamalı açtı. Geriye Antony açtı önünü. Antony kale ağzından atamadı, karşı karşıya bomboş atamadı, gitti bu golü attı. Bu da böyle bir adam. Betis önde. Sıyrıldı Ezabde. Ezabde ceza alanına girdi. Ezabde harika bir gol. Ezabde 2-0. Ezabde nefis bir gol. Betis de bu maçı kazanırsa eğer. Oyarzabal, bu arada Oyarzabal bıraktı. Gorotça Tegi. Offside var mı? Var mı? Var gibi. Offside. 2-0 devam. Suçiç aradan. Oscar son çaprazda çevirdi. Oyarzabal bu kez. Gol mü? Hayır. Hayır. Gol yok. Offside yine. Şimdi içeriye doğru Oscarsson, Oscarsson bu kez gol geçerli. Üçüncüsünde atıyor Sociedad. Oscarsson 2-1. Baranecea. Baranecea çevirdi.

geçiyoruz. Rüyval'in koluna geliyor. İşaret geldi. Oyarzabal. Oyarzabal! Çıkmayacak bir penaltı. 2-2. Geri dönüyor. Sociedad. Barrenechea. Çok iyi geçti Barrenechea. Çevirdi ortaya. Bu da iyi. Kafa Carreño. İnanılmaz Valles. Valles inanılmaz çıkarttı. Valles bacağıyla çıkarıyor bu topu. Sol kanat. Barrenechea ile bir kez daha deneyecek. Sociedad bir çalım daha Barrenechea. Bir de kart. Yandı Barrenechea. İkinci sarı. Ruibal ikinci sarı atılıyor. Orta geldi. Valles yumrukladı. Elustondo. O da havalandırıyor içeriye. Arkaya sekti. Oyarzabal vurdu. Oscar Zon'un dokunmadı. Korner bekliyor Sociedadlılar. Ve maç bitiyor. Çok güzel bir maç oldu. 2-0'dan 2-2'ye geldi. Sociedad puanı alıyor. İlk düdük. Mallorca Villarreal maçı başlıyor. Şimdi Ayoze aldı önünü. Ayoze şansla yanında ve 4'e 2 oluştu bir anda. Buchanan doğru pası verirse gol olabilir. Buchanan kendi vurdu, gol olmadı. 4'e 2'de gitti, kendi vurdu Buchanan. Marcelino'nun bir çift lafı olacaktır. İşaret geldi. Partey kesti arkaya doğru. Cardona indirdi. Korner mi? Elle oynama itirazı da var. İlk karar korner. Yalnız penaltı olacak bence bu. Penaltı olacak bu. Penaltı kazanacak Villarreal. Kol tamamen açık. Evet, izleyecek hakem. Penaltı kazanacak Villarreal. Yani penaltıyı verecektir hakem. Evet. Villarreal penaltı kullanacak. Matteo Morey'den çok amatörce bir hareket açıkçası. Bir penaltı çıkardı. Julian Alvarez'in penaltısını çıkartmıştı bu sezon. Roman. Ayoze geliyor. Ayoze gol. Dokundu Leo Roman ama kurtaramadı. Villarreal önde. Ayoze'nin penaltı golü. Perde açılıyor. Darder'den sola bu kez. Mojica orta. Morlanes yükseltti topu. Tenas çıktı. Kaçırdı elinden Muric. Offside olabilir. Offside olabilir ama şimdilik golü kutluyor Muric. Tenas çok görkemli bir şekilde yükseldi havaya. Ama büyük hata yaptı. İlk yarı biterken taştan çıkardı yine ekmeğini Vedat Muriç. Çoğu zaman yaptığı gibi. Lugumbo yerde. Mourinho ile boğuşuyorlar orada. Mourinho galip çıktı. Buchanan yerde. Sürüyor oyun. Torre uzaktan vurdu. Tenas. Muriç'ten pas. Şimdi Lugumbo. Lugumbo ortaladı. Ayak koyuyor savunma. Marin. Dönerek vurursa mı Costa? Tenas. Tenas kurtarıyor. Baskı var. Komesanya büyük hata. Muriç karşı karşıya. Muriç son anda. Tenas inanılmaz bir kurtarış. Harika çıkarıyor. Goldeki büyük hatasını telafi etti diyebiliriz. Şimdi orta. Arkaya doğru Muriç. İnanılmaz Tenas.

0: 마다마다 Virgílio geliyor. Virgílio kaleye. Tenas. Tenas. İyi vurdu Virgílio Tenas.
1: Lopez. Ve son düdük. 1-1 bitiyor maç. İki takım için de fena bir sonuç değil.
2: Geldi Ortiz, Arias'dan mücadele başladı. Baskı şimdi Nico Williams topu aldı. Nico Williams gidiyor. 3'e 3 yakaladı Bilbao. Nico cezalını. Nico vurdu. Top dışarıda. Nico Williams'a gole yaklaşıyor Bilbao. Direğin yanından dışarı gitti top. Yuri yerden Nico tek oynadı. Sunset. Tekrar Yuri. Yuri'den sert bir orta, cezalını Gruzet'e vuramadı. Sunset vurdu, savunmadan sekti korner. Sunset korner. Aviguera yaptı ortasını, kafalardan sekti. Şut imkanı yerde kaldı, birisi hakem. Devam diyor, sonrasında penaltıyı veriyor. Hugo Duro yerde kaldı, karar penaltı. Valencia penaltı kazanıyor. Unai Simon dikkatli işaret geldi. Hugo Duro top direkten dönüyor. Hugo Duro atamıyor penaltıyı. Ruzeta yerden iyi top Gorosabel. Gorosabel bıraktı Iñaki Williams cezalını. Williams vurdu, Dimitrievski sunset atamıyor. İkinci yarıdaki en önemli tehlike, kaptan Iñaki Dimitrievski'yi geçemiyor. Orta geldi Ramazani. İki hamlede uzaklaştırdı Umar Sadık. Aviguera şimdi Ramazani aldı. 3'e 3 yakaladı Valencia. Sol kanada Rioja. Rioja kontrol. Rioja cezalını bekliyor. Rioja orta şansını bulamadı. Şimdi yaptı ortayı. Kafa gol. Umar Sadık topu ağlara yolluyor. Oyuna girer girmez topu ağlara yolluyor Umar Sadık. Topla ilk buluşmasında golü atıyor. Valencia'nın yeni santraforu. Gorosabel, Berenguer. Şimdi orta Iñaki'den kafa vuruşu, son anda Dimitrievski. İnanılmaz uzandı, direğe çarptı ama topu kontrol etmeyi başardı Dimitrievski'den. Harika bir kurtarış. Taç kullanıldığı anda son düdüğü çalıyor hakem. Valencia seviniyor. Çok kritik bir galibiyet. Deplasmanda Valencia'dan. Bilbao 0, Valencia 1 maçın sonucu.
3: Son hazırlıklar, son kontroller Soto'dan ve düdük sesi geldi. Mücadele başladı. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Aysem Hasan. Aysem Hasan taşıyor topu. Yaptı ortasını, şut direkten döndü. Direkten döndü top. Oviedo gole yaklaşıyor. Serbest vuruş kullanılacak Luis Milla. Yaptı ortasını, arka direğe doğru gönderdi. Nacho Vidal karşıladı. Atak devam ediyor. Ceza sahası dışından bir şut, Escandel. Yine atak devam edecek. Orta geldi. Müdahale Dani Calvo'dan. Ve top dışarıda, korner. Korneri işaret ediyor hakem. Bir duran top şansı daha Hetafe için. Şimdi orta geldi, ceza alanına geldi. Savunma karşıladı, Lopez karşıladı. Kafalardan sekti top. Şut da geliyor son anda, Escandel. Son anda çıkardı.

0: Skandell, harika uzandı.
1: Ayarak müdahale, faul var. Iglesias, yerde kalan isimli sağlık görevlileri onun için geldi oyun alanına. Bu arada bir inceleme söz konusu bu pozisyonla ilgili. İzledi hakem. Evet, elini cebine götürüyor. Sarı kart iptal ve kırmızı kart. Javi Lopez, Drake kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Iglesias. Yaptı ortasını Iglesias. Kafa, top dışarıda. Top dışarıya çıkıyor Arambari. Luis Milla ve Luis Vazquez. Topun gerisinde Luis Vazquez. Escandel. Luis Milla pasla kullandı. Vazquez vurdu ve kaleci Escandel. Alberto Reina yaptı. Ortasını savunma karşıladı. Vasisibo bıraktı. Yine içeriye doğru. Şimdi sol kanatta top. Geliyor Hetafe. Bir hızlı atak şansı onlar adına. Burada yerde bir oyuncu vardı. Hetafe'de. Ama bakalım hakemin yorumu nasıl olacak izlediğini. Evet. Elini cebine götürüyor. Elini cebine götürüyor maçın hakemi Soto. Kırmızı kart çıkacak. Kouassi Sibo. Soto şimdi onun yanına doğru gidiyor. Kouassi Sibo direkt kırmızı kart. Satriano. Satriano sağına çekti. Satriano. Martin Satriano dışarıya. Soto mücadeleye son noktayı koyuyor. Kazanan yok. İki takım da buradan birer puanla ayrılıyor ve Real Oviedo La Liga'ya veda ediyor.
2: İlk düdük maça Girona başlıyor. Bataşı.
3: Tabii bu maçtan alacakları sonuçta önemli ki kazandılar topu. Şimdi pas Roca, kaleci çıktı, Roca geçti onu. Roca vurdu, son anda savunma. Valentin. Arnau. Orta geldi. Kafa vuruşu dışarıya. Cameo. Bu pas geçmiyor. Savunma arkasına pas. Geriden çıkmış olabilir Cameo. Cameo çaprazda. Cameo Lugazaniga'yı çıkardı. Şimdi Unai hızlı geliyor Girona. Moreno orta geldi arkadan. Sigankov çok kötü vurdu. Maçtaki en net fırsatlardan biri. Organize gelişmiş en net fırsat hatta. Umbao Rashford gibi vurmayı deneyecek. İyi de vurdu. Gazzaniga. Gazzaniga kurtarıyor. Şimdi Espino. Carlos Martin bıraktı. Uzaktan gol! Aleman son dakika.

nasıl oluyor? 4 gün önce tarihlerinin en önemli maçına çıkmamışlar gibi, bir Avrupa yarı finali oynamamışlar gibi savaştılar. En iyi bildikleri şeyi yaptılar. Ve golü attılar. Orta geldi. Kafa vuruşu 1-1. 1-1. 90. dakika 1-1. Stoani tabii ki. Stoani tabii ki. 10 dakikası da olsa atar. 5 dakikası da olsa atar. 39 yaşında. Girona tarihinin en golcüsü. Yine sahnede. 1-1. Çok önemli bir gol onlar için. Vurdu Gazzaniga, evet. Gol olmadı ve maç da bitti. 1-1.

35. haftasında El Clasico heyecanı az sonra başlayacak. Lider Barcelona bu sezon ligde evinde çıktığı her maçı kazanmayı başardı. Son 10 maçtır ligde yine aynı şekilde galip geliyorlar. Ve bugün beraberliği aldığı takdirde Barcelona şampiyonluğunu ilan edecek. Real Madrid'in santrasıyla başlayacağız. İşaret geldi. Yeni Camp Nou'da ilk El Clasico başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz.

Marcus Rashford. Rashford! Perdeyi Marcus Rashford'un frikiği açıyor! Büyük sevinç var kadroda! Marcus Rashford! Derbide golün dakikası 9 oluyor! Frikikten attı Marcus Rashford! Çıldırıyor tribünler! Martin. Gerard Martin bıraktı Fermin'e. Fermin Lopez'in ortası, Dani Olmo topukla indirdi. İkinci gol şansı ve gol! Bu kez de Ferran Torres sahnede. Bir derbide daha, bir El Clasico'da daha sahneye çıkıyor Ferran Torres. Ferran Torres Dani Olmo'ya koştu. Harika da bir asist yapıyor. Dani Olmo Ferran'a. Klasiko'da enerji 20 dakika dolmadan başka bir yere gidiyor. Rüdiger. Uzun pas Gonzalo'ya doğru, Gonzalo aldı önüne. Gonzalo Garcia vuruşu yaptı. Yana alanda kalıyor top. Real Madrid için maçtaki ilk büyük fırsat. 22. dakikada Gonzalo Garcia. Camavinga'dan derin pas. Bu kez de Jude Bellingham topla buluştu. Jude Bellingham içeriye çeviriyor Vini'ye. Son anda kritik müdahale Eric Garcia'dan. Vinicius'a bir vuruş şansı tanımıyor orada Eric Garcia. Pedri. Rashford kaldırdı elini sağ kanatta. Pedri şimdi gönderiyor ona. Marcus Rashford yaptı ortasını. Rashford doğrudan kaleye gidiyor top. Courtois'dan müdahale. Fran Garcia. Vini. Eric Garcia'nın üzerine gitti Vini. Şimdi çıkardığı yerde Tchouameni, tek vuruş. Çerçeveyi tutmuyor Tchouameni'nin bu şutu. Juan Garcia, Eric Garcia, Ferran Torres, Rashford'a doğru pası, Marcus Rashford önünü aldı, büyük tehlike.

0: kalesi ve korner.
1: Yalnız Ferran Torres'in de kariyer 45 dakikalarından bir tanesi.
0: Fran Garcia. Top kaybı Real Madrid'den. Pedri, Fermin Lopez. Fermin ceza sahası için Fermin'in plasesi. Courtois sektiriyor, korner. Gerard Martin. Cancelo. Ferran Torres koşuyu yaptı, savunma arkasına pas, ona doğru. Ferran Torres düzeltti, vurdu Ferran Torres. Courtois çıkartıyor ayağıyla, bir korner daha Barcelona'dan şimdi. Trent altı pasa doğru kesti, savunma karşılıyor kafayla. Yeni bir orta şimdi, Bellingham düzeltti, Bellingham gol ama bayrak havada Jude Bellingham için. Jude Bellingham offside'da. Şimdi bir hata savunmada, Vini girdi araya, Juan Garcia. İzin yok Vini'ye Juan Garcia'dan. Pedri karşısında rahat bırakmadı Diaz'ı. Top kaybına da zorluyor o baskı. Pedri şimdi. Pedri Rüdiger'den kurtulamadı. Frenkie de Jong girdi araya. Fermin Lopez yatarak müdahale Asensio'dan. De Jong. Yeni bir fırsat Barcelona için. Rafinha ayak koydu. Dışarı gidiyor. Trent Alexander-Arnold kullandı. Korneri ters bir kafa. Üst dağlarda top. İşte pozisyon. Mastantuono. Franco Mastantuono arkadan. De Jong geldi. Müdahaleyi yaptı. Lewandowski şimdi. Fermin boştaydı. Pas Rafinha'ya. Rafinha üzerine gitti Rüdiger'in. Rafinha vuruyor Courtois. Bernal. Savunma arkasına koşuyu De Jong yaptı. Frenkie De Jong. Rüdiger arkasında, De Jong'un pası. Lewandowski, Fermin bomboş. Lewandowski kendisi vurdu. Courtois ve korner.
1: Fermin kızıyor ama Lewandowski'ye de bu pozisyonda kızmıyor. Yani
0: kızmayalım.
1: Lewandowski'ye bu pozisyonda kızmayalım.
0: Belki de son el klasikosu Robert Lewandowski'nin. Kaleyi yokladı burada 2-0'ın da rahatlığıyla. Bernal'den pas, Mastantuono hamleyi yaptı ama alamamıştı. Cancelo kaybetti, Joao Cancelo. Ceza sahası içi, dışarıya vuruyor Cesar Palacios. Ve formasını giyen Lamine Yamal. Kupayı kaldırmak için formayı sırtına geçirdi Lamine Yamal.

0: Takım oyununa hoş geldiniz. Trendyol Süper Lig sona erdi son hafta maçlarında. Galatasaray Kasımpaşa'ya mağlup oldu. Trabzonspor Natura Gençler Birliği'ne kendi evinde 3-0 mağlup oldu. Fenerbahçe'de İKAS Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Şampiyon Galatasaray. Düşenler belli oldu. Hepsini konuşacağız bu akşam takım oyununda. Sezonun bir Z raporunu da alacağız. Çok değerli isimlerle birlikteyiz. Cem Pamiroğlu, Onur Özkan ve Ulaş Özdemir bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş
2: yayınlar.
1: Bulduk.
2: İyi yayınlar.
0: Hemen bir bakalım puan cetveline. Galatasaray 77 puanla şampiyon tamamladı sezonu. Fenerbahçe 74 puanla ikinci sırada yer aldı. Trabzonspor 69 puanla üçüncü bitirdi 2025-2026 sezonunu. Dördüncü sırada 60 puanla Beşiktaş yer alıyor. Ve 5. 57 puanlı Rams Başakşehir ilk 5 sıra Avrupa için önemliydi. Tabi Rams Başakşehir kupanın sonucunu bekleyecek. Ve en üzücü kısım düşenler. 32 puanlı Hesap.com Antalya Spor ve 30 puanlı The Corner Kayseri Spor'la Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig'e veda etti. Bir an önce geri dönmelerini diliyoruz. Şampiyonla başlayalım. Onur Özkan, iyi bir sezon geçirdi Galatasaray. Son 3 sezon olduğu gibi bu sezonda şampiyonluğu ilan etti. 26. kez mutlu sona ulaştı. Şimdi gözler artık yeni sezonda nasıl bir Galatasaray'ı izleyeceğimiz sorusu merak kazanıyor. Gözler artık buraya çevrildi.
3: Ha, tabii Galatasaray için çok hareketli bir sezon oldu, bir kere onu söyleyelim. Yani lig, Avrupa, sevinçlerin, hüzünlerin, hayal kırıklıklarının, zaferlerin bir arada olduğu bir sezon. 50. maçını oynadı bugün Galatasaray. Tarihindeki en yoğun sezonlardan birisini geçirdi. Onu belirtelim bir kere. Yıpratıcı bir sezondu. Tabii ki şampiyonluk Galatasaray adına çok önemli. 4 yıl üst üste şampiyonluk. İstikrarlı bir şekilde bunu yapabilmek çok çok önemli. Çünkü ligimizde çok alışkın olduğumuz bir durum değil, bu kabul etmemiz gerekiyor. İstikrarlı başarılar hep bizim problemlerimizdir ülke futbolu adına. 4 yıl üst üste bunu yapmak çok önemli Galatasaray için. Tabii oyuna ve puan ortalamasına baktığımız zaman Galatasaray'ın son 3 sezonun gerisinde olduğu net bir tablo. Onu Galatasaray mutlaka muhasebesini yapacaktır. Kadro planlamasında yeni sezon öncesi yönetim Okan Buruk, ama işin olumlu kısmı, bardağın dolu kısmı Galatasaray adına hep bunu konuşmamız gerekiyor bence şu anda. Günün konusu bence bu olmalı. Diğer konular bence bugünden sonrasının konularıdır Galatasaray için. Dediğim gibi Galatasaray sezonun başından sonuna kadar zirvede yer aldığı bir sezonu, puan tablosunu zirvede bitirdi. Yani şu konuşuluyor mesela, ben katılmıyorum. İşte Fenerbahçe Galatasaray'a şampiyonluğu hediye etti şeklinde yorumlar var. Evet, iki takım da çok kritik yerlerde puan kayıpları yaşadı. Fenerbahçe'nin dramatik puan kayıpları da vardı ama sezonun başından sonuna kadar zirvede olan bir takım için rakibi adına şampiyonluğu hediye etti demek doğru analiz olmaz. Hatta ben tam tersini söylemek istiyorum. Eğer ki ligin bitimine 3 hafta kala biz hala şampiyonluk yarışını konuşuyorsak, aslında bu Galatasaray'ın ikramları sayesinde oldu. Yani Galatasaray son 3 sezonun puan ortalaması anlamında gerisinde kaldığı için biz çok daha heyecanlı bir şampiyonluk yarışı izledik. Yani Galatasaray mesela İsmail Kartallı Fenerbahçe'nin önünde şampiyon olduğunda 2.68'di puan ortalaması. Bu sezon 2.26. Galatasaray'ın ortalaması. 10 maçta puan kaybetti Galatasaray bu sezon. Hani bugünü saymayalım. Şampiyonluk maçı formalite. Ama 5 mağlubiyet, 5 beraberlik Galatasaray adına geçtiğimiz sezonlara göre bayağı yüksek bir rakam.
0: Tabii Fenerbahçe bu akşam kazansaydı 1 puan.
3: 1 puan. Tamam, günün sonunda şu denebilirdi. Kıl payı mı şampiyon, ama Galatasaray 7 puan öne geçtikten sonra tabii biraz rehavetle puan kayıpları geldi. Dediğim gibi bu sezon adına Galatasaray için en büyük problem Şampiyonlar Ligi'nin öncesi ve sonraları oldu. Yani ciddi yıpratıcılığa yol açtı Galatasaray adına Şampiyonlar Ligi. 12 maçın psikolojik ve fizyolojik yıpranmaları ciddi puan kayıplarına neden oldu. Yani çünkü bunu sadece Galatasaray yaşamadı bu arada. Avrupa'nın tüm liglerinde neredeyse, Bayern Münih'i dışarıda bırakıyorum, şampiyonluk yarışı veren takımların tamamı Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde, liglerinde ciddi problemler yaşadı. Bunu Galatasaray da yaşadı. Şimdi yeni sezon öncesi bir ev ödevidir bu Galatasaray için ne yapması gerektiğine dair. Ekonomik anlamda.

0: da çok büyük kazançları oldu Galatasaray'ın. Sırf şampiyonluk gecesinden Galatasaray'ın geliri 200 milyon TL'ydi. Yani Galatasaray bir yandan rakipleriyle sportif makası açarken bir yandan ekonomik makasını da açıyor.
1: Tabii forma, stadyum, loca, tüm gelirler.
0: Aynen. 1 milyonun üzerine forma satışı Galatasaray adına. 2 sezon sonrasının bile locaları şu anda kapış kapış gidiyor. Bırakın yeni sezonu, ondan sonraki sezonun locaları bile kapış kapış gidiyor. Dolayısıyla Galatasaray dediğim gibi rakipleriyle arasını aça aça 4. sezondaki şampiyonluğunu elde etti. Okan Buruk tabii ki bunun en büyük mimarlarından bir tanesi. Galatasaray yönetimi bence 4 sezonluk şampiyonluğa baktığımız zaman en büyük pay sahiplerinden biri olduğu sezondu bu Galatasaray yönetiminin. Onu da altını çizmemiz gerekiyor. Dursun Başkan ve yönetim kurulu, futbolcular, taraftarlar.
2: Diğerlerinde yok mu diyorsun?
0: Hayır, en büyük pay bu sezonun diye düşünüyorum. Çünkü mesela sezon başındaki Barış Alper Yılmaz krizini çözdü başkan. O gün herkes Barış Alper gitsin diyordu. O Barış Alper krizini çözdü ve bugün Barış Alper Yılmaz Galatasaray'ın şampiyonluğunun mimarlarından bir tanesi oldu mesela. Sezon başına başka bir karar alınabilirdi. Örnek veriyorum. Osimhen transferini gerçekleştirdi. Kim cesaret edebilirdi 75 milyon euro bir oyuncu almaya?
2: Tabii.
0: Sayın Başkan bir riske girdi. Bir kumar oynadı belki de bu ekonomik yükün altına girerek ama günün sonunda başarılı oldu. Dolayısıyla Okan Hoca'nın yönetimin, futbolcuların, taraftarın çok büyük payının olduğu bir şampiyonluk sezonu Galatasaray için yaşadık.
1: Galatasaray'a dair konuşacağımız çok şey var. Kadro yapılanmasını da konuşacağız. Eldeki oyuncuları gelecekler gidecekler hepsini konuşacağız. Ama bir Cem Hocam'dan da Fenerbahçe değerlendirmesi alalım. Bu sezon geçtiğimiz sezonlardaki gibi yine şampiyonluk yarışındaydı. Evet. Son ana kadar Fenerbahçe ama bu sezonla birlikte 5 oldu. İkinci sırada tamamladı yine sezonu.
3: Sevgili Cüneyt, yani Fenerbahçe evet istikrar olarak son derece istikrarlı bir şekilde tekrar ikincilik yolunda halen devam eden bir sezonu da geçirmiş oldu. Bunun tabii başlıca nedenleri özellikle son sene itibariyle baktığımızda Eylül ayındaki Ali Bey'in seçimi kaybettikten sonra Saadettin Bey'in başa gelmesiyle beraber o süreç zarfında tabii çalkalanan ve savrulan çok Fenerbahçe hem yönetim bazında hem yönetme bazında hem de teknik adam ve kadro yapılanmasında çok sıkıntılar çekti. Özellikle de ana transferden sonra ara transfere gelindiğinde yapılan transfer planlamasındaki bir takım yanlışlıklar ve plansızlıklar bence şampiyonluk yolunda gittikçe geriye düşmesine neden olan bir Fenerbahçe oldu. Aslında bakıldığında Galatasaray'ın son 3 senedeki şampiyonluğuna bakıldığında bu seneki şampiyonluğuna gelindiği sırada da uzun zamandan beri Avrupa kupalarında uzun Mart ayına kadar gelemeyen Galatasaray'ın yorgun olduğu, Galatasaray'ın zaman zaman oyuncularındaki performans düşüklükleri belki de Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda biraz daha öne geçmesi için önemli bir zaman dilimine diye sürüklendiğini düşünüyorum açıkçası. Ama Fenerbahçe maalesef üzerine düşen Fenerbahçe'nin kadro yapılanması, gerek teknik direktör Tedesco'nun yanlış zaman zaman oyuncu seçimleri, Tedesco'nun performansındaki düşüklükler, hala sonlara doğru gelinmesine rağmen oturmamış bir 11, ana plandaki transferlerin ara plandaki transferle birbirlerini tamamlayamaması, belki de ara transferdeki hiçbir yere dokunmasa Fenerbahçe, 3 tane santiforuyla devam etse, belki bir Kante'de gelmesi veyahut da onun yerine bir stoper gelse, belki Fenerbahçe çok daha başarılı, hatta şampiyon olma yolunda belki de ipi gösteren taraf olacaktı. Bu sene için Fenerbahçe olabilirdi. Geçmiş senelerde ikincilikleri var. 99 puan, 99 gol. Bunlar önemli senelerdi. Bence Fenerbahçe'nin bu seneki esas olamamasının ana nedenindeki istikrarsız bir teknik adam davranışı, oyun içerisindeki savrulmalar, oturmamış bir düzen, takım içerisindeki zaman zaman geriye düşmenin getirmiş olduğu birbirleriyle olan huzursuzluklar, Tedesco, oyuncu, bunların hepsi şampiyonluk yarışında geriye düşmesine neden oldu.
1: Zaten Fenerbahçe sezona Ali Koç ve Mourinho ile başladı. Sezonu Saadettin Saran ve Tedesco ile bitiremedi bile.
0: Evet.
1: Yani bu bile zaten yaşanan çalkantılı dönemi.
3: Kesinlikle aynen dediğin.
1: Başlayan hoca ve başkan farklı. Bitiren
3: Şey de önemli.
1: Hatta bitiremedi.
3: Çok doğru söylüyorsun. Şey de önemli tabii. Oyuncuların psikolojisi de önemli. Yani hangi teknik adamla, hangi teknik adamla

0: Adamla yola çıkıyorsun, devam ediyorsun. Hangi başkanla anlaşmalarını sağlıyorsun? Daha sonraki başkan ve de Fenerbahçe'nin bugün bakıldığında da belki başkan yönetiminin takım üzerindeki etkisizliğini de söyleyebiliriz. Çünkü ya Fenerbahçe'nin bir yönetme sıkıntısı olduğu apaçık bir gerçek ortada. Çünkü bu devre arasındaki ve devre arasından sonraki Tedesco, başkan, yönetim, futbol, bu üçgen, bu dörtgen maalesef bir türlü oturtulamadı. Bunlarla beraber tabii saha içerisindeki oyunu bulamama, oyuncuları bir araya getirmekte zorlanan bir Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco'su ve seçilen oyuncuların da performanslarındaki oyundaki zafiyetler zaten bu şeyi getirdi. Yani başarısızlığı getirdi. Ederson'un mesela işte hataları, Ederson'un Brezilya milli takımının kalecisi olmasına rağmen Fenerbahçe'deki bir istenilen bir kıvama gelemeyen bir kaleci performansı çok önemliydi. Buna şöyle bir örnek vermem gerekiyor. İşte Uğurcan'ın Galatasaray'a gelmesiyle Uğurcan'ın Galatasaray'daki başarısı, Ederson'un Fenerbahçe'ye geldikten sonraki bireysel performans arasında uçurumlar var. Galatasaray'la da konuşurken de onu da söylemek de lazım. Tabii Galatasaray'ın Uğurcan, Barış Alper ve Osimhen üçlüsünün özellikle şampiyonluk yarışındaki belirleyici ana unsurlar olmasından dolayı da Galatasaray'ın böyle bir avantajı da olduğunu da söylemek lazım. Ama her şeye rağmen ben Fenerbahçe'nin bu sene Galatasaray'ın da zaman zaman performansı ve bireysel performanslarının savrulduğu dönemlerde Fenerbahçe'de öne geçebilecek zamanlarda, avantajlarda
1: yakaladı. Son bunu, haftalarda bile tabii, yakaladı.
0: Bunu maalesef elinin tersiyle de iten bir Fenerbahçe olduğunu da söylememiz lazım.
2: Çok kısa bekleme yapabilir miyim? Sonra tabii. Uluş Özdemir'e pas atalım. Yani Galatasaray'la ilgili şu yorum yapılıyor ya, 4 sezonun en zor şampiyonluğu. Ben bunun katılmıyorum. Yani
0: en zor şampiyonluğu, en alınabilecek olan Fenerbahçe'sinden şampiyonluğu.
2: Galatasaray'ın düşük puan ortalaması ya da hep bahsediyoruz ya, düşük konsantrasyon ligde, bence biraz Fenerbahçe kaynaklıydı. Yani geçtiğimiz 3 sezonun tam farklı olarak Galatasaray geriye dönüp baktığında oyun anlamında, organizasyon anlamında bence kendisini geçebilecek bir Fenerbahçe görmedi. Yani Galatasaraylı oyuncular hep şunu düşündü. Ya Fenerbahçe o kadar büyük hatalar yapıyor ki, o kadar badeler atlattı ki sezon başından beri. Biz bu Fenerbahçe'yi her türlü geçeriz zaten diye düşündüler bence. Yani geçtiğimiz 3 sezonda böyle değildi.
0: Ama böyle düşünmesine rağmen, bak böyle düşünmesine rağmen oyun neticede geliyor, saha içerisindeki performansa geliyor. Biz saha içerisindeki Galatasaray'ın performansına baktığımız zaman, Galatasaray'ın performansına baktığımız zaman Fenerbahçe'nin de onu yakaladığı, 7 puanı kapattığı ve de Fenerbahçe'nin de şampiyonluk yarışında çok büyük bir ümitlere ve umuta doğru yöneldiğini gördük. Burada nerede kaybetti Fenerbahçe? Küme düşen takımlara zaten kaybettiği tabii, puanlar.
2: Hocam,
0: ve son dakikada yani. Yediği goller. Gerçi
2: bu yani Galatasaray'ı çok yüksek derecede tehdit edemedi Fenerbahçe bence oyun anlamında. Çünkü başkan değişmiş, hoca değişmiş, transfer planlamada çok skandal. Orada, yani onun rahatlığı vardı bence biraz Galatasaray'a.
3: Ya
2: yani,
3: devre arası santrafor almadı Fenerbahçe.
2: Santrafor gönderdi.
3: Cem abi yani. Efendim? Olanları da gönderdi. Yani süreci.
0: Demin söyledim, sen şeyle mesaj yazıyordun ama şöyle, ben devre arasındaki o ara transferde zaten hiç takıma dokunmasalardı eğer, yani 3 tane santraforla Fenerbahçe devam etseydi, aldığı bir tane Kante diyelim
2: ya da Genduzi
0: ikilisiyle gene de Fenerbahçe şampiyonluk yolunda çok daha sonuna kadar gidiyor. Belki
3: sadece
0: de
3: Genduzi'yi alsaydı yeterdi.
0: Hayır, ayrı konu. Bence sadece de Kante'nin yerine abi. Kante'nin yerine bir tane stoper alsaydı veyahut da
3: tamam,
0: o da
3: olabilirdi. Kante'nin yerine bir stoper alsaydı santrafor alamıyorsa da elindeki santraforlardan birini tutabilseydi. Ulaş,
0: zaten işte
3: belki bugün başka bir hikaye.
0: Hepimizin ortak gelecek. Evet, bugün burada hepimizin ortak konusu nedir? Fenerbahçe'nin ara transferdeki yapmış olduğu transfer planlaması, transfer takım mühendisliğinin olmamasından kaynaklanan sorunlardan şampiyonluğundan uzaklaşan
3: orada da şu geliyor insanın aklına Cem abi, yani bunu yönetim mi istemedi, hoca mı istemedi?
2: Yönetime sorarsan hoca istemedi diyor.
3: Evet.
2: Hocaya sorsan yönetim istemedi.
0: Aslında ben şunu bekliyorum. Mesela Sayın Saadettin Saran'ın ve yönetimin şeyi bıraktıktan sonra, yönetimi bıraktıktan sonra muhakkak ki bir oturup bunun bir Z raporunu insanlara anlatacaklardır. Çünkü Fenerbahçe uzun yıllardan beri şampiyonluk yarışını yakalayabileceği bir senede, belki şampiyon olacağı bir senede, sizin şu 3 tane santraforunuzu göndererek bu takım planlamasındaki buradaki gerçekten sorun neydi de olmadı, bunları açıklamaları lazım. Herkes bunları merakla bekliyor.
2: Şunu göremem hocam ben. Sosyal medyada özellikle saray yönetimine yakın kişiler

0: tüm ihaleyi Tedesco'nun üstüne yıkmaya çalışıyor bir süredir. Yani Tedesco sanki 9 numara transferini istemedi. Tedesco 9 numaraları gönderdi. İşte illa Kante'yi alalım Tedesco diretti. Stopere ihtiyacım yok Tedesco dedi ısrarla. Hani yönetim sanki tamamen teslimiyet.
1: Nasıl olsa gitti adam yani gitti. Arkasında
0: tabii
1: her şey.
0: Yani ya, böyle tabii. Değil. Mesela şunu da anlayamadım. Bugün Saadettin Saran ve yönetim veda maçında veda fotoğrafı çektirmiş tribünde. Ya bu fotoğrafın anlamı ne? Niye çektiriyorsunuz fotoğrafı? Hani çektirdiniz kendi albümünüze koyun. Niye paylaşıyorsunuz bunu? Fenerbahçe başarılı mı oldu?
2: Şey, mesela,
0: sizin yüzünüzden Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti belki de. Pozun anlamı ne?
2: Şeyi de yorumlamak istiyorum aslında. Tarık'la 3 senelik yapılan bir mukavele mesela. Yani siz bir şekilde artık kongre kararı almışsınız, gidiyorsunuz. Belki de gelecek
1: belki olan... Belki sözleşmesinde bir madde var.
2: Olabilir, ona bir şey diyemem. Yani orası
0: ondan
2: tabii...
0: Ondan dolayı anlamında mı?
1: Evet.
0: O, oynamam şeyle.
2: Hayır, ama o neticede de onunla konuşarak da, menajeriyle veya kendisiyle konuşarak da kongre kararı almış olan bir yönetimin de önümüzdeki gelecek olan
0: prensip
2: yönetimi...
0: Prensip anlaşması yapılır
2: prensip
0: değil mi?
2: Prensip anlaşması yapılır.
3: Yani. Tarık yani. Kötü bir kaleci değil. Hani hayır, boşta kalırsa herkes alır.
0: Hayır, Tarık da anlaşırsa seçim sonrasında imza atar. Yani. Tarık seni bekler zaten.
2: Aynen öyle. Çünkü yani prosedür olarak herhalde etiklik açısından da böyle olması gerekirdi. Çünkü yoksa biz Tarık'ın kötü performansı,
3: yok,
2: kötü
3: ondan
2: bir
3: dolayı demedim abi.
2: Değil.
3: Belki ben de sözleşmesinde bir madde var. Hani Mayıs sonu doluyor ya, ve
2: bak bunları konuştuğumuz şeyler
3: sonra.
2: Tartışma ortamına girdiğimiz için bunların hepsi teyide muhtaç haberler. Yani bunları net bir şekilde Fenerbahçe'nin 30 milyon taraftarına anlatman lazım. Bunu niye yaptık? Bu niye olmadı? Veyahut da işte ara transferlerdeki biz şeylerden santiforları tercih etmediğimizde bizim şundan dolayı işte Tedesco bunu istemedi gibi bir açıklamalarla hani diyoruz ya hep bir Z raporu işte bize de bir Z raporu lazım. Yani herkes Fenerbahçe'nin buradaki bu yapmış olduğu bir hataların karşılığını kime gidiyor? Kim hatalı bulacak karşısında taraftar ve camia? Onu görmek istiyor, bilmek istiyor açıkçası.
3: Evet. Gelelim Trabzonspor'a. Şampiyonun 8, ikincinin 5 puan gerisinde tamamlanan bir sezon. Zira Türkiye Kupası'nda finale çıkan bir takım. Sezon içerisinde zaman zaman futbolda yenilmese de bu kadroyla, bu yapılanmayla, yeni kurulan bir kadroyla, gençlerin ağırlıkta olduğu bir kadroyla başarılı sayılan, bazılarına göre başarılı, bazılarına göre çok daha fazlasını yapması gereken bir Trabzonspor vardı. Senin düşünceni merak ediyorum açıkçası.
1: Futbolda tek doğru yok. Birçok doğru var.
3: Doğru.
1: Kimilerine göre...
3: Bu da doğru.
1: O da doğru yani. Kimilerine göre işte
2: doğru
1: kurulan...
2: Doğru bir tane değil mi?
1: Bu kadro daha iyi işler yapan...
3: Sana göre bana göre.
2: Video var, değil mi?
1: Kimilerine göre bu kadro ancak bunu yapabilirdi olacaktı. Ama bence bu kadro biraz daha yukarıya çıkabilirdi. Biraz daha. Çünkü çok da kötü bir kadrosu yok Trabzonspor'un. Yani nihayetinde bakıyorsun işte yani sol bekte Mustafa, stoperleri Batagov, Savic, efendime söyleyeyim Pina.
0: Vivu.
1: Orta sahada işte Vivu geldi sonra. İşte Salih'i monte ettin birkaç maçtır. Belki daha önceden monte edilebilirdi Salih Malkoçoğlu ama o orta saha menşeli bir oyuncudur Salih. Ama stoperde de çok sırıtmadı. Hataları var mı? Var. Evet ama sonuçta nasıl geliştireceksin genç oyuncuları?
3: Oynatarak.
1: O hataları yaparak büyüyecek onlar da. Orta sahada Olayi, Folcarelli, Buşari, Muçi, işte ne bileyim Ozan'ı da oraya monte edebiliyorsun. Zaman zaman Trabzonspor yani sol kanatta Vakayeme ile idare etmek zorunda kaldı. Devre arasına kadar olay gibi Konya'ya gidince artık Vakayeme ile oynadın. Bazen Mustafa'yı sol öne attın. İşte arkasına devre arası aldığın Lovi'yi koydun bek olarak. Sağda da Zubkov ve onu açıyor. İşte Augusto. Ya baktığında aslında bütün takım olarak bence Fatih Tekke hepsinden alabilmesini gerektiren performansları aldı. Alamadığı maçlar da oldu. Futbolda bu da var. Hı hı. Yapacak bir şey yok ama yani Trabzonspor son şampiyon olduğu sezondan sonra şöyle bakmak lazım. Yani 4. 5. 6. haftalarda yarıştan tamamen kopuyordu. Yani haliyle o yarıştan kopuş Trabzonspor'u o kadar transferler yapmasına rağmen bak şimdi 2021-22 sezonu şampiyon oldu 14 transfer yaptı Trabzonspor ve o sezon yarıştan koptu.

0: Yaşlı Avcılığı ikinci sezonu diyorsun
1: değil mi? Evet, tabii, Şampiyonlar Ligi için.
2: Yok yok yani. İkinci sezon değil, ilk sezonu şampiyon oldu.
3: Şampiyon oldu ertesi sene.
2: Ertesi sezon.
3: İşte evet. Abdullah Avcı'nın başlayan sezonu.
2: Başlayan sezon evet. Evet. Sonra Abdullah Avcı gitti falan evet. Bir teknik adam değişikliği. Sonra yeni transferler yine hep bant başa sardı. Hı-hı. Ne oluyor sen yeniden yıkıp yaptıkça borcun da artıyor. Maliyetlerin de yukarıya çıkıyor falan. Ama bu sezon şöyle bir şey yaptı. İşte hem Sayın Başkan Ertuğrul Doğan hem Fatih Tekke'yi de takımın başına getirerek kendi hikayemizi yazacağız dediler. Şimdi bu kendi hikayeni yazmak çok kolay değil. Bu işler biraz inişli çıkışlı ve zaman aynı zamanda da sabır isteyen dönemlerdir. Ya ben Trabzonspor taraftarının çok sabırsız olduğunu falan da düşünmüyorum. Aslında gayet de sabırlılar bana göre. Yani sabırdan kastım şu. Trabzonspor camiası sahada bir defa umut vadeden bir organizasyon görmek ister. Bu organizasyonu gördüğü sürece takımına destek olur. Bu böyledir zaten.
1: Tabii.
2: Yani ama işte bir şehir takımıdır. Bir şehir takımının getirdiği bazı yükümlülükler vardır. Nedir onlar? Ya Trabzon'da insanlar bu takımla yatıp kalkıyor kardeşim. Sen ne anlatıyorsun ya? Bütün dünyası Trabzonspor bu insanların. Sabah dükkanının kapısını açtığında ilk açılan kanal A Spor'dur. İlk alınan gazete Fotomaç'tır işte. Alır, okur, televizyonu izler. Hep Trabzonspor'u takip eder. Gazetelerin önce en arka sayfası okunur. Spor sayfaları okunur. Ya bırak sadece Trabzon'u. Trabzonspor'u dışarıda da takip eden insanların bütün dünyası Trabzonspor'dur. İşte yurt dışında yaşayanların da öyledir. Ya haliyle bu çok ağır büyüktür. Yani bu kulüpte başkanlık yapana da, teknik adamlık yapana da. Haliyle Trabzonspor yani bir hikaye yazmak adına bu sezon doğru bir yola girdi. Bu doğru yol Trabzonspor'u işte bu sezon üçüncülüğe getirdi. Belki daha da yukarıya çıkabilirdi bazı anları doğru yönetebilseydi sezonun içerisindeki maçlarda. Ama Türkiye Kupası'nda finale çıkarttı. Bu doğru organizasyon. Ya bugünkü maçı konuşmaya da gerek yok zaten. Hani ben bugünkü maçta Gençler Birliği takımının kümede kalıp kalma ve bütün motivasyon kupada. Şimdi haftaya Cuma günü Antalya'da oynanacak. Biz de canlı vereceğiz bunu. Ama şu var. Yani Trabzonspor'un bu doğruların üzerine yeni doğrular ekleyip yani doğrularını da çoğaltarak gelecek sezona kendini atması gerekiyor. Bu şu demek değil. Yani 3-4 tane oyuncuyu aldın bu iş öyle değil. Şimdi sen bir defa gelecek sezon bu şampiyonluk yarışının misafiri olmayacaksın. Gelecek sezon bu şampiyonluk yarışının direkt içerisinde olacaksın. Bu sezon misafir olarak kabul ettik hadi Trabzonspor.
3: Sahibi olmasını istiyorsan
2: yani. Tabii yani. Ama şu değil söylediğim ya illa şampiyon olacaksın. Hayır. Yine bu yarışın içerisinde olacaksın ama misafir olmayacaksın. Şimdi Galatasaray şampiyon takım mı sen hem Rams Park'ta berabere kaldın. İyi bir oyunda belki galip gelebilirdin. Kendi evinde de yendin.
1: Doğru.
2: Keza Beşiktaş'ta berabere kaldın. Kendi evinde geldin burada yendin. Yani Fenerbahçe'yle belki burada galip gelecektin ama Trabzon'da çok kötü bir oyunda yenildin. Farklı yenildin hem de. Ya yani 3-2. Ben efendim
0: farklı değil 3-2 mağlup.
2: Yani sonuçta yenildin.
0: Oyun ama kötüydü. Evet.
2: Oyun kötü, çok kötü bir oyun vardı yani. Fatih Hoca'nın burada elbette biliyordur bunları ama bizi de izliyorsa ya şu halleri beni rahatsız ediyor mesela. Milyonlarca Trabzonspor taraftarı maç önü ya da maç sonu konuşmalarında sana bakıyor hocam. Sen bu camianın liderisin. İnsanlar senin gözlerine bakarak bir şey istiyorlar senden. Bu istedikleri şey şampiyonluktur, kupalardır ayrı. Ama onlar da biliyorlar ki kolay değil bu işler. Ama sen kolaylaştır ifadelerinde. Biraz insanlara mutluluk aşıla. Biraz insanlara umut aşıla. Bunu aşılaman sana bir şey kaybettirmez. Aksine o camiadaki insanlara da sen moral vermiş olursun. Şimdi bu morali verdikçe

0: insanlar gelir zaten. Şimdi bugün statlı olmalıydı değil mi? Yani şöyle değil bu işler. Ya işimiz çok zor, işte gelecek sezon bu transferleri çok kolay yapamayacağız falan. Ya değil hocam, her maç sonu bunu söylediğin sürece işte o taraftarlar da yavaş yavaş uzaklaşıyorlar bazı şeylerden. Sen yakınlaştır. Çünkü sen buranın çocuğusun. Bu insanları en iyi, bizden de iyi sen tanırsın. Sen de bu tribünlerden geldin. Sen bu takımın altyapısından geldin. Bu takımda top oynadın. Efsane oldun. Bak efsane oldun. Bir Fatih Tekke efsanesi çıktı evet. Trabzonspor'dan. Gittin burada iki tane Türkiye kupası kaldırdın. Gittin Zenit'te UEFA şampiyonu oldun falan. Belki milli takımda sana haksızlık yapılmasaydı bambaşka seviyelere çıkacaktın, bilemeyiz. Ama iş sende bitmiyor. Bunu biliyoruz zaten. Bu işin bir de yönetim ayağı var. Hep beraber bir ortak akılla süreci yöneteceksiniz. Evet, Trabzonspor'un mali olarak çok çok aman aman transferler yapması da zaten beklenmiyor. Ama doğru transferler yapması bekleniyor. Gidip atıyorum mesela Gomez'e 5 milyon euro bonservis verilmeyeceğini de biliyor. Ama Gomez'in daha iyisi ve genç modeline Trabzonspor gidip 5 milyon euroyu verebileceğini de biliyoruz yani. İşte doğru transfer politikasından bahsediyorum. İşte Olay'ı buldun, Folcarelli'yi buldun, Zubkov'u buldun, gittin Batagov'u buldun, Cibuke'yi buldun, Pina'yı buldun. Ya buldun, buldu, buluyorsun yani. Çok yüksek maliyetle de olmasa. Haliyle yeni sezonun bir iletişim diline, bu çok önemli. Ve aynı zamanda doğru bir transfer politikasına da ihtiyacı var. Bu takımda satılacak oyuncular var mı? Mutlaka vardır.
1: Onları konuşacağız.
0: Konuşacağız. Ama yerine alınacak oyuncular da aynen geçen sezonun performans verenlerinden daha yukarıda olması lazım. Trabzonspor için başarı şampiyonluktur. Ama yazdığı hikaye bu sezon için benim açımdan çok çok değerlidir. Bir de Türkiye Kupası'nı alırsa bu sezon ve o kupa hem Fatih Tekke'nin hem de hiç kupası olmayan başkanlığı döneminde Sayın Ertuğrul Doğan'ın ellerinde yükseldiğinde bu da gelecek sezona dair ayrı bir motivasyon oluşturacaktır. Ben buna çok ihtiyacı var Trabzonspor'a.
2: Katılıyorum. Yani Fatih Hoca sanki realistlikle pesimistik arasında böyle gidip geliyor ama negatif kısımda hep daha fazla. Yani şunu yapabilir realist kısımda, yani ortaya bir reçete koyabilir. Şunu diyebilir. Transferde işimiz zor ama biz başarabiliriz. Örnek görüyorum. Rakiplerimizle aramızdaki bütçe uçurum ama biz oyunumuzla bu uçurumu kapatabiliriz. Yani ortaya bir problemi koy. Bir de ama güven aşıla camiada ki biz bunu çözebiliriz. Biz buradayız yani. Hep negatif mesajlar. Bir de ben şunu görüyorum Fatih Hoca'da. Yani takım iyi giderken de böyleydi. Kulübeye bakıyorum. Somurtkan Fatih Hoca. Yani tabii mizacından kaynaklı olabilir. Sen daha iyi tanıyorsun Fatih Hoca. Yani
3: ben de bir şeyler söylemek istiyorum.
2: Hep mutsuzluk görüyorum ben Fatih Hoca'da. Ya. Hep somurtkan kulübede. Bu doğru değil bence. Mesela basın toplantılarına bakıyorum. Evet, hep acı reçete. Hep acı reçete. Yani insanlar bence biraz bundan sıkıldı.
0: Ya biraz böyle başına gelebileceğini de anlıyor.
2: Tamam, anlıyorum. Beklenti tamam yükseltmek istemiyor olası.
1: Umut vaat etmek istemiyor.
0: Tamam, biliyor çünkü. Ya,
2: bazı tamam. Problemleri görüyor.
0: Ya okey bak. Onur orada, ya, orada
3: Ulaş,
0: sıkıntı.
3: Biz şimdi bak biz insanlara farklı şeyler beklenti yoluna gittiğimiz zaman çok farklı şeyler bekliyoruz. Mesela nedir? İşte biz maçtan sonra atıyorum Klopp gibi konuşsun. Maçtan önce planlamayı Guardiola gibi yapsın. Oradan Arteta gibi kenarda dursun. Böyle olmuyor. Şimdi Fatih Tekke benim ta 75-76 doğumludur Fatih Tekke. Ümit takımda oyuncumuzdu. Fatih Tekke hakikaten o oyunculuğu zamanında bizle beraberken çok naif ve içine kapanık bir kişisel böyle bir davranış
1: yapısı
3: şekli var.
1: Yapısı öyle yani.
3: Yapısı öyle. Şimdi biz bu oradaki teknik direktörlüğe ve de Trabzonspor gibi çok önemli o camiayla içselleşmiş bir kişiyi o başına getirdiğimiz zaman biz çok başka şeyler yüklemek ve öyle beklenti içine girmeye çalışıyoruz. Ya Fatih Tekke bu. Yani ben mesela aynı şeyi bizim 99 gol, 99 puan alan İsmail Kartal için de maçtan sonraki açıklamalarıyla şöyle bir örtücük karşılıklı getirdiğimiz zaman bu. Yani biz biraz böyle bakmamız lazım.
2: İletişim ama çok bunu önemli artık.
3: Şunu söyleyecektim. Ulaş'ım senin o dediğine çok katılıyorum.

0: diyorum. İletişim çok önemli ama iletişimde eğer bir takım şeyleri eksik yaptığını hissediyorsan veyahut da sen çevreden böyle şeyler söylüyor, destek almanda yarar var. O zaman kulüp bence iletişimle beraber Fatih Tekke'yle oturacaklar. Bir maç sonrası nasıl olur veyahut da camianın da hakikaten bütün o duygularını da köpürtecek bir ifadelerle nasıl yapılması gerekir bunu anlatabilir. Çünkü Fatih Tekke Alanya'da da böyleydi. Zenit'te top oynarken de böyleydi. Bizim Ümit Bey takımında oynarken de gençliğinden de böyle geliyor.
1: Şimdi teknik muyum? Adam.
0: Şimdi teknik ben adam.
2: Ama
0: bir şey söyleyeceğim. Yani. Bir şey söyleyeceğim. Anda... Her teknik adamın bir eksisi bir
2: tabii, tabii.
0: Muhakkak farklı olduğu bir başında, yolun başında. Ama yani birdenbire ben açıkçası Fatih Tekke'nin bugünkü Trabzonspor'la uzun zamandan beri şampiyonluk yarışlarında geride kalan Trabzonspor'un bu normal bir bütçeyle buralara kadar gelmesini bir başarı olarak
2: tabii görüyorum. Tabii hocam ama bakın şöyle
0: yani
2: bir şey var. Şimdi
0: bir ben... kere futbol ya futbol adamı hani biz deriz ya.
1: Burada bir problem yok Cem abi. Biz
0: ben
1: Fatih,
0: de, evet. Ama
1: Fatih
0: çok da şey demeyelim ya. Evet aynen
1: yani
0: çok seviyoruz.
1: Yani tüm futbol severler de Fatih Hoca'yı seviyor.
3: Kesin bu ayrı bir şey. Duyuyor, seviyor,
1: bu doğru. Ayrı bir şey ama şu ya hocam senin bir defa Trabzonspor hikayeni tarihe geçmiş. Bunu kimse oradan silip atamaz. Sana bu kulüpte de yani Trabzonspor'da da oyuncuyken çok büyük haksızlıklar yapıldı. Ben birçoğunu biliyorum. İki, milli takımda da çok büyük haksızlıklar yapıldı. Onları da sen zaman zaman üstü kapalı da olsa anlatıyorsun zaten. Bir gün açık açık konuşacağın günlerde gelir ayrı. Trabzonspor taraftarının, camiasının Fatih Hoca'dan beklentisi bak Fatih Hoca'dan daha fazla Fatih Tekke'nin kupalar kaldırmasını isterler bak. Fatih Tekke'den daha fazla isterler. Fatih Tekke kaldırsın o kupaları diye. Ne demek istediğimi anlatabildim değil mi? Tamam. Dolayısıyla yani seni başka bir yere koyuyor bu insanlar. Haliyle senden duyacakları her cümlenin bir karşılığı olmalı onlar adına. Evet burada bir zor süreç var doğru. Evet burada dikenli dikensiz bir gül bahçesi değil. Doğru. Evet bazen virajları burada sert döneceksin. Evet. Ama hocam bunu zaten biliyorsun. Burası kolay bir yer değil. Ve burası bir şehir takımı. Sevgili Cüneyt bence dünyanın en büyük şehir takımı Trabzonspor. Ve Trabzonspor gelecek sezon ligde, Avrupa'da ve kupada da mücadele edecek. Üç kulvarda. Bunun da zor olduğunu biliyorlar. Ama hocam seni başka bir yere koyuyoruz. Sen hep oradasın. O koyulan yerden vereceğin her türlü doğru mesajı insanlar zaten şeyine koyar, cebine koyar. Ben illa şampiyon olacağız gelecek sene. Kupalar kaldıracağız, onu yapacağız, bunu yapacağız de demiyorum. Ama arada da böyle şu yaşadıklarından da birer örnekler vererek güzel de böyle anekdotlar içine serpiştirerek anlatırsan daha anlaşılır olur diye düşünüyorum. Çünkü ben Fatih Hoca'nın suratının asık olmasını istemiyorum. Bir futbol sever olarak. Onu gülerek görmek istiyorum. Anlatabildim mi? Hocam böyle istiyorum. Ne kadar zor yaşarsan yaşa hocam ama seni böyle ben gülerek basın toplantılarında oyunu konuşarak oyunun güzelliklerini anlatarak dinlemek istiyorum. Öyle mutsuz görününce biz de mutsuz oluyoruz.
4: Peki bakacağız. Fatih Hoca'nın açıklamalarına da birazdan getireceğiz ekranlara. Diğer takımlara da. Şimdi Galatasaray'da devam edeceğiz ama bugünkü bir maç sonuna da gidelim. Önemli açıklamalar vardı. Onları getirelim ekrana. Sonrasında şampiyon yeni sezonda neler yapacak? Bunu da konuşalım.
5: Ben tabii ki sezon boyunca çok uzun bir maratondan sonra bugün de burada en iyisini yapmaya çalışan oyuncularımı tabii ki kutlamak istiyorum. Yani bütün oyuncularımı kutlamak istiyorum. Zorlu bir sene geçirdik. Avrupa'da son 16'yı oynayan, Türkiye'de şampiyon olan. Aslında hedeflerine bu anlamda hem Türkiye'deki şampiyonluk, Avrupa'da biraz daha yukarılara gitmek tabii ki isterdik ama genel olarak baktığımızda elimizden geleni yaptığımız çok uzun bir sezonu bitirmiş olduk. Hedefimiz bundan sonra tabii ki yeni sezon için bir kadro kurmak. Onun için transfer çalışmaları zaten başlamıştık. Bundan sonra da bu

0: Transfer çalışmalarına biraz odaklanacağız. Şu anda geçtiğimiz hafta açıklanan yeni yabancı kuralıyla belki bence bu önümüzdeki transfer dönemi hepimiz için çok zor geçecek. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki o hedefleriniz için, o hedeflere ulaşmak için bence yeni açıklanan yabancı kuralı bu hedefleri biraz daha zorlayacak, biraz daha ileriye atacak ve takımların burada Avrupa'daki başarıları, yani her sene Avrupa'da başarılı mı oluyorsunuz diyeceksiniz belki ama bu da bir süreç. Yani orayı oynamak, oralarda kalmak, oralara alışmak. Yani Galatasaray takım olarak bu sene güzel bir şey geçirmiştik. Bunun üstüne kadro kalitesini arttırmak için tabii ki düşüncelerimiz vardı ama dediğim gibi yeni yabancı kuralı burada elinizi kolunuzu artık bundan sonra bağlıyor. 4 tane tabii ki genç oyuncu alma şansınız var. Bizim şu anda elimizde Renato, Naga ve sözleşmesi biten kiralık oyuncuları saymıyorum. Sözleşmesi biten oyuncularımızla zaten tam 10 tane oyuncumuz oluyor. Yani burada Icardi ve Lemina'yı da kattığımda tabii ki onlarla görüşülüyor. Lemina ile özellikle burada bir yere gelindi. Icardi ile başkanımız görüşecek tabii ki. Ama mevcut düzende zaten 10 yabancınız dolu oluyor. Ve sizin sadece 3 tane 23 yaş altı oyuncu alma şansınız oluyor. Hani buradaki en iyi oyuncular da Türkiye'ye çok fazla gelmek istemiyorlar açıkçası. Yani sizin en çok seçebileceğiniz bu tecrübede oyuncular veya çok yüksek paralar, yani artık Avrupa'da konuşulan en ucuz oyuncu 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon, böyle 50, 60, 70 diye gidiyor. Yani Sacha Boey ve Noah Lang tabii ki çok beğendiğimiz, çok istediğimiz ve bize de çok önemli destek vermiş oyuncular. Yani bu saatten sonra bu yeni yabancı kuralıyla burada yabancı sayısı 10 tane, yabancı sayısı 23 yaş üstü her şekilde işinizi zorlaştırıyor. Burada tercihler yapmanız gerekiyor. Tabii ki yani oyuncuların ikisini de çok bize faydası oldu. Onlar hep düşündüğümüz, almak istediğimiz oyuncular tabii ki. Ama bu saatten sonra yani yeni yabancı kuralıyla burada ne yapacağız, nasıl bir planlama yapacağız, kadro planlamamız nasıl olacak? Onu hiç bilmiyoruz. Yani o yüzden diyorum, yani işimiz çok zor. Yani şu anda o işin içerisinden bir türlü çıkmamız zor. Dediğim gibi yani biz Şampiyonlar Ligi hedefi çizerken, hani kadroyu daha yukarıya götürelim, daha geliştirelim derken şu anda yani geçen seneki kadronun belki daha altına düşme şansınız da oluyor bu yeni kuralda. Başkanımız kendisinin, Icardi'nin menajeriyle bir oturacak, konuşacaklar. Tabii ki hem o tarafın istekleri önemli, hem bizim başkanımızın bu konudaki düşünceleri önemli. Oturup konuştuktan sonra daha net bir şekilde olacak ama bizim için çok önemli bir oyuncu, çok değerli bir oyuncu. Tabii ki Galatasaray tarihinin en önemli oyuncularından biri ilk Icardi. Yani bunu böyle değerlendirmek gerekiyor. Takım kaptanlarından biri ve Galatasaray'a çok önemli bir hizmet etti. Ve herkes tarafından çok sevilen bir kaptan, oyuncu. O yüzden en iyi şekilde başkanımız bu konuyu konuşacak. Yani şu andaki tabii ki yani bu seneyi kazandıktan sonra ilk hedefimiz, hep söyledik, hedef 27 dedik. 5 sene üst üste şampiyonluk, bu rekoru kırmak istiyoruz dedik. Yani sadece buna odaklanıyoruz ama ben hep söylüyorum, yani ben Galatasaray'ın tabii ki futbolculuktan yetişmiş, o dönemde o başarıların içerisinde yer almış futbolcu olarak 7 tane şampiyonluk kazandım. 4'te buradaki şampiyonluğu koyarsak 11 tane şampiyonluk görmüş bir evladıyım. Yani 11 yaşında girdim bu kapıdan içeri. O yüzden yani burada olmak benim için çok önemli. Çok benim hayalim gerçekleşiyor. Hayalimi yaşıyorum. O yüzden yani yaşayabildiğim kadar bu hayali yaşamak istiyorum.
1: Son derece mutluyuz. Bir sezonun emeğine bedel bir müsabakayı kazanmak, bu strese rağmen kazanmak, iyi oyun ortaya koymak gerçekten çok önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz. Yani çok fazla söylenecek şey var aslında ama duygularında yoğun olduğu, yoğun yaşandığı, bir yıl boyunca çok ciddi emeklerin verildiği ve sonrasında emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Bir 90 dakikanız var, Galatasaray'a karşı oynuyorsunuz. Bu ligin şampiyonu, bu ligi domine ederek şampiyon olmuş bir takıma karşı oynuyorsunuz. Gerçekten oynaması çok zor bir maçtı. Bunu tabii sahada oynayan oyuncularımız, futbolcularımız çok daha fazla hissettiler ama bunun karşılığını verdiler diye düşünüyorum. Zaten bu işin baş aktörleri onlar. Onların üstündeydi bu yük. Biz teknik ekip olarak

0: onların üstünden bu yükü ne kadar almaya çalışsak da sahada mücadele eden, koşan onlardı. Emre Hoca'yla da maç önü konuşmalarımızda özellikle vurguladığımız şey, mesele futbol değil, mesele koşu mesafesi değil, mesele sprint değil, koridor koşuları değil, taktiksel terimler değil. Mesele tamamen karakter meselesiydi. Onu da hep birlikte ortaya koyduk. En önemli anda, en ihtiyacımız olan zamanda ortaya koyduk. Çok mutluyuz.
1: Everything was really hard for us.
2: Gururlu hissediyorum. Bu sezon çok zordu ama yine de başardık. Taraftarımızı sevindirdiğimiz için oyuncular ve teknik ekip olarak çok mutluyuz. Bildiğiniz gibi herkes gelecek sezon daha fazlasını başarmak istiyor. Ligde, kupada ve Avrupa'da daha iyisini yapıp her kupayı kazanmak istiyoruz. Biliyorsunuz ki burası Galatasaray. Sözleşme hakkında şu an konuşamam. Bunu başkanla konuşacağım. Ama şimdi tatilimin tadını çıkartmak istiyorum.
3: Kasımpaşa'yı tebrik edelim. Son anda şampiyonu yenip ligde kalmak kolay iş değildi. Galatasaray'ın yedekleri bir kez daha soru işareti oluşturdu revizyonlu kadrosu. Bir kadrosuna da bakalım Galatasaray'ın sözleşmeli oyuncularını getirelim ekranlara. Önümüzdeki sezon çünkü bütçeyi de artıracak değil mi Onur Özkan?
4: Sayın Başkan'ın açıklamasını yaptı. 600 milyon eurodan bahsediyor.
3: Evet 500-600 milyon.
4: Gelir anlamında bütçe anlamında Galatasaray'ın böyle bir hedefi var. Öyle nasıl baktın öyle? Yani az önce söyledim işte aradaki makas açılıyor.
5: Yani bu 500-600 milyonu da hani şu Salah'ı Singo Yelert yani anladın mı?
3: Üç
5: oraya ne kadar
3: bek,
5: yatırdı?
3: 3 sol bek.
5: Jakobs, Eren, işte Kazımcan'ı saymayalım.
4: Bak, sağ bek tarafı zaten şu anda 50 milyon euro.
5: 50 milyon euro.
6: Sağ tarafı.
4: Evet. Singo, Şalay, Yelert 50 milyon euro.
3: Sağ yani tarafı dersen para. Öne de gidersek Zaniolo, Yunus, Sané var onların.
4: Evet. Ön tarafta var.
5: Yani sağ tarafa
3: o zaman sağ tarafı.
5: Hadi Yunus'u sayma orada. Sané zaten bir şey ya bedelsizdi değil mi?
4: Evet
5: yani,
4: bedelsiz geldi.
5: Bedelsiz geldi. İşte Zaniolo falan yani nereden baksan 70-80 milyon euro sadece sağ tarafına.
4: Yani şimdi Galatasaray'ın kiralık oynattığı oyuncuların tamamı ayrılıyor. Onu söyleyelim. Yani Aspiria, Noalang, Sacha Boey takımdan ayrılıyor. Onların bonservisiyle ilgili en azından kısa vadede bir çalışma olmayacak. Transfer döneminin sonlarına doğru olabilir mi? Belki. Ama şu an gözükmüyor. Artı kiradan dönecek oyuncuların da hiçbirinin takımda kalmasını beklemiyorum. Galatasaray'dan. İşte başta Nicolò Zaniolo, işte Elias Yelert, Victor Nelson, Kazımcan Karataş... Ki Başakşehir'i iyi
3: Nelson
4: performans
3: gösterdi. 10 senelik bir anlaşması vardı Nelson ve Halil'in.
4: Uzatmışlardı Nelson'un sözleşmesini çünkü. Evet Halil sürekli halen var. Sürüyor.
3: Bu iki oyuncu sürekli evet, yani. Ben...
4: Beşiktaş'a Lens'in sözleşmesi gibi oldu bu. Evet, o da bitmemişti bir türlü. 5 yıllık mı neydi?
3: Halil Dervişoğlu.
4: Aynen. Şimdi Okan Hoca'nın maçtan sonra yaptığı bir açıklama benim garibime gitti. Ona değinmek istiyorum. Hı hı. Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezon için belirlediği bir yabancı kuralı var. 10+4. Yani 10 tane yetişkin yabancı diyelim. 4 tane de 2003 ve sonrası doğumlu yabancı kuralı var.
6: Üstelik de söyle ama
3: şu anki Türkiye Futbol Federasyonu değil daha önceki yönetimi belirleyip uygulanan bir sistem bu.
6: Bir de Onur istersen
3: yeni değil yani.
4: Yeni değil.
6: Şeyi de söyleyelim eğer 2002'lilerle sözleşme yapmışsan devam ediyor yani. Onlar da var.
4: Geçtiğimiz sezonda yapılan tüm sözleşmeler evet. Geçerli. Şimdi bu kuralla ilgili açıklama bir kere sezon başında yeniden duyuruldu. Hı hı. Dendi ki bu sezon 12+2 26-27'de bu 10+4 olacak. Yeniden açıklandı. Şimdi Okan Hoca bugün diyor ki bu kural yanlış. Biz çok zorlanacağız bu kuralla alakalı. Şimdi ben de şunu sormak istiyorum. Sezon başında bu kural belliydi değil mi?
6: Planlamanın.
3: Daha öncesinde belliydi.
4: Tabii işte, belliydi ama hani hep şu söyleniyordu. Bize değişir kurallar sürekli. Değişirse belki diye. Ama sezon başında bu yeniden deklare edildi. Evet. Şimdi Galatasaray'ın bir yılı var önünde. Bunun hazırlığı için neredeyse. Ben buradan soruyorum. Galatasaray bu 10+4 kuralı için yaz transfer döneminde ve kış transfer döneminde nasıl bir hazırlık yaptı? Nasıl bir planlama yaptı? Nasıl bir adım attı?
5: Ya da yapacak.
4: Yapacak mı? Samsunspor maçı Galatasaray'ın 4-1 kaybettiği. İlk 11'inin yaş ortalaması 29'du Galatasaray'ın. Yani net bir tablo şu. Galatasaray gençleşmek zorunda.
5: Evet.
4: Ve bizde şöyle bir şey var biliyorsunuz. Önünüze bir kural koymazsanız da bunları yapmıyorsunuz. Yani gençleşme kuralı mecburi olmazsa, bu yazılı olmazsa kimse bu işlere girmiyor. Aslında bu kural 16

0: 4 kuralı Okan Hoca'nın dediği gibi Galatasaray'a zarar verecek değil.
1: Kuralsız yapılması lazım aslında burada.
0: Tabii ki. Galatasaray'a zarar verecek değil. Doğru adımlar, doğru planlama yapılırsa Galatasaray'a fayda getirecek bir planlamadır aslında bu. Bir kuraldır. Çünkü dediğim gibi senin 4 tane gelecekte gelir elde edebileceğin, uzun yıllar kullanabileceğin oyuncu anlamına geliyor bu aynı zamanda. Çünkü Okan Hoca diyor ki bu kural saçma. Niye Lemina'yla sözleşme uzatıyorsun? Uzatma. Bu kadar basit. Gönder Lemina'yı.
2: Ki Lemina da yaş olarak takımdaki en yaşlı oyunculardan.
0: Yani şimdi Lemina performans da veriyor mu çok iyi? O da tartışmalı.
2: Ya şimdi, eskisi kadar vermiyor.
3: Yani. Ya benim burada Okan Hoca'ya ben şeye katılıyorum. Onur'a eleştireceğim tek bir nokta var. Yani 4 sezondur Galatasaray'ı şampiyon yapıyorsun. Ya tabii ki burada Dursun Özbek'in katkılarını inkar etmemek lazım. Bu süreçleri yönetmek çok kolay değil. Hem mali açıdan hem bir de işin psikolojik ve sosyolojik tarafı da var. Buralarda da çok başarılı olduğunu ben düşünüyorum ama yani ya Okan Hocam mesela 4 sezonda sen mesela kaç tane altyapıdan özellikle Galatasaray altyapısından A takımı oyuncu dahil ettin?
0: 0.
3: Ve bu oyuncuları ne kadar geliştirdin ve kaçını satabildin? Ya da ne kadar genç oyuncu aldın dışarıdan, takıma dahil ettin ve bunları ne kadar geliştirip satabildin ya da takımın ana omurgasına koydun? Koyamadın.
2: Koyamadın. Doğru.
3: Şimdi dolayısıyla Okan Hoca hep hazır ve maliyeti yüksek oyuncularla oynadı bu oyunu. Anlatabildim mi? Yani o, şimdi Trabzonspor'un kadrosunu Okan Hoca'ya ver, oynatamaz. Çok netim burada. Oynatamaz o kadroyu. Ama işte Osimhen.
2: Ama Rize'de falan düşük bütçeli takımlarda da Rize'de, Akhisar'da başarılı oldu o kadar.
3: Bu ayrı bir şey ama büyük takımda diyorum ben. Hı-hı. Okan Hoca'nın böylesine düşük maliyetli ve genç oyuncularla bir hikaye yazması çok zor. O yüzden ben Okan Hoca'nın Avrupa'da herhangi bir takıma gidemeyeceğini söylüyorum.
0: Bence yapamayacağı için değil, biraz da hocanın bence kolayına kaçtığı için.
3: Hayır, risk almıyorlar. Yani, risk almazsa.
0: Bu daha basit bir yöntem tabii, çünkü. Risk hazır almaz, oyuncu almak. Evet,
3: hazır oyuncu almak en kolayı. Niye? Zaten para var Galatasaray'da. Alalım, ben de hiç uğraşmayayım, sıkıntı çekmeyeyim. Ama Avrupa'daki... Çok özür dilerim Onur. Şurayı bir tamamla. Tabii, tabii. En önemli yer burası. Avrupa'da herhangi bir takım böyle bakmıyor olaya. Ya senin özellikle genç oyuncuları ne kadar çok kadrona dahil ettiğin, ne kadar geliştirdiğin ve ne kadar bu takımın omurgası haline getirdiğine bakıyorlar aslında.
0: Tabii, tabii.
3: Yani en az 4 ya da 5 ya veya 6 oyuncuyla oynatıyor şu anda Avrupa. Ya
0: abi, şunu atlamayalım abi ama burada Barış Alper Yılmaz geliştirdi, Saşa Boy genç aldı, geliştirdi
1: Yunus
0: ama
1: geliştirdi.
0: Yunus'u Akgün'ü geliştirdi. Hani hiç yapmıyordun ama ya senin tamam dediğin da, kısım
3: Yunus'da altyapıdan kiralık verdiler Adana Demirspor'a bir sezon.
0: Altyapıdan çıkarma kısmına %100 katılıyorum. Yani şöyle hatta ayıralım onu bence. U19 diyelim. Yani U19 oyuncu grubuna Okan Hoca çok fazla yatırım yapmıyor. Yoksa hani işin geliştirme kısmında çok oyuncu geliştirdi. Ama mesela bugün bir örnek vereyim.
3: Ben oynatma kısmındayım.
0: Tabii ki.
3: Kadroda olması önemi yok. Hayır. Bugün Trabzonspor'un kadrosunda da sezon başından bu yana işte Onur Alp var. Salih Malkoçoğlu var. Boran Başkan var.
0: Hayır, şunu ayrımını yapmak
3: istiyorum. Ne kadar oynattın bunları?
2: Mesela hayır, somut örnek olması açısından bu sezonki performansıyla gördük ki Jean Kat da Günay kadar oynayabilirmiş Galatasaray'da.
0: Ya yani şu ayrımı yapmamız gerekiyor. Ya yani Okan Hoca aslında çok iyi bir geliştirici. İstediği zaman işte dedim ya Barış Alper Yılmaz, Saşa Boy bunları geliştirdi. Okan Hoca çok fazla örneği var takım içinde bunların.
2: Ama ulaştı ne dediğimiz
0: ama tabii ki
2: takımı monte etmek önemli. Okan Hoca kendisi de zaten çok genç yaşta.
0: Aynen. Aynı
2: bilmesi gereken bir oyuncu olarak.
0: Bak bugün bir örnek vereyim mesela. Bugün Can Armando Güner ve Galatasaray altyapısının şu anda en gözde isimlerinden bir tanesi. Ada Yüzgeç. Fizik olarak falan bayağı iyi bir oyuncu. 90'da oyuna girdi.
2: Evet.
0: Hoca mesela Şalay'ı alıyor, Jakobs'ı alıyor. Alma hocam bu maçta bu oyuncuları oyuna. Ben Can Armando Güner'in transferi gündeme geldiğinde şunu söyledim. Ben onun yerinde olsam Galatasaray'a gitmem dedim. Gitmem. Niyaga için de bunu söyledim. Gitmem Galatasaray'a, Trabzonspor'a giderim dedim. Çünkü niye? Ya bir tablo var önümüzde. Okan Hoca'nın bir tarzı var.
3: Niyaga'yı niye aldığı belli ya.
0: Ya o ayrı.
3: Konuşmuyoruz ya.
0: Okan Hoca'nın bir tarzı var. Okan Hoca genellikle U19 oyuncuları çok fazla bu yarışmacı kimlik içinde kullanmak istemiyor.
1: Ya Onurcuğum bak bir şey söyleyeceğim sana.
3: Şimdi ya bu Fenerbahçe için de aynı ha. Ya yani.
2: Orada da bakacağız.
0: Fenerbahçe'nin
2: kadrosu var zaten.
1: Fenerbahçe'nin geçecek miyiz onu şey Cüneyt?
2: Galatasaray'ı tamamlayalım.
0: Ama çok kısa bir

0: Verebilir miyim hocam?
1: Tabii ki.
0: Yani Galatasaray'ın bütçesi var bu arada. Buna itiraz etmiyor. Ama mesela Paris Saint Germain'in de bütçesi var. Ama mesela Zaire Emery'i çıkartabiliyor. Real Madrid'in bütçesi yok mu mesela? Var. Altyapıdan onu çıkartmıyor mu? Barcelona'nın da var. Bayern Münih de var. 17 yaşında çocuk oynuyor.
2: Premier Lig'de işte Manchester City'ye var. Arsenal'e bak, 16-17
0: yani,
2: yaşında.
0: Tabii işin alma kısmı önemli.
2: Oynatabiliyor.
0: Tabii yıldız almak önemli. Ama en azından her sezon bir oyuncuyu altyapıdan üst yapıya çıkartmak işte gerekiyor.
1: Galatasaray öyle lider bir takım haline geldi ki taraftar da buna izin verdi.
0: Ama abi dediğim gibi yani Barcelona bunu yapıyor, City bunu yapıyor.
1: Şimdi yönetiyorum Ali hatırlattı.
3: Ama zaten
1: yani.
3: Bunu yapıyor.
1: Taraftar ya sezon başı. Okan Hoca değil, taraftar kesti.
0: Orası öyle, onu doğru.
2: Kesin abi.
0: İşte.
3: Sezon başında zaten Sayın Başkan demedi mi? Yani biz bütçeli takım yapacağız. Hatta Okan Buruk da çıktı toplantısında, konuşmasında şunu dedi. Bize dedi harika bir kadro yardılar. Biz bundan sonra Şampiyonlar Ligi'nde gidebileceğimiz en iyi yere, finale kadar gitmek istiyoruz dedi. Şimdi bu zaten hedefi koyduğun zaman sen bir teknik adam olarak tabii ki genç oyuncuyu koymak ister, hep herkes koymak ister ama zaten sana koymuş oldukları bir yol haritasında buna çok şey yok yani, zaman yok açıkçası. Ve bununla beraber de sen bir tek hedefi şeye kilitleniyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynamak, işte gidebiliyorsan final oynamak gibi. Ama oralarda zaten yani bugün dikkat et şeye, Şampiyonlar Ligi final oynayan takımlara hepsi 1 milyarın
0: yok,
3: üstünde
0: oralara
3: takımlar.
0: Ulaşmak mümkün
3: oralara
0: değil.
3: Oralara ulaşmak yani, çok zor. Yok. Ama bu arada sen bir tane 2004'lü, 2002'li ne bileyim 19 yaştan birisini tabii çıkarabilirsen bu büyük başarı. Mesela Barcelona'da bak şimdi La Masia'dan şu anda A takımda oynayan, bankosunda oynayan Cubarsí, Xavi, Fermín López. Üçü de Barcelona'nın bu şeyden, La Masia'dan çıkma oyuncular. Ve kenarda oturan
0: Yamal var.
3: Yamal bir kenarda Gavi işte saydım. Gavi, Fermín López, Cubarsí. Bunların hepsi La Masia'dan çıkma. Eğer sen buna yönelik bir futbol iklimini, sen altyapını hazırlarsan çıkarlar
0: orada. Çok doğru. Yani örnekleme değil hocam. Hani o gerçekten uç örnek. Hani biz hayal dünyası bizim için orası ama
3: evet.
0: Hani en azından sürdürülebilir ekonomik yapı için.
3: Ama bu örnekler önemli örnekler.
0: Tabii, tabii,
3: ya mesela, hayır, neden biliyor? Çünkü bütçeli takımlar genelde hani çok büyük bir rakamlarla hareket ederler ya. Mesela Barcelona gibi 1 milyarın üstünde bir marketing değeri olan bir takımında altyapısından da 2-3 tane tabii oyuncu oynuyor işte.
0: Benim
3: ondan
0: şurada şunu yapmak gerekiyor. Yani oyuncuları geliştirip artık her sezon satıcı rolüne de bir şekilde ulaşman gerekiyor. Yani al evet güzel. Herkesin hoşuna gidiyor yıldız oyuncu gelsin ama işin satış kısmında da mutlaka aktif olman gerekiyor. Yani bu çok sürdürülebilir bir yapıya dönüşmüyor ondan sonra.
3: Ama ben bir şey daha söyleyeyim.
2: Para harcıyorsun.
0: Tabii para harcıyorsun ama bir tarafında gelir elde etmen
3: taraftar
0: gerekiyor senin.
3: Taraftar hep onu istiyor ama ya. Taraftar tamam, illa transfer
2: mesela
3: istiyor ya. Yani
2: mesela şöyle. Şampiyonlar Ligi'nde belli bir yere gidebilecek bir kadro kuracaksın. Mecbursun bunu yapmaya diyelim. Yani bir 200-250 milyon harcayacak değil mi?
0: Ya rakamı şu an bilemiyoruz ama Galatasaray yine ciddi para. Bu sezonki gibi harcayacak en azından. Gözüken bu yani.
2: Elinde de mevcut oyunculardan birkaçını gönderecek ya da yeniden sözleşme imzalamayacak falan. Haliyle yeni bir yapılanmaya gireceksin. Ama yani mesela ben bu sezon Galatasaray'ın böyle aman aman çok oyunu domine ederek kazandığı kaç maç hatırlıyorsun?
0: Ligde mi?
2: Ligde.
0: Valla 5-6 maçı geçmez diyor.
2: Geçmez. Yani diğerleri hep.
3: Bak, geçen seneler daha fazlaydı.
2: Geçen sene daha fazlaydı.
0: Kesin daha fazla.
2: Bu sezon mesela kadroya o kadar eklemleme yapılmasına rağmen yani Osimhen'in olmadığı maçları
0: tabii
2: ya çok zor kazandı veya kaybetti veya berabere kaldı. Yani bütün takım işte Osimhen olmadığı zaman Icardi'nin ayağına baktı. Icardi'nin zaten performansı da belliydi ve bir şey veremedi. Ha, bana göre Icardi çok iyi bir santrafordu ama eski Icardi değil. Yani o ritmini bulması lazım, eski performansına kavuşması için belki bir kamp geçirecek. Bilmiyorum yeniden Galatasaray'la yolları kesişir mi? Ancak yani Okan Hoca'nın bununla da yetinmemesi lazım. Yeni bir oyun modeli bulması gerekiyor.
0: Hı hı.
2: Yani bu oyun artık bu ligde Okan Hoca'yı daha taşıyamaz. Yani eğer bu modelle oynayacaksa gelecek sezonda bu iş olmaz yani. Çünkü çok özür dilerim Cem abi. Galatasaray'ı çözen her takım Galatasaray'ı çok rahatlıkla yeniyor.
3: Ya ne var biliyor musun, bak bu oyunu oynayabilirsin. Ama bu oyunu daha çabuk, daha ritmini yükselterek, daha geliştirilmiş bir şekilde sokabilirsin.
2: İşte onu diyorum. Yani yeni bir model bulması lazım.
3: Ama bak, insanların kafasında da şunu bir netleştirmemiz lazım.

0: Ya teknik adam olarak bugün biz bunu oynuyorduk ama hadi biz bunu bıraktık bugün böyle oynuyoruz. Öyle yok, değil ama.
1: Kolay bir şey değil.
0: Çok zor.
2: Guardiola her sezon bir oyun buluyor.
0: Yok.
3: Galatasaray çok zor bir oyun. Sorun Galatasaray oyun modelinde
0: değil.
3: O oyunu nasıl oynadığına dair.
0: O oyunu nasıl oynayıp nasıl geliştirdik?
3: Oyuncu profilleri problemli şu an Galatasaray'ın. Yani topu ayağındayken dominant set oyunu oynama konusunda oyuncu profilleri problemli Galatasaray.
0: Set oyununda problemli.
2: İlkay'la oynayabilirsin ama İlkay'da eski İlkay
3: değil. Burada ana...
2: Oyun mu ona uygun değil? Bence değil abi.
3: Bence İlkay uygun değil abi.
0: İlkay
3: bu seviye futbol için. Hatta bugün şöyle söyleyeyim. Kerem Demirbay, Galatasaray'ın gönderdiği bir oyuncu, İlkay'dan daha iyi durumda. Her anlamda. Fiziki olarak, mental anlamda. Şimdi Galatasaray'ın en ana problemlerinden bir tanesi şu. İşte dedik ya 3. bölge oyunu, dominant set oyununda problem yaşıyor. Şimdi Osimhen, Sané, Barış üçlüsüyle birlikte zaten top ayağındayken çok verimli bir şekilde 3. bölge oyunu oynamak mümkün değil. Ha, bu 3 tane profil topu ayağına isteyen oyunculardan daha ziyade işte koşan, topu önüne isteyen, koşan, dribling yapan futbolcular. Şimdi burada bir problem var. Galatasaray mutlaka iki kanadından bir tanesini işte Sofyan Feghouli, örnek veriyorum, Raşit Gezal, Zubkov, Vakayeme, yani seviye anlamında söylemiyorum, tarz anlamında topun kıymetini bilen oyun kurucu bir kanada geçmesi gerekiyor. Bu bir. İkincisi, Galatasaray'ın bek profilleri de problemli. Şimdi dominant iç saha oyunu oynamak isteyen bir takımın iki beki de atlet olamaz. Bir senin bekin atletse diğer bekin oyun kurucu olmak zorunda. Örnek verelim mesela. Paris Saint-Germain. Bir kanatta Mendes var. Adam inanılmaz bir atlet. Diğer tarafta kim var? Hakimi var. Dengeli oyuncular. Yani sen bir kanada Şalay'ı koyuyorsun işte ya da Singo'yu koyuyorsun. Diğer taraf Jakobs. Olmaz. Yine iç saha oyunda oynayamazsın. Bir de Galatasaray'ın merkezleri çok tek yönlü kaldı bu sezon. Ya defansif oynayanlar var. Torreira, Lemina. Ya da sırf hücumu oynayanlar var. Ya da oynamaya çalışanlar var. İlkay ve Yunus Akgün.
0: Sana bir katkı yapayım.
3: Bir tek
0: yapayım.
3: Sara dengeli kaldı orada.
0: Sana bir katkı yapayım. Orada genelde Torreira, Lemina'yı hangi maçlarda kullanıyor?
3: Büyük maçlar, derbilerde.
0: Zorluk derecesi yüksek maçlarda kullanıyor.
3: Baskıyı arttırmak için orada.
0: Avrupa
3: Şampiyonları
0: kullanıyor.
3: Yani Galatasaray'ın burada yeni sezon planlamasında yapması gereken bir tane oyun kurucu kanat profili, iki oyun kurucu bek profili, üç merkeze de mutlaka oyunun iki yönünü oynayan ama üst seviye oynayan, bir kaleden bir kaleye kaliteli gidebilen bir merkeze ihtiyacı var Galatasaray'ın.
0: Bir de Osimhen'e yüklü bir şekilde oraya bağlı
3: ve
0: olarak.
3: Ve Osimhen'in arkasına da Icardi'yi gönderip bir tane iyi bir oyuncu lazım oraya.
0: Osimhen'in de bütün santrafor bölgesindeki yükü çeken, bütün oradaki aksiyonların, bütün Galatasaray'ın hücum gücünün bir tek oyuncuya orada monte edilmesinde ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama Osimhen'siz bir oyunda düşünmen lazım. Veya Osimhen'li iki santraforlu birisi. Arkalı.
3: Düşünmemiz gerekiyor. Osimhen Galatasaray'ın en fazla süre alan oyuncular içinde 15. bu sezon ligde. 15. 19 tane 11'i var sadece ligde. 15 tane maçın 11'inde oynamamış. Bu ne demek? %50'si neredeyse. Yani bu da Galatasaray'ı çok olumsuz etkiledi.
0: %50'sinde kaç tane gol atmış ama biliyorsun değil mi?
3: Ya bayağı attı. Şuna da çok katılmıyorum. Yani örnek verelim. Harry Kane sezonun %50'sini kaçırsın. Bayern Münih bu kadar dominant olabilir miydi Bundesliga'da? Bak, olamazdı. Yani çok önemli yıldızlar bu kadar keskin farklar yaratabilir senin oyunun içinde, skorların içinde. Veya Haaland'ı çıkar bakalım City'den. Bak, şu an bu konumda olabilir miydi? Olamazdı.
0: Katılıyorum ama mesela Osimhen'le Icardi mukayesesine geldiğin zaman da mesela Icardi'nin performansının düştüğü bir sene olarak bugün konuşuyoruz.
3: Evet.
0: 15 tane gol, 4-5 ama tane asisti var.
3: Golün peki niteliği nasıl?
0: Tabii bak, araştırırsın hepsini yani, kullanırsın. Ama Osimhen'e de baktığın zaman da mesela Osimhen'den de çok verim aldığını söylediğin zaman
3: alamadı bu sezon işte Galatasaray.
0: 15 tane gol atmış mesela.
3: Ama alamadı. Beklenti bu değildi.
0: Beklenti bu değildi. Zaten oyunun içerisinde, yıl içerisinde oyunu sallanmasındaki en büyük nedenlerden biri de o zaten. Yani zaman zaman Fenerbahçe ile yarışı çok yakınına kadar getirmesindeki Osimhen'in faktörünün zaman zaman geriye düşmesinden kaynaklanıyor yani.
4: Avrupa'da da çok zor maçlar oynadı Galatasaray. Çok
1: tabii
4: kolay değildi.
1: Attı.
0: Yani çok yıpran. 12 da tane maçı ya. Bak, Mart'a kadar geçtiğimiz yıllardaki şampiyonluğuna baktığın zaman Galatasaray Mart'a kadar gelen Şampiyonlar Ligi veyahut da bir Avrupa Kupası maçları olmuyordu hiç. Onun için de biraz da erken daha rahat forma giriyordu. Daha doğrusu yılın ikinci bölümünün sonlarına doğru daha rahat forma giriyordu ve de daha dominantlığını ligin sonuna kadar sürdürüyordu. Ben sana bir şey daha söyleyeyim. Belki 3 maç daha olsa aynen gene bu stres altında

0: yönetiyor olmasıydı.
1: Yani bir sistem var Galatasaray'da yönetim
0: ya açısından. Şöyle düşün, evet. Uğurcan mesela ya Türkiye'nin en iyi kalecisi şu an.
2: Yönetimi mesela aldı bir risk sezon başında. Tabii,
0: evet. Ama yani geldiği andan itibaren inanılmaz yani bir katkı sağladı.
2: Yani dedim ya Galatasaray yönetiminin katkısı işte.
1: Hocam Kemerburgaz'ın hedefi Ederson vardı. Ederson Uğurcan gibi bir sezon geçirseydi.
0: Aynen. Kemerburgaz'ın suyunda ne var? Önemli abi. Yani
2: demek ki olay Florya'da veya Kemerburgaz'da değil. Galatasaray'ın suyu
0: tamam
2: demek
0: işte
2: ki.
0: Tamam işte yani. Demek o suyu oraya bağladı.
1: Galatasaray'da yönetimlerde yapabilen kalıyor, yapamayan gidiyor. Bir daha geriye dönüp bakılmıyor.
2: Bakın hızlı aksiyon.
1: Yani bugün gördüğüm için söylüyorum UEFA Kupası zaferinin yıl dönümünde. Faruk Süren Galatasaray'ın bence efsane başkanı. 4 sene üst üste şampiyonluğu.
2: Kimse gelsin diyor
1: UEFA
2: yeniden.
1: Kupası. Kimse gelsin dedi
2: yok,
1: mi?
2: Yok bitti.
1: Galatasaray hep böyle şampiyon olmadı. Bu şampiyonluktan önce 13. oldu.
2: Ya da başka gelsin, bir şey söyleyeyim. Kurtarsın. Okan Buruk bugün gitti diyelim ki. Kimse şunu der mi? Ya Hamzoğlu bize 3 kupa kazandırdı gelsin. Demez bitti çünkü onun devri bitti. Evet. Kupaları kazandırdı gitti yani. Bir tek Fuat Terim'le o da büyük bir efsane olduğu için bunu yaptı Galatasaray.
1: O Terim'in fenomen yapısından da
2: başka bir isim yani onu tabii. Başka değerlendirmek lazım.
1: Ama onun dışında hiç kimse dönüp arkasına bakmıyor
2: başka
1: Galatasaray.
2: Başka bir örnek vereyim.
1: Sistem değiştirmeye devam ediyor.
2: Galatasaray bu sezon şampiyon olamasaydı Fenerbahçe'ye kaptırsaydı. Okan Buruk ve Dursun Özbek yeni sezonda koltuğunda oturabilir diyebilir miyiz
1: hayır.
2: Kesin? Diyemeyiz.
1: 3 sene şampiyon yaptılar.
3: Peki bunu diyemeyiz.
0: Gönderin diyorlar.
2: Ama Fenerbahçe'de mesela Ali Koç 7 sezon...
0: Hayır, bak. Abi değil. Zaten
2: ama bu yüzden
0: doğru
2: işte, noktaya geldi.
0: Yanlışlığını
2: ama.
0: Konuşur. Değil.
3: Ama tamam da yani
0: ama biz... Ama değil o
3: ama
0: yani.
3: Ama bu futbol ikliminde biz yaratmıyor muyuz Ulaş'cığım? Yani tamam. Şimdi Galatasaray'ın 3 tane şampiyon olmuş başkanı ve teknik adamı bu sene olamadı diye gidiyorsa veyahut da seçimi kaybedecekse ya bunda yani bütün bu futbol iklimindeki bütün unsurlar hepsi bir oturup şapkalarını
1: ama işin yerine gelen de 3 sene üst üste yani, şampiyon yapıyor sistem ama değişmiyor.
2: Bu refleks her zaman doğru sonuçlar vermiyor tabii, ama tabii. Ağırlıklı olarak doğru sonuç veriyor. Ya yani bu refleksle bazen hatalı kararlar da alındı. Yani ona itirazım yok. Mesela 4 yıl Fatih Terim dönemi 2000'de bittiği zaman da işte dendi ki artık bir değişim olsun. Ya yani her zaman doğru refleks alınmıyor. Ama genellikle başarı getirdi bu refleks Galatasaray'a. Yani yüzdesel %60-70 başarıya getirdi. Yani çok doğru bir şey mi her zaman? Değil tabii ki.
3: Galatasaray bir gerçek var abi. Oyunu iyi oynuyor. Oyunu iyi oynuyor. Galatasaray 2021-2022 sezonunda Erden Timur'un oradaki o lafı etmesine 22-23'te biz bu ligi bitirtmeyiz dedikten sonra işin rengi ve de sahanın içi ve de bütün bu unsurların hepsi birbirine girmesiyle beraber iş başka bir yere gitti.
1: Tam da onu diyoruz. Motivasyon sağlıyor. İşte yani. O isim söylüyor.
3: O isim söylüyor. Onunla da beraber devam ediyorlar. Yani. O çok yani, önemli bir şey.
1: Kişilere bağımlı gitmiyor.
3: Değil tabii. Ve hemen yeni oradan çıkıyor, vazgeçebiliyor. Tekrar önüne
1: motivasyon
3: bakabiliyor.
1: Motivasyon sağlıyor.
3: Yeni motivasyonla yola çıkabiliyor.
2: Oyunu kuralına göre oynamak diye bir şey var. Her anlamda. Evet, yani sağ içi, sağ dışı.
3: Oyunun kuralını çok iyi oynuyor
2: Galatasaray. Gerçekten de. Hani bu anlamda Güneş Şen'e söylediği gibi kişiler değişiyor. Bu sistem bıçak bir şekilde dönüyor Galatasaray adına. Yani çok ciddi makas kabul etmemiz gerekiyor. Yani kesinlikle. Cam Hocam çok daha iyi tabii. Hatırlar. Hani ligimizin tarihinde sportif ekonomik böyle bir makas var mıydı? Ben hatırlamıyorum. Yoktu.
3: Şöyle
2: çok
3: vardı.
2: Çok kolay değil.
3: 86-87'ye kadar olan 59 süresi içerisindeki 11 tane Fenerbahçe'nin
2: 6 mı Galatasaray'ındı o zaman?
3: 6 Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın 5'ti. İkisinin toplamı kadardı. Ama 86-87'den sonraki işte o ilk 14 seneki şampiyonluk Derbal Mustafa Denizli ile beraber olduktan sonra orada yavaş yavaş tırmanmaya başladı. Ve 86-87 işte 40 senede geldiğimiz zaman da Fenerbahçe'nin 8 tane şampiyonluğu var. Galatasaray'ın 20 tane şampiyonluğu var. Tabii. Ve bu süre içerisinde
1: asıl 16, makas orada açılmış.
3: Esas orada. Esasında 16-17 tane de şey var. İkincilik var. Ya bunlar az bu sayıda ve o arada geçirmiş olduğu bir sürü olaylar yaşamışsın, sıkıntılar yaşamışsın, işte bu problemleri görmüşsün, bir sürü otobüsler taşlanmış, kumpaslar olmuş, camia birbirine girmiş, başkanlıklar değişmiş, teknik adamlıklar değişmiş, çeşitli unsurlar devreye girmiş. Dolayısıyla da Fenerbahçe bu konuda çok geri kaldığı için ve makas da çok açıldı tabii. Bu makasın açılmasından dolayı da camiada ve takımda çok büyük bir huzursuzluklar var. Mesela şimdi Galatasaray'ın seyircisi inanılmaz bir şekilde kulübüne destek veriyor tabii. Ama 4 senedir şampiyon olan bir takıma destek veriyorsun Cüneyt. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzon'un şampiyonlukları yok. Makas açılmış ama seyirci hala geliyor stada. Bu çok önemli bir şey. Bence çok değerli ve kıymetli.
1: Yani o Galatasaray seyircisi ben şurada alkışlıyorum.

0: Söylüyorum Cem Hocam. Hocam kazanılacak tırnak içerisinde kolay maçları da geliyor. Yani maç seçmeden geliyor.
1: Şöyle,
0: Beşiktaş ve Fenerbahçe seyircisi zor günde geliyor. İyi günde zaten tribünde. Ama onlar maç seçebiliyor. Galatasaray seyircisi seçiyorlar. Trabzon seyircisi de seçiyorlar.
1: Şunun altını çizmek için söylüyorum. Yani başarılı olan takımın arkasında gitmek daha kolaydır. Başarısız takımın arkasında gitmek kolay değildir. Bazen stada ayakların geri geri de gidersin ama tabii, o gönlündeki hissetmen, aidiyet duygunla o takımın arkasında gitmeye devam edersin. Yani
2: şiir gibi konuştu ya.
1: Yani sen
0: şiir en son. Şiir var en son hocam. Kapanışı sezon yani finalini şiirle yapacağız. Yani
1: o takımın taraftarının cefasını, bu aidiyet tabii, duygusunu hissetmesi bence çok daha değerli değil.
0: Bunu iyi yapıyor Galatasaray seyircisi. Dediğim gibi maç seçmemesinde ben bireysel olarak çok takdir ediyorum. Yani maç seçmesi derken öyle maçlar var ki sezon içerisinde Galatasaray'ın %100 kazanacağını tabii biliyorsun. Hafta içinde atıyorum Şampiyonlar Ligi maçı var. Ya gitme abi o maça, gitme. Zaten ulaşımı çok zor bir stat. Hayır, Galatasaray taraftarı gidiyor. O yönden de
1: hemen sana şeyi hatırlatayım mı? Hemen sana şeyi hatırlatayım mı Cüneyt? Fenerbahçe Karagümrük maçı. Seyirci 200 evet, kişi.
3: Olimpiyattaki maç.
0: Nasıl olsa alacak dedik.
1: Nasıl olsa alacak. İşte ama bir şey söyleyeyim mi sana?
3: Kırılma anı.
1: Kırılma
0: o
1: anı.
0: O maç Galatasaray maçı olsaydı gidecekti. Tam da ona çok güzel destek
1: verdi. Ben destek vermek istiyorum. Ama orada da işte yönetimin kabahati var. Yönetim bu işi diyecek ki ya kardeşim biz şampiyonluğa gidiyoruz. Gelin bakalım otobüsler. Evet. Gelin bakalım şu Çobani Stadı'nın önüne bir 40-50 otobüs yapalım. Bir 3-5 bin kişi gidelim. Bunu söyleyecek. Bunu yapması lazım. E sen bırakırsan 200 kişi gidiyor, 10 kişi orada oturuyor, 50 kişi orada oturuyor. E orada zaten sen şampiyonluğu kaybediyorsun.
0: Somut örnek vereyim, birkaç kere verdim diye bu gece vermek istemedim ama Galatasaray Gençler Birliği kupa maçı açık kanaldan biz yayınlıyoruz. Şifresiz evinde oturup izleyebiliriz. 30 bin küsür taraftar var
1: tabii, hocam. Aynen. Tabii.
0: Ha, kağıt, yenildi Galatasaray gerçi ama kağıt üzerinde Galatasaray'ın en kolay maçı gibi görülüyor. Düşme hattındaki bir takımla oynuyorsun. Can Avli ile ligi düşünen bir takımla. O maça da geliyorsun 30
1: Galatasaray,
0: bin
1: tarafta. Galatasaray yani, seyircisinin desteklediği takımına destek verdiği desteği tebrik ediyorum, takdir ediyorum ama o takıma destek vermek çok daha içten, çok daha rahat, tabii, kolay olurdu ama dediğim gibi yani Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe uzun zamandır şampiyonluk yarışında geri kaldığın için oralara gitmek, biraz daha böyle bir içselleştirmek kolay bir şey değil Cüneyt.
0: Onlara da haklı. Geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'nin de sözleşmeli oyuncularına bakalım. Tabii Fenerbahçe'de her şey aslında başkanlık seçiminden sonra evet, netleşecek. Belki bu Galatasaray için konuştuğumuz büyük bütçeleri Fenerbahçe için de konuşacağız. Yeni başkan kim olacak onu da ayrıca konuşuruz ama futbolla başlayalım, oradan seçime doğru gidelim Cem Hocam. Fenerbahçe'nin de sözleşmeli oyuncularından oluşan kadrosu ekranda. Kimler kalır, kimler gider, kimlerle devam eder? Yeni hoca, yeni başkan bunu belirleyecek.
1: Sevgili Cüneyt, şimdi bak 26-27 sezonunda sözleşmesi devam eden, hı-hı, yani bu oyunlarla bir şey, bu oyuncularla bir şekilde devam edeceksin. Buradan o çıkıyor şimdi değil mi? Ve Fenerbahçe kulübünde de çok önemli bir seçim arifesinde evet, ve iki tane başkan adayı da takımdaki herkesin memnun olmadığı bu performansı iyileştirip bir sene içinde de takımı şampiyon yapmak istiyorlar. İki tane başkan adayı var.
0: İki seçimi tane konuşuruz Cem Hocam. Yok, oradan kim?
1: Aynen aynen. İki başkan adayı da gelmeden evvel bakacaklar. Bir kere bu kadro nasıl bir kadro? Hı-hı. Yani çünkü yedisi de
0: kötü bir kadro değil. Ama Ederson, Mert, Tarık, Divakovic gözü kapalı dördünü de oynat. Ama bu doğru bir transfer değil herhalde değil mi hocam? Teknik direktör olarak siz daha iyisiniz yani. Dört tane iyi kaleci. Evet. Ne yapıyorsunuz? Santrafor olmayan takımın dört tane iyi kalecisinin olması doğru bir yapılanma mı?
1: Peki dört tane kaleciden bir tane gerçek bir performans alabilir miydin? Aldın mı? Alamadın. Bir de öyle bir sıkıntı var.
3: Bir sorun yani, kalecilerde mi hocam gerçekten?
1: Abi, hayır değil tabii kalecilerde.
3: Yani kendilerinde yani, mi sorun?
1: Buradaki problem sadece sezonun bir kaleciye veya bir mevkiye bağlarsak yanlış yapmış oluruz. Buradaki kadro mühendisliğinin
0: kadro mühendisliğine zaten vurgu için tabii, söylüyoruz.
1: Kaleciler. Kadro mühendisliği.
0: Kaleciler kötüydü Fenerbahçe şampiyon olamadı.
1: Veyahut da şu bölgedeki şu oyuncular gibi oradan çıkmamak
0: orta
1: lazım.
0: Orta sahada da bence çok fazla oyuncu var. Yani bazı bölgelerde birbirine benzeyen var, çok fazla oyuncu var. Evet. Hepsi iyi oyuncular. Kötü diyemeyiz. Yani Nene'ye, Oğuz'a, Cengiz'e kötü diyebilir miyiz?
3: Evde iki tane buzdolabı var, televizyon.
0: Evet, Genduzu, Freddy, Kante, İsmail, Amrabat.
3: Aynen.
1: Şimdi demin zaten
0: çok oyuncu, hepsi iyi oyuncular. Ocak ama doğru oyuncular.
1: Tabii Ocak transferini demin yayının başında da konuşurken biz zaten planlamanın yanlış olduğundan, planlamadaki sıkıntıların ve de santrfor bölgesindeki oyuncuların

0: hiç olmazsa elde tutsalardı, hiç dokunmasalardı bir Gündüz'ü veya bir tane de bir stoperle rahatlıkla bu oyun daha farklı bir şekilde evrilebilirdi diye düşünüyordum ben şahsen açıkçası. Ama bugün itibariyle geldiğimiz kadro kötü bir kadro mu değil?
1: 7 tane stoper var şu anda Fenerbahçe.
0: Kötü bir kadro mu değil ama...
1: 7 tane stoper var. Yani bir tane de devre sarılsa 8 tane olacak.
2: 3 tane sağ bek.
0: Ya bugün
1: 3 sağ bek, evet.
0: Gelen başkan ve yönetimin bu kadro üzerinde bir planlama yapacaksa başkan ve yönetim mi yapacak? Gelen bir teknik adamla anlaşılıp onlar mı yapacak? Hı hı. Ve 7-8'i de seçildikten sonra 9'unda 10'unda mazbatasını alacak olan yeni yönetim karşısında böyle bir tabloyu görecek. Ve 11'inde Dünya Kupası başlayacak. 17-19 Temmuz'a kadar sürecek bu süre. Ve o arada 22-23 Temmuz'da ön elemesine oynayacak olan Fenerbahçe takımı, hı hı, sezonu
3: Şampiyonlar Ligi 2 ön eleme 1 playoff değil mi abi?
0: Bravo. Evet,
2: 3 ön eleme.
0: İlk elemesini oynayacak. Yani ikinci ön elemesinin birinci maçını 22-23 Haziran Temmuz'da oynayacak. Şimdi bunların hepsini düşündüğün zaman Haziran'ın ortasında, Haziran'ın 20'sinde falan sezonu açması lazım. Bu ne demek? Bir takımın sezonunu açması için kadrosunun 4'te 3'ünün hallolmuş olması lazım. Ve bütün transferlerin de büyük bir kısmının hallolmuş gerekir. Bir kadroyla çıkması lazım sezona. Şimdi bunların olması kolay bir şey değil. Hı hı. Ve bu yüzden de zaman zaman işte başkanlar programlarını açıklıyorlar. Yapılacak şeyleri söylüyorlar. Ve bunlarla beraber çalışmaların ne düzeyde olduklarını anlatıyorlar. Hepsinin de kendilerinin iletişim direktörleri var. Bu konulara bakan hakikaten değerli kişiler var. Onlarla beraber hareket ediyorlar ama burada gerçekten başkan kim olursa olsun seçildikten sonra bu tabloyu daha iyi bir hale getirebilecek şekilde zaten şey yok, yani süre yok. Onun için yani bu çalışmaların şimdiden başlaması gerekir ve onlar da öyle yapıyorlar.
1: O zaman seçimi soralım hemen.
0: Soralım.
1: İki adaylı bir seçim. Neler olacak? Kulislerde neler konuşuluyor? Başkanlar vallahi, yani transfer bekliyor tabii taraftar. Süper yıldız bekliyor. Yani Galatasaray Osimhen'le çıtayı öyle yüksek bir noktaya koydu ki sadece şampiyonluk değil, önce transferde şampiyonluk istiyor Fenerbahçe taraftarı bence.
0: Aslında bakıldığında geçmiş yıllarda bakıldığında Cüneyt zaten şampiyonlukların öncesindeki transferlerde Fenerbahçe hep böyle bir başı çekmiştir. Yani hı hı, transferler, ikonik transferler, yüksek ücretli transferler.
1: Transferin şampiyonu hep Fenerbahçe olmuştur.
0: Ama bunu sahaya yansıtmak ne kadar doğru oldu veyahut da ne kadar iyi oldu onu tartışmak lazım. Bugünkü seçime geldiğimiz zaman da şu anda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün iki tane başkan adayı var. Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi. İkisi de geçtiğimiz pazartesi gününden başlamak kaydıyla sahaya indiklerini ifade eden derneklerle, çevresindeki insanlarla onlara yapmış olduğu konuşmaları da hepsi birlik beraberlik içerisinde artık bu aramızdaki makasın farkın açılmasıyla belli bir takım güçlerin de karşımızda olduğu düşüncesiyle bir savaşa gidiyoruz. Yani savaşa gidiyoruz derken tırnak içinde, yani bir mücadelenin içerisine gireceğiz. Bununla beraber herkesin bir birlik beraberlik içerisinde olması gereken bir mottosu çıkıyor ortaya. Hı hı. Özellikle Sayın Aziz Yıldırım bunun altını çok çiziyor ve vurguluyor. Sayın Hakan Safi de yani insanların, yani camianın ne isterse benden istesinler mottosuyla da böyle bir sloganı var. Dolayısıyla da iki başkan adayı da Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda şampiyon olması için yapılacak olan her türlü fedakarlığı yapmaya hazırlar. Ama camiada şöyle bir teamül var. İki tane başkanın da beraber hareket ederek bir yönetim çıkarak daha güçlü bir profil olan bir başkanlık adayı seçimine gidilmesi herkesin düşüncesinde. Ama Sayın Hakan Safi ben yoluma devam ediyorum diyor. Sayın Aziz Yıldırım da devam ediyor ama o daha çok birlik beraberlik şeklinde düşüncelerini dile getirerek devam ediyor. Buradaki en önemli şeylerden biri ekonomik, mali tablo. Yani Fenerbahçe'nin karşısına geldiği zaman bir mali tablo gelecek. Geçmişte herkes bugün artık bu çok artık gerçekçi şeyler istiyor. Yani söylemlerle bahsedilsin, başkanlar çıksın. Mali tablolar geçmişte neydi? Bugün ne? Önümüzdeki yıllarda ne olacak?
1: Şu seçim döneminde ben hiçbir kongresinin mali tabloya göre karar vereceğini Fenerbahçe'de düşünmüyorum.
0: Bunların açıklamasını bekleyenler var ama...
1: En son oraya bakar. Taraftar da genel kurulda.
0: Taraftar transfer bekliyor. Taraftar transfer.

0: Transfer bekliyor. Taraftar yani, bir sene içerisinde şampiyon olmak sözü bekliyor.
1: Mali tabloları zaten düzeltmek zorunda.
2: Hocayı bekliyor.
0: Hocayı bekliyor.
1: Değil.
2: Kesin yani.
0: Kesin.
2: Hoca tercihini bekliyor.
0: Aziz Bey'in de şöyle bir ifadesi var sevgili Cüneyt. Yani ben ne şartlarda olursa olsun bu sene sonunda ben başkanlığı bırakacağım diyor. Şampiyon olacağım veya olmayacağım ama olmak için müthiş bir mücadele verecek.
2: Fenerbahçe bütün şampiyon olsa yaşanacakları biliyoruz değil mi?
0: Yani ben açıkçası bunu
1: hafıza beni yanıltmıyorsa görevdeyken de Sayın Aziz Yıldırım'ın birkaç defa son senem deyip devam ettiğini de biliyoruz.
2: Kendi söylediği ifade. Şampiyon olursa bir yürüyüş olur. Aziz Başkan bizi bırakma evet, diye başkandan.
1: Yürüyüşle geri döndüğünde biliyoruz. Yani Aziz Başkan yani, bu işi çok gönülden severek yaptığı aynen, için tabii bu bir eleştiri.
3: Bir soru sorabilir miyim?
1: Tabii yani, ki.
3: Ali Koç kimi destekliyor Cem abi?
0: Ali Koç şu anda
1: kulislerde aslında biraz da o konuşuluyor. Kime destek verirse.
0: Kimseyi desteklemiyor şu an. Yani onun aldığım daha, duyum. Aldığım
2: şekten
0: duyum.
2: Şekten mi desteklemediğini söylüyor yoksa gerçekten mi desteklemiyor?
0: Aldığım duyum şu anda hiç kimseyi desteklemediği ve beklemede.
1: Çünkü hepimiz biliyoruz ki son başkan sadece Fenerbahçe için tüm kulüplerde son başkan yeni üyeye kaydeder ve son başkanın işte her zaman ağırlığı olur 7-8
3: bin üyesi varmış diye. Yani çok
0: hayır, yani son geçmişteki Saadettin Saran'la yapmış olduğu o seçim yarışındaki zaten oy potansiyeline baktığın zaman da aşağı yukarı bir 8-10 bin kişilik bir şeyi var. Yani bir oy potansiyeli yani var. Şimdi, ama burada nerede belli olacak?
3: Bunu işler? Nereye yönlendireceği konusunda bir.
0: Bu ne zaman belli olur biliyor musun?
3: Var mı abi?
0: Var şöyle. Ne zaman belli olur? Başkan adayları yönetim kurullarını seçtiği zaman veyahut da deklar ettiği zaman acaba Ali Bey'e yakın olanlardan kimler ne tarafta daha fazla var? Ancak öyle bir başlıyor.
2: Ya bir şey söyleyeceğim. Ali Bey'in kimi desteklediğini gönülden bilmek zor değil ki. Yani bir tarafta elini bile sıkmadığı Aziz Yıldırım, iki tarafta elini sıkmıyor neredeyse birbirinin. Diğer tarafta bir buçuk yıl evvel aynı yönetimde yer aldı Hakan Safi. Şimdi hani çok zor bir denklem değil ki bu belli.
1: İşte seçimde farklı durumlarda yaşanır. Ya oraya bir istediği yöneticisini onun listesine koyar, o el sıkışılır.
2: Ya şunu açık açık ifade etmeyecektir. Etmiyor zaten. Hı-hı. Ama insanlar biliyor zaten yani kimin
0: i̇şte
2: daha fazla
0: daha
2: yanında.
0: Çok gerçek, real şekli adaylar yönetim kurullarını açıkladıktan sonra kimlerin yönetiminden kimler hangisinin yönetiminde tabii olacak? O zaman o daha net bir belirleyici bir durum olur.
1: Peki asıl soru şu, iddia o ki Sayın Aziz Yıldırım görevi gelirse teknik direktörü Cessus olacak. Hakan Safi yabancı ünlü bir teknik direktör getirecek.
0: Yani var. Söylentiyi söylüyorum.
1: İsmail Hoca, Aykut Hoca.
0: Biraz son zamanlarda Aykut Hoca olsun, İsmail Hoca olsun, işte zaman zaman Bülent Uygun da çok devreye giriyor. Böyle bir futbol aklı konuşuluyor ama son zamanlarda bununla ilgili tam bir net bir görüş ortaya atılmadı, çıkmadı. Daha çok Aziz Bey'in tarafından beraber hareket ettikleri yönde böyle bir ifade vardı ama Aziz Bey de böyle
1: Aykut
0: bir şey
1: açıklamıyor. Aykut Hoca için sportif direktör iddialı.
2: Ben bir soru sorayım mı hocam size?
0: Tabii ki.
2: Aziz Başkan'ın ben seçime kadar teknik adamımı açıklamayacağım demesi aslında o ismin taraftarlar nezdinde çok sıcak bakılmayan bir isim olduğunu gösterir bize ya da genel
0: olabilir de olabilir de aslında bu
2: yani sadece Aykut Kocaman'dan bahsediyorum açık söyleyeyim yani.
0: Saydığımız
3: Aykut
0: bu isimlerin
3: Kocaman teknik direktör, Volkan Demirel,
2: Oğuz Çetin Samandıra yapılanması.
3: Samandıra yapılanması yani bir 10 sene daha olmaz.
1: Veya Aykut Hoca sportif direktör, Jesus teknik direktör.
2: Ya Aziz Yıldırım'ın şunu dediği de konuşuluyor. Yani buraya hiç bu futbol iklimini bilmeyen,
3: bu
2: takımı bilmeyen bir isim
3: getirir. Bir yapılanma olur.
1: Konuşuluyor
0: ya
1: mu bu?
0: Şöyle
3: evet.
2: Senin burada ana düşüncen, hani olumsuz düşüncen Aykut Kocaman mı yoksa?
3: Aykut Kocaman, Volkan Demirel yani ben
0: ya bu yapılanmayı sen şey görmüyorsun
3: Oğuz
0: yani.
3: Oğuz Çetin'i ben severim yani ama bence yorumculuğuna devam etsin.
0: Hayır şöyle şimdi bu senin söylediklerin bu yapılanmayı sen şey görmüyorsun. Çok olumlu Fenerbahçe.
2: 10 yıl daha diyor.
0: 10 yıl daha yapamaz diyorsun. Onu diyorsun sen.
2: Abi. Peki sen ya şu, yabancı
3: mesela,
2: hoca mı?
3: Yabancı da olabilir ama doğru bir yabancı. Atıyorum Edin Terzik gibi bir ismi getirirsin, bir bütçe verirsin ve bunu bir yılda ben şampiyon yapacağım diye gelmezsin. Yani.
2: Öyle geliyor ama yönetim.
3: Olmaz o.
1: Yeni Tedesco
3: ne olacak? Edin yine başa saracak. Ismi de yani şimdi... Gerek yok. Çünkü Edin Terzic de sen bir hikaye yazacaksın. Yani... Bir, iki, üç yıl bitti bu kadar. Yani
1: Tedesco öyle yazabilirsin hemen hemen aynı. Ya,
2: tam aynı koku da geldi işte. Koku geldi.
0: Cüneyt. 2018'den beri bunu yazıyorsun ama.

0: Söyleyeyim. İsmi 2018'den beri yazamıyorsun.
1: Bir isim ama. Değil.
2: Tartışalım abi, niye tartışalım?
1: Asla.
2: Ne yaptı yani. Abi Edin Terzic?
1: Nasıl yani?
2: Ne yaptı abi? Ya ne yaptı derken şu anlamda söylüyorum. Hani tartışılmayacak anlama ne yaptı, ondan bahsediyorum.
1: Teknik adamlarını çok beğeniyorum. Genç oyunculara yer vermesini çok beğeniyorum. Bir sistem hocası, ya tamam, bir organizasyon şey hocası. İnanırsa bu organizasyona gelir ekibiyle beraber. Fenerbahçe'ye de güzel bir hikaye yazabilir. Ama bunu hemen yazmaz.
2: İşte olay hemen yazılması tabii istendiği için.
3: Bunların içerisindeki, çok affedersin. Buyurun bunların hocam. İçerisindeki en önemli şeylerden bir tanesi, gelecek olan, karar verilecek olan yapıya, tekniğe, direktöre, altına, üstüne herkesin hemfikir olması lazım. Kimseyi rahatsız
2: öyle
3: etmemesi lazım.
2: Öyle bir isim
3: lazım.
2: Hocam yok ama bence.
3: Yani bu
2: ben
3: bulacaklar,
2: şöyle söyleyeyim, yabancı olarak,
3: başka
2: yabancı olarak Fenerbahçe'yi bir sezon içinde şampiyon yapabilecek tek bir isim var bence dünyada, yabancı alım. Antonio Conte. Bak, ikinci bir isim yok bence. Yani şu anlamda
3: onun
2: söylüyorum.
3: Onun altında olursana biraz.
2: En iyi hoca olduğu için söylemiyorum. Elindeki kadro malzemesi ne olursa olsun ondan bir oyun çıkartır.
1: Ona bakarsan Bielsa da çıkartır canım.
2: Hayır, Bielsa çıkartmaz. Bielsa'nın kalın çizgileri, duvarları vardır Bielsa'nın.
1: Tamam,
2: değil.
1: Var tabii ki.
2: Conte'nin yoktur. Conte her oyuncudan performans alır, üst seviye.
1: Bielsa
2: ve
1: da alır.
2: Kısa vadede yapar bunu. Süre uzayınca sapıtabilir. Hiçbir itirazım yok ama.
4: Bir kusuru var ama. 3'te oynatıyor.
2: Yok, 4'te oynatıyor Napoli'de. Napoli 4'lüyle şampiyon yaptı.
4: Çok seviyor 3'lüyü.
2: O da kusur değil. Yani Chelsea 3'lüyle şampiyon yaptı. Chelsea 3'lüyle şampiyon yaptı. Napoli 4'lüyle şampiyon yaptı.
3: Yani oynaması şart değil abi. Fenerbahçe'yi oynatabilecek hangi diziliş varsa oynatabiliyorsa
2: tabii, mesela. Yani Conte kadroya bakar der ki bu takım bunu oynar. Ya yani, o anlamda söylüyorum. Şimdi gitti Napoli'yi şampiyon yaptı. Chelsea'ye gitti. Chelsea'yi şampiyon yaptı. O anlamda eğer Conte'yi getiremiyorsa Fenerbahçe, hiçbir yabancı hoca gitmesin. Bakın Klopp bile şu anda Fenerbahçe için bir sezonluk şampiyonluk hedefi için macera olur. Klopp sana 3 sene bir organizasyon yapar, sonra 5 sene şampiyon yapar üstü. O ayrı. Ama Fenerbahçe bir sezonluk şampiyonluk hedeflediği için, yani ne olursa olsun şampiyon olacağız. Hedef bu. O yüzden
1: yine
2: de
1: yanlış başlıyorlar işte.
2: O ayrı. Ama ya abi 13 yıl oldu şampiyonluk. Tabii böyle ya olacak
1: tamam,
2: yani. Ne bekliyorsun yani?
1: Başlıyor. Onurcu.
2: Ya Fenerbahçe şey başkanı şunu diyemez ki.
1: Ya.
2: Ben 3 sene sabır istiyorum sizden.
1: Ya kardeşim,
2: bu böyle bir şey olamaz.
1: Bir şey yok.
3: Ya bundan sonra bak, bundan sonraki başkanlar seçmiş oldukları plan programı doğru yapacak bir şekilde olsun. Yani bak biz 2018-2019'da ki seçimde Sayın Ali Koç geldikten sonra 2 sene evvel şurada Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı Ali Koç'tu. Takımın patronu Jose Mourinho'ydu. Bundan daha iki tane evet. Önemli figür olabilir mi?
2: En ne zengin, oldu? En zengin başkan, evet. en kariyerli hoca.
3: Ama Fenerbahçe olmadı ve belki de ikinciliklerin içerisinde Ali Bey geldikten sonra 11 puanla en fazla makasın açıldığı dönem oldu.
1: Tamam, ben de orada diyorum ki Cem abi, yani Fenerbahçe yine aynı suya girip yıkanmasın. Ya sonuçta bir yapılanmaya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin, hem takım olarak hem ekonomik
2: abi
1: olarak.
2: Abi sen futbol gerçeklere doğru söylüyorsun. Hiçbir itirazım yok.
1: Futbol gerçeği olarak
2: ama
1: bakıyorum.
2: Fenerbahçe gerçekleri başka bir şey
1: tamam,
2: istiyor şu an.
1: Tamam, Fenerbahçe anda. Gerçeklerinin başarılı olamadığını gördük ya. Olmadı bu yani. Tutmadı bu maya. Her sene yıkıp yaptın, yıkıp ya yaptın.
2: O zaman Tedesco kalsın mı demek istiyorsun
1: hayır,
2: mesela?
1: Hayır, kalmasın abi.
2: Hayır,
1: ya
2: işte 3 yıllık sistem işte. Tedesco kursun mu sistemi?
1: Bir Tedesco ile alakalı değil. Bence doğru bir hoca profili lazım. Doğru bir yapılanma lazım Fenerbahçe'ye de, ama bu böyle hemen geldim şampiyon yapacağım değil. Yine aynı şeyi yaşayacak. Yine hayal kırıklığı olacak.
2: Ben o yüzden diyorum yani. Conte tarzı bir yabancı hoca getiremiyorsa Fenerbahçe, ki çok zor. O zaman maceraya girmeyecek. Aykut Kocaman'ı getirecek ya da ne bileyim İsmail Kartal'ı mı getiriyor? Yani camiayı bilen ve bu planlamayı hemen yapabilecek bir ismi getirmesi gerekiyor. Gerisi macera olacak Fenerbahçe için çünkü. Ya evet, Ulaş Özdemir aslında çok doğru bir şey söylüyor. Hiçbir itirazım yok.
3: Tabii ki.
2: Yani bir sistem hocası gelsin, bir sistem kursun, sürdürülebilir başarı. Çok güzel söyledikleri ama Fenerbahçe'de bu kabul görebilecek bir şey değil. Sen şu an Terzic'i getirdin.
1: Taraftan inansın yeter ki o yapılanmaya. Ama bu Aykut Kocaman, Volkan Demirel ya da Oğuz Çetin değil yani.
2: Yani şu tarafta günün sonunda oyun çok iyi bir seviyede de olsa şampiyonluğa bakıyor. Oyuna Fenerbahçe tav olsaydı İsmail Kartal kalırdı. Puana tav olsa İsmail Kartal kalırdı.
1: Ya bence İsmail Kartal'ın kalmamasının tek sebebi, yani ben öyle düşünmüyorum ama, lider özelliği yok. Yani, ne olacak?
3: Tamam, lider özelliği
2: Terzic
3: olan
2: Jose mesela.
3: Hayır, lider özelliği öyle olan Jose Mourinho geldi de ne oldu?
1: Aynı şeyi yani söylüyorum.
3: Veyahut da 2017-2018'deki
1: yani sen İsmail
3: Aykut Kocaman'la ikinci olan
1: bir sonraki
3: niye devam
1: sezon
3: edilmedi?
1: 3-4 tane transferi reva mı görmedin? Yapsan ya belki şampiyon olacaktı o takım. Bir puanla kaçırdı sonuçta.
2: Aynen.
1: Oynattığı oyun da muazzamdı.
2: 3 puan.
1: Yani ne? Efendim, ha 3 puan. Yani anlamadım ben.

0: Var mı görmedin? Yakıştıramadım İsmail
1: İşte derdi. Zaten benim bak demin sana söylemek istedim. Fatih Tekke ile İsmail ile konuşurken biraz da ona değinmek istedim Ulaş. Mesela şimdi sen orada şampiyonluk istiyorsun ama
0: ya Fatih bizim Fatih, İsmail bizim İsmail.
1: Evet, evet, evet işte. Ben de onu söyledim. Zaten bak İsmail Kartal sonuna geldiği zaman 99 puana geldiği zaman Aziz Bey de o zaman dedi ki Jose Mourinho'yu alsınlar dedi.
0: Bence,
1: hatırlıyorsun.
0: Bence büyük yem attı, yediler abi.
1: Evet. Jose Mourinho'yu alsınlardı.
0: Büyük yem attı.
1: Ve düşünebiliyor. Bir de şöyle
2: yok,
1: bak ama.
2: Anlaşmış
1: ama. Hayır hayır Ulaş. Bak şöyle bak ama. Müsaade eder misin? Bak. Adam çalışıyor. Teknik adam şampiyonluk maçına çıkacak. Teknik adamın yerine koysana kendini. Takımın muhalefet lideri Sayın Aziz Yıldırım diyor ki Mourinho'yu alsınlar diyor. Şeyde Sayın Ali Koç da başka bir teknik adamla gideceğinin sinyallerini veriyor.
0: Yani şu İsmail Hoca'yı seçim yatırımına kurban etti.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Ve daha bu.
0: Sonra kendileri kurban oldu
1: daha,
0: abi.
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Daha
0: Fenerbahçe'yi de kurban etti.
1: Daha şampiyonluk gelme ihtimalinin olduğu bir süre içerisinde konuşuluyor bunlar. Ya Fenerbahçe bir kere bu birbirleriyle olan kavgalarından, birbirleriyle hesaplaşmalarından vazgeçmesi lazım. Ben şunu da çok altını çizerek özellikle söylüyorum.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim.
1: Müsaade eder misin?
0: Yalılardan kurtarın abi.
1: Bak.
0: Yalı toplantılarından
1: yalı,
0: kurtarın.
1: Yalı
0: vallahi kurtarın
1: bak,
0: ya.
1: Yalımalı hikaye hocam bak ben sana söyleyeyim. Fenerbahçe kendi içindeki hesaplaşmaları bir köşeye koyması gerekiyor. Eski başkanlar,
0: tamam,
1: yeni başkanlar.
0: Yalılarda yapılan toplantılar.
1: Ya yalıda yapılır veya şehrin göbeğinde yapılır.
0: Sen önemli. Ne demek istediğimi anlıyorsun Cem abi.
1: Ya beni ilgilendirmiyor yalımalı. Ben bakarım
3: nerede
1: Fenerbahçe
3: nerede
1: yapıldığı beni ilgilendirmiyor. Benim için önemli olan Fenerbahçe'nin hesaplaşmaları bitsin artık. Fenerbahçe çıksın burada doğru plan programı seçecek olan yapacak olan kişiyi doğru tespit abi, etsin. Ve arkasından da doğru planlamaya
0: yalıdan,
1: yola çıksın.
0: Yalıdan kastım şu. Ya orada oturan
1: sen de ironi yapıyorsun tabii onu anladık.
0: Orada şimdi oturan insanlar yani şöyle bakıyor, fil dişi kulelerinden bakıyorlar. Tamam her şeyi ben bilirim, her şeyi ben anlarım, siz ne anlarsınız lan bakıyorlar. Tamam biraz böyle şimdi Fenerbahçe halkın takımı değil mi abi?
1: Peki canım ya.
0: Bitti. Ya Fenerbahçe'yi yönetecek olan yani akıl böyle yalılardan çıkmayacak abi.
1: Ben sana bir şey daha ekleyebilir miyim? Fenerbahçe takımını yönetecek kişi Fenerbahçe'nin dinamiklerini bilecek.
0: Yok.
1: Sade şirket gözüyle yönetmeyecek. Sporcu gözüyle yönetecek.
0: Kendi şirketi gibi de yönetmeyecek.
1: Ve mahallesini sevecek Ulaş. Fenerbahçe mahallesini sevecek. O mahalledeki insanlara saygı gösterecek. Ona değer verecek.
3: De,
1: ona değer verdiklerini hissettirecek.
3: Bir hocam şu var katılır mısınız? Ali Koç'la beraber.
1: Şey katılıyorum.
3: Eyvallah hocam. Ali Koç'la beraber üye profili değişti Fenerbahçe'nin. Gençleşti. Yani sandığa giden üye sayısı Fenerbahçe'nin son seçimde %50 civarı 30 yaş ve altıydı. Şimdi bu taraftarların neyi istediğini biliyoruz. Yani transfere bakar bu taraftarlar. Teknik
0: ya
3: adam tercihine bakarlar.
0: Onur anlamışlardır. Yani o 12-13 sezondur neyi isteyip neyi istemediklerini.
3: Ama işte şunu görüyorum mesela. Şimdi Aziz Başkan diyor ki ben transferde açıklamam, hoca da açıklamam diyor. Şimdi bu süreçte zor, kolay değil. Bir başkan adayı olarak bir oyuncu ikna etmek, transferi bitirmek, bunu deklare etmek veya hocayı. Ama Hakan Safi bunun için uğraşıyor şu anda net bir şekilde biliyoruz. Evet. Hatta şunu söylüyor yakın çevresine. Ben iki tane çok önemli oyuncuyu getireceğim seçime kadar açıklayacağım. Bir de hoca açıklayacağım diyor. Şimdi bunu
0: nasıl
3: yapar,
0: olacak bu kazanmada?
3: İşte yani.
1: Hayır ön yatırıma ön anlaşmaları konuşacak.
3: Ben bunu açıklayacağım diyor. Şimdi bunu yaparsa eğer Hakan Safi bence o genç oyuncuları, genç üyeleri kazanır. Yani dengeyi değiştirebilir. Aziz Yıldırım sanki bu kararını yeniden gözden geçirebilir bu süreçte. Yani eğer ki Hakan Safi örnek verdim. Dedi ki ben Leo ile ön anlaşmayı yaptım Milan kulübüyle. Başkan olursam Leo bende. Uydurdum şu an. O zaman Aziz Yıldırım mutlaka bir hamle yapar diye düşünüyorum. Yani o ben açıklamam kararı rafa kalkar.
0: Ama ben bu Aykut Hoca işte Volkan Demirel ve Oğuz Hoca boyutunun çok karşılık bulduğuna inanmıyorum camiada.
3: Karşılık bulamadığı için belki de Aziz Yıldırım şunu diyor. Ben hocayı açıklamayacağım diyor seçime kadar. Belki de. Yoksa hani üyelerin.
0: Aziz Yıldırım kimseyi dinlemez ha başkan olduktan sonra.
1: Herhalde canım.
0: O hiç dinlemez yani.
1: Aykut'a ay zaten getirir, şey var ya yaptıklarını yapacaklarımın teminatıdır.
3: Ya zaten başkan olduktan sonra kimse karışamaz
1: tabii,
3: o konuda. Karışamaz ama yani eğer ki camianın böyle %80'ini 90'ını heyecanlandıracak bir teknik adamla anlaşmış olsa Aziz Yıldırım bence bunu açıklar zaten seçimden önce. Bana öyle geliyor.
1: Muhalefetteyken Mourinho'ya ne diyorsun?
3: İşte Mourinho'yu açıklamış isimden bahsediyoruz burada. Muhalefetteyken yaptı bunu yani. Yani favori olmadığı bir seçimden önce bunu yaptı.
1: Girmedi.

0: seçimi.
1: Yani şimdi dolayısıyla burada hep bu sinyaller bana Aykut Kocaman'ı akla getiriyor diye düşünüyorum. Yani bir anlaşma yapıldı. Açıklamak istemiyor şu an başkan.
0: Ben sana bir söyleyeyim, bak isimlerden bağımsız olarak hepsi bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Ben hepsini çok da seviyorum ama yani üye profili ne geçmişteki başarılarına, futbolculuklarına bakmıyor.
1: Bakmaz.
0: Yani bugün Aykut Kocaman 3 kere gol kralı olmuş abi. Kolay mı Allah aşkına? Ama geldi zaman zaman seyirciyle ters düştü. Ve oynattığı futbola zaman zaman tepki gösterdiler. Yani senin geçmişte yapmış olduğun şeye falan bakmıyor hiç. Yani sıfırlıyor taraftar. Ve bugün geldiği zaman da Aykut Kocaman'la ilgili ileri geri işte bu tip şeyler konuşuluyor, bir problem oluyor.
2: Ama, hoş geldin çift altı, 4 savunma oyuncusu.
0: Yani... Ama
2: sezonun en çok gol atan
0: ama o zamanlarda
1: onunla gibi eklem yapabilir miyim? İnanılmaz yanlış,
0: yanlış
1: bir algı.
0: Ben de onu diyeceğim.
1: Galatasaray kimle ya şampiyon?
2: Yanlış canım, izlediğimiz oyunlar.
1: Galatasaray kimle şampiyon oluyor? Torreira, Lemina ile evet. Olmuyor mu? Fenerbahçe'nin merkezi kim? Kante,
2: tamam,
1: Gendouzi.
2: Işte, yani Torreira da Lemina da oyunu iki yönüyle oynayabilen
1: oyuncu. Ne oynuyor? Hangi? Hayır, oynamıyorlar ya.
0: Nasıl? Hocam ben sana başka bir şey daha söyleyeyim. Şey.
1: Kimse tutucu oyuncu nasıl oynuyor?
2: Tutucu oyuncu aynı zamanda da Lemina sonuçta.
0: Kimse Fenerbahçe'ye,
2: yani Fenerbahçe'ye birçok ön alanında doğru işler yaptı.
1: Josef Atiba ile şampiyon oldu Beşiktaş.
0: Fenerbahçe'ye teknik direktörü olacak kimse isimlerden bağımsız, yerli veya yabancı ne olursa olsun. Kimse, herkesin umurunda olduğu bir tek şey var. Doğru oyuncu seçimi, doğru bir oyun, güçlü bir oyun ve şampiyonluk yolunda hakikaten Fenerbahçe'yi sahasında, tribününde hop oturup hop kalkılacak bir teknik adam ve oyuncu grubu istiyor.
2: Peki,
0: İsimlerden bağımsız.
2: Peki düşenlere, çıkanlara bir bakalım. Lig tamamlandı, tüm ligler tamamlandı, düşenler, çıkanlar da belli.
3: Kendi aramızda konuşmayalım arkadaşlar.
2: Ya Torreira'nın Lemina'yı beğenmiyor. Ya böyle zaman
3: mikrofonlar var, izleyici duyuyor zaten, daha net konuş.
0: Bak sizin söyledikleriniz hepsini duyuyor.
1: Ben mi yöneteceğim? Ben nasıl vereyim?
3: Kim sorun ne, çözelim.
2: Hayır yani ikisi de oyunu iki yönüyle oynayabilir.
1: Oynamıyor.
2: Çıkan oyuncu oynamıyor
1: diyor. Tek yönlü oyuncu.
3: Oynuyor mu, oynamıyor mu?
1: Oynamıyor bence.
2: Ya nasıl oynadı Galatasaray o zaman? Ay, bir sezon boyunca Torreira ve Lemina ile nasıl oynadın ha?
1: İki yönlü oyuncular değil ki onlar.
2: İki yönlü oyuncu abi. Oyunu da iki yönüyle oynar ikisi de. Savunma da yapar, hücumda da yapar.
0: Araya
2: takım
0: gireyim
2: hücuma
0: ya.
2: Da çıkar.
0: Ya,
3: yok, biz artık böyle bir bölüm açtık. Dün akşam neydi bölümümüzün adı?
1: Geçiş oyunu.
3: Geçiş oyunuydu. Bugün de çift altıyla oynanır mı, oynanmaz mı?
0: Ben araya girmiyorum o zaman.
3: Oynanır mı hocam? Neyse, düşenlere çıkanlara bakalım. Sonra şiirle yapacağız vedamızı.
0: Akışını bozmayalım Cüneyt. Sen ne dersin?
3: Duygusal bir veda yapacağız. Ulaş Özdemir'in o güzel sesiyle. Süper Lig'de Galatasaray. Birinci Lig'de Erzurumspor, Ahmetspor ve Erokspor mu, Çorum Futbol Kulübü mü o? Netleşmedi.
2: Salı günü mü oynanıyor final?
3: Çok çalışmadım yerden sordum. Bir yerde geldim. Yani bu
1: Salı diyebilirim, evet.
2: Bize de bazen çalışmadığımız yerden soruyorsun Cüneyt.
3: Ama ne yapayım, çok
2: yoruldum. Bir defa da sen yaşa bak nasıl oluyormuş.
3: Ya Perşembe Ankara'dan döndüm. Cuma, cumartesi, pazar program mağazı görüşümde. Önümüzde final var. Biliyorsun milli takımın hazırlık başları da Turkuaz Medya'da. Onun evet, çalışmaları var.
0: Çok güzel.
3: Çok yoğun bir dönem geçiriyoruz. O yüzden izleyiciden de özür diliyorum. Editörüme de zaman kazandırdım ama o da çalışmadı.
1: Top çevirdin ama.
3: Çorum maçının gününü merak ettik. Ona bir bakarız. İkinci ligde Batman Petrolspor, Bursaspor, Mardin 1969, Muğla Spor. Üçüncü ligde İnegöl Kafkas Spor, 12 Bingöl Spor, Sebat Gençlik Spor, Kütahya Spor, Çorlu Spor, Ordu Spor. Lig yükseldiler. Tebrik ediyoruz şampiyonlara ve Süper Lig'de Antalya Spor, Karagümrük, Kayseri. Birinci ligden Serik, Sak. 24 Mayıs'taymış. O kadar geç mi ya? 24 Mayıs.
1: Çok var. 6 gün.
3: Kupa finalinden sonra pazar Konya'da, evet. Konya'da oynanacak.
0: Kupa finalinden sonra Konya'da.
3: Kupa finalinden sonra. Hatırladım şimdi bak. Çalışmışım onu da.
0: B12.
3: Serik, Sakarya, Hatay, Adana Demir. Küme düşen takımlardı. Yani Beykoz, Anadolu, Kepes, Karaman.
2: Adana Demirspor'un düştü, evet. Hale bakar mısın?
3: Buca, Yeni Mersin.
2: Adana Demirspor.
3: Adana Spor da üstelik 2'den 3'e düştü.
2: Evet bak, Adana Demirspor'u bu hale düşürenlerden hesap sormalı Adana Demirliler.
3: Umarız bir an önce geri dönerler. Mesela Edirne Spor'u da ben üzüldüm. Niye? Çünkü o bölgeden yıllardır Giresun, Türkiye'de Süper Lig'de bir
0: Giresun'a
3: takım yok.
0: Baksana.
3: Giresun.
0: 3 sene, 2 sene
3: Süper Lig'den.
0: Süper Lig'deydi.
3: Nerelere geldi? Ordu Spor diyorsunuz. 52 Ordu Spor şimdi şampiyon oldu. Hani Ordu'nun bir temsilcisi var ama o bildiğimiz Süper Lig'de oynayan, Hector Cupere takımın başına getiren, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hedefinden kaybolup giden takımlar bunlar, yaşanıyor, üzücü bunlar.
1: Bursa Spor'u seviyorum.

0: İndirici.
1: Aynen. Takım oyununu sonlandırıyoruz. Ama tabii ki Ulaş Özdemir'in...
2: Sezon finalini yine şiirle yapıyoruz.
1: Şiirle yapalım. Alkışalım. Önümüzdeki hafta da var takım oyunu. 90
2: ama yani ligin takım oyunu.
1: Peki ligin takım oyununu Ulaş Özdemir'in...
0: Bugünkü eseriniz nedir?
1: Güzel sesinden...
2: Güzel bir 35 şiiri söyleyelim.
1: Cahit Sıtkı.
2: Bir tarancıdan.
1: Söz Ulaş Özdemir'de.
2: Yaş 35, yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı, ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız, hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Ayva sarı, nar kırmızı sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim. Ne dönüp duruyor havada kuşlar? Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüm? Tarumar. Neylersin? Ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında? Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında.

0: Türk kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
1: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
2: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
3: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
0: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
4: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
0: O beklediğiniz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
5: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerekiyor.
0: Bir senede Avrupa olmasa mı?
4: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
6: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
7: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildi.
0: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
4: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
4: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
5: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
0: Gençlere bir dönüş var mecburen.
3: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
0: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
8: Gerçek taraftar profili bu değildir.
7: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
1: İnişli çıkışlı grafikler adamın marka.
0: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
4: Demet Gedik'in sunduğu Sabah Sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.
9: Genel izleyici için uygundur.

arşiv odasında sizleri 1955 yılına götürüyoruz. Takvimler 13 Mart'ı gösteriyor. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray 13 Mart Pazar günü saat 15.30'da Mithatpaşa Stadı'nda karşı karşıya

Her derbi gibi bu derbide de nefesler tutuluyor. 90 dakika boyunca saha içinde ve kenarında dostluk rüzgarlarının esmesi beklenirken birden tribünde fırtına kopuyor. İki takım taraftarları tribünde birbirlerine girdi, bir kişi öldü. Maçta Galatasaray etkili oynasa da 46. dakikada Lefter Küçük Andoniadis'in golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti. 86. dakikada skoru Burhan Sorgun attığı golle ilan etti. Fenerbahçe derbiyi 2-0 kazandı. Takvimler 25 Nisan'ı gösterdiğinde ise bu kez iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe arasında parkede ilginç bir olay yaşandı. O dönem Galatasaray ve Modaspor şampiyonluk yarışında. Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi için Fenerbahçe'yi 7 sayı farkla yenmesi gerekiyordu. Galatasaray gerekli farkı yakalayıp maçı kazanmak üzereyken Fenerbahçe basketbol takımı 40 saniye kala sahayı terk etti. Dönemin Sportif Oyunları Federasyonu Fenerbahçe'nin yaptığının şike olduğuna karar verdi ve hükmen mağlup sayıp Modaspor ve Galatasaray'ı şampiyon ilan etti. 25 Nisan tarihi bu olaydan sonra Galatasaray şampiyon olmasın diye düşünerek Fenerbahçe'nin sahadan çekildiği basketbol karşılaşması olarak tarihe düştü. 1955 yılı milli futbol takımımızın maçları arasında durgun bir seneydi. Fransa ile İstanbul'da 3 Nisan'da oynadığımız maçta golsüz berabere kaldık. 26 Haziran Pazar günü ise milli takımımız İtalya ile karşı karşıya geldi. Trece'nin Varmor Stadı'nda sahadaki kaptanımız bu kez Galatasaraylı Turgay Şener'di. Golümüz 78. dakikada Lefter Küçük Andoniadis'ten geldi. Ancak o maçtan da galip ayrılamadık. Maç 1-1 berabere sonuçlandı. 26 Aralık günü ise Paris'in Parc des Princes stadında Fransa ile oynadığımız ikinci maçta da üstünlük kuramadık ve karşılaşmayı 3-1 kaybettik. Bölgesel olimpiyat niteliği taşıyan Akdeniz oyunlarının ikincisini İspanyollar düzenledi. 16 Temmuz'da başlayan oyunlara Mısır, Fransa, İspanya, İtalya, Lübnan, Malta, Monako, Suriye, Türkiye ve Yunanistan olmak üzere 9 ülke katıldı. Türkiye, atletizm, basketbol, güreş, eskrim, kürek dallarında katıldı. Türk sporcular bu oyunlarda 8'e altın, 3'ü gümüş, 3'ü bronz olmak üzere 14 madalya kazandı. Türk atleti Ekrem Koçak, 800 ve 1500 metrede Akdeniz oyunları şampiyonu oldu. Ve yine bir başka birincilik hikayesi Mustafa Dağıstanlı'ya ait. Dağıstanlı aynı yıl Akdeniz oyunlarında Greco-Romen stil 57 kiloda birinci oldu. Takvimler 6 Eylül'ü gösterdiğinde ise izi asla silinmeyecek bir olay yaşandı. İstanbul'da yaşayan Rum azınlığa karşı 6 Eylül 1955'te toplu saldırı gerçekleşti. Olaylar, önceki gün Türk basınında çıkan ve Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki doğduğu evin bombalandığı iddia eden yalan haberlerle tetiklendi. Başta Rumlar olmak üzere gayrimüslimlerin evleri ve iş yerleri yağmalandı. 7 Eylül sabahına kadar süren saldırılarda aralarında kilise ve havraların da bulunduğu 5000'den fazla taşınmaz tahrip edildi ve milyonlarca dolarlık mal sokaklara saçılıp yağmalandı. Saldırının adı da izi de yıllar sonra silinmeyecek kadar büyüktü. Ve o saldırıdan ülkede futbolun ordinaryosu denilecek kadar sevilen futbolcu Lefter de zarar gördü. Lefter o günleri yıllar sonra işte bu cümlelerle anlatmıştı. 15 gün önce gol attığımda omuzlardaydım. O günse kayalar ve boya tenekeleriyle karşılaştım. En kötüsü harçlık verdiğim çocuklar evime saldırdı. Kızlarım küçüktü. Onları öldürmeye kalktılar. Fenerbahçe ile

İstanbul Profesyonel Ligi'nde 2, Türkiye Şampiyonası'nda 3 kere şampiyonluk yaşayan, Türk futbolunun en popüler futbolcularından biri olarak yıllarca alkışlanan Nefter sözlerini şöyle sürdürdü. Çok sordular kim yaptı diye. Ama o gün de söylemedim, bugün de söylemeyeceğim. Futbolun ordinaryusu saldıranların hepsini tanıdığı halde kimseyi ihbar etmedi, şikayetçi de olmadı. Konu Lefter'den açılmışken adı, karakteri ve başarısı hafızalara kazınan futbol adamı pek çok ilki hem yaşadı hem de yaşattı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 50. maç altın şeref madalyasını alan ilk futbolcu. Süper Lig'de penaltı atan ilk futbolcu. Kulübü tarafından bonservis ücreti alınmak suretiyle yurt dışına transferi yapılan ilk Türk futbolcu. Adına jübile düzenlenen ilk futbolcu olmasıyla hafızalara kazındı. Defter Küçük Andoniadis kariyeri boyunca toplamda 832 gol atarak rekor kırdı. Dönelim 1955 yılındaki spor olaylarına. 1955 yılı milli takımımız açısından durgun bir yıldı. Öyle ki koskoca bir yıl içinde kazandığımız tek maç 18 Aralık 1955 günü İstanbul İnönü Stadı'nda Portekiz'e yaptığımız özel karşılaşmaydı. Portekiz, Avrupa futbol piyasasına namı okunan bir ekole sahip takımdı. Milli takımımız o takıma karşı güzel bir futbol sergiledi ve güçlü rakibini yenilgiye uğrattı. Skoru belirleyen isimler mi? O dönemin yıldızları: Lefter, Metin ve Nazmi.

Sporun insan hayatına girmesi, insanın doğayla ve birbiriyle mücadelesinde güçlü olabilme arzusuna dayanmaktadır. İnsanoğlunun hayatta kalabilmesi, fiziksel gücüne ve yeteneğine bağlıdır. Olimpiyatların ortaya çıkmasına neden olan motivasyon, insanın hayatta kalabilmek için güçlü olmayı hedeflemesidir. Spor tarihine baktığımızda 1960'lı yıllarda hem dünya spor tarihinde hem de Türk spor tarihinde önemli müsabakalar gerçekleşmişti. 1960'ta dünya spor tarihine Roma Olimpiyatları, milli ligimize de Galatasaray-Fenerbahçe derbisi damga vurmuştu. 1960'lı yıllara baktığımızda ülkemizde şu sportif gelişmeler yaşandı. Türkiye'de 27 Mayıs gecesi gerçekleşen darbenin hareketli günlerinde Milli Türk Talebe Birliği'nin girişimi Futbol Federasyonu'nun aracılığıyla hem devlet hem de hükümet başkanı Orgeneral Cemal Gürsel Kupası kuruldu. 1 Temmuz 1960 günü İnönü Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla başladı. Büyük bir seyirci kalabalığı önünde oynanan bu maç büyük bir skorla da sonuçlandı. Fenerbahçe şampiyon rakibini 6-2 yendi. Hem de 2-0 mağlubiyetten 6-2 galibiyete giderek. İkinci maç 2 Temmuz 1960 günü yine İnönü Stadı'nda Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynandı. Bu maçı Galatasaray'ın 2-0 kazanması 3. final maçının tansiyonunu daha da yükseltti. Cemal Gürsel Kupası iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe'nin arasında kalmıştı. Oynanacak maç bu kupanın sahibini belirleyecekti. 3 Temmuz 1960 Pazar günü İnönü Stadı hınca hınç dolmuştu. Maç saatine yakın o günlük güneşlik Temmuz havası birden bozmuş, şiddetli bir fırtına tozu dumana katarken arkasından gelen sağanak halindeki yağmur her şeyi allak bullak etmişti. Bu nedenle maç geç başlamıştı. Büyük bir çekişme içinde geçen bu maç, Lefter'in 46. dakikada attığı golle 1-0 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle bitti. Maçtan sonra Fenerbahçe takımı şeref tribünü önünde sıraya dizildi. Mikrofondan bir konuşma yapan Orgeneral Cemal Gürsel şampiyon takımı kutladı. 1960'ta Galatasaray Fenerbahçe'yi

5-0 yendi. Ezeli rekabetin upuzun geçmişinde öyle maçlar vardır ki ilginç özellikler, anlamlar taşır. Bunlardan biri de 18 Aralık 1960 günü İnönü Stadı'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçıdır. 28.900 biletli seyircinin gişelere 232.828 lira hasılat bırakarak izlediği maçı hakem Semih Zoroğlu yönetti. Aslında bu maç için Metin Oktay maçı demek daha doğru olurdu. O gün o maçta sahada bir Metin Oktay vardı ki daha maçın ilk dakikası dolmadan Fenerbahçe kalesine siftahını yapmıştı Metin. Aradan 8 dakika geçtikten sonra yine Metin golleri ikilemişti. 10 dakika içinde 2-0 mağlup duruma düşen Fenerbahçe çökmüştü. Ve Galatasaray olağanca ağırlığını koymuştu maça. İlk yarı Bahri'nin 24. dakikada attığı golle Galatasaray'ın 3-0 galibiyetiyle kapandı. İkinci yarıda sahada ve devrede yine Metin vardı. Taçsız kralın her akını bir tehlike oluyordu Fenerbahçe kalesi için. 61. dakika dolarken Metin takımının 4. kendinin 3. golünü atıyordu. Metin, Metin, Metin. Ve maçın 67. dakikası oynanırken yine Metin sahneye çıkıyordu. Kendisinin 4. golünü Galatasaray'ın 5. golü olarak Fenerbahçe ağlarına yolluyordu büyük golcü. Evet, Metin Oktay'ın günü Metin Oktay'ın maçıydı. Metin Oktay, Fenerbahçe kalesine attığı 4 golle kendisinden önce bu formayı giyen iki ünlü abi Celal İbrahim, yani Şehit Celal'in 12 Şubat 1911 günü 7-0'lık ve Katır Cebil Cemil Gürgen'in 24 Eylül 1939 günü 4-0'lık Fenerbahçe maçlarındaki 4'er gollük rekorları egale etmişti. Metin Oktay böylece bir maçta Fenerbahçe kalesine 4 gol atan 3. Galatasaraylı oluyordu. Buna karşın bir maçta Galatasaray kalesine 4 gol atan bir Fenerbahçe futbolcusu vardı. Zeki Rıza Sporel 19 Eylül 1918 günü oynanan 4-0'lık maçta gollerin hepsini atmıştı. İkinci Türkiye Ligi sezonunda Beşiktaş 65 puanla şampiyon olmuştur. Bu sezon Milli Lig tek bir lig halinde düzenlendi. Beşiktaş takımın başına Macar antrenör Andrea Kuti'yi getirdi. Beşiktaş geçen sezona göre takımını büyük ölçüde yenilemişti. Bu yenilemenin etkisi kısa sürede ortaya çıktı. Vefa karşısına alınan 4-1'lik galibiyetle başlayan sezonda ilk mağlubiyetini 32. maç olan İzmirspor deplasmanında 3-1'le aldı. Beşiktaş 4 Kasım 1959-14 Şubat 1960 arasında 13 maçı üst üste kazanarak bugüne kadar kırılamayan bir rekora imza attı. 13 Nisan 1960'da Fenerbahçe Galatasaray'a 2-1 yenilince Beşiktaş son iki maçı beklemeden şampiyonluğunu ilan etti. 27 Mayıs darbesi yüzünden son maçlar bir aydan fazla bir zaman sonra oynandı. Ankara'da oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla sezon tamamlandı. Beşiktaş derbilerde de başarı göstermiş, Galatasaray'ı iki maçta da 1-0 yenmiş, Fenerbahçe ise ilk maçta 1-0 yenmiş, ligin son maçı olan Formalite maçında ise rakibine 1-0 yenilmişlerdi. Beşiktaş ikinci kez düzenlenen Türkiye Ligi'nde 1959-60 sezonunda şampiyonluğa ulaştı. Kartal 65 puanla şampiyon olurken Galatasaraylı Metin Oktay 33 golle gol krallığı yaşadı. 27 Mayıs ihtilalinden 12 gün sonra Ankara'da Türkiye-İskoçya milli maçı oynandı. Ülkenin yönetimine el koymuş olan Milli Birlik Komitesi bu maçın önceden tespit edilmiş tarihinin değiştirilmesine uygun bulmamıştı. Türkiye ile İskoçya milli futbol takımları 8 Haziran 1960 günü Ankara'da 19 Mayıs stadında karşı karşıya gelmişlerdi. Bu maçı ihtilalin lideri bulunan Orgeneral Cemal Gürsel ile Milli Birlik Komitesi üyeleri de şeref tribününden izlemişlerdi.
Avustralyalı

Hakem Steiner'ı yönettiği maçta Ay Yıldızlı 11'imiz olağanüstü bir oyun çıkarmıştı. 19 Mayıs stadını tamamen dolduran büyük seyirci kalabalığının da büyük tezahüratıyla İskoçya gibi bir rakibi 4-2 yenme başarısı göstermişti. İlk golümüzü Metin Oktay atmış, bunu Lefter'in 33 ve 52. dakikalarda attığı goller izlemişti. Dördüncü golümüz ise maçın 63. dakikasında Şenol'dan gelmişti. Türk spor tarihinin en renkli kişilerinden biri olan eski futbolcu ve ünlü yönetici Yusuf Ziya Öniş, İmparator lakabıyla Türkiye'de modern sporların gelmesi ve yaygınlaşmasında öncülük etmiş bir isimdi. Galatasaray Kulübü'nün ilk futbolcularından biriydi. Yusuf Ziya Bey, yüksek öğrenimini yaptığı İsviçre'de futbol hayatını sürdürmüş, ünlü Servet takımında top koşturmuştu. Yurda dönüşünde İsviçre Spor Yurdu Teşkilatı yönetmeliğini getirmiş, yakın arkadaşlarıyla bunu Türkçe'ye çevirmek suretiyle Türk sporunun ilk örgütü olan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kuruluşuna ön ayak olmuştu. 12 Ekim 1960 günü vefat etti. Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. 1960 Balkan oyunlarında tek altın madalyamız, Atina'da yapılan 21. Balkan oyunlarına katılan atletlerimiz bir altın ve 3 bronz madalya kazanabildiler. Takımımıza tek altın madalyayı bayanlar 800 metre koşusunda Gül Çıray getirdi. 1939 yılında Vidin'de doğan Gül Çıray Akbaş, 16 yaşında başladığı atletizmde milli takıma kadar yükseldi. 1958 ve 1960 yıllarında 800 metrede, 1959, 1960 ve 1962'de 2000 metre kır koşusunda Balkan şampiyonu olan Çıray, toplam 47 Türkiye rekoru kırdı. 17. Olimpiyat Organizasyonu 25 Ağustos 11 Eylül 1960 günleri arasında Roma'da yapıldı. Şehir ilk olimpiyatına aslında 1908 yılı için hazırlanmıştı ama 1906 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlaması ülkeyi finansal krize sokunca o yıl oyunlar Londra şehrine verilmişti. 1960 Olimpiyat Oyunları için Brüksel, Tokyo, Mexico City, Budapest, Detroit ve Lozan aday olmuştu. Lozan o tarihten sonra bir daha aday olmadı. Oyunlara 83 ülkeden 611 kadın, 4727 erkek, toplam 5338 sporcu katıldı. 17 spor dalında 152 müsabaka yapıldı. Mayıs ayında şiddetli bir deprem felaketi yaşayan Şili, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından yardım görerek Roma'ya gelebildi. Fas, Sudan, Tunus, San Marino olimpiyata ilk defa katıldılar. 1958 yılında birleşen Jamaika, Barbados, Trinidad Tobago, Roma'ya Batı Hint Federasyonu olarak geldi. Aynı şekilde Mısır ve Suriye'de Birleşik Arap Cumhuriyeti adıyla katıldılar. Doğu ve Batı Alman takımları da bu olimpiyata da beraber katıldılar. Ancak bayrak konusunda uzun tartışmalar yapıldı. Zenci beyaz ayrımı dolayısıyla Güney Afrika takımının katıldığı son oyunu oldu. Bundan sonra ancak 1992 oyunlarında yer aldılar. Çin'in katılımında da problemler yaşandı. Sonunda Çin Cumhuriyeti olarak katılmasına karar verildi. Sovyetler Birliği ve Bulgaristan, Kuzey Kore'nin de oyunlara kabul edilmesi için çaba gösterdi ama sadece Güney Kore oyunlara katılabildi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan açılışı Başkan Giovanni Gronchi yaptı. Sporcu yemini 1948 ve 1952 Olimpiyat altın ve gümüş madalyalı İtalyan atlet disk atıcısı Adolfo Cosolini tarafından okundu. Olimpiyat meşalesi Yunan asıllı 18 yaşındaki İtalyan atlet Giancarlo Peris tarafından yakıldı. 1960 Roma Olimpiyat Oyunları birçok trajik hikayeyle spor tarihinde yer alır. Daha sonra Muhammed Ali olarak adını değiştirecek olan boksör Cassius Clay, kariyerinin tek olimpiyat altın madalyasını kazandı. Burada kısaca efsane boksör Muhammed Ali'nin olimpiyata gelmeden önceki hayat hikayesine bakarsak,
Muhammed

Polis memuru Clay'in uzun kollarını ve geniş omuzlarını fark etmiş, onu boksa yönlendirmeye çalışmaktadır. Nitekim polis memuru onu kendi çalıştığı spor salonuna götürür ve hocası Joe Martin'le tanıştırır. Böylece 12 yaşındaki bu genç Amerikalı'nın dünya şampiyonluğuna uzanan yolculuğu başlamış olur. Boks dünyasına hızlı bir giriş yapan Muhammed Ali, amatör ligde çıktığı 167 maçın 161'ini kazanarak bir rekor kırar. Hızlı bir gelişme sürecinin ardından 1960 Roma Olimpiyatlarına katılır ve 18 yaşında altın madalyayla ülkesine döner. Muhammed Ali, Roma Olimpiyatları dönüşünde ülkesinde kahraman gibi karşılanır. Fakat yaşadığı bir olay onun ülkesine olan bakış açısını genç yaşta değiştirmesine neden olur. Clay, Kentucky'de yemek yemek için bir restorana gider fakat restoran sahibi siyahlara servis yapılmadığını söyler. Muhammed Ali bu duruma çok sinirlenir. Restorandan hızla çıkar ve kazandığı altın madalyayı hiç düşünmeden nehre atar. Bu olayın ardından İslam dinine ilgi duymaya ve araştırma yapmaya başlayan Muhammed Ali, 22 yaşında Sonny Liston'u yenip en genç dünya ağır siklet boks şampiyonu olur. Zaferinin ardından İslam dinini seçtiğini, adını da Muhammed Ali olarak değiştirdiğini açıklar. O dönemin Amerika'sında en büyük iki endişe, siyahların örgütlenmesi ve Müslümanlığın yaygınlaşmasıdır. Bu iki görüşü birden savunan Ali, dolayısıyla Amerika için bir problem haline gelir. Ali'yi pasif konuma getirmenin yollarını arayan Amerika hükümeti, acil koduyla Vietnam Savaşı'na çağırır. Fakat şampiyon boksör, efsane olan sözüyle buna karşı çıkar. Vietnamlarla bir alıp veremediğim yok. Hem onlar beni aşağılamadı. Onlarla savaşmayacağım. Bu bardağı taşıran son damla olur. Önce tutuklanır ama kefalette serbest kalır. Ardından Boks Federasyonu şampiyonun lisansını ve unvanını iptal eder. Üstelik hakkında para cezası ve 5 yıllık hapis isteğiyle dava açılır. Ali'nin aldığı hapis cezası yüksek mahkeme tarafından bozulur. Fakat boks yapmadan geçen 3,5 yıl şampiyondan çok şey götürür. Eski yazında olmayan Ali, dünya şampiyonluğunu 1977 yılında Leon Spinks'e kaptırsa da 1978'de geri almayı başarır. Profesyonel boks yaşamında yalnızca 5 kez yenilen Muhammed Ali, 36 yaşına kadar yaptığı 61 maçın 56'sını kazanma başarısı gösterdi ve 1981 yılında emekli oldu. Emekli oluşunda en büyük pay şüphesiz ki yakalandığı amansız Parkinson hastalığı olmuştur. Hastalığının ardından çiftliğine çekilen ve kendisine hayır işlerini adayan Muhammed Ali, 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda olimpiyat ateşini yakan kişi olur. Aynı olimpiyatlarda 1960 yılında kazandığı ve nehre attığı altın madalyası düzenlenen bir törenle tekrar gelir.

Roma olimpiyatlarındaki başarılara dönersek. Daha sonra Yunanistan kralı olan 2. Konstantin, yelken branşı Dragon sınıfında ülkesine altın madalya kazandırdı. Çocuk felcini yenerek koşmaya başlayan Amerikalı siyahi bayan atlet Wilma the Tornado Rudolph, kısa mesafe yarışlarında 3 altın madalya kazanarak 60'lı yıllarda dünyanın en hızlı kadını seçildi. Amerikan basketbol takımı ise arka arkaya 5. altın madalyasını kazandı. Danimarkalı yelkenci Paul Evstrom 4 olimpiyatta arka arkaya 4. altın madalyasını kazanan ilk sporcu oldu. Macar eskrimci Aladar Graviş de 6. olimpiyatında takımıyla birlikte 6. altın madalyasını kazandı. Arada 2 olimpiyatın harp dolayısıyla yapılmıştı.

olmadığı düşünülürse sporcunun ne kadar uzun süre aktif olduğu anlaşılır. Efsane atlet Abebe Bikala çıplak ayakta maraton koşarak altın madalya kazandı. Bu Afrika kıtasına bir siyahi Afrikalı'nın kazandırdığı ilk madalya oldu. Japon erkek jimnastik takımı arka arkaya 5 olimpiyat altını kazanacakları seriyi burada başlattı. İsveçli kanocu 8. olimpiyat madalyasını kazandı. 6 altın, 1 gümüş, 1 bronz. Avustralyalı atlet Herb Elliott 1500 metre yarışını 3.35.6 ile dünya rekoru kırarak bitirirken rakiplerine olimpiyat tarihinde pek rastlanmayan bir fark attı. For Australia and Herb Elliott, a great victory and a gold medal. Danimarkalı bisikletçi Knut Enemark, yarış sırasında kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede öldü. Enemark, olimpiyatta ölen ikinci sporcu oldu. İlki 1912 olimpiyatında ölen Portekizli maraton koşucusu Francisco Lazaro'ydu. Daha sonra Enemark'ta yapılan testler sonucunda doping sayılacak maddeler bulunduğu açıklandı. Böylece Knut Enemark, olimpiyatlarda doping yapan ilk sporcu oldu. Bu olimpiyata kadar 6 kez altın kazanan Hindistan çim hokeyi takımı bu kez Pakistan'a yenildi. İlk defa olimpiyat oyunları birçok televizyon kanalı tarafından takip edildi ve naklen yayın için önemli miktarlarda ödemeler yapıldı. Türkiye, Roma'ya atletizm 13 erkek, 3 kadın, binicilik 3, futbol 14, güreş 16, yelken 1, yüzme 2 olmak üzere 6 branşta 49 sporcu ile geldi. Açılış seremonisinde bayrağımızı gülle atmacımız Nuri Turan taşıdı. 1960 olimpiyatında madalya sıralamasında Sovyetler Birliği 43 altın, 29 gümüş, 31 bronz toplam 103 madalyayla en ön sırada yer aldı. Amerika 71 madalyayla ikinci, İtalya 36 madalyayla üçüncü oldu. Almanya ile dördüncü, Avustralya 22 ile beşinci, Türkiye 7 altın ve 2 gümüş toplam 9 madalyayla altıncı sırada yer aldı. 1960 Roma Olimpiyatı kürek yarışlarına 410 sporcuyla katılan 33 ülke arasında 11 ülke madalya aldı. Türkiye kürek branşında Roma Olimpiyatına katılmadı. En başarılı takım 3 altın 1 gümüş madalya ile Almanya oldu. 1960 yılı Ağustos ayında tarih şehri Roma'da yapılan olimpiyat oyunlarına Türkiye kalabalık bir sporcu kafilesiyle katıldı. Atlet, binici, futbolcu, güreşçi, yelkenci ve yüzücülerimiz yer aldı. 1960 yaz olimpiyatlarına Türkiye adına damgasını vuran olay Türk güreşçilerin tam 7 altın madalya kazanmasıydı. Ahmet Bilek, Mustafa Dağıstanlı, Hasan Güngör, İsmet Atlı, Müzahir Sille, Mithat Bayrak ve Tevfik Kış, 1960 Roma Olimpiyatlarının Türkiye adına altın madalya uzanan isimleri oldular. Türkiye, 1960 yaz olimpiyatlarında kazandığı 9 madalyayla ülke sıralamasında 6. sırayı elde etti. Türk sporcuları, özellikle güreşçilerimiz 1960 Roma'da büyük başarılar gösterdiler. 1948'den bu yana geçen iki olimpiyatta hasret kaldığımız zaferlere burada ulaşabildik. Serbest güreşte 4 altın, 3 gümüş madalya kazandık. Grokoremende ise minderden 3 altın çıkardık. Bu, 1948 Londra'da dahil olimpiyat oyunlarında ulaştığımız en yüksek altın madalya sayısıydı.

spor tarihine baktığımızda 1960'lı yıllar hem dünya spor tarihinde hem de Türk spor tarihinde önemli müsabakalara sahne oldu. 1963 yılı Galatasaray için Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na bir şanssızlık yılı oldu. 1962-1963 sezonunda Romanya şampiyonu Dinamo Bükreş'te Polonya şampiyonu Bytom'u eleyerek 3. tura yükselen sarı kırmızılı takımın karşısına Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri çıkmıştı. İtalya şampiyonu Milan. 27 Şubat 1963 günü İstanbul'da yapılan ilk maçı 3-1 kaybeden Galatasaray, 14 Mart

Üçüncü tura kadar yükselmek hiç kuşkusuz büyük onurdu. Ancak bu turda Milan'la eşleşmek de talihsizliğin ta kendisi olmuştu. 1963-1964 sezonuna da Cimbom iyi girdi. 11 Eylül 1963 günü İstanbul'da 4-0 yendiği Macaristan şampiyonu Ferencvaros'a, Budapeşte'de 11 Ekim 1963 günü 2-0 yenildi ve averaj üstünlüğüyle tur atlayan taraf oldu.

İkinci turda ise Galatasaray'ın karşısına İsviçre şampiyonu Zürih çıktı. 14 Kasım 1963 günü Zürih'te yapılan maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, 27 Kasım'da İstanbul'da oynadığı maçı Metin Oktay'ın penaltılardan attığı 2 golle 2-0 yenince, iş statü gereği tarafsız sahada oynanacak 3. maça kaldı. 11 Aralık 1963 günü Roma'da oynanan 3. maçın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandıktan sonra 76. dakikada yediği gole Metin 84. dakikada cevap verince maç 1-1 berabere sonuçlanarak uzatmalara gitti. 92. dakikada Uğur'un golüyle sarı kırmızılı takım 2-1 öne geçtiyse de 118. dakikada yenilen bir gol durumu 2-2 yaptı ve uzatma devresi de berabere sona erdi. Hangi takımın elenip hangi takımın tur atlayacağı statü gereği kurayla belirlenecekti. Maçın hakemi kura atışını saha ortasına ve takım kaptanlarıyla beraber yaptı ve kurayı kazanan taraf Zürih oldu. Böylece Galatasaray bir yazı turayla elenip turnuvaya veda etmiş oldu. ...1962'de UEFA tarafından takımlarımızın Kupa Galipleri Kupası'na katılma zorunluluğu getirmesiyle Türkiye'de de kupa düzenlemesi mecburileşir. 1962-63 sezonundan itibaren Türkiye Kupası adıyla başlatılan bu yeni organizasyonun ilk şampiyonu Fenerbahçe'yi 2 maçta da 2-1 yenerek Galatasaray olur. ...1963 yılı Türk milli futbol takımı için en kısır sene oldu. Bu yılın içinde Ay Yıldızlı takımımız oynadığı 4 maçta bir tek gol bile atamadı. 27 Mart 1963 günü İstanbul İnönü Stadı'nda İtalya ile oynadığımız Avrupa Kupası maçını 1-0 kaybederken, 22 Eylül 1963 günü Poznan'da Polonya ile oynadığımız özel maçta da 0-0 berabere kaldık. 28 Eylül 1963 günü Frankfurt'ta Almanya ile oynadığımız özel milli maçta da 3-0 mağlup olan milli takım, 9 Ekim 1963 günü Ankara'da Romanya ile oynadığımız milli maçta 0-0 berabere kaldı ve koskoca 1963 yılını milli takımımız bir gol sevinci bile yaşamadan kapattı. 'Akdeniz oyunları, Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında toplumsal ve kültürel yakınlaşmayı sağlamak için düzenlenen spor müsabakalarıdır. Olimpiyat kuralları çerçevesinde düzenlenen Akdeniz oyunlarının düzenlenme fikri ise ilk defa 1948'deki Londra Olimpiyatları sırasında Milletler Arası Olimpiyat Komitesi As Başkanı ile Mısır Olimpiyat Komitesi Başkanı Muhammed Tahir Paşa'nın Türkiye, Yunanistan, İtalya, Fransa, Yugoslavya, İspanya, Lübnan ve Suriye Milli Olimpiyat Komitesi temsilcilerine yaptığı teklifle gündeme geldi. Teklifi görüşmek üzere Mısır'da bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda Türkiye'yi Burhan Felek temsil etti. Görüşmeler neticesinde

0: halinde 23 maddelik bir statü hazırlanarak Milletler Arası Akdeniz Oyunları Komitesi kuruldu. Merkezi Atina'da bulunan komite, oyunlarda uyulacak kuralları belirledi. Buna göre her 4 senede bir Akdeniz ülkelerinin amatör sporcuları arasında Akdeniz'e kıyısı olan bir şehirde yapılmakta ve 15 gün sürmektedir. Mısır, Fas, Fransa, İspanya, İtalya, Lübnan, Malta, Monako, Suriye, Tunus, Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan olmak üzere 13 ülkenin katıldığı 4. Akdeniz Oyunları 21-29 Eylül tarihleri arasında İtalya'da düzenlendi. Türkiye, tamamı erkek 99 sporcu yolladığı şampiyonada 10 altın olmak üzere toplam 18 madalya kazanarak madalya sıralamasını 4. olarak tamamladı. 1963 yılında 22. Balkan Oyunları Sofya'da düzenlendi. 5000 metrede Muharrem Dalkılıç'ta altın madalya kazandığımız turnuvada bir de bronz madalya geldi. Bulgaristan'ın 152 puanla Balkan şampiyonluğunu kazandığı turnuvada Türkiye 24 puanla 5. oldu. Türkiye'de kurulan 1. Futbol Ligi 5. yılını tamamlamış, sıra bu güzel organizasyonu Anadolu'ya yaymaya gelmişti. Dönemin Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak, 1. Lig'den düşen İstanbul, Ankara ve İzmir takımlarının yanı sıra diğer büyük illerin ekiplerinden oluşan yeni bir lig hayal ediyordu. Orhan Şeref Apak bu amaçla ilgili olarak öncelikle Bursa ve Mersin kentine giderek amatör spor kulüp başkanları ve kentin önde gelenleriyle görüştü.
1: 62-63 yılında şöyle bir baktığınızda İstanbul, Ankara ve İzmir'in mali profesyonel liglerinden düşen takımlar artı Adana Demirspor yeni kurulacak ligin takımlarını oluşturuyorlar ya da kulüplerini oluşturuyorlar. Ama bunun dışında da çünkü takım sayısı az, şöyle düşünürsek bunları saydığımızda 11 takım falan çıkıyor. Onun dışında da o yıl Türkiye Amatör Futbol Birinciliğini kazanan Çukurova İdman Yurdu var. Şimdiki Mersin İdman Yurdu. Ona da teklif götürüyorlar. Onlar da şampiyon zaten, hak etmişler. Onları alıyorlar.
0: Bursa'da ilk öneriyi Merinos'a götüren, buna karşın red cevabı alan APAN temasları olumlu geçerken, maddi güçlük içindeki amatör kulüplerin birleşmesi fikri ortaya atıldı. Profesyonellik için gerekli olan teminat böylece bulunabilirdi.
1: O dönemlerde profesyonel takımların dışında futbolun çok canlı olduğu, etkin olduğu kentlerden biri de Bursa. Bu nedenle Orhan Şeref Apak Bursa'ya geliyor. Önce kurum kulübü, müessese kulübü olan Merinos'a olanakları iyi olduğu için onunla bir görüşme yapıyor. Merinos kulübünün yetkilileri bunu kabul etmiyorlar. Daha sonra Bursa'nın diğer önemli kulüplerine, tarihi geçmişi olan kulüplerine teklif götürülüyor. Hatta bu teklifi götürürken birleşme yolunu öneriyor.
0: Maddi ve manevi imkansızlıklar içinde yıllardan beri ayakta kalabilme savaşı veren Bursa'nın 5 eski köklü spor kulübünün temsilcileri bir araya gelerek Bursa'nın adını taşıyacak bir kulüp kurarak profesyonel milli lige doğru ilk adımlarını atmaya karar verdiler.
1: Akın Spor biraz çekingen davranıyor. Buna karşın diğer kulüpler, düşünün ki bir 58'de devalüasyon var. Aynı yıl kapalı çarşı yangını geçiriyor Bursa. 1100 dükkan yanıyor. Yani büyük bir ekonomik sıkıntı var. 1960 ihtilalinin sonuçları zaten belli. Ama ihtilal hükümetleri ya da onu destekleyenler halka şirin görünmek de istiyorlar. Bir takım organizasyonlara giriyorlar. Belki de Türkiye 2. Ligin kuruluşu da buna bağlı olabilir. Tabii bu sadece benim yorumum. Ondan sonra Bursa'ya geliyor, işte kulüplerle görüşmeler başlıyor. Kuruluşu, geçmişi daha 1924 yılında Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı'na üye olan Bursa İdman Yurdu'na dayanan bir Acar İdman Yurdu var. Sanatkarlarla birleşip önce Sanatkarlar İdman Yurdu, daha sonra 34'ten sonra da Acar İdman Yurdu adını alan bir kulüp var. En eskisi o. Onlar bu işe olur veriyor son başkanlarıyla beraber. Ardından 1927'de kurulan İnkişaf Kulübü var. Onlar da 34'teki soyadı kanunundan sonra Akın Spor adını alıyor. Onlar da iki kulüp arasında rekabeti ateşleyen kulüplerden bir tanesi. Yani Acar Akın rekabeti Bursa'nın sembolü haline gelmiş. Daha sonra mübadele göçmenlerinin oluşturduğu

0: işte Muradiye semtinin takımı. O da 1930'lara varıyor. Bir Muradiye Spor diye kurulup sonra Çelik Spor adını alınan bir kulüp var. Onlardan daha genç olan bir kulüp daha Pınar Spor. O da Pınarbaşı semtinin 1947 kuruluşlu. 1953'te 51'de Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin oturduğu semtin kulübü olan İstiklal Kulübü de var. İşte bu 5 kulüp birleşiyor. O sırada zaten kulüp sayısı 10 Bursa'da, amatör kulüp sayısı 5'i. Oturuyorlar uzun görüşmelerden sonra bir takım teminatlar temin ediliyor falan. Hatta kimilerine göre 100, kimilerine göre 50 bin liralık bir teminat var. Futbolcuların alacaklarına karşılık olsun diye o dönemde bile. Bu teminatı bulurken dahi zorlanan bir kulüp yapısı var. O derece ekonomi kötü bir durumda. Buna rağmen bu temin ediliyor. Ve bir Haziran 1963'te resmi başvuru yapılıyor. 5 kulübün birleştiği, FES olduğu, yeni bir genel kurulu yapılarak yeni bir kulübün oluşmasına dair valiliğe bir başvuru yapılıyor.
1: Acar İdman Yurdu, Akın Spor Kulübü, Pınar Spor Kulübü, Çelik Spor Kulübü ve İstiklal Kulüplerinin birleşmesinden Bursa Spor Kulübü doğdu.
0: 1 Haziran 1963 kuruluş tarihi olarak belirleniyor. Tarihe öyle geçiyor. Kulübün renkleri nereden kondu derseniz işte klasik yeşil Bursa olduğu için Ova'nın yeşili ve Uludağ'ın beyazını alan bir şekilde. Aslında Pınar Spor'un da yeşil beyaz ama onların rengini almaktan ziyade hepsini birleştirici bir renk olsun diye bu seçiliyor. Amblemdeki 5 yıldızın anlamı da bu. İşte siyah Acar İdman Yurdu'nu, sarı İstiklal'i, kırmızı Akın Spor'u, yeşil Pınar Spor'u temsil ediyor. İstiklal de siyah temsil ediyor.
1: Böylece Bursa Spor'u doğuran 5 kulüp de bu kulüpte ebediyen yaşayacaktı. 1 Haziran 1963 günü resmen kurulan Bursa Spor Kulübü böylece spor dünyamıza ilk adımını atmış oldu.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın.
5: Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret.

0: taksit ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 18 Mayıs 1804 Napolyon Bonaparte Fransa İmparatoru ilan edildi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
1: Reklam.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
7: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
8: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
1: Reklam.
3: A-Spor Radyo. Bir reklam.
9: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleri.

0: ile Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın. Reklam.
1: Aspor Radyo.
2: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
3: Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi Yıldırım Derindeniz Sondaj Gemisi Karadeniz'deki ilk görevine çıktı. Yıldırım'ın da filoya katılmasıyla Türkiye'nin Karadeniz'deki derindeniz sondaj gemisi sayısı 5'e çıktı. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han'ın ardından göreve başlayan Yıldırım, Türkiye'nin Karadeniz'deki arama ve üretim kabiliyetini güçlendirecek. 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip olan gemi, 12 bin metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor. Helikopter pisti ve 200 personellik yaşam alanına sahip Yıldırım, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma hedefinde kritik rol üstlenecek.
2: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.

0: ekranlarına, Sabah Spor programına hoş geldiniz. 18 Mayıs Pazartesi günündeyiz. Yeni bir haftaya, yeni bir sabaha başlıyoruz birlikte. Herkese öncelikle günaydın, güzel bir hafta diliyorum hepinize. Trendyol Süper Lig'de bir sezonu bitirdik. Dün 34. haftanın son mücadeleleri oynandı. Artık düşen takımlar da dün akşam belli oldu. Hepsine bakacağız zaten. Ama önce şöyle bir sonuçlar diyelim. 34. haftaya Çaykur Rizespor Beşiktaş maçıyla başlamıştık. Bu karşılaşma 2-2 eşitlikle bitti. Mısırlı Com.tr Fatih Karagümrük Korendon Alanya Spor'u 2-1 mağlup etti. Samsun Spor Göztepe'yi 3-0. Rams Başakşehir'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 yendi. Yine aynı skorla Kayseri Spor Tumosan Konya Spor'u mağlup etti. Kasımpaşa Galatasaray'ı tek golle geçti. Hesap.com Antalya Spor Kocaeli Spor'u yendi ama maalesef küme düştü takım. Fenerbahçe İkasayip Spor maçı 3-3 bitti. Natura Dünyası Gençler Birliği de Trabzonspor'u 3-0 yendi. 34. haftanın sonuçları da bu şekildeydi. Şampiyon Galatasaray Trendyol Süper Ligi'nin 34. haftasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Galatasaray Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanan mücadelenin 27. dakikasında Adrian'ın golüyle takım öne geçti. Galatasaray pek çok atak girişiminde bulunsa da aradığı golü bulamadı. Ev sahibi ekibin girişimlerinden de gol sesi çıkmadı ve maç 1-0 sona erdi. Galatasaray bu sonuçla birlikte ligi 77 puanda bitirdi. Ev sahibi Kasımpaşa ise sezonu 35 puanla noktaladı. Karşılaşma sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk transfer çalışmalarına başladıklarını söyledi.
1: Ben tabii ki sezon boyunca çok uzun bir maratondan sonra bugün de burada en iyisini yapmaya çalışan oyuncularımı tabii ki kutlamak istiyorum. Yani bütün oyuncularımı kutlamak istiyorum. Zorlu bir sene geçirdik. Avrupa'da son 16'yı oynayan, Türkiye'de şampiyon olan, aslında hedeflerine bu anlamda hem Türkiye'deki şampiyonluk, Avrupa'da biraz daha yukarılara gitmek tabii ki isterdik ama genel olarak baktığımızda elimizden geleni yaptığımız çok uzun bir sezonu bitirmiş olduk. Hedefimiz bundan sonra tabii ki yeni sezon için bir kadro kurmak. Onun için transfer çalışmalarına zaten başlamıştık. Bundan sonra da bu transfer çalışmalarına biraz odaklanacağız. Şu anda geçtiğimiz hafta açıklanan yeni yabancı kural.

0: Dolayısıyla belki bence bu önümüzdeki transfer dönemi hepimiz için çok zor geçecek. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki o hedefleriniz için, o hedeflere ulaşmak için bence yeni açıklanan yabancı kuralı bu hedefleri biraz daha zorlayacak, biraz daha ileriye atacak ve takımların burada Avrupa'daki başarıları, yani her sene Avrupa'da başarılı mı oluyorsunuz diyeceksiniz belki ama bu da bir süreç. Yani orayı oynamak, oralarda kalmak, oralara alışmak. Yani Galatasaray takım olarak bu sene güzel bir şey geçirmiştik. Bunun üstüne kadro kalitesini arttırmak için tabii ki düşüncelerimiz vardı ama dediğim gibi yeni yabancı kuralı burada elinizi kolunuzu artık bundan sonra bağlıyor. Dört tane tabii ki genç oyuncu alma şansınız var. Bizim şu anda elimizde Renato, Naga ve sözleşmesi biten kiralık oyuncuları saymıyorum. Sözleşmesi biten oyuncularımızla zaten tam 10 tane oyuncumuz oluyor. Yani burada Icardi ve Lemina'yı da kattığımda tabii ki onlarla görüşülüyor. Lemina ile özellikle burada bir yere gelindi. Icardi ile başkanımız görüşecek tabii ki. Ama mevcut düzende zaten 10 yabancınız dolu oluyor. Ve sizin sadece 3 tane 23 yaş altı oyuncu alma şansınız oluyor. Hani buradaki en iyi oyuncular da Türkiye'ye çok fazla gelmek istemiyorlar açıkçası. Yani sizin en çok seçebileceğiniz bu tecrübede oyuncular veya çok yüksek paralar, yani artık Avrupa'da konuşulan en ucuz oyuncu 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon, böyle 50, 60, 70 diye gidiyor yani. Sacha Boey ve Noah Lang tabii ki çok beğendiğimiz, çok istediğimiz ve bize de çok önemli destek vermiş oyuncular. Yani bu saatten sonra bu yeni yabancı kuralıyla burada yabancı sayısı 10 tane, yabancı sayısı 23 yaş üstü her şekilde işinizi zorlaştırıyor. Burada tercihler yapmanız gerekiyor. Tabii ki yani oyuncuların ikisini de çok bize faydası oldu. Onlar hep düşündüğümüz, almak istediğimiz oyuncular tabii ki. Ama bu saatten sonra yani yeni yabancı kuralıyla burada ne yapacağız, nasıl bir planlama yapacağız, kadro planlamamız nasıl olacak? Onu hiç bilmiyoruz. Yani o yüzden diyorum, yani işimiz çok zor. Yani şu anda o işin içerisinden bir türlü çıkmamız zor. Dediğim gibi yani biz Şampiyonlar Ligi hedefi çizerken, yani kadroyu daha yukarıya götürelim, daha geliştirelim derken, şu anda yani geçen seneki kadronun belki daha altına düşme şansınız da oluyor bu yeni kuralda. Başkanımız kendisinin, Icardi'nin menajeriyle bir oturacak, konuşacaklar. Tabii ki hem o tarafın istekleri önemli, hem bizim başkanımızın bu konudaki düşünceleri önemli. Oturup konuştuktan sonra daha net bir şekilde olacak ama bizim için çok önemli bir oyuncu, çok değerli bir oyuncu. Tabii ki Galatasaray tarihinin en önemli oyuncularından biri ilk Icardi. Yani bunu böyle değerlendirmek gerekiyor. Takım kaptanlarından biri ve Galatasaray'a çok önemli bir hizmet etti ve herkes tarafından çok sevilen bir kaptan, oyuncu. O yüzden en iyi şekilde başkanımız bu konuyu konuşacak. Yani şu andaki tabii ki yani bu seneyi kazandıktan sonra ilk hedefimiz, hep söyledik, hedef 27 dedik. 5 sene üst üste şampiyonluk, bu rekoru kırmak istiyoruz dedik. Yani sadece buna odaklanıyoruz ama ben hep söylüyorum, yani ben Galatasaray'ın tabii ki futbolculuktan yetişmiş, o dönemde o başarıların içerisinde yer almış futbolcu olarak 7 tane şampiyonluk kazandım. 4'te buradaki şampiyonluğu koyarsak 11 tane şampiyonluk görmüş bir evladıyım. Yani 11 yaşında girdim bu kapıdan içeri. O yüzden yani burada olmak benim için çok önemli. Çok benim hayalim gerçekleşiyor. Hayalimi yaşıyorum. O yüzden yani yaşayabildiğim kadar bu hayali yaşamak istiyorum.
1: Son derece mutluyuz. Bir sezonun emeğine bedel bir müsabakayı kazanmak, bu strese rağmen kazanmak, iyi oyun ortaya koymak gerçekten çok önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz. Yani çok fazla söylenecek şey var aslında ama duygularında yoğun olduğu, yoğun yaşandığı, bir yıl boyunca çok ciddi emeklerin verildiği ve sonrasında emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Bir 90 dakikanız var, Galatasaray'a karşı oynuyorsunuz. Bu ligin şampiyonu, bu ligi domine ederek şampiyon olmuş bir takıma karşı oynuyorsunuz. Gerçekten oynaması çok zor bir maçtı. Bunu tabii sahada oynayan oyuncularımız, futbolcularımız çok daha fazla hissettiler ama bunun karşılığını verdiler diye düşünüyorum. Zaten bu işin baş aktörleri onlar. Onların üstündeydi bu yük. Biz teknik ekip olarak onların üstünden bu yükü ne kadar almaya çalışsak da sahada mücadele eden, koşan

0: Can onlardı. Emre Hoca'yla da maç önü konuşmalarımızda özellikle vurguladığımız şey, mesele futbol değil, mesele koşu mesafesi değil, mesele sprint değil, koridor koşuları değil, taktiksel terimler değil. Mesele tamamen karakter meselesiydi. Onu da hep birlikte ortaya koyduk. En önemli anda, en ihtiyacımız olan zamanda ortaya koyduk. Çok mutluyuz.
1: Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Mario Lemina bu sezon taraftarını sevindirdikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi ve önümüzdeki yılda tüm kupaları istediklerini söyledi.
2: Everything was really hard for us.
3: Gururlu hissediyorum. Bu sezon çok zordu ama yine de başardık. Taraftarımızı sevindirdiğimiz için oyuncular ve teknik ekip olarak çok mutluyuz. Bildiğiniz gibi herkes gelecek sezon daha fazlasını başarmak istiyor. Ligde, kupada ve Avrupa'da daha iyisini yapıp her kupayı kazanmak istiyoruz. Biliyorsunuz ki burası Galatasaray. Sözleşme hakkında şu an konuşamam. Bunu başkanla konuşacağım. Ama şimdi tatilimin tadını çıkartmak istiyorum.
1: Kasımpaşa takımından Kerem Demirbay Galatasaray'a karşı kendilerine yakışan bir oyun sergilediklerini söyledi.
4: Çok mutluyum. Sonuçta bu takıma, bu kulübe, kendimize, ailelerimiz için yakışanı yaptık ve Allah'ımıza şükürler olsun ligde kaldık. Böyle olması gerekiyordu. Birkaç hafta önce bitirmemiz gerekiyordu. Olmadı. Ondan sonra son maça kalıyorsun. 4 kere arka arka şampiyon olan takıma karşı, Galatasaray'a karşı bir puan almak zorundasın. Bugün hak ettiğimize inanıyorum. Gerçekten inanılmaz bir mücadele verdi kardeşlerimiz. Ve çok mutluyuz. Çok önemli bir maçtı. Tabii ki dediğim gibi 4 kere şampiyon olmuş bir takım. Tebrikler buradan Galatasaray camiaya, Galatasaray'a, kardeşlerime de. Zor bir maç olacağını biliyorduk ama burada bugün bazı şeyler, yani şöyle, böyle bir finallerde sistem, oyun, nereye pas atacak, nereye koş atacak, öyle önemli değil. Önemli olan enerji, istek, o inanç, yani içten gelen, o yürekten gelen bir inançtır. Bugün sahaya koyduk ve çok şükür yendik.
1: Galatasaray'ın 17 Mayıs 2000 tarihinde kazandığı UEFA Kupası zaferinin 26. yıl dönümünde Galatasaray Lisesi'nde bir etkinlik düzenlendi. Bu etkinlikte yapılan açıklamalarla devam ediyoruz.
5: Bugün bildiğiniz gibi UEFA Kupası'nı kazanmamızın 26. yılı. Galatasaray'ın çok önemli zaferlerinden birisi olan UEFA Kupası için her sene 17 Mayıs'ta böyle kupaya emeği geçen, o günü bize kazandıran efsanelerimizle bir araya geliyoruz. Bugün özellikle başkanıma, hocama ve kaptanıma çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadılar, buraya geldiler. Bugünün anısına beraber olacağız ve bir yerde hatıralarımızı paylaşacağız. Onlara çok teşekkür ediyorum ve tekrar Galatasaray'ın bundan sonraki Avrupa kupaları için bu buluşmalar, bu görüş alışverişleri bize destek veriyor. Emeği geçen herkese büyük bir teşekkür ediyorum.
6: Bugün 26 yıl önce, bugün önemli bir kupayı kazandık. İlk defa bir Türk futbol takımı bir UEFA kupası veya Şampiyonlar Ligi kupası, yani benzer sadece kazanmıştı. Tabii burada önemli olan cengaverce mücadele etmiş arkadaşlarımız, teknik direktörümüz de burada, kaptan da burada. Tabii bu 26 yıllık süre içinde bir iki kere daha Galatasaray'ın bu işi becermesini umut ediyorduk. Olmadı ama bundan sonra ben eminim ki bir kupa alınacaksa gene Avrupa'da, gene onu Galatasaray başaracaktır. Başkana teşekkür ediyoruz bizi topladığı için burada. Hatırladığı için. Unutmuyoruz gerçi ama hatırladığımız için. Çok teşekkür ederim ben. Hem kaptanımıza hem teknik direktörümüz İmparator Fatih Terim.
7: İnşallah tabii Galatasaray ümit ederim kendi rekorunu kendi kıracaktır. Kendi rekorunu kendi kıracaktır. Galatasaray o güçtedir. Tabii o gün bu kupayı kaldıran kaptanımız, kaptanlarımız,

0: takımımız belki görünüşte ama esasında o kupayı kaldıran Galatasaray'ın kendi değerleridir. Galatasaray değerleri kaldırmıştır o kupayı. Taraftarıyla, camiasıyla, bulunduğumuz yer lisesiyle ve futbol takımıyla, yönetimiyle, sayın başkanımıza o kupayı dediğim gibi değerleriyle kaldırmıştır.
1: Gerçekten Faruk Başkanımızın dediği gibi Avrupa Kupası Galatasaray Spor Kulübü'ne gelmiştir ilk. Tabii ki bunun mutluluğunu 26 sene geçmesine rağmen hala yaşıyoruz. O saygıyı ve sevgiyi her yerde görüyoruz. Dolayısıyla ne kadar büyük bir iş yaptığımızı Fatih Hocam'ın dediği gibi acabalar ortadan kalkmıştır. Dolayısıyla inşallah bundan sonra Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi Kupası olur. İnşallah en kısa zamanda bu kupa kalkar ve ne kadar büyük bir kulüp olduğumuzu, ne kadar büyük bir camia olduğumuzu ve ne kadar çok önemli oyuncular olduğumuzu, sporcular olduğumuzu orada da gösteririz.
2: Trendyol Süper Lig'in 34. yani son haftasında dün oynanan bir başka karşılaşma Fenerbahçe-İkasa-Eyüpspor mücadelesiydi. Karşılaşma 3-3 bitti. İkasa-Eyüpspor Kadıköy'de lige tutundu. Eflatun Sarılılar 17. dakikada Legowski ve 36. dakikada Metehan Altunbaş'ın golleriyle skoru 2-0'a getirdi. 68'de Fred'le farkı 1'e indiren Fenerbahçe, 79 ve 82'de Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-2 öne geçti. Eyüpspor 87. dakikada Talha Ülvan'la 3. golü buldu ve maç 3-3 eşitlikle bitti. Bu sonuçla Fenerbahçe ligi 74 puanla 2. sırada tamamlarken İkasa-Eyüpspor ise 33 puanla 15. sırada yer aldı ve ligde kalmayı başardı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe teknik sorumlusu Zeki Murat Göl'e açıklamalar yaptı.
3: Yani duygu durumu çok değişik bir maç oldu dediğiniz gibi. İlk yarı her şeyi yarım yapabildik. Ama genel anlamda oyunun kontrolü bizdeydi. Sadece arka atılan iki topta yani rakip takım iki kere gelebildi. Onlar da gol oldu. Yani ceza sahasına totalde maçta 3 kere girebildiler. Baktığınız zaman 3 gol atmış oldular. İkinci yarı tam tersi bir dünya vardı. Gece ve gündüz gibi. Performansımız 2 katına 3 katına çıktı maç içinde. Oyunu çevirmek için oyuncularımız elinden geleni yaptı. 3. golü de bulduk. Öne de geçtik. Ama şanssız bir golle 2 puanı bıraktık. Sakat oyuncuların durumuyla ilgili zaten yayıncı kuruluşu açıklama yapmıştım maç öncesinde. Nene ile Milan'ın durumunu biliyorsunuz. Uzun süredir zaten sakatlıkları devam ediyor. Tedavi süreçleri devam ediyor. Aynı şekilde Talisca ve Gendouzi'nin bir önceki maçta sakatlık durumları olmuştu biliyorsunuz. Onlar da antrenman yapamadılar. Tedavi sürecindeydiler. Marco Asensio devamlı ağrılarla idare etmeye çalıştı. Onu korumak zorundaydık. Çünkü daha kötü bir sonuç olabilir düşüncesiyle onu kadroya alamadık. Antrenman da yapamamıştı. Eski sakatlığıyla ilgili, nüksetmeyle ilgili bir sıkıntısı yok. Onda kontrolleri devam edecek. Şerif antrenmanda ayak bileğinde bir travma geçirdi. O yüzden kadroya alamadık. Devre arasında bunlara ek olarak devre arasında iki tane stoper değiştirmek zorunda kaldık. Çağlar ve Yiğit Efe'yi değiştirmek zorunda kaldık. Yani bunları da katılacak olursak tabii ki bizim için zor bir süreç oldu bugünkü maç. Yeni bir sayfa açılacak. Herkes yeni dönemde ne olduğunu görecek.
2: İkasa-Eyüpspor'un teknik direktörü Atilla Gerin de A-Spor'a özel konuştu.
4: Gerçekten bu başarı inanılmaz bir hikaye, destana dönüşen bir hikaye. Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Yani isimsiz no name, ben de aynı isimsiz no name bir hoca, no name futbolcular. Yani bir iki tanesini sonradan kattık işte Emrah Baba'yı, Umut'u falan. Yani böyle bir başarıyı Allah bize nasip etti. Çok şükür, Allah'ıma şükürler olsun. Hem de Kadıköy'de 2-0'dan 3-2. Yani Bundesliga tadında, Premier Lig tadında, düşme potasında bütün takımların gitti geldilerin içinde. Diğer maçlar biraz daha şey geçmiş. Ama Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum bu arada.

0: İnanılmaz duruş sergiledi oyuncular. Protestolar altında 2-0'dan geri dönüşü sağlamak da kolay değil. Allah bize nasip etti. Çok şükürler olsun. Çok gururluyuz, mutluyuz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Genç bir takımla çalıştım. İçine tecrübeliler sonradan katıldı. Yani aslında tecrübeliler bile inanırken sıkıntı yaşıyordu. Ben Konya deplasmanına gittiğimizde tahtaya şunu yazdım. 13 puan. 17 puan dedim. Gol yemezsek 17 puan alırız Cankat dedim. 17 puan cepte. 0-0 başlıyor maçlar dedim. Sizden 5 puan istiyorum dedim. 4 ya da 5 puan. Biz kümede kalırız dedim. İnanama güldüler bana. Ben hissediyorum çocuklar oradan benimle kafa yapıyorlar. Güldüler. Sonra açın dedim 2015-2016 sezonunu. Bakın dedim gençler bile 13 puanda ikinci yarı 45 puana. 32 puan aldık. Ben dedim o takımda yardımcı hocaydım. İbrahim Üzülmez'le beraber. İbrahim Üzülmez çok sevmediği için reklamı falan çok PR'ını yapmadı o işin. Muhteşem bir sezondu. Muhteşem. 32 puan aldık. Başarmış biri var dedim karşınızda çocuklar. Biz bunu böyle başaracağız. İnanmayla başladık. Yani Allah da ondan sonra çocuklar önce kafa yaptılar ama sonra işte bu zaten baba oğul ilişkisine döndü ilişkimiz. Kulüpte de eskiden olduğum için herkesin dertleriyle dertlenen biri olduğum için bu daha kolay geçti.
1: İKS Eyüpspor'lu futbolcular Cankat Yılmaz, Umut Bozok ve Talha Ülvan karşılaşma sonrası A-Spor'un sorularını yanıtladı.
2: Bilebilirsiniz belki neler yaşadığımızı ama anlayamazsınız. Orada bir takımdan fazlası vardı. Hata yaptığım zaman ayağa kaldıran, onlar hata yaptığı zaman ben düzeltmeye çalıştım. Azıcık bile katkım olduysa ne mutlu bana yani. Atilla Hoca, hocanın yanı sıra bir aynı zamanda baba gibi yani... Kalben onu hissediyorsunuz zaten. Vicdanen her zaman sizin yanınızda olduğunu hissettiriyor. Ben çalışmaya devam edeceğim. Yaptığım hatalardan ders çıkaracağım. Daha sonrasında iyi yerlere gelmeye çalışacağım.
3: Vallahi söyleyecek aslında çok şey var da bugün takım olduğunu gösterdik. Yani Tala başlamadı, girdi, bizi kurtardı. Demek ki biz hak ediyoruz gerçekten. Biz büyük bir takımız, büyük bir aileyiz. Eyüpspor bu Süper Lig'de kalmayı hak ediyor gerçekten. Çok mutluyuz. Yani senaryo inanılmaz yani gerçekten. Tam Netflix dizisi yani gerçekten. Çok mutluyuz. Tala konuşsun ya daha iyi.
4: Eyvallah, eyvallah. Yani Umut abi diyor işte ben kurtardım ama ben öyle görmüyorum. Yani gerçekten böyle bir maç. Ya sadece bu maç değil yani tüm sezon ikinci devre yani böyle dediği gibi yani Netflix dizisi gibi izliyoruz. Yani tüm takım yaptı, herkes yaptı. Bak giren, girmeyen, oynayan, evet. İlk 11 oynamayan hocalar, işte bizim malzemeci, kim var başka? İşte bizim staff, ablalar tesiste. Vallahi Şaban Usta, evet, Usta, evet. Herkes. Ya şaka gibi yani. O yüzden ya sadece bana olmaz yani. O yüzden yani Arma, Eyüpspor, evet, evet. Herkesin emeği var. Evet, o yüzden yani. Allah'a şükür olsun boşa gitmedi yani.
3: Gerçekten sizlere de teşekkür etmek istiyoruz. Siz de herkes için, futbol için önemlisiniz çünkü siz de bize yardımcı oluyorsunuz televizyonda her yerde gerçekten. Sizin de sezon bitiyor yavaş yavaş. Belki Dünya Kupası'na da gideceksiniz. Çok teşekkürler gerçekten. Teşekkür. Sağ olun.
1: Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında dün oynanan bir başka mücadelede de Gençler Birliği Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti. Gençler Birliği mücadelenin 45. dakikasında Traore ile bulduğu golle Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti. Başkent ekibi dakikalar 88'i gösterdiğinde Tonga ile bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı. Kırmızı siyahlılar 90+3'te Metehan'la bir gol daha buldu ve karşılaşmayı 3-0 bitirdi. Gençler Birliği bu galibiyetle puanını 34'e yükseltti ve 14. olarak ligde kalmayı başardı. Trabzonspor ise sezonu 69 puanla 3. sırada tamamladı. Mücadele sonrası iki takımın da teknik direktörlerinin açıklamalarıyla devam edelim.
5: Çok iyi biten geçen bir sezondan sonra çok kötü ve üzücü bir bitiş oldu.

0: daha az oynayanların süre aldığı diyelim bir karşılaşma oldu ki öyle olması lazım. Çünkü cuma günü bizim için bu iyi geçen senenin final niteliğinde taşlandırabileceğimiz bir karşılaşma var. Zor bir karşılaşma var. Umarım inşallah cuma günü güzel geçen bir senenin sonunda kupayı alarak müzemize getirerek taraftarımızı, camiamızı mutlu etmek istiyoruz. Vallahi federasyonun kararı Antalya'da oynamak. Orada oynamak zorundayız. Bizim için neresi olduğu çok önemli. Saha iyi olsun. Bizim bu sene son maçımız ve çok değerli bir maçımız. Tek isteğimiz, arzumuz neresi olduğu çok önemli değil. Kupayı alıp şehrimize getirmek.
1: Teknik yoruma çok fazla son hafta olduğu için girmenin anlamı yok. Hele de bizim içinde bulunduğumuz durumdan dolayı. Bu maç Gençler Birliği'nin sadece birlikte tutunması değil, varlığının devamı için çok önemliydi. Son iki maç 6 puan alarak ligde kaldık. Bunun için ayrıca mutluyum. Kulübü hem ligde tutma hem varlığının devamını başardığımız için ayrıca mutluyum.
2: Gençler Birliği kalecisi Ricardo Velho ligde kaldıkları Trabzonspor karşılaşmasını kariyeri boyunca unutmayacağını söyledi.
3: Não foi o resultado acaba por ser um bocadinho
4: ya 3-0 skoruna aslında çok da takılmamak lazım çünkü artık maçın son anlarında gelen 2 gol oldu. Aslında böyle 1-0 devam eden bir maçtı. Özellikle ilk yarıda baskı yedik, iyi bir oyun ortaya da koyamadık. Trabzonspor'un çok kaliteli ayakları var. Biz biraz daha savunarak geçiş oyunu oynamaya çalıştık. Ve ilk yarıda gol attık ve ikinci yarıda da bunu korumaya çalıştık. Ama genele baktığınızda maçı özetlersem maçı kazanmayı hak ettiğimizi, Süper Lig'de kalmayı hak ettiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ya Onuachu gerçekten inanılmaz kaliteli bir oyuncu ve kendisinin gol kralı olmaya çalıştığını da maçtan önce biliyorduk. Gol atmaya çalışacağını da biliyorduk. Gerçekten benim adıma çok güzel bir kurtarış oldu ama bu kurtarış sadece benim değil, tüm takım arkadaşlarımın, tüm çalışanlarımızın, tüm hocalarımızın ve tüm yönetimimizin kurtarışı. Bu maçı hani kariyerimde de unutulmaz maçlar arasına koyabilirim. Gerçekten çok önemli bir galibiyet ve Süper Lig'de kalmayı da başardığımız için ayrıca çok fazla mutluyum. Metin Hoca gelmeden önceki haftalarda aslında çalışmalarımızda bir sorun yoktu. Biz gene çok sıkı bir şekilde çalışıyorduk. Ama bir şekilde gol atamıyorduk, top girmiyordu. Hocamızın dönmesiyle beraber biraz daha cesaretli bir oyun ortaya koyduk diyebilirim ve artık goller atılmaya başlandı. Biz de gol attıkça daha da iştahlı bir şekilde devam ettik gollerimizi atmaya. Buradan şunu belirtmek isterim. Bundan önce çalıştığımız tüm hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Özellikle ben tüm çalıştığım kaleci hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Hepsinden gerçekten bir katkı aldım, emeklerine teşekkür ediyorum. Yani burada herkes büyük bir iş başardı ve biz de bu işin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz.
2: Süper Lig'in kapanış haftasında Hesap.com Antalya Spor Kocaeli Spor'u 1-0 yense de maalesef küme düştü. Karşılaşmanın ardından Sami Uğurlu ve Selçuk İnan açıklamalar yaptı.
5: Tabii şu an konuşmak çok kolay değil. Son maç evimizde oynadığımız, mutlak kazanmamız gereken bir maçtı. Oyun olarak zaten böyle maçları oynamak da çok kolay değil. Ancak mutlak galibiyete ihtiyacımız olan bir maçtı. İstediğimizi aldık. Kocaeli Spor takımını da tebrik ediyorum. Onlar da sonuçta maça ciddi şekilde, iyi şekilde hazırlanmışlar. Belki de hiç olmadığı kadar, son haftalarda hiç olmadığı kadar iyi hazırlanmışlar. Onlar ellerinden geleni yaptı, mücadelelerini yaptı. Biz de aynı şekilde mücadelemizi verdik. Galip ayrıldık. Ancak tabii sadece galip ayrılmamız yetmiyordu. Diğer maçlardan, diğer 3 maçtan ligin ilk 3 sırasında oynayan takımlarla rakiplerimiz oynadı. Ama oradan beklediğimiz skorlar gelmedi maalesef ki özellikle attığımız gol sonrası Fenerbahçe'nin öne geçmesi çok bizi aslında mutlu etti ve umutlandırdı. Ancak sonra tabii Eyüpspor'un golü biraz aslında trajedi dolu oldu bizim için bu gece. Çok üzgünüz.
6: Maçı tabii mücadelemiz.

0: verdik, kazanmak için oynadık, maçı kaybettik. Maçla ilgili çok fazla bir şeyler söylemek istemiyorum. Ama sezonla ilgili zaten sizinle hep beraber bu fikirlerimi paylaştım. Sezonla ilgili bir özet geçmek istiyorum sizin için. Biz Kocaelispor olarak 3 ayrı periyoda bölebiliriz bu sezonu. Birinci periyot mücadele, oyun, evet sahada vardı. Yeni bir takımdık. Oyuncular yeni birbirlerine alışıyorlardı ve skor alamama. İkinci periyot belki de teknik direktörlük kariyerimdeki en güzel, başarılı dönemlerden biri. Hem oyun olarak hem skor olarak önemli işler yaptık. Ve üçüncü periyot tabii 6. sıralara kadar, 5. sıralara kadar çıkmak, oralarda uzun süre kalmak ve son periyotta hedefsiz kaldıktan sonra yine bir düşüş diye değerlendirebiliriz bu 3 periyodu. Ama bunların hepsinden önemlisi bu zorlu sezonu daha önce de söylediğim gibi uzun yıllardan sonra lige çıkmış bir takım olarak ligin taraftarıyla, şehriyle, takımıyla ligin en renkli takımlarından biri olmak ve ilk 10 içinde bitirmek benim için yine kabul görür bir şey.
1: Beşiktaş'ta gözler Başkan Serdal Adalı'nın teknik direktör Sergen Yalçın'la yapacağı görüşmeye çevrildi.
2: Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon için izleyeceği ana plan belli oluyor. Sezonu 4. tamamlayan siyah beyazlılarda gözler teknik direktör Sergen Yalçın'la yapılacak kritik zirveye çevrildi. Zira Türkiye Kupası'nda Konya Spor karşısında alınan mağlubiyetin ardından tribünlerden yükselen tepkiler ve soyunma odası tüneline atılan su şişesi sonrası büyük hayal kırıklığı yaşayan Sergen Yalçın görevinden ayrılmayı düşünmüştü. Ancak Başkan Serdal Adalı'nın devreye girmesiyle tecrübeli teknik adam kararını sezon sonuna ertelemişti. Yapılacak zirvede tamam mı devam mı sorusu netlik kazanacak. Görüşmeden çıkacak karar doğrultusunda Beşiktaş'ın yeni sezon yapılanması şekillenecek. Toplantıda yalnızca teknik direktör konusu değil, yeni sezonun kadro mühendisliği de detaylı şekilde ele alınacak. Transfer planlaması, ayrılması düşünülen isimler ve takıma yapılacak takviyeler masaya yatırılacak. Sergen Yalçın'ın takımın geleceğine dair vereceği kararsa sürecin en belirleyici noktası olacak. Yönetim yeni sezonda teknik heyeti takviye yapılmasını ve ekibin daha güçlü hale getirilmesini istiyor. Siyah beyazlıların Sergen Yalçın'la yola devam edilmesi halinde teknik kadroya yeni yardımcı antrenörler eklemeyi planladığı belirtildi. Kulübede görev yapan Futbol Ağı Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber de tribüne çekilecek.
1: Trendyol Süper Lig'de 34 hafta boyunca süren büyük heyecan dün oynanan maçlarla birlikte sona erdi.
3: Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi.

0: Galatasaray'ın şampiyonlukla noktaladığı sezonda Kayserispor ve Fatih Karagümrük'ten sonra küme düşen 3. takım Antalyaspor oldu. Akdeniz ekibi son hafta Kocaelispor'u 1-0 yenmesine rağmen küme düşmekten kurtulamadı. 32 puanla ligi bitiren Antalyaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor'un gerisinde kaldı. Kırmızı beyazlılar gelecek sezon 11 yıl aradan sonra 1. ligde mücadele edecek. Süper Ligi 77 puanla zirvede bitiren Galatasaray, gelecek sezon doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Müş 4 puanla ikinciliği alan Fenerbahçe ise Devler Ligi için 3 eleme turu oynayacak. Trabzonspor 69 puanla 3. olurken Beşiktaş 60 puanla 4. sırada yer aldı. UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek Bordo Mavililer Ziraat Türkiye Kupası'nı alırsa 3 eleme turu yerine sadece playoff oynayacak.
1: Yine paslaşarak kullanıldı. Muçi'ye hemen. Muçi rakibinin üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü. Harika bir gol. Mükemmel bir gol.
0: Beşiktaş ise Trabzonspor'un kupadaki durumuna göre Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi elemelerine gidecek.
1: Rashica savunma arkasına hareketlendi. Mirot Rashica yaptı ortasını. Gol pozisyonu ve gol. Orkun Kökçü.
0: Türkiye'den Avrupa Kupalarına katılacak son takım da Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından belli olacak. Trabzonspor kupayı kazanırsa 57 puanla 5. olan Başakşehir Konferans Ligi elemelerinde mücadele etme hakkı kazanacak. Konyaspor kupada mutlu sona ulaşırsa Yeşil Beyazlılar Avrupa Ligi'nde playoff oynayacak.
2: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol. Konyaspor öne geçiyor.
0: Gelecek sezon 1. Lig'den Erzurumspor Futbol Kulübü ve Ahmetspor Süper Lig'de mücadele edecek. Son takımsa Erokspor Çorum Futbol Kulübü finalini kazanan olacak.
3: Gazete manşetleri bölümümüzle devam edelim. Gündemdeki haberlere bakacağız. Hızlıca bir gazete turu yapalım. Fotomaç gazetesindeyiz önce. Ketelari ismini görüyoruz. Galatasaray'a Belçika çikolatası gibi hücum oyuncusu. Galatasaray yeni sezonda dünyayı sallayacak bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Cimbom Serie A ekibi Atalanta'da forma giyen de Ketelari'yi gündemine aldı. Fenerbahçe için de Sörloth ismi var. Başkan adayı Aziz Yıldırım transferde büyük bir bomba peşinde. Geçtik fanatiğe. Süper Lig'in paşası sezonun son maçına düşme tehlikesini yaşayarak giren Kasımpaşa'ya 1 puan yetiyordu. Şampiyon Cimbom yedeklerle çıksa da maça çok etkili başladı. %75 topa sahip olma oranı yakaladı. Paşa 27'de maç ilk şutta golü buldu. Lacivert Beyazlılar kalesini iyi savundu ve Galatasaray'ı 1-0 yendi. Rahat bir şekilde de lige tutunmuş oldu. Sabah gazetesindeyiz. Sezonun Z raporu bölümü var Uğur Çem'in yazısında. Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi vizesi aldı. Ziraat Türkiye Kupası finalindeki sonuca göre Trabzonspor, Beşiktaş ve Başakşehir'in Avrupa notası netleşecek. Şampiyon yenildi, Paşa Lig'de kaldı. Üst üste 4 şampiyonluğa ulaşan Aslan en yakın rakibine 3 puan fark attı. Hürriyet gazetesine gelelim. Kazanan yok, sevinen var. Fenerbahçe sezonu beraberlikle kapatırken Eyüpspor ligde kalmayı başardı. Eyüp'ten 5 haftada mucizevi kurtuluş. Bu sezon için taraftarından özür dileyen Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye geldiğim için pişman değilim dedi. Takvim gazetesinde de Antalyaspor var. Akdeniz temsilcisi 11 yıl sonra ligden düştü. Antalya'dan acı veda. 88'de Eyüp'ün attığı golle veda ettiler. Ligde kalması için Kocaeli'yi yenip diğer maçların sonucunu beklemesi gereken Antalya 1-0 kazandı. Ancak Eyüp puan alınca küme düşen takım oldu.

0: Dünyadan spor haberleriyle devam edeceğiz. La Liga'da şampiyonluğu 2 hafta önce garantileyen Barcelona evinde Real Betis'i 3-1 mağlup etti. Bu karşılaşmanın özet görüntülerine bakacağız.
1: Şimdi Antony sarktı. Offside gibiydi. Bakacağız. Antony Abde koşuyor. Antony bekledi, verdi pasını. Fidalgo, Ezabde, Fidalgo yerde. Abde yatırdı rakibini. Abde vurdu topu alarda ama Antony offside'daydı. Pedri de diyor ki çok belliydi, barizdi yani, koşturmayın bizi. Atar mı bunu? Rafinha, Rafinha akıl dolu. Barajın olmadığı yere. Vayes topu gördüğünde diğer köşeye gitmişti bile. Rafinha ile öne geçiyor Barcelona. Frikikten

Büyük hata Beyer'inden bu arada. Rafinha 2 oluyor. Rafinha 2 oluyor. Duble yaptı Rafinha Beyer'in. Golü hediye etti.

Şimdi Beyer'in. İçeride Makambu var. Beyer'in İsko'yu buldu. İsko vururken faul, penaltı. Offside öncesi. Penaltı yok şimdilik. İzleyecek. Demek ki penaltı olmayabilir diyor VAR. Gavi'nin bir hamlesi var. Penaltı, evet. Penaltı. Isco geliyor. Isco vuruyor ters köşe. 2-1.

0: Cancelo. Cancelo ayak içi. 3-1. Cancelo atıyor 3-1. Ocak ayında geri döndü İspanya'ya, Barcelona'ya. Ve çıkıyor Lewandowski. Camp Nou'ya veda ediyor. Olmo sarılıyor ona. Alkışlatıyor onu. Hansi Flick. Atkılar, pankartlar, gözyaşları. 3 şampiyonluk. Orta geldi. Kafa vuruşu Vayes ve bitiyor maç. Barcelona 3, Real Betis 1. La Liga'da iç sahada 19'da 19'la Lewandowski'yi uğurluyor Barcelona.
1: La Liga'da 37. haftada Real Madrid ile Sevilla karşı karşıya geldi.
2: Santra yapıldı. Real Madrid karşılaşmaya başlayan taraf. Brahim Diaz. Mbappe, Vinicius ve gol. Vini temiz vurdu ve Real Madrid 1-0 öne geçiyor. Ramon Sanchez Pizjuan'da.
3: Mbappe'siz Vini gol. Yani onun da bir anlamı var şu anda.
2: 16. golünü atıyor Vinicius bu sezon La Liga'da. Şimdi Vitarç. Topla Mbappe buluştu. Mbappe çekti sağına. Mbappe dışarıya. Bellingham'ın müdahalesi. Kasri bir darbe aldı. Oyun devam ediyor ve Vini'nin önüne istediği toplardan biri geldi. Vinicius karşılayan Salas. Vinicius iyi noktaya çevirdi. Mastan Tuado direkten döndü. Atak sürüyor Vini. Vini çekti Vini. Vinicius bir plasede ondan ama dışarıya. Brahim Diaz solda kendini göstermişti. Vinicius ona bakmadı. Kendi vurdu ama çerçeveyi bulamadı. Kamavinga tekrar. Mastantuono hareketlendi. Sonrasında bıraktı. İyi pas yaptı Real Madrid. Mbappe. Mbappe. Mbappe. Attı bu kez Mbappe. Kylian Mbappe. Ama bir offside bayrağı var mı? Evet.
3: Var.
2: Juanlu yaptı ortayı arka tarafa doğru. Herkesi geçti. Alexis bıraktı. Salas vurdu. Courtois. Salas çok yaklaştı gole ama Courtois'ı geçemiyor.

0: Bu arada bir korner daha kullandırmıyor. Maçı bitiriyor. Agüero'ya da bir sarı kart çıkarıyor. Jose Sanchez, Sevilla'lı oyuncuların tepkileri. Real Madrid, Vinicius'un golüyle 1-0 kazanıyor.
1: İtalya'da oynanan başkent derbisinde gülen taraf Roma oldu.
2: Hedef. Milan'dan, Juventus'tan puan kayıpları da bekleyecek Roma ve işaret geliyor. Derbi della Capitale'ye Romalı oyuncuların dokunuşuyla başlıyoruz. Rovella'dan tekrar ona. Kenneth Taylor yaptı ortayı. Bulay diye vurdu kafayı Svilar. Sonrasında diye vuracak yine Svilar. Bulay diye. Bayrak çok gecikmeli olarak kalktı. Arka arkaya şutlar, arka arkaya kurtarışlar Svilar'dan. Çok net bir offside. Bulaydia. Orta geldi. Kapma vuruşu ve gol! Gianluca Mancini ile derbide Roma önde. Mancini. İşaret geldi. Dybala uzak köşeye fırlar etti. Parmaklarının ucuyla çeliyor. Alessio Furlanetto. Korner kullanacak Roma. Ortayı yaptı. Kafa ikinci gol. Dejavu. Yine Gianluca Mancini sahnede. Yine kornerden sonra kafayla atıyor Mancini. Gollere devam ediyor. Derbide ondan mutlusu yok. Lazio için sezon kabus gibi bitmek üzere. Elbette daha gelecek hafta var ama Inter'e 3-0 kaybettikten sonra kupada bir kez daha bu kez 2-0'la mağlup olmuşlardı. Bu arada Rovella sinirlerine hakim olamıyor. İyice karıştı orası. Rovella'nın birkaç yumruk savurduğunu neredeyse gördük. İki oyuncuya da kırmızı çıkabilir. Dakika 70. Rovella kırmızı, Wesley kırmızı. İki takım da 10 kişi derbide. Isaksen araya girdi. Matias Sule. Matias Sule attı çalımı Sule. Dobik yanında. Artem Dobik düzeltti. Dobik Furlanetto. Ve kornerin kullanılmasına dahi izin vermedi hakem. Derbide Roma Mancini'nin golleriyle kazanıyor.
3: A Spor Radyo. Spor'un radyosu.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: Avrupa Birliği Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı. Ancak son yıllarda değişen küresel dengelerle birlikte Türkiye'nin Avrupa ekonomisi açısından önemi daha da arttı. Avrupa şirketleri üretim, yatırım ve tedarik için Türkiye'ye yöneliyor. 2024 yılı itibariyle Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki toplam ticaret hacmi 210 milyar euroyu aştı. Bu rakam rekor olarak kayıtlara geçti. Ticaret hacmi dolar bazında ortalama 327 milyar dolar seviyelerinde seyrediyor.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
6: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: A Spor Radyo. Spor'un radyosu.
8: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta, ilerisi sende.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır.

0: 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde
3: Trinx sat. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'ı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 18 Mayıs 1804 Napolyon Bonaparte Fransa İmparatoru ilan edildi.
6: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
8: Bir reklam.
9: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
10: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Beanstar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık Bean Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
8: yatırım. Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
4: Reklam.
11: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
12: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
11: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
12: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
15: Büyük rahatlık Paytr.
16: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik Mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.

0: Yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu akü bir numara.
2: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Reklam.

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
7: hissi. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
11: Ben QNB'ye geçiyorum.

0: Spor Radyo.
1: Sabah Spor'una tekrar hoş geldiniz. Saatler 9'u gösteriyor. A Spor Televizyonu ve Radyo Ortak yayınımızla birlikte ikinci saate giriş yapıyoruz değerli izleyenler. Trendyol Süper Lig'de biliyorsunuz dün akşam oynanan maçlarla birlikte 34. haftayı ve sezonu tamamlamış olduk. Küme düşen takımlar belli oldu. Her şeye detaylıca bakacağız bu saat dilimimizde. Oynanan karşılaşmalardan biriyle başlayalım. Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesi. Galatasaray bu karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Galatasaray Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanan mücadelenin 27. dakikasında Adrian'ın golüyle takım öne geçti. Galatasaray pek çok atak girişiminde bulunsa da aradığı golü bulamadı. Ev sahibi ekibin girişimlerinden de gol sesi çıkmadı ve maç 1-0 sona erdi. Galatasaray bu sonuçla birlikte 77 puanla bitirdi sezonu. Ev sahibi Kasımpaşa ise 35 puanla sezonu noktalamış oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk transfer çalışmalarına başladıklarını söyledi. Ancak 10+4 sisteminin işlerini zorlaştırdığına da vurgu yaptı.
2: Ben tabii ki sezon boyunca çok uzun bir maratondan sonra bugün de burada en iyisini yapmaya çalışan oyuncularımı tabii ki kutlamak istiyorum. Yani bütün oyuncularımı kutlamak istiyorum. Zorlu bir sene geçirdik. Avrupa'da son 16'yı oynayan, Türkiye'de şampiyon olan aslında hedeflerine bu anlamda hem Türkiye'deki şampiyonluk, Avrupa'da biraz daha yukarılara gitmek tabii ki isterdik ama genel olarak baktığımızda elimizden geleni yaptığımız çok uzun bir sezonu bitirmiş olduk. Hedefimiz bundan sonra tabii ki yeni sezon için bir kadro kurmak. Onun için transfer çalışmalarına zaten başlamıştık. Bundan sonra da bu transfer çalışmalarına biraz odaklanacağız. Şu anda geçtiğimiz hafta açıklanan yeni yabancı kuralıyla belki bence bu önümüzdeki transfer dönemi hepimiz için çok zor geçecek. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki o hedefleriniz için, o hedeflere ulaşmak için bence yeni açıklanan yabancı kuralı bu hedefleri biraz daha zorlayacak, biraz daha ileriye atacak ve takımların burada Avrupa'daki başarıları, yani her sene Avrupa'da başarılı mı oluyorsunuz diyeceksiniz belki ama bu da bir süreç. Yani orayı oynamak, oralarda kalmak, oralara alışmak. Yani Galatasaray takım olarak bu sene güzel bir şey geçirmiştik. Bunun üstüne kadro kalitesini arttırmak için tabii ki düşüncelerimiz vardı ama dediğim gibi yeni yabancı kuralı burada elinizi kolunuzu artık bundan sonra bağlıyor. 4 tane tabii ki genç oyuncu alma şansınız var. Bizim şu anda elimizde Renato, Naga ve sözleşmesi biten kiralık oyuncuları saymıyorum. Sözleşmesi biten oyuncularımızla zaten tam 10 tane oyuncumuz oluyor. Yani burada Icardi ve Lemina'yı da kattığımda tabii ki onlarla görüşülüyor. Lemina ile özellikle burada bir yere gelindi. Icardi ile başkanımız görüşecek tabii ki. Ama mevcut düzende zaten 10 yabancınız dolu oluyor. Ve sizin sadece 3 tane 23 yaş altı oyuncu alma şansınız oluyor. Hani buradaki en iyi oyuncular da Türkiye'ye çok fazla gelmek istemiyorlar açıkçası. Yani sizin en çok seçebileceğiniz bu tecrübede oyuncular veya çok yüksek paralar, yani artık Avrupa'da konuşulan en ucuz oyuncu 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon böyle 50, 60, 70 diye gidiyor. Yani Sacha Boey ve Noah Lang tabii ki çok beğendiğimiz, çok istediğimiz ve bize de çok önemli destek vermiş oyuncular. Yani bu saatten sonra bu yeni yabancı kuralıyla burada yabancı sayısı 10 tane, yabancı sayısı 23 yaş üstü her şekilde işinizi zorlaştırıyor. Burada tercihler yapmanız gerekiyor. Tabii ki yani oyuncuların ikisini de çok bize faydası oldu. Onlar hep düşündüğümüz, almak istediğimiz oyuncular tabii ki. Ama bu saatten sonra yani yeni yabancı kuralıyla burada ne yapacağız, nasıl bir planlama yapacağız, kadro planlamamız nasıl olacak? Onu hiç bilmiyoruz. Yani o yüzden diyorum, yani işimiz çok zor. Yani şu anda o işin içerisinden bir türlü çıkmamız zor. Dediğim gibi yani biz Şampiyonlar Ligi hedefi çizerken, hani kadroyu daha yukarıya götürelim, daha geliştirelim derken şu anda yani geçen seneki kadronun belki daha altına düşme şansınız da oluyor bu yeni kuralda. Başkanımız kendisinin, Icardi'nin menajeriyle bir oturacak, konuşacaklar. Tabii ki hem O tarafın istekleri önemli. Bizim başkanımızın bu konudaki düşünceleri önemli. Oturup konuştuktan sonra daha net bir şekilde olacak ama bizim için çok önemli bir oyuncu, çok değerli bir oyuncu. Tabii ki Galatasaray tarihinin en önemli oyuncularından biri ilk Icardi. Yani bunu böyle değerlendirmek gerekiyor. Takım kaptanlarından biri ve Galatasaray'a çok önemli bir hizmet etti. Ve herkes tarafından çok sevilen bir kaptan, oyuncu. O yüzden en iyi şekilde başkanımız bu konuyu konuşacak. Yani şu andaki tabii ki yani bu seneyi kazandıktan sonra ilk hedefimiz hep söyledik. Hedef 27 dedik. 5 sene üst üste şampiyonluk, bu rekoru kırmak istiyoruz dedik. Yani sadece buna odaklanıyoruz ama ben hep söylüyorum yani ben Galatasaray'ın tabii ki futbolculuktan yetişmiş, o dönemde o başarıların içerisinde yer almış futbolcu olarak 7 tane şampiyonluk kazandım. 4'te buradaki şampiyonluğu koyarsak 11 tane şampiyonluk görmüş bir evladıyım. Yani 11 yaşında girdim bu kapıdan içeri. O yüzden yani burada olmak benim için çok önemli. Çok benim hayalim gerçekleşiyor. Hayalimi yaşıyorum. O yüzden yani yaşayabildiğim kadar bu hayali yaşamak istiyorum.
0: Son derece mutluyuz. Bir sezonun emeğine bedel bir müsabakayı kazanmak, bu strese rağmen kazanmak, iyi oyun ortaya koymak gerçekten çok önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz. Yani çok fazla söylenecek şey var aslında ama duygularında yoğun olduğu, yoğun yaşandığı, bir yıl boyunca çok ciddi emeklerin verildiği ve sonrasında emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Bir 90 dakikanız var, Galatasaray'a karşı oynuyorsunuz. Bu ligin şampiyonu, bu ligi domine ederek şampiyon olmuş bir takıma karşı oynuyorsunuz. Gerçekten oynaması çok zor bir maçtı. Bunu tabii sahada oynayan oyuncularımız, futbolcularımız çok daha fazla hissettiler ama bunun karşılığını verdiler diye düşünüyorum. Zaten bu işin baş aktörleri onlar. Onların üstündeydi bu yük. Biz teknik ekip olarak onların üstünden bu yükü ne kadar almaya çalışsak da sahada mücadele eden, koşan onlardı. Emre Hoca'yla da maç önü konuşmalarımızda özellikle vurguladığımız şey, mesele futbol değil, mesele koşu mesafesi değil, mesele sprint değil, koridor koşuları değil, taktiksel terimler değil. Mesele tamamen karakter meselesiydi. Onu da hep birlikte ortaya koyduk. En önemli anda, en ihtiyacımız olan zamanda ortaya koyduk. Çok mutluyuz.
1: Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında da Fenerbahçe ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Bu karşılaşma heyecanlı geçti. Tam 6 gole sahne oldu ama kazanan çıkmadı. İKS Eyüpspor Kadıköy'de lige tutundu. Eflatun Sarılılar 17. dakikada Legoski ve 36. dakikada Metehan Altunbaş'ın golleriyle skoru 2-0'a getirdi. 68'de Fred'le farkı 1'e indiren Fenerbahçe, 79 ve 82'de Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-2 öne geçti. Eyüpspor 87. dakikada Talha Ülvan'la 3. golü buldu ve maç 3-3 eşitlikle bitti. Bu sonuçla Fenerbahçe ligi 74 puanla 2. sırada tamamlarken İKS Eyüpspor ise 33 puanla 15. sırada yer aldı ve ligde kalmayı başardı. Oynanan bu karşılaşmanın ardından Fenerbahçe teknik sorumlu

0: Ulusu Zeki Murat Göl'e açıklamalarda bulundu ve yeni bir sayfa açtık dedi.
1: Yani duygu durumu çok değişik bir maç oldu dediğiniz gibi. İlk yarı her şeyi yarım yapabildik. Ama genel anlamda oyunun kontrolü bizdeydi. Sadece arkaya atılan iki topta, yani rakip takım iki kere gelebildi, onlar da gol oldu. Yani ceza sahasına totalde maçta 3 kere girebildiler. Baktığınız zaman 3 gol atmış oldular. İkinci yarı tam tersi bir dünya vardı. Gece ve gündüz gibi. Performansımız 2 katına 3 katına çıktı maç içinde. Oyunu çevirmek için oyuncularımız elinden geleni yaptı. 3. golü de bulduk. Öne de geçtik. Ama şanssız bir golle 2 puanı bıraktık. Sakat oyuncuların durumu ile ilgili zaten yayıncı kuruluşu açıklama yapmıştım maç öncesinde. Nene ile Milan'ın durumunu biliyorsunuz. Uzun süredir zaten sakatlıkları devam ediyor. Tedavi süreçleri devam ediyor. Aynı şekilde Talisca ve Genduzzi'nin bir önceki maçta sakatlık durumları olmuştu biliyorsunuz. Onlar da antrenman yapamadılar. Tedavi sürecindeydiler. Marco Asensio devamlı ağrılarla idare etmeye çalıştı. Onu korumak zorundaydık. Çünkü daha kötü bir sonuç olabilir düşüncesiyle onu kadroya alamadık. Antrenman da yapamamıştı. Eski sakatlığı ile ilgili, nüksetme ile ilgili bir sıkıntısı yok. Onda kontrolleri devam edecek. Şerif antrenmanda ayak bileğinde bir travma geçirdi. O yüzden kadroya alamadık. Devre arasında, bunlara ek olarak devre arasında iki tane stoper değiştirmek zorunda kaldık. Çağlar ve Yiğit Efe'yi değiştirmek zorunda kaldık. Yani bunları da katacak olursak tabii ki bizim için zor bir süreç oldu bugünkü maç. Yeni bir sayfa açılacak. Herkes yeni dönemde ne olduğunu görecek.
0: Kasayip Spor'un teknik direktörü Atilla Gerin A-Spor'a konuştu. Karşılaşma sonrası unutulmaz bir hikaye yazdık dedi.
2: Gerçekten bu başarı inanılmaz bir hikaye, destana dönüşen bir hikaye. Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Yani isimsiz no name, ben de aynı isimsiz no name bir hoca, no name futbolcular. Yani bir iki tanesini sonradan kattık, işte Emrah Baba'yı, Umut'u falan. Yani böyle bir başarıyı Allah bize nasip etti. Çok şükür, Allah'ıma şükürler olsun. Hem de Kadıköy'de 2-0'dan 3-2. Yani Bundesliga tadında, Premier Lig tadında, düşme potasında bütün takımların gitti geldilerin içinde. Diğer maçlar biraz daha şey geçmiş. Ama Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum bu arada. İnanılmaz duruş sergiledi oyuncular. Protestolar altında 2-0'dan geri dönüşü sağlamak da kolay değil. Allah bize nasip etti. Çok şükürler olsun. Çok gururluyuz, mutluyuz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Genç bir takımla çalıştım. İçine tecrübeliler sonradan katıldı. Yani aslında tecrübeliler bile inanırken sıkıntı yaşıyordu. Ben Konya deplasmanına gittiğimizde tahtaya şunu yazdım. 13 puan. 17 puan dedim. Gol yemezsek 17 puan alırız Cankat dedim. 17 puan cepte. 0-0 başlıyor maçlar dedim. Sizden 5 puan istiyorum dedim. 4 ya da 5 puan. Biz kümede kalırız dedim. İnanamadı. Güldüler bana. Ben hissediyorum. Çocuklar oradan benimle kafa yapıyorlar. Güldüler. Sonra açın dedim 2015-2016 sezonunu. Bakın dedim. Gençler biliyor. 13 puanda ikinci yarı 45 puana. 32 puan aldık. Ben dedim o takımda yardımcı hocaydım. İbrahim Üzülmez'le beraber. İbrahim Üzülmez çok sevmediği için reklamı falan çok PR'ını yapmadı o işin. Muhteşem bir sezondu. Muhteşem. 32 puan aldık. Başarmış biri var dedim karşısında çocuklar. Biz bunu böyle başaracağız. İnanmayla başladık. Yani Allah da ondan sonra çocuklar önce kafa yaptılar ama sonra işte bu zaten baba oğlu ilişkisine döndü ilişkimiz. Kulüpte de eskiden olduğum için, herkesin dertleriyle dertlenen biri olduğum için bu daha kolay geçti.
0: Gazete manşetleri bölümümüzle devam edeceğiz. Gündemdeki haberlere bakalım başlıklarla birlikte. Foto maçla başlayacak olursak, az önce de zaten dün oynanan Kasımpaşa mücadelesinden bahsetmiştik. Burada başlık olarak Galatasaray kayıp demiş Foto Maç gazetesi. Şampiyon Galatasaray sahadaydı ama aklı tatilde kaldı. Levent Tüzemen'in köşe yazısına bir bakalım bir bölümüne. Angarya gibiydi. Cuma gecesi Rams Park'ta düzenlenen şampiyonluk gecesinden sonra Galatasaraylı oyuncular için Kasımpaşa maçını oynamak Angarya gibiydi.

Okan Buruk Kasımpaşa önünde ideale yakın oyunculara yer verirken Icardi, Sané, İlkay Boy, Eren, Kaan, Lang gibi derin kadroda yer alan etkili oyuncuları ilk 11'de sahaya sürdü. Galatasaraylı oyuncular mücadele olarak oyuna ve topa hakim görüntü sergileseler de zihinsel olarak maçı halı saha mantığıyla bakıp özgürce ve açık futbol sergileyerek oynadılar. Özellikle Sané ve Lang kanatlardan etkili ataklar yaptı. Sané'nin bir şutu direkten döndü. İki kornerini kaleci Emre zorlukla kurtardı. Lang'ın da köşeye giden vuruşunu son anda çıkardı. Kasımpaşalı oyuncular oyunu kontrolü özen gösterip geçiş oyunuyla pozisyon aradılar. İlk yarıda da golü buldular. Niyaga kıvrak, çabuk ve çok koşan bir oyuncu, fazla maç oynaması fiziksel olarak geliştirirken dayanıklılığını da kazanmalı. Okan Hoca yeni sezonda Niyaga'yı düşünüyorsa güçlenmesi adına ona bir program hazırlamalı cümlesini kullanmış Levent Tüzemen. Yine bu sayfa içerisinde baktığımızda Sasha Boy ile ilgili Dalia Sevinci başlığını görüyoruz. Galatasaray formasıyla 100. resmi karşılaşmasına çıktı Sasha Boy. Fanatik gazetesiyle devam edelim. Kadıköy'de Eyüp'ün gecesi. Sezonun son maçı Fenerbahçe için prestij, Eyüpspor için hayati bir anlam taşıyordu. Konuk ekip ilk yarıda Legowski ve Metan'la 2-0 öne geçti. Ligde kalma yolunda önemli bir avantajı da yakalamış oldu böylece. Ancak ikinci devrede sarı lacivertliler Fred ve Kerem'in golleriyle geri döndü. Eyüpspor küme düşme potasına inmişken Tağlan'ın 87'deki golüyle de Süper Lig'e tutunmuş oldu. Teknik direktör konusuna gelelim Fenerbahçe ile ilgili. Aziz Yıldırım Jesus'un peşinde. Aziz Yıldırım 20 yıllık başkanlık döneminde birçok girişimde bulunup getiremediği Jorge Jesus'la bu kez mutlu sona yakın. Tecrübeli teknik adam Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak bakıyor. Görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. Önümüzdeki hafta taraflar anlaşmaya varabilir. Safiye'de iki öneri, Conte ve Pioli. Hakan Safi'nin futbolun başına getirmek için el sıkıştığı Maldini önceliği teknik adama verdi. İtalyan efsanenin Napoli'den ayrılacağı iddia edilen Antonio Conte ve Milan'da birlikte şampiyonluk yaşadığı Pioli'yi başkan adayı Safiye önerdiği kaydedildi. Sabah gazetesindeyiz. 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası'nın 26. senesi kutlandı. Yeni rekor içinde mesaj verildi. Galatasaray kendi rekorunu kırar. Arsenal'ı devirip tarihi zafere ulaşan isimler Galatasaray Lisesi'nde buluştu. Fatih Terim, Okan Buruk'u övüp 5. şampiyonluk içinde yol haritasını çizdi. Fatih Terim, Dursun Özbek, Faruk Süren ve Bülent Korkmaz yine yapılan bu törende de açıklamalarda bulundular. Yine sayfada devam ediyoruz. Sevinç ve hüzün başlıklı bir haber var. Fenerbahçe 2-0'dan dönüp 3-2'yi buldu ama Eyüp 87'de skoru eşitledi ve bu golle birlikte de lige tutunmuş oldu. Sezon bitti. Fenerbahçe'de gözler artık seçim dönemine çevrildi. 6-7 Haziran'da başkanlık seçimi gerçekleştirilecek. Daha çok tabii seçim, transfer ve teknik direktör konularına ağırlık vereceğiz Fenerbahçe'de. Hürriyet gazetesindeyiz. Aslan tatile erken çıktı. Antalya maçına göre 11'inde 9 değişiklik yapan Cimbom 27. dakikada gole engel olamadı. Sané ve Singo'nun birer şutu direğe takılırken Galatasaray sezonu 77 puanla tamamlamış oldu. Kaleci Günay sakatlandı. Başına darbe alan genç futbolcu korkuttu. Niyaga beyin sarsıntısı geçirdi. Bir gazeteye daha, Milliyet'e de bakalım. Şampiyon zafer sarhoşu. Galatasaray şampiyonluğun verdiği rehavetle Kasımpaşa maçına çıktı. Sezonu da buruk tamamladı. Singo'nun açıklamaları vardı. Şimdi dinlenme zamanı dedi. Sasha Boy'un Dalia dediğini söylemiştik. Düşen takımda Antalya Spor oldu. Süper Lig'e veda etti. Kayseri Spor ve Fatih Karagümrük'ün ardından bunu da eklemiş olalım değerli izleyenler. Gazete manşetlerinin bu bölümünde tabii ağırlıklı olarak Fenerbahçe ve Galatasaray'a baktık. Diğer takımlar için haberlere devam edecek olursak Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yine dün oynanan bir başka mücadelede de Trabzonspor Gençler Birliği ile karşı karşıya geldi. Gençler Birliği bu karşılaşmada 3 gol kaydetti.
Gençler Birliği mücadelenin 45. dakikasında

0: Traore ile bulduğu golle Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti. Başkent ekibi dakikalar 88'i gösterdiğinde Tonga ile bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı. Kırmızı Siyahlılar 90+3'te Metehan'la bir gol daha buldu ve karşılaşmayı 3-0 kazandı. Gençler Birliği bu galibiyetle puanını 34'e yükseltti ve 14. olarak ligde kalmayı başardı. Trabzonspor ise sezonu 69 puanla 3. sırada tamamladı. Bu mücadelenin ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu. Fatih Tekke çok iyi geçen bir sezonda bizim için kötü bir bitiş oldu dedi.
1: Çok iyi geçen bir sezondan sonra çok kötü ve üzücü bir bitiş oldu. Ama rotasyon yapmak zorunluluğumuz vardı. Aslında tam belki de yani Pina, Paul ki gol kralı olduğunu da tebrik ederim. Bir fazlayla tek başına kalmasını sağlamak istedik. O da çok arzu etti. Biz de arzu ettik ama olmadı. Basit. Hiç benim kabul etmeyeceğim tarz hatalar. Tabii motivasyondan kaynaklı olabilir bu. Neticesinde kötü bir mağlubiyet. Gençlerin daha fazla süre aldığı diyelim. Daha az oynayanların süre aldığı diyelim. Bir karşılaşma oldu ki öyle olması lazım. Çünkü cuma günü bizim için bu iyi geçen senenin final niteliğinde taşlandırabileceğimiz bir karşılaşma var. Zor bir karşılaşma var. Umarım inşallah cuma günü güzel geçen bir senenin sonunda kupayı alarak müzemize getirerek taraftarımızı, camiamızı mutlu etmek istiyoruz. Vallahi federasyonun kararı Antalya'da oynamak. Orada oynamak zorundayız. Bizim için neresi olduğu çok önemli. Saha iyi olsun. Bizim bu sene son maçımız ve çok değerli bir maçımız. Tek isteğimiz, arzumuz neresi olduğu çok önemli değil. Kupayı alıp da şehrimize getirmek.
2: Teknik yoruma çok fazla son hafta olduğu için girmenin anlamı yok. Hele de bizim içinde bulunduğumuz durumdan dolayı. Bu maç Gençler Birliği'nin sadece birlikte tutunması değil, varlığın devamı için çok önemliydi. Son iki maç 6 puan alarak ligde kaldık. Bunun için ayrıca mutluyum. Kulübü hem ligde tutma hem varlığının devamını başardığımız için ayrıca mutluyum.
0: Beşiktaş, Patrick Schick için tekrar harekete geçti.
3: Beşiktaş yeni sezon öncesi golcü transferi için rotasını yeniden Almanya'ya çevirdi. Siyah beyazlar geçtiğimiz yaz transfer döneminde de gündemini aldığı Patrick Schick için yeniden harekete geçti.

0: Yönetim yeni sezonda şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmak adına forvet hattına nokta atışı bir takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda listenin ilk sıralarında yer alan isimlerden Patrick Schick için Başkan Serdal Adalı'nın süreci bizzat yönettiği belirtildi. Çek yıldızın transferi konusunda Bayer Leverkusen'le resmi temaslar başladı. Alman ekibinin şu an için yüksek bir bonservis beklentisi içerisinde olduğu aktarılırken, Beşiktaş yönetiminin rakamı aşağı çekmek adına yoğun pazarlık yürüttüğü ifade edildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor. 30 yaşındaki golcü futbolcu bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla 42 maçta görev aldı. Bu karşılaşmaların 33'ünde ilk 11'de sahaya çıkan Schick 22 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkat çekti.
1: Beşiktaş orta saha transferi için çalışmalarını hızlandırdı ve gündeme bir kez daha Anguissa geldi.
0: Beşiktaş iddialı kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle orta sahayı güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar rotasını yeniden Frank Zambo Anguissa'ya çevirdi. Yönetim geçtiğimiz sezonda gündeme gelen ancak son anda gerçekleşmeyen transferi bu kez sonuçlandırmak istiyor. Başkan Serdal Adalı'nın Napoli ile yürüttüğü görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi. Beşiktaş'ın uzun süredir takip ettiği Kamerunlu orta saha oyuncusunun da siyah beyazlı takıma transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi. Yönetimin tecrübeli futbolcunun şartlarını zorlayarak transferi kısa süre içerisinde netleştirmeyi hedeflediği ifade ediliyor. Anguissa

Tekrar günün gazete manşetlerine dönüyoruz. Trabzonspor ve Beşiktaş'a bakalım şimdi de. Orada da gündemde transfer ve diğer yanda da Ziraat Türkiye Kupası var. Fanatik'le başlayacağız. Sol alt bölüme gelelim burada hemen. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın geleceği %50-50. Siyah beyazlarda Sergen Yalçın'la ilgili belirsizlik sürüyor. Futbol komitesi de ikiye bölünmüş durumda. Kesin kararın çıkacağı başkan adanıyla hocanın toplantısı büyük ihtimalle bugün yapılacak. Şanslar %50-50 olarak görülüyor. Yine yeniden Salih Özcan yabancı kuralının 10+4 şeklinde açıklanmasının ardından yerli oyuncular kıymete binmeye başladı. Siyah beyaz yönetim Türk oyuncu havuzunu genişletmek ve kaliteyi arttırmak istiyor. Bu doğrultuda Salih Özcan ismi tekrar gündeme geldi. Foto maçtayız. Trabzonspor bölümü. Yeniden Hamer. Trabzonspor Championship ekibi Sheffield United forması giyen 28 yaşındaki merkez orta sahayı tekrar istiyor. Hamer'in sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Trabzonspor sezonu yenilgiyle kapattı. Etkisiz fırtına. Ligi 3. bitirmeyi garantileyen Fırtına Gençler Birliği'ni 3-0 kaybetti. Kırmızı Karalar Süper Lig'de kaldı. Zeki Uzundurukan duygu dolu bir maç başlığıyla bir köşe yazısı paylaşmış. Fatih Tekke yönetiminde çok iyi bir sezon geçiren Trabzonspor az sayıda taraftarının izlediği maçta farklı kaybetti. Çünkü akıllar Antalya'da oynayacağı kupa finalindeydi. Fatih Tekke hakkı olarak ilk 11'de 5 değişiklik yaptı. Onana, Vivo, Zubkov, Muçi ve Ozan'ı ilk 11'de oynattı. Boran Başkan Salih, Onur Alp Çevikkan, Oğuzhan Ertem, Onur Alp Çakıroğlu'nu bordo mavili forma altında izledik. Gençlerin yürekli oyunu gelecek yıllar için umut verdi Trabzonspor taraftarına. PAF takım şampiyonu Trabzonspor Lisesi şampiyon. Trabzon şehri bir futbolcu fabrikası demiş Zeki Uzundurukhan. Sabaha geçtik. Trabzon'da gençlik ateşi. Başkent ekibi Traore, Tonga ve Metehan'la sonuca gitmeyi başardı. Fatih Tekke kupayı alırsak ilk kez mutlu olacağım dedi. Tekke Türkiye Kupası'nın önemini bu sözlerle dile getirirken Gençler Birliği maçı hariç iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi. Sakat oyunculardan da müjdeli haberleri verdi. Savic'in bugün büyük ihtimalle takıma katılacağını söyledi. Mustafa dönecek, Volkareli katılacak gibi duruyor. Muçi dönüyor, Zubkov dönecek. Kupa maçında en güçlü ve en iyi kadroyla orada olacağız diyor. Milliyet gazetesindeyiz. Sergen Yalçın'la ilgili tamam mı devam mı başlığını görüyoruz 15. sayfada. Beşiktaş'ta tüm gözler Başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın arasında bugün gerçekleşmesi beklenen zirveye çevrildi. Sezonun tüm yönleriyle masaya yatırılacağı toplantıdan çıkacak sonuç Yalçın'ın kulüpteki geleceğini belirleyecek. Sergen Yalçın bu sezon Beşiktaş'ın başında 39 resmi maça çıkarken 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Gençlik Bayramı Gençler Birliği kaderini belirleyecek zorlu deplasmanda Trabzonspor'u farklı yenerek ligde kalma başarısı gösterdi. Bir de takvime geldik. Fırtınanın aklı kupada. Kupaya odaklanan bordo mavililer etkisiz kaldı. Trabzonspor Gençler Birliği'ne evinde 3-0 yenildi. Bu sonuçta da Gençler Birliği ligde kaldı.

0: Gazetelerin ardından şöyle dünyadan spor diyelim, Avrupa'da gündemdeki haberlere bakacağız. Manchester City finalde Chelsea'yi yenerek Federasyon Kupası'nın sahibi oldu.
1: İngiltere Federasyon Kupası finalinde Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geldi. Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmadaki tek gol 72. dakikada Haaland'ın verdiği pası topuğuyla gole çeviren Semenyo'dan geldi. Maçta başka gol olmayınca Manchester City tarihinde 8. kez FA Cup şampiyonluğuna ulaştı. Sezonun ilk turnuvası olan İngiltere Lig Kupası'nda da Arsenal'ı yenerek zafere ulaşan Pep Guardiola'nın öğrencileri böylece sezon bitmeden 2. kupayı kaldırdı. Manchester City'nin başında 10. sezonunu geçiren ve ayrılık sinyali

0: Galler'i veren Guardiola kulüpteki 20. kupasını kazandı. Gök Maviler sezonun 3. kupasını kazanmak için Premier Lig lideri Arsenal'la yarışıyor. Bir maçı eksik olan City kalan 2 maçını kazanması ve Arsenal'ın puan kaybetmesi halinde Premier Lig'de de şampiyonluğa ulaşacak.
1: Chelsea kulübü teknik direktörlük koltuğuna Xabi Alonso'yu getirdi.
2: Chelsea teknik direktörlük görevine Xabi Alonso'nun getirildiğini duyurdu. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada İspanyol teknik adamın görevine 1 Temmuz 2026'da başlayacağı bildirildi. Yeni kulübüyle ilgili konuşan Xabi Alonso, Chelsea dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve bu kulübün teknik direktörü olmak beni gururlandırıyor. Kupalar kazanacak bir takım kurmak istiyoruz. Bu kadroyu yönetecek olmak benim için büyük bir onur. Şimdi odak noktamız çok çalışmak ve kupalar kazanmak olacak dedi. 44 yaşındaki teknik adam 2023-24 sezonunda Bayer Leverkusen'ı namağlup şampiyon yaparak tarihi bir başarıya imza atmıştı. Son olarak 6 ay kadar Real Madrid'i çalıştıran Xabi Alonso, İspanyol devinde çıktığı 34 maçta 2.24 puan ortalaması yakalamıştı.
1: Bruno Fernandes Nottingham Forest karşısında 20. asistini yaptı.
3: Bruno Fernandes üstün formunu sezonun son maçlarına da taşıdı. Kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren United'lı yıldız 20. asistini yaparak De Bruyne ve Thierry Henry'e ait rekoru egale etti. Kevin De Bruyne 2019-2020 sezonunda, Henry ise 2002-2003 sezonunda bu asist sayısına ulaşmıştı. Fernandes son lig maçı Brighton deplasmanında bir gol pası vermesi durumundaysa her iki ismi de geçerek rekorun tek sahibi olacak. 31 yaşındaki yıldızın en yakın rakibi 12 asistle Manchester City oyuncusu Ryan Cherki. Kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren Bruno Fernandes aynı zamanda ligin en çok gol şansı üreten oyuncusu konumunda yer alıyor.
1: Dünyadan spor haberlerimize bir Teams bağlantısıyla devam edelim. Hüseyin Özkök bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle beraber gündemdeki başlıkları ve biten liglerdeki son durumları konuşacağız. Hoş geldiniz, günaydın. Nasılsınız, iyi haftalar?
4: Merhaba Demet, hoş bulduk. İyi haftalar diyorum. İstanbul'dan herkese selamlar. Malum Avrupa Ligi finali var. Ben de finalde görevli olduğum için İstanbul'a geldim. Cumartesi gerçi şirketteydim, seninle görüşemedik.
1: Evet,
4: yoktun.
1: Ben yoktum.
4: Yayına da çıktım. Şimdi de işte buradan yine yayınlarımızı sürdürüyoruz İstanbul'dan. Çarşamba gününde Avrupa Ligi finaline şahit olacağız burada hep beraber İstanbul'da.
1: Harika, güzel. Tabii sezonlar artık bitiyor. Final mücadeleleri geliyor. Yine tabii o mücadeleyi de konuşuruz ama liglere bir başlayalım diyorum. Bundesliga ile başlayalım. 34. hafta maçlarının ardından orada da perde kapandı ve Avrupa kupalarına gidecek takımlar belli oldu. Son hafta ve sonrası için Bundesliga'da neler söylemek istersiniz?
4: Şimdi Bundesliga'da dediğin gibi perde kapandı. Bir kere ben hani çok hayran olduğum futbolcudan bahsedeyim. Harry Kane de gol kralı oldu Bundesliga'da. Hı hı. Bu sezon toplamda 50 maçta 58 golü var ve Bundesliga'da da 31 maçta 36 golü var Demet. Gerçekten mükemmel bir performans ve 3 senedir üst üste Bundesliga'da gol kralı oluyor Harry Kane. Ve Bundesliga tarihinde geldiği sezondan itibaren sürekli 3 sene üst üste gol kralı olan tek oyuncu konumuna geldi Harry Kane. Hani Tottenham'dayken hiçbir ödül, kupa falan alamıyordu ama Bundesliga'da Bayern Münih'e geldikten sonra toplamaya başladı kupaları. Şimdi de Almanya Kupası finali var bu hafta sonu, biliyorsun Stuttgart'la Bayern Münih karşılaşacaklar Berlin'de Olimpiyat Stadı'nda. Bu hafta küme düşen takımlar belli oldu Bundesliga'da. St. Pauli ile Heidenheim düştüler. Wolfsburg kurtardı. O direkt rakibi St. Pauli deplasmanda 3-1 yendi Wolfsburg ve ikinci ligin üçüncüsüyle play-out oynama hakkı elde etti. O takımla oynayacaklar. O takımda kimdi? Paderborn. Evet, Paderborn oynayacaklar. Wolfsburg Paderborn'la play-out karşılaşmaları oynayacak. Rövanşlı karşılaşmalar. Bu arada ikinci ligde de Schalke'den sonra Elversberg Bundesliga'ya çıktı ki Elversberg çok ufak mütevazı bir kasabanın takımı. Ve Bundesliga'ya çıkmayı başardılar onlar da. 150 bin falan nüfusu var yani. Düşün, o derece küçük bir yer. Bunun yanında baktığımızda Şampiyonlar Ligi mücadelesi vardı Bundesliga'da. Leverkusen, Stuttgart ve kim arasındaydı? Hoffenheim arasındaydı, evet. Hoffenheim arasındaydı. Bu yarıştan galip çıkan Stuttgart oldu. Bu yarışın içinde olan takımların hiçbirisi hafta sonu maçlarını kazanamadılar ama bu Stuttgart'a yaradı ve Stuttgart ligi 4. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi katılma hakkı elde etti. Hı. Bunun yanında da işte 5. olan Hoffenheim'le 6. olan Bayer Leverkusen Avrupa Ligi'ne, lig aşamasına katılacaklar doğrudan. Birisi kupa kontenjanından katılacak.
1: Evet.
4: 7. takım Freiburg'un durumu ise belirsiz şu anda. Freiburg şu anda lig üzerinden Konferans Ligi'ne gitmeyi garantiledi eleme turuna. Ancak biliyorsun işte İstanbul'da burada Aston Villa ile bir Avrupa Ligi finali maçı var. Hı hı. Bu karşılaşmayı eğer Freiburg kazanırsa Şampiyonlar Ligi'ne gidecek doğrudan. Lig aşamasına katılacak Avrupa Ligi şampiyonu olarak. Ve 7. sırada onun yerine herhangi bir kontenjan verilmeyecek. Konferans Ligi'ne Bundesliga'dan giden herhangi bir takım olmayacak ama Aston Villa kazanırsa Freiburg gelecek sene Konferans Ligi'nde yer alacak. Bunu da söyleyelim. Bu şekilde Bundesliga'da sezonu kapatmış olduk.
1: Güzel. Peki La Liga'ya geçelim. La Liga'da sadece bir hafta kaldı bitime değerli izleyenler. Birçok evet. şey orada da belli. İlk 7 belli. Düşme hattına baktığımda Girona, Elche ve Osasuna, Levante bunlar birbirine çok yakın puan durumuna sahip.
4: Evet, 5 takım tehlikede artık. Evet. Geçen hafta öncesinde çok sayıda takım 10-12 takım düşme tehlikesiyle karşı karşıyaydı ama o 5'e indi. Son haftada bu saydığın takımlardan 5 tanesi düşecek. Girona'nın şu anda 40 puanı var. İşte Mallorca 39, Oviedo zaten 29 puanla düşmüştü.
1: Evet.
4: Bunun yanında senin söylediğin gibi ligin üst sıralarında her şey belli. Hangi takım hangi kupalara gidecek görüyoruz. Şu anda 43 puanlı olan takımlardan işte son 18. sıraya kadar olanlar arasında bir düşmeme mücadelesi olacak bakalım son haftada. Orada da heyecan büyük olacak büyük ihtimalle.
1: Peki Serie A'ya geçelim buradan. Serie A'da da Inter 86 puanda. Orada da ligin bitimine sadece bir hafta kaldı. Yine benzer bir durum var Serie A'da da. Napoli, Milan, Roma, Como, Juventus ve Atalanta ilk 7 sırada yer alıyor.
4: Evet, şimdi burada Şampiyonlar Ligi mücadelesi hala sürüyor Demet. Evet. İtalya Serie A'da. Milan bir anda tekrar umutlandı. Son maçta Genoa'yı deplasmanda 2-1 mağlup ettiler. Roma Lazio'yu yendi ve Roma da yukarıya tırmandı. Como Parma karşısında 1-0 kazandı ve Juventus Fiorentina'ya sahasında 2-0 mağlup olunca bir anda Şampiyonlar Ligi sıralarının dışında kaldı. İşte burada Milan ve Roma'nın 70'er puanı var. Como ve Juve'de 68'er puanda. Yani burada son haftada müthiş bir Şampiyonlar Ligi yarışı bizleri bekliyor. Bakalım bunlardan hangisi ilk 4'ün içinde yer alacak ve Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Bunu hep beraber göreceğiz. Orada da keyifli bir yarış olacak. 7. sırada da Atalanta var. Onlar da yine Konferans Ligi'ne gidecek takımlardan biri. 58 puandalar. Hı hı. Lecce ile Cremonese arasında bir küme düşmeme mücadelesi var. İki takım var orada küme düşmeme için mücadele eden şu anda. Zaten Verona ile Pisa düştüler. Görüldüğü gibi puan cetvelinde. Sadece Lecce'de veya Cremonese'den biri de bu hafta sonundaki Serie A maçlarında lige veda edecekler. Ve böylece Serie A'yı da tamamlamış olacağız.
1: Peki Premier Lig'e geçelim. Orada heyecan devam ediyor. Arsenal 79, Manchester City'de 77 puanda. İki mücadele daha var oynanacak.
4: Evet, orada şimdi bazı maçlar oynandı aslında. Bazı maçlar eksik ve son hafta maçları var ondan sonra da.
1: Evet.
4: Burada ilk önce şunu söyleyelim. Arsenal ile City arasında herhalde son haftaya kalacak artık şampiyonluk tabii yarışı. Arsenal'ın bugün Burnley ile yanılmıyorsam bir maçı var. Orada da Favori zaten Arsenal, o karşılaşmayı kazanır diye herkes bekliyor. Şu anda maçlar eşit gözüküyor ama bu akşam Arsenal'ın yine bir maçı fazla olacak. Hı hı. Diğer yandan baktığımızda ilk 5

0: sıra belli. Gerçi Bournemouth'un az da olsa bir Şampiyonlar Ligi şansı var. Hani Liverpool'un yerini alma bağlamında, ama o 5 puanı da kapatmaya izin vermez diye düşünüyorum Liverpool.
1: City ile maçı var.
0: Bunun yanında City ile maçı var bir de. Evet, yani City... City'nin de hani ne için uğraştığını düşünürsek Bournemouth'un pek fazla şansı yok gibi gözüküyor, ama futbolda sürprizler her zaman ortaya çıkıyor. West Ham'la Tottenham arasında bir küme düşmeme mücadelesi var. O hala sürüyor. Orada iki takım zaten düşmüşlerdi. Burnley ve Wolves. Wolverhampton. Bakalım hangi Londra takımı Premier Lig'e veda edecek. Bu arada demin haberimizde de vardı. Hafta sonu FA Cup finali vardı. FA Cup finalini kazanan yine Manchester City oldu, lig kupası gibi. Bakalım triple, yani üçleme yapılacak mı Manchester City bu sene İngiltere'de, onu hep beraber göreceğiz lig bittikten sonra. Ama ben tahmin etmiyorum, Arsenal galiba başaracak demek bu sefer.
1: Peki şimdi geçelim Avrupa Ligi finaline. Tüpraş Stadı Avrupa Ligi finaline hazırlanıyor. Siz de zaten az önce söylediniz, orada olacaksınız. Freiburg'la Aston Villa karşılaşacak.
0: Evet, dünden beri ben stadyumun oradayım. İşte biz de hazırlıklarımızı yapıyoruz. UEFA da harıl harıl karşılaşmaya hazırlıyor stadyum, ama büyük ölçüde hazırlıklar tamamlanmış durumda. Şimdi işte televizyon kuruluşları canlı yayın araçlarını getirdiler ve yavaş yavaş işte kamera pozisyonları yerlerini alıyor. Stad tamamen Avrupa Ligi ile Avrupa Ligi logolarıyla giydirilmiş durumda. Stadın etrafında bir fan zone oluşturulmuş. Orada işte merchandising, satış pazarlama mağazaları var. Orada Avrupa Ligi ile ilgili ürünler satılıyor. UEFA'nın diğer ürünleriyle ilgili ürünler satılıyor. Stadyum neredeyse hazır diyebiliriz. Çarşamba günü, artık maç günü de tamamıyla bu iki takımı ağırlamak üzere hazır olacak. Tabii ki çok sayıda taraftar bekleniyor. Hem Almanya'dan hem İngiltere'den. Ben Aston Villa taraftarları görmeye başladım. Yani Taksim civarında bir yerde kalıyorum ben Demet. Etrafta böyle Aston Villa atkılı şapkalı taraftarlar teker teker de olsa gözüküyor. Yani grup halinde değil de onlar herhalde önceden kendileri gelmişler. Ama gruplar halinde de herhalde maçtan bir gün önce veya maç günü gelecek çok sayıda taraftar olacaktır. Hem Almanya'dan hem de İngiltere'den. O taraftarlara şehrin belli bölgelerinde yerler ayrılacak ve oralarda konuşulacaklar ve sonra da toplu halde stada getirilecekler.
1: Maça dair bir öngörünüz var mı?
0: Aston Villa'yı favori görüyorum. İngiltere Premier Lig takımı olarak ve hakikaten bu sezon iyi bir performans gösterdi Aston Villa. Premier Lig'de de Şampiyonlar Ligi sıralarının içinde. Freiburg mütevazı bir kulüp. Bu mütevazı kulüp yıllardır böyle ufak tefek başarılar elde etmeye çalışıyor bu devler arasında. Bu sene Avrupa Ligi'ndeki finale kalmalarına çok değerli buluyorum gerçekten. Bu çalışmalarının, verdikleri emeklerin bir ürünü bana göre. Eğer maçı da kazanırlarsa tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmak elde edecekler. Bakalım çarşamba akşamı maç bittikten sonra kazanan kim olacak? Ama benim dediğim gibi favorim Aston Villa.
1: Peki devam edelim. UEFA İcra Kurulu İstanbul'da toplanıyor.
0: Evet, ondan daha önce de bahsetmiştim. UEFA İcra Kurulu maç günü İstanbul'da toplanacak ve bu işte Avrupa kupalarındaki yeni düzenlemeleri hayata geçirecek kararların altına imza atacak. İşte bu kulüplerin finansal ve mali davranışlarının düzen altına alınması konusunda bazı yeni kararlar alınıyor. Bunları ben daha önce de paylaşmıştım, şimdi uzatmayayım. Bununla ilgili çarşamba günü kararlar alacak. Çarşamba günü tekrar yayınımızda o başlıkları da bir kez daha hatırlatırım. Ama şu anda UEFA'nın tüm yetkilileri İstanbul'a geldiler. Burada işte stadın çok yakınındaki bir otelde kalıyorlar ve onun da konferans salonlarında UEFA İcra Kurulu toplantısı yapılacak çarşamba günü.
1: Peki UEFA Başkanı Şefer'inde VAR ve el kuralı eleştirileri var.
0: Hem VAR ve el kuralı eleştirileri var, hem de bu Dünya Kupası'ndaki bilet fiyat politikası ile ilgili eleştirileri var Demet. Şöyle ki Avusturya Futbol Federasyonu'nun bir organizasyona katıldı Viyana'da UEFA Başkanı Alexander Çefer'in. Gerçi kendisi şu anda İstanbul'da ama Viyana'daydı daha önce. Ve o Viyana'da bir basın toplantısı düzenleyip bazı açıklamalar yaptı. Bunlardan biri el kuralı. Şu anda uygulanan el kuralının insanlar tarafından anlaşılmadığını ve çok kafa karışıklığı yarattığını söylüyor. Hatta şöyle bir örnek verdi. Bir seminerde de bir pozisyon gösterdik dedi hakemlere. Hakem seminerinde.

0: hakemlerin yarısı el değil dedi, yarısı el dedi dedi. İşte böyle karmaşık bir konu bu el konusu diyor. Ve bunun da çok sade ve basit hale getirilmesi gerekiyor diyor. Yani bu da ne demek? Else el atışı olsun, yani ihlal cezalandırılsın demeye getiriyor büyük ihtimalle. Diğer yandan VAR konusunda da VAR'ın hala tam olarak oturmadığını, işte çok gereksiz müdahaleler yapıldığını ve insanların bunlara çok tırnak içinde gıcık olduğunu, hoşlanmadıklarını söylüyor. Offside teknolojisi veyahut da gol çizgi teknolojisi, bu gibi teknolojilerin çok faydalı olduğunu ve verilen kararlara kesin olduğunu söylüyor ama yine de VAR'ın hala tartışmalı olduğunu söylerken, bilet fiyatları konusunda da bayağı FIFA'yı ağır eleştirmiş Demet. Şöyle ki, biz diyor UEFA olarak Avrupa Şampiyonlarında sabit bilet fiyat politikası uyguluyoruz. Futbol taraftarlarını tribünden kaçırmamamız gerekiyor. Eğer çok pahalı bilet satmak istiyorsanız, dünyada maç izlemek isteyen çok zengin insanlar var, onlara locaları satın yüksek fiyatlara. Onlar zaten her halükarda bu paraları öderler ama bu büyük paraları taraftarlardan, gerçek futbol taraftarlarından almayın diyor. Bizim de fiyat politikamız diyor, taraftarlara yönelik onların normal makul fiyatlar ödemesi üzerine yönelik diyor. Ben de bu konuda alkışlıyorum Şeferini. Kesinlikle biz senden zaten yıl boyunca hep konuştuk Dünya Kupası'ndaki bilet fiyat çok politikasını, bu dinamik fiyat politikasını. Yani Türkiye'nin Amerika maçına hala şu anda 2950 dolara bilet var yani Demet. Yani inanılmaz fiyatlar.
1: Evet.
0: Ama yapacak bir şey yok, işte Amerika ve Infantino işin içine olduğunda böyle oluyor.
1: Peki, Sir David Beckham'ın serveti 1 milyar sterlin barajını aştı.
0: Evet, futbolun içinde olan bir kişinin bu derece büyük bir servete ulaşması gerçekten futbolun yeri geldiğinde insanlara, işte bazı futbolculara ne kadar çok değer kattığını ve bu bağlamda da bu insanların ne kadar çok büyük paralar kazandığını gösteriyor. David Beckham her zaman futbolcuyken de, futbolu bıraktıktan sonra da çok dikkat çekici bir kişiliğe sahip. Şu anda da Inter Miami kulübünün sahiplerinden biri ve Sir unvanı da aldı biliyorsun. Sir David Beckham artık bundan sonra anılacağı şekil. Ve David Beckham bu Inter Miami işinden de çok büyük para kazanıyor. Gerçekten orada Messi'yi getirmeleri de onlar için çok önemli bir hamleydi. Medya peşinde, zaten eşi biliyorsun neydi o Spice Girls'ün üyelerinden biri Victoria.
1: Evet, Victoria.
0: Beckham. Victoria Beckham. Yani aile olarak da böyle çok popülerler ve sürekli bütün dünyanın ilgisini çekiyorlar.
1: Aile ilişkileri çok yani, iyi. Çocukların
0: evet,
1: bazılarıyla.
0: Evet, evet, öyle öyle ama yine de işte dünya bu insanların peşinde, hoşlarına gidiyor bunlarla ilgili haberleri takip etmek.
1: Tabii.
0: İşte arkada da markaları falan görüyorsun nerelerde olduklarını.
1: Evet.
0: Dolayısıyla David Beckham da bu kazandığı paralar 1 milyar sterlin, yani daha en yüksek değerdeki para biriminde ulaşmış durumda. Ne diyelim, güle güle harcasın.
1: Aynen öyle.
0: Bu arada
1: Aston Villa bitireceğiz.
0: Tamam, hemen şunu söyleyeyim. Prince Williams da biliyorsun Aston Villa taraftarı, tam hasta şekilde. O da karşılaşmaya İstanbul'a maçı Güzel. İzlemeye gelecekmiş. Onu da söyleyelim.
1: Güzel. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.
0: Ben teşekkür ederim Demet. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.
1: Değerli izleyenler, bağlantının ardından noktalıyoruz. İtalya Serie A'dan özet görüntülere bakacağız. Sonra saat 10'da buradayız.
2: Spor Radyo. Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: A Spor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 18 Mayıs 1804 Napolyon Bonaparte Fransa İmparatoru ilan edildi.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Reklam. Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
3: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Fiber hızında
3: hep edin, havada karada çekerim. Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Reklam.
1: A-Spor Radyo.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
9: 1986 yılı parkelerde de yeşil sahalardakine benzer bir çekişme yaşanıyor. Basketbol liginde playoff'a kalan 8 takım şampiyonluk için mücadele ediyordu. Çeyrek finalde Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2 maçta da yenerek saf dışı bırakıyor. FSP ise Tofaş'ı yine 2-0'la geçerek yarı finale yükseliyordu. Yarı finalde rakiplerine 3'er maç sonunda 2-1'lik üstünlükle geçen Galatasaray ve Efes takımı finalde karşılaşıyor. İlk maçı Efes 109-102'lik skorla kazanarak final turunda avantajlı duruma geçiyordu. Dönemin unutulmaz maçlarına ev sahipliği yapan Spor ve Sergi Sarayı'ndaki playoff maçlarının ikincisi, ilk maçtan 2 gün sonra yine aynı salonda oynanmış fakat bu sefer Galatasaray 90-86 kazandığı maç sonunda durumu eşitleyerek iddiasını canlandırmıştı. Taraftarların kısa deyimiyle spor sergideki 3. maça gelen basketbol izleyicileri müthiş bir finale tanıklık ederken Efes oyuncusu Emir Turam'ın kaydettiği 20 sayı galibiyete yetmiyor ve Galatasaray Michael Scurs'un 20, Paul Dawkins'in 19 sayı kaydettiği karşılaşmayı 79-65 kazanarak kupaya uzanıyordu. Sarı Kırmızılı takımın üst üste elde ettiği ikinci şampiyonluğun yanında takımın yıldızı Paul Dawkins de Türkiye Basketbol Ligi sayı kralı unvanını kazanıyordu. Finalde kozlarını paylaşan iki takımın rekabeti daha sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası için devam edecek. Ancak bu sefer Efes şampiyon rakibini bir sayı farkla 101-100'lük skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürecekti.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Reklam.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
11: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
12: Finansal özgürlük budur işte.
10: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
13: Reklam.
1: Aspor Radyo.
14: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
15: Türkiye ekonomisine ilişkin uluslararası beklentilerde sıkı para politikası vurgusu öne çıkıyor. Özellikle enflasyondaki katılık, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve küresel jeopolitik riskler, yabancı kurumların raporlarında dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor. Uluslararası kurumların genel beklentisi, Türkiye'de faiz indirimlerinin kademeli ilerleyeceği ve sıkı para politikasının beklenenden daha uzun sürebileceği yönünde.
14: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Sabah Spor'una tekrar herkes hoş geldi. Programımızın son saat dilimine giriş yapıyoruz. Saatlerimizde onu gösteriyor. Kalan bir saatimizde Nevzat Dindar'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. 34. hafta dün oynanan maçlarla birlikte bitti biliyorsunuz. Sezonu da tamamladık. Artık her şey belli. Küme düşen 3 takım belli oldu. Hepsini konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: İyi merhabalar. Herkese iyi haftalar.
0: Nasılsınız?
1: Gayet iyiyim. Güzel bir yayın olsun.
0: İnşallah. Şimdi hemen isterseniz Trendyol Süper Lig'de başlayalım. Dün oynanan maçların sonuçları, hafta genelinin sonuçları hatta direkt. Sonuçların ardından da detaylara geçeceğiz. Çaykur Rizespor Beşiktaş maçıyla başlamıştık bu haftaya. 2-2 bitti bu mücadele. Mısır.com.tr Fatih Karagümrük Kore'nin Alanyaspor'u 2-1 yendi. Samsunspor Göztepe'yi 3-0. Rams Başakşehir'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Kayserispor Tümosan Konyaspor'u 2-1 yendi. Kasımpaşa Galatasaray'ı 1-0. Hesap.com Antalyaspor'da Kocaelispor'u yine 1-0 aynı skorla yendi. Fenerbahçe İKS Eyüpspor maçı 3-3. Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor karşılaşması da 3-0'lık sonuçla bitti. Küme düşen takımlar Mısırlı.com.tr, Fatih Karagümrük ve Kayserispor zaten belliydi. Dünün sonuçlarının ardından da Hesap.com Antalyaspor'da Trendyol Süper Lig'e veda etti. Oldukça heyecanlıydı oynanan karşılaşmalar. Tabii birbirlerinin skorlarını da takip etmek durumundalardı. Nasıl bir akşamdı dün?
1: Yani hakikaten de heyecanlı. Son dakikaya kadar hangi takımın düşeceği konusunda soru işaretlerinin bulunduğu bir haftaydı. Tabii Antalyaspor'un şanssızlığı rakiplerinin tabii ki
0: yense bile rakiplerinin durumuna bakmak
1: yani orada bir puan kaybı gerekiyordu. Enteresan oldu tabii. Yani şimdi Galatasaray Kasımpaşa maçına bakıyorum. Galatasaray eksikleri var. Şampiyon olmuş. Zaten bütün bir hafta işte coşku, eğlence vesaire.
0: Evet.
1: Milli takım oyuncularına izin verilmiş. Osimhen cezalı. Kasımpaşa karşısında işi kolay değildi. Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Fenerbahçe artık yani şampiyonluk umudu kalmamış. İkincilikle alakalı bir riski yok.
0: Ama yine de bayağı uğraştılar.
1: Ya uğraştı ama orada işte bir taraftar şeyi var. Oyuncular belki bireysel olarak meydan okuma. Yoksa kendi pozisyonuyla alakalı değişecek bir şey yoktu.
0: Evet.
1: Etkiler bu. Trabzonspor'a bakıyorsun. 3 gün önce kupa maçı oynamış. Zaten hedef kupa. Yani bütün bunlar bahane mi değil. Ama hani Antalya Spor'un ben oyun kalitesine, oyuncu kadrosuna baktığım vakit aslında problemli bir sezon geçirdi diyebilirim. Yani son haftaya bırakmamak lazım. Son haftaya bırakırsam tabii böyle olur. Ha bu durumu mesela ya futbolda böyle hani içi dışı ama Avrupa'da bir ortalama bir insana son hafta fikstür bu diye hani tahminde bulun desen herhalde Antalya Spor Lig'de kalır diye bir şey yapar.
0: Öyle yani en şanslı tahmin, diye düşünebiliriz.
1: Tahmin yürütecek olsa ya Avrupa'da dünyanın herhangi bir yerinde futbolla alakalı bir insan fikstüre baktığı vakit ya der ki işte Antalya Spor Lig'de kalır.
0: Evet.
1: Çünkü diğerlerin maçları ama işte biri şampiyon olmuş artık oyuncular tatil moduna girmişler çünkü Dünya Kupası var. Evet. Dinlenmek için zamanları yok. Diğeri zaten sahaya çıkarken bile yani bir gerginlik var. Fenerbahçe taraftarı mutsuz çünkü.
0: Evet.
1: Orada zaten ana gündem seçim. Bir diğer takım ya yani üçünün de hakikaten de Antalyaspor çok şanssız oldu onlar için. Üç büyüğün de hedefsizliği Antalyaspor'u maalesef bu noktaya getirdi. Ama maalesef derken de Antalyaspor'un son haftaya bırakmaması lazımdı. Ben genel lig performansına baktığım vakitte Antalyaspor'un ligi düşen bir performansı hak ettiğini düşünüyorum. Yani burayı hak etti, maalesef hak etti.
0: Yani dünden önce mesela 11 maç üzerinden baktığımda sadece bir galibiyet var mesela.
1: Kötüydü yani Antalyaspor.
0: Evet, son haftalarda çok kötüydü.
1: Dünkü sonuçlar üzerinden işte biz büyükler kaybetti, biz ligden. Ha böyle bir savunma olmaz. Antalyaspor'un düşmesinin sebebi oyuncu kadrosu. Yanlış planlama. Sami Hoca'yı çok beğeniyorum ama Sami Hoca'yı ben problemin ana sebebi olarak görmüyorum. Yönetimsel belki problemler olmuştur ama
0: olabilir.
1: Hoca tercih

0: Bir başta yine yanlışlarla doluydu. Antalyaspor düşmeyi hak etti.
1: Ama Kayserispor bile bazen bir şeyleri değiştirebiliyor.
0: Kayserispor aynen. Kayserispor düşmek için her şeyi yaptı. Her şeyi yaptı. Yani Kayserispor gibi kentin ligde olması lazım ama düşmek için her şeyi yaptılar. Hı. Maalesef onların da oyuncu kapasitesi kadrosuyla ilişkilendirilebilir. Karagümrük bence daha sınırlı bir kadrosu vardı. Son haftalarda bir direniş içerisine girmişti ama evet. Orada da kırılma noktalarında hatalar yaptılar. Burada en büyük hikaye bana göre Eyüpspor. Eyüpspor'un ligde kalması çok büyük bir olay. Çok büyük bir olay. Yani işte başkanı sıkıntılar yaşamış, oyuncular ayrılmış, gençlerle yola çıkılmış ve kesin düşer denilen bir takım ligde kaldı. Yani Kayserispor ve Antalyaspor'un yapamadığını ki bunların arkasında yine belli bir yani büyük önemli şehirler bunlar.
1: Tabii.
0: Arkasındaki taraftar desteğine rağmen başaramadığını Eyüpspor bir avuç oradaki oyuncu grubuyla başardı. Ben Eyüpspor'un başarısını çok önemsiyorum. Gençler bile Metin Diyar'ın gerçeği var. Hı hı. Hakikaten de geldi takımı aldı. Geldi toparladı. Büyük saygı duyuyorum Metin Diyar'ına. Evet. Ya ben futbolculuğumda da çok hatta dün gece şey düşünüyorum yani Metin Diyar'ın günümüzde böyle futbolcu olsaydı, teknik direktör değil de oyuncu olsaydı hakikaten de çok önemli bir noktada olurdu. Oyuncuyken de çok değerliydi. Teknik adamlığını da başarılı buluyorum. İletişim çok önemli. Futbolcularla çok iyi bir bağ kurmuş. Yani sen 2-0'dan 3-2'ye Kasımpaşa maçına getiriyorsun. Trabzon maçında yedek kadrosu neredeyse. Kupa maçında son ana kadar direniyorsun. Dün gidip çatır çatır oynuyorsun. Metin Diyar'ına helal olsun.
1: Keşke
0: gençler
1: baştan değişmeseydi belki. Sonra Levent Hoca, Volkan Hoca.
0: Ya bilmiyorum Hoca belki çünkü. De yani kaderde bu var. Olmaz. Hocanın değeri anlaşılmıştır. Olmaz. Metin Hoca'nın değeri anlaşılmıştır. Volkan Demirel'in gidip orada başarısız olması onun kötü bir teknik direktör olduğu anlamına gelmez. Ama aşı yani o orada kimya yani o orada tuttu. Metin Diyar'ın gençler birinde başarılı oldum. Emre peki. Berezoğlu da bu arada Kasımpaşa'da o da cezalıydı. O da takımını tutmayı başardı.
1: Peki şimdi düşen takımlarda görev yapan teknik direktörlerle ilgili bir barkomuz var. Arkadaşlarımız güzel bir grafik hazırlamış. Onu rica edeyim ekrana. Çok fazla teknik direktör değişikliği yapan takımlar da oldu biliyorsunuz. Şimdi ligden düşen 3 takım Antalyaspor, Kayserispor ve Fatih Karagümrük. Karagümrük'le başlayacak olursak Marcel Liçka ile başlamışlardı. Sonrasında Onurcan Korkmaz, sonrasında da Stano Jevic takımın başına geldi. Kayserispor'da Markus Gisdol, sonrasında Radomir Dalovic ve Erling Moe ile devam edildi.
0: Antalyaspor Kayserispor'un futbol aklını merak ediyorum. Yani Markus Gisdol, Radomir Dalovic, Erling Moe. Yani üçünün tercih edilme sebebi nedir? Futbol anlayışları, milliyetleri, işte ne bileyim futbola bakış açıları hepsi farklı olan 3 tane teknik direktörü getirmişsin. Sonuç bu. Antalyaspor Emre Hoca, bak Emre Hoca bence başarılıydı. Yani orada devam etseydi Antalyaspor düşmezdi.
1: Yani
0: Erol Hoca'yla sıkıntılar yaşandı. Sami Uğurlu da yani kötü bir takım almıştı falan filan yani.
1: Yani sonuç olarak Sami Hoca yönetiminde Antalyaspor küme düştü. Kayserispor'da Erling Moe, Fatih Karagümrük'te de Stano Jevic vardı.
0: Üçünün de ortak noktası sezonu üçer teknik direktörü.
1: Evet, evet.
0: Tamamlamaları.
1: Bu kadar fazla değişiklik, ya Gençler Birliği baktığımızda daha olmuyor. Fazla değişiklik yapmıştı mesela ama.
0: Ya olmuyor demek yani sürekli değişimde bir şey aranıyor başarı için. En azından takımın bir kendine gelmesi için. Demek ki sadece teknik direktörü değiştirmek de olmuyor. Başka şeyleri de değiştirmek gerekiyor. İstikrarsızlık var. Yani bu takımlar Karagümrük'ü biraz daha ayrı tutuyorum. Orada biraz daha futbola bakış açısı daha farklı ama Kayserispor ve Antalyaspor'un ligden düşmesi bugünün sonucu değil. Yani bu uzun yılların bir birikimi olarak bu noktaya geldi. Onlar düşmek için her şeyi yaptılar bu sezon. Zaten uzun yıllardır istikrar anlamında problem yaşıyorlardı. Şimdi Kayseri ve Antalyaspor şöyle bir risk bekliyor. Şimdi düşen takımların bir daha dönmesi kolay değil.
1: Evet ya 11 yıl sonra bu arada düşüyor Antalya Spor.

0: 11 yıldır ligdeydi.
1: İşte yani o Karagümrük bunu test etmiş bir de. Karagümrük
0: evet.
1: Düşer kalkar, düşer kalkar. Orada problem yok.
0: Ama yeni gelmişken de geri dönmek evet. Çok
1: yani
0: iyi
1: o, ama şey değil. O oradan tekrar geri dönmesini bilir.
0: Evet.
1: Yani o refleksi gösterebilir. Ama Kayseri ve Antalyaspor için biraz daha karamsarım tabii.
0: Peki 3 takıma veda edeceğiz Trendyol Süper Lig'de. Yeni gelecek 3. takımı bekliyoruz lige. Tabii Erzurumspor ve Ahmet Sportif faaliyetler bir üst lige çıktı. Esenler Erokspor Çorum Futbol Kulübü mücadelesinin sonucuna göre de 3. takımı da öğrenmiş olacağız. Şimdi düşme hattından şöyle dün oynanan maçları biraz detaylandırarak devam edelim. Galatasaray Kasımpaşa mücadelesiyle başlayacağız değerli izleyenler bu bölüme. Az önce de biraz bahsettiniz aslında Galatasaray'da biraz daha tatil havası ve oyunculara izin verilmesi durumu söz konusuydu. Mağlubiyet de bu sebeple geldi muhtemelen.
1: Ondan geldi ya, maç tabii ikinci plandaydı artık. Antalya Spor maçı kazanılıp Galatasaray şampiyon olduktan sonra herkesin odak noktası şampiyonluk kutlamalarıydı. Görkemli bir şampiyonluk kutlaması oldu. Ve futbolcular artık ruhen sezonu zaten kapatmışlardı. Bedenen olanlar da zaten fiziksel yorgunluklar söz konusuydu.
0: Evet.
1: Şimdi Galatasaray'da tabii Okan Hoca'nın da maç sonrası açıklamaları var. Ama Galatasaray özelinde baktığımız vakit özellikle milli takımlara giden oyuncu sayısının fazlalığı tabii ki üzerinde düşünülecektir. Dünya Kupası'nda Galatasaray'dan galiba 9 tane oyuncu olacak. Dolayısıyla yorucu bir sezon Galatasaray'ı bekliyor. Ama bir diğer taraftan da bardağın dolu tarafından bakacak olursak Victor Osimhen Dünya Kupası'nda yok. Avrupa Kupası bu sene yok. Yani daha diri, sorunsuz bir Victor Osimhen olacak gibi. Yani bu sezon, geride bıraktığımız sezon Victor Osimhen'i Galatasaray ne kadar kullandı tartışılır. Zaten sezon 3'te 1'inde sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
0: Evet.
1: Daha diri bir Victor Osimhen'i izleyeceğiz önümüzdeki sezona, öyle gözüküyor. Ama çok iş var. Yani Galatasaray'da gündem çok fazla. Şampiyonluk sonrası evet. Yani şampiyonluk coşkusu vesaire 3-4 gün sürdü. Şimdi yeni sezon, yeni hedefler. 27. şampiyonluk. İşte Avrupa'da ne yapılabilir? Transfer planlaması. 10+4 kulüpler açısından artılar, eksileri, dezavantajları.
0: Okan Hoca ondan bahsetti dün.
1: Hoca
0: işlerimizi
1: tepkili.
0: Biraz zorlaştırıyor bu
1: haklı,
0: durum dedi.
1: Haklı. Şimdi Galatasaray'ın zaten hali hazırda Mauro Icardi'nin, Niaga'nın bulunduğu denklemde 10 tane yabancısı var.
0: Evet.
1: Ancak işte bu 23 yaş altı için kontenjan, 3 tane kontenjan için bir hakkı olacak. Orada hamleler yapabilecek ama genç oyuncular, yani 23 yaş altı genç oyuncuların tercih sebebi biraz zor. Yani en azından ülkemizi tercih etmeleri kolay değil. Orada potansiyeli yüksek genç oyuncuların tercihleri genelde Premier Lig ya da işte daha üst düzey ligler oluyor. Üst düzey
0: evet.
1: Ülkeler olabiliyor. Biraz daha bizim takımlarımızın konumuna baktığımız vakit belli bir yaş bandında tecrübeli oyuncuları getirmeleri daha kolay. Ancak genç oyuncular, onlar için para ikinci planda oluyor. Daha çok kariyer odaklı yaklaşıyorlar. Bunun handikapları yaşanabilir. Ben özellikle bu durumun, yani bu yeni sistemin yerli piyasasını, yerli oyuncu piyasasını biraz daha hareketlendireceğini düşünüyorum. Zaten otomatikman oraya doğru kayacak.
0: Tabii.
1: Yabancı konusunda bir sınırlama geliyor. Bundan dolayı da yerli oyuncuların değeri daha da artacak, öyle gözüküyor. Galatasaray'ın da diğer takımlarında bu noktada hamleler olacak ama Galatasaray'da belki yani sürpriz bir iki ayrılık olabilir. Bu çerçevede bir kontenjan, evet, kontenjan açılabilir. Icardi'nin durumunun netleşmesi lazım. Mauro Icardi ile alakalı bu hafta görüşmeler olacak.
0: Başkanın Icardi ile görüşeceğini, menajeriyle görüşeceğini daha doğrusu
1: bu hafta,
0: söyledi
1: evet.
0: Okanınca. Bu arada oyuncuları konuşurken 2026-27 sezonundaki sözleşmeli oyuncularla ilgili bir kadro grafiğimiz var. Onu da ekrana rica edeyim. Siz Icardi ile devam edebilirsiniz. Şuraya da alabilirsem.
1: Icardi ile alakalı şampiyonluk kutlamalarına kadar ben kalma olasılığını çok zayıf görüyordum ama
0: evet.
1: Öyle bir aurası var ki Mauro Icardi'nin, herhalde yönetimde, başkanda, hocada bir düşünmüştür.
0: Bir virgül koyayım, ekrana geldi, ben bir seslendireyim izleyenlerimiz için. 2026-27 sezonu için sözleşmeli oyuncular Galatasaray'da. Kalede Uğurcan, Günay ve Jankat var. Defansa baktığımızda şöyle, sol bekte Jakobs, Eren, Kazım.

0: Kazımcan, sağ bekte Şalay Singo Yelert, stoperde sol stoper Abdülkerim Kaan, sağ stoper Sanchez, Arda ve Nelson. Orta saha için Torreira, Niaga, Lemina, Eyüp, Sara ve İlkay. Sol açık için Barış ve Ahmet Kutucu. Sağ açık için Sané, Yunus Akgün ve Nicolo Zaniolo. İleri uçta da Osimhen ve Halil. Icardi demiştiniz, tepeden başlayabiliriz.
1: Evet,
0: Osimhen'i
1: yani
0: de
1: şu
0: konuşacağız.
1: Kadroya bakınca Galatasaraylılar biraz eyvah demiştir. Evet. Yani biraz tabii dönecek
0: dönen
1: olan
0: oyuncular
1: da listede. Bunun üzerinde oynanacak. Yani bu
0: tabii
1: liste
0: ki
1: çok değişir. Mauro Icardi ile alakalı. Evet, sezon performansına baktığımız zaman, dünkü performansına baktığımız zaman istenen, beklenen Mauro Icardi etkisi yok. Ama şampiyonluk kutlamalarındaki aurası onun başka bir seviyede. Galatasaray taraftarının gözünde ne kadar farklı bir noktada olduğunu gösterdi. Hakikaten de bir nesnenin Galatasaraylı olmasını sağlayan belki de bir numaralı unsur.
0: Evet.
1: Bu kadar değerli bir oyuncu. Yani Mauro Icardi sadece performans üzerinden değerlendirecek bir oyuncu değil. Çok daha fazlası. Dolayısıyla Başkan Dursun Özbek muhtemelen bunu dikkate alacaktır. Burada kritik nokta, geçenlerde ben yayında söylemiştim. Galatasaray Mauro Icardi'yi göndermez. Giderse Icardi gider.
0: Icardi kendi gider.
1: Şu an.
0: Kendinin de böyle bir açıklaması vardı bir ara,
1: evet,
0: hatırlarsınız.
1: Bunu geçenlerde ben söyledim. Bu şundan dolayı söyledim. Mauro Icardi'nin önüne bir sözleşme konulacak. Icardi tabii ki şu anki kontratında 6+4 10 milyon euro kazanıyor.
0: Evet.
1: Ve Galatasaray'a imza atarken sonuçta Suudi Arabistan'dan da çok önemli teklifler gelmişti. Çok astronomik teklifler gelmişti. Parayı değil, Galatasaray'ı tercih etmişti. Şimdi Mauro Icardi'nin siz ücretini, ki gayet normal, hem fiziksel olarak eski noktada değil, hem performans olarak eski Mauro Icardi izleyemiyoruz. Galatasaray Mauro Icardi'nin ücretini de indirime gitmek istemesini kabul edebiliriz. Anlaşılabilir bir durum.
0: Evet.
1: Hem yaşı da ilerlemiş noktada. Zaten 33 yaşında, ağır bir sakatlık yaşamış ve eski Mauro Icardi performansı yok. 10 milyon euro alan Mauro Icardi'ye ne teklif edersiniz mesela? Yani bunun çok altına bir rakam teklif edersiniz. Ama hani karşınızdaki de sıradan bir oyuncu değil.
0: Evet.
1: Hala birçok takım tarafından tercih edilebilecek. Hala bir takıma gittiğinde ciddi bir taraftar heyecanı yaratabilecek bir isimden bahsediyoruz. Dolayısıyla Mauro Icardi konusunda ben Kemerburgaz'dan, yani teknik heyetin bakış açısı ve yöneticilerle konuştuğum vakit Mauro Icardi ile ilgili problemin para olmadığını söylüyorlar. Yani Galatasaray tamam, belki 10 teklif edilmeyecek ona. Bonuslarla beraber, onun hayır diyemeyeceği bir teklifin kendisine sunacağını farz edelim. Ama burada kritik noktanın şu olduğu ifade ediliyor. Icardi kendisine biçilen rolü kabul edecek mi? Şimdi Icardi oynamak istiyor. Icardi sohbetlerinde ben oynamak istiyorum.
0: Evet.
1: Benim için para değil, oynamak ön planda. Ama Victor Osimhen var. Şimdi Victor Osimhen'in olduğu bir takımda da ben oynamak istiyorum, 11'de oynamak istiyorum diyemezsiniz. Yeriniz zor.
0: Ama bunun farkındadır
1: hoca,
0: yani oyuncu, değil mi?
1: Icardi'yi kazanmak için birçok deneme yaptı.
0: Evet.
1: Icardi'yi kazanmak için kaybettiği maçlar oldu. Icardi'yi kazanalım derken kaybettiği maçlar oldu. Eğer Mauro Icardi Osimhen'in arkasında beklemeyi kabul ederse, bundan dolayı bir rahatsızlık duymazsa, her zaman Galatasaray'ın kapısı ona açık olacak diye düşünüyorum. Benim aldığım bilgiler bu yönde. Başkan çok zeki bir adam Dursun Özbek. İyi bir taraftar aynı zamanda. İyi bir Galatasaraylı. Ben bütün bu unsurları göz önünde bulunduracaktır. Icardi'nin de kendisine biçilen rolü kabul edeceği kanaatindeyim. Evet. Bundan bir hafta önce ben kesin yollar ayrılıyor derdim.
0: Bence gelen tekliflere göre
1: şekillenecek
0: gibi.
1: Mesele teklif değil. Rolle alakalı. Kendini değerli hissetmekle alakalı. Mauro Icardi ne kadar değerli olduğunu, oynamasa da ne kadar sevildiğini gördü.
0: Role göre bir karar verilecek.
1: Yani hatta rol çalmamak için ön plana çıkmamayı tercih eden isimler de oldu. Osimhen gibi şampiyonluk kutlamalarında. Dolayısıyla bu kadar sevilen, Galatasaray taraftarının gözünde ayrı bir yeri olan Mauro Icardi'nin oynamak istiyorum deyip eğer ayrılık kararı alırsa açıkçası gideceği yerde böyle bir tablo, böyle bir sevgiyle karşılaşabileceğini pek sanmıyorum. Neresi olursa olsun. Yani Galatasaray taraftarıyla arasındaki bağ çok farklı bir bağ. Yani birçok oyuncu geldi geçti. Böylesi hakikaten çok görülmedi. Böyle bir sevgi görülmedi. Aurası inanılmaz boyutta bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Diğer oyuncuları da konuşalım. Diyorum,
1: yani performans üzerinden ben bir değerlendirme yapmayacağım. İşin içerisinde biraz da duygu var.
0: Sözleşmeli oyuncuların tablosunu tekrar alayım. Nevzat Dindar size şunu soracağım. Bu listeden gitmesine böyle
1: listeyi kesin... görse Galatasaray taraftarı eyvah diyordur. Eyvah gelenler.
0: Listede böyle yolların ayrılma ihtimalini kesin olarak gördüğünüz ya da tabii öngörünüz olarak baktığınız hangi isimler
1: şimdi
0: var?
1: Şimdi şöyle Uğurcan, Günay, Cankat. Cankat iyi bir sezon geçirdi. Evet. Galatasaray'ın en azından orada 3 kalecisi de fena değil.
0: Günay? Sanki böyle bir
1: yok, Günay gitmiyor. Onu söyleyeyim. Gitmiyor. 2 sene daha kontratı var. Onun geçen haberini de yaptım. Günay kalıyor.
0: Tamam.
1: Takımda da sevilen bir oyuncu. Burada. Tecrübeli bir oyuncu. Ben Galatasaray formasıyla futbolu bırakmak istiyorum diyor. Zaten 2 sene sonra da futbolu bırakacak. Sallay, Singo, Yelert, Yelert kalmaz. Yine kiralanır. Sallay'a Premier Lig'den teklifler vardı. Hı-hı. Yani bu yaz ben Sallay'da bir hareketlenme bekliyorum. Hı-hı. Takımda beğenilen oyunculardan bir tanesi.
0: Evet, Okan Hoca'nın
1: tuttuğu oyunculardan bir tanesi. Ama Sallay'ı eğer Eder'in üzerinde bir meblağ Galatasaray masasına gelirse Galatasaray bunu değerlendirir. Singo için şu an masaya, yani bu sezonki performansına göre Galatasaray'ı tatmin edecek, mutlu edecek teklif yani gelmez gibi düşünüyorum.
0: Uzunca bir sürede zaten sakatlığı vardı. O bir problem yarattı mı yönetim ya da konuca nezdinde?
1: Hayır. Sanchez kalıyor. Geçen başkanla sohbetimiz olmuştu. Sanchez kalıyor. Onun bilgisini verelim. Hı hı. Arda, Nelson. Nelson da yeni sezon planlamasında yok. Arda takımdaki alternatiflerden bir tanesi. Abdülkerim, Kaan onlar zaten kalıyor. Yakup Seren, Kazımcan'a baktığımız vakitte ya burası enteresan bir bölge. Hı hı. Kazımcan sevilen bir oyuncu. Üçüncü sol bek gibi gözüküyor ama işte Başakşehir'e de gitti. Kendini gösterdi. Galatasaray'da hiç denklemde yokken şans Eren'in cezalı olduğu dönemde
0: iyi idare etmişti.
1: Çıktı. Hakikaten de üst düzey bir performansı imza attı. Şimdi Bertuğ'la Yusuf Sarı'yla Galatasaray'ın bir ilgisi var. Muhtemelen Başakşehir'de pazarlıkta Kazımcan da masaya gelecektir. Hmm. O da oynamak isteyeceği bir yere gitmek ister ama Kazımcan'dan kimse rahatsız değil. Yani hem karakter olarak hem performans olarak herkesin takdir ettiği, sevdiği bir isim. Kalırsa da yani herkes el üstünde tutar. Jakobs konusunda belki bir değerlendirme olabilir. Onun istikrarsızlığı Galatasaray'da çünkü çok sorgulanıyor. Şimdi orta sahaya baktığımızda Sara İlkay ilk gözüme çarptı. Sara'ya teklifler var Premier Lig'den. Muhtemelen bu yazın en fazla konuşulacak Galatasaray'dan ayrılık hikayelerinden bir tanesi olabilir. Ama Galatasaray'ın kabul edeceği rakamlar da masaya gelmeli. Bu da 30-35 bandında muhtemelen bir bonservis. İlkay'la alakalı bu sezon için en büyük hayal kırıklıklarından bir tanesi. Genel performansa baktığımız vakit ama İlkay'ı ben şimdi şöyle. Yani şimdi sokakta bir anket yapsak muhtemelen yani gerek yok falan diye çıkar ama İlkay'ı ben sadece oyuncu performansı olarak değerlendirmek istemiyorum. Galatasaray'ın İlkay'a ihtiyacı var. Mesele sadece bugün saha içi performansı değil. İlkay'ı futbol aklı olarak da kullanabilirsiniz.
0: Evet.
1: Yani çok önemli teknik adamlarla, kloplarla işte Guardiola'larla uzun seneler çalışmış çok önemli bir dünya markasından bahsediyor.
0: Transferde de etkili olabilecek bir isim.
1: Transferde etkili olur. Ama İlkay'ı sen bir sene sonra, iki sene sonra Galatasaray'ın futbol aklının İlkay Gündoğan olduğunu düşünsenize. Korkunç bir şey ya. İnanılmaz bir network'u var zaten.
0: Evet.
1: Popülerliği var. Hı hı. Futbol camiasında, futbol kamuoyunda müthiş saygı duyulan bir isimden bahsediyoruz. Çok önemli bir markadan bahsediyoruz. İlkay Gündoğan'ın Galatasaray mesela sportif direktörü olmasına açıkçası ben kesinlikle tamam derim. Yani beni heyecanlandıran bir seçim olur eğer böyle bir şey olursa.
0: Avrupa'dan bazı önemli oyuncuların kendisini arayıp Galatasaray'ı sorduğunu söyledi.
1: Zaten network inanılmaz. Network inanılmaz. Yani İlkay'ın o network'ü Galatasaray'sından kullanılmalı. Evet. İyi de bir Galatasaraylı, şampiyonluk kutlamalarında çıktığı şarkı bile anlatıyor onu.

0: Ama kişisel görüşüm Niagara bir takıma kiralanır. Yani Galatasaray orta sahaya bir iki tane flash isim alacak. Ama flash isim derken de genç potansiyeli yüksek oyuncular. Daha çok uluslararası arenada genç yaşına rağmen tecrübe edinmiş oyuncular. Şimdi Niagara'nın o problemi var. Yani
1: kurala göre baktığımızda 10+4 kuralına genç kontenjanı.
0: Onları yapmak zorundasınız. Şu an Niagara aslında sizin o 10+4 için elinizi rahatlatabilecek isimlerden bir tanesi ama biraz daha pişmesi lazım. Bunun için sanki bir takıma kiralanması da doğru bir karar.
1: Peki kanatları hızlanalım biraz.
0: Tamam.
1: Barış ve Ahmet, Sané, Yunus ve Zaniolo. Barış'la ilgili bir duyum var mı? Çünkü transfer şimdi, olmak istiyordu sezon başında.
0: Şöyle, Barış şu an Galatasaray'da mutlu. Fazla mutlu. Zaten ücretlere de zam yapıldı.
1: Evet.
0: Bu sezona fena başlamadan son dönemde yorgunluk belirtileri baş gösterdi. Dünya Kupası'ndaki performansına göre Barış'la alakalı farklı şeyler konuşabiliriz. Bu sadece Barış değil. Uğurcan için de aynısını söylüyorum.
1: Tabii.
0: Uğurcan'ın Dünya Kupası'nda, Barış'ın Dünya Kupası'nda sergileyeceği performans onların değerini çok çok arttırabilir. Galatasaray'a böyle baş döndürücü teklifler gelebilir. Barış için Dünya Kupası bir fırsat. Çünkü hep yani Suudi Arabistan'dan bir teklif geldi. İşte bu sene Şampiyonlar Ligi'ne damgasını vurdu. Yani normal şartlarda zaten Barış için teklif gelir. Ama Dünya Kupası ile beraber o rakam artacaktır diye tahmin ediyorum. Ahmet'le alakalı artık bence yolunun sonuna doğru
1: gelindi gibi duruyor.
0: Geldi Ahmet
1: bir
0: gider.
1: Bir de Sané'yi sorayım.
0: Sané Galatasaray'da çok büyük heyecan yaratan ama performans olarak onun tam karşılığını verebildi mi? İnişli çıkışlı bir performans. Yine de Sané Sané'dir. Bir dünya markası. Dolayısıyla bu sezonda olacak. Yunus keza takımdaki...
1: Yunus zaten kalmak istediğini söylüyor.
0: Yunus, Yunus çok özel bir oyuncu zaten. Yani Yunus'un oraya koymuşuz. Bazen işte Osimhen arkasında. Yani Yunus bu takımın çok önemli parçalarından bir tanesi ki yeni sistemde yerli oyuncuların da değeri daha da artıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Galatasaray Yunus'u asla kaybetmek istemez. Zaniolo için Udinese ile görüşmeler başlayacak.
1: Orada zaten
0: Galatasaray zarar etmeyecek. Osimhen güzel bir tatil hak ediyor. Yeni sezonda ona çok iş düşecek. Kalil'de biraz zor görüyorum Galatasaray'da devam etme ihtimalini. Galatasaray ama en az bir 5-6 transfer yapacak.
1: Peki Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe ile devam edelim değerli izleyenler. Fenerbahçe'de dün İKAS Eyüpspor'la karşı karşıya gelmişti. Bu mücadelede 3-3'lük eşitlikle bitti. Başlarken de zaten biraz değindik. Fenerbahçe için aslında çok bir şey fark etmeyecekti. Ama yine de prestij açısından, oyuncuların durumu açısından bu karşılaşmayı da ne kadar önemsediklerini de gösterdiler.
0: Evet yani kolay değil Fenerbahçe'nin hedefsiz kalıp... tribün desteğinin çok olmadığı bir maçta motive olması kolay bir şey değildi. Eksikler de vardı. Buna rağmen geri dönmeleri büyük iş. Evet. Kerem'in performansı çok iyi. Ama zaten Fenerbahçe'nin şu an ana gündemi futbol takımı değil.
1: Seçim ve teknik direktör ve transfer.
0: Bence basketbol. Yani Fenerbahçe için basketbol daha önemli. Teknik direktör seçimi işte vesaire başkan adaylarının vaatleri bütün bunlar tabii ki Fenerbahçe taraftarının daha çok ilgisini çekiyor. Futbol takımı onları tatmin edecek bir performansı sonucu imza atamadılar. Dolayısıyla son maç üzerinden ben şey yapmak istemiyorum. Yani son maçın bir değeri olmadığı için ama genel olarak baktığımızda zaten sezonun özeti gibi bir karşılaşma. Yani sondaki öne geçip yani bütün sezonu özetle deseler herhalde yine klasik Fenerbahçe 90+'da gol atıp 10 kişi rakipten gol yiyebiliyorsa ki yediği maçlar çok oldu. Son maçta işte bize tekrarını yani bütün bir sezonun özetini gösterdi. Yine şans geldi. Yine bir fırsat geldi. Maçı kazanmak için. Öne de geçti. Yine talihsiz bir gol. Burada hani savunma oyuncusuna çarpan bir top. Hani orada da şey yapamasın ama bütün talihsizlikler de şanssızlıklar da bir şekilde Fenerbahçe'yi buldu.
1: Orada da bir kadroya bakalım mı isterseniz?
0: Tamam.
1: Tıpkı Galatasaray'ın az önceki sözleşmeli kadrosu gibi Fenerbahçe için de yaptık. Onu da bir rica edeyim ekranlara. Orada da kimlerle yollar ayrılabilir?
0: Fenerbahçe'de çok iş var ama.
1: Evet biraz daha kabarık bir liste. Kaleye baktığımızda Ederson, Mert,

0: Tarık ve Livakovic. Sol bek mevkiinde Archie Brown ve Levent Mercan. Sağ bekte Semedo Mert ve Mimović. Stoperde Osterwolde, Yiğit Bekao, Şikrinyar Çağlar, Omar Fayet ve Carlos. Orta sahada Genduzi, Fred Bartu, Kante İsmail, Amrabat, Asensio ve İrfan Can. Solda Kerem, Musa, Basağ'da Nene, Oğuz, Cengiz, ileride de Talişka, Şerif. Tek tek gitmeyelim burada ama.
1: Yani şimdi Galatasaray'la kıyasladığımız vakit Fenerbahçe'nin kadrosunun daha derin olduğunu görüyoruz.
0: Doğru, evet. Ama yani ince sezon içerisinde de zaten hep bunu
1: daha derin bir kadro ama kalite olarak 11 olarak baktığımız vakit ise Galatasaray farklı bir noktada. Yani Fenerbahçe'nin Talisca'yı ön tarafa yazıyorsun. Galatasaray'da orada Osimhen var. Ederson yani iyi bir kaleci. Onun zaten Brezilya milli takım kalecisi. Belki zaman zaman performansında inişler çıkışlar olabilir ama yani sonuçta Uğurcan'la hani yakın performans evet. olarak çok arada uçurum olmaz.
0: Yani sezon
1: ama diğer mevkilere baktığımız zaman şimdi Galatasaray'ın orta sahasına bakalım. Fenerbahçe'nin orta sahasına bakalım. Fenerbahçe'nin eksiği yok, fazlası var. Keza kanatlara bakıyorum.
0: İşte ama bu kadar da derin olunca da bir kadro istikrarı yakalanamıyor bir türlü.
1: Evet. Kadro istikrarı yakalanamıyor. Bir, iki, az önce de söylediğim gibi. Evet, sayısal olarak fazla gözüküyor. Oyuncuların da belli bir kalitesi var ama üst düzey mi o tartışılır. Yani mesela Fenerbahçe'nin ön tarafı bence burada biraz belirleyici olmuş gibi. Yani Nene evet kötü bir oyuncu değil. Hala bir eşlik var. O eşiği geçebilirse belli bir seviyeye de yükselebilir. Oğuz Cengiz, hadi Oğuz da yine bence sezonun değerlendirilemeyen oyuncularından bir tanesi. Cengiz'le alakalı zaten Beşiktaş'ta tartışılan bir performansı var. Şimdi Galatasaray'da aynı bölgede mesela Sane var, Yunus var.
0: Evet.
1: Ya da Kerem ve Musaba'nın olduğu yerde mesela Galatasaray'da orada Barış var. Evet, Kerem'de fena bir performansı yok. İstatistiklere, rakamlara baktığımız zaman istatistik üretebilen bir oyuncu.
0: Evet.
1: Özellikle gol atabilen, asist yapabilen bir oyuncu. Ama defansif açıdan onun da problemleri var. Onun tarafta Talisca, Şerif. Yani şimdi Galatasaray'a baktığım vakit Osimhen var. Icardi saymadık mesela geçen geride bıraktığımız sezon. Dolayısıyla Fenerbahçe nasıl bir yapılanmaya gidecek? Yine sil baştan takım değiştirilecek mi? Ki çok radikal kararlar alınacak gibi gözüküyor. 4-5 tane as oyuncudan hangi başkan adayı seçirse seçilsin. Fenerbahçe'nin bir kere net 5, 4 ya da 5 transfer yapacağı, muhtemelen 8-10 transferi imza atacağı konuşuluyor. Gidenler gelenler kısmında Fenerbahçe'de de çok büyük bir hareketlilik olacak. Teknik direktörün kim olacağı önemli. Şimdi sol beke bakıyorsun, Archie Brown var, Levent var ama belki birinci yani ikisi de belli bir şekilde idare edebiliyor. Oraya bir tane birinci sınıf bir sol bek alınabilir. Şimdi sağ beke bakıyorsun, orada bir önce Ensemedo da Mert'e götürebilir. Şikrinyar'ın olduğu pozisyona gerek yok. Osterwolde. Stoper. Ya stopere bir tane üst düzey oyuncu alınır.
0: Şikrinyar'ın
1: orta saha Genduzi, Kante, İsmail, Fred. Orta sahada Fenerbahçe'nin
0: önemli isimler var aslında.
1: Evet. Muhtemelen ön tarafı çalışacaklar. Biraz da belki beklere, sol beke, forvete, kanatlara Fenerbahçe transfer yapacaktır. Kaleci konusunda da Ederson önemli bir kaleci. Ama işte odaklanamıyor bazen. Onun da öyle bir problemi var. Fenerbahçe Ederson'la yollarını ayırsa da üst düzey bir kaleci alınır. Yani şimdi iki başkan adayı da çok farklı bakıyorlar olaylara. Şimdi
0: yani ama
1: Hakan Safi
0: konusunda
1: Paolo Maldini ile futbol aklı evet. konusunda ortak hareket ediyor. Yani onun da çok önemli bir bağlantıları vardır. Aziz Bey, Jesus.
0: Evet,
1: Jorge Jesus. Şimdi Jesus'un en önemli özelliği transferi sevmesi. Yani başarılı bir teknikler. O Allah var. Ben çok başarılı buluyorum. Ama transferi de sever. Yani gittiği yerde öyle 2-3 transferle yetinmez. Bir 10-15-20 transfer yaptığı takımlar var. Yani gidip
0: kadroda o kadar
1: tek sezonda 15-20 arası transfer yaptığı takımlar var bir sezonda.
0: Tekrar geri dönmesine nasıl bakıyorsunuz dönerse yani?
1: İlginç olur.
0: Evet.
1: Yani

0: Mesela sportif Türkiye Ligi ile alakalı sportif gerçeklik yok açıklaması vardı. Şimdi bunun üzerine tekrar Türkiye yapması enteresan olur. Ama Jesus heyecan verici bir teknik direktör, onu söyleyeyim. Bence Fenerbahçe tarihinde, son döneminde yani diğer hocalarla kıyaslandığı vakit eline çok iyi bir takım verilmedi. Yani kendinden sonraki takımların hocası olsaydı Jesus çok farklı bir şeye imza atabilirdi. Onun şanssızlığı oldu.
1: Evet, olabilir, doğru.
0: Yani daha sonraki teknik adamlar bence çok da kadrolarla çalıştılar. Ama Jesus'a o imkanlar o gün verilmedi.
1: En iyi ama kadroyla kim çalıştı sizce? Efendim? En iyi kadroyla kim çalıştı sizce?
0: En iyi kadroyla tabii o baktığımızda işte Mourinho'nun şanslı olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu sezon yine fena bir kadro yoktu. Yani devre arasındaki o işte
1: kadar.
0: O forvetler işte El Nesri, Duran gitmese belki daha farklı olacak. Yani Tedesco da fena bir kadro elinde yoktu ama yani onu mühendisini o yapmamış, yani sezon onunla başlamamıştı. İsmail Kartal döneminde yine fena kadro yoktu. Dolayısıyla yani ben Jesus dönemindeki kadronun diğerleriyle kıyaslandığı vakit daha iyi olmadığını düşünüyorum, kötü olduğunu düşünüyorum.
1: Peki, şimdi az önce de yeni başkan adaylarının birbirinden farklı profillerde oyuncular ya da teknik direktör baktığından bahsettiniz ama biri kazandığı takdirde diğerlerinin aslında destek vereceği bir durum da var. Mesela şu anki yönetim bir rapor hazırlıyor, kazanan başkana o raporu sunacak. Kaybeden kişi belki anlaşma aşamasına geldi ya da anlaştığı isimleri yeni başkana önerecek. Böyle bir durum da olacaktır mutlaka, değil mi?
0: Yani gönül ister ki böyle olsun. Olur mu? Yani seçime doğru tabii söylemler nasıl şekillenecek onu görmek lazım ama yani keşke böyle olabilse. Yani çok mümkün görmüyorum. Yani bambaşka bakış açıları var. Yani dolayısıyla teknik direktör olarak, işte futbol danışmanı olarak, evet, yönetim olarak hayata bakış açıları çok farklı olan isimlerden bahsediyoruz. Ama şu anki mevcut yönetiminde, Saadettin Saran ve ekibinin de işte bazı oyuncularla ön anlaşma yaptığı ya da belli bir seviyeye getirdiği iddia ediliyor. Neticede o da yine bence tartışmalı. Sonuçta bahsettiğimiz isimler sıradan isimler değil. İşte Jesus, işte Maldini gelirse kim bilmiyoruz, teknik direktörü bilmiyoruz. Dolayısıyla bu teknik direktörler de önüne gelen isim hemen kabul edecek isim teknik direktörler değil. Yani marka teknik direktörler, evet, ya da Maldini sıradan bir isim değil. Dolayısıyla onun okey dedi, onun gerçekten tamam dediği isimleri Hakan Safi almaya çalışacaktır. Yani enteresan tabii, iki başkan adayının da görüşmeleri var. Aynı oyuncuya da gidebilirler. Yani teşhisi doğru koymak lazım ama teşhisi kim koyuyor Fenerbahçe'de? Medya mı koyuyor? Yorumcular mı koyuyor? Sosyal medya mı koyuyor? Yani başkan adaylarının bütün bunlardan tabii bağımsız hareket etmesi lazım. Hakan Bey'e baktığımız son derece işte vizyoner bir bakış açısı. Bence gayet doğru bir isme gitmiş. Dünyada Avrupa futbolunda karşılığı olan bir isim, marka bir isim. Maldini olduğu vakit bir oyuncu düşünür. Yani eğer, çünkü Fenerbahçe'ye bir oyuncu getirmek kolay değil. Şimdi Galatasaray'ın şöyle bir şansı var.
1: Evet, son dönemlerdeki duruma bakılınca.
0: Şu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde direkt yer alıyor.
1: Gelen oyuncuların profilleri.
0: Evet. Şimdi Fenerbahçe yönetimleri çünkü hani bundan dolayı bir şeyi vardı, bir isyanı vardı. Şimdi oyuncu getirmek de kolay değil. Çünkü Şampiyonlar Ligi garantisi yok. İşte son senelerin getirdiği bir problem var. İşte bir hayal kırıklığı var. Dolayısıyla sizin Avrupa futbolunda böyle bir şok etkisi yaratmak için böyle bir iki hamleye ihtiyacınız var. Maldini bir şok etkisi için bence ideal bir isim. Avrupa futbol piyasasında Maldini'yi götürdüğüm vakit, yanında Maldini olduğu vakit gelmeyeceği varsa da bir düşüş şey yapmam. Bakayım.
1: Böyle yani etkili bir isim olur, getirilmesi gerekiyor.
0: Çünkü Fenerbahçe diğer şekilde oyuncuyu ikna etmek için çok ekstra paralar vermek zorunda kalıyordu. Bu yüzden Maldini önemli. Şimdi diğer tarafa baktığımda Aziz Yıldırım. Yani tecrübeli bir isim. Onun o farklı tarzı sokaktaki Fenerbahçeli mutlu ve motive edebilecek.

0: tarz. Buna ihtiyaç duyuyor. Aziz Yıldırım o yüzden bir başkandan fazlası. Sadece bir başkan değil. Bir başkandan fazlası. O da işte Jesus gibi yine dünya futbolunda karşılığı olan bir isimle devam edecek ya da etmek istiyor. Aykut Kocaman yine yakın çalışma arkadaşı.
1: Evet.
0: Kardeşi ya da yaş olarak şeyi. Ama her zaman fikirlerine saygı duyar. Dolayısıyla Aziz Bey'in de ben futbol aklı konusuna bakalım. Yani o da önümüzdeki günlerde belki bir şeyleri
1: daha netlik kazanır, evet, ilerleyen günlerde. Şimdi lig dün akşam bitti. İlk 4, ilk 5 sıralaması belli. Peki takımlar Avrupa kupalarına hangi eleme turundan katılacak? Tabii şu anda ligi bitirdik ama Ziraat Türkiye Kupası'nın kazananı belli olmadığı için orada da bazı farklılıklar gerçekleşebilir. Bu ihtimallere bir bakalım. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırsa takımlar nasıl Avrupa Kupası'na gidecek? Ya da Konyaspor kazanırsa nasıl olacak? Onu da bir Barko ekranımıza rica edeyim yönetmenimizden. Teşekkür ederim. Avrupa Kupalarına katılım için Trabzonspor eğer oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırsa Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde zaten lig aşamasından katılıyor. 8-9-10 Eylül tarihlerinde sezonu açacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan 21-22 Temmuz tarihlerinde sezonu açacak. Trabzonspor Avrupa Ligi playoff turuna eğer kazanırsa 20 Ağustos itibariyle sezonu açmış olacak. Beşiktaş Avrupa Ligi 2. eleme turuyla başlayacak. 23 Temmuz tarihinde Trabzonspor'un kazandığı takdirde ve ligin 5.'si Konferans Ligi 2. eleme turuna katılmaya hak kazanacak. 23 Temmuz tarihinde Başakşehir olacak. Başakşehir için Trabzonspor'un kazanma ihtimalini çok istemeleri gerekiyor şu anda. Konyaspor peki Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırsa ne değişecek? Konyaspor Avrupa Ligi playoff turuna 20 Ağustos tarihinde gidecek. Açılışı orada yapacak. Trabzonspor Avrupa Ligi 2. eleme turunda 23 Temmuz'da sezonu açacak ve Beşiktaş Konferans Ligi 2. eleme turunda 23 Temmuz itibariyle sezonu açmış olacak. Yani Başakşehir için, Konya için, Trabzon ve Beşiktaş için ciddi farklılıklar yaratacak sezon başlangıcı olarak.
0: Ya mesele hani sadece sezonu ne zaman açtın değil. O açtığın sezonun erken açtığın takvimin bütün bir sezonu etkileyebilecek olması. Şimdi Beşiktaş'a bakıyorum. 23 Temmuz'da Avrupa'da Konferans Ligi 2. önemli turuma çıkacak bir Beşiktaş. Sezonu erken açıyorsun. Erken form tutmak zorunda kalıyorsun. Evet. Bunun getirdiği handikapları görüyoruz. Şimdi Galatasaray ilk sezonunda yani Avrupa'da olmayışının avantajlarını fazlasıyla yaşadı. Dolayısıyla tabii bu bir avantaj derken hani onu değerlendirdi diyelim. Yoksa Avrupa'da olmamak bir başarısızlık yani baktığımız vakit. Bütün takımları etkileyebilecek bir nokta. Konyaspor Avrupa'da olamayacağı bir denklemde onlar açısından büyük bir handikap. Yani kupa finalisti.
1: Tabii lig 9. evet, bitti çünkü.
0: Kupa finalisti kaybettiği vakit olamayacak. Avrupa'da olamayacak.
1: Evet.
0: Ya ben şöyle bakıyorum. Evet. Trabzonspor kupayı istiyor bence. Hani Avrupa tamam, onlar için de Avrupa Ligi takviminin geç başlaması önemli ama daha çok Trabzonspor kupayı istiyor. Ama diğer takımlara baktığımda çok Avrupa konsantrasyonu olduğunu düşünmüyorum. Belki Başakşehir. Şimdi Samsunspor'u ben tebrik ederim. Mesela Samsunspor iyi Avrupa performansına imza attı. Evet. Yani bizim büyük takımlar alt Avrupa arenasında yani işte konferans ve Avrupa Ligi ön elemeleri vesaire çok konsantre olamıyorlar. Onu o kupaların değerini daha çok diğer takımlar biliyor. Öyle diyeyim. Ama baktığımız vakit tabii Trabzonspor kupayı kazandığında Beşiktaş Avrupa Ligi 23 Temmuz. En azından Avrupa Ligi yeni bir heyecan olabilir. Dolayısıyla bu da Başakşehir'in de Avrupa'da ilerlemesi için en azından Konferans Ligi'nde önünün açık olduğunu düşünüyorum.
1: Evet.
0: Konyaspor kupayı kazanırsa tabii bu durumda Trabzonspor'un planları da biraz bozulacak.
1: Evet. Beşiktaş açmış olacaklar aslında Avrupa
0: Beşiktaş
1: sezonuna.
0: Beşiktaş için ise kabus.
1: Beşiktaş her ihtimalde bu arada 23 Temmuz'da sezonu açacak Avrupa için.
0: Evet.
1: İki ihtimalde de.
0: Ama işte Avrupa Ligi ile Konferans Ligi yani kategori
1: tabii,
0: farkı var.

0: Dolayısıyla peki, Avrupa Ligi tabii ki daha değerli.
1: Şimdi Beşiktaş'la devam edelim o halde bıraktığımız yerden. Siyah beyazlarda da yine az önceki gibi sözleşmeli oyuncuların kadro grafikleri var. Onu ekrana rica edeyim. Birlikte tabii Sergen Yalçın'ın durumunu da konuşuruz. Bir toplantı gerçekleştirilebilir bugün. Oradan çıkacak sonucun ardından kalacak mı Sergen Hoca, gidecek mi? Bunu da göreceğiz ama kadroya bir bakalım. 2026-27 sözleşmeli oyuncular: kalede Emre ve Emir, defansta Rıdvan Yasin, Emrecan, Emirhan Callo, Tayyip, Agbadu Dokai, Murillo Taylan, Gökhan, orta sahada Ndidi, Onana, Ricardo, Kartal, El Musrati, Amir ve Orkun. Solda Olaytan ve Devrim, sağda Çerni, Raşitsa ve Can'ı görüyoruz. İleri uçta da Oyang, Yu, Mustafa ve Semih ihtimali var. Tabii takımlarında kalacak oyuncular var. Semih, bilmiyorum Semih'in durumu ne olur ama Cagliari oyuncuyu tutmak istiyor şu anda.
0: Ben Semih'in geri döneceğini pek sanmıyorum.
1: Ben de.
0: Yani o opsiyonu kullanmaya çalışırlar. Sonuçta Beşiktaş'ta Semih gelse bile neleri değiştirebilir? Beşiktaş'ın zaten Ohun bile tartışıldı. Yerine daha tartışılmayacak birinci sınıf bir golcünün konuşulduğu bir ortamda, hı hı, Semih orada dikiş durdu, devam eder diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın ise daha yüksek bir profil golcüye ihtiyacı var. Beşiktaş'ın her transfer
1: ciddi
0: döneminde...
1: Ciddi bir fiyat bu arada. 12 evet, milyon civarı bir beklenti de var. Cagliari onu verebilir mi?
0: Ya Cagliari onu vermez tabii de. Yani o bir pazarlık olacaktır.
1: Olabilir.
0: Her transfer döneminde Beşiktaş'ın 8-10 oyuncuya ihtiyacı oluyor maalesef son yıllarda. Evet.
1: Yine bunu nasıl böyle engelleyebilirler?
0: Yani bunu bence Beşiktaş...
1: Doğru planlama mı yok?
0: Yani Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ekonomik yapısıyla kıyaslandığı vakit işi kolay değil. Hı hı. Beşiktaş o yola başvurmak yerine bence bir mühendislikle, doğru bir mühendislikle hemen bugün sonuç almak yerine bir belki, ama yani Beşiktaş sonuçta her sene başarı bekleniyor.
1: Evet, yani
0: her sene başarı beklendiği için de hatalar yapılıyor ve devamı geliyor. Dolayısıyla
1: iyi bir sezon geçiren 3 oyuncu sayabilir misiniz bana buradan?
0: Beşiktaş'ta iyi bir sezon. Yani güzel
1: ikinci dönemden sonra da gelenleri katabiliriz. Geldikten sonra.
0: Ya Orkun yine hani toparladı. Hı. Ama başlangıç olarak yine tartışılan bir oyuncuydu.
1: Evet.
0: Bunun dışında yani baktığımda Orkun dışında hakikaten oh, başlangıcı iyi.
1: Evet, sonra.
0: Sonra bir inişe geçti. Orkun o, onun dışında sayarım.
1: Murillo iyi gibi.
0: İşte Murillo sayarsın.
1: Bence kalması gereken bir oyunculardan biri diye düşünüyorum.
0: Ya bu 3 oyuncu.
1: Taylan ve Gökhan'la kıyaslayınca.
0: Evet evet, Murillo zaten geldiği gibi zaten bir farkını hissettirdi. Agbadu fena bir oyuncu değil zaten. Yüksek bir bonservis ödendi. Onun da yanındaki oyuncuyla bence performansı yukarı çıkacaktır ama Beşiktaş'ın bir kere sol stoper, şimdi Emirhan iyi bir oyuncu ama yani Agbadu'yu tamamlayacak oyuncu mudur tartışılır. Callo ve Tayyip de yine soru işaretli.
1: Evet.
0: Rıdvan Yasin, Emrecan sol bekte problem var. Beşiktaş'ın iyi bir sol bek, bir sol stoper, kaleci, hadi sağ bek Agbadu'yu saymayalım. Orkun'un arkasında Ndidi de fena bir isim değil. Ama orta sahaya mutlaka yine direkt 11 oynayacak bir oyuncuya ihtiyacı var. Çerni değil, Beşiktaş'ın oyuncusu değil. Yani kötü bir oyuncu değil ama Beşiktaş'ı uçuracak isim, götürecek isim değil. Raşitsa düşüşte, Can keza genç. Onun dışında Olaytan ve Devrim ise... Ya Beşiktaş'ın daha yüksek bir oyuncuya ihtiyacı
1: yedeklerde
0: var.
1: Yedeklerde düşünülebilir.
0: Forvet hattına da söylediğim gibi daha farklı bir profile ihtiyacı var Beşiktaş'ın.
1: Evet.
0: Belki bir Oanaçu tarzı bir hava toplarında hakim bir oyuncu olabilir.
1: Hı hı. Son cümlenizi alayım.
0: Baktığımız vakit yani 6-7 oyuncu sayabiliyoruz.
1: Peki, bazı isimler yok, sözleşmesi bitiyor çünkü bazı oyuncuların 2026-27 sezonu için sözleşmeli oyuncularda. Onu da tekrar hatırlatayım ve süremizin de böylece sonuna geldik. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Noktalıyoruz Sabah Spor'un. Hoşçakalın.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeko.com.tr'de.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 18 Mayıs 1804 Napolyon Bonaparte Fransa İmparatoru ilan edildi.
0: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Paspor ekranında ana haberle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de Aspor'da.
2: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Herkese günaydın. Ben Koray Baloğlu, Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. İlk saat diliminde haberleri aktardıktan sonra konuklarımızla birlikte gündemdeki haberleri ve gelişmeleri yorumlayacağız. Trendyol Süper Lig'de 34 haftalık heyecan dün akşamı itibarıyla sona erdi.
1: Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi.

0: Galatasaray'ın şampiyonlukla noktaladığı sezonda Kayserispor ve Fatih Karagümrük'ten sonra küme düşen 3. takım Antalyaspor oldu. Akdeniz ekibi son hafta Kocaelispor'u 1-0 yenmesine rağmen küme düşmekten kurtulamadı. 32 puanla ligi bitiren Antalyaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor'un gerisinde kaldı. Kırmızı Beyazlılar gelecek sezon 11 yıl aradan sonra 1. ligde mücadele edecek. Süper Ligi 77 puanla zirvede bitiren Galatasaray, gelecek sezon doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. ...74 puanla ikinciliği alan Fenerbahçe ise Devler Ligi için 3 eleme turu oynayacak. Trabzonspor 69 puanla 3. olurken Beşiktaş 60 puanla 4. sırada yer aldı. UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek Bordo Mavililer Ziraat Türkiye Kupası'nı alırsa 3 eleme turu yerine sadece playoff oynayacak.
1: Yine paslaşarak kullanıldı. Muçi'ye hemen. Muçi rakibinin üstüne gitti. Muçi kaleye düşündü. Harika bir gol. Mükemmel bir gol.
0: Beşiktaş ise Trabzonspor'un kupadaki durumuna göre Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi elemelerine gidecek.
1: Rashica savunma arkasına hareketlendi. Mirot Rashica yaptı ortasını. Gol pozisyonu ve gol. Orkun Kökçü.
0: Türkiye'den Avrupa Kupalarına katılacak son takım da Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından belli olacak. Trabzonspor kupayı kazanırsa 57 puanla 5. olan Başakşehir Konferans Ligi elemelerinde mücadele etme hakkı kazanacak. Konyaspor kupada mutlu sona ulaşırsa Yeşil Beyazlılar Avrupa Ligi'nde playoff oynayacak.
2: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol. Konyaspor öne geçiyor.
0: Gelecek sezon 1. Lig'den Erzurumspor Futbol Kulübü ve Ahmetspor Süper Lig'de mücadele edecek. Son takımsa Erokspor Çorum Futbol Kulübü finalini kazanan olacak.
3: Şampiyon Galatasaray Trendyol Süper Lig'de sezonu mağlubiyetle kapattı. Sarı Kırmızılar Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Galatasaray Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 27. dakikasında Adrian Bendiçak'ın golüyle öne geçti Kasımpaşa. Galatasaray pek çok atak girişiminde bulunsa da aradığı golü bulamadı. Ev sahibi ekibin girişimlerinden de gol sesi çıkmadı ve maç 1-0 sona erdi. Galatasaray bu sonuçla birlikte ligi 77 puanla bitirdi. Ev sahibi Kasımpaşa ise sezonu 35 puanla noktaladı ve Süper Lig'de kalmayı başardı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk transfer çalışmalarına başladıklarını ancak 10+4 kuralının işlerini zorlaştırdığını söyledi.
4: Ben tabii ki sezon boyunca çok uzun bir maratondan sonra bugün de burada en iyisini yapmaya çalışan oyuncularımı tabii ki kutlamak istiyorum. Yani bütün oyuncularımı kutlamak istiyorum. Zorlu bir sene geçirdik. Avrupa'da son 16'yı oynayan, Türkiye'de şampiyon olan aslında hedeflerine bu anlamda hem Türkiye'deki şampiyonluk Avrupa'da biraz daha yukarılara gitmek tabii ki isterdik ama genel olarak baktığımızda elimizden geleni yaptığımız çok uzun bir sezonu bitirmiş olduk. Hedefimiz bundan sonra tabii ki yeni sezon için bir kadro kurmak. Onun için transfer çalışmalarına zaten başlamıştık. Bundan sonra da bu transfer çalışmalarına biraz odaklanacağız. Şu anda geçtiğimiz hafta açıklamıştık.

0: açılardan yeni yabancı kuralıyla belki bence bu önümüzdeki transfer dönemi hepimiz için çok zor geçecek. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki o hedefleriniz için, o hedeflere ulaşmak için bence yeni açıklanan yabancı kuralı bu hedefleri biraz daha zorlayacak, biraz daha ileriye atacak ve takımların burada Avrupa'daki başarıları, yani her sene Avrupa'da başarılı mı oluyorsunuz diyeceksiniz belki ama bu da bir süreç. Yani orayı oynamak, oralarda kalmak, oralara alışmak. Yani Galatasaray takım olarak bu sene güzel bir şey geçirmiştik. Bunun üstüne kadro kalitesini arttırmak için tabii ki düşüncelerimiz vardı ama dediğim gibi yeni yabancı kuralı burada elinizi kolunuzu artık bundan sonra bağlıyor. 4 tane tabii ki genç oyuncu alma şansınız var. Bizim şu anda elimizde Renato Naga ve sözleşmesi biten kiralık oyuncuları saymıyorum. Sözleşmesi biten oyuncularımızla zaten tam 10 tane oyuncumuz oluyor. Yani burada Icardi ve Lemina'yı da kattığımda tabii ki onlarla görüşülüyor. Lemina ile özellikle burada bir yere gelindi. Icardi ile başkanımız görüşecek tabii ki. Ama mevcut düzende zaten 10 yabancınız dolu oluyor. Ve sizin sadece 3 tane 23 yaş altı oyuncu alma şansınız oluyor. Yani buradaki en iyi oyuncular da Türkiye'ye çok fazla gelmek istemiyorlar açıkçası. Yani sizin en çok seçebileceğiniz bu tecrübede oyuncular veya çok yüksek paralar, yani artık Avrupa'da konuşulan en ucuz oyuncu 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon, böyle 50, 60, 70 diye gidiyor. Yani Sacha Boey ve Noah Lang tabii ki çok beğendiğimiz, çok istediğimiz ve bize de çok önemli destek vermiş oyuncular. Yani bu saatten sonra bu yeni yabancı kuralıyla burada yabancı sayısı 10 tane, yabancı sayısı 23 yaş üstü her şekilde işinizi zorlaştırıyor. Burada tercihler yapmanız gerekiyor. Tabii ki yani oyuncuların ikisini de çok bize faydası oldu. Onlar hep düşündüğümüz, almak istediğimiz oyuncular tabii ki. Ama bu saatten sonra yani yeni yabancı kuralıyla burada ne yapacağız, nasıl bir planlama yapacağız, kadro planlamamız nasıl olacak? Onu hiç bilmiyoruz. Yani o yüzden diyorum, yani işimiz çok zor. Yani şu anda o işin içerisinden bir türlü çıkmamız zor. Dediğim gibi yani biz Şampiyonlar Ligi hedefi çizerken, yani kadroyu daha yukarıya götürelim, daha geliştirelim derken şu anda yani geçen seneki kadronun belki daha altına düşme şansınız da oluyor bu yeni kuralda. Başkanımız kendisinin, Icardi'nin menajeriyle bir oturacak, konuşacaklar. Tabii ki hem o tarafın istekleri önemli, hem bizim başkanımızın bu konudaki düşünceleri önemli. Oturup konuştuktan sonra daha net bir şekilde olacak ama bizim için çok önemli bir oyuncu, çok değerli bir oyuncu. Tabii ki Galatasaray tarihinin en önemli oyuncularından biri ilk Icardi. Yani bunu böyle değerlendirmek gerekiyor. Takım kaptanlarından biri ve Galatasaray'a çok önemli bir hizmet etti ve herkes tarafından çok sevilen bir kaptan, oyuncu. O yüzden en iyi şekilde başkanımız bu konuyu konuşacak. Yani şu andaki tabii ki yani bu seneyi kazandıktan sonra ilk hedefimiz, hep söyledik, hedef 27 dedik. 5 sene üst üste şampiyonluk, bu rekoru kırmak istiyoruz dedik. Yani sadece buna odaklanıyoruz ama ben hep söylüyorum, yani ben Galatasaray'ın tabii ki futbolculuktan yetişmiş, o dönemde o başarıların içerisinde yer almış futbolcu olarak 7 tane şampiyonluk kazandım. 4'te buradaki şampiyonluğu koyarsak 11 tane şampiyonluk görmüş bir evladıyım. Yani 11 yaşında girdim bu kapıdan içeri. O yüzden yani burada olmak benim için çok önemli. Çok benim hayalim gerçekleşiyor. Hayalimi yaşıyorum. O yüzden yani yaşayabildiğim kadar bu hayali yaşamak istiyorum.
1: Son derece mutluyuz. Bir sezonun emeğine bedel bir müsabakayı kazanmak, bu strese rağmen kazanmak, iyi oyun ortaya koymak gerçekten çok önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz. Yani çok fazla söylenecek şey var aslında ama duygularında yoğun olduğu, yoğun yaşandığı, bir yıl boyunca çok ciddi emeklerin verildiği ve sonrasında emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Bir 90 dakikanız var, Galatasaray'a karşı oynuyorsunuz. Bu ligin şampiyonu, bu ligi domine ederek şampiyon olmuş bir takıma karşı oynuyorsunuz. Gerçekten oynaması çok zor bir maçtı. Bunu tabii sahada oynayan oyuncularımız, futbolcularımız çok daha fazla hissettiler ama bunun karşılığını verdiler diye düşünüyorum. Zaten bu işin baş aktörleri onlar. Onların üstündeydi bu yük. Biz teknik ekip olarak onların üstünden bu yükü ne kadar almaya çalışsak da sahada

0: mücadele eden, koşan onlardı. Emre Hoca'yla da maç önü konuşmalarımızda özellikle vurguladığımız şey, mesele futbol değil, mesele koşu mesafesi değil, mesele sprint değil, koridor koşuları değil, taktiksel terimler değil. Mesele tamamen karakter meselesiydi. Onu da hep birlikte ortaya koyduk. En önemli anda, en ihtiyacımız olan zamanda ortaya koyduk. Çok mutluyuz.
1: Galatasaray'ın futbolcusu Mario Lemina, Galatasaray taraftarını bu sezon sevindirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Lemina gelecek sezonda bütün kupaları kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.
2: Everything was really hard for us.
3: Gururlu hissediyorum. Bu sezon çok zordu ama yine de başardık. Taraftarımızı sevindirdiğimiz için oyuncular ve teknik ekip olarak çok mutluyuz. Bildiğiniz gibi herkes gelecek sezon daha fazlasını başarmak istiyor. Ligde, kupada ve Avrupa'da daha iyisini yapıp her kupayı kazanmak istiyoruz. Biliyorsunuz ki burası Galatasaray. Sözleşme hakkında şu an konuşamam. Bunu başkanla konuşacağım. Ama şimdi tatilimin tadını çıkartmak istiyorum.
1: Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Kerem Demirbay Galatasaray'a karşı kendilerine yakışan bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.
4: Çok mutluyum. Sonuçta bu takıma, bu kulübe, kendimize, ailelerimiz için yakışanı yaptık. Ve Allah'ımıza şükürler olsun. Ligde kaldık. Böyle olması gerekiyordu. Birkaç hafta önce bitirmemiz gerekiyordu. Olmadı. Ondan sonra son maça kalıyorsun. 4 kere arka arka şampiyon olan takıma karşı, Galatasaray'a karşı bir puan almak zorundasın. Bugün hak ettiğimize inanıyorum. Gerçekten inanılmaz bir mücadele verdi kardeşlerimiz. Ve çok mutluyuz. Çok önemli bir maçtı. Tabii ki dediğim gibi 4 kere şampiyon olmuş bir takım. Tebrikler buradan Galatasaray camiaya, Galatasaray'a, kardeşlerime de. Zor bir maç olacağını biliyorduk ama burada bugün bazı şeyler, yani şöyle, böyle bir finallerde sistem, oyun, nereye pas atacak, nereye koşu atacak, öyle önemli değil. Önemli olan enerji, istek, o inanç, yani içten gelen, o yürekten gelen bir inançtır. Bugün sahaya koyduk ve çok şükür yendik.
1: Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe İKAS Eyüpspor'la Kadıköy'de 3-3 berabere kaldı. İKAS Eyüpspor Kadıköy'de lige tutundu. Eflatun Sarılılar 17. dakikada Legowski ve 36. dakikada Metehan Altunbaş'ın golleriyle skoru 2-0'a getirdi. 68'de Fred'le farkı 1'e indiren Fenerbahçe 79 ve 82'de Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-2 öne geçti. Eyüpspor 87. dakikada Talha Ülvan'la 3. golü buldu ve maç 3-3 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Fenerbahçe ligi 74 puanla 2. sırada tamamlarken İKAS Eyüpspor ise 33 puanla 15. sırada yer aldı ve ligde kalmayı başardı. Karşılaşmanın ardından yapılan açıklamaları izliyoruz.
5: Yani duygu durumu çok değişik bir maç oldu dediğiniz gibi. İlk yarı her şeyi yarım yapabildik. Ama genel anlamda oyunun kontrolü bizdeydi. Sadece arkaya atılan iki topta, yani rakip takım iki kere gelebildi, onlar da gol oldu. Yani ceza sahasına totalde maçta 3 kere girebildiler. Baktığınız zaman 3 gol atmış oldular. İkinci yarı tam tersi bir dünya vardı. Gece ve gündüz gibi. Performansımız 2 katına 3 katına çıktı maç içinde. Oyunu çevirmek için oyuncularımız elinden geleni yaptı. 3. golde bulduk. Öne de geçtik. Ama şanssız bir golle 2 puanı bıraktık. Sakat oyuncuların durumu ile ilgili zaten yayıncı kuruluşu açıklama yapmıştım maç öncesinde. Nene ile Milan'ın durumunu biliyorsunuz. Uzun süredir zaten sakatlıkları devam ediyor. Tedavi süreçleri devam ediyor. Aynı şekilde Talisca ve Genduzzi'nin bir önceki maçta sakatlık durumları olmuştu biliyorsunuz. Onlar da antrenman yapamadılar. Tedavi sürecindeydiler. Marco Asensio devamlı ağrılarla idare etmeye çalıştı. Onu korumak zorundaydık. Çünkü daha kötü bir sonuç olabilir düşüncesiyle onu kadroya alamadık. Antrenman da yapamamıştı. Eski sakatlığıyla ilgili, nüksetmeyle ilgili bir sıkıntısı yok. Onda kontrolleri devam edecek. Şerif antrenmanda ayak bileğinde bir travma geçirdi. O yüzden kadroya alamadık. Devre arasında, bunlara ek olarak devre arasında iki tane stoper değiştirmek zorunda kaldık. Çağlar ve Yiğit Efe'yi değiştirmek zorunda kaldık. Yani bunları da katacak olursak tabii ki bizim için zor bir süreç oldu bugünkü maç. Yeni bir sayfa açılacak. Herkes yeni dönemde ne olduğunu görecek.
1: İKAS Eyüpspor Teknik Direktörü Atilla Gerin de Aspor'a özel açıklamalar yaptı ve Süper Lig'de kalma başarısı göstererek unutulmaz bir hikayeye imza attıklarını söyledi.
6: Gerçekten bu başarı inanılmaz bir hikaye, destana dönüşen bir hikaye. Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Yani isimsiz no name, ben de aynı isimsiz no name bir hoca, no name futbolcular. Yani bir iki tanesini sonradan kattık, işte Emrah Baba'yı, Umut'u falan. Yani böyle bir başarıyı Allah bize nasip etti. Çok şükür, Allah'ıma şükürler olsun. Hem de Kadıköy'de 2-0'dan 3-2, yani Bundesliga tadında, Premier Lig tadında, düşme potasında bütün takımların gitti geldilerin içinde. Diğer maçlar biraz daha şey geçmiş. Ama Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum bu arada. İnanılmaz duruş sergiledi oyuncular. Protestolar altında 2-0'dan geri dönüşü sağlamak da kolay değil. Allah bize nasip etti. Çok şükürler olsun. Gururluyuz, mutluyuz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Genç bir takımla çalıştım. İçine tecrübeliler sonradan katıldı. Yani aslında tecrübeliler bile inanırken sıkıntı yaşıyordu. Ben Konya deplasmanına gittiğimizde tahtaya şunu yazdım. 13 puan. 17 puan dedim. Gol yemezsek 17 puan alırız Cankat dedim. 17 puan cepte. 0-0 başlıyor maçlar dedim. Sizden 5 puan istiyorum dedim. 4 ya da 5 puan. Biz kümede kalırız dedim. İnanama, güldüler bana. Ben hissediyorum, çocuklar oradan benimle kafa yapıyorlar. Güldüler. Sonra açın dedim 2015-2016 sezonunu. Bakın dedim, gençler biliyor. 13 puanda ikinci yarı 45 puana. 32 puan aldık. Ben dedim o takımda yardımcı hocaydım. İbrahim Üzülmez'le beraber. İbrahim Üzülmez çok sevmediği için reklamı falan, çok PR'ını yapmadı o işin. Muhteşem bir sezondu. Muhteşem. 32 puan aldık. Başarmış biri var dedim karşısında, çocuklar. Biz bunu böyle başaracağız. İnanmayla başladık. Yani Allah da ondan sonra, çocuklar önce kafa yaptılar ama sonra işte bu zaten baba oğlu ilişkisine döndü ilişkimiz. Kulüpte de eskiden olduğum için, herkesin dertleriyle dertlenen biri olduğum için bu daha kolay geçti.
1: İKAS Eyüpsporlu futbolcular Cankat Yılmaz, Umut Bozok ve Talha Ülvan da karşılaşma sonrasında yine A-Spor'a konuşan isimlerdi.
7: Bilebilirsiniz belki neler yaşadığımızı ama anlayamazsınız. Orada bir takımdan fazlası vardı. Hata yaptığım zaman ayağa kaldıran, onlar hata yaptığı zaman ben düzeltmeye çalıştım. Azıcık bile katkım olduysa ne mutlu bana yani. Atilla Hoca, hocanın yanı sıra bir aynı zamanda baba gibi, yani kalben onu hissediyorsunuz zaten, vicdanen her zaman sizin yanınızda olduğunu hissettiriyor. Ben çalışmaya devam edeceğim. Yaptığım hatalardan ders çıkaracağım. Daha sonrasında iyi yerlere gelmeye çalışacağım.
8: Vallahi söyleyecek aslında çok şey var da, bugün takım olduğunu gösterdik. Yani Tala başlamadı, girdi, bizi kurtardı. Demek ki biz hak ediyoruz gerçekten. Biz büyük bir takımız, büyük bir aileyiz. Eyüpspor bu Süper Lig'de kalmayı hak ediyor gerçekten. Çok mutluyuz. Yani senaryo inanılmaz yani gerçekten. Tam Netflix dizisi yani gerçekten. Çok mutluyuz. Tala konuşsun ya, daha iyi.
9: Eyvallah. Yani Umut abi diyor işte ben kurtardım ama ben öyle görmüyorum. Yani gerçekten böyle bir maç. Ya sadece bu maç değil yani, tüm sezon ikinci devre yani böyle dediği gibi yani Netflix dizisi gibi izliyoruz. Yani tüm takım yaptı, herkes yaptı. Bak giren, girmeyen, oynayan, evet, ilk 11 oynamayan hocalar, işte bizim malzemeci, kim var başka? İşte bizim staff, ablalar tesiste. Valla Şaban Usta, evet, usta, evet, herkes. Ya şaka gibi yani. O yüzden ya sadece bana olmaz yani. O yüzden yani Arma, Eyüp Spor, evet, evet, herkesin emeği var. Herkes, o yüzden de Allah'a şükür olsun boşa gitmedi yani.
8: Gerçekten sizlere de teşekkür etmek istiyoruz. Siz de herkes için, futbol için önemlisiniz. Çünkü siz de bize yardımcı oluyorsunuz televizyonda, her yerde gerçekten. Sizin de sezon bitiyor yavaş yavaş. Belki Dünya Kupası'na da gideceksiniz. Çok teşekkürler gerçekten. Teşekkür, sağ olun.
1: Trabzonspor'da Süper Lig'in son haftasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Bordo Mavililer 3-0 sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Gençlerbirliği mücadelenin 45. dakikasında Traore ile bulduğu golle Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti. Başkent ekibi dakikalar 88'i gösterdiğinde Tonga ile bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı. Kırmızı siyahlılar 90+3'te Metehan'la bir gol daha buldu ve karşılaşmayı 3-0 kazandı. Gençlerbirliği bu galibiyetle puanını 34'e yükseltti ve 14. olarak ligde kalmayı başardı. Trabzonspor ise sezonu 69 puanla 3. sırada tamamladı. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörlerinin basın toplantısındaki açıklamalarını izliyoruz.
10: Çok iyi biten geçen bir sezondan sonra çok kötü ve üzücü bir bitiş oldu. Ama rotasyon yapmak zorunluluğumuz vardı. Aslında tam belki de yani Pina, Paul ki gol kralı olduğunu da tebrik ederim. Bir fazlayla tek başına kalmasını sağlamak istedik. O da çok arzu etti. Biz de arzu ettik ama olmadı. Basit basit. Hiç benim kabul etmeyeceğim tarz hatalar. Tabii motivasyondan kaynaklı olabilir bu. Neticesinde kötü bir mağlubiyet. Gençlerin daha fazla süre aldığı diyelim. Daha az oynayanların süre aldığı diyelim. Bir karşılaşma oldu ki öyle olması lazım. Çünkü cuma günü bizim için bu iyi geçen senenin final niteliğinde taşlandırabileceğimiz bir karşılaşma var. Zor bir karşılaşma var. Umarım inşallah cuma günü güzel geçen bir senenin sonunda kupayı alarak, müzemize getirerek taraftarımızı, camiamızı mutlu etmek istiyoruz. Federasyonun kararı Antalya'da oynamak. Orada oynamak zorundayız. Bizim için neresi olduğu çok önemli. Saha iyi olsun. Bizim bu sene son maçımız ve çok değerli bir maçımız. Tek isteğimiz, arzumuz neresi olduğu çok önemli değil. Kupayı alıp şehrimize getirmek.
11: Teknik yoruma çok fazla son hafta olduğu için girmenin anlamı yok. Hele de bizim içinde bulunduğumuz durumdan dolayı. Bu maç Gençlerbirliği'nin sadece birlikte tutunması değil, varlığın devamı için çok önemliydi. Son iki maç 6 puan alarak ligde kaldık. Bunun için ayrıca mutluyum. Kulübü hem ligde tutma hem varlığının devamını başardığımız için ayrıca mutluyum.
1: Gençlerbirliği kalecisi Ricardo Velho, Trabzonspor maçını kariyeri boyunca unutmayacağını söyledi.
12: Não foi. O resultado acaba por ser um bocadinho.
13: Ya 3-0 skoruna aslında çok da takılmamak lazım çünkü artık maçın son anlarında gelen 2 gol oldu. Aslında böyle 1-0 devam eden bir maçtı. Özellikle ilk yarıda baskı yedik, iyi bir oyun ortaya da koyamadık. Trabzonspor'un çok kaliteli ayakları var. Biz biraz daha savunarak geçiş oyunu oynamaya çalıştık. Ve ilk yarıda gol attık ve ikinci yarıda da bunu korumaya çalıştık. Ama genele baktığınızda maçı özetlersem maçı kazanmayı hak ettiğimizi, Süper Lig'de kalmayı hak ettiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ya Onuachu gerçekten inanılmaz kaliteli bir oyuncu ve kendisinin gol kralı olmaya çalıştığını da maçtan önce biliyorduk. Gol atmaya çalışacağını da biliyorduk. Gerçekten benim adıma çok güzel bir kurtarış oldu ama bu kurtarış sadece benim değil, tüm takım arkadaşlarımın, tüm çalışanlarımızın, tüm hocalarımızın ve tüm yönetimimizin kurtarışı.

0: çalışmaya. Buradan şunu belirtmek isterim. Bundan önce çalıştığımız tüm hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Özellikle ben tüm çalıştığım kaleci hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Hepsinden gerçekten bir katkı aldım. Emeklerine teşekkür ediyorum. Yani burada herkes büyük bir iş başardı ve biz de bu işin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz.
1: Beşiktaş'ta gözler Başkan Serdal Adalan'ın teknik direktör Sergen Yalçın'la yapacağı görüşmeye çevrildi.
2: Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon için izleyeceği ana plan belli oluyor. Sezonu dördüncü tamamlayan siyah beyazlılarda gözler teknik direktör Sergen Yalçın'la yapılacak kritik zirveye çevrildi. Zira Türkiye Kupası'nda Konya Spor karşısında alınan mağlubiyetin ardından tribünlerden yükselen tepkiler ve soyunma odası tüneline atılan su şişesi sonrası büyük hayal kırıklığı yaşayan Sergen Yalçın görevinden ayrılmayı düşünmüştü. Ancak Başkan Serdal Adalı'nın devreye girmesiyle tecrübeli teknik adam kararını sezon sonuna ertelemişti. Yapılacak zirvede tamam mı devam mı sorusu netlik kazanacak. Görüşmeden çıkacak karar doğrultusunda Beşiktaş'ın yeni sezon yapılanması şekillenecek. Toplantıda yalnızca teknik direktör konusu değil, yeni sezonun kadro mühendisliği de detaylı şekilde ele alınacak. Transfer planlaması, ayrılması düşünülen isimler ve takıma yapılacak takviyeler masaya yatırılacak. Sergen Yalçın'ın takımın geleceğine dair vereceği kararsa sürecin en belirleyici noktası olacak. Yönetim yeni sezonda teknik heyeti takviye yapılmasını ve ekibin daha güçlü hale getirilmesini istiyor. Siyah beyazlıların Sergen Yalçın'la yola devam edilmesi halinde teknik kadroya yeni yardımcı antrenörler eklemeyi planladığı belirtildi. Kulübede görev yapan Futbol Ağı Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber de tribüne çekilecek.
1: Süper Lig'in kapanış haftasında Kasımpaşa Antalyaspor Kocaelispor'u 1-0 mağlup etse de küme düştü. Karşılaşmanın ardından yapılan açıklamaları izliyoruz.
3: Tabii şu an konuşmak çok kolay değil. Son maç evimizde oynadığımız, mutlak kazanmamız gereken bir maçtı. Oyun olarak zaten böyle maçları oynamak da çok kolay değil. Ancak mutlak galibiyete ihtiyacımız olan bir maçtı. İstediğimizi aldık. Kocaelispor takımını da tebrik ediyorum. Onlar da sonuçta maça ciddi şekilde, iyi şekilde hazırlanmışlar. Belki de hiç olmadığı kadar, son haftalarda hiç olmadığı kadar iyi hazırlanmışlar. Onlar ellerinden geleni yaptı, mücadelelerini yaptı. Biz de aynı şekilde mücadelemizi verdik. Galip ayrıldık. Ancak tabii sadece galip ayrılmamız yetmiyordu. Diğer maçlardan, diğer 3 maçtan ligin ilk 3 sırasında oynayan takımlarla rakiplerimiz oynadı. Ama oradan beklediğimiz skorlar gelmedi maalesef. Ki özellikle attığımız gol sonrası Fenerbahçe'nin öne geçmesi çok bizi aslında mutlu etti ve umutlandırdı. Ancak sonra tabii Eyüp Spor'un golü biraz aslında trajedi dolu oldu bizim için bu gece. Çok üzgünüz.
4: Maçı tabii mücadelemizi verdik. Kazanmak için oynadık. Maçı kaybettik. Maça ilgili çok fazla bir şeyler söylemek istemiyorum. Ama sezonla ilgili zaten sizinle hep beraber bu fikirlerimi paylaştım. Sezonla ilgili bir özet geçmek istiyorum sizin için. Biz Kocaelispor olarak 3 ayrı periyoda bölebiliriz bu sezonu. Birinci periyot mücadele, oyun. Evet, sahada vardı. Yeni bir takımdık. Oyuncular yeni birbirlerine alışıyorlardı ve skor alamama. İkinci periyot belki de teknik direktörlük kariyerimdeki en güzel, başarılı dönemlerden biri. Hem oyun olarak hem skor olarak önemli işler yaptık. Ve üçüncü periyot tabii 6. sıralara kadar, 5. sıralara kadar çıkmak, oralarda uzun süre kalmak ve son periyotta hedefsiz kaldıktan sonra yine bir düşüş diye değerlendirebiliriz bu 3 periyodu. Ama bunların hepsinden önemlisi bu zorlu sezonu daha önce de söylediğim gibi uzun yıllardan sonra

0: yılında lige çıkmış bir takım olarak ligin taraftarıyla, şehriyle, takımıyla ligin en renkli takımlarından biri olmak ve ilk 10 içinde bitirmek benim için yine kabul görür bir şey.
1: Evet, şimdi de dijital medyanın gündemiyle devam ediyoruz. Bakalım manşetlerde hangi haberler var, neler dikkati çekiyor. Hep birlikte onlara da bir göz atalım. SporX internet sitesinin bugün için manşete çıkardığı bazı haberleri sizler için inceledik ve onları da ekrana getiriyoruz. Olağan şüpheliler veda başlığı atılmış. Yeni yabancı kuralı nedeniyle zorlanacak Galatasaray'da veda için öne çıkan isimler denmiş spotta. Hemen bir kısa detayına bakalım. Galatasaray yeni yabancı kuralı nedeniyle transferde zorluk yaşayacak. Kiralık oyuncuları hariç mevcut olarak 10 yabancı futbolcusu bulunan Sarı Kırmızılılar'da muhtemel veda için Singo, Sara ve Şalay gibi isimler dikkat çekiyor denilmiş. Okan Hoca da zaten dün yaptığı açıklamada 10+4 kuralından yana duyduğu sıkıntıyı dile getirmişti. Bir diğer habere bakalım. Yine dijital medyanın gündeminde olan haberlerden birisi. İki santrfor alacağız diyor. Yine SporX editörleri bugün bu manşeti ön plana çıkarmışlar. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım seçildiği takdirde iki santrfor transfer edeceğini açıkladı diyor. Haberde bu yine ön plana çıkan haberlerden birisiydi. Bir diğer haberse Beşiktaş'la ilgili. Siyah beyazlarda kader günü. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın bugün kritik bir görüşmede bir araya gelecek. Toplantıda Yalçın'ın motivasyonu, gelecek sezon projeleri ve Beşiktaş'taki geleceği masaya yatırılacak. Manşette öne çıkan haberlerden birisi de buydu. Ve son haberi de yine paylaşalım. Bugün SporX'te şu an itibariyle ön planda olan dikkat çekici haberlerden birisi de üç büyüklere olay sözler diyor. Neyle ilgili bu da? Dün akşam Antalya Spor'un küme düşmesinin ardından Başkan Rıza Perçin, elimizden geleni yaptık ama ligde kalamadık, çeksinler bunu. İstanbul takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, İstanbul takımları ve Trabzonspor, bir şey demiyorum, yapacaklarını yaptılar ifadelerini kullandı. Bu ana dikkat çekmiş dijital medya. Birazdan konuklu bölümde o an neler söyledi Başkan Rıza Perçin, o görüntülerde konuklu bölümümüzde sizinle birlikte olacak. Antalya Spor'a da bir köşe ayıracağız. Hem bu sözleri hem de Antalya Spor'un durumunu konuşacağımızı söyleyelim ve yurt dışına uzanalım dijital medyanın gündeminden. Xabi Alonso, teknik direktör Xabi Alonso, Chelsea'nin yeni hocası oldu.
2: Chelsea teknik direktörlük görevine Xabi Alonso'nun getirildiğini duyurdu. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada İspanyol teknik adamın görevine 1 Temmuz 2026'da başlayacağı bildirildi. Yeni kulübüyle ilgili konuşan Xabi Alonso, Chelsea dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve bu kulübün teknik direktörü olmak beni gururlandırıyor. Kupalar kazanacak bir takım kurmak istiyoruz. Bu kadroyu yönetecek olmak benim için büyük bir onur. Şimdi odak noktamız çok çalışmak ve kupalar kazanmak olacak dedi. 44 yaşındaki teknik adam 2023-24 sezonunda Bayer Leverkusen'ı namağlup şampiyon yaparak tarihi bir başarıya imza atmıştı. Son olarak 6 ay kadar Real Madrid'i çalıştıran Xabi Alonso, İspanyol devinde çıktığı 34 maçta 2.24 puan ortalaması yakalamıştı.
1: Bruno Fernandes Nottingham Forest karşısında 20. asistini yaptı. Portekizli 10 numara Thierry Henry ve Kevin De Bruyne'ye ait rekoru egal etti.
3: Bruno Fernandes üstün formunu sezonun son maçlarına da taşıdı. Kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren United'lı yıldız 20. asistini yaparak De Bruyne ve Thierry Henry'ye ait rekoru egale etti. Kevin De Bruyne 2019-2020 sezonunda, Henry ise 2002-2003 sezonunda bu asist sayısına ulaşmıştı. Fernandes son lig maçı Brighton deplasmanında bir gol pası vermesi durumundaysa her iki ismi de geçerek rekorun tek sahibi olacak. 31 yaşındaki

0: yıldızın en yakın rakibi 12 asistle Manchester City oyuncusu Ryan Cherki. Kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren Bruno Fernandes aynı zamanda ligin en çok gol şansı üreten oyuncusu konumunda yer alıyor.
1: Real Madrid'e imza atması beklenen teknik direktör Jose Mourinho'nun Benfica macerası üçüncülükle sona erdi.
2: Jose Mourinho yönetimindeki Benfica Estoril deplasmanında. Benfica atakta. Gol atan oyuncu Richard Rios. 7. dakikada durum 1-0. Korner kullandı Benfica. Alexander Bah arka direkte farkı 2'ye çıkardı. Araujo indirdi. Bah tamamladı. Prestiani verdi pasını. Rafa Silva 3-0. Benfica 16 dakika içinde 3 gol buluyor Estoril karşısında. Konuk ekip ilk yarıyı 3-0 önde tamamlıyor. İkinci devredeyiz. 90+1. Estoril atakta. Çok güzel bir gol André Thiago'dan.

0: Benfica Estoril'i 3-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle kapatıyor. Jose Mourinho yönetimindeki Lisbon temsilcisi namağlup 3. oluyor.
1: Jose Mourinho Benfica'yı namağlup olarak 3. sırada sezonu tamamlamasında önemli pay sahibi oldu tabii ki teknik direktörlük koltuğunda ve şimdi gözler Real Madrid'e gidip gitmeyeceği yönünde. Mourinho bu konuyla ilgili olarak ilk açıklamasını yaptı.
0: Benfica Portekiz Ligi'nde sezonu yenilgisiz tamamladı. Ligi namağlup olarak 3. sırada bitiren Jose Mourinho'nun ekibi 34 maçta 23 galibiyet ve 11 beraberlikle 82 puan elde etti. Kırmızı beyazlılar şampiyon Porto ve Sporting'in gerisinde kalınca Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başaramadı. Başkan seçilen Rui Costa'nın seçim vaadi olarak takımın başına getirilen Mourinho, 5. haftanın ardından Bruno Lage'in yerine takımın başına geçmişti. 63 yaşındaki teknik adam Fenerbahçe'den ayrıldıktan 3 hafta sonra Benfica'ya imza attığında takım Portekiz Ligi'nde 4. sırada yer alıyordu. Jose Mourinho bu sezon Benfica ile şampiyonluk yaşayamasa da Portekizli teknik adamın yeni adresinin Real Madrid olacağı iddia ediliyor. Benfica'nın da Fulham'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Marco Silva'yı göreve getirmek istediği gelen haberler arasında.
2: I don't have a proposal from Real Madrid. At the same time I was saying
3: geleceğim bu hafta belli olacak. Daha önce de belirttiğim gibi Benfica'dan sözleşme uzatma teklifi aldım. Ama Real Madrid'den bir teklif yok. Bir şeyler olduğunu saklayamayız. Evet, bir şey var ama doğrudan bana gelen bir teklif yok. Kararı vermek için zamana ihtiyacım var. Bu hafta benim için çok önemli. Real Madrid'den ayrıldığımdan bu yana, yani 13 yıldır Florentino Perez'le yakınlığımız sürüyor. Ama bu 13 yıldır kulüpte olduğum ya da bundan sonra olacağım anlamına gelmiyor. Hep yakındık ama bence bunun bir anlamı yok. Benfica büyük bir kulüp. Buraya geldiğim ilk günden bu yana bunun gururunu ve sorumluluğunu hissediyorum. Kariyerimde 8 şampiyonluk yaşamama rağmen sezonu hiç namağlup tamamlamamıştım. Bu da takımın mentalitesini ve nasıl birlik olduğunu gösteriyor. Lider olarak da beni gururlandırıyor. A club like Benfica. Benfica is big.

0: Serie A'da başkent derbisinde kazanan taraf Roma oldu.
1: Hedef Gasperini ile Şampiyonlar Ligi. Milan'dan, Juventus'tan puan kayıpları da bekleyecek Roma ve işaret geliyor. Derby della Capitale'ye Romalı oyuncuların dokunuşuyla başlıyoruz. Rovella'dan tekrar ona. Kenneth Taylor yaptı ortayı. Bulay diye vurdu kafayı Svilar. Sonrasında diye vuracak yine Svilar. Bulay diye. Bayrak çok gecikmeli olarak kalktı. Arka arkaya şutlar, arka arkaya kurtarışlar Svilar'dan. Çok net bir offside. Bulay diye. Orta geldi. Kapma vuruşu ve gol. İşaret geldi. Dybala uzak köşeye fırlar etti. Parmaklarının ucuyla çeliyor. Alessio fırlar etti. Korner kullanacak Roma. Ortayı yaptı. Kafa ikinci gol. Deja vu. Yine Gianluca Mancini sahnede. Yine kornerden sonra. Kabus gibi bitmek üzere. Elbette daha gelecek hafta var ama Inter'e 3-0 kaybettikten sonra kupada bir kez daha, bu kez 2-0'la mağlup olmuşlardı. Bu arada Rovella sinirlerine hakim olamıyor. İyice karıştı orası. Rovella'nın birkaç yumruk savurduğunu neredeyse gördük. İki oyuncuya da kırmızı çıkabilir. Dakika 70. Rovella kırmızı, Wesley kırmızı. İki takım da 10 kişi derbide. Isaksen araya girdi. Matias Sule. Matias Sule attı çalımı. Sule Dobik yanında. Artem Dobik düzeltti. Dobik direkten döndü. Matias Sule takip etti. Pası yine Dobik'e. Kaleci Furlan Eto. Ve kornerin kullanılmasına dahi izin vermedi hakem. Derbide Roma Mancini'nin golleriyle kazanıyor.
0: Japonya temsilcisi Gamba Osaka Asya Şampiyonlar Ligi'nin ikininin finalinde El Nasr'ı yenerek kupanın sahibi oldu.
2: Asya Şampiyonlar Ligi 2 finalinde Cristiano Ronaldo'lu El Nasr ve Gamba Osaka karşı karşıya geliyor. İki takımın teknik direktörleri Jorge Jesus ve Jens Wiesing arka arkaya ekrandaydı. Japon ekibi atakta. İyi pas yaptı Gamba Osaka. Deniz Ümmet vurdu topağlarda gol. Gamba Osaka üstünlüğü yakalıyor 30. dakikada. Türk asıllı oyuncunun golüyle Gamba Osaka üstünlüğü yakaladı. Deniz'in uzak köşeye yaptığı vuruş ekranda. Kaleci Bento çaresiz. Beraberlik çabaları var El Nasr'da. Ceza alanı içinde tehlike, top dışarıda. Abdurrahman Garip'le pozisyondan yararlanamadı. Suudi ekibi Cristiano Ronaldo görüntüde. Serbest vuruş kullanıyor El Nasr. Joao Felix yaptı ortayı. Cristiano Ronaldo'nun kafasında top dışarıda. İşte Felix'in ortası ve Ronaldo'nun kafa vuruşu. Ronaldo dokunmasa Simakan için çok büyük fırsat olacaktı. İkinci yarıdayız. João Félix'in vuruşunda top direkten döndü. Gole çok yaklaştı El Nassr. Maçta son düdük geliyor. Gamba Osaka, Deniz Ümmet'in golüyle El Nassr'ı 1-0 mağlup ederek Asya Şampiyonlar Ligi 2'de kupanın sahibi oluyor. Cristiano Ronaldo üzgün. Japon oyuncuların mutluluğu ekrana böyle geliyor. Asya Şampiyonlar Ligi 2'de 2026 yılının şampiyonu Gamba Osaka.
0: Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler var dedik. Bugün Başkan Serdal Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın bir araya gelecek. Ümraniye Nevzat Demir tesislerine gidiyoruz. Aspor muhabiri Efecan Karataş bizimle birlikte. Orada son durum ne? Başkan geldi mi? Hoca geldi mi? Efecan, sözü sana bırakayım.
3: Teşekkürler Koray Baloğlu. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş Nevzat Demir tesislerindeyiz aslında. Bugün an be an tüm gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Teknik direktör Sergen Yalçın'la Sayın Başkan Serdar Adalı bugün saatler 13'ü gösterdiğinde Nevzat Demir tesislerinde çok kritik bir görüşmeyi gerçekleştirecekler. Biz de tüm bu gelişmeleri an be an aktaracağız sizlere. Saat 13'te olacak demiştik. Bu görüşmeden net bir şekilde devam ya da tamam kararı çıkacak siyah beyazlı ekipte. Teknik ekibin geleceği belli olacak. Aslında yaz transfer dönemi de transfer sürecini de etkileyecek bir gelişme bu süreç. Aynı zamanda da devam edilmesi takdirde teknik direktör Sergen Yalçın'la beraber şunu da söyleyebilirim. Teknik ekibe eklemelerin de olabileceğinin altını çizelim. Eğer devam kararı çıkarsa Sergen Yalçın'la beraber teknik heyete eklemeler yapılmasını bekliyoruz. Ama şu ifadeyi de kullanmakta fayda var. Teknik ekipten de çıkarmalar olabilir. Devam kararı çıkarsa teknik ekipten de çıkarmalar olabilir. Bunun da altını çizelim. Siyah beyaz ekipte tüm değerlendirme yapılacak. Bugün sezon itibariyle bitti. Sezonun bitişiyle beraber Sayın Başkan Serdar Adalı Sergen Yalçın'dan bir rapor alacak ve sezonun değerlendirmesini yapacak iki isim. Bu toplantıya da Sayın As Başkan Murat Kılıç ve Melih Aydoğdu da katılacak. Futbol Komitesi'nin iki önemli ismi de katılım sağlayacaklar. Sergen Yalçın'la beraber bu görüşmeyi gerçekleştirecekler. Toplantı an itibariyle başlamadı. 13 itibariyle başlamasını bekliyoruz. Henüz Sayın Başkan Serdar Adalı ya da teknik direktör Sergen Yalçın Nevzat Demir tesislerine gelmiş değil. Ama şunu da altını çizelim. Teknik heyetin devam etmesi durumunda siyah beyazlı ekipte hem eklemeler gerçekleşmesini bekliyoruz hem de teknik ekipte olacak isimlerin eksilmesini de bekliyoruz diyebiliriz. Yani bu isimler bir ya da iki kişi olabilir. Çıkarma ve ekleme anlamında Sayın Başkan Serdar Adalı'nın özellikle teknik ekibin zayıf olduğunu düşündüğünü belirtmek istiyorum. Bu yüzden eğer devam kararı çıkarsa teknik ekibe eklemeler yapılmasını bekliyoruz. Ama devam kararı mı çıkacak yoksa tamam kararı mı çıkacak, buna da değinmek istiyorum. Bizim aldığımız son bilgiler an itibariyle Sergen Hoca'nın motivasyon durumuna göre şekillenebileceğini gösteriyor Oktar. Yani Sergen Hoca'nın motivasyon konuşması, başkanla sunacağı rapordaki o ruh hali, ruh tavrı tüm süreci belirleyecek etkenlerden biri olacak. Eğer Sayın Başkan Serdar Adalı, Sergen Yalçın'da enerji hissiyatı almazsa devam kararı çıkmayabilir. Yüksek oranda da bu gözükür. Bunun da altını çizmek istiyorum. Sergen Yalçın'ın ruh hali, toplantıdaki tavrı devam ya da tamam kararını etkileyecek etkenlerden biri olacak Koray Bololu. Sana tekrardan sözü aktarabilirim Nevzat Demir tesislerine.
0: Efecan Öztaş'a teşekkür ediyoruz. Saat 13'te başlayacak görüşme dedi. Biz spor ajansında bu sıcak gelişmeyi takip ediyor olacağız. Onu söyleyelim. Hem Başkan Serdal Adalı hem Sergen Yalçın tesislere geldiğinde yine o görüntüler de Aspor ekranında olacak. Toplantının içeriği tabii en çok merak edilen konu. Ona dair de bilgileri yine bu ekranda ve Aspor Radyo'da bulabilirsiniz. Tekrar maç özetleriyle devam ediyoruz. Bu kez Arjantin'e gidiyoruz. River Plate yarı finalde Rosario'yu yenerek adını finale yazdıran ilk ekip oldu.
2: Arjantin Ligi'nde birinci aşama yarı final mücadelesinde River Plate Rosario Central'i ağırlıyor. Serbest vuruş kullandı River Plate. İki oyuncu yerde kaldı ev sahibi ekipte. Gözler mücadelenin hakemindeydi.

0: penaltı beklentisi var. River Plate'in Lucas Martinez rakibi Gaston Avila'dan sert bir müdahale alıyor. Karşılaşmanın hakemi pozisyonu inceliyor. Penaltı kararı var. Öne geçme şansı River Plate için. Hakem işaretini verdi. Gonzalo Montiel. Montiel vurdu. Kaleci Ledesma. Penaltıdan yararlanamıyor River. İkinci yarıdayız. Pas ceza alanına doğru. Hakem bir kez daha beyaz noktayı gösteriyor. River Plate penaltı kazanıyor. Ledesma'ya sarı kart çıkıyor. Colidio'nun penaltısıyla River Plate 1-0 kazanarak adını finale yazdırıyor.
1: Spor Ajansı'nın ilk bölümünde haberleri aktardık. Birazdan konuklarımız burada olacak. Ahmet Akçan ve Burak Kural'la birlikte gündemdeki haberleri değerlendireceğiz, konuşacağız. Sıcak haberi az önce vermiştik. Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın yine bu program içerisine denk gelecek şekilde bir araya gelecekler. Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde A-Spor ekibi hazır bekliyor. Oradaki görüşmeye dair de tüm detaylar yine Spor Ajansı'nın içinde olacak. O yüzden hem A-Spor ekranından hem A-Spor Radyo'dan ayrılmayın. Birazdan buradayız.
2: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Avrupa Birliği Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı. Ancak son yıllarda değişen küresel dengelerle birlikte Türkiye'nin Avrupa ekonomisi açısından önemi daha da arttı. Avrupa şirketleri üretim, yatırım ve tedarik için Türkiye'ye yöneliyor. 2024 yılı itibariyle Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki toplam ticaret hacmi 210 milyar euroyu aştı. Bu rakam rekor olarak kayıtlara geçti. Ticaret hacmi dolar bazında ortalama 327 milyar dolar seviyelerinde seyrediyor.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
5: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 18 Mayıs 1804 Napolyon Bonaparte Fransa İmparatoru ilan edildi.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Reklam.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden internet

0: Şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: dental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Az Spor Radyo.
1: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekte kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
3: Güzellikler Dünyası
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: 1986 yılı sonlarında Avustralya'dan yayılan bir haber sadece Türkiye'de değil tüm dünyada adeta bir bomba etkisi yaratacak, başta spor dünyası olmak üzere tüm dünyanın dikkatini bir anda Türkiye-Avustralya-Bulgaristan hattına çekecekti. Dünyanın en büyük halterçilerinden biri ve birçok rekorun da sahibi olan Naim Süleymanoğlu, Avustralya'daki Türk konsolosluğuna sığınmış ve iltica talebinde bulunmuştu. Aynı sene içinde Doğu Almanya'da 3 dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olan, Sofya'da 5 dünya rekoruna imza atan ve dünya şampiyonluğunu tam 40 kilo farkla kazanan Naim Süleymanoğlu, Melbourne'de de koparmada rekor kırarak yılın en iyi haltercisi seçilmişti. Ancak yıllardır vatanından uzakta yaşadığı hayatını artık Türkiye'de sürdürmek istiyor, sportif başarılarını Türk bayrağı altında kazanmak istiyordu. Bulgaristan'da yaşayan Türklere yapılan zulüm haberlerinin had safhaya ulaştığı dönemde, daha önce birkaç kez Türkiye'ye gelme teşebbüsünde bulunan ancak başaramayan Naim için isminin Naum Shalamonov olarak değiştirilmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Ünlü halterci Avustralya'daki emniyet yetkililerine verdiği ifadesinde, "Ben Türk'üm, asıl adım Naim, ana vatanıma iltica etmek istiyorum" diye konuşarak resmi başvurusunu yapmış ve artık geri sayım başlamıştı. Gönü ilan edecekti.
6: Dünya şampiyonu, dünya rekortları Naim
3: Süleymanoğlu. Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
7: Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın bir araya gelecek. Yaklaşık bir saatlik zaman dilimi içerisinde oradan bütün gelişmeleri, sıcak haberleri size aktaracağımızı söyleyelim. Özellikle bu vurguyu ve hatırlatmayı yapmak istedim. Çünkü bir yere ayrılmayın. Eğer gerçekten bu konuyu merak ediyorsanız ne olacağına dair ekip arkadaşlarımız orada yine sıcak.

0: Görüntüler olduğunda da size aktaracağız. Süper Lig'de sezonu tamamladık. Allah'a çok şükür kazasız belasız diyebiliriz herhalde. Geçtiğimiz yıllara göre bence biraz daha sükunet hali de vardı. Onu da söyleyelim. İnşallah fırtına öncesi sessizlik olmamıştır diyeyim. O ayrı bir konu. Hem sezonda konuşacağız. Dün inanılmaz bir sonla tamamlandı. Hakikaten çok ciddi heyecan vardı. Eyüpspor sevindi. Gençler Birliği sevindi. Ve Kasımpaşa da sevindi. Onu da söyleyelim ama Antalyaspor üzüldü. 12 yıl sonra bir veda var. Onu da konuşacağımızı söyleyelim. Hoş geldiniz Ahmet Akçan.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Aynı zamanda da iyi bir hafta diliyorum. Ligi bitirdik ama heyecan devam ediyor. İşte bugünkü Serdar Adalı Sergen Hoca görüşmesi bunlardan biri. Bu sadece Beşiktaş'ın geleceğini değil. Bence önümüzdeki sezon Süper Ligimizi de direkt etkileyecek bir konu. Biz Beşiktaş'ın da şampiyonluk yarışının içinde olmasını istiyoruz tabii. Olur mu olmaz mı konusunda en önemli karar da bugün verilecek.
0: Evet, onu da birazdan getireceğiz. Sergen Hoca an itibariyle Nevzat Demir tesislerine giriş yaptı bilgisi arkadaşlarım tarafından bana iletildi. O anlara dair görüntüleri de birazdan ekrana getireceğimizi söyleyelim. Burak Kural, hoş geldin, nasılsın?
2: Hoş bulduk, sağ ol Koray, sen nasılsın?
0: Sağ ol, ben de iyiyim. Sezon sence de daha sükunetli geçti mi bu sezon?
2: Yani görece diyelim. Daha tabii geçtiğimiz sezonlara göre daha sükunetli geçti.
0: Yani bence evet. Geçti ya. En azından fiili olarak bir şeyler olmadı yani. Yok, geçtiğimiz sezonlarda hakem darp edilmesini yaşadık. Stat basma gibi şeyler yaşadık. Pek çok böyle ne yazık ki görmek istemediğimiz şeyler oldu.
2: Tabii canım.
0: Üzüldüğümüz konular oldu.
2: Tabii ona bakınca kesinlikle
0: sağ içine
2: öyle.
0: Giren taraftarda gördük vesaire de gördük.
2: Tabii.
0: Bu sezon o yüzden diyorum yani bu sezon aslında bayağı iyi geçmiş şu an ben.
2: Hakikaten sen de bana anlatınca beni ikna ettin yani.
1: O fiili kavgalar yoktu. Bence de yoktu ama önce Burak hocamla beraber olduğum için programdan çok keyif alacağım onu biliyorum. Biz çok fazla denk gelmiyoruz. Yayın saatlerimiz ters olduğu için. Diğer taraftan da ama sezon boyu bütün kulüplerimizin ortak hakemleri beğenmemeleri ve 18 kulübünde kendi haklarının yendiğini iddia etmesi bu sezonda akıllarımızda kalan en önemli
0: evet.
1: Konu.
0: Araya giriyorum çünkü sıcak gelişmeler olabilir demiştik. Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde kritik bir toplantı vardı. Ona dair görüntüler var hocam. Ekrana geliyor işte Sergen Yalçın'ın Ümraniye Nevzat Demir tesislerine giriş anı. Sergen Yalçın'ın ve Beşiktaş'ın kaderinin belli olacağı toplantı birazdan başlayacak. İşte o anlar Sergen Hoca kendi özel arabasıyla birlikte bu şekilde tesislere giriş yaptı. Başkan Serdar Adalı ile bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmede yönetim kurulundan da bazı isimlerin olması bekleniyor. Ardından ikili yapacağı görüşmenin sonunda artık bugün tamam mı devam mı? Yani bize bugün bu konuyu kapattıracaklar. En azından diye düşünüyoruz. Alınan bilgiler de o yönde. Hangi konuyu? Yani Beşiktaş Sergen Hoca ile devam edecek mi sorusunu biz bugünkü toplantıdan sonra çok büyük ihtimalle yarın itibariyle ya konuşmayacağız ya Beşiktaş'ın hocası kim olacak diye konuşacağız bundan sonra ya da Beşiktaş bundan sonra Sergen Hoca ile birlikte nasıl değişiklikler yapmalı konusuna geçiş yapacağız artık. Bu meselenin bugün sonlanması bekleniyor ama tabii ki hayat sürprizleri açık yani bugün öyle denir yarın ne olur bilemeyiz.
1: Tabii ki yani Sergen Hoca kalsa da gitse de Beşiktaş'ın yapması gereken çok şey var ama hocam hızlı gelmiş. O yüzden toplantıya tam hazır olduğunu gösteriyor. Bu senede ben de Beşiktaş'tan hayal kırıklığına uğradım. Bu senede yapılan hatalar vardı transferdeki tercihler dahil olmak üzere. Yani evet hep Beşiktaş'ı konuşurken şu an Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin kadro kalitesi çok önde. Oraya ulaşmanın zorluklarından bahsettik. Ekonomik yönde Beşiktaş belki bu iki rakibine göre biraz daha fazla zorluk çekiyor. Bundan bahsettik. Ama bütün bunlara rağmen ben Beşiktaş camianın büyüklüğünü çok iyi bilen biriyim. Oradaki o dinamikleri harekete geçirdiğin anda bazen kadro kalitesi çok yüksek olmasa bile şampiyon olunabileceğini veya en kötü ihtimalle sezon sonuna kadar yarıştan kopmayacağını da bilen biriyim. Ben Beşiktaş'tan tamamıyla bunu bekliyorum. Eğer bir

0: Zaten bu şekilde oynarsan ikinci senede şampiyonluğun doğal olarak en büyük adayı olacaksın. Ben şu andan itibaren bütün doğruların yapılmasını bekliyorum Beşiktaş adına. İşte o doğrulardan bir tanesi de böyle çok önemli bir dönemi teknik direktörsüz, kararsız geçirmektense bu kararı vermek çok önemli. O yüzden bu kararın bugün netleşiyor olması bile Beşiktaş için bence olumlu. Şunu da biliyorum. Evet, Beşiktaş taraftarı da dönem dönem teknik direktör tercihleri konusunda fikir beyan etmiştir. Ama teknik direktör kim olursa olsun her teknik direktörü de müthiş bir şekilde desteklemiştir. Taraftardan beklentim de geçmişte yaptığını bu şekilde bir daha yapması.
1: Burak Kural, sen nasıl değerlendiriyorsun bu görüşmeyi? Birazdan zaten uzun uzun konuşacağız. Özellikle bir sonraki saat diliminde çünkü daha böyle somut bir şeyler, belki bilgi de gelir. Onu da söyleyelim, ifade edelim, ama en azından bu görüşmenin yapılması şart da herhalde zaten.
2: Ya tabii bir şekilde, ama ben hani bu kadar da çok deklar edilerek yapıldığı için görüşme, anlaşma çıkar diye düşünüyorum, ama tamamen bu benim hisli kablel vuku mu derler.
1: Şöyle ek bilgi verin, belki orayı kaçırmışsınızdır, hazırlanıyordunuz siz de içeride. Efecan bağlantıda dedi ki şöyle bir şey var dedi. Sergen Hoca'nın motivasyon durumu, ruh hali, başkanla yapacağı konuşmadaki enerjisiz şey, yani hal ve tavırları, açıklamaları, ne söyleyeceği durum görüşmenin kaderini dedi etkileyebilir dedi. Yani hoca motive mi, istekli mi? Biz bu arada hep Beşiktaş cephesinden konuşuyoruz da hoca da bir burada çok önemli bir ana etken aslında. Yani hoca belki devam etmek isteyecek mi?
2: İşte onu diyorum ya.
1: Daha mı iştahlandı, yani onu da bilmek gerekiyor aslında.
2: Yani bence hani bu kadar, ne bileyim, bilmiyorum ki. Yani böyle bir görüşmeden anlaşmama çıkmaz diye düşünüyorum, ama tamamen tahmini. Çünkü hani normalde anlaşma aralarında görüşüyorlar. Tamam mı? Ondan sonra işte anlaşılmadı, yollar ayrıldı gibisinden. Biraz daha kapalı kapılar arkasında yapılıyor ya bu tip şeyler. Ama tabii bilemiyorum. Farklı bir uygulama da olabilir. Hayırlısı olsun yani. Dediğin de doğru. Ya Sergen Hoca da çok tırnak içinde eyvallah olan bir karakter değil. Yani belki o da son tepkilerden sonra belki rahatsız oldu. Olabilir, bilmiyoruz ya. Bir saat sonra veya işte iki saat sonra ortaya çıkacak, ama hayırlısı olsun. İnşallah iyi olur Beşiktaş'ın Sergen Hoca için.
1: Evet. Hayırlı uğurlu olsun dedik. Sıcak görüntüleri verdik ekrana. A Spor ekibinin orada olduğunu söyleyelim. Yine ek bilgiler geldiğinde konuşacağız. Şimdi biz dün akşama dönüş yapalım. Dünü konuşalım biraz. Çünkü muazzam bir heyecan vardı. Kasımpaşa Eyüp kalmayı başardı. Tebrik etmek gerekiyor. Belki de yani iki kulüpte nihayetinde bu sezon kayyum atandı bu iki kulübede.
0: Doğrudur.
1: Yani zor günler geçirdiler. Ardından Kasımpaşa belki o şeyden kurtuldu, belki daha rahat kurtuldu, ama Eyüp açısından özellikle bir varoluş mücadelesi vardı. Ve burada da kazandılar. Şimdi biz tabii ki hem onların başarısını tebrik edelim, aynı zamanda bir böyle bir giriş cümlesi yapalım. Ardından Antalya kısmına ek bir paragraf açacağız. Onu söyleyeyim, ek bir bölüm yapacağız onunla ilgili, ama dün... İnanılmaz hocam, gitti geldi. Bir o kanala bir o kanala geçtik durduk evde.
0: Doğrudur. Ben de hiç yapmadığım bir şey yaptım. Normalde bir tek maça odaklanırım. Sona kadar onu izlerim, ama dün sürekli zapladım. Bir tarafta televizyon, bir tarafta bilgisayar, telefon. Yani o heyecanı yaşadım. Futbol izlemekten, maçları analiz etmekten çok. Antalya'ya o zaman sonra değinelim. Oraya hiç girmeyeceğim. Ama Eyüp'ü tebrik ediyorum. Bence bu takımların içinde en çok kalmayı hak eden Eyüp oldu. Benim için sürpriz değil, hak ettiler. En çok hak eden onlar gerçekten. Çünkü özellikle kayyuma geçtikleri o süreç içinde, yani devre arası transfer döneminde Eyüp'te büyük değişiklikler oldu. Sadece yönetimde değil, kadroda da. Takımın iyi oyuncularının tamamı kulüpten ayrıldı. Ama buna rağmen Eyüp ikinci yarıya veya o dönem sonrası bence... Hem kendileri çok iyi konsantre olmuşlar, kararlı bir şekilde ben düşmemek için elimden gelen mücadeleyi son haftaya kadar üst düzeyde yapacağım mesajını bana çok net bir şekilde verdi. O dönemdeki bir iddiam şuydu, hatta Kocaeli'nin o küme düştüğü seneyi örnek verdim. Dedim ev düşse bile, ki o dönemde en önemli düşme adaylarından biriydi, sezon sonuna kadar hiç bırakmayacak. Kocaeli düştüğü sene Galatasaray'ı 5 golle yenmişti. Onun bir örneğini Eyüp verecek. Yani tam bir direniş gösterecek. Nitekim Atilla Hoca'yı ayrı tebrik etmiş.

0: istiyorum. Başta Atilla Hoca olmak üzere ekibin ne kadar inanmış olduğunu dün özellikle maç sonrası görüntülerde de gördük. Yani biz hep şunu konuşuyoruz büyük takımlardan. Ya sakatım çok, oynayamam. İşte belirli futbolcuların sorunlarından dolayı hep bu eksikleri gündeme getiriyoruz. Yorgunlukları gündeme getiriyoruz. Ya evin kadrosu bu kadroların içinde belki de en kötüsü. Demek ki kadronda eksik olsa bile eğer o kadro gerçek bir takım oluyorsa, o kadro o takımın saha içinde baştan sona kadar üst düzey bir konsantrasyonla, oyun disipliniyle, mücadeleyle istediği sonucu almak için o uğraşı veriyorsa başarı geliyormuş. Bunu çok net bir şekilde gösterdi. O yüzden Eyüp'ü tebrik ediyorum. Sonuna kadar hak ettiler. Kasımpaşa evet hak edenlerden biriydi. Onlar biraz daha lüks bir şekilde geçirdiler bu dönemi. Eyüp oyuncu kaybederken onlar çok önemli transferlerde bulundular. Tabii aynı zamanda da Kasımpaşa biliyorsunuz kayyumdan satıldı. Şu evet, an
1: sahibi var.
0: Çok iyi bilen sahipleri var. O yüzden transfer dönemi dahil ikinci yarıyı da idari yönden çok iyi yönettiler. Emre Hoca'nın işini kolaylaştırdılar. Kasımpaşa kalitesiyle kalmayı hak edenlerden biriydi. Gençler Birliği bence kulüp olarak belki sezonun büyük bir bölümünde bence düşmeyi hak ediyor olsa bile orada düşmeyi hak etmeyen bir kişi vardı. O da Metin Diyedin'di. Yani Metin Hoca adına çok sevindim. O ilk geldiği dönemde harika işler yapmıştı. O Eyüp hikayesinin bir benzerini onlar yazıyorlardı. Ama çok gereksiz bir şekilde bir ayrılık yaşandı. Bunu da hocalar da yapmasın, kulüpler de yapmasın. Bakın, evet. O sürdürebilirlik konusunda belki günümüz şartlarına uygun fedakarlıkları iki tarafın yapmasında fayda var. Sonra da Metin Hoca'nın son iki haftadaki performansıyla takıma da çok olumlu yansıdı. Gençler Birliği de kaldı. Onları da kutluyorum. Ama bu üç takımın da en büyük şansı rakiplerinin tamamıyla ligi son haftada düşünmüyor olmaları, hedeften kopmaları, ligi çoktan bitirmiş olmalarıydı. Yoksa hepsinin kazanması veya ligde kalması gerçekten çok zor olabilirdi.
1: Doğru. Burak Kural, sen nasıl, yani daha doğrusu dün akşamı nasıl değerlendiriyorsun, öyle sorayım.
2: Şöyle, şimdi bir defa küme düşme oynayan takımlar, küme düşenler için konuşacağım. Ya buraya, evet, bu son haftaya gelmemek lazım. Bu stresi yaşamamak lazım. Dün tabii yine yayındaydık. 4 tane maçı takip etmeye çalıştık. Onun için öyle çok derinlemesine teknik taktiksel bir şey konuşamayacağım ama.
1: Bu boyutu kalmadı artık. Yani.
2: Antalya Spor'la oynadığında çok gergindi. Bilmiyorum izledim mi maçı.
1: Ben sırf onu izledim zaten. Çok. 1-0'dan sonra Fenerbahçe maçına döndüm. Evdeydim çünkü.
2: Bayağı bir gergindi maç. İzlediysen zaten bize göre daha iyi görmüşsündür. Kartlar falan, oyuncuların vücut dilleri. Buraya kalmamak lazım. Çünkü hocamın da dediği gibi son haftanın ne olacağı belli değil. Oynayacağınız takım. Büyük takımla oynamak avantajlı da olabilir. Eğer hedefi kalmadıysa. Ama dezavantajlı da olabilir.
1: Tabii.
2: Mesela bir anda 2-0'dan döndü Fenerbahçe. Şans golüyle kaldı ligde Eyüpspor.
1: Tabii.
2: Yani hiç Osterwolde'ye, yani dışarı çıkacak top Osterwolde'ye çarptı, gol oldu. Baktığınızda eğer Fenerbahçe, yani nereden baksan şimdi güçlü bir kadro, kaybederek de ligi bitirmek istemiyor. 2-0'dan döndü. Ama işte bu haftaya geldiğinde artık bu saatten sonra Koray, iş biraz yani her şey kısmet de olayın içerisine işte bu tip goller girebiliyor.
1: Evet.
2: Mesela şu Antalyaspor'un attığı gol inanılmaz bir gol attı. Baleydi.
1: Balet.
2: İnanılmaz bir gol attı.
1: Zaten bir elde dikkat çeken, parlayan futbolcu oydu sezon boyunca. O da dün, yani inan izlerken kuzenimle falan da bir yandan konuşuyoruz. Hı. İşte bizim baba tarafı Antalyalı ya, o da işte takip ediyor, beni arıyor falan. Dedik yani o da diyor aynısını, balet atarsa bir şey anca oradan çıkar. Veya Soner'den işte belli başlı oyuncu kalitesinde konuşacağız. Bir Antalya köşemize geçelim o zaman. Şöyle yerel basın neler yazmış, ona bir bakalım istiyoruz. Ardından başkanın dün açıklaması var. Rıza Başkan'ın yine maçın sonunda bir an var, daha doğrusu açıklama var. Açıklama yaptığı gibi taraftarın da söylediği şeyler var. Şöyle bir baktık, 12 yıl sonra Süper Lig'de olmayacak Antalya Spor. 2014-15 sezonunda birincilikteydi, playoff'tan gelmeyi başarmıştı. Akdeniz Gerçek Gazetesi 12 yıl

0: Sonra acı veda başlığını atmış. Bale'nin golü Antalya Spor'a umut oldu ama ligde kalmaya yetmedi demiş. Sahada alınan 3 puan ligde kalmaya yetmedi. Stadyumda isyan, taraftardan yönetime istifa çağrısı başlıkları yine dikkat çekiyor. Bu haberin içerisinde Akdeniz Gerçek gazetesi dedik. Antalya Spor'dan Süper Lig'e veda, yine Antalya Express'in manşeti bu şekilde olmuş. Süper Lig'in son haftasında Kocaeli Spor'u 1-0 yenmesine rağmen rakiplerinin aldığı sonuçlar nedeniyle Süper Lig'e veda etti demiş. Tribünde istifa sesleri yine aynı şekilde alt başlıklarda duyurulmuş. Rakipler istediğini aldı denilmiş. Lider Antalya'da yine o tam sayfa ayırmış ve beklenen son demiş. Yani burada bir başka şey de var. Demek ki bu da göz göre göre gelen felaketlerden birisiydi Antalya adına. Belki de hemen haberde detaylar olarak neler var onları da aktarayım size. Kocaeli Spor'u ağırlayan Antalya Spor 1-0 galip gelse de düşme hattındaki rakiplerinin maç kaybetmemesi sonucu 12 yıl sonra 1. lige düştü diyor. Tribünlerden istifa çağrısı yine şurada bir kutucukta belirtilmiş. Diğer haberlerde olduğu gibi stat doldu ama ligde kalamadık diye şurada yine bir ayrı bölüm var. Ki dün statta da bayağı ilgi alaka vardı doğal olarak son maç olduğu için. Bir parçalanmış logo montajla yine koyulmuş sayfaya aynı şekilde Sami Uğurlu'nun üzüntüsünü yansıtan bir görsel de var. Toros gazetesi hiçbir fotoğraf kullanmamış. Bence aslında bu da çok vurucu hale getirmiş. Bilmiyorum, o düşünülmüştür muhtemelen. Simsiyah bir fon, beyaz bir yazıyla Süper Lig'e veda ettik. Yani şu fon normalde Allah gecinden versin vefat haberlerinde evet, bu tarz olur dikkat ederseniz. Bence gayet sade ama vurucu bir hale getirmiş Toros gazetesi de. Şimdi bütün haberlerde var yönetime istifa çağrısı diye. Maçın ardından bir grup taraftar stadyumda protokol tribün çıkışına gitti. Ve orada başkanın gelmesi yönünde tezahüratlarda bulundu. Ardından da Antalya Spor Başkanı Rıza Perçin o noktaya gitti. Bir açıklamaları var. Özellikle bugün pek çok yerde konuşuluyor. Özellikle İstanbul takımları ve Trabzon'a bir göndermesi oldu. Neler yaşandı onu bir izleyelim. Ardından Antalya Spor'u Murat Özgen'le birlikte konuşacağız. Spor yazarı Antalya'dan bizimle birlikte olacak.
1: Elimizden geleni yaptık. Bak bugün de ama öyle ama böyle maçımızı da aldık. Ama çeksin bunu millet. İstanbul takımları, Trabzon. Bir şey demiyorum.
2: Sen yani son haftaya bırakırsan olacağı mı? Başkanım, Alanya maçı.
1: Sen en maçında yapmadın ki.
0: İstanbul takımları, Trabzon. Hatta başkan önünde diyor ki bunu diyor herkes çekebilir diyor. İstanbul takımları, Trabzon yapacağını yaptı. Başka bir şey söylemiyorum dediği anda o görüntülere bir tur daha görüntü olarak da dönebiliriz. Taraftarın orada 3 tane tepki var. Çok dikkat çekici. Birisi diyor ki sen daha Alanya'yı yenemiyorsun burada. Doğrudur diyor. Diğeri diyor ki son haftaya bırakırsan olacağı bu diyor. Bir başka taraftar diyor ki Galatasaray maçında oynadığınız gibi oynasaydık ya diyor. Yani aslında başkan İstanbul takımlarını ve Trabzon'u işaret ediyor ama Antalya Spor taraftarı saniyede yani belki de herkesin vereceği reaksiyonu veriyor. Oldukça ya böyle bir üzüntülü günde bile öz eleştiri yaparak konuşuyor ve bak sen daha burada Alanya'yı yenemiyorsun diyor. Galatasaray maçında oynadığın gibi oynasana diyor. Özellikle son bölümde Antalya Spor gerçekten form olarak aşağıdaydı. Şimdi Murat Özgen bizimle birlikte, spor yazarı Antalya'dan. Kendisiyle birlikte konuşacağız. Orada durum ne? Şehirde bir travma hali tabii ki var söz konusu. Murat Özgen ayrıca Antalya Spor Kulübü'nde de medya ve iletişim görevlisi olarak çok uzun yıllar görev yaptı. Pek çok farklı yönetimde de çalıştı. Murat abi hoş geldin.
3: Merhaba, iyi yayınlar, hoş bulduk.
0: Yani üzgünsündür tabii ki sen de bir Antalyalı, Antalya Sporlu olarak. Dünden evet, bu yana bu nasıl bu pozisyona gelindi? Yani nerelerde hatalar yapıldı? Çok fazla farklı yönetimle çalıştın. Teknik direktörle, futbolcuyla beraber resmi olarak kulüpte de çalıştın. Ayrıca sen bir gazetecisin. Sence bu sezon neler, evet, nelerde hata yapıldı? Bu noktaya nasıl gelindi? Kısaca bir yorumunu merak ediyorum.
3: Tabii şimdi bardağı taşıran son damlaya bakıyoruz biz, son haftaya. Oysa bardağı dolduran o kadar çok damla vardı ki bu da

0: damlaları dikkate almadığınız zaman son damlaya takılırsanız hiçbir zaman doğruyu bulamazsınız. Dolayısıyla bizim zaten son haftaya işi bırakmamız sadece bizim değil bütün takımlar için öyle. Son haftaya işi bırakırsanız ve hele kaderiniz başka takımların elindeyse artık biliyorsunuz ihtimal hepsi yapıldı. İşte 80 küsür ihtimalden 50 küsür tanesinde Antalyaspor küme düşüyordu. Bu oldu ama biz Trabzonspor'dan, Galatasaray'dan ve Fenerbahçe'den şunu bekliyorduk. Yani Antalyaspor için değil, Türk futbolunda adaletin tesis edilmesi, hakkaniyetin sağlanması için kazanmalarını bekliyorduk. Ama bunlar kazanamadı diye bizim bunlardan, bu takımlardan hesap sorma hakkımız yok. Biz ancak sitem edebiliriz. Kendi işimizi kendimiz çözmeliydik. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliydik. Ama bu takımların kazanmasını bekledik sadece. Bunu Sayın Başkan'ın söylediği gibi bir bahane olarak öne süremeyiz. Bunlardan bir hesap soramayız. Çünkü hepsinin farklı hedefleri var, hedefsizlikleri var. Trabzonspor'un kupa finali var.
1: Doğru.
0: Galatasaray'da, Fenerbahçe'de Dünya Kupası'nda oynamaya hazırlanan futbolcular var. Kimse kusura bakmasın. Hani örnek vermek gerekirse Kante, Fransa milli takımıyla Dünya Kupası oynayacak. Topu ayağını ne kadar sokar? Bu psikolojik olarak söylüyorum yani. Bu kasıtlı yapılmış olarak bir şey değil. Dolayısıyla biz başka takımların ne yapacağıyla ilgilenmekten çok kendi takımımızın ne yaptığıyla ilgilenirsek Antalyaspor'un bundan sonraki dönemleri için daha faydalı şeyler söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Ama dünkü sonuç bence malumun ilanı. Sezon başından süre gelen birçok yanlış var. Bunların en büyük yanlışlarından bir tanesi zaten taraftar az önce de izlediniz. Siz Alanya'yı yenemiyorsunuz. Konya'ya yeniliyorsunuz kendi sahasında. Gaziantep'e yeniliyorsunuz. Yani Antalyaspor ligin ikinci yarısında kendi sahasında oynadığı maçlarda düne kadar 3 galibiyet alabilmiş. Gençler Birliği'ne, Eyüpspor, Samsun Spor yenmiş. Durum böyle olunca son maça bırakıyorsunuz. Son maçta da başka takımlara bahane bulmaya hiç kimsenin hakkı yok. Kendi işinizi yapamamışsınız. Dolayısıyla bu kaçınılmaz bir sondu. Burada işte yerel basın da olsun, bütün taraftarlar da olsun, devre arasında transfer tahtasının açılıp en azından bir santrafor alınması için her türlü baskı yapıldı. Ama maalesef alınan cevap işte açamazsak da açamayız oldu. İşte açamazsak açamayızın karşılığı dün küme düşme olarak geri dönüyor size.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu malumun ilanıydı. Ama bugünkü yönetim çok şey vaat ederek geldi. Biliyorsunuz Koray sen daha iyi bilirsin. Ahmet Hocam da Antalyaspor'da çalıştı. O da buradaki dinamikleri iyi bilir. Antalya'da çok değişik bir sistem var. Yani Antalyaspor futbol takımı AŞ'ye bağlı ama AŞ'nin şirketin %68 hissesine sahip olan kısım dernek. Dolayısıyla dernek istediği yönetimi AŞ'nin başına getirebiliyor. Ve dernek geçen sene Sinan Boztepe başkanken bizim A planımız, B planımız, D planımız var diye ve gerek siyasi gerekse bürokratik baskılarla Sinan Boztepe yönetimini istifa ettirip bu yönetimi getirdiler. Çok daha iyisini yapacaklarını vaat ederek getirdiler. Ama bugünkü sonuç ortada. Yani ben tekrar söylüyorum. Bence malumun ilanıydı.
1: Evet.
0: Durum maalesef.
1: Bundan sonrası için umut ne? Şimdi yeni bir yapılanma ve planlamayla en kısa sürede dönmek için çalışmalar olacak ama ışık var mı tünelin ucunda?
0: Şunu söylemek lazım. Yani Antalyaspor'un içinde bulunduğu bu bozuk sistemin bir kere değişmesi lazım. Yani Antalyaspor'da AŞ başkanı var, Antalyaspor'da kulüp başkanı var, Antalyaspor'da vakıf başkanı var. Dolayısıyla bu üç organın bir arada toplanması gerekiyor. Bunun nasıl olacağı konusunda çok detaylı biz burada tabii herhalde tartışıyoruz. Hani ulusalda bunu uzun uzun anlatıp da insanların kafasını tekrar karıştırmaya gerek yok. Biz bunu yerelde konuşuyoruz. Bu işin çözüme kavuşması gerektiğini anlatıyoruz. Ama çok kısa vadede şunu söyleyeyim ben. Kamuoyunun anlayabileceği şekilde 13 tane transfer engeli dosyası var Antalyaspor'un ve 3 tane daha gelmesi bekleniyor ve toplam aşağı yukarı 3,5-4 milyon euro sadece transfer engelinin kaldırılmasıyla ilgili gerekli olan bir paraya ihtiyaç var.
1: Evet.
0: Küme düşmüş bir takımın bu parayı toparlayabilmesi, transfer engelini kaldırabilmesi ve yeni transfer yaparak sezona hazırlanabilmesi ve böyle bir travmayı atlatabilmesi çok zor. Çok kısa bir zaman var. Aşağı yukarı bir ay, 1,5 ay kadar bu yapılabilir mi bilmiyorum, göreceğiz.
1: Teşekkür ediyoruz Murat Özgen. Ağzınız

0: üçüncü bitirmiştik biz. Bu sezon başından beri de benim orada görev yaptığım için tanıdıklarım çok. Onlarla her konuşmamda Antalya'daki gidişatın tehlikeli olduğunu, küme düşmeye aday takımlardan biri olduğunu hep dinlendiriyorduk. Ben birinci sıraya kesinlikle yönetim zaaflarını yazıyorum. Sevgili Murat Özgen değinmedi ama onun kulüpten ayrılma süreci, ayrılma şekli bile yönetimin ne kadar büyük bir zaaf içinde olduğunu gösterdi. Kulübü yakından takip edenler bunu hep biliyorlar. O yüzden tabii ki Antalya Spor'un hem kadrosu hem Sami Hoca benim çok değer verdiğim iyi hocalardan biri olduğunu düşündüğüm hocalarımızdan biridir. Ligde kalmaya yeterdi. Ama sadece o kadroyla eksiklere rağmen, devre arası transfer hatalarına rağmen yapılmamakla, iyi bir hocaya rağmen taraftar da özellikle son maçta o desteği sonuna kadar verdi. Ama dediğimiz gibi işi oraya bırakmayacaksın. Yani bile evet. Bile lades oldu Antalya'ya.
1: Göz göre göre.
0: Yani sen ligin bitmesine az bir süre kaldı. Kümeden düşen şu an Karagümrük'e yeniliyorsan, Kayseri'ye yeniliyorsan son haftaya işte ötekiler maç hediye etti diye kesinlikle yaklaşmayacaksın. Sen ligden düştükten sonra öz eleştiri yapıyorsan, hesap soruyorsan çok geç artık. Bunu da ilk yarı yapmaları lazımdı. O yüzden o plansızlık Antalya'nın yeni sezonda da en büyük evet. sorunu olacak bence.
2: Ben bir şey eklemek istiyorum.
3: Tabii buyurun Burak Hocam. Çünkü şöyle Antalya Spor, Kayseri Spor az önce de baktım. Son 5 yılda hep zaten altlardalar. Antalya Spor'un bir kere bir 10'u var galiba. Kayseri Spor'un da bir ara bir iyi şeyi var ama hep alt taraftalar yani. Son haftalarda kümede kalmış. Sürekli o kümeye düşme korkusunu yaşamış takımlar. Bir günde düşüyorsun. Eğer o yapılan hataları düzeltmediğin sürece, kulübün genel gidişatını yani uzun süreli planları yapmadığın sürece, hep günlük planları yaptığın neticede küme düşüyorsun. Ve Antalya Spor, Kayseri Spor'da bu şekilde gördük. Karagümrük'te geçen iki sezon önce düştü. Geçen yıl çıktı. Bu sezon yine düştü. Bu arada Karagümrük'e de bir parantez açmak lazım. Hoca daha erken gelse düşmeyebilirdi. Oradaki hoca inanılmaz işler yaptı. İkinci devre. Onun da altını çizmek gerekiyor. Yabancı hocası. Şimdi ismini hatırlamıyorum ama Karagümrük'ün evet. hocası. Çok büyük iş yaptı yani.
2: Ya bir de şimdi ben de mesela dedim az önce zaten baba tarafım Antalyalı vesaire. Hı. Yani Antalya'ya sempatiyle de bakan bir kişiyim. Üzüldüm dedim düşmesine, gerçekten üzüldüm. Ama şeyi de söyleyeyim yani gayet de bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Şurada kalması noktasında da Eyüp'ten fazla hak ettiğini, Kasımpaşa'dan, Gençler Birliği'nden, hatta Karagümrük'ten bile oyun olarak daha fazlasını hak ettiğini söyleyebileceğim yakın dönemde bir tane maç var, Galatasaray maçı.
0: Mutlaka.
2: Hatta... Dün bile hocam yani dün de bakmayın kazandı ama yani çok rahat kaybedebilirdi de. Yani öyle bir aşırı şey yok. Bir iki top direkten döndü, o ayrı bir konu ama oyunda da böyle boğacak bir şey yok. Hiç eski havası da yok, eski tadı da yoktu. Bile lades oldu yani.
0: Kesinlikle katılıyorum sana sevgili Koray. Şimdi bakın Alanya maçı oradaki verdiğin görüntülerde de konuşuldu. Ya daha önceden çok hata yapmışsın. Ligden düşer konuma gelmişsin. Ama son 3 haftanı biraz farklı planla. Şimdi sen Alanya ile oynarken şunu bileceksin. Bir hafta sonra ben Galatasaray ile oynayacağım. Senin Alanya ile oynadığın sırada Galatasaray Samsun'da 3-1 mağlup. Bu şu demek. Galatasaray bir hafta sonra Antalya maçında kazanmak zorunda şampiyon olması için. Demek ki böyle bir maça çıkacaksın. Şimdi Galatasaray maçında puan hedeflemek mi daha mantıklı? Yoksa o gün oynadığın Alanya maçında puan hedeflemek mi? Oyun 1-1 devam ediyor. O maçı da ben izledim. Oyunun son bölümünde kazanmak için ben Antalya'dan ekstra bir gayret görmedim. Şimdi o maç kazanılmış olsa 2 puan eklediğin zaman Antalya şu an ligde kalıyor. Bence bu stratejik hatalar da Antalya'nın...
2: Bir puana kalırdı ya. İkiye bile gerek yok.
0: Hayır yani bir gol atacak, 2-1 galip gelecek. Olay bu kadar basit. Ki ligimizde evet. de şu gerçek var. Son hafta galibiyete ihtiyaç duyan takımların genelde 1-2 istisna dışında hepsi o galibiyetleri aldılar. Türk futbol tarihi bu galibiyetlerle dolu. Bunu evet. da Antalya'nın biliyor olması lazım.
2: Ekrana yansıyan görüntü Beşiktaş-Ümraniye Nevzat Demir tesislerinden. Biz yayını açtıktan sonra yani yaklaşık yarım saat, en fazla yarım saat önce teknik direktör Sergen Yalçın Ümraniye Nevzat Demir tesislerine giriş yapmıştı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adal'a henüz tesislere gelmedi. Birazdan o da gelecek kendisi de, yine o görüntüleri de

0: canlı olarak ekrana getireceğimizi söyleyelim. Siyah beyazlı kulüpte Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın tesislere gelmesi bekleniyor. Ekibimiz orada, canlı görüntüleri şu an izliyorsunuz. Birazdan gelecek ve bugün kritik bir toplantı gerçekleştirilecek. Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde Beşiktaş'ta gelecek sezon planlamasına dair Sergen Yalçın'la bir görüşme yapılacak. Sergen Hoca devam edecek mi, etmeyecek mi? Sergen Hoca devam ederse bundan sonrası için nasıl kararlar alınacak? Teknik ekipte yardımcıları konusunda veya başka futbol yapılanmasında değişiklikler olacak mı? Pek çok konu başlığı var. Bunların hepsi görüşülecek. Başkan Serdal Adalı, yine bazı yöneticiler ve Sergen Yalçın'ın bir araya geleceği toplantıya dair tüm her şeyi ekrana getireceğimizi ve sizinle paylaşacağımızı söyleyelim. Dün şampiyon Galatasaray sezonu mağlubiyetle kapattı. Kasımpaşa kazanması gerekiyordu riske girmemek için. Kazandı ve Galatasaray mağlup oldu. Maçın ardından tabii ki oyun vesaire değil. Okan Hoca'nın zaten konuşacak bir şey yok. Doğru. Artık sezon bitti. Okan Hoca'nın yabancı kuralı ile ilgili ifadeleri var Galatasaray'da şu an. Hoca tabii bu açıklamalarla birlikte gündeme böyle bir konuyu dahil etmiş oldu. Yabancı kuralı elimizi kolumuzu bağlıyor. Icardi ve Lemina ile 10 yabancımız oluyor. Genç futbolcular da çok pahalı dedi dün. Okan Buruk. Burak Kural, seninle başlayalım istersen. 10+4 kuralı. Evet. Bu klasik yabancı kuralına dair tartışmalar yıllardır sürüyor. Ben bildim bileli var. Evet. Sence Okan Hoca'nın dedikleri doğru mu? Burada bir sıkıntı oluşturuyor mu? Özellikle Avrupa örneğini verdi hoca daha sonra.
1: Ya şimdi bu çok derin bir konu. Yani neresinden bakarsanız. Şimdi oyuncu yetiştirme olayı var. Öbür tarafında Avrupa'da başarılı olma olayı var. Şimdi Avrupa tarafını düşünürsen, Avrupa'da oynadığın rakipler, Avrupa Birliği oyuncu dışı kısıtları var sadece. Avrupa Birliği içerisinde istedikleri oyuncular alabiliyorlar. Bir yabancı kısıtları yok. Veya özel kurallar getirebiliyorlar. Günün sonunda hani o tarafını düşünürsen o zaman hoca haklı. İşte öbür tarafını düşünürsen, şimdi yerli oyuncu oynasın, yerli oyuncu gelişsin tarafını düşünürsen o taraf haklı. Bir de yabancı oyuncu alınacaksa da işte belli yaşta oyuncu alınsın ki burada Türkiye'de gelişsin. Efendime söyleyeyim, Türkiye Ligi'nden bir daha transfer olsun mantığı var. Yani çok uzun uzadıya tartışılacak bir konu ama çok kısa bir sürede tamamlamam gerekiyorsa ben çok şeye inanmıyorum. Yani yabancı kuralı neticesinde yerli oyuncuların oynama şansı bulup yukarılara gittiği noktasına çok katılmıyorum. En çok oyuncu ihraç ettiğimiz dönem yabancı sınırının olmadığı dönemdi. Birçok oyuncuyu o dönem işte Çağlar'ı, Cengiz Ünder'i birçok oyuncuyu gönderdik Avrupa'ya böyle baktığınızda. Bu çok etkilemez. İyi oyuncu her yerde oynar. Barış Alper ikincilikten geldi. Hatta Keçören'den önce Ankara Demir'de oynadı. Kerem Erzincan'dan geldi. Ya bunların çok İsmail Gölcük'te oynuyordu, İsmail Yüksek. Yani işte dün Kasımpaşa'da iyi oynayan Ali Emre Yanar'ın ikincilikteki Niğde'de mi oynuyordu? Biz Çorum'dayken hatırlamıyorum, rakip olduk, iyi bir kaleciydi. Bir şekilde Süper Lig'e yolu düştü, geldi. Yani alt ligde iyi olan yerli şey veya işte altyapılarda iyi olan yerli oyuncular, işte Arda Güler tam çok ekstra bir örnek de efendime söyleyeyim. Bir şekilde, doğru mu hocam? Kadroya evet. Girer. Bartu Elmaz mesela, tamam Fenerbahçe'de düzenli oynayamıyor belki ama sürekli Süper Lig'de, değil mi? Geçen sene Sivas, sürekli takımlarda, işte bu sene Karagümrük olması lazım. İlk 11'de oynuyor. Bu oyuncu da Galatasaray'ın altyapısında kaptanıydı. Ben bu noktada bu şekilde düşünüyorum. Eski yıllara dönecek olsa, evet, eski yıllarda işte 3 yabancı kuralı vardı. Daha çok oyuncular çıkıyordu. Onun da şöyle dezavantajı vardı. Normalde hayatta o bonservis bedellerini, o maaşları hak etmeyen yerli oyuncular çok ciddi derecede kulüplerin sırtına yük oluyordu. Neden Koray? Basıyordun parayı, alıyordun tabiri caizse. Satabiliyor muydun? Satamıyordun. O oyuncuları zengin ediyordun sadece. Öyle de bir dezavantajı vardı deyip sana bu konuyu... Evet.
0: Ahmet Hocam, siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi bu kuralı bence bizim çok tartışıyor olmamız lazım. Galatasaray açısından bakınca Okan Hoca en azından kulübün çıkarlarını düşünerek önemli bir konuya parmak bastı. Bu konuda haklı. Yani ne olması lazımı ayrı konuşmamız lazım. Çünkü önce şu anki kural ne? 10 tane kriterlerin dışında kalan futbolcu artı 10 tane 2003 doğumlu ve ondan daha genç futbolcu almak.
0: 4.
2: 4 tane.
0: Evet.
2: Galatasaray'da bir tane var ya, onun için notlarım
0: yok. Yok, 10'a 10 dedik de.
2: 4 şey 10 olmasın. 10 10 artı 4. Şimdi bakın, Okan Hoca'ya örnek vereceğim. Ki bu konuda yaşadıklarımdan örnek vereceğim.

0: 92-93 sezonu Okan Hoca 18 yaşındaydı. Biz Okan Hoca'yı 18 yaşında A takımda oynatmak ve onu geliştirmek için A takımını aldık. Okan Hoca A takımına çıktığı o sene Spor Yazarları Kupası dahil, yani lig başlamadan önce oynadığımız Fenerbahçe Beşiktaş maçları dahil, ilk maçtan itibaren 11'de forma alan bir futbolcuydu. Ona daha o zaman, yani hiçbir şey göstermemesine, ispatlamamasına rağmen planımız gereği o maçlardan itibaren forma verdik. Ayağı kırılana kadar da, o sezon maalesef çok kötü bir sakatlık geçirdi, full Galatasaray'ın o sene şampiyon olan kadrosunun 11 oyuncusuydu. Teknik heyet ona öyle bir güven vermiş. Şimdi bakıyoruz, Okan Hoca geldiği andan itibaren 4 senedir maalesef kendisine sunulan bu avantajları genç oyunculardan, Galatasaray'ın akademisinden gelenlerden hiçbirine sağlayamadı. Bunun nedenlerini ayrı konuşmamız lazım. Demek ki önce o genç oyuncuların geliştirilmesini istemek, bu konuda yeri geliyorsa fedakarlıkta bulunmak lazım. Federasyon niye diyor 10+4? 4 tane genç oyuncu alsınlar, o 4 oyuncuyu geliştirsinler, dolayısıyla kullansınlar veya satsınlar.
1: Hocam, bu ligde gelişir mi oyuncu?
0: Şimdi ben şunu soracağım. İkiniz de futbolu çok yakından takip ediyorsunuz. Okan Hoca'nın oynadığı 92 yılına kadar gidelim, hatta Türk futbol tarihinin başına kadar gidelim. Ya Türk futbolunda hangi genç futbolcuyu, özellikle büyük kulüplerden örnek vereceğiz, biz geliştirdik, kendi takımımızda oynattık veya milli takıma çıkardık? İsim verin.
1: Sergen Yalçın var hocam.
0: Hocam, Sergen Yalçın daha önceki bir dönem, Sergen Yalçın da, onun da örneğini vereceğim. Şimdi
2: ya, bu soruyu biraz açın. Bir sürü isim söyleriz de şimdi kapat.
0: Hayır, şimdi bakın, biz geliştirdik.
2: Geliştirdik.
0: Geliştirme demek şu: futbolcunun kapasitesini daha iyi bir seviyeye taşımak. Hocam, Sergen Yalçın Real Madrid'de, Barcelona'da, Bayern Münih'te, Manchester'da oynayabilecek bir kapasiteye sahipken yurt dışına gitmedi hocam. Biz onu geliştirmedik, durdu.
1: Ama hocam, acaba, ama Sergen Hoca örneği biraz farklı
0: mesela
1: olur.
0: Mesela şimdi bakın, ben hepsine bir örnek vereceğim.
2: Diye şimdi seslendirerek, evet, söylüyorum ki insanlar bu soruyu düşünürken, evet, ne demek istediğinizi anlasın. Örnek veriyorum, Nihat Kahveci çıktı mesela.
0: Evet.
2: Beşiktaş'tan, altyapıdan, gençti. Evet. Biz onu geliştirmedik ama La Liga'ya gittikten sonra gelişti.
0: Geliştirmedik.
2: Veya şimdi, Arda Güler için de mi aynı şeyi?
0: Arda için de aynı şeyi söyleyeceğim. Sevgili hocamın söylediği, biz yabancı kuralı serbestken
2: bazı
0: genç futbolcular, Tugay Kerimoğlu, o bahsettiğim dönemin öncesinde Türkiye'nin en büyük yıldızlarından biri diye zaten Trabzon'dan Galatasaray'a gelmişti.
2: Emre Belezoğlu.
0: Galatasaray'a, keza Emre bizim o dönemde Galatasaray'da özellikle ayrı proje olarak düşündüğümüz projelerden biriydi.
2: Ama geliştirilmiş işte burada.
0: Bakın, ben o dönemde biz Okan'ı da geliştirdik. O dönemde biz Fatih Akyel'i geliştirdik. Biz Ceyhun Eriş'i geliştirdik. Neden? Galatasaray'da o dönemde ayrı bir zihniyet vardı. Biz her sene iki futbolcuyu geliştirmek için onu A takımda oynatarak A takımını alıyorduk ve oynatıyorduk.
2: Burak Yılmaz'ı falan dahil etmiyor musunuz yani?
0: Ya Burak Yılmaz 30 yaşından sonra ancak o seviyelere ulaştı. Eğer biz Nihat Kahveci diyorsak, bakın, Nihat Kahveci o dönemde Beşiktaş'ta benim bir sene beraber çalıştığım oyuncuydu. Daha önce Toşak zamanında bir iki maç görev almıştı. Nihat da bu bahsettiğim felsefe doğrultusunda A takımda çalıştı. Nihat'la o sene, benim orada olduğum sene, A takımda gelişsin diye özel antrenmanlar planlıyordum. Ben kendim. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum.
2: Tamam, siz şimdi konuyu toparlamak adına giriyorum.
0: Toparlama. Biz de
2: geliştirdiğimiz oyuncular var ama sayısı çok az diyorsunuz.
0: Sayısı çok az. Bununla ilgilenen bir tane, iki tane futbol delisi çıkıyor. Onların uğraştıkları, önemsedikleri bir konu. Onun dışında belki diyelim belirli bir seviyeye gelen oyuncular var ama bunlar planlı bir gelişme değil.
2: Galatasaray'da bunu görmüyor musunuz hocam?
0: Görmüyorum. Galatasaray'da kim var şu an? Sayalım yerli oyuncuları. Abdülkerim ne zaman geldi Galatasaray'a? En güzel örneği Yunus. 2000 doğumlu Yunus, 2015 yılında ben akademideyken U15 takımında A takımına aday futbolcu grubunun içinde olmasına rağmen Yunus Galatasaray

0: de oynayacak seviyeye geldi. U21'in dışına taştı. O fırsatı bulamadı. Adana Demirspor'a gitti. Yunus orada gelişti.
1: Şampiyon oldular orada da.
0: Yani Abdülkerim Türkiye'de yapılan U20 Dünya Şampiyonası'nda oynayan, hatta sol bek oynayan bir oyuncuydu. Kaç yaşında Galatasaray'a geldi. Türkiye'nin şu an yetiştirdiği veya Türkiye'de doğmuş en önemli futbolcu Arda Güler Fenerbahçe'de oldu 2 sene. Biz onu bekleterek geliştirmeye çalıştık. Real Madrid'de 2 sene özel hazırlandı Arda. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum.
2: Evet.
0: Şu an Ulay gibi bir tane özel yetenek yakalarsan A takımında oynar. He, onlar da ne kadar gelişir zamanla göreceğiz. O yüzden federasyonun düşünce olarak çok doğru diye düşündüğüm ama Türkiye'de hiçbir zaman gerçekleştirilmemiş bu konuyu çok doğru bir şekilde değerlendirmesi lazım. Madem kuralı koydun, o futbolcuların gelişmeleri için de kulüplerde yapılacak dünya kadar iş var. Bunlara parmak basması lazım. Federasyonumuz ki bu futbolcular tamamıyla gelişsinler. O yüzden prensipte iyi gibi görünen ama şu ana kadar da Türk futbolunda pek gerçekleştiremediğimiz bu olayı bizim çok sağlıklı bir şekilde düşünmemiz evet. lazım. Bu bizim bence en büyük
2: konunun
0: hata.
2: Konunun derinliği var tabii ki.
0: Hatalarımızdan bir tanesi.
2: Sadece almakla olacak bir şey
0: Şunu
2: değil.
0: Şunu söyleyeyim. Doğru. Biz bu futbolcuları geliştirmediğimiz için Avrupa, Afrika kaynağını kullandı. Oradaki yetenekleri zaten keşfediyor. Avrupa şuna uyandı ya. Benim hemen dibimde 80 milyonluk bir Türkiye'de yığınla yetenekli futbolcu var. O yetenekli futbolcuları bir dönem Avrupa bizden transfer etti. Genç olarak Avrupa'ya transfer edilen, yetiştireceğiz denilen futbolcuların içinde kaç tanesi Avrupa'da iyi seviyeye geldi? Hepsi geri döndü ya. Yani bizim gençlerimizi bırakın, bizi Avrupa bile geliştirmekte zorlandı. Bu Türk futbolunun en büyük sorunlarından bir tanesi ama biz bunu burada konuşamıyoruz. Çünkü ilgi yok. Türkiye bunu konuşmuyor. Gerçekleri bilmeden de buna çözüm bulmak mümkün değil. Kulüpler, hocalar üzerinde başarı baskısı çok büyük. Onlar da bu konuyu zaten önemsemiyor. Yönetici diyor ki ya ben 10 sene bir futbolcuyla uğraşıp geliştireceğim. Benim zaten buradaki ömrüm 1-2 sene. Niye uğraşayım? Akademilere, altyapıya ayrılan paraları bile A takımda kullandık hep şimdiye kadar. Yanlış mı, yalan mı? Bunlar ülke futbolunun gerçekleri. Biz hepimiz diyoruz ki gençlere destek olalım. Genç futbolcunun yaptığı bir hatadan dolayı hepimiz hocanın istifasını istiyoruz. O genci, aman genci kaybetmeyelim diye biz o genci kaybetmemek için onu oynatmamayı prensip haline getirmiş bir ülkeyiz ya. Hocam yalan mı?
1: Yok hocam, bir şey.
0: Oynatırsak kaybederiz. Ya oynatırsak kaybederiz, işte kaybediyoruz.
1: Çok derin bir konu yani.
2: O derin konunun biraz daha sığ kısımlarında gezelim biz şimdi. Bu oluruz yoksa hocam. Dediğiniz %100 doğru bu arada. Yani 4 tane genç aldın ama gençle hiç ilgilenmedikten sonra sadece almış olsun. O ayrı bir konu ama
1: hocam, bir de bir şey
2: kulüpler de biraz federasyonu bu noktaya zorladı. Yani sürekli şimdi serbest kaldı. Herkes 35 yaş üstü futbolcuya paraları yatıra yatıra federasyonda dedi ki siz zaten... Yani federasyon bugün dese ki hocam sınırsız yabancı 40 tane yabancı alırlar.
0: Hayır, doğru bakın.
2: Oyunu kadroda olmayacağı halde 40 tane alırlar yani. Bir al işte hepiniz biliyorsunuz bunu. Birinin mecbur dizginlemesi gerekiyor bir yerde.
0: Şimdi bakın Galatasaray Niyaga'yı transfer etti. Genç gelişecekti ya. Ne kadar süre verdi? Geçen sene Beşiktaş çok önemli dediğimiz o transferde 2 tane genç oyuncu aldı. Nerede onlar?
2: Hocam bir de almak zorunda mıyız biz ya?
0: Hayır mesela, zaten... Hayır,
2: 27 tane isim veriyorum dedi federasyon. 27 tane almasın mıyız? Alma.
0: Evet.
2: 10 tane işine yarayan alma. Al. 4 tanenin 2 tanesini oynayacak seviye al. 2 tanesini de kirala direkt. Olmaz mı? Bu bir strateji değil mi? City yapıyor, Chelsea yapıyor, Arsenal yapıyor.
1: Hocam ben sana...
2: Potansiyel olduğunu düşündüğünü al, oynat.
0: Şimdi kiralıklara bile sınır getiriyorlar. Bakın ben futbolcu yetiştiriyor muyum, yetiştirmiyor muyum? Önce onu bileceğiz.
1: Yetiştirmiyoruz.
0: Eğer yani. Yetiştirmiyorsam o zaman benim kalkıp da yurt dışından öyle bir genci almama gerek yok ya.
1: Yetiştirmiyoruz.
0: Niye alacağım?
1: Bir de hocam şunu söylemek istiyorum. Müsaadenizle bir katkıda bulunmak istiyorum. Şimdi hocam çok güzel söyledi. Zaten Avrupa... Afrika'yı yani asıl işte son dönem işte ne diyelim atletizme döndü iyice futbol. orayı domine eden, mesela ligimizi domine eden Osimhen örnek vermek gerekirse, işte orta sahada Trabzonspor Ulay çok büyük işler yaptı gibi gibi. Şimdi bu tarz oyuncular nerede yetişiyor? Afrika'da.

0: Afrika'da doğuyorlar. Oradaki akademilerde belli eğitimler alıyor. Oradaki akademileri kimler kuruyor? Bizim büyük kulüplerimizin kaç tane akademisi var Afrika'da? Ben sorayım sana, Nijerya'da var mı? Gana'da var mı?
1: Yok.
0: Mali'de var mı?
1: İşbirliği yaptın. Ya, kurmana da gerek yok. İşbirliği yap. Var mı? Hazır akademiler var.
0: Adamların orada akademileri var. Adamlar oradaki en iyi yerel scoutları, orada yaşayan scoutları var. Kaç tane?
1: Ajax Cape Town diye takım var. Akademiyi bırak, adam takım kurmuş orada. Bizim, ya, yarıştırıyor.
0: Bizim kaç tane Afrika ülkesinde yani kalan, yani orada ikamet eden scoutumuz var bak hocam. Çok başka azdır. Bir şey soruyorum. Şimdi orada zaten hani krem döle krem dediğimiz büyük oyuncuları zaten büyük kulüpler sana yedirmiyor hocam. Alma şansın yok. Adamın menajeri var, babası var. Şimdi Paris Saint Germain gelmiş. Efendime söyleyeyim, evet. Bizim büyük kulüpler gelmiş. Kime? Adam gidecek Paris Saint Germain oynayacak. Onun için Ulay gibi falan 40 yılda bir bulabiliyorsan öyle oyuncu bulabilirsin, getirebilirsin. Ama sen de çok güzel bir şey söyledin. 4 tane almak zorunda değilsin. Bir tane Ulay buldun, 2 tane buldun. Getir, olanı olur, olmayanı geri yollasın.
2: Hocam Ulay buluyorsan kriter olmadan da onu al zaten.
1: Yani işte.
2: Anlatabildim mi?
1: Yok, ya zaten bulabiliyorlar, bulamıyorlar da değiller. İşin kolayına kaçmak istiyorlar. Yani özür diliyorum, reklama gideceğiz de çok kısa söyleyeyim. Hep aynı örneği veriyorum. Beşiktaş Bobo'yu getirdiğinde Bobo 18 yaşındaydı. 6 yabancı sınırı vardı. Yakın tarihe gel, Galatasaray Sacha Boey'u getirdiğinde 21 yaşında değil miydi Sacha Boey? Gençti. Dünyanın parasını mı verdi? Vermedi. Yani olayı gelmiş 20 küsür yaşlarında zaten bulabiliyorsunuz. Biraz zor kısma evrilin. Genç getirin. Siz de sattığınızda para kazanın. Yani aslında bu iş bu kadar basit.
0: Öyle bir derdin olması lazım. Al Göztepe yapıyor, başarıyor işte. Ramulo'yu kaça sattı?
2: Genç getirdiğimiz zaman o genci geliştirmemiz lazım. Bakın biz son senelerde, şu an bizde en büyük anlayış o. Biz kaliteli futbolcuyla şampiyon olmak istiyoruz. Başarılı olmak istiyoruz. Oyunla değil. Yani ben futbolcu alayım, o bana maç kazandırsın. Evet. Böyle olunca da futbolcularımızı geliştirmiyoruz. Ya Sergen Hoca demedi mi? Bireysel hata yapan oyuncuları geliştirmek benim görevim değil. Yani bizim büyük kulüplerimizde bu zihniyet varsa o yüzden maalesef futbolcu geliştiremiyoruz. Galatasaray için de, Beşiktaş için de, Fenerbahçe için de.
1: Araya giriyorum, devam edeceğiz ama ekrana da yansıyor. Roma Lazio ile karşılaştı. Başkent derbisi vardı Serie A'da. Yine Sevilla'nın konuğu da Real Madrid'di. Bu karşılaşmaların özetlerini şöyle bir hatırlayarak ara veriyoruz. Ardından burada olacağız. Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ve Sergen Yalçın görüşmesi var. Canlı ve sıcak görüntüler yine Aspor ekranında olacak. Bir yere ayrılmayın.
3: Hedef Gasperini ile şampiyon.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
8: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
10: Evleri fiber hızına çeken Superbus 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbus 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
11: Reklam.
12: Aspor Radyo.
13: Güzellikler dünyası.
14: Paraf'ın katkılarıyla.
15: Tarihte bugün 18 Mayıs 1804 Napolyon Bonaparte Fransa İmparatoru ilan edildi.
13: Güzellikler dünyası.
14: Paraf'ın katkılarıyla.
16: Bir reklam.
17: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
18: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın.

0: bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam. Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
3: Mutlu yıllar mutlu akü.
4: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu akü bir numara.
6: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
7: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Paspor ekranında ana haberle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de A Spor'da.

0: Spor Ajansı'na devam ediyoruz. Ahmet Akçam ve Burak Kural'la birlikteyiz efendim. Gelişmeleri konuşuyoruz. Bir yandan da üzerine sohbet ediyoruz. Sıcak haber, Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde. Bir kez daha o noktaya gideceğiz. Şimdi Efecan Üstaş bizimle birlikte, A Spor muhabiri. Efecan, Sergen Yalçın'ın geliş anını kameraman arkadaşımızla birlikte görüntülemiştiniz. Verdik. Başkan Serdal Adalı tesislere geldi mi? Bugün orada neler olacak, neler bekleniyor? Tekrar bir derleyip toparlamanı rica edeyim. Sözü sana bırakayım.
1: Teşekkürler Koray Bololu, sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. An itibariyle teknik direktör Sergen Yalçın Nevzat Demir tesislerine giriş yaptı ve bekliyor. Sayın Başkan Serdal Adalı'yı bekliyor. Sayın Başkan Serdal Adalı henüz tesislere gelmiş değil ama futbol komitesinde iki önemli isim an itibariyle Nevzat Demir tesislerine Sergen Yalçın'la beraberler. Murat Kılıç ve Melih Aydoğdu, Sergen Yalçın'la beraber Nevzat Demir tesislerine giriş yapan iki yönetici, Beşiktaş'ın futbol komitesinden sorumlu iki yöneticisi de Nevzat Demir tesislerine bulunuyorlar. Bizler de artık hem Sergen Hoca hem de futbol komitesi

0: gördük isimler gibi Sayın Başkan Serdar Adalı'yı beklemeye geçtik. Onun da yaklaşık bir 10-15 dakika içerisinde artık Nevzat Demir tesislerinde olmasını bekliyoruz Sayın Başkan Serdar Adalı'nın. Evet, toplantı saat 13'te başlayacak demiştik. An itibariyle de bugünkü toplantıda net bir şekilde devam ya da tamam kararı çıkacak. Beşiktaş'ta yaz transfer döneminde yakından ilgilendiren konulardan biri olacak planlama anlamında. Sergen Yalçın'ın geleceği. Tabii bana sorarsanız şu bilgiyi de vermek istiyorum. Teknik heyete Sayın Başkan Serdar Adalı'nın eğer Sergen Yalçın'a devam ettiği halinde ekleme yapma isteği var. Bunlar sunulacak, bunlar konuşulacak. Teknik heyetten de devam edilmesi halinde bir ya da iki ayrılık yaşanabilir, bunu da söyleyebilirim. Ama Sayın Başkan kesinlikle ve kesinlikle teknik heyete ekleme yapılmasını istiyor. Şöyle de bir durum var. Toplantının süreci Sergen Hoca'nın aslında hem ruh hali hem tavrı ve motivasyonuna göre de şekillenecek, karar verilecek. Sayın Başkan Serdar Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın'dan eğer ruh halindeki o motivasyonu bulamazsa, sunduğu rapordaki o iştahı bulamazsa yola da devam etmeyebilir. Şu da var, Sergen Yalçın da devam etmek istemeyebilir. Bu da gündemde. Ama en net olarak şunu söyleyebilirim, Sayın Başkan Serdar Adalı vereceği kararda an itibariyle Sergen Yalçın'ın hem motivasyonunu ön plana alacak hem de gelecek sezondaki iştahını en ön plana alacak. Yani Sergen Hoca burada devam ya da tamam kararını belirleyici olacak en net isim olarak yer alıyor siyah beyazlı ekipte Koray Baloğlu. Biz de gelişmeler oldukça Nevzat Demir tesislerinden aktarmaya devam edeceğiz. Sözü sana tekrardan stüdyoya bırakabilirim. Sorun varsa sorunu da alabilirim.
1: Ya benim herhangi bir sorum yok şu an için. Toplantıyı beklemek bence en sağlıklısı.
2: Ben kısa bir soru yöneltmek istiyorum Efecan'a. Sevgili Efecan, iyi çalışmalar. Sergen Hoca başkandan epey önce geldi. Bence bunun nedeni kendi teknik heyetiyle mutlaka şu an özel bir toplantı yapıyordur veya başkanla yapacağı görüşmeye hazırlık yapıyordur. Serkan Reçber dahil olmak üzere teknik ekipteki diğer antrenörler hepsi tesislerde mi, biliyor muyuz onu?
0: Yok, şu an sadece Sergen Yalçın tesislerde. Teknik heyetten herhangi bir başka isim tesislerde bulunmuyor. Zaten siyah beyaz ekip de tatile çıktı sezon bitimiyle beraber. Hem oyuncular hem de teknik heyet tatilde bulunuyor. Şu an sadece Sergen Yalçın tesislerde ve futbol komitesinde görevli olan Murat Kılıç ve Melih Aydoğdu tesislerde bulunuyor. Dediğim gibi bugünkü süreci en net belirleyecek isim teknik direktör Sergen Yalçın. Eğer o motivasyonunu gözlerinde göremezse Sayın Başkan Serdar Adalı, devam edilmeme kararı da net bir şekilde gündemde diyebiliriz bugün.
3: Teşekkür ederim.
1: Efecan, teşekkür ediyoruz. Başkan geldiğinde de yine görüntüleri vereceğiz zaten. Kolay gelsin diyelim sana da. Biz şimdi Beşiktaş üzerinden sohbetimize devam edeceğiz.
2: Küçük bir tespit daha yapabilir miyim? Murat Kılıç, Sergen Hoca'nın beraber çalıştığı, yönetimde en yakın birlikte çalıştığı yönetici. Sergen Hoca'nın da kalmasını çok istiyor. Yani büyük bir ihtimalle Murat Kılıç yönetim tarafından, başkan tarafından önemli konular hakkında mutlaka bazı ön bilgilere sahip. Bence Murat Kılıç'la Sergen Hoca'nın bu toplantıya hazırlık babında özel bir görüşmesi oluyordur. Yani bu çok doğal bir şey. Ben kendi adıma Sergen Hoca'nın da devam etmek isteyeceğini düşünüyorum. Eğer Sergen Hoca devam etmeyi düşünürse, yani o doğrultuda bir rapor sunacaktır. Sergen Hoca'nın lehine birçok da faktör var devam etmesi konusunda. Onlar üzerine inşa edilmiş bir başkan toplantısı Sergen Hoca'nın kalma ihtimalini çok daha güçlendirir.
1: Şu şeyi sorayım ikinize de. Teknik direktörlük yaptınız tabii farklı farklı seviyelerde. Yani mantıksız bir soru mu bilmiyorum. O yüzden lütfen şeyse de
2: biz her türlü mantıksızlığa alışkınız.
1: Söyleyin yani. Şimdi ben teknik direktörsem benim çalışacağım yardımcıyı başkasının belirlemesi ve bana örnek veriyorum. Siz başkansınız. Burak Kural'ı sen al, senin ekibin zayıf. Burak Kural da senin yardımcın olsun
4: hocam
1: demesi.
4: Hocam beni alır ya.
1: Bana mesela biraz şey geliyor dışarıdan baktığımda, bu işi hiç yapmamış biri olarak bana çok mantıklı gelmiyor. Ya bu normalde siz şimdi çalıştınız, yardımcılarınız da oldu. Bu çok konuşulan bir konu işte, yönetim yanına X eski futbolcuyu yardımcı olarak vermeyi düşünüyor diye. Ya bu mantıklı mı?
4: Bence çok güzel
1: soru bu arada.
4: Benim
1: yardımcımı niye başkası belirliyor ve yani bana yardım etmeyecek mi sonuçta? Ben niye seçmiyorum?
4: Soru çok güzel bu arada. Mantıksız mı acaba dedin ya, bence çok güzel bir
2: şey. Şimdi oraya geleceğim. Burak Hoca ile birlikte
1: çalışmak. Çok düz mü düşünüyorum dedim. Ben bazen hayata çok düz bakıyorum.
4: Çok güzel soru. Yani.
2: Burak Hoca

0: Birlikte çalışmak benim için her zaman büyük bir keyif olur. Evet. Yönetim istediği için değil, onun kalitesinden dolayı. Eyvallah, ben onunla beraber çalışmak isterim. Hocam bu da sana bir teklif.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Diğer taraftan zaman da değişiyor sevgili Koray. Yani bu zamanın değiştiğini örnekleyerek ben bu soruya cevap vermek istiyorum. Bundan 20-30 sene önceye gittiğimizde yönetimlerin aklına zaten böyle bir fikir gelmezdi bile. Her teknik direktör kendi çalışacağı ekibini, ki 30 sene öncesinde zaten bir tane yardımcı hoca vardı. Kaleci hocası bile yoktu o zaman. Bunun böyle olması lazım. O doğru, kesin. Bence günümüzde de teknik direktör beraber çalışacağı teknik adamları kendisinin belirlemesi lazım. Nokta. Bu da çok önemli ama bir de şu gerçek var. Biz kulüplerimizde artık her şeyin sürdürebilir olmasını istiyoruz. Dolayısıyla bir teknik direktör ayrıldığı zaman, o zaman onun ekibinin tamamı ayrıldığında orada büyük bir boşluk oluşuyor. Dolayısıyla bu da futbola, kulübe zarar. O kulüpteki sürdürülebilirliğe zarar. Şimdi kulübün de orada kalıcı olabilecek çok özel bir ekibinin olması lazım. Yani öyle bir diyelim yardımcı hocası olacak ki kulübün. Eğer Beşiktaş'tan örnek veriyorsak, Sergen Hoca'nın kendi getirdiği yardımcısı kadar değer verebileceği, insani yönden güvenebileceği, teknik adam olarak da onun bilgisinden emin olacağı bir yardımcısı var ise, onunla birlikte çalışmasında bir sakınca yok. Ama şu gerçeği hepimiz bileceğiz. Günümüzde zaten teknik adamlardan benim beklentim o. Teknik direktör dediğin, tamamıyla ekibine saygısızca davranan, benim dediğim dedik onları hiç dinlemeyen bir tarzdaki teknik adamdan zaten teknik adam olmaz. Yani bugün kulübün teknik adamıyla da demin dediğim gibi kendi arka getirdiği kişiyle beraber çalışabileceği kadar ona olumlu yaklaşabiliyorsa, oradaki teknik adamın da yardımcının da, ya ben kulübün adamıyım, başkan bura oynatmasını istiyor, Sergen Hoca'ya böyle söyleyeyim diye değil. Futbolun doğruları neyse onun diğer yardımcısı kadar da Sergen Hoca'nın teknik direktörlüğünü kabul eden, onun yardımcılığını kabul eden, bu zihniyetle çalışan bir zihniyetle böyle bir karma yapmak lazım. Yani ikisi birden. Ama şuna karşıyım. Teknik adam, teknik direktörden, bütün teknik direktörler için bu söyleniyor, ekibini geliştirmesini isteyeceğiz. Ne o? İşte Ahmet Hoca'nın yerine Burak'ı koyacağız. Burak Hoca'yı da koyacağız. Burak Hoca ne yapacak? Bana ne yapacağımı anlatacak. Ya Burak Hoca bana ne yapacağımı anlatacaksa o zaman teknik direktör o olsun. Niye ben olayım? Bakın, onların böyle bir niyeti olmasa bile bu yaklaşım çok zarar veriyor. Sen X bir hocanın yanına böyle ona ne yapacağını söyleyecek birini koyduğun zaman kendi teknik direktörünü futbolcuların karşısında onun gücünü azaltırsın, zorda bırakırsın. Artık bazı futbolcular teknik direktöre değil yardımcıya gitmeye başlar. Oradaki birlikteliği kaybedersin. Bazı teknik ekipleri geliştirmek gerekiyor ise bile, bunun yolu medya üzerinden değil, gidersin başkan olarak teknik direktöre, ya sayın hocam böyle böyle bizim kendi şahsi görüşümüz. Sanki teknik ekibe bir iki tane sana daha fazla yardımcı olabilecek hoca eğer takviyesi yapabiliyorsak biz o konuda da sana destek olmaya hazırız. Lütfen bunları sen belirle diye Sergen Hoca'ya veya hocalara baskı yapmadan o kapıları açarsın. Eğer ben gidip de Burak Hoca'yı kendim yanıma yeni sezon için teknik ekibin içine dahil ediyorsam, bakın o ilişki bozulmadan gider. Ama yönetim onu oraya sokuyorsa gitmez. Ben kendimden biliyorum ya. Yönetimin takımın içine koyduğu bir tane hoca var. Bu hocanın görevi benim hafta sonu çıkaracağım 11'i mümkün olduğunca çabuk benden öğrenmek, bunu yönetime söylemek, hatta yöneticilerin istediği bazı oyuncuların oynaması için telkinde bulunmak. Şimdi ben de bunu biliyorum. Yani en eğlenceli anlarımdan biri, hafta içi konuşuyoruz. Diyorum ki Koray çok iyi çalıştı. Bu hafta Koray'ın oynaması gerekmiyor mu sence de hocam? Doğru diyor, Koray iyi çalıştı, oynaması lazım. Tamam.

0: Bütün bu konuda anlaşıyoruz. Hocam diyorum, bir 11'de sen yap. Bakıyorum Koray yok, Koray'ın yerine başkası var. Ya hocam hani Koray iyi çalışmıştı? Doğru ama bunun yerine Hasan oynasa daha iyi hocam. Şimdi bakın, bunlar komik şeyler artık. Biz Türkiye'de bunlarla uğraşıyoruz. Avrupa'da bu bahsettiğimiz büyük kulüplerin hiçbirinde bunlar yok. Çatır çatır orada fikir tartışmaları da olacak. Yani ben hocamla bir arada olsam biz sabaha kadar futbol tartışırız onunla. Ha, o bana bir şey söylüyorsa teknik adam için şu çok önemli, benim için çok önemli. Bütün yardımcılarıma derim ki arkadaşlar, sizden ricam, bütün sezon boyunca size hiçbir şey sormasam dahi kendi doğrularınızı lütfen, ben dinlemek istemesem bile, gelin zorla bana anlatın. İki, benim yaptıklarımda kafanızın almadığı, yanlış, doğru değil diye düşündüğünüz bir konu varsa gelip bana mutlaka söyleyin. Neden? Bir, benim görevim yardımcımı da geliştirmek. Yardımcımın kafasında bir yanlış varsa o yanlışı bana söylediği an ben onu anca düzeltebilirim. Onu söylemiyorsa düzeltemem. İki, ya onun kafasında benim yanlış dediğim iş doğruysa, o zaman da onun o yanlışından ben, belki ben, bence olan yanlışından bir doğruyu öğrenirim, takıma faydası olur. İki yönlü de bu kulübe artı yazar.
1: Evet.
0: Bu şekilde yaklaşıyor olmak lazım. O yüzden teknik ekiplere fazla karışmadan tamamıyla teknik direktöre bu yetkiyi bırakmak lazım. Ama kamuoyunda bunu hiç konuşmama şartıyla zaten gerekli olan değişiklikler de yapılabilir.
1: Evet.
0: Yani yeri geldiğinde günümüzde teknik ekipler o kadar kalabalık ki iki tane fiziksel performans antrenörünün bir arada olduğu yerde üçüncünün olmasında da bir sakınca yok. Yeteri kadar onlar kendi aralarında uyum sağlasınlar. Bizdeki problemin büyük bir kısmı uyumsuzluk. Bakın son iki çalıştığım kulüpten ayrılma nedenim ne diye sormanı söyleyeyim. Yardımcı antrenörümle kondisyonerim kavga ettiği için. İkisi de kavga ediyorlar ya, bu derece birlikte çalışma anlayışından uzaklar. Yani biri diyor ki sen ne anlarsın futboldan? Ben, benim ömrüm futbol içinde geçti. Ben 10 sene futbol oynadım, 20 sene futbol oynadım. Öteki de diyor ki sen diyor 15 sene futbol oynadıysan sen ne anlarsın? Ben diyor üniversitede bunun ilmini yaptım. Yani kendileriyle gereksiz bir yarışın içine girip kaprisi yaparak da takıma zarar veren,
1: evet,
0: anlayıştaki insanlar bunlar.
1: Burak Kural, sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Hoca tabii geniş bir şekilde cevap verdi. Tüm detaylarıyla anlattı. Kastım şu değil, altını çizerek söyleyeyim. Mesela Zeki Murat Göle, Fenerbahçe'de teknik ekiplerde kurumsal hafıza olarak kulübü temsil eden bir isim. Hocalar değişiyor, Zeki Murat Göle'nin görevi değişmiyor mesela, orada bulunuyor. Bunu gayet mantıklı buluyorum. Bu ayrı bir konu, böyle bir şey değil. Zaten bu göreve gelirken söylenir.
2: Tabii,
1: yani bizim burada bir hocamız var, bu her zaman burada durur. Senin de ekibinde olacak, ona da danışırsın, edersin vesaire. Ama şu an mesela devam eden bir sezonda Sergen Hoca'yla ekip gelmiş, sezon kötü bitmiş. Ardından örnek veriyorum, konuşulduğu için isimler. Ya hoca Atiba'yı aldı yanına, Josef'i aldı yanına. Yani benim yardımcımı neden yönetim belirlesin? Neye göre belirliyor ve bu sence faydalı olur mu mesela böyle bir
2: ya
1: şey?
2: Ya şöyle, çok güzel bir ekleme yaptım. Ben o eklemeyi yapacaktım. Sezon başında görüşüyorsun, tamam mı? Kendi ekibim var. Hoca yönetim diyor ki mesela, senin dediğin gibi Murat Hoca'dan örnek verdin diyor. Bizim örnek veriyorum, bazı başkanlar kaleci hocam var diyor. Bazısı atletikçim var diyor. Tamam mı? Bazısı da yardımcı hocam vardı. Bu bizim ekibimizde hep olacak diyor. Baştan onu biliyorsun, o ayrı bir konu. İşine gelmiyorsa tek direktör olarak, prensiplerine aykırsa gitmezsin o kulübe.
1: Tabii.
2: Ama öbür türlü bir sezon geçti. Ben Sergen Hoca için konuşmuyorum, genel konuşuyorum. Ama gelip de başkan bir sezon geçtikten sonra bana şunu derse, ya hocam biz senin ekibe şu takviyeleri yapacağız. Ya bu ne demek biliyor musun? Ben ekip kurmayı bilmiyorum demek. Bak, çünkü ekip kurmak da teknik direktör özelliklerinden biridir. Ekip kurma becerisi. İyi bir ekip kurabiliyor musun? Şimdi ben beceremedim demek ki. Benim ekibimden şu gitsin, bu gelsin. Bunun çok çeşitli nedenleri olabilir. Hocam çok detaylı aktardığı için ve çok güzel saha içi örneklerle aktardığı için ben oraya girmeyeceğim, ama ben bunu çok fazla tasvip etmiyorum. Bu günün sonunda şuna geliyor. Farklı hocaları da yaptılar bunları, isim vermeyeceğim. Ya sen beceremiyorsun ekip kurmayı. Tamam mı? Biz sana bunu ekibin içerisine koyuyor olacağız demek. O hocaya bir hakarettir. Yani ekibini kurmayı beceremeyen hoca

0: Hocalıkta ha bak şöyle bir şey de olabilir. Ya hocam şu şu noktalarda evet çok iyi çalışıyoruz ama biz naçizane böyle ekipte oyuncularla da konuştuk. Atıyorum kaptanlarla da konuştuk ama ekipte böyle bu noktalarda bazı eksiklikler olduğunu öğrendik. Biz de böyle düşünüyoruz. Eğer sen de bizimle aynı noktadaysan biz şöyle şöyle değişiklikler yapmanı rica ediyoruz veya istiyoruz derse bu ayrı bir konu, bu tartışılabilir. Çünkü sen o ekibindeki arkadaşla mesela yıllardır takım arkadaşısındır, oda arkadaşısındır. Onun yaptıklarını göremeyebilirsin Koray.
1: Evet.
0: Veyahut da sen yokken, bak hocam da çok iyi bilir, sen yokken oyuncularla birebir ne yaptığını görmeyebilirsin. Belki başka şeyler söylüyor. O huzuru bozuyor veya çok egolu. Bak bunlar var hep. İnanılmaz egolu. Ben 20 yıl oynamışım, şurada oynamışım deyip oyuncuları eziyor. Sen şimdi onu pek göremiyorsun çünkü senin yanında yapmıyor. Ama bu feedback buna da okeyim. Sen göremediğin bir şey vardır. Ya o kişiyi uyarırsın ya da dedikleri gibi o kişiyi değiştirirsin. Onun için böyle detaylı durumuna göre değerlendirmek lazım. Ama senin ilk çıktığın noktada ya sen bu işi beceremedin, şu hocaları yolla da bunları biz sana koyalım, çok hoş olmayan bir davranış.
2: Peki hocam, ben başkan olarak sana aynen şu cümleyi kursam. Ya sevgili hocam, teknik eğitim geliştirilmesi adına bizim elimizde Atiba gibi örneğin geçmişte bu kulübe büyük hizmetleri dokunan futbolcularımız da var. Sen istiyorsan, uygun görüyorsan biz o tür futbolculardan senin tercih edeceğini bu teknik ekibe dahil etmeye de hazırız. Lütfen bu konuyu kendin bir düşün. Eğer uygun görüyorsan da o kişilerle sen görüş, biz değil. Uygun görüyorsan yaklaşımı rahatsız eder mi?
0: Hayır hocam, ben üçüyle de görüşürüm. Konu... Üç kişi varsa üçüyle de mülakat yaparım. Hangisi kafama yatıyorsa onları dahil ederim.
2: Aynen öyle. Vaktimiz var mı? Bir iki dakikaya
1: tabii,
2: alacağım.
1: Tabii, o hocam, da şu. Buyurun.
2: Bakın burada teknik direktörün bu yardımcılarıyla olan ilişkisi de önemli. Ben şimdi Galatasaray'dan örnek vereceğim. Bir teknik direktörle çalışacağız. Başka yardımcı da yok. Yani bir tek yardımcısı varım, kaleci antrenörü yok, kondisyonu hiç kimse yok. Hocaya yalvardım, dedim ki hocam dedim. Yani bir tek yardımcı benim. Yani sezon başı bu hocada hazırlık döneminde 3 hafta takımla birlikte olmayacak. Yanımıza en azından bir arkadaş daha alalım istemedi. Sezon başı aynen söylediği şu, yönetime söyledi. Ben dedi Türkiye'yi hiç bilmiyorum dedi. O yüzden Ahmet Hoca'ya da güveniyorum. Transferin tamamından dedi Ahmet Hoca sorumlu. Onun istediği her futbolcu alınacak, istemediği biri alınmayacak. Türkiye'de olmadığı dönem için dahil olmak üzere dedi ki sen dedi hocasın dedi. Takımı nasıl çalıştıracağını senin bilmen lazım dedi. Hazırlık döneminde 30 kişilik bir kadroyu ben tek başıma hazırlamak zorunda kaldım. Bana bu derece güvenen bir tarzda yaklaştı. Bir başka hocaya örnek vereceğim. O hocayla yine birlikte çalışıyorum.
0: Bu güvenen hoca yabancı ama değil mi hocam?
2: Yabancı, Kale Feldkamp. Bir başka hocayla beraber çalışıyorum. Onun bir yardımcısı vardı, o ayrıldı. Onun yerine ben geldim. Ya hoca benimle hiçbir şey paylaşmıyor, hiçbir şey konuşmuyor.
0: O da yerlidir hocam.
2: O da yabancı, yabancı da olduğu yabancı için söylüyorum. Hadi. Zigel. Ya deplasmana gideceğiz. 11'i ben maç toplantısında öğrendim hocam. Yenildik. Geldik ikinci maç İstanbul'da 11'i lütfetti, maçtan önce söyledi. Orada da kötü bir sonuç aldık. Ama ben onunla hep böyle yeni başlamışım. Bu diyalogları kurmaya çalışıyorum. Hocayla bir türlü konuşamıyoruz. O maçta kötü gidince hoca tavla oynamayı öğrenmiş. Ben dedim ki hocayla tavla oynayayım. Yani orada biraz konuşuruz. Hocayla tavla oynuyoruz. Hocaya diyorum ki ya hocam rakip takımda bir Burak var, çok hızlı. Ona tedbir almamız lazım. Şöyle bir düşünüyor. Tamam diyorum. Yani nihayet sohbet başladı. Ya Ahmet 2-1 attım diyor. 2-1'i böyle mi oynasam daha iyi, şöyle mi oynasam daha iyi? Şimdi bakın.
1: Cevap bile vermiyor.
0: Ben de yaşadım, biliyor musun?
2: Bir de bana hiç değer vermeyen böyle bir hoca.
0: Ben de yaşadım.
2: O hoca bana ne zaman değer verdi biliyor musunuz? Sezon sonu geldi. Onun ayrılması lazım. İki tane sözleşme imzalanmış. Bir iki yıllık kendi sözleşmesi var. Bir de federasyona giden tek yıllık sözleşme var. Yönetim dedi ki hocam biz ayrılmayı düşünüyoruz. O yüzden gel. Biz dediler senle anlaşalım ayrılalım. Tamam dedi ayrılalım. İki yıllık benim paramı ödeyin. Ondan sonra ya dedi tamamını ödemeyelim yeni sezon için. Onun yarısını ödeyelim. Yok dedi benim 2 yıllık dedi alacağım var, hepsini istiyorum. Yönetici de orada şöyle bir takıldı ona.

0: Hocam dedi doğru da sen ikinci sözleşmen dedi bizim federasyonda geçerli değil. Biz federasyonda dedi bir yıllık sözleşme var. O yüzden dedi hiçbir şey ödemiyoruz dedi. Olur mu dedi ben imzaladım hatta Ahmet dedi onu söyledi bana. Ben dedi UEFA'ya gideceğim. UEFA'da ne olacak dedi. İşte Ahmet'i şahit göstereceğim. Ahmet dedi senin lehine şahitlik yapar mı? Şöyle bir baktı. Dedi Ahmet'le arası kötü. Yüzü kıpkırmızı oldu. Ben dedim ki hocam yaparım. Nasıl yani dedi. Sen dedi kulübün aleyhine şahitlik mi yapacaksın? Hocam dedim burası Galatasaray kulübü. Burada dedim hep doğrular konuşuluruz. Evet konuşulur. Evet dedim ben sana şahitlik yapacağım. O hoca bana o zaman güvendi ama sezon bitmişti. İş evet. İşten geçmişti. Bu da teknik adam yardımcı ilişkisinin ne kadar önemli olduğunun bir işareti. O sezon çok kötü bir dönem geçirmiştik. He. İyi de bir hocaydı. Teknik yönden şunun da hocama o bilgiyi vereyim. Hocam biz 89-90 yılında o zaman hücum ve defans geçişlerini konuşuyorduk. Hocanın o zaman takımdan istediği şuydu. Tamam, hücuma şeyde ve defansa topu kaybettiğimiz zaman hemen defansa geçeceğiz. Kazandığımız zaman da hemen hücuma geçeceğiz diye daha o zaman evet. Her toplantıda söylerdi hocam.
1: Güzel, keyifli tabii ki hatıralar, anılar. Ama bugüne dönecek olursak şimdi bir karar günü diyoruz. Ekranda da yazıyor Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için karar günü. Sergen Hoca şu an Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde, hatta geleli bayağı da zaman oldu. Başkan Serdal Adalı henüz tesise giriş yapmadı. En azından o bilgi bize gelmedi şimdilik. Onu söyleyelim. Bir karar günü artık, yani çok neticeye yönelik bir soru sorayım size. Sizce ne karar çıkar? Çok kısaca bir değerlendirmenizi rica edeyim. Yani Sergen Yalçın'la devam eder miydiniz? Veya hocam olmuyor mu derdiniz? Tabii ki bu çok kapalı kapılar ardında hoca ne diyecek bilmediğimiz bir şey ama camiada da şu an bu soru çünkü çok güçlü soruluyor. Bir taraf diyor ki sürekli hoca değiştiriyoruz. Hiçbir şey değişmiyor. Artık istikrar yakalamalıyız. Bir taraf diyor ki Sergen Hoca ile olmadı. Şampiyon yaptığı sezon gibi değil. Biz şimdi hoca ile devam edersek seneyi de kaybederiz. Değişiklik yapmamız lazım diyor. Siz hangi görüşe daha yakınsınız? Burak Kural, seninle başlayalım.
2: Başkan hocayı getirdiğinde ne umuyor, ne bekliyorsa, hangi düşüncede getirdiyse günün sonunda da şimdi başarı kriterleri değişiyor. Zaten önünde Fenerbahçe, Galatasaray varken kimse Beşiktaş'ın Trabzonspor varken şampiyon olmasını ve ilk iki girmesini beklemiyordu. Günün sonunda belli transferler yapıldı. Ne bekliyordu başkan ve ne aldı, bu bence önemli. Onun için buradaki yine cevap Sayın Başkan'da. Eğer gerçekten belli bir ne diyelim orta vadeli bir süreçte mi Sergen Hoca'ya, o orta vadeli başarılı olacak şekilde mi Sergen Hoca'ya getirdi? Yoksa en kısa sürede Sergen Hoca'ya getirdikten sonra, ki çünkü Sergen Hoca ikinci hafta geldi yani. Bütün sezon Sergen Hoca'daydı. Evet. Solskjaer de değil. Solskjaer bir maç mı oynadı Solskjaer? Bir maç oynadı
1: İkinci mi? Hafta geldi.
2: Ligde. İkinci maçtan itibaren geldi. Bu neden? Bütün sezon hocadaydı. Hocanın takımı düzeltmek adına da son derece vakti vardı. Transferlerde de bildiğimiz kadarıyla yetkiliydi. Dolayısıyla ne bekliyordu, ne aldı, buna bakıp Sayın Başkan karar verecektir diye düşünüyorum. Hani benim dışarıdan kalmalı gitmeli demem çok doğru bir bakış açısı olmaz.
1: Işık vadeden bir performans var mıydı? Yani sen bugün Beşiktaş taraftarının yerine koy kendini, empati yapabilirsin. Ya seneye umutla bakabiliyor musun hocanın bu sezonki performansıyla?
2: Ya ben şöyle bakarım orada. Yani ne bekliyorsun? İyi bir oyun mu bekliyorsun?
1: Şampiyonla oynayan bir takım.
2: Şampiyonla oynayan bir takım bekliyorsan, yani sadece onu hocayla açıklayamazsın. Ama hoca geldikten sonra çok iyi bir oyun oldu mu? Olmadı. Ama şu da var, Allah var, daha pozitif. Sergen Yalçın takımları pozitif oynar. Çok adamlı hücuma çıkar biliyorsun. Çok gol atar. Hani bunu gördük. Hep hücum düşünen. Yani böyle mesela Mourinho Fenerbahçesi gibi değildi, tamam mı hocam? Biliyorsun Mourinho Fenerbahçe atıyordu, kapanıyordu. Yani hücuma çıkmıyordu.
1: Real Madrid'e gidiyor hoca yalnız.
2: Yani evet, salladık Real Madrid'e gitti. 1-0, 2-0 yaptı mı biliyorsun, hiç üçü düşünmezdi. Hatırlıyorsun değil mi? İkinci evet. Devreleri bütün Fenerbahçe'nin o hem de Cekolu, Tadiçli kadro hiç hücuma gitmiyordu. Öyle bir şey yok yani. Beşiktaş maçlarını izlediğinde hocam bir keyif alıyorsun bak Sergen Yalçın takımına. Ama buna sen cevap ver hocam. Yani keyif almak mı, sonuç almak mı? Eğer keyif alma noktasında bir gerçek var. Bu anlamda Sergen Hoca da bir sunum yapacak değil mi şimdi başkana? Nasıl aldı, nasıl verdi değil mi hocam?
1: Sohbet olacaktır muhtemelen.
2: Veya bir sunum yapacaktır, hazırlamıştır yardımcıları. Hocalar uğraşmaz bu işlerle. Değil mi? Orada belki başka şeyler anlatacak. Şuralara bunları yaparsa

0: isterse ki eder ister diye düşünüyorum. Yani burada kısa süreli bir sonuç istemeyeceklerse, Sergen Hoca'ya da güveniyorlarsa bakış açısına, ki oyuncular da en son maçlarda hep hocaya gitti koştu biliyorsun, bunu zorla yaptıramazsın. Demek ki oyuncularla da arası iyi diye düşünüyorum. Bu anlamda kalması da hayırlı olabilir. Ama hem Beşiktaş hem Sergen Hoca için en iyisi olsun.
1: Siz şimdi önce bir düzeltme yapayım. Sergen Hoca 3. lig maçından sonra geldi. Kayseri, Eyüp, Konya oynandı. Arkadan şeyde Lozan'la Avrupa Kupası maçı vardı. Orada yenilince Beşiktaş, Sörker değişmişti. İlk Alanya maçına çıkmıştı. Deplasman 2-0 kaybedilmişti.
0: 3. maçta mı geldi yani ligde hocam?
1: 4. maça Sergen Hoca çıktı.
0: 4. maça mı çıktı?
1: Ama o dönemde transfer dönemi daha bitmemişti. Altını çizmek lazım.
0: Ama hocam uygulamada şey diyor, Alanya Beşiktaş Eyüp maçından sonra geldi diyor uygulamada.
1: Benim şeyde o Konya maçına herhalde çıkmamış olabilir.
0: Alanya maçına çıkmış.
1: Lozan maçı dahil. Ben de Lozan maçından sonra şey var. Sergen Hoca geldi. Sergen Hoca birinci maç Alanya. Sorun o değil. İki.
2: Alanya maçında sahadaydı. Kaybetti.
1: İlk maç. 2-0 evet, kaybetti. Evet. Sergen Hoca'nın ilk maçıydı.
2: Evet.
1: Alanya maçı.
0: Ondan önce de burada i̇kinci Eyüp'le oynamış gözüküyor. Eyüp'ü 2-1 yenmiş ilk hafta gözüküyor.
1: Evet.
2: Yok. İkinci hafta geldi. İlk maçı Alanya maçıydı hocanın.
1: Hocanın tamam işte. İlk maçı.
2: Aynen.
0: İkinci hafta.
2: Evet.
1: İlk maçı neyse konu o değil. Şimdi bir defa şu yanlışı bence ortadan kaldıralım. Hoca geç geldiği zaman ya bu takımı hoca kurmadı, bu hazırlık dönemini hoca yapmadı deyip sorumluluğu tamamıyla hocadan alıyoruz. Bu kesinlikle hiç kabul edemeyeceğim, bize çok büyük zarar veren bir yanlış.
0: Çok doğru.
1: Eğer bunun bir dezavantajı varsa, bunun bir kötülüğü varsa hocam, o zaman o teknik direktör gelmesin.
0: Hocam bir de hocalık da mevcut kadroyu yönetmek çok önemli.
1: Şimdi oraya geleceğim.
0: Kaç defa hocam kendiniz kadro kurdunuz? Bu kadar takım çalıştırdınız.
1: Evet, oraya
0: hocalık
1: geleceğim.
0: Hocalık bu değil yani. Onu
1: böyle bir dönemde
0: ilgilendirmek lazım hocam.
1: Teknik direktöre soracağım ilk soru şu. Hocam bu takımı sen kurmuş gibi, sen hazırlamış gibi bütün sorumluluğu alıyor musun? Almıyorum. O zaman görüşmeye gerek yok. Alıyorum. O zaman gel görüşelim. Buna örnek de şu. Ya bu sene biz işte Tedesco'da bunu yaşadık. Sergen Hoca'da dönem dönem yaşıyoruz. Hep böyle bir kaçamak, bir mazeret fırsatı veriyoruz. Şu an Türkiye'de sonradan gelip de takımlarında büyük başarı gösteren hocalarımız var. İlhan Palut. Ya İlhan Palut takımına en geç gelen hoca. Kupada Beşiktaş'ı eledi, Fener'i eledi, ligde Galatasaray'ı yendi. Daha ne yapsın? Kupada final oynuyor Trabzon'la. O yüzden işte Recep Hoca Rize ile harika işler yaptılar. Bakın sonradan da gelinse demek ki doğru işler yapılabiliyor. O yüzden bu işin bir boyutu. İkincisi de şu da bence bir eksi. Ya istikrar adına bir hocayla devam etmek. İstikrar adına bir hocayla eğer hocaya inanmıyorsan, güvenmiyorsan, işler kötü gidiyorsa devam etmeyeceksin.
2: Daha büyük zarar.
1: Tabii ben çocuğumu okula gönderiyorum özel şoförle. Benim şoför her gün kaza yapıyor. Ya istikrar adına ben kaç kazadan sonra onu orada tutarım? Sen kaç kazadan sonra tutarsın? Daha birincide gönderirsin ya. Benim hocam da her hafta kaza yapıyorsa istikrar adına onu tutup küme mi düşeyim ya? Bakın bunu da külliyen kaldırıyor olmamız lazım. İki, evet bu sezon nasıl geçti? Bunun analizini hem başkanın hem Sergen Hoca'nın yapması lazım. Burada bizim bilgimiz çok eksik. Örnek vereceğim. Necip'le Mert Günok takımdan ayrıldı. Niye ayrıldığını bilmiyoruz. Şimdi buna benzer Beşiktaş'ta bilmediğimiz o kadar çok şey var ki, transferleri kim yaptı, bazı oyuncuları kim gönderdi, nasıl bir planlama yapıldı. Geçmişte bilinmezlikler bu kadar çok olduğu için bunları belki de Sergen Hoca'nın hiçbir hatası yokken biz Sergen Hoca'nın hatası olarak görüyoruz. Belki de Sergen Hoca ilk geldiği dönem başkanı dedi ki, başkanım dedi, takımın durumu bu. Bu sene biz büyük bir ihtimalle şampiyonluktan erken koparız. O yüzden buna şimdiden hazırlıklı olalım dediyse Sergen Hoca'yı ayrı değerlendirmek lazım. Sergen Hoca başkana, ya başkanım biz Beşiktaş'ız. Ben buradan bile bu takımı şampiyon yaparım. Sonuçta nedir? Sezon başı 3 maç oynanmış. Beşiktaş'ın 7 puanı var. Bunu dediyse Sergen Hoca'yı farklı değerlendiririz. Transfer döneminde başkan Sergen Hoca'ya ne söz verdi?

0: Bunları tuttular
1: mı? Bu arada bir son dakika bilgisi vereyim. Serdal Adalı şu an itibariyle Nevzat Demir testlerine giriş yaptı bilgisi geldi. Muhabirimiz Efecan Öztaş'tan. Kritik görüşmede Sergen Yalçın ilk olarak Ümraniye Nevzat Demir testlerine gelmişti. Ardından şu an itibariyle saat 13.30 diyebiliriz. Başkan Serdal Adalı da tesislere giriş yaptı ve ilerleyen dakikalarda bu kritik görüşme başlayacak. Ardından ne sonuç çıkacak tabii, taraflar neler konuşacak, detayların hepsini sizinle paylaşmaya çalışacağız. Bu Sergen Yalçın'ın tesislere giriş yaptığı ana ait bu görüntü. Kaçtı saat? 12 falan da değil mi?
2: Biz programa girerken.
1: 12 gibi hoca gelmişti. Ardından yaklaşık 1,5 saat sonra da Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı tesislere giriş yaptı. Sergen Hoca'nın tesislere girdiği anın görüntüsü ekranda. Artık şimdi gözler bu toplantıya çevrildi. Yöneticiler de olacak. Futbol şubesindeki yöneticilerin daha önce paylaştığımız bilgilerden birisi Sergen Yalçın'la devam edilmesi yönünde görüş bildirdiğini söylemiştik. Muhtemelen yine aynı görüşte devam edecekler. Başkan Serdal Adalı ile birlikte oturulacak. En azından yani mantıklı bir yol haritası çıkarıldığı takdirde devam edilir. Şüphesiz ama burada Sergen Hoca'nın moral motivasyonunun da bu görüşmedeki sonuca doğrudan etki edeceği bilgisini Efecan paylaşmıştı. Ki zaten yayının başında da söyledik, biz hep Beşiktaş kulübü açısından bakıyoruz. Bir de olayın ana etkeni Sergen Yalçın var. Belki Sergen Yalçın diyecek ki ya ben olmuyor, zorlanıyorum, sizi de sıkıntıya sokmayayım, size de zaman kazandırayım. Belki yönetim açısından da dilerseniz ben devam etmeyeyim, siz yeni bir hocayla devam edin diyebilir. Veya der ki yani belli başlı şeyler var zaten, bunun şu kadar sürede düzeleceğini söylemiştik. Doğal olarak tepki geliyor ama bunları çözebiliriz başkan. Şöyle şöyle yaparsak deyip devam edebilir. Tamamen şu an varsayımlar üzerinden konuşuyoruz. Ama bir yandan işte az önce bahsettiğim durum var. İkiye bölünmüş şu anda camiada. Doğal olarak istikrar yakalayalım, devam etmemiz lazım. Gözle görülen bazı şeylerde düzeliş var diyenler var. Bir yandan da bir şey düzelmiyor. O kadar transfere rağmen. Gelecek seneyi de erkenden kaybetmeyelim, yeni bir hoca ile yolumuza devam edelim diye düşünenler var. Bakalım işte, başkan olmak da böyle zor. İki tarafı keskin bir bıçak gibi düşünebilirsiniz. Burada nasıl bir karar çıkacak hep birlikte göreceğiz.
2: Ya, biz hep her şeye zor diyoruz da bence zor değil. Neden? Başkan olarak yapman gerekenler belli. O doğruları yapmak bence o kadar zor değil ki. Veya işte teknik direktör ateşte,
1: ne yapmalı o zaman sizce?
2: Ateşten gömlek giydi tarzında. Eğer teknik direktör o gömleği zaten giymiyorsa o mesleği bıraksın.
3: Meslek o hocam. Yani, çanta ne pazarı yani Türkiye'de.
2: O yüzden bakın Beşiktaş'ta bir şu ana kadar yaşananlar var. Bunların analizi doğru yapılacak, doğru dersler çıkarılacak. Bir, iki, gelecekle ilgili yapılması gerekenler var. Bunun listesini evet. Biz burada 5 dakikada çıkarabileceğimiz gibi bunu başkan da Sergen Hoca da bizden daha iyi biliyor. Dolayısıyla o yapılacakları göz önünde bulundurarak oraya en büyük katkıyı sağlayacak teknik direktörü belirlemek başkanın görevi. Şimdi o yapılacak işlerin de ama paylaşılıyor olması lazım. Bence önemli olan önce hocayla, ondan sonra da kamuoyuyla, ki kamuoyunu etkilemek için bu evet. Çok önemli. Yani kalkıp da şu deniyorsa, biz Sergen Hoca ile yola devam etme kararı aldık. Önümüzdeki senede Beşiktaş'ın başarısı için şu şu takım planlamasını yaptık. Şu şu oyun anlayışımızı geliştirmek için teknik direktörümüz Sergen Hoca'nın bunları açıklaması lazım. Şunları yapacağız diye net bir plan taraftarın evet. Önüne konulursa bence konuşulması lazım. Beşiktaş'ı taraftarının bu konuda Sergen Hoca'ya o desteği vereceklerine inanıyorum. İki, Sergen Hoca bence Beşiktaş'ta kalmadan yana fikir beyan edecektir. Neden? Her teknik direktör kendisinin çok iyi teknik direktör olduğuna inanır. Dolayısıyla Sergen Hoca'nın da buna inanma hakkı vardır. Beşiktaş'ı çok seven bir Sergen Yalçın'dan bahsediyoruz. Ya ben çok iyi bir teknik direktör olarak çok sevdiğim kulübüme hizmet etmek isterim.
1: Bu da Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın tesise giriş anı kritik görüşme için yansıdı. Tekrar verecek arkadaşlarımız. Önce saat 12 sularında Sergen Yalçın Nevzat Demir tesislerine giriş yapmıştı. Ardından yaklaşık 6 dakika önce

0: saat 13.30 gibi de Başkan Serdal Adalı yine Ümraniye Nevzat Demir tesislerine giriş yaptı. Birazdan bu toplantı başlayacak, görüşülecek ve ardından bir karar çıkacak. Bakalım karar ne olacak? Hep birlikte konuşacağız.
1: Şimdi burada önemsediğim bir örnek vereceğim. Burada hepsinin aynı telden çalıyor olması lazım. Beşiktaş'ta maalesef aynı telden çalınamadı. Beşiktaş'ta bir Sergen Yalçın'ın Serkan Reçber'le yaptığı takım planlaması var. Bir de Almanya'da evinden bu takım planlamasını yapan Graf var. Graf da yönetime bilgi veriyor. Şimdi iki tane değişik takım planlaması. Biri teknik heyette, biri yönetimde. Bunların uyum içinde yapılıyor olması mümkün değil. Bu tür pürüzleri ortadan kaldırmaları lazım. Bir de medyaya yansıyan her şey, bakın, teknik heyete zarar verir. Serkan Reçber kulübedeydi şimdiye kadar. Yönetim diyor ki tribüne çıkacak. Demin dediğimiz gibi yardımcı hoca konusunda olduğu gibi bunu da yönetimin açıklamasına gerek yok. Bırakın Sergen Hoca bunu kendi arasında halletsin. Yani bu tür hocanızın gücünü azaltacak bazı açıklamalarda bulunmayın. İki tarafın birbirini güçlü kılması lazım. Ama kulüplerdeki en büyük sorun Beşiktaş'ta var. Transfer nasıl yapılır? Ve bir transferi kim nasıl yapıyor konusunda açık açık kamuoyu bilgilendirilmeli, taraftarı bilgilendirilmeli. Buradan işler daha baştan karışmaya başlıyor sevgili Koray.
0: Evet.
1: Bu derece şeffaflık da şart.
0: İşte Sergen Yalçın'ın tesise giriş anı ve ardından da bu da Başkan Serdal Adalı'nın yine Ümraniye Nevzat Demir tesislerine girdiği an A-Spor ekibi tarafından bu şekilde görüntülendi. Artık bundan sonrası toplantıda konuşulacaklardan sonra belli olacak. A-Spor ekibi saat 11.30'dan beri orada ve bu toplantı bitip iki tarafta tesislerden ayrılana kadar orada beklemeyi sürdürecek. Bu demek oluyor ki özellikle Beşiktaşlar bugün bu ekrandan ve A-Spor Radyo'dan, ki ortak yayındayız radyoda da, radyodan ayrılmasınlar. Çünkü sonuç ne olacak, ne görüşüldü, her şey yine bu ekranda paylaşılacak. Şimdi Avrupa'ya katılım konusu artık merak ediliyor. Zira Türkiye Kupası'nı kim kazanacak? Konya Spor mu, Trabzon Spor mu? Bu konuyu da konuşacağız. Bir yandan da Fenerbahçe'de başkanlık seçimi var. Bir Avrupa'ya katılımla ilgili barkomuz vardı. Bir ona bakalım. Arkadaşlardan da rica edelim. Şöyle, kim Trabzon kazanırsa ne olacak ve Konya Spor kazanırsa ne olacak? Avrupa kupalarına katılımda bir ek kontenjan açılabilir. O da Trabzonspor kazanırsa, Konyaspor kazanırsa kendi biletini kendi direkt olarak almış olacak. Trabzonspor Zira Türkiye Kupası'nı kazanırsa Galatasaray adına hiçbir şey değişmiyor zaten, onu söyleyebiliriz. Fenerbahçe için de yine bir şey değişmeyecek. Galatasaray sezonu ilk maçını Avrupa'da Şampiyonlar Ligi ilk aşamasında 8-9-10 Eylül tarihinde oynayacak. Fenerbahçe ise ligi ikinci bitirdiği için Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundan başlayacak. 21-22 Temmuz'da ilk maça çıkacak. 21-22 Temmuz. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 5-6 Haziran. Yani nereden baksanız 1,5 aylık bir zamanı var veya yok Fenerbahçe'nin. Onu söyleyebiliriz. Trabzonspor Zira Türkiye Kupası'nı kazanırsa Avrupa Ligi playoff turunda 20 Ağustos'ta sahaya çıkacak. Burada Bordo Mavilerin biraz daha fazla zamanı var. Trabzonspor kazanamazsa da 23 Temmuz'da sahaya çıkacak. Beşiktaş Avrupa Ligi ikinci eleme turunda sahaya çıkar. 23 Temmuz tarihinde Trabzonspor kazanırsa lig beşincisi de artık Konferans Ligi ikinci eleme turuna 23 Temmuz'da sahaya çıkmış olacak. Konyaspor kazanırsa tarihlere bakıyoruz. Burada bir değişiklik var mı diye. Yine 20 Ağustos'ta Konyaspor'da Avrupa Ligi playoff turu oynamış olacak. Başakşehir içinde bunu söylüyoruz tabii ki. Lig beşincisi olarak Başakşehir tamamladı dün itibariyle. Yani Başakşehir Zira Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u destekleyecek doğal olarak Avrupa bileti kazanmak için. Yine aynı şekilde tarihleri görüyoruz. Şimdi buradan konuyu nereye bağlayacağız? Bir, Başakşehir bunu alır mı almaz mı? Hep birlikte zaten ATV ekranında takip edeceğiz. 22 Mayıs'ta bu hafta oynanacak çünkü final. Ama buradan şuraya bağlayacağız. Şimdi Fenerbahçe'ye kısaca geçelim. 21-22 Temmuz'da Avrupa'da ilk resmi maçına çıkacak bir kulüp Fenerbahçe ve şu an için başkanı belli değil, hocası belli değil. Bu demek oluyor ki yani inanılmaz hızlı bir süreç geçirmesi gerekiyor. İşin daha da belki de onları zorlayacak kısmı 21-22 Temmuz'da ilk maça çıkacaksınız ama önümüzdeki ayda yani başkan seçildikten bir 10 gün sonra da Dünya Kupası başlıyor. Belki de orada transfer hamlelerinizi de geciktirecek, zorlaştıracak, ertelemek durumunda kalacaksınız. Ne söylersiniz hocam?
1: Hocam ben çok konuştum o yüzden.
0: Estağfurullah. Ya başlayalım size Burak Hoca'ya da dönelim.
1: Şimdi
0: kısa cevap alayım.
1: Çok Burak kısa bir. Her kulübün kendi programına göre özel bir hazırlık dönemi planlaması lazım. İki, her kulübün yine kendi hazırlık dönemine göre kadrosunu planlıyor olması lazım. Neden? Gidecekler var, gelecekler var, transferler var, Dünya Kupası'nda olacaklar var, sezonu erken açarsan ayrı, geç açarsan ayrı. O yüzden bu sene, bakın çok önemli, her teknik direktörün kendi her futbolcusu için ayrı bir antrenman programlaması lazım. Milli takımda oynayan, işte Temmuz'un yarısında dönecek adamla sezon başı olacak adam bambaşka, antrenmanlara başlayacak bambaşka. Bazı kulüpler için zaman yok. Fenerbahçe bunlardan biri. Benim kendi görüşüm, eğer ben Temmuz'un işte burada yazdığı gibi 21'inde 22'sinde Avrupa Kupası maçına çıkacak isem, şu an yuvarlak konuşuyorum, sezonu 5 hafta önce açarım. Yuvarlak. Muhtemel rakipler yakında tamamıyla netleşecek. Bazı kulüpler bunu 4 haftaya indirmeyi daha doğru bulabilir. Oradaki 4 hafta 5 hafta ilk planda çok önemli olmayabilir. Ama ben yuvarlak 5 hafta önce diyorsam Fenerbahçe'de seçim olacak, 10 gün sonra sezon açılacak. Şimdi elinde Fenerbahçe'nin bir kadrosu var. Bu kadro ne yapacak o tarihe kadar? Hoca belli değilse. O yüzden bakın, kimse bunları Türkiye'de böyle konuşmaz. Ben başkan adayı olsam Hakan Safi ve Aziz Yıldırım. Ama iki başkan olarak kendim görüşürüm. Ama iki başkan da kimseye söylemeden birer adamını görüştürür. Der ki böyle zorlu bir program bizi bekliyor. Gelin kimsenin haberi olmadan. Biz şimdi şu an takımın başında bulunan Murat Zeki Göle'ye bu konuda bütün her şeyi yapma görevini verelim. Daha şimdiden işler başlasın. Bunu Fenerbahçe yaptı mı bilmiyorum. O yüzden ben takım planlamasını, ben hazırlık dönemi özellikle planlamasını şimdiden bu şekilde çoktan başlatmıştım. Eğer bunu yapmayıp o seçimden sonra nasıl olsa yaparız diyorlarsa çok zaman kaybedecekler.
0: Burak hocam, kim bilir yapacağız birazdan da sence yeterli zaman var mı Fenerbahçe?
2: Ya şöyle, ben şöyle düşünüyorum. Şimdi 6 Haziran'da herhalde önümüzde bir süre var. Tabi bu sezon Dünya Kupası finallerinin oynanacak olması da transferi zorlaştırıyor biliyorsun. Evet. İyi oyuncular Dünya Kupası'da çok takımlı olacak. Dünya Kupası'ndan sonrayı bekliyorlar fiyatlarını arttırabilmek için. Şimdi bu tarafı var. İkincisi, şimdi yaklaşık 2-3 hafta sonra seçim. İki başkan da şu an teknik direktör adayını belirlemiştir. Ya da belirlemek üzeredir. Transfer listesini belirlemiştir. Onun için bence çok, eğer bunu belirlememiş olurlarsa tabii ki geç kalırlar. Ama zaten iki tane aday var. Örnek veriyorum, işte Koray Baloğlu'nu biz transfer edeceğiz. Önceden konuşursun Koray Baloğlu'nun menajeriyle. Biz gelirsek alacağız, şartların ne diye. Onun için çok ekstra bir, bu anlamda yani yönetimsel anlamda bir geç kalma olacağını düşünmüyorum ben.
0: Evet.
2: Böyle yaparlarsa ama.
0: Bakalım Avrupa biletini de kim alacak onu da merak ediyoruz. Zaten konuşacağız. Kim bilir'e geçiyoruz. Bir spor ajansı klasiği kim bilir, mini eğlence amaçlı yarışmamız. Sizinle birlikte tabii ki izleyicilerimiz ve Aspor Radyo dinleyicileriyle birlikte bu yarışmada yer alıyoruz. Sorularımızı da size aktaracağız. İlk soruyu rica edeyim. Bu sezon ligde hangisi daha az sarı kart görmüştür? Osterwolde mi, Adil Demirbağ mı, Heliton mu, Ulay mı? Hangisi daha az sarı kart görmüştür? Osterwolde mi? Adil Demirbağ mı? Heliton mu? Ulay mı?
1: İlk baktığımda hemen direkt Ulay demem gerekir diye geliyor aklıma. Ama Ulay orada varsa bence biraz da şimdi soruyu hazırlayanların kafasından düşünmek lazım. Bu bir şaşırtmacı olabilir.

0: 3 tane savunma oyuncusu, hatta 3 stoper.
1: Ben Osterwold.
0: Bir merkez orta saha. Hangisi daha az sarı kart görmüş?
1: Evet, Osterwold.
0: Osterwold.
1: Adil çok temaslı oynayan bir oyuncu zaten.
0: Evet.
1: Fiziksel tamamen oynayan. Ta Buca'dan beri takip ettiğim oyuncu. Hamilton da şekilde. Olay da çok kart görüyor. Osterwold'ü de görse de ben Osterwold diyorum.
0: Hocam siz?
2: Ulay riskine rağmen Osterwold'e. Nedenini söyle, sorma. Program sonrası söyleyeceğim.
0: Cevaba bakalım o zaman. Bazen hayatta direkt basit i̇şte, düşünmek lazım.
2: İşte, hocam onu dedim.
0: Ulay 9 sarı kart görmüş. Osterwold'e 11. Adil ve Hamilton 10'ar sarı kart görmüşler. Ulay'ı yalnız fazla görmüş.
2: Fazla görmüş de zaten yani demin söyledim benim
0: merkez
2: oraya kaymamın nedeni tamamıyla o düşünce.
0: Evet. Neyse şaşırtma var gibi düşünüldü soruda ama evet. Daha düz mantıkla sorulmuş. İkinci soruya geçelim. Hangi takım şampiyonluk hasretine bu sezon son vermiştir? Helsinki mi, Levski Sofia mı, Rapid Wien mi, Slavia Prag mı? Var mı bir tahmininiz?
2: Hiç oralara bakmadım. Büyük ligleri takip etmekten.
0: O kadar çok lig var ki zaten. Hangi birine bakacaksın hocam? Hiç şey yapmıyorum.
1: Çok zor soru. Zor soru.
0: Sallayacağız o zaman. Yani. Zor soru deyip.
1: Ne olabilir?
0: Motivasyonumuzu düşürmeden.
1: C'de hep Avusturya'da Salzburg oluyordu. Efendime söyleyeyim. Öbür tarafta Sparta Prag daha çok oluyordu.
0: 17 yıl sonra şampiyon olmuş bir tanesi. Öyle bir ipucu verebilirim size. Bu sorunun cevabındaki takım 17 yıl sonra şampiyon olmuş. Hartz'a da nasıl kıydılar bu arada ya? Evet. İskoçya Ligi'nde gördünüz mü? İzlediniz mi maçı?
2: Yok, izlemedim. Ben net, biraz varlı, fazla
0: offside golü.
2: Elit takılıyorum galiba.
1: Evet, offside değil miydi ya?
0: Offside'den son gol verdiler, değil adamları mi? Doğradılar.
1: Offside resmen. Değil miydi o?
0: Bence offside.
1: Ben de offside gördüm. Hocam ben ne diyeceğim biliyor musun burada?
0: Evet.
2: Benim diyeceğim belli
0: süre bitti.
2: Oldu.
0: Hocam cevabı
2: alacağım. Levski Sofia diyeceğim ben.
0: Levski Sofia cevabı Ahmet Akçan'dan.
1: Ben yani bana da o yakın geliyor da ben farklı bir şey söyleyeyim.
0: Farklı ki. Söylemek zorunda değilsin bu arada.
1: O zaman Levski Sofia derim.
0: Tamam. Cevap gelsin. Cevap Levski Sofia 17 yıl sonra şampiyon olmuş.
1: Çünkü orada bir yeşil beyazlı takım çok ön planda. Razgrad takımı ismini evet. Unuttum şimdi. Ludogorets.
0: Ludogorets.
1: CSKA çok şampiyon oluyordu.
0: Aynen onun öyle. Için
2: hocam zaten düşündüm. Diğer takımların son yıllarda şampiyonluğuna şahidiz.
0: Bulgaristan futbolu da çok geriledi ya bu arada.
2: Güzel bir ipucu oldu.
0: Evet. Son soruyu rica edelim. Bulgaristan futbolu inanılmaz gerilemedi mi ya?
2: Tabii. Çok.
0: Ya ben çocukken falan çok iyi futbolcular evet. Vardı. Şu an yok.
1: Stoichkov.
2: Çok. Leçkovlar.
1: Aynen öyle. Stoichkov, Trifon Ivanov, bir sürü oyuncu. Leçkov.
0: Leçkov var.
1: Martin Petrov.
0: Kostadinovlar falan.
1: Tabii.
0: Güvenlik sebebiyle genelde karşılaşmaları gündüz vaktinde oynandığı için Güneş'in derbisi adıyla bilinen rekabet hangisidir?
1: Çok güzel soru. Napoli Roma
0: nedeniyle.
1: Değil. Napoli Roma'yı gece izledik.
0: Napoli Roma. Ama genelde diyor bak.
1: Pardon ben Roma Lazio'yla karıştırdım. Pardon. Pardon.
0: Bir de genelde diyor yani illa gece oynadıkları da vardır.
1: Ama Napoli Roma derbi mi? Ama rekabet diyordu. Ama Güneş'in derbisi diyor ama.
0: İsmini öyle. Derbi bu arada kelime derbi. Anlamı değişti. Şehir takımları tabii. Anlamından çıkarılardı. Çıktı büyük mi? Maçlara da deniyor. Bak, yani tamam. Mesela Trabzonspor tamam. Maçları için bu çok tartışma çok olur. Okay. İşte örnek veriyorum Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, tamam. Trabzonspor falan. Aynı şehrin takımı değil deniyor ya artık o güncellenmiş.
1: Ben ondan de o güncelleme sonra, yoktu teşekkür ediyorum.
0: Yani o yüzden büyük maçlara da deniyor. Cevabı rica edelim. Napoli Roma mı, Kızıl Yıldız Partizan mı, Göztepe Karşıyaka mı, Aris PAOK mu? Tahmin var mı?
1: Ben söyleyeceğim şey.
2: Söyle ben benim söyleyeyim. De belli. Ben söyleyeyim. Söyle ben Aris PAOK diyeceğim.
0: Cevabı verdiler zaten. Size ve dostluk kazansın. Dostluk kazansın diye.
2: Size hocam de, gece oynandı deyince ben tamamıyla bıraktım.
0: Güvenlik orayı. Sebebiyle cevabı vermişler hocam.
2: Gece izledik. Hayır gece izledik deyince ben dedim o
1: hocam,
2: gece oynandı.
1: Hocam müthiş espri yalnız bak.
0: Güvenlik sebebiyle cevabı verilen yarışmacılar kimlerdir? Burak Kural, Ahmet Akçan diye bundan sonra.
2: Mazeret üretmeye gerek yok. Her şeyi bilmek zorunda değiliz.
0: Herhalde hocam.
2: Ama tabii. Yürüttüğümüz fikirler bence çok mantıklı ve keyifliydi.
0: Napoli Roma'ymış. Gündüz oynanıyormuş.
1: Vay be.
0: Gündüz oynamak da bazen çözüm olmuyor ama.

0: Ya mutlaka. Biraz da takımların o anki iddia durumlarına tabii göre oradaki gerginlikle artıyor.
1: Bir de her tabii zaman kesin değil, değil mi?
2: Genelde diyor. Evet, genelde teşekkür diyor ediyoruz Burak Kural'a ve Ahmet Akçan'a. Spor Ajansı'nı noktalıyoruz ama Beşiktaş Ümraniye Nevzat Demir testlerinde kritik bir görüşme var. A Spor ekibi orada. Siz A Spor ekranından ayrılmayın.
3: A Spor Radyo.
4: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
9: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
8: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
9: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
5: Türksel gücünde 5G.
4: Reklam.
3: A Spor Radyo.
5: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün 18 Mayıs 1804 Napolyon Bonaparte Fransa İmparatoru ilan edildi.
5: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
12: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımına çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
4: Reklam.
13: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Spor Radyo. Sporun Radyosu.
14: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
15: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Reklam.
3: A Spor Radyo.
16: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
17: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz.

0: Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Ospor Radyo. Sporun radyosu.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
7: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
0: Reklam.

0: Spor Radyo.
1: Beşiktaş Başkanı Serdal Dalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın bugün bu saatlerde bir görüşme gerçekleştiriyor. Hemen kameralarımızı canlı bağlantı noktamıza Nevzat Demir tesislerine çevirelim. Efe Can Öztaş orada bizleri bekliyor. Bu konuyu ve toplantıyla ilgili son bilgileri kendisinden alacağız. Efe Can, kolay gelsin. Sözü sana bırakıyorum.
2: Teşekkürler Demet Gedik. Sana'da iyi yayınlar diliyorum. Evet, Nevzat Demir tesislerinde Sayın Başkan Serdar Adalı yaklaşık 15-20 dakika önce tesislere giriş yaptı ve an itibariyle şu an futbol komitesinde de olan isimlerle beraber Murat Kılıç ve Melih Aydoğdu, Sergen Yalçın ve Sayın Başkan Serdar Adalı kritik bir görüşme gerçekleştiriyorlar. Bu kritik görüşmeden devam ya da tamam kararı çıkmasını bekliyoruz. Yaz transfer döneminde birinci şekilde etkileyecek en önemli konular konuşulacak bugün. Tabii Sergen Yalçın'ın geleceği hangi konumda olacak, nasıl bir karar çıkacak en merak edilen konulardan bir tanesi. Bizim edindiğimiz bilgilere göre Sayın Başkan Serdar Adalı devam edilmesi takdirde Sergen Yalçın'ın ekibine ekleme yapılmasını istiyor. Bu fikirler görüşülecek, bu fikirler konuşulacak. En az bir ya da iki takviye yapılmasını bekliyorum ben an itibariyle eğer devam kararı çıkarsa. Ama bir de şu konudan bakmak lazım, bir de şu bilgiyi vermek istiyorum. Sergen Yalçın'ın ekibinden de bir ya da iki aylık

0: da söz konusu olabilir. Bu da gündemde, masada konuşulan konulardan bir tanesi. Tabii karar şu şekilde de verilecek. Sergen Yalçın'ın motivasyonu, başkana vereceği enerji bugün verilecek kararda en etkili konumda diyebiliriz. Sayın Başkan Serdar Adalı, Sergen Yalçın'ın gözündeki o motivasyonu bulamazsa devam edilmeme ihtimali de masada. Sayın Başkan tamamen bugün vereceği kararda Sergen Yalçın'ın enerjisi ve motivasyona göre karar vermiş olacak. Tabii futbol komitesinin biz hafta içerisinde oldukça yoğun bir şekilde istikrardan yana olduğunu söylemiştik. Sergen Yalçın'la yola devam edilmesini beklediklerini ve istediklerini söylemiştik. Onlar da Sergen Yalçın saat 12.30 civarı Nevzat Demir tesislerine giriş yaptı. Sayın As Başkan Murat Kılıç da saatler 13'ü gösterdiğinde Nevzat Demir tesislerine giriş yapmıştı ve Melih Aydoğdu da Sergen Yalçın'dan hemen 10 dakika sonra giriş yaptı. Onlar da Sayın Başkan gelmeden önce de bir oturma organizasyonu gerçekleştirdiler. Bunları söylememiz lazım. Sayın Başkan gelmeden önce futbol komitesi de Sergen Yalçın'la beraber özel bir görüşme yaptı ve an itibariyle bu görüşme sürüyor. Biz de bu görüşmeyi an beyan Nevzat Demir tesislerinden takip etmeye devam edeceğiz diyerek sözü sana tekrardan stüdyoya bırakıverim Demet Gedik.
1: Efecan çok teşekkür ederiz, sana da kolay gelsin diyelim. Efecan'ın da bahsettiği gibi toplantı şu sıralarda gerçekleşiyor ve Sergen Yalçın için tamam ya da devam kararı çıkabilir. Biz de tabii ki bu karar açıklandığında tekrar canlı olarak arkadaşlarımıza bağlanacağız ve son durumu da size aktaracağız. Şimdi Beşiktaş'ın ardından Trendyol Süper Lig'e gelelim. 34. hafta heyecanı dün itibariyle bitti, sezon da bitti aynı zamanda. Alınan sonuçlara bakalım. Çaykur Rizespor Beşiktaş karşılaşması haftanın açılış mücadelesiydi. Karşılaşma 2-2 bitti. Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük Korendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Samsunspor Göztepe'yi 3-0 yendi. Rams Başakşehir Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1, Kayserispor'da Tümosan Konyaspor'u 2-1 yendi. Kasımpaşa Galatasaray'a karşı tek gol kaydetti, maçı kazandı. Hesap.com Antalyaspor Kocaelispor'u tek golle mağlup etti ama bu mağlubiyet Antalyaspor'a yetmedi ve Antalyaspor küme düştü. Fenerbahçe İKS Eyüpspor karşılaşması dün akşamın en heyecanlı maçlarından biriydi. Maç 3-3 bitti, 6 gol izledik. Natura Dünyası Gençler Birliği de Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti. Oynanan bazı karşılaşmaları detaylandıralım. Şimdi de şampiyon Galatasaray 34. haftada Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Kasımpaşa bu mücadelede tek gol kaydetti ve maçı kazandı. Galatasaray Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanan mücadelenin 27. dakikasında Adrian gol kaydetti ve takım öne geçti. Galatasaray pek çok atak girişiminde bulunsa da aradığı golü bulamadı. Ev sahibi ekibin girişimlerinden de gol sesi çıkmadı ve maç 1-0 sona erdi. Galatasaray bu sonuçla birlikte ligi 77 puanda bitirdi. Ev sahibi Kasımpaşa ise sezonu 35 puanda noktaladı. Karşılaşma sonrası yapılan açıklamalarla devam edeceğiz. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk transfer çalışmalarına başladıklarını söyledi. Ayrıca Buruk 10+4 kuralı işlerimizi biraz zorlaştırıyor dedi.
2: Ben tabii ki sezon boyunca çok uzun bir maratondan sonra bugün de burada en iyisini yapmaya çalışan oyuncularımı tabii ki kutlamak istiyorum. Yani bütün oyuncularımı kutlamak istiyorum. Zorlu bir sene geçirdik. Avrupa'da son 16'yı oynayan, Türkiye'de şampiyon olan, aslında hedeflerine bu anlamda hem Türkiye'deki şampiyonluk, Avrupa'da biraz daha yukarılara gitmek tabii ki isterdik ama genel olarak baktığımızda elimizden geleni yaptığımız çok uzun bir sezonu bitirmiş olduk. Hedefimiz bundan sonra tabii ki yeni sezon için bir kadro kurmak. Onun için transfer çalışmalarına zaten başlamıştık. Bundan sonra da bu transfer çalışmalarına biraz odaklanacağız. Şu anda geçtiğimiz hafta açıklanan yeni yabancı kuralıyla belki bence bu önümüzdeki transfer dönemi hepimiz için çok zor geçecek. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki o hedefleriniz için, o hedeflere ulaşmak için bence yeni açıklanan yabancı kuralı bu hedefleri biraz daha zorlayacak, biraz daha ileriye atacak ve takımların burada Avrupa'daki başarıları, yani her sene Avrupa'da başarılı mı oluyorsunuz diyeceksiniz belki ama bu da bir süreç yani, orayı oynamak, oralarda kalmak, oralara alışmak. Yani Galatasaray takımı

0: olarak bu sene güzel bir şey geçirmiştik. Bunun üstüne kadro kalitesini arttırmak için tabii ki düşüncelerimiz vardı ama dediğim gibi yeni yabancı kuralı burada elinizi kolunuzu artık bundan sonra bağlıyor. 4 tane tabii ki genç oyuncu alma şansınız var. Bizim şu anda elimizde Renato Naga ve sözleşmesi biten kiralık oyuncuları saymıyorum. Sözleşmesi biten oyuncularımızla zaten tam 10 tane oyuncumuz oluyor. Yani burada Icardi ve Lemina'yı da kattığımda tabii ki onlarla görüşülüyor. Lemina ile özellikle burada bir yere gelindi. Icardi ile başkanımız görüşecek tabii ki. Ama mevcut düzende zaten 10 yabancınız dolu oluyor. Ve sizin sadece 3 tane 23 yaş altı oyuncu alma şansınız oluyor. Hani buradaki en iyi oyuncular da Türkiye'ye çok fazla gelmek istemiyorlar açıkçası. Yani sizin en çok seçebileceğiniz bu tecrübede oyuncular veya çok yüksek paralar, yani artık Avrupa'da konuşulan en ucuz oyuncu 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon böyle 50-60-70 diye gidiyor. Yani Sacha Boey ve Noah Lang tabii ki çok beğendiğimiz, çok istediğimiz ve bize de çok önemli destek vermiş oyuncular. Yani bu saatten sonra bu yeni yabancı kuralıyla burada yabancı sayısı 10 tane, yabancı sayısı 23 yaş üstü her şekilde işinizi zorlaştırıyor. Burada tercihler yapmanız gerekiyor. Tabii ki yani oyuncuların ikisini de çok bize faydası oldu. Onlar hep düşündüğümüz, almak istediğimiz oyuncular tabii ki. Ama bu saatten sonra yani yeni yabancı kuralıyla burada ne yapacağız, nasıl bir planlama yapacağız, kadro planlamamız nasıl olacak? Onu hiç bilmiyoruz. Yani o yüzden diyorum, yani işimiz çok zor. Yani şu anda o işin içerisinden bir türlü çıkmamız zor. Dediğim gibi yani biz Şampiyonlar Ligi hedefi çizerken, yani kadroyu daha yukarıya götürelim, daha geliştirelim derken şu anda yani geçen seneki kadronun belki daha altına düşme şansınız da oluyor bu yeni kuralda. Başkanımız kendisinin, Icardi'nin menajeriyle bir oturacak, konuşacaklar. Tabii ki hem o tarafın istekleri önemli, hem bizim başkanımızın bu konudaki düşünceleri önemli. Oturup konuştuktan sonra daha net bir şekilde olacak ama bizim için çok önemli bir oyuncu, çok değerli bir oyuncu. Tabii ki Galatasaray tarihinin en önemli oyuncularından biri ilk Icardi. Yani bunu böyle değerlendirmek gerekiyor. Takım kaptanlarından biri ve Galatasaray'a çok önemli bir hizmet etti. Ve herkes tarafından çok sevilen bir kaptan, oyuncu. O yüzden en iyi şekilde başkanımız bu konuyu konuşacak. Yani şu andaki tabii ki yani bu seneyi kazandıktan sonra ilk hedefimiz, hep söyledik, hedef 27 dedik. 5 sene üst üste şampiyonluk, bu rekoru kırmak istiyoruz dedik. Yani sadece buna odaklanıyoruz ama ben hep söylüyorum, yani ben Galatasaray'ın tabii ki futbolculuktan yetişmiş, o dönemde o başarıların içerisinde yer almış futbolcu olarak 7 tane şampiyonluk kazandım. 4'te buradaki şampiyonluğu koyarsak 11 tane şampiyonluk görmüş bir evladıyım. Yani 11 yaşında girdim bu kapıdan içeri. O yüzden yani burada olmak benim için çok önemli. Çok benim hayalim gerçekleşiyor. Hayalimi yaşıyorum. O yüzden yani yaşayabildiğim kadar bu hayali yaşamak istiyorum.
1: Son derece mutluyuz. Bir sezonun emeğine bedel bir müsabakayı kazanmak, bu strese rağmen kazanmak, iyi oyun ortaya koymak gerçekten çok önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz. Yani çok fazla söylenecek şey var aslında ama duygularında yoğun olduğu, yoğun yaşandığı, bir yıl boyunca çok ciddi emeklerin verildiği ve sonrasında emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Bir 90 dakikanız var, Galatasaray'a karşı oynuyorsunuz. Bu ligin şampiyonu, bu ligi domine ederek şampiyon olmuş bir takıma karşı oynuyorsunuz. Gerçekten oynaması çok zor bir maçtı. Bunu tabii sahada oynayan oyuncularımız, futbolcularımız çok daha fazla hissettiler ama bunun karşılığını verdiler diye düşünüyorum. Zaten bu işin baş aktörleri onlar. Onların üstündeydi bu yük. Biz teknik ekip olarak onların üstünden bu yükü ne kadar almaya çalışsak da sahada mücadele eden, koşan onlardı. Emre Hoca'yla da maç önü konuşmalarımızda özellikle vurguladığımız şey, mesele futbol değil, mesele koşu mesafesi değil, mesele sprint değil, koridor koşuları değil, taktiksel terimler değil. Mesele tamamen karakter meselesiydi. Onu da hep birlikte ortaya koyduk. En önemli anda, en ihtiyacımız olan zamanda ortaya koyduk. Çok mutluyuz.
2: Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Mario Lemina bu sezon taraftarı

0: Onu mutlu ettikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Lemina ayrıca önümüzdeki yıl içinde tüm kupaları istiyoruz dedi.
1: Everything was really hard for us.
2: Gururlu hissediyorum. Bu sezon çok zordu ama yine de başardık. Taraftarımızı sevindirdiğimiz için oyuncular ve teknik ekip olarak çok mutluyuz. Bildiğiniz gibi herkes gelecek sezon daha fazlasını başarmak istiyor. Ligde, kupada ve Avrupa'da daha iyisini yapıp her kupayı kazanmak istiyoruz. Biliyorsunuz ki burası Galatasaray. Sözleşme hakkında şu an konuşamam. Bunu başkanla konuşacağım. Ama şimdi tatilimin tadını çıkartmak istiyorum.
0: Kasımpaşa Kulübü'nden Kerem Demirbay maç sonunda açıklamalarda bulundu. Kendimize yakışanı yaptık. Çok mutluyuz ve gururluyuz dedi.
3: Çok mutluyum. Sonuçta bu takıma, bu kulübe, kendimize, ailelerimiz için yakışanı yaptık ve Allah'ımıza şükürler olsun ligde kaldık. Böyle olması gerekiyordu. Birkaç hafta önce bitirmemiz gerekiyordu. Olmadı. Ondan sonra son maça kalıyorsun. 4 kere arka arka şampiyon olan takıma karşı, Galatasaray'a karşı bir puan almak zorundasın. Bugün hak ettiğimize inanıyorum. Gerçekten inanılmaz bir mücadele verdi kardeşlerimiz. Ve çok mutluyuz. Çok önemli bir maçtı. Tabii ki dediğim gibi 4 kere şampiyon olmuş bir takım. Tebrikler buradan Galatasaray camiaya, Galatasaray'a, kardeşlerime de. Zor bir maç olacağını biliyorduk ama burada bugün bazı şeyler, yani şöyle, böyle bir finallerde sistem, oyun, nereye pas atılacak, nereye koşu atılacak, öyle önemli değil. Önemli olan enerji, istek, o inanç, yani içten gelen, o yürekten gelen bir inançtır. Bugün sahaya koyduk ve çok şükür yendik.
0: Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında dün akşamın en hareketli, en gollü karşılaşmasıyla devam edeceğiz. Fenerbahçe İKAS Eyüpspor karşılaşması. Bu mücadelede tam 6 gol izledik. İKAS Eyüpspor Kadıköy'de lige tutundu. Eflatun Sarılılar 17. dakikada Legowski ve 36. dakikada Metehan Altunbaş'ın golleriyle skoru 2-0'a getirdi. 68'de Fred'le farkı 1'e indiren Fenerbahçe, 79 ve 82'de Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-2 öne geçti. Eyüpspor 87. dakikada Talha Ulvan'la 3. golü buldu ve maç 3-3 eşitlikle bitti. Bu sonuçla Fenerbahçe ligi 74 puanla 2. sırada tamamlarken İKAS Eyüpspor ise 33 puanla 15. sırada yer aldı ve ligde kalmayı başardı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe teknik sorumlusu Zeki Murat Göl'e açıklamalarda bulundu. Yeni bir sayfa açıyoruz dedi.
4: Yani duygu durumu çok değişik bir maç oldu dediğiniz gibi. İlk yarı her şeyi yarım yapabildik. Ama genel anlamda oyunun kontrolü bizdeydi. Sadece arkaya atılan iki topta, yani rakip takım iki kere gelebildi. Onlar da gol oldu. Yani ceza sahasına totalde maçta 3 kere girebildiler. Baktığınız zaman 3 gol atmış oldular. İkinci yarı tam tersi bir dünya vardı. Gece ve gündüz gibi. Performansımız 2 katına 3 katına çıktı maç içinde. Oyunu çevirmek için oyuncularımız elinden geleni yaptı. 3. golde bulduk. Öne de geçtik. Ama şanssız bir golle 2 puanı bıraktık. Sakat oyuncuların durumuyla ilgili zaten yayıncı kuruluşu açıklama yapmıştım maç öncesinde. Nene ile Milan'ın durumunu biliyorsunuz. Uzun süredir zaten sakatlıkları devam ediyor. Tedavi süreçleri devam ediyor. Aynı şekilde Talisca ve Gendouzi'nin bir önceki maçta sakatlık durumları olmuştu biliyorsunuz. Onlar da antrenman yapamadılar. Tedavi sürecindeydiler. Marco Asensio devamlı ağrılarla idare etmeye çalıştı. Onu korumak zorundaydık. Çünkü daha kötü bir sonuç olabilir düşüncesiyle onu kadroya alamadık. Antrenman da yapamamıştı. Eski sakatlığı ile ilgili, nüksetme ile ilgili bir sıkıntısı yok. Onda kontrolleri devam edecek. Şerif antrenmanda ayak bileğinde bir travma geçirdi. O yüzden kadroya alamadık. Devre arasında, bunlara ek olarak devre arasında iki tane stoper değiştirmek zorunda kaldık. Çağlar ve Yiğit Efe'yi değiştirmek zorunda kaldık. Yani bunları da katacak olursak...

0: Tabii ki bizim için zor bir süreç oldu bugünkü maç. Yeni bir sayfa açılacak. Herkes yeni dönemde ne olduğunu görecek.
1: İKS Eyüpspor'un teknik direktörü Atilla Gerin de A-Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Güzel bir hikaye yazdık dedi.
2: Gerçekten bu başarı inanılmaz bir hikaye, destana dönüşen bir hikaye. Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Yani isimsiz no name, ben de aynı isimsiz no name bir hoca, no name futbolcular. Yani bir iki tanesini sonradan kattık, işte Emrah Baba'yı, Umut'u falan. Yani böyle bir başarıyı Allah bize nasip etti. Çok şükür, Allah'a şükürler olsun. Hem de Kadıköy'de 2-0'dan 3-2. Yani Bundesliga tadında, Premier Lig tadında, düşme potasında bütün takımların gitti geldilerin içinde. Diğer maçlar biraz daha şey geçmiş. Ama Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum bu arada. İnanılmaz duruş sergiledi oyuncular. Protestolar altında 2-0'dan geri dönüşü sağlamak da kolay değil. Allah bize nasip etti. Çok şükürler olsun. Gururluyuz, mutluyuz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Genç bir takımla çalıştım. İçine tecrübeliler sonradan katıldı. Yani aslında tecrübeliler bile inanırken sıkıntı yaşıyordu. Ben Konya deplasmanına gittiğimizde tahtaya şunu yazdım. 13 puan. 17 puan dedim. Gol yemezsek 17 puan alırız Cankat dedim. 17 puan cepte. 0-0 başlıyor maçlar dedim. Sizden 5 puan istiyorum dedim. 4 ya da 5 puan. Biz kümede kalırız dedim. İnanama güldüler bana. Ben hissediyorum, çocuklar oradan benimle kafa yapıyorlar. Güldüler. Sonra açın dedim 2015-2016 sezonunu. Bakın dedim, gençler bile 13 puanda, ikinci yarı 45 puana. 32 puan aldık. Ben dedim o takımda yardımcı hocaydım İbrahim Üzülmez'le beraber. İbrahim Üzülmez çok sevmediği için reklamı falan çok PR'ını yapmadı o işin. Muhteşem bir sezondu. Muhteşem. 32 puan aldık. Başarmış biri var dedim karşısında, çocuklar. Biz bunu böyle başaracağız. İnanmayla başladık. Yani Allah da ondan sonra çocuklar önce kafa yaptılar ama sonra işte bu zaten baba oğul ilişkisine döndü ilişkimiz. Kulüpte de eskiden olduğum için, herkesin dertleriyle dertlenen biri olduğum için bu daha kolay geçti.
1: İKS Eyüpsporlu futbolcular Cankat Yılmaz, Umut Bozok ve Talha Ülvan karşılaşma sonrası A-Spor'a konuştu. Cankat Yılmaz gözyaşlarına hakim olamadı.
3: Bilebilirsiniz belki neler yaşadığımızı ama anlayamazsınız. Orada bir takımdan fazlası vardı. Hata yaptığım zaman ayağa kaldırın. Onlar hata yaptığı zaman ben düzeltmeye çalıştım. Azıcık bile katkım olduysa ne mutlu bana yani. Atilla Hoca, hocanın yanı sıra bir aynı zamanda baba gibi, yani kalben onu hissediyorsunuz zaten, vicdanen her zaman sizin yanınızda olduğunu hissettiriyor. Ben çalışmaya devam edeceğim, yaptığım hatalardan ders çıkaracağım, daha sonrasında iyi yerlere gelmeye çalışacağım.
4: Vallahi söyleyecek aslında çok şey var da, bugün takım olduğunu gösterdik. Yani Tala başlamadı, girdi, bizi kurtardı. Demek ki biz hak ediyoruz gerçekten. Biz büyük bir takımız, büyük bir aileyiz. Eyüpspor bu Süper Lig'de kalmayı hak ediyor gerçekten. Çok mutluyuz. Yani senaryo inanılmaz yani gerçekten. Tam Netflix dizisi yani gerçekten. Çok mutluyuz. Tala konuşsun ya, daha iyi.
5: Eyvallah. Yani Umut abi diyor işte ben kurtardım ama ben öyle görmüyorum. Yani gerçekten böyle bir maç. Ya sadece bu maç değil yani, tüm sezon ikinci devre yani böyle dediği gibi yani Netflix dizisi gibi izliyoruz. Yani tüm takım yaptı, herkes yaptı. Bak giren, girmeyen, oynayan, evet. İlk 11 oynamayan hocalar, işte bizim malzemeci kim var başka? İşte bizim staff, ablalar tesiste. Vallahi Şaban ustalar, Usta, evet, Usta, evet. Herkes. Ya şaka gibi yani. O yüzden ya sadece bana olmaz yani. O yüzden yani Arma, Eyüpspor, evet, evet. Herkesin emeği var. Herkes, o yüzden de Allah'a şükür olsun boşa gitmedi yani.
4: Gerçekten sizlere de teşekkür etmek istiyoruz. Siz de herkes için, futbol için önemlisiniz. Çünkü siz de bize yardımcı oluyorsunuz televizyonda, her yerde gerçekten. Sizin de sezon bitiyor yavaş yavaş. Belki Dünya Kupası'na da gideceksiniz. Çok teşekkürler gerçekten. Sağ olun.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig 2025-26 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray Spor Kulübü'nü kabul etti. Kabulde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular hazır bulundu. Kabulün sonunda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde ismi yazılı olan ve memleketi Rize'nin plaka kodu olan 53 numaralı Galatasaray formasını takdim etti. Ziyarette kazanılan şampiyonluk kupası da yer alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan teknik heyet ve sporcularla bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı ile diğer yetkililer de yer aldı. Trendyol Süper Lig'de 34. haftada yine dün oynanan bir başka mücadele Trabzonspor'la Gençler Birliği arasında oynandı. Gençler Birliği bu mücadeleyi 3-0 kazandı ve ligde kaldı. Gençler Birliği mücadelenin 45. dakikasında Traore ile bulduğu golle Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti. Başkent ekibi dakikalar 88'i gösterdiğinde Tonga ile bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı. Kırmızı siyahlılar 90+3'te Metehan'la bir gol daha buldu ve karşılaşmayı 3-0 kazandı. Gençler Birliği bu galibiyetle puanını 34'e yükseltti ve 14. olarak ligde kalmayı başardı. Trabzonspor ise sezonu 69 puanla 3. sırada bitirdi. Bu mücadele sonrası iki takımın teknik direktörleri açıklamalar yaptı.
6: Çok iyi biten geçen bir sezondan sonra çok kötü ve üzücü bir bitiş oldu. Ama rotasyon yapmak zorunluluğumuz vardı. Aslında tam belki de yani Pina, Paul ki gol kralı olduğunu da tebrik ederim. Bir fazlayla tek başına kalmasını sağlamak istedik. O da çok arzu etti. Biz de arzu ettik ama olmadı. Basit. Hiç benim kabul etmeyeceğim tarz hatalar. Tabii motivasyondan kaynaklı olabilir bu. Neticesinde kötü bir mağlubiyet. Gençlerin daha fazla süre aldığı diyelim. Daha az oynayanların süre aldığı diyelim. Bir karşılaşma oldu ki öyle olması lazım. Çünkü cuma günü bizim için bu iyi geçen senenin final niteliğinde taşlandırabileceğimiz bir karşılaşma var. Zor bir karşılaşma var. Umarım inşallah cuma günü güzel geçen bir senenin sonunda kupayı alarak müzemize getirerek taraftarımızı, camiamızı mutlu etmek istiyoruz. Ama federasyonun kararı Antalya'da oynamak. Orada oynamak zorundayız. Bizim için neresi olduğu çok önemli. Saha iyi olsun. Bizim bu sene son maçımız ve çok değerli bir maçımız. Tek isteğimiz, arzumuz neresi olduğu çok önemli değil. Kupayı alıp da şehrimize getirmek.
7: Teknik yoruma çok fazla son hafta olduğu için girmenin anlamı yok. Hele de bizim içinde bulunduğumuz durumdan dolayı. Bu maç Gençler Birliği'nin sadece birlikte tutunması değil, varlığın devamı için çok önemliydi. Son iki maç 6 puan alarak ligde kaldık. Bunun için ayrıca mutluyum. Kulübü hem ligde tutmaya hem varlığının devamını başardığımız için ayrıca mutluyum.
1: Gençler Birliği kalecisi Ricardo Velho kazanarak ligde kaldıkları Trabzonspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu. Kariyerim boyunca bu maçı unutmayacağım dedi.
8: Não, foi o resultado acaba por ser um bocadinho.
9: Ya 3-0 skoruna aslında çok da takılmamak lazım çünkü artık maçın son anlarında gelen 2 gol oldu. Aslında böyle 1-0 devam eden bir maçtı. Özellikle ilk yarıda baskı yedik, iyi bir oyun ortaya da koyamadık. Trabzonspor'un çok kaliteli ayakları var. Biz biraz daha savunarak geçiş oyunu oynamaya çalıştık. Ve ilk yarıda gol attık ve ikinci yarıda da bunu korumaya çalıştık. Ama genele baktığınızda maçı özetlersem maçı kazanmayı hak ettiğimizi, Süper Lig'de kalmayı hak ettiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ya Onuachu gerçekten inanılmaz kaliteli bir oyuncu ve kendisinin gol kralı olmaya çalıştığını da maçtan önce biliyorduk. Gol atmaya çalışacağını da biliyorduk. Gerçekten benim adıma çok güzel bir kurtarış oldu ama bu kurtarış sadece benim değil, tüm takım arkadaşlarımın, tüm çalışanlarımızın, tüm hocalarımızın ve tüm yönetimimizin kurtarışı.

0: Teşekkür ediyorum. Özellikle ben tüm çalıştığım kaleci hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Hepsinden gerçekten bir katkı aldım, emeklerine teşekkür ediyorum. Yani burada herkes büyük bir iş başardı ve biz de bu işin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz.
1: Beşiktaş'ın gündemine dönüyoruz tekrar değerli izleyenler. Başlarken de şu an gerçekleştirilen toplantıyla ilgili bilgiler almıştık Efecan Öztaş'tan. O toplantının devam ettiğini tekrar hatırlatayım. Biz transferden bahsedelim. Siyah beyazlılarda transfer hareketliliği de yaşanıyor. Ve şu anda gündemde Patrick Schick var. Takım Leverkusen'le temas halinde.
2: Beşiktaş yeni sezon öncesi golcü transferi için rotasını yeniden Almanya'ya çevirdi. Siyah beyazlar geçtiğimiz yaz transfer döneminde de gündemini aldığı Patrick Schick için yeniden harekete geçti.

0: Yönetim yeni sezonda şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmak adına forvet hattına nokta atışı bir takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda listenin ilk sıralarında yer alan isimlerden Patrick Schick için Başkan Serdal Adalı'nın süreci bizzat yönettiği belirtildi. Çek Yıldız'ın transferi konusunda Bayer Leverkusen'le resmi temaslar başladı. Alman ekibinin şu an için yüksek bir bonservis beklentisi içerisinde olduğu aktarılırken, Beşiktaş yönetiminin rakamı aşağı çekmek adına yoğun pazarlık yürüttüğü ifade edildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor. 30 yaşındaki golcü futbolcu bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla 42 maçta görev aldı. Bu karşılaşmaların 33'ünde ilk 11'de sahaya çıkan Schick 22 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkat çekti.
1: Süper Lig'in kapanış haftasında Hesap.com Antalyaspor'la Kocaelispor dün akşam karşı karşıya geldi. Hesap.com Antalyaspor bu mücadeleyi tek golle kazandı ama bu galibiyet takıma yetmedi.
2: Tabii şu an konuşmak çok kolay değil. Son maç evimizde oynadığımız, mutlak kazanmamız gereken bir maçtı. Oyun olarak zaten böyle maçları oynamak da çok kolay değil. Ancak mutlak galibiyete ihtiyacımız olan bir maçtı. İstediğimizi aldık. Kocaelispor takımını da tebrik ediyorum. Onlar da sonuçta maça ciddi şekilde, iyi şekilde hazırlanmışlar. Belki de hiç olmadığı kadar, son haftalarda hiç olmadığı kadar iyi hazırlanmışlar. Onlar ellerinden geleni yaptı, mücadelelerini yaptı. Biz de aynı şekilde mücadelemizi verdik. Galip ayrıldık. Ancak tabii sadece galip ayrılmamız yetmiyordu. Diğer maçlardan, diğer 3 maçtan ligin ilk 3 sırasında oynayan takımlarla rakiplerimiz oynadı. Ama oradan beklediğimiz skorlar gelmedi maalesef. Ki özellikle attığımız gol sonrası Fenerbahçe'nin öne geçmesi çok bizi aslında mutlu etti ve umutlandırdı. Ancak sonra tabii Eyüpspor'un golü biraz aslında trajedi dolu oldu bizim için bu gece. Çok üzgünüz.
3: Maçı tabii mücadelemizi verdik. Kazanmak için oynadık. Maçı kaybettik. Maça ilgili çok fazla bir şeyler söylemek istemiyorum. Ama sezonla ilgili zaten sizinle hep beraber bu fikirlerimi paylaştım. Sezonla ilgili bir özet geçmek istiyorum sizin için. Biz Kocaelispor olarak 3 ayrı periyoda bölebiliriz bu sezonu. Birinci periyot mücadele, oyun, evet sahada vardı. Yeni bir takımdık. Oyuncular yeni birbirlerine alışıyorlardı ve skor alamama. İkinci periyot belki de teknik direktörlük kariyerimdeki en güzel, başarılı dönemlerden biri. Hem oyun olarak hem skor olarak önemli işler yaptık. Ve üçüncü periyot tabii 6. sıralara kadar, 5. sıralara kadar çıkmak, oralarda uzun süre kalmak ve son periyotta hedefsiz kaldıktan sonra yine bir düşüş diye değerlendirebiliriz bu 3 periyodu. Ama bunların hepsinden önemlisi bu zorlu sezonu daha önce de söylediğim gibi uzun yıllardan sonra lige çıkmış bir takım olarak ligin taraftarıyla, şehriyle, takımıyla ligin en renkli takımlarından biri olmak ve ilk 10 içinde bitirmek benim için yine kabul görür bir şey.
1: Trendyol Süper Lig'de 34 hafta boyunca süren heyecan dün akşam

0: Oynanan maçlar sonrası sona erdi. 2025-26 sezonunu bitirdik ve sezonun bitiminin ardından da Avrupa'ya gidecek 5 takımın 4'ü belli oldu.
1: Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi.

0: Galatasaray'ın şampiyonlukla noktaladığı sezonda Kayserispor ve Fatih Karagümrük'ten sonra küme düşen 3. takım Antalyaspor oldu. Akdeniz ekibi son hafta Kocaelispor'u 1-0 yenmesine rağmen küme düşmekten kurtulamadı. 32 puanla ligi bitiren Antalyaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor'un gerisinde kaldı. Kırmızı beyazlılar gelecek sezon 11 yıl aradan sonra 1. ligde mücadele edecek. Süper Ligi 77 puanla zirvede bitiren Galatasaray, gelecek sezon doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. ...74 puanla ikinciliği alan Fenerbahçe ise Devler Ligi için 3 eleme turu oynayacak. Trabzonspor 69 puanla 3. olurken Beşiktaş 60 puanla 4. sırada yer aldı. UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek Bordo Mavililer Ziraat Türkiye Kupası'nı alırsa 3 eleme turu yerine sadece playoff oynayacak.
1: Yine paslaşarak kullanıldı. Muçi'ye hemen. Muçi rakibinin üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü. Harika bir gol. Mükemmel bir gol.
0: Beşiktaş ise Trabzonspor'un kupadaki durumuna göre Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi elemelerine gidecek.
1: Rashica savunma arkasına hareketlendi. Milot Rashica yaptı ortasını. Gol pozisyonu ve gol. Orkun Kökçü.
0: Türkiye'den Avrupa Kupalarına katılacak son takım da Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından belli olacak. Trabzonspor kupayı kazanırsa 57 puanla 5. olan Başakşehir Konferans Ligi elemelerinde mücadele etme hakkı kazanacak. Konyaspor kupada mutlu sona ulaşırsa Yeşil Beyazlılar Avrupa Ligi'nde playoff oynayacak.
2: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol. Konyaspor öne geçiyor.
0: Gelecek sezon 1. Lig'den Erzurumspor Futbol Kulübü ve Ahmetspor Süper Lig'de mücadele edecek. Son takımsa Erokspor Çorum Futbol Kulübü finalini kazanan olacak.
3: Evet, ligimizden Avrupa'ya geçiş yapıyoruz. La Liga ile başlayacağız bu bölüme. Barcelona biliyorsunuz 2 hafta önce zaten şampiyonluğunu ilan etmişti. Bu haftada Barcelona Real Betis ile karşı karşıya geldi. Bu mücadelenin özet görüntüleriyle devam ediyoruz.
4: Şimdi Antony sarktı. Offside gibiydi. Bakacağız. Antony Abde koşuyor. Antony bekledi, verdi pasını. Fidalgo. Ezabde. Fidalgo yerde. Abde yatırdı rakibini. Abde vurdu. Topu alarda ama Antony offside'daydı. Pedri de diyor ki çok belliydi, barizdi. Yani koşturmayın bizi. Atar mı bunu? Rafinha! Rafinha akıl dolu! Barajın olmadığı yere Vayes topu gördüğünde diğer köşeye gitmişti bile. Rafinha ile öne geçiyor Barcelona frikikten. Büyük hata ve yerinden bu arada Rafinha! 2 oluyor. Rafinha 2 oluyor. Duble yaptı Rafinha, Beyer'in golü hediye etti.

Şimdi Beyer'in. İçeride bakan bu var. Beyer'in İsko'yu buldu. İsko vururken faul, penaltı. Offside öncesi. Penaltı yok şimdilik. İzleyecek. Demek ki penaltı olmayabilir diyor. Var.

Davi'nin bir hamlesi var. Penaltı, evet. Penaltı. Isco geliyor. Isco vuruyor ters köşe. 2-1.

0: Cancelo. Cancelo ayak içi. 3-1. Cancelo atıyor 3-1. Ocak ayında geri döndü İspanya'ya, Barcelona'ya. Ve çıkıyor Lewandowski. Camp Nou'ya veda ediyor. Olmo sarılıyor ona. Alkışlatıyor onu. Hansi Flick. Atkılar, pankartlar, gözyaşları. 3 şampiyonluk. Orta geldi. Kafa vuruşu Vayes ve bitiyor maç. Barcelona 3, Real Betis 1. La Liga'da iç sahada 19'da 19'la Lewandowski'yi uğurluyor Barcelona.
1: La Liga'nın 37. haftasında oynanan bir başka mücadelede de Real Madrid Sevilla ile karşı karşıya geldi.
2: Santra yapıldı. Real Madrid karşılaşmaya başlayan taraf. Brahim Diaz. Mbappe, Vinicius ve gol. Vini temiz vurdu ve Real Madrid 1-0 öne geçiyor. Ramon Sanchez Pizjuan'da.
3: Mbappe'siz Vini gol. Hani onun da bir anlamı var şu anda.
2: 16. golünü atıyor Vinicius bu sezon La Liga'da. Şimdi Vitarç. Topla Mbappe buluştu. Mbappe çekti sağına. Mbappe dışarıya. Bellingham'ın müdahalesi. Kasrin bir darbe aldı. Oyun devam ediyor ve Vini'nin önüne istediği toplardan biri geldi. Vinicius karşılayan Salas. Vinicius iyi noktaya çevirdi. Mastantuono direkten döndü. Atak sürüyor Vini. Vini çekti Vini. Vinicius bir plasede ondan ama dışarıya. Brahim Diaz solda kendini göstermişti. Vinicius ona bakmadı. Kendi vurdu ama çerçeveyi bulamadı. Kamavinga tekrar. Mastantuono hareketlendi. Sonrasında bıraktı. İyi pas yaptı Real Madrid. Mbappe. Mbappe. Mbappe. Attı bu kez Mbappe. Kylian Mbappe. Ama bir offside bayrağı var mı? Evet.
3: Var.
2: Juanlu yaptı ortayı arka tarafa doğru. Herkesi geçti. Alexis bıraktı. Salas vurdu. Courtois. Salas çok yaklaştı gole ama Courtois'ı geçemiyor. Bu arada bir korner daha kullandırmıyor. Maçı bitiriyor. Agüero'ya da bir sarı kart çıkarıyor. Jose Sanchez, Sevilla'lı oyuncuların tepkileri. Real Madrid Vinicius'un golüyle 1-0 kazanıyor.
1: Serie A şampiyonu Inter Hellas Verona ile berabere kaldı ve maç sonu da kupasını aldı.
4: Santra yapıldı, mücadele start aldı. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Frezze şöyle bir baktı ceza alanına doğru, opsiyon bulamadı. Pası verdi Valentini'ye. Valentini yaptı ortayı. Kafa vuruşu Bowie'den, ters bir vuruş. Ve Jan Sommer'de kalıyor. Bilardo topu gibi sekti top.

0: Darmian yaptı ortayı. Bir kafa vuruşu daha uzaklardan bir şut. Dışarı gidiyor. Köşe vuruşu kullanılıyor. Kafa vuruşu ve gol! Şampiyon Inter golü buluyor ikinci yarının başında. Boni az önce fırsatı değerlendirememişti. Duran topta bulunca affetmedi. Enç Boni skoru 1-0'a getiriyor. Boni'nin golü. Inter 1-0 öne geçiyor Verona karşısında. Henrik Mkhitaryan, sol kanada Sočić. Sočić Mkhitaryan'a, Mkhitaryan vurdu, savunmadan döndü Lautaro. İnanılmaz bir gol kaçtı. Lautaro Martinez bir türlü ağlara yollayamıyor topu bugün. Top kaybı Inter'den, Verona geliyor. Haruini'nin pası. Amin Sar vurdu, kaleci Sommer. İyi kurtarış Sommer'den. Di Marco'nun pası. Mosconi. Ceza alanından şut. Dışarı gidiyor. Genç oyuncu. Gole çok yaklaşıyor Mattia Mosconi. Unutamayacağı bir gol olabilirdi ama... Az farkla dışarı gönderdi topu. Böyle sokuldu ceza alanına. Vurdu ama top ağlarla buluşmadı. Ama tekrar Inter kazandı topu. Sol kanattan Di Marco geliyor. Federico Di Marco. Di Marco ceza alanında yaptı ortayı. Savunma karşıladı. Şut! Kare çizgiden çıkardı. İkinci pozisyon. Savunmaya çarpıyor. Inter bu pozisyondan gol bulamadı. Di Marco aslında çok da boşluk vardı önünde. Kendi de vurabilirdi orta yapmak yerine. Orta yapmayı tercih etti. Mosconi'den güzel pas. Di Marco bomboş. Edmundson çizgiden çıkarıyor topu. Bradar için uzun topu Bowie. Kovalıyor topu Bowie. Ceza alanında Bowie ve gol! Verona golünü buluyor. Kieran Bowie. Şampiyon evindeki son maçta galibiyeti almak üzereydi ama 90+1'de Di Gennaro kalesinde golü görüyor. Ve mücadele sona eriyor. Şampiyon Inter son iç saha maçında Verona ile 1-1 berabere kalıyor. Serie A'da 2025-26 sezonunun şampiyonu Inter.
1: Manchester City finalde Chelsea'yi yenerek Federasyon Kupası'nın sahibi oldu.
2: İngiltere Federasyon Kupası finalinde Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geldi. Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmadaki tek gol 72. dakikada Haaland'ın verdiği pası topuğuyla gole çeviren Semenyo'dan geldi. Maçta başka gol olmayınca Manchester City tarihinde 8. kez FA Cup şampiyonluğuna ulaştı. Sezonun ilk turnuvası olan İngiltere Lig Kupası'nda da Arsenal'ı yenerek zafere ulaşan Pep Guardiola'nın öğrencileri böylece sezon bitmeden 2. kupayı kaldırdı. Manchester City'nin başında 10. sezonunu geçiren ve ayrılık sinyalleri veren Guardiola kulüpteki 20. kupasını kazandı. Gök Maviler sezonun 3. kupasını kazanmak için Premier Lig lideri Arsenal'la yarışıyor. Bir maçı eksik olan City kalan 2 maçını kazanması ve Arsenal'ın puan kaybetmesi halinde Premier Lig'de de şampiyonluğa ulaşacak.
1: Chelsea teknik direktörlük görevine Xabi Alonso'yu getirdi.
3: Chelsea teknik direktörlük görevine Xabi Alonso'nun getirildiğini duyurdu. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada İspanyol teknik adamın görevine 1 Temmuz 2026'da başlayacağı bildirildi. Yeni kulübüyle ilgili konuşan Xabi Alonso, Chelsea dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve bu kulübün teknik direktörü olmak beni gururlandırıyor. Kupalar kazanacak bir takım kurmak istiyoruz. Bu kadroyu yönetecek olmak benim için büyük bir onur. Şimdi odak noktamız çok çalışmak ve kupalar kazanmak olacak dedi. 44 yaşındaki teknik adam 2

0: 2023-24 sezonunda Bayer Leverkusen'ı namağlup şampiyon yaparak tarihi bir başarıya imza atmıştı. Son olarak 6 ay kadar Real Madrid'i çalıştıran Xabi Alonso, İspanyol devinde çıktığı 34 maçta 2.24 puan ortalaması yakalamıştı.
1: NBA'de son konferans finalisti de belli oldu değerli izleyenler. Cleveland, Detroit'i deplasmanda mağlup etti ve New York Knicks'le eşleşti.
2: NBA'de konferans yarı finalleri sona erdi. Bu sezon Doğu Konferansı playofflarında 4. defa 7. ve son maça uzayan seride Detroit Pistons Cleveland Cavaliers'ı konuk etti. İlk çeyreğin sonlarında üstünlüğü eline geçiren Cleveland bir daha bunu kaybetmedi. Soyunma odasına 64-47 üstün giren Cleveland ikinci yarıda da rakibini yaklaştırmadı. Karşılaşmayı 26 sayı 8 asist 6 reboundla tamamlayan Cavaliers'ın yıldızı Donovan Mitchell 3. çeyrekte 15 sayı kaydetti. Cleveland Cavaliers normal sezonu doğuda lider tamamlayan Detroit Pistons'ı 125-94 yenerek seriyi 4-3 kazandı ve Doğu Konferansı'nda finale yükseldi. Normal sezonu 4. tamamlayan Cleveland ilk turda Toronto Raptors'ı da 4-3 ile geçmişti. Jared Allen 23 sayı ve 7 rebound, yüksek yüzdeyle oynayan Sam Merrill de yine 23 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Evan Mobley 21 sayı 12 rebound, 6 asistlik performans sergiledi. James Harden 9 sayıda kaldı. Cavaliers ile New York Knicks arasındaki konferans finali serisinin ilk maçı 20 Mayıs çarşamba gecesi oynanacak.
1: Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez kadınlar dünya sıralamasında 59.luğa yükseldi ve en iyi dereceye sahip Türk tenisçi oldu.
2: Zeynep Sönmez dünya sıralamasında yükselmeye devam ediyor. Milli tenisçi Zeynep Sönmez kadınlar dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59.luğa yükseldi. Zeynep Kadınlar Tenis Birliği'nin haftalık güncellenen klasman listesinde 6 basamak yukarı çıktı.
3: And she's done it again. Zeynep Sönmez for the first time this season fights back from a set deficit.
2: Son katıldığı turnuva Roma Açık'a ikinci turda veda eden 24 yaşındaki sporcu 2016'nın Eylül ayında 60. sıraya yerleşen Çağla Büyük Akça'yı geçerek rekorun sahibi oldu.
3: And she's going to give herself another chance to force the third set. 9 wins and 1 defeat. She's a former champion here. A quarter finalist in 2025 and she's back in the...
1: Evet değerli izleyenler, gün ortası bültenini noktalarken tam da bir sıcak gelişme geldi. Beşiktaş'ta toplantı haberlerini sizlerle paylaşmıştık. Beşiktaş'ta kritik görüşme sona erdi. Başkan Serdar Adalı ile görüşen Sergen Yalçın tesislerden ayrıldı. Şu an ekrandakiler giriş görüntüleri, hatırlarsınız. 1-1,5 saat önce ekranlarınıza getirmiştik. Sonrasında Serdar Adalı da giriş yaptı. Toplantı devam ediyordu. Beşiktaş'ta görüşme sona erdi. Sergen Yalçın tesislerden ayrıldı. Bu haberi de sizlere vermiş olalım. Bu haberin ardından gün ortası bültenini noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör

0: Profesör Doktor Hüsrev Hatimi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
1: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
2: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL. Türkcell
4: gücünde 5G. Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik para...

Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.
2: Reklam. Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
3: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Türkiye ekonomisine ilişkin uluslararası beklentilerde sıkı para politikası vurgusu öne çıkıyor. Özellikle enflasyondaki katılık, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve küresel jeopolitik riskler, yabancı kurumların raporlarında dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor. Uluslararası kurumların genel beklentisi, Türkiye'de faiz indirimlerinin kademeli ilerleyeceği ve sıkı para politikasının beklenenden daha uzun sürebileceği yönünde.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor Radyo.
1: İşte Sergen Yalçın dönemi sona erdi sevgili seyirciler. 53 yaşındaki teknik adam görevi bıraktı. Efecan Öztaş bizi bekliyor tesislerin çıkışında. Detaylar için söz Efecan'da.
2: Teşekkürler Kerem Can Bulat. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş Nevzat Demir tesislerindeyiz. Kritik görüşme yaklaşık bir saat önce başlamıştı. Sayın Başkan Serdar Dala ve futbol komitesindeki iki isim Murat Kılıç ve Melih Aydoğdu Sergen Yalçın'la kritik bir görüşmeye imza attılar. Bu görüşmede teknik direktör Sergen Yalçın sistemlerini dile getirdi. Bunları söyleyebiliriz. Beşiktaş taraftarının artık arkasında durmadığını ve yol ayrımı kararı verilmesinin en doğru karar olacağını belirtti. Ve futbol komitesiyle Sayın Başkan Serdar Adalı da bu teklifini Sergen Yalçın'ın kabul etti. Ortak noktada buluşarak yolları ayırdı. Sergen Yalçın görevini bıraktı. Herhangi bir tazminat almayacak Sergen Yalçın. Yaklaşık 250 milyon TL'lik alacağından da vazgeçti. Bugün yapılan görüşmenin teknik ekibinin durumuyla alakalı olduğunu da belirtebiliriz. Sayın Başkan Serdar Adalı Sergen Yalçın'la yollarını aslında el sıkışarak severek kırmadan dökmeden veda etti diyebiliriz. Kritik görüşmenin artık tamamen transfer döneminde net bir şekilde etkileyeceğini altını çizelim. Beşiktaş an itibariyle Sergen Yalçın'ın ikinci döneminin de sona ermesiyle beraber yerli hocalara gitmeyi düşünmüyor. Bu bilgiyi de vermek istiyorum. Beşiktaş an itibariyle yerli hocalarla bir görüşme gerçekleştirmeyecek. Öncelik yabancı hocalar, bu bilgiyi de vermek istiyorum kırmızı bir gelişme olarak. Beşiktaş an itibariyle yabancı hocalarla anlaşmaya daha yakın. Durumu sorulan, görüşülen isimler de var. Tabii B plan olarak tutuluyordu. Gündemde bunlar da konuşuluyordu. Sergen Hoca'nın ayrılığı sonrası, görevi bırakması sonrası an itibariyle Beşiktaş'taki en sıcak nokta teknik direktörü koltuğuna kimin geleceği. Bu bilgileri de aktarmaya devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kritik görüşme sona erdi. Sergen Yalçın Beşiktaş'taki görevinden istifa etti. Sayın Başkan Serdar Adalı da kendisinin istifasını kabul etti ve Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki ikinci dönemi sona erdi diyebiliriz Kerem Can Bulat.
1: Teşekkür ediyoruz Efecan Öztaş'a aktardıkları için. Mahmut Alpaslan ve Zafer Tüzün'le beraberiz. Bu sıcak gündemi birlikte değerlendireceğiz. Tabii ki telefon bağlantılarımız da olacak. Hatta Beşiktaş'ı yıllardır yakından takip eden tecrübeli meslek büyüğümüz Kartal Yiğit şu anda telefon attığımızda. Kartal Yiğit hoş geldin.
3: Kerem hoş bulduk. Mahmut Hoca'ya da Zafer Hoca'ya da selamlarımı iletiyorum.
1: Kartal Yiğit geride kalan günlerde programlarda bir arada olduğumuzda da ciddi anlamda değerlendirdiğimiz bir olasılıktı bu ayrılık ihtimali. Seni çok şaşırtmadığını da tahmin ediyorum. İlk görüşlerini paylaşırsan sevinirim.
3: Doğru, şaşırtmadı çünkü böyle bir şeyi bekliyordum. Normalde ben tweet falan atmayı seven bir insan değilim. Dün akşam böyle bir şeyin olacağını öğrenmiştim. Daha doğrusu Sayın Başkan Serdar Adalı detayları da vereyim. Sayın Başkan Serdar Adalı kendisine yakın bazı isimlerle bir istişarede bulundu dün akşam. Ve oradaki başkanın da kararı hocayla çok fazla devam etme konusunda sıcak olmadığını, öncelikle Serkan Reçber'le yolların ayrılması gerektiğini, daha sonra da hocayla yolların ayrılacağını, kendisine hocaya ileteceğini, arkadaşlarına söylediğini öğrendim. Yani biz bir haftadır evet yayınlarda da bunu dile getirmiştim, sen de biliyorsun. Başkanın kararsız olduğunu, an be an fikrinin değiştiğini ama çoğunlukla kararsız olduğunu, hocaya böyle olumlu anlamda yakın bir düşüncesi olmadığını hep söylemiştik ama tabii ki nihai anlamda yapılacak toplantıyı beklemek çok daha faydalı olacaktı. Ve nitekim bugün de toplantı oldu ve yollar ayrıldı. Aslında dün akşam bu iş bitmişti. Çünkü başkan son hocayla görüşeceği an neler söyleyeceğini kafasından geçirirken yolların ayrılması gerektiğini, hocaya dile getireceğini arkadaşlarına iletmişti yakın çevresindeki. Bugün de bu oldu. Başkan çevre şeyinden, kanadından bakarsak hem Serkan Reçber'le hem Sergen Yalçın'la ayrılma düşüncesi dün akşam netleşmişti. Hatta bir önce iki gün önceki yayında ben ayrılma ihtimalinin artık çok yüksek olduğunu söylemiştim takım oyununda. Ve bugün de ortaya çıktı. Sergen Hoca tarafından bakarsak da Sergen Yalçın gelişmelerden çok rahatsızdı. Taraftarın kendisine destek olmamasından kırgınlık vardı. Hatta işte dün bayağı gündem oldu. Hashtagler açıldı. Bunu da görünce artık Sergen Yalçın'da da bir enerji, arzu kalmadığı için hoca da devam etme konusunda istekli olmadığını başkana ve yöneticilere bildirdi.
1: Kartal Yiğit, önümüzdeki günlerde zaten Sergen Hoca dönemini ayrıca değerlendiririz. Ama şimdi Beşiktaş'ın mutlaka önüne bakması gerekiyor. Bir tercihte bulunması gerekiyor. Efecan az önce gerçekleştirdiği bağlantıda yabancı teknik adamlar üzerine yoğunlaşıldığının altını çizdi. Sen yerli yabancı ayrımına burada inanıyor musun? Ya da aslında yerli olarak da böyle çok güçlü bir alternatifin göründüğünü düşünüyor musun? Yabancıya yönelmek mantıklı mıdır?
3: Şimdi şunu söyleyeyim, yani yabancıya yönelmeye mantıklıdan önce ben de Efecan'ın dediği gibi Beşiktaş'ın yabancı bir teknik direktör getirme ihtimalini çok çok yüksek görüyorum ki hazırlıklar vardı, şimdi iyice ayyuka çıktı. Şunu söyleyebilirim, bugünden itibaren Sergen Yalçın'ın hiçbir zaman kulüpte istemediği, bırakın Ümraniye'de, startta, kulüpte dahi istemediği Eduard Graf'ın dönemi başlayacak. Onu söyleyeyim. Yani Başkan Serdal Adalı Eduard Graf'ı bu yüzden görevden almadı. Sergen Hoca çok istedi. Onu da söyleyeyim. Hatta bugünkü toplantıda böyle bir geçmiş. Yani Eduard Graf ben istememe rağmen burada. Bu demek ki bir hoca istemiyorsa başka bir scout'u, demek ki bizim de istenmediğimiz anlamına gelir şeklinde bir düşüncesini belirtmiş. Başkan da bu konuda herhangi bir şey yorum yapmamış. Eduard Graf bizim şu an itibariyle çalışanımız demiş. Zaten ipler de bundan sonra koptu. Ben artık Eduard Graf'ın dümene geçeceğini, hatta aldığım duyumlar şu. Zaten teknik direktör seçimini başkan Eduard Graf'a bırakacak. Eduard Graf da getireceği yabancı teknik adamla birlikte Ümraniye'de göreve başlayacağını ve bir sportif direktör gibi çalışacağını, Serkan Reçber'in yerine gelecek ismin Eduard Graf olduğunu söyleyebilirim. Çok çok daha fazla yetkiyle göreve gelecek bu sefer. Yani görevi devralacak diyelim. Zaten görevde. Başka bir görevi devralacak. Yani futbolda bir yapılanma başlıyor artık bugünden itibaren. Serdar Adalı da görev paylaşımında da bunları diğer yöneticilere de

0: iletti. Diğerlerine de iletecek söylemediklerine. Yani Eduard Graf'ın başrolde olduğu bir sistem Beşiktaş'a gelmiş olacak ki hocanın da, yani Eduard Graf'ın da yazıldı bunlar gerçi ama Top Müller ismi doğru, bir görüşme yapıldı. Görüşmeyi yapan da Eduard Graf. Beşiktaş'ın şu an listesindeki en güçlü adaylardan biri Top Müller. Yönetimin büyük bir kısmında, listesinde demeyeyim ama görüş olarak belirttiği başka bir isim de Radvan Lucescu. Onu da söyleyeyim. Lucescu olan Türkçe, Lucescu'nun babasından dolayı Türk futbolunu iyi tanıması, gençliğinin Türkiye'de geçmesi ve gittiği takımlarda başarılı olması hep yöneticilerin bu konudaki ısrarını başkana iletmelerine neden oldu. Yani Radvan Lucescu çok gündemde olan bir teknik adam. Yani ilerleyen günlerde tabii olay çok sıcak olduğu için ilerleyen günlerde biz şunu görebileceğiz Kerem. Top Müller, Radvan Lucescu, yani bu ikili arasında gidilecek gelecekmiş gibi geliyor bana. Mesela Glasner diyenler var. Glasner diyen bazı yöneticiler. Evet, Glasner çok iyi bir hoca. Ama şunu da söyleyeyim bir anekdotta. Konuştuğum bazı yöneticiler Glasner'i istiyoruz. Hatta kendisine iyi bir bütçe de vereceklerini söylüyorlar ama Beşiktaş'ın şu an hangi Avrupa'da hangi ligde olacağı belli olmadığı için hocayı da bu şekilde bir teklif yapmak istemiyorlar. Eğer Beşiktaş Avrupa Lig, UEFA Avrupa Ligi'ne katılırsa kesin ve kesin şunu söyleyeyim, Glasner'le temas kurulacak. Yani Glasner, Top Müller, Radvan Lucescu arasında yabancı bu şekilde bir üç isim üzerine bir üçgen kurulacak. Şimdi yerli dedin, evet, kısa vadede ligi tanıyan bir hoca olabilir. Şenol Güneş ismi, tabii Şenol Hoca ismi hep ağırlıkta var. Ama bazı yöneticiler, yani yöneticilerin bir kısmı da şunu diyor. Evet, Şenol Hoca çok deneyimli, çok tecrübeli bir teknik direktör ama yani işte Sergen Hoca'yı gördük, ikinci kez geldi, başarılı olamadı. Yani denenmişlerden artık vazgeçelim. Yani yerli olacaksa da işte bir Nuri Şahin olabilir deniliyor. Şenol Hoca da diyenler var. Hiç olmasa bir sene gelsin, bizi bir toparlasın şeklinde ama şunu söyleyeyim, başkanın da fikri ağırlıklı olarak yabancı teknik adamda.
1: Kartal Yiğit, çok teşekkür ediyorum görüşlerini bizimle paylaştığın için. Kartal Yiğit tecrübeli gazeteci bizimle beraberdi sevgili seyirciler. Şimdi Okan Koç'la konuşacağız. Okan Koç, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Selamlar, merhaba.
1: Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı Beşiktaş'ta. Siyah beyazlı ekip için lig serüveni zaten hoca ile birlikte bu sezon hiç iyi gitmedi. Zira Türkiye Kupası'na odaklanmıştı siyah beyazlar artık Nisan ayına gelindiğinde. Ama orada da hedeften uzak bir Beşiktaş gördük. Ve bunun belki de doğal neticesi olarak bir yol ayrımı da gerçekleşti. İlk görüşünü merak ediyorum, sonrasında sorularım olabilir.
2: Zaten görüşlerimi sen söyledin. Sorduğun sorunun içinde cevabını verdin. Yani şunu söyleyeyim sevgili Kerem. Beşiktaş taraftarı Sergen geldikten sonra büyük beklenti içerisine girdi. Ama karşılık buldu mu bulamadı. Senin az önce söylediğin detaylardan dolayı. En azından bazen hedeften kopabilirsin. Yarıştan da kopabilirsin. Turnuvadan da kopabilirsin. Ama oyundan kopmaman gerekiyor. O sahanın içinde o güçlü oyunu en azından sergiletmen lazım. Bizim oynadığımız dönemlerde Anadolu takımları, büyük takım fark etmez. Sahada mücadele ediyorduk. Yani direkten dönen şutlarımız, pozisyonlarımız ve rakibi ciddi şekilde abluk altına alıp yani oyun gücü dediğimiz o güçlü oyunu sergiliyorduk, skor alamıyorduk. Oluyor, bunlar yaşanıyor ama Beşiktaş'ın bu sezon bakıyorsun, sezon başından bu zamana kadar topu topu oynadığı 7 tane 6 tane iyi maçı var diyebiliriz. Büyük camianın bu kadar az bir maç serüveni yaşaması kabul edilecek bir durum değil. Ki bunun farkına varan bir Sergen Yalçın yönetim kurulu, zaten statlardan ciddi tepkiler geldi biliyorsun Sergen Yalçın'ın aleyhine. Sosyal medya olsun, sokaktaki insanlar olsun. Bundan dolayı yaşanan süreçten buralara kadar geldi. Yapılacak bir şey yok. Sağlık olsun. Görüşülen teknik direktörler var. Onlar var, bunlar var deniliyor. Hani kimin gelmesi, kimin gelebileceği ile ilgili çok net bilgi sahibi değilim. Yani az önce Kartal Yiğit'i dinledim. O da söyledi ama Radvan Lucescu ile ilgili şu bilgiyi aldım. Şu anda kontratı devam ediyor. Gelme gibi bir durumu olduğunu söyleyemeyebiliriz açıkçası. Büyük ihtimal gelmeyecek gibime geliyor Razvan'la ilgili bilgiyi vereyim dedim arada. Yani onu da sıkıştırayım istedim.
1: Okan Koç, bu ayrılığın Beşiktaş için de Sergen Hoca için de aynı zamanda hayırlı olduğunu düşünüyor musun? Hoca da biraz bu sezon yıprandı açıkçası. İlk dönemini

0: ilk dönemini biraz unutturdu yani bu dönemki performansıyla. Beşiktaş'ın kapısı hocaya eminim ki ileride de açık olacaktır. Bu ayrılık sanki bir daha bir birliktelik yaşanacaksa zamanlama olarak da bana doğru gibi geldi. Bilmiyorum, o konuda bir şey söyler misin?
1: Ya şimdi bu ayrılık bir daha bir birliktelik doğurur mu zannetmiyorum diye düşünüyorum. Çünkü çok iddialı gelindi, çok iddialı konuşuldu gelinmeden önce ve karşılığında hiçbir şekil bulunmadığı için az önce söylediğim tepkiler doğurdu taraftar camiye. Şöyle bir durum var Kerem. Bak, ne olursan olsun futbolcu psikolojisi çok farklı bir psikolojidir. Hatırlıyor musun, beraber yayın yapmıştık kupa yayında, Selim Ay ne demişti?
0: Evet.
1: Ya futbolcu çocuk gibidir, duygularına dokunacaksın. Futbolcu hep böyle ön plana çıkaracaksın. Hedef gösterirsen, kötü oynadığın dönemlerde bile futbolcu hedef gösterirsen belli bir zamandan sonra futbolcu ne diyor biliyor musun? Ya kardeşim diyor, tamam o zaman sen bizden memnun ve tatminsin, çık sen oyna. Kendi aralarındaki dönem muhabbetler bunlar Kerem. Sergen Hoca bunları çok yaptı. Yani bazı şeyleri kabullenmedi. Ya tamam, çok büyük vaatlerde de bulunmadı ama o oyunu oynatırım dedi. Oynatamadı. Yeni devre arası yapılan transferler hep o ve o futbol aktı dediğimiz Serkan Reçber gerçekten muazzam işler yaptı diyebileceğim bir konu değil açıkçası. Burada bir ironi yapayım dedim ama yapmama gereği duyayım. Boşver, her neyse. Yani yayında daha detaylı konuşuruz bunları. Abi devre arası 6 tane 5 tane oyuncu alındı. Takım bir adım bile ileri gitmedi. Geri gitmeye başladı. Futbolcuların performansı geri gitmeye başladı. Yani bunlar da göz önüne alınırsa acaba bundan sonraki süreç tekrar o birleşme gerçekleşir mi gibilerinden insanlar tereddütte olur. Ben açıkçası çok fazla gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Net bir şekilde söyleyeyim. Hayırlısı olsun Kerem. Yani evet. Bunlar yaşanır abi. Sonuçta
0: tabii ki.
1: Kimler geldi, kimler geçti. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon bu ülkenin büyük kulüpleri. Bunlarla kimler var oldu, nerelere geldi.
0: Doğru.
1: Yani, o yüzden büyük kulüplerde önemli olan o futbol akılları doğru oyunculara gitmesi gerekiyor. Beşiktaş'ın bu saatten sonra yapması gereken en önemli detay ne biliyor musun? Bana göre eğer bu yolda, bu doğrultuda hareket ederlerse önümüzdeki sezon Beşiktaş o masada benle varım der. Babacım, ikinci ve üçüncü bölge çok önemlidir bak. Özellikle büyük takımlarda çok önemlidir. Belki bir tedirgin edeceksin, baskıyı kuracaksın ve yaratıcı problem çözen oyuncularla bir ikinci bölge, evet, üçüncü bölge kuracaksın. Kurduğun takdirde de hedefe gidersin. Bu doğrultuda hareket edilirse ve doğru bir teknik adamla Beşiktaş yine o aydınlık günlere, beklenen günlere kavuşur diye düşünüyorum sevgili Kerem.
0: Okan Koç, çok teşekkür ediyorum görüşlerini bizimle paylaştığın için. Bir telefon bağlantımız daha var. Erol Kaynar hattın diğer ucunda. Erol abi merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Kerem'cim iyi yayınlar diliyorum. Okan'cım sana da iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sergen Hoca'yla yollar ayrıldı. Geride kalan, evet, haftalarda da hocanın geleceği acaba ne olacak diye hep düşünüyorduk, hep konuşuyorduk. Sizin için şaşırtıcı bir durum oldu mu? Yani profesyonel hayatta tabii ki bunlar var. Sergen Hoca Beşiktaş için çok kıymetli, çok değerli ama bazen ayrılıklar da gerekebiliyor sanki.
2: Kerem'ciğim, bu ayrılığı aslında bekliyordum. Şöyle bekliyordum. Yani şimdi Sergen Hoca'yı artık gitmiş bir hocanın arkasından atıp tutmak bize yakışmaz. Sadece söyleyeceğim şudur. Sergen Hoca artık bu saatten sonra Beşiktaş'ta dikiş tutturamazdı. Çünkü kalsaydı bile ilk daha sezon açılışında bir iki kötü sonuç ya da kötü futbol Sergen Hoca'yı zaten sonunu getirecek hareket olurdu. Hem o da çok daha da fazla yıpranacaktı. Bence hayırlısı oldu, iyi oldu. Hem Sergen Hoca için hem Beşiktaş için bence doğru bir karar bu. Çünkü olmuyor yani, gitmiyordu. Dediğim gibi artık ipler kopmuş yani, Sergen Hoca ile Beşiktaş'ın ipleri kopmuş. Dolayısıyla tekrar bunu bir araya getirmek çok güçtü. Dediğim gibi sezon başında yapılabilecek en ufak küçük bir harekette bu sefer Beşiktaş'a zarar verecek boyutlara gelecekti iş. Doğru oldu bence. Hayırlı olsun demekten başka şeyimiz yok. Şeye gelince, kadro yapılanmasıyla ilgili tabii yeni yapılacak olan, ben geçen cuma günkü yayınımızda da söyledim. Beşiktaş yönetiminin artık Sergen Hoca'nın arkasında kalması yanlış bir şeydi. Şimdi yapacağı, koyacağı teknik adamın da arkasında değil, yanında olması lazım. Çünkü ön planda hep Sergen Hoca'ydı. Yani bütün sanki basın sözcüsü gibi hareket etmek mecburiyetinde kaldı belki Sergen Hoca. Ama yönetimin artık işi ele alması lazım. Scout ekibi, biliyorsun, iki başlı scout ekibi oluştu Beşiktaş'ta. Bir Sergen Hoca'nın Serkan Reçber'le beraber oluşturduğu bir ekip. Bir de

0: Kraft'ın ki sezon başında o gelmişti, o bütün yönetecekti ama bir anda geri planda kaldı. Bu iki başlılık da Beşiktaş'a zarar veriyor, verdi. Dolayısıyla artık tam bir kurumsal yapılaşmaya ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Kim nerede ne yapacağına çok net artık ortaya konması lazım. Kim sorumlu, nereden kim sorumlu olacak? Bunları net bir şekilde altını çizerek yönetimin anlatması lazım. Çünkü çok bir böyle bir bilinmezlik vardı Beşiktaş'ta. Bu bilinmezlikleri kaldırması lazım yönetimin. Yönetim artık çok ciddi bu işe ağırlık koyması lazım. Hep Sergen Hoca'ya yüklendi iş. Tabii Sergen Hoca da futbol olarak başarılı değildi. Bunu da kabul etmemiz lazım. Ama burada sorulması gereken başka bir soru var Kerem'cim. Şimdi hatırlarsan Ocak transferinden sonra oynanan futbol ve gelen futbolcularla ilgili hemen herkesin 3-4 hafta oynanan futbolla ilgili ve futbolcunun gösterdiği performansla ilgili inanılmaz olumlu dönüşler oldu biliyorsun. Hiç kimse Beşiktaş'ın bu noktaya geleceğini düşünmemişti. Ben dahil. Çünkü hakikaten alınan futbolcular müthiş bir performans gösterdiler. Çok 7-8 futbolcu alındı biliyorsun Ocak'ta ve ciddi de para harcandı. Dendi ki bu alınan futbolcular Beşiktaş'ta kalmasa bile para kazanılabilecek futbolcular alındı diye ben de kabul ettim bunu. Ama soru şu, bu alınan futbolcular Ocak ayında yapılan transferler bu kadar iyi ve iyi performans göstermişken ne oldu da şu noktaya geldi bu futbolcular? Ve biliyorsun bütün futbolcular neredeyse şeyden nasibini aldı, tenkitten nasibini aldı. Herkes artık futbolcuları yüklenmeye, teknik hayata yüklenmeye başladılar. Ama burada hakikaten çok önemli bir soruyu soruyorum bu kendi çapımda. Yani bu futbolcular geldikleri zaman bu kadar iyilerdi. Herkesin biliyorsun hayranlığını kazanan futbolcular bugün niye bu istemezlik noktasına geldi? Bu sorunun cevabını bulmamız lazım. Ondan sonra transfer ve o yapılanmayı gözden geçirmesi lazım sayın yönetimin.
1: Erol abi çok küçük bir sorum daha olacak size. Tabii, farklı buyur. Dönemlerde Beşiktaş kulübünde farklı pozisyonlarda çalıştınız. Yani kulübün Bir anlamda hani hafızası olarak da nitelendirebileceğimiz insanlardan birisiniz. Ve eminim ki pek çok tercihle ilgili, teknik direktör konusu için söylüyorum bunu. Belki toplantılarda bulundunuz, belki görüş ifade ettiniz. Kulübün planlaması ve yapılanması ile ilgili görmek istediklerinizi söylediniz ama bir teknik direktör profili hayal ediyor musunuz Beşiktaş için?
0: Vallahi tabii ki kendi çapımda bir takım şeyler düşündüm. Yani bu noktaya geleceğini adım gibi biliyordum. Hatta ben hep istikrardan yana olan bir adamım. İstikrar olsun diye Sergen Hoca'nın da yanında durmaya çalıştık. Onu desteklemeye çalıştık ama baktık ki yürümüyor iş, yürümeyecek. O zaman tabii kendi çapımda bazı düşüncelerim oluştu. Yani isim olarak belki söylemem çok yanlış olur ama şöyle söyleyeyim. İşte demin anlattığım gibi Kerem'cim. Beşiktaş yönetiminin bir yol haritası çizmesi lazım. Bu yol haritası içerisinde scout ekibi kim olacak? Transferden sorumlu kim olacak? Kim karar verecek? Başkan kendisi mi karar verecek? Yönetim kurulundan oluşturacağı bir futbol komitesi mi karar verecek ki var diye biliyorum futbol komitesinin. Yoksa nasıl bir yol izlenecek? Bu çok önemli. Yani teknik direktörden daha önemli. Evvela bir kere bu projeyi şekillendirmesi lazım yönetim kurulunun. Çünkü bu kaosun içine kimi getirirseniz getir yine bir takım kaosu yaratacaktır. Bu kaosun bir kere bitmesi lazım Beşiktaş'ta. Madem böyle bir yola çıkıldı artık yeni gelecek teknik direktörü iyi bir ortam hazırlanması lazım. Şu andaki ortam bana göre çok karmakarışık bir ortam. Yani kimin transfer yaptığı belli değil, scout ekibinin kim olduğu belli değil. Yani Kraft var ama var da yok gibi gözüktü biliyorsun bütün sezon boyunca. Bu da tabii çok bir dalgalanmalara yol açtı. Serkan Reşber'i hatırla lütfen. Ocak başında ne dedi? Öyle transferler yaptık ki yapıyoruz ki göreceksiniz bambaşka Beşiktaş seyredeceksiniz. Bambaşka olacak Beşiktaş dedi. Ondan sonra kayboldu. Serkan hocam hayırdır neredesin sen? Niye o gün çıktın attın tuttun da bugün ortada yoksun? Her şeyi Sergen hocanın üzerine bıraktınız. Yani Sergen hocaya tamam tekrardan söylüyorum. Teknik olarak ve futbol olarak Beşiktaş'a maalesef bir şey veremedi kabul ediyorum. Ama bütün yükü de onun üzerine yüklemiş bulunuyor Beşiktaş. Bu da yanlış bir şey. Dolayısıyla şuraya bağlamaya çalışıyorum. Sorduğun soruya gelmek için bunları söyledim. Bu ortamı düzenlenmesi lazım Beşiktaş'ın. Bir kere yetki ve sorumluluk projesi

0: listesini iyi hazırlaması lazım. Kim yetkili olacak, kim sorumlu, nereden sorumlu olacak, bunları atlarını iyi koyup bilmemiz lazım. Biz yorumcular olarak da şey kalıyoruz, yani kimi tenkit edelim, kime şeyi suçu kimin işlediğini bulalım. Orada sıkıntılar yaşadık hep bütün bir sezon boyunca. Dikkat edersen yönetim hep geride kaldı. Tam bir bakıma doğru ama ortamı hazırlamadığınız zaman çok yanlış. Çünkü sahipsiz bir görüntü izledim ben Beşiktaş'ta. Artık bu sahipsizliği ortadan kaldıracak olan tamamen yönetim kuruludur. Artık yönetim kurulunun, Sayın Başkan'ın başkanlığında bu yönetim kurulunun bu işi tamamen ele alması lazım ve bütün sorumluluğu üstlenmesi lazım. Yoksa gelecek olan teknik adamı yine biz boşlukta bırakırız. O çok yanlış olur. Ama eğer soruyorsan sorunun, zannediyorum sorduğun soruda hani kim olması gerekir gibi bir şey soruyorsun. Yani yabancı teknik adam kim olabilir? Şu anda baktım, piyasayı da araştırmaya çalıştım. Çok öyle benim gönlümdeki teknik adamlar şu anda bir takım çalıştırıyorlar. Yani onlarla anlaşmak da çok zor. Parasal olarak da anlaşmak, ekonomik olarak da anlaşmak çok zor. Ve evet, gelirlerse tabii çok farklı bir projeyle, yani transfer projesiyle gelirler. Onu kaldırabilir mi, kaldıramaz mı Beşiktaş, o da tartışılır. Yani ben buna yabancı bir hoca için biraz Beşiktaş'ın işinin daha kolay olmayacağını, ekonomik olarak kolay olmayacağını düşünüyorum. Ekonomik olarak eğer hazırlığı varsa yönetimin, o zaman tabii tercihim mutlaka çok tartışılmayacak bir yabancı hocadandır. Ama dediğim gibi lütfen bunu iyice anlatmaya çalışayım. Evvela bir kere Beşiktaş kimin ne yapacağını, taşları yerine oturtması lazım. Gelecek olan teknik adamın artık tartışılmayacak bir noktada olması lazım ve boşlukta duruyor olmaması lazım. Yani şu değil, ortaya teknik adamı atıp yönetim kenarda duramaz. Çünkü işin başı sorumludur ve yetkilidir. Yetkili olduğunuz zaman sorumluluğu üstünüze alacaksınız. Yetkili ve sorumlu olan yönetim kurulu ve yönetim kurulu başkanıdır. Bunu bir kere altını çizerek söylemek lazım. O ortamı sağlarsanız ondan sonra oturup kimi getireceğinizi düşünürsünüz.
1: Çok teşekkür ediyorum Erol Kaynar, görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için.
0: İyi yayınlar diliyorum Keremciğim.
1: Çok sağ olun. Erol Kaynar bizimle birlikteydi sevgili seyirciler. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi dedik ve siyah beyazlı kulüpte son dönemde o kadar fazla teknik direktör tercihi oldu ki ve bunların birçoğu belki de doğru tercihler olmadı. Zaten şimdi sizinle paylaşacağız ortaya çıkan neticeleri. Mahmut Alpaslan ve Zafer Tüzün de bu arada bizimle beraber. Hoş geldiniz.
2: Hoş gördük.
1: Biraz geç bir hoş geldiniz oldu, kusura bakmayın. Çok çok hareketli bir spor gündemi başlangıcı yaptık ve Beşiktaş'ta teknik direktörler yakın geçmişte neler yaptı? Bunlar üstüne biraz konuşalım. 2020-21 sezonuna siyah beyazlar Sergen Yalçın'da girmiş. 40 maçta 2-10 puan ortalaması tutturmuş ve Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmıştı. Sonraki sezona da Sergen Hoca ile başlandı ama 15 maçta 1-40 ortalamada kalınca hoca da artık yorulduğunu açıkçası hissettirmişti ve kendisiyle yollar ayrıldı. Önder Karaveli geldi Sergen Yalçın sonrasında. Geçici olacağı düşünülüyordu. Öyle de oldu. 14 maç 1.71 puan ortalaması. O sezon Valerian İsmail ile tamamlandı. 8 karşılaşmada 1.63 puan ortalaması tutturan hocayla yeni sezona başlanmalı mı başlanmamalı mı tartışmaları eşliğinde 2022-23 sezonuna Valerian İsmail ile start verildi. 10 karşılaşma 1.80 puan ortalaması ve Beşiktaş kariyeri hocanın epey kısa sürdü. Valerian İsmail sonrasında daha önce de Beşiktaş'ta çalışmış ve şampiyonluk yaşamış Şenol Güneş siyah beyaz takımda bir kez daha görev aldı. Sezon ortasında geldi. 23 karşılaşmada 2.30 gibi iyi bir puan ortalaması tutturunca Şenol Hoca yeni döneme de Beşiktaş camiası umutlu girdi. Ama 23-24 sezonu hayal edilen seviyenin uzağında bir başlangıca sahne oldu. 7 karşılaşmada Şenol Hoca 1.86 puan ortalamasında kaldı. Sonrasında farklı isimler Beşiktaş'ta görev aldılar. Hakikaten 2023-24 sezonu siyah beyazlı camianın bir an önce bitmesini beklediği bir sezondu. Ki iyi de bitti. O detayı az sonra paylaşacağım. 4 maç Burak Yılmaz görev aldı. 5 karşılaşmada Rıza Çalınbay Beşiktaş'ı çalıştırdı. 1.50-1.40'lık puan ortalamaları tutturdular. Ve Serdar Topraktepe takımın başına geldi. 9 maç 1.56 puan ortalaması

0: Galatasaray karşısında 5-0'lık skorla elde edilen Süper Kupa zaferi sezona umutlu girmesini sağlamıştı Beşiktaş'ın ama sonra işler istenildiği gibi gitmedi. Ole Gunnar Solskjaer'in ise 17 mücadelede 1.82 puan ortalaması tutturduğunu belirtelim. Bu sezona da başlamıştı Norveçli hoca. İlk maçını ligde kazanmıştı ama Avrupa Kupaları serüveni erken noktalanınca Sergen Yalçın Beşiktaş'ta dümene geçti. Bu sezonu tamamlayabildi Sergen Hoca ama önümüzdeki dönem Beşiktaş'ta görev alamayacak. Mahmut Hocam tabii ki Sergen Hoca'nın Beşiktaş camiası için yeri, ağırlığı, ona duyulan sevgi bunlar baki. Bunlarda belki bir problem yok. Bunlar değişmez. Ama profesyonel hayatın içerisinde de ayrılıklar var.
1: Maalesef.
0: Bu gerekli, yapılması gereken bir ayrılık kararı mıydı? Alınması gereken bir ayrılık kararı mıydı?
1: Ya her ayrılıklar tabii zor. Bilhassa böyle camialara mal olmuş. Ama Sergen Hoca'nın daha değişik bir karakter özelliği var. Birkaç kulüpte böyle mal olmuşlukları var. Yani tek Beşiktaş değil. Fenerbahçe'si var, Galatasaray'ı var. Var da var bir sürü. Tabii ki bir sezon bir başarılı bir performans. Ondan sonraki ertesi seneki sezonda yarıda bırakıldı, gönderildi. Şimdi tekrardan sezon sonu burada da bırakıyorsunuz. Bu tabii teknik direktörlerle birlikte oyuncu yapılarına da bağlı. Ama şu da var, elinizdeki oyuncu potansiyelinden eğer siz bu kadar üst seviyedeki bir camiayla, bir çınarda çalışıyorsanız siz de futbol olarak bir şeyler vermeniz lazım. Oyun olarak bir şeyler de katmanız lazım. Her zaman hep oyuncular suçlu değildir. Biraz da biz teknik direktörler kendilerimize de bakmamız lazım. Biz neler verebiliyoruz? Oyuncuları nasıl kazanabiliyoruz? Nasıl oynatabiliyoruz? Oyunla elindekinden iyi bir şeyler çıkartmak mecburiyetiniz. Teknik direktörlük budur. İyi oyuncularla herkes yapar. Adama zaten söyleyecek bir şey ki git çık diyeceksin oyna. Zaten Türkiye'de sen üst seviyede bir takımsın. Büyük bir takımsın. Buraya gelen oyuncular da büyük ama madem böyle bir oyuncu kalitesine sahipsin, burada işte bir şey çıkmasa, burada teknik direktörlük burada başlıyor. Her baba topçularla herkes iyi sonuçlar alabilir. Onları idare etmesi çok önemli. Orada zordur biraz ama sizde kaynaklar. Her şey dönüp dolaşıp sizde kaynaklar. Yani ben bir de şu benim tam değişik yöndeyim. Büyük takımlara gelen Türk hocalar bütün her şeyi sahip olmakla bırak abi sen sadece sahanın içine hakim ol. Sağ içime hakim ol. Dışarısına çıktığın zaman işte bunlar senin başına geliyor. Çünkü algılayamıyorsun. Dağılıyorsun. Oranın potansiyelleri başka. Oralarla yöneticiler ilgilenir. Teknik direktörler ilgilenmez. Sportif direktörün vardır. Ona atarsın topu. Sen sadece basın toplantıları da dahil futbolcularına ve takımla rakiple ilgilenirsin. Onları konuşursun. Biz biraz dağıldığımız zaman zannediyoruz ki kulübün her şeyine biz sahibiz. Onun her şeyi yok abi öyle bir şey. Sen teknik direktörsün, teknik direktörünü yapacaksın. Öbür tarafı scout ekibi kulübündür. Senin olma, belki senin bir tane vardır, maaşını sen verirsin. O başka bir konu. Ama scout kulübün resmi ekibi. Sportif direktöre karışamazsın. Onlar kulübün getirdiği resmiler, senin üzerinde olan bir mercilerdir bunlar. Biz bunlara da girdiğimiz zaman işte işin içinden çıkamıyoruz. Bir seferde işler terse gittiği zaman çorap söküyor. İki tarafa da hayırlı olsun. İnşallah doğru bir seçenek bulurlar. Yabancı gerek yabancı olsun gerek Türk hoca olsun ama hocalarda bitmeyecek iş. Abi takım kurmak çok önemli. Büyük takımlarda oyuncu potansiyeli. Biraz evvel Erol abi ne dedi? Oyuncular geldiği zaman herkes dedi çok iyi şeyler söyledi. Demek ki bizde bir hata var. O adamlar geldiler hazır geldiler. Çıktılar çatır çatır oynadılar. Demek ki süreç esnasında biz onları o seviyede tutamadık. Biz teknik direktörler o seviyede tutamadık. Adamlar aşağı indi. Futbol olarak aşağı indiler. Performans olarak aşağı indiler. İşte hep söylüyorum bizde bir sıkıntılar var. Bizim çalışma standartlarımızda bir sıkıntılar var. Onları düzeltmeleri lazım. Teknik heyet olarak. Teknik heyetler bizler yani çalışıyorsak etrafımızdaki şu demek değildir. Ben teknik direktörüm ama kondisyon benim işim değil. Ben ilgilenmem. Onu da bileceksin. Ha. Bilmezsen bunlar başına gelir. Ne şekilde hazırlanıyor sana nasıl hazır veriyor. Yarındaki çalışan analizlerle çalışırsan böyle olur. Aradaki farklar bunlar. Beşiktaş'ın kurduğu teknik heyet maalesef buralara getirdi. Hoca için de hayırlı olsun. Beşiktaş kulübü de inşallah doğrusunu yalnız şunu da bir artık sakız haline getirdik. Her sene bir yapılanma abi kulüpler her sene yapılanmaz. Böyle büyük camialar yapılanmaz. Yapılanma

0: senede bir, 10 senede bir olur. Ama her sene yapılanma olmaz.
1: Hocam takımların sistem sorunu yok ki. Çünkü sistem yok. Teknik direktör sorunu var.
2: Hocam daha geniş çaplı konuşalım.
1: Değişikliği var.
2: Bazı değişiklikler de gerekli olabiliyor. Yani burada mesela Sergen Hoca ile devam edilseydi sizce gerçekçi bir planlama yapılabilir miydi?
1: Kendi yolunu kendi kesti Sergen Hoca yani. Şimdi baktığımız zaman mesela Beşiktaş'ın takım büyüklüğüne geldiği günden bu yana en büyük katkıyı yapan başta Rafa Silva olmak üzere, ikinci Çerne olmak üzere böyle adamları sıradanlaştırmak başına bela almak demektir. Sergen Hoca başta bunları yaparak bir başına bir bela aldı. Ya hem kendine hem Beşiktaş camiasına zarar verdi. Şimdi bu tür Rafa Silva'yı, Çerni'yi yok edip de işte Raşika'dan başka kim var? Kartal Yılmaz'dan, Aslani'den bunlardan bir lider oyuncu yaratmak hayalcilikten öteye gitmez. Onun için bu yanlışları yaptı. Ne? Ha, bunları yapmak kendisini de büyütmez, Beşiktaş camiasını da büyütmez. Yerinde saydırır. Hatta geri götürür ve geri de götürdü. Şimdi onlarca sil baştan, onca yapbozlara, o kadar tecrübeye rağmen Beşiktaş takımında yaşananlara, gelenlere, gidenlere, terk edenlere rağmen ortada Beşiktaş takımı futbol kavramlarından uzak bir Beşiktaş takımı seyrettik. Yani bir başı bozukluk silsilesi vardı. Geleni gideni de kendisine benzeten bir sistem ortaya çıktı kendiliğinden. Yani Beşiktaş aslında giderek sıradanlaştı ama farkında değil. Duraklama devrine girdi, lale devrine girdi, farkında değil. Yani onun için takım olabilme adına bir kere futbolcuların bir araya gelebilmesi için takım organizasyonu, kulüp organizasyonu şarttır. Demin güzel bir şey söyledi Mahmut Hocam. Futbolda herkes işini bilecek kardeşim. Herkes kendi işini yapacak. Başkan başkanlığını, hoca hocalığını, taraftar taraftarlığını, sportif direktör sportif direktörlüğünü. Şimdi biz teknik direktör her şey olur derken ben bunu söylüyorum. İşte psikolog, lider, arkadaş, metodolog derken gitti öbür tarafta başkanın işine karış, sportif direktörün işine karış demiyoruz. Futbolcu bazında ben her şey olabilmeli diyorum. Onun için takım olmadan maalesef futbolcu da olmuyor. Başarı için de takım ruhu, takım kültürü gerekiyor. Bu çok önemli. Takımın psikolojik atmosferi çok önemli. Bunlar da teknik direktörün işi. Buralarda başarı olamazsan senin yollarının ayrılması kadar doğal bir şey yoktur. Onun için Beşiktaş kazandıkça, galip geldikçe aslında bütün bu saydığımız doneler yerine oturmaya başlar yavaş yavaş. Ama Beşiktaş takımında o kadar gitgelli oluyor ki sezon boyunca ve kaç senedir yaşanıyor bu. Yani takımdaki genel olarak ruhsal çöküntünün sebebi Sergen Yalçın'dır. Sen takımını, takım organizasyonunu yaparken Beşiktaş takımı sahada uyurken Sergen Hoca da kenarda uyudu. Takımına coşku vermek, iştah getirmek, takımının problemlerini kendine dert edinmek, kendini olaya adapte etmek demektir ve takımın başarısı gelir böylelikle. Sen o takımın başında lider olacaksın. Sen o takıma coşkuyu, ruhu, formanın içine sadece bedenini değil ruhunu koymayı öğreteceksin. Ondan sonra da şampiyonluk gelecek. Büyük takımlar galibiyetlerle, şampiyonluklarla beslenirler.
2: Ama bunları da yapabilmen için tabii odağının yüksek olması lazım, işte isteğinin yüksek olması lazım. Evet. Sergen Hoca da buralarda sanki biraz eksi puan alıyor verdiği görüntü.
1: Alıyor, ben diyorum kendine dert edinmediğini, onun için söylüyorum. Şimdi Sergen Hoca gitti ya, bundan sonra ne olacağı hiç umurunda olmaz. Olmaz, emek vereceksin. İştah getireceksin. Bunlar için de kendin önce adapte olman lazım. Haklısın söylediklerine. Yani şimdi makina gibi bir organizasyon yapıp da şampiyonluk kovalamak teknik direktörün işidir. Ama sen bu organizasyon dışında o öyle yapmış, Graf beni yemeye çalışıyor, ben onu yemeye çalışayım, onun görevini de yapayım dersen dağılırsın.
3: Süreklilik
1: adapte önemli. Olamazsın.
3: Teknik direktörlerde de süreklilik önemli.
2: Kulüpte de aynı.
1: Tabii canım.
3: Kulüpte yani zaten vardı Beşiktaş'ta ama son dönemler işte gelenler maalesef.
2: Mesela bir futbol direktörü getiriyorsunuz. Bu iyi bir fikir olabilir. Yani neden böyle bir şey oluyor diye sorgulamıyorum. Onu getiriyorsunuz. Sonra o futbol direktörüne

0: Söz hakkı tanımadığınız bir teknik adam tercihi yapıyorsunuz. Zaten söz hakkı tanısanız Sergen Yalçın'ı getirme gibi bir olasılığı herhalde Eduard Graf'ın sıfırdır. Ya da %0.1 olsun hadi yani bir kapı açık bırakalım.
1: Çok kısa.
0: Sonra getirdiğiniz hoca, getirdiğiniz futbol direktörüyle birlikte çalışmak istemiyor.
1: Bak, Türkiye'de 3 tane hocayı bir tarafa koyalım. Sayın Fatih Terim, Sayın Mustafa Denizli, Sayın Selçuk, Şenol Hoca, Şenol Güneş. Bunların üzerinde olmaz. Ama diğerleri...
2: Baba bir dakika, niye olmuyor hocam?
1: Abi şimdi onlar abi, öyle bak...
2: Kulüp organizasyonu olduktan sonra olur, ne
1: şey
2: demek
1: söyleyeceğim.
2: Yani?
1: Benim onlar bir kere onu tutturmuşlar ve bunlar süreklilikleri hep yakalamışlar.
2: Yanlış rol model ama.
1: Bak bunlar süreklilikleri yakalamışlar kulüplerde. Mesela Mustafa Hoca her gittiği yerde şampiyonluk yaşamış. Bütün kulüplerde. Bütün kulüpler, üç büyüklerin hepsinde şampiyonluk yaşamış. Doğru mu? Mustafa tabii yaşadı. Fenerbahçe'de yaşadı, Beşiktaş'ta yaşadı, Galatasaray'da yaşadı. Trabzonspor'da çalışmadı hoca. Orada çalışmadı. Şimdi şöyle, onlar onu oturtturmuşlar ve öyle kabul ettirmişler.
2: Hocam, bütün
1: şimdi,
2: organizasyonu kendileri yapamaz.
1: Sergen hocamız geldiği zaman şampiyon olduğu dönemi biliyoruz. Hepimiz de ne şekilde şampiyon olduğunu. Bir puanlamını şampiyonluk şampiyonluktu. Efendim?
0: Averajla.
1: Yani bir ne olursa olsun şampiyonlukta her türlü şampiyonluk.
0: Bu arada çok daha açık ara şampiyon da olabilirdi yani. Son
1: olabilir,
0: haftalar işi zora soktu.
1: Olabilir, fark etmez. Şampiyonluğu
0: hak etmedi diyemeyiz.
1: Bak aslında. Ne diyorum, şampiyonluk ne tarzda olursan olsun.
0: Evet.
1: Gol atıyorsun, ne şekilde atarsana. Çarptın, attı, hiç önemli. Gol sayılıyor mu sayılıyor? Şampiyonluktur. Ama ondan sonraki devamlılıkları önemliydi. Devamlılığı getiremedi, sürdürümlülüğü getiremedi. Bu saydığım 3 hoca yaptı bunları.
2: Onların... Evet, Fatih
1: burada
2: Hoca
1: getirebilirsiniz
2: rol model olmuş biri.
1: Efendim?
2: Bak, Fatih Hoca rol model olmuş biri. Ben kabul ediyorum, başarılarını da kabul ediyorum ama futbol değişti abi.
1: Bak şimdi onlar, şimdi, ben de şu andaki futbol kültüründe, ki buna biz yeni sokmaya çalışıyoruz. Nasıl scout ekibimizi 10 senelerden beri konuşuyorsak, yeni sokmaya çalıştığımız bazı terimler, bazı yapılanmalar. Yani işte futbol direktörü. Bizim anlayışımıza göre değil, hocaların anlayışına göre değil, Avrupa'nın anlayışına göre yapabiliyorsan, onu oturtabiliyorsan işte öyle. O vakit yönetim sadece ekonomi kısmına karışır. Sportif direktörü de ben Kerem Hoca getiriyorum. Senle birlikte bütün ekibi kurarım, her şeyi kurarım. Bütün sorun bende, sen benle muhatap olursun, yöneticiyle değil. Ama biz yöneticiler, başkanlarımızla her şeyin içine giriyoruz. Bu sefer ne scout'un özelliği kalıyor, ne sportif direktörlüğün özelliği kalıyor. Her yere girmek istediğiniz zaman karma karışık oluyor. Bu sefer bir de böyle camiayı kendini mal etmiş hocaları da getirdiniz mi? Onlar da bütün hepsinin üzerine görüyorlar kendilerini. İşte karma karışık bir şey çıkıyor ortaya. Beşiktaş bunu yaşadı son dönemlerde.
2: Beşiktaş her şeyi yaşadı. Yani Fransız tam gaz aşağıya bir gidişat var Beşiktaş'ta. Bunun önüne geçmenin bir tane yolu var abi, sistem. Şimdi sen hala Graf'la Sergen Yalçın tartışmasını yaşıyorsak biz, en büyük yanlış burada. Ben bak ne diyorum, takım kulüp organizasyonu şart. Yani futbolcuların bir araya gelebilmesi için şart. Ve teknik direktör artık abi sadece antrenmanda kendi oyuncularıyla ilgilenecek. Bak onların sorunlarıyla dahi ilgilenmeyecek. Avrupa'yı en iyi bilen Mahmut Hoca'dır. Şimdi dünya futbolunda, Avrupa futbolunda kulüp başkanlarını falan tanımaz futbolcular. Bir kere belki görmüştür. Sportif direktör götürür. Yönetimi temsil eder. Teknik direktörü de asiste eder.
1: Bütçe bile
2: onda. Ama bizde tabii her şey ondadır. Şimdi bizde bir kere sportif direktörlük kavramının yerleşmesi sorunu var. Niye? Çünkü herkes kendinden bir şey çalınmış hissediyor. Abi bırak herkes işini yapsın ya. Başarı için hangi şartlar, hangi zincir gerekiyorsa o zincirler bağlansın birbirine. Ama bizde öyle değil ki. Ya burada bak, Beşiktaş'ta yenilmek, farklı yenilmek, efendime söyleyeyim, kaybetmek, hedeften uzaklaşmak falan değil abi. Dert ne biliyor musun? Bir şeyler kaybediyor Beşiktaş. Dert yenilmek falan değil yani. Onun için hedeften sapmak, efendime söyleyeyim, Beşiktaş'ın bir hedef belirledikten sonra en erken kopan Beşiktaş takımı oluyor değil mi?
0: Son yıllarda öyle oldu abi.
2: Peki bunun çaresi ne? Bu sorun tespit edilip onu çözmeye çalışın yani. Nedir? Takım organizasyonu, transfer mi? Beşiktaş'ın bir kültür yaratılması mı? O kültüre uygun teknik direktör gelmesi mi? Kendi öz evlatlarından birini mi ön plana getirip onu uzun vadede sabretip onu yetiştirmek, aynı zamanda bir sistem oturtturmak mı? Şimdi sadece Sergen Hoca'dan bir Rıza Hoca galiba çalışmış değil mi Beşiktaş'ta oynayan?
0: Bir 30 saniyemiz var bu arada.
2: Burak. Ya kardeşim şimdi yeni jenerasyon Mehmet Özdilek var. İbrahim Üzülmez var. Bunlar da katkı sağlayabilir. Ve bunlar kendi camianın içini bildikleri için aidiyet duyguları, bağlılık duyguları ön planda olan çocuklar. Bunları da yetiştirmeye çalış. Bizde bir de şöyle kültür vardı. Teknik direktör gelir, eski takım arkadaşlarının telefonunu bile açmaz. Ya bir ekip ol. Belki yani seni ikna edebilecek bir fikri olan bir arkadaşın olabilir. Önemli olan ortak menfaat, Beşiktaş'ın misyonu, vizyonu, galibiyeti, şampiyonluğu değil midir? Bu yolda da her şey, bizde her şey eksik. Onun için biz en iyisi reklama gidelim.
0: Araya gideceğiz sevgili seyirciler. Az sonra spor gündemi kaldığı yerden devam edecek. Bu arada İspanya Ligi'ne de göz atmış olacağız. Bir yere ayrılmayın. Az sonra birlikteyiz.
3: Spor'un radyosu A-Spor Radyo.
4: Reklam. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Reklam.
7: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın.

Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Aspor Radyo canlı yayın.
1: Düşünürsek biraz teknik direktör adayları ile ilgili de belki değerlendirmelerde bulunabiliriz. Hocam Dino Topmöller'in ismini zikretti Kartal Yiğit. Özellikle Frankfurt döneminde başarısıyla ve uzun dönem çalışmasıyla da hocayı hatırlıyoruz. Genç bir teknik adam. Razvan Lucescu bir aday o şekilde ifade edildi. Şenol Güneş ihtimali bilmiyorum masaya gelir mi çok emin değilim. Efecan Öztaş muhabir arkadaşımız Beşiktaş'ın önceliğinin yabancı teknik direktör olduğunu söylüyor. Bu ilk konuşulan isimler sizin kafanızda bir şey uyandırıyor mu?
2: Ha şimdi graftan çıkalım. Graf scoutluk yapan bir.
1: Evet.
2: Oradan Dortmund'da yaptı. Dortmund'dan bıraktılar gittiler başka yerlerde getirdiniz sportif direktörlük yapmaya. O ortam hazır değil buraya. İyi bir scout. Onu da söyleyeyim yani. İyi bir scout, işini iyi yapan birisi ama sportif direktörlük bizim ülkemizde biraz daha değişik boyutlarda.
3: Hayatta adam da kabul görmez hocam.
2: Adam da futbol ona direktör. Alışık değil. Şimdi Topmöller diyorsun.
3: Başka isim bulabilirsin.
2: Topmöller babası çok iyi topçuydu. Santrafor. Meşhur Alman milli takımda da falan. O da hocalık yaptı. Beşiktaş için uygun değil şu anda. Gerek biz sevmeyiz öyle genç oyuncu çok hocaları. Yani
1: bu arada Klaus Topmöller yani Dino'nun babası Bayer Leverkusen'da Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan hocaydı.
2: Evet. Yani çok çok iyi bir hocaydı o da ve iyi bir santrafordu.
1: Evet.
2: Alman milli takımda falan da uzun dönemler oynadı. Yani siz getireceksiniz bak mesela Razvan olur. O daha çok böyle şampiyonluğa oynayan takımlarda oldu. Oraları biliyor. Mesela Yunanistan'da çalıştı Panathinaikos, işte Olympiakos, AEK falan hep bizim Türkiye gibi böyledir. Şeydir, mücadeleci takımlardır. Gerek taraftar gerek ateşli. Öbürü de bir oturmuş bir ekolün içinde olanlar. Şimdi Beşiktaş tekrardan her sene söylediğimiz gibi yapılanmak içine girecekler. Yani ben Topmöller'in Beşiktaş
3: için... Hocam yapılanmak senin çok iyi niyetli bir söz. Teknik direktör değişikliğine gidecekler. Yapılanma yok ki.
2: Şimdi yapılanma
3: bir takım kültürü yaratmak yok ki.
1: Bu arada Razvan Lucescu'nun da 2021'den bu yana PAOK'ta çalıştığını hatırlatıyorum.
2: Evet yani uzun bir süredir dönemden.
1: Selanik'te.
2: Ve bizim kültüre yakın bir kültürde çalışıyor. Onlar da bizim gibi işin içine girmek isterler. Hocaların işine karışmak isterler. O da Yunanistan'dan bahsediyoruz. Yani çok fazla bir tek dinimiz ayrı. O kadar. Yani Topmöller hazır oturmuş bir düzenin içine gelmiş bir hoca. Almanya'da adam 30 yaşında, 35 yaşında, 28 yaşında hocalık veriyor sana. Onlar bakmıyorlar senin yaş mefhumuna. O zaten oturmuş onun sistemi. Sen geliyorsun hocalık, biraz ilk periyotta söylediğin gibi hocalığı yapıyorsun.
3: Evet.
2: Antrenman işini yapıyorsun ve maçlarına bakıyorsun. Öbür işler sportif direktten başlayıp öbürlerine gidiyor. Ne çatalına karışıyorsun, ne bahçıvanına karışıyorsun, hiçbir şey karışmıyorsun. Şimdi onun için burada seçeneği çok iyi yapmak lazım. Sevgili Graf da bu konuda tamam Alman hoca getireceksin ama Alman hocada artık çok şeyler kalmadı. Yani bizim hocaya bakış açımız, hocalara bakış açımız nedir? Tecrübe bakarız değil mi? Öyle yok Almanya'da artık. Almanya'da hep çok geniş hocalar var. Çünkü onlar oturttu. Bak Bayern Münih hep örnek verdim gene vereyim. Şampiyon olurlar hocayı gönderiyorlar. Çünkü bir sene sana dayanıyor bakıyor ki onların o oyun kültürüne veyahut da kulübün kültürüne uygun değilsen şampiyon yaptı hiç fark etmiyor. Hadi güle güle de. Bak getirdikleri hoca küme düşürdü getirdi aldılar. Belki de onunla gene sezon sonra bak Flick gitti ben bırakıyorum dedi. Ayrıldılar yolları gitti Barcelona'ya çalıştırdı. İki sezondan beri orada. Yani Alman milli takımını çalıştırdı. Alman milli takımına gitti. Yani bu kül orada hazır olduğu için de hocalar da geldiği zaman rahat iş yapıyorlar. Şimdi Beşiktaş'ta şöyle bir şey olacak. Hoca gelecek. Tekrardan bir oyuncu sirkülasyonu olacak. Kiralık oyuncularınız gelecek. Tekrardan bir transfer yapacaksınız.
3: Allah hocanın bak, anlayışıyla yeni bir sistem gelişmeye
2: çalışacak. Bundan sonra hoca gitti ya şimdi. Sergen Hoca gitti. Bundan sonra sıra yönetime gelir. Bizde öyledir çünkü.
1: Bu arada şöyle bir detay da var. Sergen Yalçın'a Başkan Serdal Adalı bize gelen bilgi bu yönde. Göreve devam etmesi halinde önümüzdeki sezon işlerin kötü gittiği bir senaryoda sezon ortasında bırakmaması için bir söz istiyor. Sergen Hoca da bunu kabul etmiyor. Taraftarın tepkisini kötü gidişat halinde önleyebileceğimi düşünmüyorum diyor ve istifa ediyor.
3: Ya Bak ben yeniden söylüyorum. Şimdi bir takım kültürü olmadığı için bir takım organizasyonunu da kuramıyorlar. Şimdi Sergen Hoca şunu deseydi. Benim yaratmak istediğim bir sistem var. Bunun için de süreç lazım.
1: Ben aslında şunu sorayım mı size? Bu gelen bilgi, evet. Bu az önce aktardığım, size dönerken söylediğim bilgiyle ilgili. Tamam. Sergen Hoca zaten sanki böyle işlerin gidişatının çok da iyi olmayacağını öngörüyor. Bunu hissediyor. Ve böyle bir zor durumda bu sorumluluğu kabul etmekten yana değil. Benim anladığım bu. Gelen bilgi üstüne bunu söylüyorum. Bu durumda da bu ayrılık zaten...
3: Kimse sorumluluk almayacak. Kim
1: her
3: alacak?
1: Türlü gerçekleşmeliymişi hissettirdi bana.
2: Ya bu kadar işte teknik ya direktörlük zaten, yapmayın abi, o kadar. Şimdi, her yerde aynı. Bu,
3: bak bir kere şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ta oyunu geliştirebildi mi Sergin Hoca? Gelişen bir oyun da yok. Yani transfer yaparak o transfer belki sezon başı yapılan transferlerin yanlışlığı ortaya çıktı ama Beşiktaş şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuramadı gene. Ama takım olabilen bir takım. Fakat kalite eksik. Şimdi orada takıma hakikaten oynadığı müddetçe yön verebilecek. Ondan sonra takıma abilik yapacak. Oyunsal anlamda katkıda bulunacak. Lider oyuncuları zaten yok ediyorsun sen. Sıradan oyuncularla şampiyonluğu kovalayamazsın büyük takımlarda. Neden biliyor musun? O oyuncularla iki maç iyi gidersin, bir maç kaybedersin. Böyle büyük takımlardaki takım, ben ne diyorum, takım ruhu galibiyetlerle şampiyon olunca gelişir. Onun için sen şampiyon olacak kadro kuracaksın. Belki takım olduğunu zannettik ilk geldiğinde, oh diye bir santifor geldi. Oh dedik ya, çalışıyor bak iyi falan. Abi yetmez, rakip defansı zorlayacak, ayakta duracak, duvar olabilecek, onları üzecek, skor yapabilecek santifor ikna eder Beşiktaş camiasını. Yoksa Beşiktaş takımı eğer ki yetenekli oyuncuların bireysel becerileriyle maç kazanması, ki Rafa Silva gibi bir adam derbi maçlarında maç aldı sana. Çerni ona yakın bir karakter dedik. En azından hücum zenginliği yaratıyor. Sağından solundan üzüyor rakibi, üstüne gidiyor filan. Onu da harcadın. Abi senin şimdi ben açık söylüyorum. Beşiktaş takımın orta sahası enerjisiz abi. Halsiz bir orta sahası var. Ritmini yitirmiş forvetleri var. Şimdi Raşik'a geliyor, ne yapacağı belli değil. Çerni 60. dakikada çıkacağım diye onun psikolojisi bozuk. Haliyle öndeki oyuncuların top kaybı reaksiyonları yok. Abi Beşiktaş'tan ne bekliyoruz biz?

0: Yani bir kere baştan oyuna başlangıç planı bile yanlış Beşiktaş'ın. Sen büyük takımsan ondan sonra mümkün olduğunca önde oynamaya çalışacaksın. Ya onun için orta sahadaki oyuncuların ön bölgeye katkı yapamadığı, oyuna dokunamadığı, forvet oyuncuların üretemediği, defansın yay çevresinde bozulan dengesinin düzelemediği Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Yani burada ligimizin kalitesinden dolayı bu sıralamaya girebiliyor Beşiktaş. Ama camiasına, taraftarına ben şampiyon olacağım, şampiyon olacak takımım hissi verebiliyor mu? Yok. Taraftar hep tedirgin otururken. Ah bugün iyi başladık. Birdenbire organizasyon bozuluyor. Ondan sonra puan kayıpları geliyor. Hadi buyur. Sezon bitiyor gene. Ya bu böyle olmamalı. Yani teknik direktör hakikaten artık camiayı ikna edemezsin. Ben şimdi yeni bir teknik direktör getireyim. Yerli yabancı fark etmez. Buna sabır gösterelim. Beşiktaş'ı layık olduğu yere taşıyalım. Büyük takım olgusunu tekrar yaratalım. Ondan sonra biz hissetsin Beşiktaş taraftarı artık. Biz büyük takımız, şampiyonluğu kovalayabiliriz. Bunun için bize sabır dediğin zaman diyecekler ki ya kaçıncı sene sabır. Beşiktaş camiasının en nefret ettiği kelimedir sabır. Sabır mabur yok abi. Sen aslanlar gibi her sorunla mücadele edebilecek bir takım yaratacaksın. Bu illaki pahalı transferlere de olmuyor ama lider oyuncu olacak içeride. Öyle sıradan ben takım oldum olmaz. Eskiden Beşiktaş'ta o kültür vardı ama şimdi daha atletik oyuncuların kabul gördüğü bir takım haline geldi.
1: 5 tane baba oyuncu alacaksın.
0: Onun için çok kolay değil Beşiktaş'ın. Yani Beşiktaş şu an itibariyle kimliğini kaybetti. Fakat kaybettiği kimlik böyle giderse, bu zihniyetle giderse Beşiktaş takımını hükümsüzleştirir. Onun için hakikaten yönetimi oturup çok güzel bir planlama yapıp o planlama doğrultusunda kararlılığını gösterip ondan sonra biz bu takımı bundan sonra şampiyonluk kovalayan lider takım, büyük takım edasına sokacağız hissini vermediği müddetçe bu gidişat devam eder. Dediğimiz gibi önce teknik direktör yer, sonra futbolcu yer, sonra yönetimi yer bu sistem.
2: Şimdi şampiyonluk diyorsun, şu son 4 seneden el alalım çıkarın bas. Şampiyonluğu kovalarsın, 3 puan olur, 5 puan olur aradaki fark. Abi arada uçurumlar fark oldu liderle. Yani. Uçurumlar fark. Şimdi bilemiyoruz tabii biz Beşiktaş'ı konuşuyoruz ama bizi Beşiktaş taraftarı da bizi yanlış anlamasın. Biz Beşiktaş'ı ben şahsıma hep söylemişimdir. Çok değişik platformlarda gördüm. Çok değişik oyuncular gördüm. Çok kaliteli oyuncularla gördük. Ligi force eden bir takımlarla gördük. Ama şu 4-5 seneden beri gerek içerideki çalkantılarla, gerek yönetimlerin değişmesi, gerek hocaların değişmesi. Burada şimdi siz bakın kiralık oyuncularınız gelecek daha. Kiralık oyuncularınıza onanmalar falan var. Onlar gelecekler daha buraya. Bunları nasıl elinizdekileri nasıl göndereceksiniz? Burada takım yapmak da öyle kolay bir iş değil. Gelen hocaya da çok zor. Şimdi biz gelen hocadan yabancı geldiği zaman buranın kültürü, buranın her şeyi değişik bir ortama gireceksiniz.
3: Yani bir adaptasyon süreci de olacak.
2: Adaptasyona hiç katılmıyorum. Neden katılmıyorum?
3: Neden?
2: Fransa'dan mesela bir hoca geliyor. İngiltere'de hocalık yapıyor mu? Yok. Değişik bir kültür seviyesine gidiyorsun. Almanya'dan gelen ne bileyim İngiltere'ye gidiyor, İspanya'ya gidiyor hocalık yapıyor. Hocalıklar birdir. Önemli olan siz karşınızdaki gruba onu aksettirmek, o yenilikleri sunmaktır. Burada bir de tabii takım, büyük takım, şimdi Beşiktaş'ta konuşuyoruz abi. Beşiktaş dediğin zaman şöyle yapman lazım. Pat Avrupa'da gel topçuyu getirebilecek bir kulüp Beşiktaş. Ama siz o kadar çok aşağıya çektiniz ki oyuncu potansiyellerini, oyuncu kalitelerini buradan da çıkmıyor bir şey.
3: Mesela hocam devre arasında yani bu Sergen Hoca'nın herhalde onayı olmadan gerçekleşmez yani. Böyle bir transfer.
2: Bütün transferler öyle.
3: Misal Agbadu 18 milyon euro. Yani devre arasında yapılan harcamalar illaki yeni döneme de negatif bir şekilde sirayet edebilir. Çünkü belli bir bütçeniz var. Herhalde. O bütçe doğrultusunda planlamalarınızı yapmanız gerekiyor.
2: Şimdi atladım.
3: Ben Konya maçını yerinde izledim. Yani Beşiktaş taraftarı olarak stadyumda izliyor olsam. Rakip de önemli değil. Ya, topu her aldığında yani acaba kaybedecek mi?

0: Öyle zaten.
1: Yani öyle bir güvensizlik veriyor. Hangi düşünceyle mesela bu oyuncuya gidiyor Beşiktaş? Şimdi ya da bak, kulüp gidebilir. Hoca hangi düşünceyle bu oyuncuya onay veriyor? Ne kadar tanıyor?
2: Onu kim getirdi, kim
1: etti? Sergen Hoca misal Avrupa futboluna, dünya futboluna ne kadar hakim?
2: Tahmin etmiyorum fazla.
1: Mesela hoca şimdi Beşiktaş'lık görevini bıraktı. Bir daha ne zaman futbol maçı izleyecek?
0: Televizyona gider.
1: Ya futbol maçı izleyecek mi mesela? Yani
0: onlar zaten bizim en büyük sorun.
1: Ya bak, şimdi bunlar da sanki Akbo'da olayı geldiği ile ilgili zaman, bir güvensizlik oluşturdu.
0: Tabii Akbo'da olayı geldiği zaman ben nacizane evet bizim Türkiye ligimize uygun bıçkımı severiz biz öyle biliyor musun dalanlarıma, ama abi zaman zaman değil 90 dakikada minimumdan bahsedin 5 tane kendine has onun top kayıpları vardır. O suretinden gücünden oynayan bir oyuncudur. Singo da aynıdır bak. Onda da o oyun bilgisi dar, çerçeveleri dar. Çünkü çok üst seviyelerde oynamamışlar. İngiltere gibi bir yerde oynuyorsun ama İngiltere hele bilhassa son dönemde hiç oynamamış.
3: Hocam tekniği zayıfsa, ondan sonra oyun zekası zayıfsa işte geriden, sadece fiziksellik artık dünya futbolunda yetmiyor.
0: O da olacak ama hepsi bir arada.
3: Mesela, hepsi bir arada.
0: Mesela olacak. Örnek Sanchez.
3: Evet.
0: Şimdi örnek vereyim. Hepsinden yüksek. Ben her zaman söylüyorum. Savic.
3: Bravo.
0: Savic.
3: Kalite. Kalitenin tarihi.
0: Bir orta saha oyuncusu gibi orta şeyde geride. Kalitenin ama tarihi. Ama yaş faktörü, sakatlıklar falan geldi gitti. Neyse. Şimdi Beşiktaş'ın önce bunlara karar vermesi lazım. Burada Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu artı hangi hoca gelecekse bu Türk de olsun, yabancı da olsun. Elinizdeki bir kere o sirkülasyon, oyuncu sirkülasyonunu nasıl değiştireceksiniz? Bekinizden tutun, stoperinizden tutun, orta sahanızdan tutun, açınızdan tutun, santrafor bölgesi. Santrafor da sadece gidiyor. Bir iki kere yok bizim hocam, ağzımıza bir bal sürdü yani vurdu itti ama dar alanda yok. Sadece gücünle oynamaya çalışan bir o vakit şeyin de günahı vardı. Gitti o
1: Temi Abraham.
0: Abraham'ın da günahı vardı. Bundan daha iyi biliyor tabii, oyunu.
3: En azından
0: daha iyi bilen tabii. Bir oyuncu. Çok tecrübeli bir oyuncu. Şimdi burada
1: çok demek, kaçırıyordu hocam. Çok kaçırıyordu.
0: Bak, kaçırmalar var. Ben her zaman söylüyorum. Afrikalı oyuncuların %90'ı vuruş tekniklerinde hep sorun var ama hiç ummadığın yerde de mükemmel goller atarlar. Tek nadir %10'dur çok üst seviyede işte Drogba'lar, Nurakba'lar bunlar it olabilir.
1: Yani o için soruyorum yani kanatlara mesela daha farklı skorer profiller getirse Beşiktaş, Yangio
3: iş yapmaz.
1: Onlarla iş yapmaz.
3: Yok. Yapmaz. O bireysel.
0: Şey yok onda.
1: Onun takım oyuncusu ya. Çok takım oyuncusu bir işte oyuncu bak. Değil yani.
3: Bak takım oyuncusu olmak ayrı.
0: Bir de golcü bulman lazım.
3: İçinde golcü olmak ayrı.
0: Golcü bulman lazım.
3: Adam hissetmesi yok.
0: Bir de şeyde kayboluyor. Dar alanda şimdi, hiç kayboluyor. Büyük maçlarda bak bir gördük abi. Mesela Galatasaray maçı. Galatasaray 10 kişi kaldı değil mi? Bastırıyorsun ne diyorsun? Ay yok abi adam ne hava topunda var ne yerden var ne duvar paslarında var. Yok kayboldu gitti. O geniş alanları. Beşiktaş da geniş alanda oynayan bir takım değil. Beşiktaş hücum oynadığı için rakipler de tabii kapatıyorlar. Yani bir sürü mevkilere ihtiyaçları var.
1: Evet.
0: Bunları nasıl gerçekleştirirler ekonomik şartları bilmiyoruz tabii biz ekonomist değiliz biz hep isteriz ki büyük takımlarımızda şampiyon olanların hep birkaç, iyi oyuncular gelmesini.
3: Birkaç sezondur.
0: Efendim?
3: Birkaç sezondur yönetimi başta olmak üzere teknik direktörü, futbolcusu, taraftarı hepsi Beşiktaş'ı sabote etmek için birbiriyle yarıştı. Beşiktaş takımı şey vardır. Balinalar gibi toplu halde var ya sebebi bilinmez bir intihar gösterisinde bulundular ya. Herkes haklı ama ortada hiçbir şey yok.
0: Ama bu yani, takımı kuranlar, oyuncuları getirenler, yönetimler, taraftarlar değil ki. Taraftar geliyor kendi görevini yapmaya çalışıyor. Bir bakıyor ki rakipleri kimler? Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon. Bir onların oyuncularına bakıyor, bir de kendi oyuncularına, bir de bundan evvel yaşadıkları genel oyuncuları bakıyor. Ya diyor, biz neleri gördük, bize neleri getiriyorsunuz? Bunları kuranlar, biraz evvel Kerem söyledi. Siz hocanın haricinde buraya oyuncu getirme şansınız var mı? Belki başkan getirir. Başkan getirir, kendi tanıdıklarını sayesinde getirir oraya ki öyle oluyor. Beşiktaş esasında içerisini çok iyi temizlemesi
3: hocam,
0: lazım.
3: Hocam inanmadığı zaman, umudunu kaybettiğin yerde bu tür böyle dalgalanmalar, savrulmalar o kadar normal ki.
0: Çok koptu ya.
3: Her şey bak. Onun için Beşiktaş takımının işi çok zor ya. Çok.
1: Beşiktaş'tan yeni bir açıklama gelir.

0: gelirse Sergen Hoca ile ilgili özellikle ya da herhangi bir son dakika gelişmesi olursa sizinle tekrar paylaşacağız. Ama kısaca durumu özetleyelim. Siyah beyazlı ekipte Sergen Yalçın dönemi sona erdi sevgili seyirciler. Geride bıraktığımız sezonun başında Solskjær ayrılığının ardından yeniden siyah beyaz takımda teknik direktörlük koltuğuna oturan Sergen Yalçın için bu dönem çok da iyi geçmedi. Hem Beşiktaş camiasına hem Sergen Hoca'ya ayrılık kararının hayırlı olmasını dileyelim. İlerleyen günlerde mutlaka Beşiktaş'ta teknik direktör tercihi ile ilgili hareketlilik olacaktır. Biz de Aspor ekranlarında muhtemel bu ihtimalleri konuklarımızla konuşmayı sürdüreceğiz. Ligde sezon tamamlandı. Bunu ifade etmek şart ve ligden düşen son takım da Antalyaspor oldu. Kısaca belki bu konuyla ilgili konuşabiliriz. Sonrasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'la karşılaşacak Trabzonspor'un gündemiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunabiliriz. Mahmut Hocam, heyecan verici bir akşamdı ligde kalma mücadelesi evet. için. Antalyaspor kazanıp rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek bir konumda karşılaşmaya çıktı. Rakipleri de kaybedebilirdi. Tabii. Aslında Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe gibi takımlarla karşı karşıya geliyordu. Eyüpspor Fenerbahçe'den bir beraberlik aldı. Gençler Birliği Trabzon deplasmanında kazandı. Galatasaray da Kasımpaşa'ya kaybedince Antalyaspor küme düşen son takım oldu. Nasıl yorumlamak gerekir? Antalyasız bir lig bizi bekliyor.
1: Ne oldu? 11 sene mi oldu? 11-12 sene oldu Antalya'nın ligde olması. Hep tabii futbol kenti falan derler ama Antalya hiçbir zaman hiç futbol kenti olmadı. Hep turizm kenti. Onun için oraya o futbolcuları...
0: Futbol turizmi kenti.
1: tamam ama kendi takımlarıyla ilgili olmadı. Öyle bir takım kuramadılar. O kadar büyük potansiyel. Abi hiçbir şey yapma. Scout'una da gerek yok. Bir şey yok. Her sene oraya takımlar geliyor. Bin küsur takım geliyor. Hepsini izlesen bir sürü oyuncu bulursun, çıkarırsın, alırsın oraya Antalya. Ama öyle bir kadrolar kuruyorlar ki tabii onların bir de kendi yönetim tarzları var. Bir dernek var, bir de başkanlar var. Onlar biraz karışık. Bizim tabii çok dışımızda olan bir şey. Sonuç buraya kadar geldi.
0: Süper Lig'de de toplam 30 sezonu olan bir kulüp Antalya Spor.
1: Totalde. Tabii. Totalde ama evet. En son çıktıktan sonra 11 veyahut da 12 sene oldu. Onu
0: yani 81-82'de yükseliyor tabii. En üst kademeye. 84-85-86-87 2001-2002, 2006-2007 ve 13-14 sezonlarında 6 kez küme düşüyor. Geri dönüşleri çok uzun sürmüyor, onu söyleyelim. Genel anlamda ortalamaya baktığımızda evet.
1: Ama bu sene
0: bir kez daha ligden düşme üzüntüsü yaşadı Antalya
1: şehri. Bu sene birincilik Süper Lig gibi. Karagümrük orada. Antalya orada. Kayseri orada.
0: Bursaspor.
1: Bursaspor orada. Bak doğudan takımlar geldi. Batman Petrol.
0: Ahmet Spor.
1: Ahmet çıktı ya.
0: Evet. Özür diliyorum.
1: Ahmet tabii. Çıktı. Mardin Spor.
0: Mardin Spor.
1: Mardin Spor. Van Spor orada.
0: Geldi.
1: Birincilik gibi orası. Bu sezon oradan da çıkmak yani öyle elini kolunu sallaya çıkacağım diye bir şey yok. Şimdi bilmiyorum.
0: Yani çok yüksek profilli bir birincilik.
2: Çok. Daha iyi. Gelen takım kaliteli takım olacak.
1: Böyle zevkle izleyebileceğin, hafta sonları izleyebileceğin bir takımlar orada. Tabii şimdi Antalyaspor'un kendi gidişatına, yaptıkları icraatlara bakmak lazım. Orada çok uzun dönemden beri bilhassa müdafaa hattında oynayan oyuncular var. İsim olarak zikretmek istemiyorum. Bir türlü onlardan kopamadılar. Onlar oranın sahibi gibi oldu ve sonunda nitekim hoca tercihleri. Gelenler, gidenler, edenler maalesef Antalyaspor düştü. Geçmiş olsun diyeceğiz. Gelenlere de hepsine hayırlı olsun. Birinci Süper Lig'e. Ben birinci ligin çok zevkli bir lig olarak geçeceğini düşünüyorum. Öbür türlü de şimdi şöyle bakıyorum bak. Hocam Antalyaspor Eyüp'ten başlayayım. Eyüp'te ilk çünkü talebem oydu. Atilla. Benim Sakaryaspor'da talebendi.
0: Atilla Gerin.
1: Evet. Sakarya Kırklar elinden, Kırıkkale'den almıştık onu. Sonra Galatasaray'a geldim. Emre Belezoğlu benim talebemdi. Arkasından yani çalıştırdık. İşte Okan'la zaten çalıştık Galatasaray'da. Sami Antalyaspor, Yımpaş Ozgatspor'da talebendi. O da Galatasaray menşeklidir. İzmir'den alınmıştı. İzmir'den gelmişti. Stoper ve sol bek oynardı. Bir baktım ya dedim biz yaşlandık artık bu kadar hepsi buralara geldi.

0: Hani hepsine geçmiş olsun. Ligde kalanlara da başarılar. Bunlar size hep işte ne oluyor? Sizi gösteriyor. Seneye de yeni sezonda neler yapabileceğinizi. Çünkü Ahmet çok güçlü gelecek. Güçlü bir kadro kuracaklar. Yani
1: bu arada Atilla Hoca'yı da bir tebrik edelim.
2: Kesinlikle. Şimdi yani
1: hakikaten şimdi
2: güçlü bak, gözüyle bakılan bir takım değil.
1: Tarifi aslında biliyor musun?
0: Bak şimdi Atilla var ya.
1: Onlarca büyük transfer olmadan bak sevgili, evdeki mevcutlarla başarıyı gerçekleştirdi.
0: Orada scoutlıkla başladı. Orada öyle scoutlık yapıyordu. Ondan evet, sonra
1: ifade ediyor ve bayağıdır kulübün içindeyim diyor.
0: Evet ve Eyüp'ün Arda'dan falan çok çok öncedir ve her şeydir orada. Bak her şey. Uzun dönemden beri içeride. Yani girdisini çıktısını hepsini bilenmiş değil mi? Başkanlar da ona çok güvenir. Onun fikrini danışmadan hiçbir şey yapmazlar. Böyle bir kardeşimizdir.
1: Gelen fırsatı da iyi değerlendirmiş
0: olmuş. Sağ olsun ona geldi ve güvendiler. Öyle gitti. Yeni sezonda da inşallah onun fikirlerine başka bir şeyle macera aramadan devam ederler.
1: Uzun süredir takımın içerisinde olması büyük avantaj.
0: Ben şöyle
1: gelen teknik direktörün hepsini görüyor.
0: Yani yanılmıyorsam ikinciliği uzun bir dönemden evet, beri orada.
1: Hayır şöyle bir şey var. Şimdi orada bir Arda dokunuşu diye bir şey var. Yani Arda Turan'la birlikte bildiğimiz bayağı oyuncular bizim Galatasaray'a gelen ne? O en iyi performansını Ahmet sergiledi Kutucu. Ahmet Kutucu. Öyle bir oyuncu bile hakikaten parlattı. Yıldız oyuncu yaptı Arda Hoca. Sevgili hocamız da orada bulundu. Her teknik direktörü gördü. Hepsinden bir şeyler kapmıştır. Ya ama baktık ki önce bir aile yapısı, bir organizasyon kurdu.
0: İyi bir orta sahaydı ama. Evet. Atilla iyi bir yani, orta sahaydı. Akıllı bir orta sahaydı böyle. O da dikine gitmesini seven bir oyuncuydu. Allah gönlüne göre verdi. Şimdi kaldılar. Hayırlı olsun.
1: Hani emek sarf etmedi, iştah getirmedi. Efendime söyleyeyim kendine dert etmedi dedim ya Sergen için. Atilla Hoca da nasıl emek sarf etmiş, kendine dert edinmiş gördünüz mü koşarken maçtan sonraki? Şaşırdı hakeme öpecekti. Vallahi ondan sonra bir değiştirdi es yaptı oyunculara
0: gitti. Candandır ya çok candandır.
1: Abi işte yani bu kendine dert edinirsen becerirsin. Ama bak, adapte olursan çünkü oyuncular da teknik direktörünü taklit eder.
0: Hocam çok iyi bildiğim
1: bir araya geldiler becerdiler.
0: Scoutluk yaptı gitti yurt dışlarına oyuncuları takip etti sonra o ekibi kurdu.
2: Futbol scoutluk emekçisi mi?
0: Evet.
2: Böyle diyebiliriz.
0: O ekibi kurdu o ekipten birlikte hocalığa başladı. Tekrar söylüyorum başkanlar Atilla'yı danışmadan orada Arda Hoca da aynı sevgili Arda.
1: Demek ki gerçekten
0: işini iyi bilen
1: hakkıyla biliyorsun, işini yapanı takdir etmemiz gerektiğini hı, anladık. Niye? O kadar sıradanlaştık evet, ki direkt böyle gelip teknik direktör olmak istiyor arkadaşlarımız, kardeşlerimiz.
0: Şey, biraz da
1: emek yani, harcanmadan olmuyor.
0: Sağdan işte, soldan da böyle itmeler oluyor. Siz hala minibüse binersiniz zorla böyle.
2: Galatasaray'la devam edelim. Evet. Sarı Kırmızılı takımın gündemini konuşacağız. Bu gündemi değerlendirirken de Okan Hoca'nın Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamaları aslında biraz baz alabiliriz. Çünkü önemli söylemleri var. İlker Püren de Okan Hoca sonrasında maça dair konuştu. Bakalım iki teknik adam neler söylemiş.
3: Ben tabii ki sezon boyunca çok uzun bir maratondan sonra bugün de burada en iyisini yapmaya çalışan oyuncularımı tabii ki kutlamak istiyorum. Yani bütün oyuncularımı kutlamak istiyorum. Zorlu bir sene geçirdik. Avrupa'da son 16'yı oynayan, Türkiye'de şampiyon olan aslında hedeflerine bu anlamda hem Türkiye'deki şampiyonluk, Avrupa'da biraz daha yukarılara gitmek tabii ki isterdik ama genel olarak baktığımızda elimizden geleni yaptığımız çok uzun bir sezonu bitirmiş olduk. Hedefimiz bundan sonra tabii ki yeni sezon için bir kadro kurmak. Onun için transfer çalışmalarına zaten başlamıştık. Bundan sonra da bu transfer çalışmalarına biraz odaklanacağız. Şu anda geçtiğimiz hafta açıklanan yeni yabancı kuralıyla belki bence bu önümüzdeki transfer dönemi hepimiz için çok zor geçecek. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki o hedefleriniz için, o hedeflere ulaşmak için bence yeni açıklanan yabancı kuralı bu hedefleri biraz daha zorlayacak, biraz daha ileriye atacak ve takımların burada Avrupa'daki başarıları, yani her sene Avrupa'da başarılı mı oluyorsunuz diyeceksiniz belki ama bu da bir süreç. Yani orayı oynamak, oralarda kalmak, oralara alışmak. Yani Galatasaray takım olarak bu sene güzel bir şey geçirmiştik. Bunun üstüne kadro kalitesini arttırmak için tabii ki düşüncelerimiz vardı. Ama dediğim gibi yeni yabancı...

0: Yani artık Avrupa'da konuşulan en ucuz oyuncu 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon böyle 50, 60, 70 diye gidiyor yani. Sacha Boey ve Noah Lang tabii ki çok beğendiğimiz, çok istediğimiz ve bize de çok önemli destek vermiş oyuncular. Yani bu saatten sonra bu yeni yabancı kuralıyla burada yabancı sayısı 10 tane, yabancı sayısı 23 yaş üstü her şekilde işinizi zorlaştırıyor. Burada tercihler yapmanız gerekiyor. Tabii ki yani oyuncuların ikisini de çok bize faydası oldu. Onlar hep düşündüğümüz, almak istediğimiz oyuncular tabii ki. Ama bu saatten sonra yani yeni yabancı kuralıyla burada ne yapacağız, nasıl bir planlama yapacağız, kadro planlamamız nasıl olacak? Onu hiç bilmiyoruz. Yani o yüzden diyorum yani işimiz çok zor. Yani şu anda o işin içerisinden bir türlü çıkmamız zor. Dediğim gibi yani biz Şampiyonlar Ligi hedefi çizerken hani kadroyu daha yukarıya götürelim, daha geliştirelim derken şu anda yani geçen seneki kadronun belki daha altına düşme şansınız da oluyor bu yeni kuralda. Başkanımız kendisinin, Icardi'nin menajeriyle bir oturacak, konuşacaklar. Tabii ki hem o tarafın istekleri önemli, hem bizim başkanımızın bu konudaki düşünceleri önemli. Oturup konuştuktan sonra daha net bir şekilde olacak ama bizim için çok önemli bir oyuncu, çok değerli bir oyuncu. Tabii ki Galatasaray tarihinin en önemli oyuncularından biri ilk Icardi, yani bunu böyle değerlendirmek gerekiyor. Takım kaptanlarından biri ve Galatasaray'a çok önemli bir hizmet etti ve herkes tarafından çok sevilen bir kaptan, oyuncu. O yüzden en iyi şekilde başkanımız bu konuyu konuşacak. Yani şu andaki tabii ki yani bu seneyi kazandıktan sonra ilk hedefimiz, hep söyledik, hedef 27 dedik. 5 sene üst üste şampiyonluk, bu rekoru kırmak istiyoruz dedik. Yani sadece buna odaklanıyoruz ama ben hep söylüyorum yani ben Galatasaray'ın tabii ki futbolculuktan yetişmiş, o dönemde o başarıların içerisinde yer almış futbolcu olarak 7 tane şampiyonluk kazandım. 4'te buradaki şampiyonluğu koyarsak 11 tane şampiyonluk görmüş bir evladıyım. Yani 11 yaşında girdim bu kapıdan içeri. O yüzden yani burada olmak benim için çok önemli. Çok benim hayalim gerçekleşiyor. Hayalimi yaşıyorum. O yüzden yani yaşayabildiğim kadar bu hayali yaşamak istiyorum.
1: Son derece mutluyuz. Bir sezonun emeğine bedel bir müsabakayı kazanmak, bu strese rağmen kazanmak, iyi oyun ortaya koymak gerçekten çok önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz. Yani çok fazla söylenecek şey var aslında ama duygularında yoğun olduğu, yoğun yaşandığı, bir yıl boyunca çok ciddi emeklerin verildiği ve sonrasında emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Bir 90 dakikanız var, Galatasaray'a karşı oynuyorsunuz. Bu ligin şampiyonu, bu ligi domine ederek şampiyon olmuş bir takıma karşı oynuyorsunuz. Gerçekten oynaması çok zor bir maçtı. Bunu tabii sahada oynayan oyuncularımız, futbolcularımız çok daha fazla hissettiler ama bunun karşılığını verdiler diye düşünüyorum. Zaten bu işin baş aktörleri onlar. Onların üstündeydi bu yük. Biz teknik ekip olarak onların üstünden bu yükü ne kadar almaya çalışsak da sahada mücadele eden, koşan onlardı. Emre Hoca'yla da maç önü konuşmalarımızda özellikle vurguladığımız şey, mesele futbol değil, mesele koşu mesafesi değil, mesele sprint değil, koridor koşuları değil, taktiksel terimler değil. Mesele tamamen karakter meselesiydi. Onu da hep birlikte ortaya koyduk. En önemli anda, en ihtiyacımız olan zamanda ortaya koyduk. Çok mutluyuz.
2: Yabancı kuralı elimizi kolumuzu bağlıyor. Okan Buruk'un söylemi. Aslında bu sezon başladığında zaten belliydi böyle olacağı. Icardi ve Lemina ile 10 yabancımız oluyor. Genç futbolcular da çok pahalı şeklinde bir söylemi var hocanın. Buradan da eğer ayrılık olursa Icardi ve Lemina ile belki kontenjanı açmak için ilk düşünülen isimler bu oyuncular. Çıkarımını yapmak çok da zor değil. Icardi'nin menajeriyle görüşüleceğini dile getiriyor. Okan Buruk oyuncusunun da hakkını teslim ederek Galatasaray tarihinin en özel futbolcularından biri olduğunun da altını çiziyor. Yani burada planlamayla ilgili hocam çok önemli birkaç karar ufukta görünüyor. Bazı kararları vermek zor da olabilir. Bir karar verip sonra pişman da olabilirsiniz. Bu tip olasılıklar tabii ki açık. Bu da belki de sezon başı kadro oluşturmak

0: O planlamayı yapmak ligde yarışmaktan daha da zor olabiliyor. Camianın beklentilerinde düşünecek olursanız. Ne vaat ediyor bu yaz dönemi Galatasaray için size?
1: Sevgili Kerem, en baştan şöyle girelim. Bizde her sene yaz boz olduğu için hep değişkenlikler. Siz takım olarak da sezon başındakini düşünmüyorsunuz. Yaptığınızlarla yola çıkıyorsunuz. Sezon bitiyor. Şimdi geçmiş sezonda alınan kararı tartışmaya açıyoruz. Burada da bir çelişkimiz var bizim. Ona göre de planlamanızı, siz oynarken o planlama da olması lazım. Yani işte bizim diğer ülkelerle o aramızdaki farklılıklar burada. Madem bir kural getirdiniz, sezon başı koydunuz bu kuralı, bütün herkes biliyor. Ya baştan karşı çıkacaksınız buna veyahut da buraya geldiğiniz zaman da şimdi eyvahlara geçmeyeceksiniz. Burada çünkü biz federasyonlar gidiyorlar, geliyorlar, birileri geliyor, yepyeni bir kurallar önümüze sunuyorlar. Bunlardan da yola çıkamıyorsunuz. Bunlardan bir tutarlılığınız yok. Biz kulüplerden ne istiyoruz? Devamlılık istiyoruz. Federasyonlarda da devamlılık yok. Ben geliyorum, farklı bir kural koyuyorum, getiriyorum. Onunla gidiyor. Ben gidiyorum, sen geliyorsun, sen getiriyorsun. Yepyeni değiştiriyorsun kuralı. Hayda, kulüpler yaz boz tahtasına dönüyor. Tekrar şimdi iş bu. Ama bu şimdi konmadı bu karar. Sezon başıydı. İtirazınızı ona göre yapıp planlamanızı ona göre yapacaktınız. Icardi ile ilgili söylenecek bir şey yok. Yani hoca söylemiş söyleyeceğini. Icardi'den söz ediyoruz. Devam eder mi etmez mi? En son nihai kararla bize kalsa, bir taraftar olarak diyelim, bir futbol sever olarak Icardi'yi görmek isteriz takımınızda. Ama siz bu yabancı kısıtlamaları falan nereye kadar gidecek? Yani şu an biz, bırakın Türkiye Ligi'ni. Türkiye Ligi'nin 2-3 yamayla zaten bir hazır bir kadroyla siz devam edeceksiniz. Şanslısınız o konuda. Aynı geçen de yayında da söyledim. Trabzonspor'da konuda şanslı. 3-4 yamayla lige başlayacaksınız. Çok fazla dağıtmadan kadronuzu. Ama Galatasaray taraftarı öyle bir şey ki abi, iyi giderken böyle sen kötü bir şeyler gösterdin mi pat diye çekiyorlar seni aşağı. Böyle bir taraftar var. Daha hepsinin daha iyi olmanı istiyor. Şampiyonlar Ligi abi, kuduz bir lig. İşte gördün, Mart'a kadar oynadın. Sonunda ne kadar düşüşleri yaşadın. Bu kadar iyi kadron olmasına rağmen. Seni yıpratıyor Şampiyonlar Ligi.
0: Tabii.
1: Ya çok yıpratıyor. Genç oyuncular diyorsun, o vakit alırken genç oyuncuları, sana öbür senelerde de çıkıp oynayacak oyuncuları getireceksin. Öyle evet, öyle oyuncuları
2: hocam,
1: öyle bu oyuncuları bulacaksın. Diğer ülkelerin yaptıkları, orada basacaksın parayı, şimdi değil. Zamanında alacaksın. Öyle 5 liraymış, 3 liraymış bu. İşte 3 sene sonra buraya, öyle bir şey yok abi. Öyle bir dünya yok. Çıkan adam 18 yaşındaysa gelecek, sende de çıkacak, oynayacak. Öyle adamı getireceksin. Şu Alman tabii. Şu anda Alman çok zor. Bize, büyük takımlarımıza hep hazır oyuncular ihtiyaçları var. Türbinlerinde istedikleri o. Bakalım bu kuraldan, daha doğrusu mevcut size sunulan sezon, geçtiğimiz sezon diyelim, yani bitirdik sezonu. Sezon başı sunulan kuraldan siz hazırlığınızı nasıl yaptınız, kimlerle ayrılacaksınız, kimler gelecek, onu bize zaman gösterecek. Transfer zor geçecek, dünya şampiyonası var abi. Her oyuncu pat diye alamazsın. Ya çok büyük para vereceksin. Hatta adam diyecekti, bekle kardeşim.
0: Yani oyuncular da beklemek isteyebiliyor.
1: İşte
0: kulüpler de aynı şekilde.
1: Abi seni teklif etmek istediğin oyuncuların hepsi ülkelerin milli takımlarında oynuyor. Atıyorum bir tanesi Gine milli takımında oynuyor. Öbürü ne bileyim Hollanda milli takımında oynuyor. İstemeye yani peşinde koştuğun topçular. Portekiz milli takımında oynuyor. Kolay değil ki. Dünya şampiyonası
2: herkes
1: var.
2: Herkes orada piyasa yapıp.
1: Abi zaten
2: yani.
1: Zaten
2: biraz gecikebilir transfer.
1: Oyuncular, isimlere geçenler var. İsimlere geçenler, onlar zaten piyasası olan adamlar. Parayı verirsen alırsın. Öyle. Şimdi bakalım hayırlısı.
2: Türkiye Ligi geneline baktığımız zaman genelde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon gibi büyük takımlara karşı rakiplerin direneceği belli. Onun için oyuncuların genelinde biraz iştah, biraz işte zaten sürekli önüne basma, rakibi boğma isteğiyle erkenden skor almaya çalışıyorlar. Tamam, ligimizi belki bu anlayışla götürebiliyorsun ama Avrupa Ligi'nde hakikaten seviye farkı olduğu için burada ayakta kalan, ondan sonra futbol için gerekli karar verme hızı olan, çok önemli bu yani. Top ve ayağına geldiği zaman bizimkiler bir 5-6, mesela Gündüz iyi diyorlar ya diyelim Fenerbahçe'de. 6-7 kere topu tokatlıyor, gidiyor. Bir tane önüne çıkan kimse yok. Onun için biraz zeka gerektiren, hem fiziksellik Avrupa'ya çıktığın zaman
0: çabuk
2: hem hepsini bir arada tutan oyuncu profili bulmak da zor. Eldeki mevcut kadroda iskeleti korumak çok önemli. Yoksa

0: Evet, 4 senedir belli bir kurguyu artık Okan Hoca oturttu. O doğrultuda transfer çalışmalarını yapacağına eminiz ama ön bölgede Osimhen'in bugün yarın performansıyla ilgili ayrılabilme ihtimali hep düşünülebilmeli.
1: Talebi çıkabilecek bir oyuncu.
0: Çıkabilir. Barış Alper için aynı risk var.
1: Şalay için aynı.
0: Şalay için aynı. Şimdi bu oyuncuların...
1: Sara.
0: Sara da evet, yani eldeki potansiyel oyuncuların ayrılma ihtimali göz önünde bulundurularak forma rekabeti açısından o mevkilere takviyeler gerekiyor. Takviye yaparken de direkt katkıda bulunacak oyuncu aldığın zaman bu sefer o oyuncularla forma rekabeti de sana başarıyı getirecek. Bu da düşünülmeli. Yani şimdi mesela Icardi'den bahsediyoruz. Ya bir tane hareket yaptı çizginin kenarında, değil mi? Kilosuyla, ondan sonra her an antrenmana bile gelmeme riski var dediğimiz Icardi'nin mesleğine saygısı hakikaten az dediğimiz Icardi sağ kenarında çizgide taş kenarında bir hareket yaptı, yaslandı, topuyla döndü, içeriye kat etti. Mükemmel bir pasla maçı kopardı, şampiyonluğu getirdi. Ne oldu? Bütün söylenenler gitti. Icardi ile yeniden anlaşılsın. Ya bu adam, bak şimdi Osimhen gibi bir adam varken bunu mental olarak bir düşün. Tamam, ben bütün golcülerin takdir edeceği bir golcüyüm ama bir tane de Osimhen var. Kıskanırım abi onu. Ben tek başıma olursam daha iyi performans gösteririm. Ama Osimhen şimdi adam koşuyor, zıplıyor, atlıyor.
1: Ama tek başına bırakılacak güveni de vermen lazım tabii.
0: İşte ama işte şimdi bak onu Osimhen olduğu için o bir kere bırakır. Bırakır, futbolcu bırakır abi. Futbolcu hangi fiziksellikte olursa olsun ilk 11'de forma giymek ister. Hele hocam, senin apoletin varsa.
1: Kaptanlığı da var.
0: Var.
1: O rolü kabul etmiyor. Yani egosu o rolü kabul etmesinin biraz önüne geçiyor.
0: O zaman aslında etmezse Arabistan'a verir.
1: Yani rolünü ve yerini kabul ettiğinin ya da edeceğinin garantisini verip önce takım düşüncesine girebilir mi?
0: Osimhen olduğu müddetçe giremez. Hiçbir şeye giremez.
1: Anladım.
0: Ancak ligdeki kolay maçlarda ikisi birlikte oynar. Bir tane o atar, iki tane Icardi atar. Orada moral, motivasyon açısından üste çıkar.
1: Söyledikleriniz çok önemli çünkü mevkidaşınız.
0: Evet.
1: Siz genelde bildiğim kadarıyla oynadığınız takımlarda as santrfor oldunuz.
0: Tabii canım, rahmetli Ömer abi.
1: Ama arkada kaldığınız da mutlaka olmuştur.
0: Oldum şöyle, 17 yaşındayım. Profesyonel yaptılar. Ender Konca, İsmail Arca, Hüdayi Doğu, Necmi abiler.
1: İki dakikamız var.
0: Buran abiler hepsi. Kamran Ömer Kaner'de santifor.
2: Vahaplar, Kamran abiler falan hepsi değil
0: yok,
2: mi?
0: Bir Buran abiye, küçük Buran'a denk geldim. Onlar Vahaplara da girseydim.
1: Aykut Hoca'yla oynamış mıydınız?
0: Yiğit'le. Evet.
1: Kocamanlı değil.
0: Yiğit'le. Çok klas bir oyuncu. Büyük oyuncu o da yani. O da
2: Ömer abiyle oynadın mı rahmetli?
0: Ömer abiyle oynadım. Şimdi ben kanattan getiriyorum. Ömer abiye attırıyorum
2: Ömer
0: golleri.
2: Ömer abiyle biz Almanya'da karşılıklı oynadık rahmetliyle. Onun hocam, kardeşi de Önder değil, santrofordur.
0: Şimdi ben getirip Ömer abiye attırıyorum. Biraz palazlanmaya başladım. İyi oynuyorum ya.
1: Bir dakika.
0: Ondan sonra baktım Ömer abinin 11 golü oldu. Herkes ona şey yapıyor. Benim hiç hükmüm yok. Dedim ki lan ben gideyim kendim atayım bari.
2: Eskişehir'de değil mi oluyor?
0: Tabii Gidip kendim atmaya başladım. Ömer abi bana kızıyor, bağırıyor, çağırıyor ama ben gol atınca attığım için kimse de bir şey demiyor. Ben Urak'tan. Ömer abiyi geçtim 11 golü. Ömer abi 11 golde kaldı.
2: Urak'tan gelmişti. Urak'tan Ömer abi.
0: Santifor egosu diye bir şey vardır. Ömer abi bile olsa ben onu çok seviyordum. Çok saygı duyuyordum. Türkan abla da çok ekmeğini yedim eşinin.
2: Evet.
0: Ama sahada kıskanırsın abi. O attığı zaman niye ben atmadım, içini yersin. Hı. Sen attığın zaman Kerem'cim en büyük şeyi söylüyorum ya. 4-2 mağlupsun, 2 golü sen atmışsın. Abi üzülmelisin değil mi duygusal evet. olarak ama içten içe sevinirsin sen. İki tane attın abi.
2: Golcü öyle.
1: Görevimi yaptım, işimi yaptım diyebiliyorsun.
2: Ama sonra konuşur da devreden girdikten sonra.
1: Araya gideceğiz.
2: Ay devre diyorum, ara hep karıştırıyorum devre.
1: Az sonra üstüne konuşabileceğimiz konular var. Bir yere ayrılmayın sevgili seyirciler. Az sonra beraberiz. Spor gündemi kaldığı yerden devam edecek.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Ezberlediğiniz yerlerde ezbere alışveriş yapmaya alıştınız. Ünlü bir yüzün sizi telefonla kovalamasına, Kasım indirimlerinin sadece...

0: fix gibi fix. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Reklam.
1: Aspor Radyo. Güzellikler
2: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Dünya futbolunda 1986 yılı oldukça hareketli geçiyor. Sezonun UEFA Kupası finalinde İspanya'nın Real Madrid ve Batı Almanya'nın Köln takımları karşılaşıyordu. İlk ayağı Madrid'in Santiago Bernabeu stadında 85 bin seyirci önünde oynanan maçta ev sahibi Real Madrid maçı 5-1'lik skorla galip gelerek Alman temsilcisini evine eli boş gönderiyordu. Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan rövanş karşılaşmasını Alman ekibi Köln 2-0 kazanmayı başarsa da önceki maçı 5-1 önde bitiren İspanyollar toplamda 5-3'lük avantajla kupaya uzanan taraf oluyordu. Güzellikler
2: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. Fenerbahçe'yi konuşacağız ama az sonra Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın canlı yayında bir açıklama yapmasını da bekliyoruz. Ayrılık süreciyle ilgili mutlaka söyleyecekleri vardır. Ekranlarını yeni açan izleyiciler için hatırlatalım. Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Serdal Adalı hem bu konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunacaktır. Belki yeni teknik direktör profilinin nasıl biri olabileceğine dair düşüncelerini de paylaşabilir. O artık başkanın kendisine kalmış bir şey. Ve işte Serdal Adalı görüntüde sevgili seyirciler, medya mensuplarının tabii ki çok yoğun bir ilgisi var. Neler söyleyeceğini Serdal Adalı'nın çok ama çok merak ediyoruz. Son hazırlıklar tamamlanmak üzere ve az sonra açıklamaları canlı yayında A Spor farkıyla her zaman olduğu gibi sizinle paylaşacağız. Bakalım neler söyleyecek Serdal Adalı. Yöneticiler de tabii ki toplantıya iştirak edenler olmuş olabilir. Geride kalan günlerde bazı fikir ayrılıkları da yaşanmış olabilir. Ama netice bugün itibariyle netleşti. Sergen Yalçın yeni sezonda Beşiktaş'ın başında olmayacak. Serdal Adalı ile bugün bir araya geldiler. Yaklaşık bir saat süren bir görüşme oldu ve bu görüşmenin ardından da durum netleşti. Serdal Adalı'yı dinleyelim.
1: Merakla beklenen kritik toplantı sonuçlandı ve Sergen Yalçın'la karşılıklı olarak yollara ayrıldı. Neler söylersiniz?
2: Evet, bugün işte öğlen saatlerinde hocayla bir araya geldik. Yani zaten bir planlama vardı. İşte geçtiğimiz sezonun bir değerlendirmesini yapmak, önümüzde yapacağımız planı, programı bir görüşmek için. Yani kötü bir sezon geçirdik. Dolayısıyla da tepkiler, ki hocanın en fazla takıldığı hadise bu. Yani daha çok görüşme uzamadan da hani önümüzdeki sene de bu tepkiler olacak. Yani bu canı yanan taraftar bağıracak, biz bunu ben her zaman saygıyla karşıladım. Yani bunları konuştuğumuzda da hoca da o önümüzdeki sene bu tepkileri işin açığı karşılayacak, buna göğüs gelecek bir şey olmadı. Dolayısıyla da işte söylediğiniz gibi karşılıklı olarak konuştuk, yollarımızı ayırdık.
1: Başkanım,
2: hayırlısı olsun.
1: Konya Spor maçından sonra Sergen Hoca'nın görevi bırakabilirim teklifi de oldu sizlere ama...
2: Ya tabii şimdi biz bakın yani son 3 senede 4 senede Beşiktaş yani camiamız haklı, taraftarımız haklı, tepki göstermekte de haklılar. Yani ortada bir uğraşıyoruz, bir iyi bir sonuç almak için uğraşıyoruz biz de elimizden geldiğince. Olmadığı zaman da bu... camianın tepkisi, taraftarın tepkisi çok bana göre hani ya niye bağırdılar diyebileceğim bir şey yok. Haklılar. Ortada bir görünen bir hadise var. Ama biz her bağırıldığında, her tepki geldiğinde bırakıp gidecek olursak, yani samimi söylüyorum ya, Beşiktaş çok böyle ince hani ip üstünde yürüyerek bir yerleri atlatmaya çalışıyoruz. Yani bu gerek işin finansal tarafında, gerek de idari kısmında. Yani böyle de bir ortam varken, evet ben de memnun değilim. Yani hoca da memnun değil. Ortaya

0: çıkan durumda. Ama bir şeyden vazgeçecek değiliz. Yani biz bunu başaracağız. Yani başarmak mecburiyetindeyiz. Yani yoksa biz de bırakıp gidersek. Samimi söylüyorum, yani iyi olacağını bilse hoca da aynısını söyledi. Yani çok şey, en kolayı bırakıp gitmek. Ama biz mücadeleye de devam edeceğiz. İşte, yani bir işin açığı, şimdi soracaksın işte alternatif hoca var mı? Samimi söylüyorum, şu öğleye kadar da hiç aklımın ucundan da böyle bir ayrılık mı ayrılık, yani konuşuyorduk, ediyorduk. İşte problemleri tartışacağız ama geldiğimiz noktada, yani gelecek, önümüzdeki sene gelecek tepkileri Allah esirgesin kötü bir sonuçta, hoca buna çok hazır hissetmedi kendini.
1: Yani. Başkanım, kış transfer döneminde Sergen Hoca'nın istediği bütün oyuncuları gittiğinizi aldınız.
0: Evet.
1: An itibariyle geldiğimiz noktada da yaz transfer dönemine tekrardan bir planlaması vardı Beşiktaş'ın.
0: Şimdi sizden sonra Serkan Rençber'le buluşacağım. Şu yapılan planlamaları tekrar bir gözden geçireceğiz onunla da. Hoca bu camiye uzak bir insan değil. Gerektiği yerde hocadan da kafasındaki fikirlerini sorarız. Aklındaki oyuncuları da sorarız. Çok kısa bir zamanda da bir teknik direktör şeyimiz olacak. Yani şu andan itibaren başladık. Kimse de merak etmesin.
2: Başkanım, bir Sergen Hoca ve ekibine tazminat durumu...
0: Hayır, hoca hiçbir şekilde bir tazminat talep etmedi. Hatta Haziran'da ödeyeceğiniz maaşını da istemedi. Yani Mayıs maaşını zaten ödeyeceğiz. Ekibini, onu da ben teklif ettim. Yani çocukların bir şeyi yok. Onlara bir teşekkür mahiyetinde bir şeyler yapacağız. Helalleşeceğiz, ayrılacağız.
3: Başkan, Serkan Meçber'le buluşacağım dediniz.
0: Orada evet.
3: Bir ayrılık yaşanacak.
0: Bir konuşacağım, onunla da konuşacağım ama yani Serkan Meçber de işte aylardır çalışıyor. En azından şu çalışmaları bir göreyim, bir raporlasın bana. Ondan sonra oturacağız, konuşacağız yani. Tabii ki ya, yeni bir teknik direktör bulduğumuzda onun fikirleri de önemli. Hayırlısı olsun diyorum.
4: Sayın Başkan, yabancı tabii adaylar konuşulmaya başlandı, yerli adaylar.
0: Samimi söylüyorum, bakmadık. Yani şu ana kadar, evet. Yani o mu olur, bu yabancı mı olur, yerli mi olur? Yani okuyorum, ben de okuyorum. Herkes bir şey yazıyor ama hani hoca buradayken birini aramamız, etmemiz çok bize yakışan bir şey değil. Yani başka biri de olsa, yani kaldı ki Sergen Hoca'ya hiç aklımın ucundan bile öyle bir şey geçmez. Ama şu andan itibaren çok kısa zamanda çalışıp bir an önce de uzatmadan hocayı belirleyeceğiz.
3: Sayın Başkan, sosyal medyada da çok yazılıyor. Siz şu an adaylarla görüşmediğinizi ifade ettiniz. Fakat bu dakika itibariyle sonuçta bir ayrılık yaşandı. Şenol Güneş Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarından birisi.
0: Yani ben Şenol Hoca'yı çok severim. Beraber de çalıştık. Ama Şenol Hoca'yla tekrar hani hocadan sonra, Sergen Hoca'dan sonra işlerin çok öyle hani büyük konuşması olmaz ama ben şahsen Şenol Hoca'yla çalışmayı düşünmüyorum. Bunu da çok bir net şekilde söyleyeyim. Yazıyorlar, çiziyorlar, ediyorlar. Şenol Hoca'ya da ayıp ediyorlar. Hiç görüşmedik, etmedik. Hani aylardır da hiç hani telefonda bile konuşmadık. Hoca'ya da ayıp etmesinler, Şenol Hoca'ya da. Ama bir şekilde bulacağız. Evet, teşekkür ediyorum.
2: Sağ olun. Teşekkürler başkanım.
5: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın açıklamalarını ekranlara getirdik. Sergen Hoca ile vedalaşmalarının detaylarını aktardılar ki aslına bakarsanız istihbaratımızın da doğru çıktığını söylememiz gerekiyor. Aspor ekranlarında bir önceki saatte aralarında anlaşmazlık olan hususun kötü gidişin yaşanabileceği bir senaryoda verilebilecek tepkiler noktasında çok yoğunlaştığını, Sergen Hoca'nın böyle bir durum söz konusu olursa daha kendini zor durumda hissedeceğini, o tepkiyle belki başa çıkmak istemediğini düşündüğünü, aktardığını söylemiştik Serdal Adalı'ya. Serdal Adalı da, Beşiktaş Başkanı da bundan bahsetti. Teknik direktör konusunda net bir çalışma yapmadık ama şu an itibariyle işimize başladık dedi. Şenol Güneş'le ilgili direkt olarak bir soru geldi. Acaba bir ihtimal olabilir mi diye düşünülen isimlerden biri Şenol.

0: Güneş Beşiktaş'a yakın geçmişte çok büyük hizmetlerde bulunmuş bir teknik direktör. Ama net bir şekilde Şenol Güneş'le çalışmayı düşünmediğini dile getirdi. Serdal Adalı da bunu söyledikten sonra Şenol Hoca'nın artık Beşiktaş'ta teknik direktör adayları arasından düştüğünü şu an itibariyle herhalde ifade edebiliriz. Bir şekilde yeni teknik direktörü bulacağız dedi. Serkan Reçber'le ilgili de kendisine yöneltilen soruya kendisiyle de oturup konuşacağız. Yeni sezon için çalışmaları vardı. Planları ne? Bunları göreceğiz. Bir karar vereceğiz. İfadelerini kullandı Serdal Adalı. Hocam burada belki en flaş konu Şenol Güneş'te çalışmayı düşünmüyorum. Çünkü üstüne çok konuşulacak bir ihtimaldi bu. Büyük ihtimalle. Evet. Ama bu ihtimalinde Başkan Adalı önünü kesti.
1: Dedi ki hiç uğraşmayın. Basın mensupları.
0: Şenol Hoca'ya da haksızlık dedi.
1: Tabii doğru.
0: Bunun konuşulması durumda haklı.
1: Net konuştu. Teşekkürler başkana da. Yani bunun arkasında artık bir şey aramaya gerek yok. Bundan sonrasına bakacaklar. Tabii bir an evvel ivedi bir şekilde hocayı bitirmeleri gerekiyor. Artık Türk mü olur, yabancı mı olur? Onların vardır mutlaka listelerinde. Hayırlısı olsun ama hayırlısı Beşiktaş camiası için hayırlı olsun. Bir an evvel doğruyu bulsun da. Birkaç seneden beri hiç doğruyu bulamıyorlar. Maalesef bulamıyorlar. Bak tekrar söylüyorum Keremciğim, geçen yayında da söyledim. Burada tek bıkmadan, usanmadan giden, karda, yağmurda, çoluk çocuğunda giden Beşiktaş taraftar. Bak hakikaten gidiyorlar, statlarını dolduruyor. Biz çok gördük kopanların hiç gitmediklerini, 5000 kişi oynayan takımları da gördük biz. Bunlar öyle değil, bırakmadılar abi, takımların arkasındalar. Ama onlara da artık bir şeyler sunun yani. Beşiktaş böyle değil. Böyle olmaması abi, lazım.
0: Zafer hocam satır aralarında bir şey okuyabildiniz mi? Aslında başkan çok net konuştu. Merak edilenleri çok net bir üslupla dile getirdi.
2: Net konuştu ama kolay değil işler. Niye kolay değil? Yeniden bir organizasyon. Yani bunun adına radikal bir değişim dersek bana göre Beşiktaş camiası için şu anda radikal değişim falan yetmez. Durum çünkü medikal bir hal aldı. Onun için o kadar zor ki işi. Yeni bir teknik direktör, yeni oyuncular, yeni bir sistem. Gelen oyuncunun, hocanın, teknik direktörün yaratacağı bir sistem. Bunlar kolay değil. Eldeki kaliteli oyuncularla bu süreci daraltabilirsin ama o süreçte takım haline gelmeye çalışırken ki alabileceğin olası olumsuz skorlar çok etkileyecek. Ve bu sirkülasyon devam etmemeli yani. Teknik direktör değişsin, başkan değişsin, yeniden yönetim değişsin. Olmuyor.
1: Şey de var yani, şimdi Dünya Kupası da var. Şimdi orada oyuncuları da getirmek, almak çok zor. Çünkü elindekinden daha ileride olan oyuncuyu transfer etmen lazım.
0: Evet.
1: Yani özellikle daha iyisini Beşiktaş'ın getireceksin. Ya ben tekrar söylüyorum. Minimum 5 tane baba topçu yanlarını doldur. Ama seni alacak götürecek yani. Bak,
2: senin orta sahanda enerjin yok.
0: Hocam Şenol Güneş olasılığını kapatmış olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz başkanım?
2: Şimdi bir öyle bir algı evet yaratıldı kamuoyunda, Şenol Hoca ile anlaşıldı gibi ama net konuştu sevgili başkan. Ondan sonra Şenol Hoca rafa kalktıktan sonra olası yerli olarak sevgili Nuri kardeşimiz var. Onun haricinde demek ki belki de büyük ihtimal yabancıya yönelecekler.
0: Yabancı ihtimali sanki daha baskın.
2: Daha baskın. Ya o kolay değil işte. Yani şimdi adaptasyon sorunu bu oyuncu bazında da öyle. Geldikleri zaman bir uyum süreci var bunun. Ha bu uyum süreci çok kaliteli futbolcuysan daralıyor, tamam. Teknik direktör için de öyle ama sadece bizim ligimizin dinamikleri çok farklı. Bizim profesyonellik anlayışımız çok farklı. Yabancı bir teknik direktör geldiği zaman böyle böyle şöyle davranmalısın dediğimizde niye ki diyor, profesyonel futbolcu bunlar, biliyor işini. Hayır, bizde bilmiyor kimse. Hoş şimdi yerli oyuncu sayısı da azaldı da ama gelen yabancı da hemen bize uyuyor.
0: Evet, onu söyleyecek.
2: Bilhassa Afrikalılar var ya, geldiği zaman of diyoruz, tamam oldu, cuk oturdu bu. Abi 2 ay geçiyor, adam bizi öğreniyor. Diyor ki burada yatsan da fark etmiyor. Ondan sonra boşa alıyor vitesi, yokuş aşağı gidiyor. Abi böyle olmamalı. Bu ne olur? Bunlar hep bak, yönetimin teknik direktöre verdiği desteği, teknik direktörün kendi arasındaki uyumu, futbolcular, bunların artısı taraftarın araya girmesiyle. Ama ne olur biliyor musun? Bir DNA'sı, bir gelmişi geçmişi,

0: Bundan sonra takımlarımızın bir kültürü olur. Geleni kendine benzetir. Bizde öyle değil ki. Bizde öyle değil. Günlük yaşıyoruz hep.
1: Yabancı kim olabilir?
0: Yapamazsın.
1: Yabancı nereden olabilir? Hangi ülkeden olabilir?
0: Vallahi Türkiye'de
1: örnek
0: hangilerinde başarılı olan hocalar genelde Almanlar başarılı oluyor.
2: Yugoslav ekolüne geliyor.
0: Onlar da bizden olduğu için bak. Aynı zihniyette olduğumuz. Bunlar zekiler. Mantalite aynı.
2: Ama o tabii 40 yıl önce ekolü.
0: Tabii. Yani şimdi bir de futbolun çetrefilli işleri var abi.
2: Alman ekolü var hocam. Tabii.
1: Ama onlar kalmadı Alman. Artık o tersteki divizyon, o zöğrendeki Alman hep genç onlar.
2: Şey olmaz mesela genelde o konuşulur. Hollanda ekolü burada olmuyor.
1: Tutmuyor diyorlar.
0: Onlar yumuşak kalıyor.
2: Çok böyle hayata bakış açıları farklı.
1: Ben mesela neyden yanayım? Hiçbir görmedik bunu Türkiye'de. Yanılmıyorsam Kerem belki de geçmişlerde bizden çok çok önceleri vardı. Mesela bir Arjantin. O taraf Güney Amerika. Brezilyalıları gördük.
2: Orada yani. Hocam çok başka bir futbol var.
1: İşte o başka futbolu buraya taşıyacaksın. O başka oyuncuları buraya taşıyacaksın. Şimdi gençlerden falan bahsediliyor yani genç. Oradan alacaksın neler var.
2: Hocam İspanyol olmaz mı?
1: İspanyol da getirdi. Adamlar biliyorsun neler söylendi.
2: Delboske'den bahsediyorsunuz.
1: Fenerbahçe'de getirdi. Evet. Beşiktaş'ta Galatasaray'da getirdi. Yardımcısıydı.
2: O düşük profilli.
1: Düşük profilli yani getirdiler ama ben mesela bir Arjantin mesela
2: son dönemde çünkü niye İspanyol dedim? İspanyol teknik adamlar hakikaten Avrupa'nın farklı liglerinde böyle başarılarıyla dikkat çekiyorlar. Hatta bir bölge yani Bask bölgesi özellikle çok başka bir seviyeye çıkardılar. Yani dünyanın en iyi teknik direktörleri Bask bölgesinden yetişiyor.
1: Ne güzel söylüyorsun. Avrupa'nın diğer ülkelerinde diyorsun. Biz de Güney Amerika ya yakın kafa yapımız. Onlar da çok işin içine girmek isterler yöneticiler de. Yani onlar da bizim tarzımızdadır böyle. Mesela orada seçebilirsin. Neydi meşhur çok uzun dönemlerde oynadı şeyde. Monaco'da mı oynamıştı?
2: Gallardo.
1: Ha Gallardo. Mesela al getir abi. River Plate'in meşhur efsanelerinden. Orada Palermo mesela.
2: Uzun süre teknik direktörlük yaptı.
1: Palermo mesela Boca Juniors'un efsanelerindendir.
2: Martin Palermo. O teknik direktörlük yapıyor mu?
1: Yapıyor idi.
2: Çok abi, emin olamadım.
1: Boca'da da yaptı. Ha var yani bir sürü şey var.
0: Martin Kelly neydi?
1: Evet. Bayağı Münih'te falan oynadı uzun dönem.
0: Mesela
1: stoper oynayan.
2: Martin De Michelis.
1: Mesela.
0: Şimdi hocam hoca dokunuşu diye bir şey var. Bak o Kayseri Spor'un hocası. Kayseri
2: hocam Gallardo yapmış teknik direktörlük ama çok düşük profilli takımlarda çalışmış.
1: Gallardo mu?
2: Evet yani Boca'sı yok.
1: Gallardo'dan bahsetmedim ya.
2: Yok özür diliyorum. Gallardo değil. Palermo.
1: Palermo Boca'da çalıştı.
2: Teknik direktörlüğü yok
1: kısa
2: hocam.
1: Bir dönem çalıştı. Ama işte mesela o iki tane artık neydi ismi? İsmini unutuyorum. Arjantinli stoper Bayern'de de uzun dönem
2: Demichelis.
1: O mesela işte şey...
2: Son dönemde Filipe Luis.
1: Ya Filipe Luis
2: öne
1: yani.
2: Çıkıyor
1: tek. Bu tarzda... Abi getir. Arjantin'den getir yani. İlla ki Avrupa'dan değil getir. Adam da sana 2-3 tane getirsin o tarzdaki oyuncular. Bak ne oluyorsun?
2: Filipe Luis boşta mesela şu anda. 3 Mart'ta ayrılmış Flamengo'dan.
0: Şimdi Yugoslav ekolü falan bize niye uyuyor biliyor musun? Çünkü bizde futbol sadece saha içinde oynanan oyun değil ki. Biraz böyle bir vizyonun, bir karakterin, bir disiplinin ondan sonra doğru planlaman olacak. Bunlar da zeki hocalar. Bizim coğrafyamıza da uygun mantaliteler var.
1: İşte ben mesela
0: onlarla birlikte başarı geliyor mesela.
1: Çünkü çok mesela sabahlara kadar Güney Amerika Ligi'ni seyrediyorum. Bolivya'dan tutuyor. Bir sürü neler var, ne oyuncular var. Paraguay'da var, Venezuela'da var. Ama menşeinden alabilirsen mesela Flamingo'da var. Stoperleri falan var. Abi adamlar milli oyuncular. Dünya Kupası'na gidecekler. Rakibimiz oluyor galiba. Bir tanesi de rakibimiz olacak. İki tane var orada hatta. İkisi de rakibimiz. Bir tanesi İspanya'daydı. İspanya'da oynuyordu. Paraguay'ın stoperi ikisi de bir takım kaptanları. O gerçi 33 yaşında falan. O civarda ama.
0: Bak mesela Jesus tekrardan konuşuluyor ya.
1: Ha, onu geçiyor.
0: Ben Portekizlilere karşı olmama rağmen.
2: Çok büyük bir maddi beklentisi olabilir.
0: Yani
2: o... kulüplerin böyle karşılamak istemeyeceği türden. Fenerbahçe'yi hariç tutuyorum.
0: Tamam iyi dedik de o da hemen haddini aşmasın ya.
2: Mourinho da Real Madrid'e gidiyor bu arada.
1: Evet.
2: Geçmiş olsun Real Madrid.
1: Real Madrid'de geri viteste gider artık.

0: Namağlup 3. oldu hocam.
1: Evet, evet.
0: Şampiyonlar Ligi'ne de götüremedi takımı.
1: Bu adam ya çökertmeye geliyor ya.
0: Evet.
1: Çökertmeden geldim de Halil'im diye bir şarkı var.
2: Ben bu sezon işte biraz transferlerde biraz bekleyeceğiz. Bir sürü isimler geçiyor çünkü daha şimdiden sezon bitmeden çıkmıştı da. Ama hepsini işte o isimlerin alabilir misiniz? Ne kadar süre sürer?
1: Şimdi yönetimler takımlarının sahada yaşadığı sorunlarını tespit edip de ona göre o profilde onları düzeltebilecek hoca karakteri mi, profili mi arıyorlar? Yoksa isim. Günü geçirelim. Ondan sonra hedef. Bizde çünkü bizim coğrafyamızda hedef ne? Bizim ligimizde teknik direktörler yönetimler için taraftarın önüne atılan yem.
2: Senin dediğin mesela şey gibi olabilir. Paris Saint-Germain'in teknik direktörü. Örnek. Manchester City'nin teknik direktörü. Bunlar teknik direktör olarak oyuncuları seçenler. Onlar ekibinle birlikte. Scout ekibi.
0: Bir araya gideceğiz. Çok kısa bir reklam arası var. Az sonra tekrar birlikteyiz. Bir yere ayrılmayın.
3: Türkiye'nin spor radyosu.
4: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.
5: Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.
7: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
8: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

Continental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi

0: puanla günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Her gün aynı

0: farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
2: Büyük rahatlık PTR.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Reklam.
9: Spor Radyo.
10: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
11: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
10: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
12: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
14: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Ezberlediğiniz yerlerde ezbere alışveriş yapmaya alıştınız. Ünlü bir yüzün sizi telefonla kovalamasına, Kasım indirimlerinin sadece...

0: Stifix. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin ilk yükleme bedelinin ve kredi kartı

0: Canlı yayın.
1: Becerisi dediğimizde Talisca ile Asensio'yu sayabiliriz.
2: Evet.
1: Onun haricinde kanatlarda çok bir katkı göremedik. Ama zayıf yönüne baktığımız zaman savunma yerleşiminde bir Fenerbahçe'nin zayıf olduğunu gördük. Orta sahadaki yaratıcılığın sürekliliğinin zayıf olduğunu gördük. Ve geçiş savunmasının zayıf olduğunu gördük. Şimdi bunları bir araya getirdikten sonra önde agresif baskılı takım beklentisi camiada gelecek başkanların bunu çok ön plana çıkarması lazım.
2: Ön plana alması gerekiyor. Önde agresif. Topa belki sahip olduğunda biraz daha efektif olabilen.
1: Evet.
2: Tabii bunu yapmak için de kadroda çok fazla değişikliğe de ihtiyaç olabilir.
1: Bilhassa hücum bölgesinde.
2: Evet.
1: Orada tarihinde santrforsuz tarihi yok Fenerbahçe'nin. Yani.
2: Evet.
1: Yani rakibi hırpalayıp oyun anlamında düşük olduğunda dahi seni ipten alacak bir santrfor duruşu her zaman Fenerbahçe'de arzulanmıştır. Bu beklentide camia, camianın habire bir sene, bu seçim bir senelik olacak. Ondan sonra bir seçim sürecine daha girecek Fenerbahçe ki sevgili Aziz Başkan, seçildiğim takdirde bir sene takımı şampiyon yapıp bırakacağım diyor. Sayın Hakan Safi de ondan sonra herkesin dilini ısıracağı, transferler yapacağı yapacağını söylüyor. Yani görünen o ki camia en azından beklenti dozunda tatmin olacak gibi. O yüzden hakikaten şimdi demin de söylediğim gibi tekrar güçlü ve büyük hissetmek camianın taraftarının en büyük arzusu. Çünkü Fenerbahçe gibi bir takım sıradanlaşamaz yani. Onun evet. Hedefi her zaman, her bulunduğu platformda şampiyon olmaktır, lider olmaktır.
2: Hocam, başkan adaylarından önde gördüğünüz bir isim var mı, yoksa yakın bir seçim mi bekliyorsunuz?
3: Vallahi ben o konuda fazla bir şey diyemem. İkisine de hayırlı olsun. Şimdi hocam tabii biraz saha içindeki takıma falan girdi ama esas ana noktaya gelmek lazım. 19 tane yabancım var.
2: Evet. Ya başkan kim olursa olsun kadro planlamasını yaparken gidecek oyuncular özelinde.
3: Esas buraya
2: altını
3: bakacak.
2: Belki burada çizmek lazım. Bayağı problem yaşayabilir.
3: Buraya bakacaksa 19 tane yabancı var. Artı kiralık oyuncularım var. Gelecekler yabancılar 19 tane. Yani genel konuşma.
1: Şuraya ben not aldım hocam. Şimdi kiradan dönenler var. Amrabat, Bekao, Mimović, Diego Carlos, Fayet, Omar Fayet, Livakovic.
3: Hocam genel 19 tane yabancı Türk.
2: Evet,
3: Türk diyorum yabancı.
2: Kontratı olan.
3: Şimdi önce bunlar nasıl olacak? Bunların planlamasını nasıl yapacaksınız?
1: Bravo hocam.
3: Burası şu takım kurarsa abi Fenerbahçe bak. Başkan Fenerbahçe'de parayı falan sorun olmaz. Fenerbahçe elini sallasın şu anda 10 tane paralı başkan çıkarır. Kim olursa olsun. Çünkü bulur bilirsin sadece camianın içindesin ben tabii, dışarıdan tabii. Gördüğümü söylüyorum.
1: Tabii.
3: Ama önemli olan siz elinizdeki oyunculardan nasıl bir de kaleci probleminiz var. Kalecinizle devam edecek misiniz? Kalacak mı? Yani takım oyunu mesela diyorsa ya orta saha yaratıcı, ön taraf yaratıcı olmayınca orta saha da yaratıcı olmuyor. Çünkü top sana durmuyor önde. Önde kalmıyor. Hemen kaybediliyor. Bu sefer orta saha da kötü gözüküyor. Onlar teknik ve taktik konular ama en başta hocam, sevgili hocam, en başta o sizin gözden çıkaracağınız oyuncuları nasıl çıkaracaksınız, nerelere göndereceksiniz, mukavelesi olanlara bak, mukavele, bir de kısıtlama geldi şimdi tekrardan, bunları çok iyi süzmeleri lazım. Futbolcu alır Fenerbahçe, niye almasın? Tabii. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, bunlar Türkiye'nin lokomotifleri.
1: Bunlar biraz dayanıyor.
3: Bunlar parayı verdi mi alırsın, yeter ki parayı ver ama önce sen elindekilerinden kurtulman lazım. Bunlar bak kulüplerimizin belini bükecek onlar. Beşiktaş'ta da aynı sorun var. Göndereceğiniz ve kiralık gelecek oyuncular. Fenerbahçe'de var, Galatasaray'da da var aynısı. Bütün takımlarımızda aynı sorun var. Sadece büyük takımlarımızda değil. Bunlardan ayrılacaksınız. Bir de oyuncu transfer edeceksiniz. Artı bir de Dünya Kupası gelmiş buraya.
1: Tabii bu kapınızda arada Dünya Kupası. Kaleciden
3: onun için sevgili başkanlarımız kim olursa olsun çok büyük konuşmasında sıkıntı yaşarlar.
2: Yani kaleci meselesi de zor.
3: Tabii.
2: Yani elde bir kaleci var, çok ciddi bir maliyeti var, çok yüksek bir yıllık ücreti var.
3: Koca getireceksin.
2: Camiayla bağları kopuyor gibi bir durumda. Yani onu nasıl göndereceksin ya da devam edip tekrar motive bence, edebilecek misin? Çok şey soru işareti var.
3: Bence en başta orası şöyle önemli. Şey buraları önemli.
1: Şimdi böyle saygısız birinin aldığı

0: paranın, ödenen bonservis bedelinin bunun yeteneklerine, kudretine boyun eğecek bir takım değildir Fenerbahçe. Gerekirse basar parayı gönderir.
1: Ya o orası öyle.
0: Fenerbahçe'nin bir böyle ruhları ölmüş adamların o formanın içinde öyle bedenini koyamayıp ondan sonra bu şekilde saygısızlık yapacak adamların kulüp içerisinde barınması zor olur.
1: Sevgili hocam, onlar hepsine hemfikirim. Ben de seninle fikrim. Olmaması lazım ki ilk transferdesi ismi geçtiği zaman en fazla övenlerden bir tanesi, çok yakından takip ettiğim kaleciydi. Ama burada çeyreğini görmedik. Çeyreğini bırak, hiçbir şey görmedik.
0: Ben bak, de 2025 senesinin Eylül ayında Ederson'u beğenmediğimi söylediğimde ne etkisellikle karşılaştım.
1: Ne agresifliği var, ne takıma uyum. Hiçbir, şimdi onlar başka bir konu. Bakın, başkanlarımızın, seçilecek başkanlarımızın en başta planla mutlaka oturup akıl danışmanları vardır. Sen bilirsin, çok fazla danışmanlar olur. Gelenlere, başkanlara çok fazla girerler. Bilhassa transfer konusunda. Bir sürü yol gösterenler, yol göstermeye çalışanlar olur. Ama önce şu andaki mevcut kadroyu ne şekilde temizleyeceksin? Ne şekilde rezil
0: temizlerler hocam. Ekonomik.
1: Abicim o da sana bir süreç.
0: İki başkan da güçlü. Yönetimlerinde
1: o da bir süreç sana. O da bir süreç. Yani. Hep süreç bak. Bunlar hep süreç.
0: Hocam beni büyütemeyen adamlarla vallahi bir dakika da ayırırım. Ya
1: orası yani. Başka
0: transfer
1: bir
0: sezonunu falan da beklemedim.
1: Sevgili hocam, onlar başka başka bir konu. Atarsın ama hepsi süreç. Onları temizleyeceksin.
0: Hocam.
1: Ve tekrar biz belki hep göz ardı ediyoruz. Bu sezonki transferlerimiz geçmiş sezonlara gibi rahat transferler değil. Dünya Kupası sizin önünüzde engel olacak. Belki yaşı geçmiş oyuncular hariç, 30'un üzerindekiler hariç. Onlara bir şey, çünkü onlar buraya bakar. İki tane şık var hocam, onlar için.
0: Hocam para var ya para.
1: Bak işte,
0: ne erdem be tanıyor ne profesyonellik.
1: Biraz evvel,
0: bastığın zaman parayı alıyorsun.
1: Bak şu anda şunu söyledim. Yaşı 30'un üzerinde olanlar iki tane yere bakarlar. Bir Türkiye, iki Arabistan. Buradan gelecek para konusuna bakar. Bir de Arabistan kapısı açıldı malum, orası var. Golf ülkeleri oradan ne gelir. Ama öncelikle sen burada daha fazlasını veriyorsan seni tercih ederler. Bekleyeceğiz abi. Çok erken ne derler, hani erken ben Kerem'i alıyorum. İşte bitirdim ettim filan diyor. Yani isimler çıkıyor. Şimdi en ufak bir şey söyleyeceğim. Galatasaray'la ilgili bir oyuncunun ismi çıkıyor.
2: Evet.
1: Şeyde Tottenham'da oynuyor. Hollandalı. Abi nasıl yazıyorsunuz ya?
2: Noalank. Noalank diyor. Xavi Simons.
1: Adam
2: Noalank
1: Nisan'da gitti. Nisan'da Wolverhampton'a karşı dizi gitti ya, çapraz bağlarından gitti. Adam Dünya Kupası'na bile gidemiyor. Ya hiç mi takip etmiyorsunuz bunları hocam söylerken, bak bu isimleri söyle, hiç mi takip etmiyorsunuz onların sakatlıklarını? Şey neydi? Kamerunlu oyuncu var Napoli'de oynayan.
2: Zamboangisa.
1: Daha yeni başladı, yeni döndü sakatlıktan. Neredeyse bir sezona yakın top oynamadı. Abi bizim takımlarımız biraz da bunları da bakmak lazım. Yani öyle hemen lap ismi yüçürdür. Alalım ya bak, daha yeni Nisan'da sakatlandı adam.
2: Evet.
1: Nisan'da dizden çapraz bağlar gitti.
2: Hocam adamı, Ocak'ta bile dönemeyebilir yani.
1: Yok gitmiyor ya. Şey de yok. Dünya Kupası'nı falan hepsini kaçırdı adam. Yani bunun için her yazılana, her çizilene, her söylenene itibar etmemek lazım. Diziden yönetirler tabii kulüpler.
0: Hocam,
1: kolay
0: değil. Aldığın futbolcunun önce karakterini analiz edeceksin abi.
1: O da zaten o başlı başlı başka tabii problem o da.
0: Hedeflerini, zihniyeti, hayata bakışını falan bunları inceleyeceksin abi. Sözleşmeye sadakat diye bir şey vardır, bu haysiyettir, onurdur.
1: Ya onlar
0: bu bir erdemdir.
1: O tarzdaki oyuncuları biraz fazla yapamayız burada da. Çünkü
0: hocam onu edeceksin, inceleyeceksin bunları,
1: hocam,
0: bakacaksın.
1: Onlar çok erken gitmişler.
0: Nereye gitmiş?
1: Yani şöyle, Avrupa'nın elit takımı, biz çünkü transferlerimizi hep elit takımlardan yapıyoruz. İsimli oyunculardan yapıyoruz.
0: Hocam, mesela eliti elit olmayanı karakterini mesela, inceleyeceğim.
1: Her bunlar hani derler de kavundaki koklayısı. Mesela herkes bir Mertens olamıyor, örnek vereyim.
0: O adam karakterli adam.
1: İşte bak, herkes
0: ne diyorum ben? Yetenek bir tek başına yetmez hocam. İşte, karakterine tamam bakacaksın.
1: Ama bunlar adam. Bak Avrupa takımlarında da, Avrupa takımlarında da belki 20 takımda 5 taneyi zor bulursun. Herkes kendi oynamasına bakıyor. Abi ne kavgalar oluyor, biz kendimizi görüyoruz da.
0: Hayır, karakter apayrı bir şey ya. Karakter apayrı bir şey. Karakter olmazsa disiplin olmuyor.
1: Ya şimdi
0: disiplin olmazsa istikrar olmuyor.
1: Karakteri sonradan çıkıyor. Sen mesela bana bir isim söyle.
0: Onu inceleyeceğim diyorum ben de. Bak, işte baştan inceleyeceksin.
1: Devrede ya ne devre geçiyor işte, arada bir isim söyledi. Ve ben ne dedim, topçuluğuna lafım yok. İsmini söylemeyiz tabii burada da, ama öbür taraftan kırık. Adam kırık. Onu

0: Yormuşsun. Ona göre yapacaksın işte.
1: Bakacaksın, inceleyeceğim işte. Bunu hocam.
0: Zaten yani sadece bilinen
1: bedeline birisi. Bakmayacaksın, yeteneğine bakmayacaksın.
0: Ya Avrupa'da bilinen birisi o yani. Kafadan kırık oldu. Her türlü bir kırık ama buraya geldiği zaman tam gider. Öyle tam işte. Gider.
1: Karakter,
0: topçuluğuna
1: karakter
0: laf yok.
1: Olmadığı zaman futbol karakterinden bahsediyor. Karakter olmadığı zaman disiplin olmuyor.
0: Ya işte o karakterler de yani maalesef.
1: Disiplin olmadığı zaman istikrar olmuyor. İstikrar olmayınca başarı gelmiyor.
0: Şimdi tabii Fenerbahçe'de başkanlarımız hangisi seçilirse hayırlısı olur inşallah. Ama önlerinde en başta temizlemesi gerekenler var ve transferler var. Mevkiler, hoca var. Hoca kim olacak?
2: Bir de hocam herhalde ne olursa olsun böyle direkt bu sezonun düşünüyor tabii ki Fenerbahçe'de yani, şampiyon olmak hiç. İsteyecek bu kesin herhalde. Ama sonraki sezonları da düşünerek plan yapılırsa her sezon yapboz yapmaktan belki vazgeçebilir o biraz, Fenerbahçe.
0: O biraz zor bizde. Bizim ülkemizde şu anda bak Fenerbahçe.
2: Ya şöyle düşünün. Geride bıraktığımız sezonun başında bir kadro kuruldu. Sezon ortasında birkaç takviye yapıldı. Başta N'Golo Kanté ve Matteo Guendouzi olmak üzere. Bu takım top oynayamıyor. Ya bu takımın top oynayamama, topu dolaştıramama, rakip alanda sakin olamama, efektif olamama gibi bir problemi var. Böyle bir takım kurulduğu için Fenerbahçe'nin geleneklerine uygun bir ekip eğer inşa etmek istiyorsanız sil baştan yapmanız gerekiyor. Yani en azından 4-5 tane 11'e profil katılmalı. Ama o profiller de öyle bir seçilmeli ki bir sonraki sezon yeniden sil baştan yapılmasın. Çünkü hemen hemen her sene hocam aynı şeye tanıklık ediyoruz.
1: Süreci iyi yönetmeli, uzun vadeli de düşünmeli aynı zamanda.
0: Evet,
1: uzun
0: vadeli de
1: bunun için
0: Fenerbahçe'nin kurduğu o kadro sadece orta sahadan kaynaklanmıyor ki. Müdafaa'nda
2: hocam kanat oyuncuları da aynı.
0: Bak müdafaa nedir? Oyun nereden kurarsın? Arkadan kurarsın değil mi?
2: Evet.
0: Orada bir kere orada zayıfsın.
2: Evet.
0: Artı orta sahaya top geldi zaman öne çıkardıkları zaman topu öndekiler zayıf. Çünkü topu tutan oyuncunuzla sahip.
2: Kanat oyuncuların top tutmuyor.
0: Evet yani böyle olduğu zaman bütün genel konuşuyoruz biz bu sefer. Burada takım olarak hüviyetinden kopuyorsunuz. İşte Fenerbahçe'nin benim şahsi görüşüm bu. Sene olmazsa olmaz en başta ne şekilde olursa olsun şampiyonluk. Şampiyonluğu yakalarken, oraya koşarken de yeni sezonun nereler eksikleri varsa öbür sezon için onlar konuşulur. Ama Sayın Aziz Yıldırım da gelse, Sayın Hakan Safi de gelse tek hedef şampiyonluk için olacak.
1: Evet, öncelikli olarak o. Camianın beklentisi de o.
0: Başka bir şey konuşamazsınız şimdi, ki.
1: Bak, ama
0: siz söylemeseniz bile başka bir şey konuşamazsınız.
1: Sevgili hocam, yeni jenerasyon daha mantıklı düşünüyor biliyor musun? Onların derdi var ya, kupa falan değil. Onlar yeniden bak deminden beri söyledim. Yeniden camianın güçlü olduğunu hissetmek istiyor. Büyük olduğunu tekrar hissetmek istiyor.
0: Ama büyük ya. Bu, yani onların
1: ya büyük de.
0: Onlar kaybetmedi bir şey
1: hocam,
0: yani.
1: Büyük de. O büyük büyüklüğü de göstereceksin.
0: Ya işte yani. O gösterme şimdi, bak. Seni söylediğin şurada söylesen. Baskette de söyle evvelallah. Silme götürüyorlar Avrupa'da. Önüne gelen. Tak tak tak.
1: Yapabilirsin tak. Hocam doğru planlamayla.
0: Demek oradakiler doğru iş yapıyorlar. Oradaki kişiler kimlerse onu helal olsun bravo. Fenerbahçe yönetimi oraya karışmıyor demek ki. Futbolu bilenler var yani futbolu bilenler. Baskete karışmadıkları için başarılı. Bir de oraya karışsalar olmaz herhalde.
1: Yok, şimdi kulüple bizim Fenerbahçe kulübü ondan sonra kendi standartlarını belirlemezse gelen futbolcu kendi standartını belirler.
2: Evet.
1: Ben onun için bak bu karaktere dikkat etsinler diyorum. Futbol sadece ayak oyunu değil. Karakter çok önemli. Karakter oyunu yani. Onun için kaleciden dolayı bahsediyorum böyle.
0: Sevgili hocam biz gelen, futbolcu ya, konuşuyoruz da hoca kim olacak? Hocayı nasıl? Hocana sence iki başkanı da tanıyorsun. Çok iyi tanıyorsun.
1: Ya Fenerbahçe nasılsa hep ikinci oluyor. Gelen kim olursa olsun ikinci olacak. O garanti cepte.
2: Ama şimdi lider yapabilir. Nasıl bire taşınır?
1: Evet nasıl bir... İşte bu planlamayı, doğru fikirleri üretebilecek, Fenerbahçe'nin yarattığı kültüre uyan bir teknik direktörle birlikte uzun vadeli süreci yönetebilecek teknik direktör, onunla oyunu okuyabilen, Fenerbahçe'nin genlerine ait önde agresif baskılı oyunu ondan sonra inşa edebilecek.
0: Yabancıdan nasıl bekleyeceksin onu?
1: Söyleyeceksin, gelir gelmez diyeceksin ki, şimdi Mahmutoviç hoca geldi değil mi?
2: Söylemekten ziyade bunu yapan bir hocayı getireceksin.
1: Tabii onu bulacaksın zaten.
2: Evet. Yani tarzı Fenerbahçe'ye
1: uyacak hoca. Bravo. Ondan sonra gelen ona rağmen diyeceksin ki Mahmutoviç hocam bak Biz büyük

0: nefis bir gol attı. Bir sıfır önde Hamburg, Vieira'nın şahane golüyle. Aleix Garcia topun başında. İyi bir orta geldi, ters vuruş ve top ağlarda. Valsa kafayı vurdu, ardından bir ters vuruş. 1-1'e geliyor skor. Vázquez, Grimaldo. Grimaldo. Kaleci Tangvik. Palacios sağ tarafı gördü. Vázquez çevirdi. Maza yine kaçtı. Son saniyelerde Leverkusen bir kez daha Maza'yla gole yaklaşıyor. Bayer Leverkusen beraberlikle sezonu tamamlıyor ve Şampiyonlar Ligi'nin de dışında kaldılar.
1: Hoffenheim hedefsiz Gladbach karşısında deplasmanda kazanıp Stuttgart'ın hata yapmasını bekleyecek keyifli seyirler. Şimdi ceza sahası, pas çok güzel, gol pozisyonu kaleciden Nikolas. Kramaric vuruyor. Kaleci Nikolas'la kalıyor top. Sander'le kullanıyor ortacı Gladbach. Uzun taç Sander. Sekti. Mayo vuruş şansı. Bolin. Tam köşeye Bolin. Gladbach önde. Hoffenheim adına çok kötü başlangıç. Gol Bolin. Hedefsiz dedi Gladbach ama Polanski'nin takımı öne geçmeyi başarıyor. Uzun taç. Seken top. Bolin tekte tam köşeyi bitiriyor. Kafa elvedi. Dokunan Bolin. Tabakovic çok iyi pas ondan. Şimdi hızlı geliyorlar yine. Ceza sahasına girdi. Engeler çevirdi. İkinci gol şansı. Tabakovic ikinci gol. Tabakovic atıyor. Kiralık olduğu Hoffenheim'a karşı takımını 2-0 öne geçiriyor. Engelhardt. Bağlantıda da Tabakovic var. Gol vuruşunu da o yapıyor. 2-0. Şampiyonlar Ligi ümidiyle, Şampiyonlar Ligi aşkına sahaya çıkan Hoffenheim ilk bölümde tanınmaz halde. Gol Tabakovic. 2-0. Yani artık Hoffenheim için Şampiyonlar Ligi çok uzak bir ihtimal ama yine de futbol bu. Bu arada neler oluyor orada? Lemper'le ikinci sarı ve kırmızı kart. Direkte atılabilirdi ama yani ikinci yarı daha kötü başlayamazdı. Futbol bu. Hoffenheim dönebilir mi derken Lemper'le döndü, rakibe vurdu. Sander aradan bıraktı gol pozisyonu. Tabakovic vuruyor. Üçüncü gol geliyor. Tabakovic. Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golü. 10 kişilik Hoffenheim Şampiyonlar Ligi ümitlerine veda ediyor.
2: Der Torschütze stand knapp abseits. Entscheidung indirekter Freistoß.
1: Offside. Machino ceza sahasına doğru gönderdi uzun tacı. Bu kez müdahale var. İlk golü bu şekilde bulmuştu Gladbach. Cavendish. Top Elvedi'de kaldı. O bıraktı. Robin Hack'ten Elvedi. Elvedi geriye. Dix vuracak. Kevin Dix. Süper bir gol. Kevin Dix. Üçüncü golü buluyor Gladbach. Hoffenheim iyiden iyiye dağılıyor. Hedefsiz çıktığı maçta Hoffenheim'a Şampiyonlar Ligi şansını tanımıyor Gladbach. Kevin Dix. Ozan Kabak. Ozan çevirmek istedi.

hatta Campbell'ı sürüyor. Campbell. Hala onda top. Campbell. Dar alanda çok yetenekli bir isim. Campbell'ın ortası. Top sekti. Bir kafa üstten out'a. Lojek. İkinci yarıda pozisyonlara giren isim. Bir kişi eksik Hoffenheim'da. Hemen kullanıldı. Yayda boşluk. Berger. Geçmedi top. Şimdi Abdullahu çok büyük hata yaptı. Dördüncü gol fırsatı. Robin Ek çaldı. Karşı karşıya Robin Ek. Sezona da maça da noktayı koyuyor. Abdullahu'dan çok büyük bir hata. Maça dördüncülük ümidiyle, Şampiyonlar Ligi ümidiyle başlayan Hoffenheim dörtlük oluyor. Robin Ek topu çalıyor. Robin Ek bitiriyor. Maç da sezon da bitiyor artık bu golle birlikte. Gözler artık sezonun son düdüğü için maçın hakeminde. Uzun bir top geldi. Sekiyor top. Maç bitti. Borussia Park'ta Gladbach 4, Hoffenheim 0. Hoffenheim Şampiyonlar Ligi hayallerine çok ağır bir mağlubiyetle veda ediyor.

0: Spor ve Anspor Radyo ortak yayınında yaklaşık 2 saat boyunca gündeme dair gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle paylaşacağız. Hemen gündemin sıcak başlığıyla başlayalım biz de bu akşam. Ana habere Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi de sona erdi. Hem ligde hem kupada yaşanan hayal kırıklığı sonrası deneyimli teknik adamla yollar ayrıldı. Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjær'le yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Sergen Yalçın için ikinci dönem 30 Ağustos'ta resmen başlamıştı. Beşiktaş'taki ilk döneminde Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferleri yaşayan Yalçın, ikinci macerasında başarıdan uzak bir grafik sergiledi. Siyah beyazlar ligi 60 puanla şampiyon Galatasaray'ın 17 puan gerisinde dördüncü tamamlarken kupada yarı finalde Konyaspor'a elendi. İkinci döneminde Süper Lig'de 33, Türkiye Kupası'nda 6 maçta takımın başında yer alan Yalçın, söz konusu mücadelelerde toplam 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı bu kararın açıklanmasının ardından basın mensuplarının karşısına çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın görevden ayrılması sonrası soruları yanıtlamış oldu. Adalı Şenol Güneş iddialarına da net bir cevap verdi.
1: Bugün işte öğlen saatlerinde hocayla bir araya geldik. Bir planlama vardı. Geçtiğimiz sezonun bir değerlendirmesini yapmak, önümüzde yapacağımız planı, programı bir görüşmek için. Kötü bir sezon geçirdik. Dolayısıyla da tepkiler, ki hocanın en fazla takıldığı hadise bu. Görüşme uzamadan da yani önümüzdeki sene de bu tepkiler olacak. Yani bu canı yanan taraftar bağıracak biz bunu. Ben her zaman saygıyla karşıladım. Yani bunları konuştuğumuzda da hoca da o önümüzdeki sene bu tepkileri işin açığı karşılayacak, buna göğüs gelecek bir şey olmadı. Dolayısıyla da işte söylediğiniz gibi karşılıklı olarak konuştuk. Yollarımızı ayırdık. Camiamız haklı, taraftarımız haklı. Tepki göstermekte de haklılar. Yani ortada bir uğraşıyoruz. İyi bir sonuç almak için uğraşıyoruz. Biz de elimizden geldiğince. Olmadığı zaman da bu camianın tepkisi, taraftarın tepkisi çok bana göre niye bağırdılar diyebileceğim bir şey yok. Haklılar. Ben de memnun değilim. Yani hoca da memnun değil.

0: ortaya çıkan durumda. Ama bir şeyden vazgeçecek değiliz. Yani biz bunu başaracağız. Yani başarmak mecburiyetindeyiz. Yani yoksa biz de bırakıp gidersek. Sen mi söylüyorum yani iyi olacağını bilse hoca da aynısını söyledi. Yani çok şey en kolayı bırakıp gitmek. Ama biz mücadeleye de devam edeceğiz. İşte, yani bir işin açığı şimdi soracaksın işte alternatif hoca var mı? Sen mi söylüyorum şu öğleye kadar da hiç aklımın ucundan da böyle bir ayrılık mayrılık yani konuşuyorduk, ediyorduk. İşte problemleri tartışacağız ama geldiğimiz noktada yani gelecek, önümüzdeki sene gelecek tepkileri Allah esirgesin kötü bir sonuçta. Hoca buna çok hazır hissetmedi kendini. Hoca hiçbir şekilde bir tazminat talep etmedi. Hatta Haziran'da ödeyeceğiniz maaşını da istemedi. Yani Mayıs maaşını zaten ödeyeceğiz. Ekibini onu da ben teklif ettim. Yani çocukların bir şeyi yok. Onlara bir teşekkür mahiyetinde bir şeyler yapacağız. Helalleşeceğiz, ayrılacağız. Samimi söylüyorum bakmadık. Yani şu ana kadar yani o mu olur, bu yabancı mı olur, yerli mi olur? Yani okuyorum, ben de okuyorum. Herkes bir şey yazıyor ama hani hoca buradayken birini aramamız, etmemiz çok bize yakışan bir şey değil. Yani başka biri de olsa yani kaldı ki Sergen Hoca'ya hiç aklımın ucundan bile öyle bir şey geçmez. Ama şu andan itibaren çok kısa zamanda çalışıp bir an önce de uzatmadan hocayı belirleyeceğiz. Ben Şenol Hoca'yı çok severim. Beraber de çalıştık. Ama Şenol Hoca'yla tekrar hani hocadan sonra, Sergen Hoca'dan sonra işlerin çok öyle hani büyük konuşması olmaz ama ben şahsen Şenol Hoca'yla çalışmayı düşünmüyorum. Bunu da çok bir net şekilde söyleyeyim. Yazıyorlar, çiziyorlar, ediyorlar. Şenol Hoca'ya da ayıp ediyorlar. Hiç görüşmedik, etmedik. Hani aylardır da hiç hani telefonda bile konuşmadık. Hoca'ya da ayıp etmesinler Şenol Hoca'ya da. Ama bir şekilde bulacağız.
1: Şimdi ana haberde o gün Şahinoğlu ile birlikte Beşiktaş'ın bu yoğun gündemini, hoca ayrılığı kararını detaylı bir şekilde konuşacağız. O güne hemen hoş geldin diyelim. Hoş geldin o gün.
2: Hoş bulduk Ceyda. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bugün aslında sabah saatlerinde görüşme gerçekleşti ki ligin bitimiyle birlikte bu görüşmenin gerçekleşmesini bekliyorduk. Sayın Başkan ve Teknik Direktör Sergen Yalçın bugün bir araya geldi. Görüşme beklenenden de sanki çok uzun sürmedi gibi biz ekran başında izlerken de o izlenimi edindik. Nasıl değerlendiriyorsun öncelikle bu kararı? Sonrasında konuşacak çok konu var. Beklediğin bir karar mıydı? Sürpriz mi oldu senin için? Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi biz istedik devam etmeye ama hoca taraftarla artık arasındaki bağın gerildiğini ifade etti şeklinde açıklamalar oldu. Nasıl değerlendirirsin?
2: Yani benim açımdan sürpriz olan kısmı şöyle, yani yönetimin Sergen Hoca'yla yolları ayırmak için masaya oturmayacağını daha önceki yayınlarda da ifade etmiştim. Tamamen yeni sezon planlaması, neler yapılabilir, motivasyonla alakalı bir toplantıydı ki burada daha öncesinde de yani Beşiktaş'ın gelecek sezona dair şu ifadeleri kullandım. Yani Sergen Hoca eğer yeni sezona başlamak istiyorsa bu takımda, ki ekibi istiyordu aslında bir yerde. Ama mevcutta yaşanan, özellikle şu Nisan ayından sonraki süreçte yaşanan olumsuzlukları bu sezonda bırakıp sıfırlanmalıydı mental olarak. Yani tepkiler, protestolar, birçok şey yaşandı son günlerin içerisinde. Bunları bırakıp yeni sezona başlamalıydı. Ama kendi içerisinde yaptığım muhakemede gelecek sezonun başında da yaşanabilecek herhangi bir olumsuzlukta yine aynı sesler daha fazla çıkacak ve belki de geçtiğim sezon Solskjaer'in yaşadığı bir tablo ortaya çıkmış olacaktı. Sezonun erken safhasında bir ayrılık gündeme gelecekti. Ve bu da Beşiktaş'a zarar vereceğini düşündü. Ve dolayısıyla hani ilerleyen zamanlarda Beşiktaş'a zarar vermeden kendisi böyle bir karar aldı. Sergen Hoca'dan ben daha hırslı, daha motive bir şekilde açıkçası gelecek sezonlara yönelik bir şey bekliyordum ama her zaman taraftarı arkasında ve yanında görmek ister. Onların desteklerini takımın yanında olsun ister. Bunu da defaatle ifade ediyor. Her basın toplantısında bu, özellikle taraftara yönelik

0: mesajı vardı. 2-3 transfer döneminden bahsettiği konuların içerisinde de yani özellikle sabrı istediği yer taraftardı zaten, camiaydı. Ve bunların hepsi ortadan kalkınca dolayısıyla Sergen Hoca da bu gelecek sezona dair o beklediğimiz motivasyonu yaratmadı. Ve böyle bir karar aldı. Hayırlı olsun diyelim. Sergen Hoca açısından açıkçası biraz şaşırdım.
1: Hemen şöyle devam edelim o gün. Hep şu da tartışılır. Şimdi Beşiktaş'ta son dönemde çok fazla teknik adam değişikliği de yaşandı. Sergen Hoca giderken herhangi bir tazminat talebi olmadığı gibi Haziran ayı maaşını da istemediğini ifade etmiş Sayın Başkan'a, Serdal Adalı'ya. Serdal Adalı da ekibi için sadece bir bütçe ayrıldığını, bir teşekkür mahiyetinde bir ödeme yapılacağını ifade etti. Çok güzel bir ayrılık süreci yaşandı aslında Beşiktaş'ta. Evet. Bu dönemde burada Sergen Hoca'ya da evet tepkiler oldu o zaman içerisinde, ama Beşiktaş'a aidiyetini de göstermiş oldu diye düşünüyorum. Bilmem, nasıl değerlendiririz?
0: Doğru diyorsun Ceyda. Yani şöyle bir şey var. Yani sonuç itibariyle futbolda herkes güne bakıyor yani.
1: Tabii.
0: Şimdi şuradan bir ay öncesine, bir aşağı yukarı bir buçuk öncesine döndüğümüzde Sergen Hoca'nın ben tribünlere davet edilip alkışlandığını, tezahüratlar yapıldığını hatırlıyorum. Çok uzun zaman değil yani, şurada birkaç hafta öncesinden bahsediyoruz. Sonra ne oldu? Sergen Hoca'ya istifa tezahüratları, protestolar vesaire hepsi peş peşe geldi. Çünkü sonuç alınamadı. Bir hedef koyuldu, hedefin karşılığı bulunamadı ve dolayısıyla tepkiler geldi hayal kırıklıklarıyla birlikte. Yani bir hafta önce alkışlandığınız, oyuna davet edildiğiniz yerde bir hafta sonra futbolcu olarak da aynı tepkiyi yaşayabiliyorsunuz. Vaslav Çernay bunu yaşadı. Konya Spor maçına tribünler adını bağırdı. Oyuna alındı. Düşünün, bütün stadyum bağırdı. Tezahürat yaptı Çernay'ın oyuna girmesine yönelik. Oyuna girdi. Ertesi hafta ne oldu? Peki oyundan çıkarken ıslıklandı mesela. Çünkü sonuç ve Beşiktaş uzun süredir sonuç alamıyor. Taraftarında da artık bir hayal kırıklığı demeyeceğim yani buna, bambaşka bir şeye evrildi. 5 sezondur Beşiktaş'ın tablosunu açıp baktığımız zaman yani her sezon birbirinin sanki muadili, benzeri. Yani şöyle bir düşünün tablosunu. En son 2021'de şampiyon oldu, öyle değil mi?
1: Evet.
0: 2021'de şampiyon olduktan sonra Beşiktaş'ta kaç tane teknik adam geldi farklı? Kaç kez koltuk değişti? Bazıları yani geçici antrenör gözüyle bakıyoruz ama kimisi 2-3 kez o koltuğu aldı. Sergen Hoca ile başlanan bir 2021-22 sezonu var. Sonra saymaya başlasak bitmeyecek şimdi. Mesela 10 tane farklı isim geldi. 5 sezondan bahsediyoruz.
1: Sadece bir sezon içerisinde de çok ciddi hoca değişikliklerinin yaşandı. 7-8
0: kez değişti çünkü Serdar Hoca'nın ben bir ara yani bir sezon içerisinde 2-3 kez böyle koltuğu devraldığını, Beşiktaş'ın başına sahaya çıktığını atıyorum Serdar Topraktepe'nin mesela. Şimdi 10 tane farklı isimden bahsediyoruz. 3 tane başkan, 4 tane futbol direktörü deyin ister, ister sportif direktör deyin. Bazen görev tanımlarında ufak partlar oluyor. Hani transfer işlerine bakan isimler yer aldı. Yani bunun 70'ten fazla oyuncu transferi yapıldı son 5 yıl içerisinde Beşiktaş'ta. Dolayısıyla bunların hepsi Beşiktaş'ın içerisinde bulunduğu tabloyu aslında birbiriyle örtüştüren, yani bu başarısızlığın sebeplerini de ortaya koyan şeyler. Yani istikrar kayboldu ama istikrarı da bir yerde kazanabilmesi için sahadan da ümit vermesi gerekiyor geleceğe dair. Yani hani taraftar özellikle son süreçte yani Konyaspor'la olan kupa maçı, yani orada beklediği şey hem kupa tabii ki hem de gelecek sezona dair bir ümit. Yani oraya dair bir şeyler bekliyordu. Bunlar da yaşanmayınca ona göre tepkiler, eleştiriler oldu. Yani açıkçası Beşiktaş mecburi bir şekilde başarıya ulaşmak zorunda artık. Yani Sayın Başkan'ın da açıklamalarını izliyoruz, dinliyoruz. Başarılı olmak durumunda yani bir şeyler ortaya koyması gerekiyor. Bak 5 sezonundur Beşiktaş 3'ten öteye gidemedi. Bir sezonu var 3. oldu. 6-4 buralarda. Ya ikinciliği görmedi mesela. Dolayısıyla bir an önce bu yarışların içerisine dönmesi gerekiyor. Orada varlığını göstermesi gerekiyor. Bunun için de Yani minimum hata. Futbolun içerisinde hatasız hiçbir zaman kadro kurgusu vesaire olamaz. Transfer politikası. Yani %100 transfer başarısı diye bir şey ben hiçbir takımda görmedim. Buna şampiyon olanlar da dahil. Üst üste şampiyon.

0: olsalar da. Ama en az hatayı yaparak, en doğru o kadroya göre en doğru teknik ekip tercihlerini yaparak ilerlenmesi gerekiyor. Bundan sonra Beşiktaş'ta yani yönetiminde işi bir hayli zor olacak dolayısıyla.
1: Peki şöyle devam edelim hemen tabii. Bundan sonrasında bizi siyah beyazlı camiada neler bekliyor? Sayın Serdal Adalı'ya elbette teknik adam, yeni teknik adam soruları ve yeni sezon planları da soruldu. Net bir şekilde son günlerde gündem olan, sosyal medyada da konuşulan, camia içerisinde de dile getirilen bir Şenol Güneş tekrar Beşiktaş'ın teknik direktörü olur mu sorularının cevabını bugün net bir şekilde verdi Sayın Başkan Serdal Adalı.
0: Evet.
1: Şenol Hoca'yla çalışmayı düşünmüyorum dedi net bir şekilde. Hocaya da ayıp edildiğini söyledi isminin bu kadar çok anılarak. Nasıl değerlendiriyorsun hem Şenol Hoca ile ilgili bu açıklamalarını hem de nasıl bir hoca profili camiada karşılık bulacaktır sence?
0: Şimdi yani Şenol Hoca ile ilgili açıkçası gündem her teknik adam ayrıldığından sonra oluyor Beşiktaş içerisinde ama ben asla beklediğim bir başkan tarafından beklediğim bir hamle değildi. Yani geçmişte bu arada Sayın Serdar Adan'ın yöneticiyken Şenol Hoca ile çalışmıştı var hatırlarsınız. Ama Şenol Hoca ismi de durduk yere de çıkmıyor. Evet bazen bazı isimler gerçekten durduk yere çıkabilir. Ama Şenol Hoca ile ilgili şunu da söyleyeceğim. Yönetim içerisinde adını zikredenler oldu. Yani hani Şenol Hoca'nın durumu toparlayabileceğine inanan yöneticiler de vardı. Bir kişiden bahsetmiyorum bu arada. 3-4 tane farklı yöneticiden bahsedebiliriz bu noktada. Şimdi bu isimler böyle bir öneride bulunuyor. Tabii ki bu yani onu zikreden yöneticilerin tercihi. Başkanın farklı bir düşüncesi var. Başka yöneticiler var. Futbol komitesi tarafı var. Dolayısıyla herkesin şu an fikrini ortaya attığı, düşüncesini paylaştığı bir gün geçiriliyor. Özellikle Konyaspor'a elendiği maçtan sonra Beşiktaş'ta bu teknik direktörlük konusu yönetimin de içerisinde konuşulmaya başlanmıştı. Ve orada bazı yöneticilerin de ama sohbette ama birebir de Şenol Güneş isminden bahsettiğini net bir şekilde biliyorum. Ama başkanın böyle bir hamle yapmadığına da açıkçası eminiz zaten. Kendisi de ifade ediyor. Benim aldığım şu anki ilk bilgiler başkanın biraz daha önceliğini yabancı teknik adamlar üzerine verdiği. Öncelikle buralara bakılacağı. Var bazı isimler elbette. Buradan olumlu, olumsuz çıkabilecek sonuçlara bağlı yerli adaylara belki dönülebilir. Orada da zaten çok sınırlı böyle ismi geçen, yazılan, çizilen oluyor. Ama onlarla ilgili de henüz bir şey yok. İlk önce Beşiktaş yabancı bir teknik adam özelinde çalışma gerçekleştirecek. Ki şu an halihazırda başlamış durumda. Burada zikredilen isimler de zaten bugün muhtemelen takip etmişsiniz. İşte Dino Tokmoller bunlardan bir tanesi. Razvan Lüçescu bir evet. Diğeri. Yani hani Razvan Lüçescu da artık bu arada Beşiktaş için doğal böyle aday pozisyonuna gelmiş vaziyette. Yani kaç sezondur mesela değil mi? Beşiktaş'tan evet. Bir teknik direktör ayrıldığında, gönderildiğinde vesaire. Razvan Lüçescu adaylar arasına yazılıyor. Ama hiç kısmet olmadı Beşiktaş'a tabii ki. Şu anda da yine konuşulan yönetim içerisinde Razvan Lüçescu, işte Dino Tokmeller bu isimlerin konuşulduğu. Bunun dışında tabii ki farklı öneriler de gelmeye başladı. Şu an sıcağı sıcağına bir gündem olduğu için bütün adayları görmesi gerekiyor başkanın. Onlarla ilgili bir çalışma yapabilmesi için öncelik verebilmek adına. Şu an dediğim gibi yani Razvan Lüçescu'nun durumundaki tablo PAOK'la bir yıllık sözleşmesi var. Hani kulüp tarafı eğer hallolursa açıkçası Razvan Lüçescu bu kez Beşiktaş'ın teklifini değerlendirmeye sıcak bakabilir gibi bir hissiyatım var. Ama bağlı bulunduğu kulübe de aidiyeti olan birisi. Özellikle hani bir yıllık kontrat vurgusunu daha önce yaptığını biliyorum. Onun dışında Dino Topmöller konusu hani Frankfurt'u çalıştırmıştı en son Türkiye'ye olumlu bakan teknik adamlardan biri bazı isimler oluyor gündemde görüyorum yazılıyor ama bir kısmı açıkçası Türkiye'de çalışmaya sıcak bakmıyor dolayısıyla net tabloyu yarın ve ertesi gün biraz daha yani bir 48 saat içerisinde daha net bir şekilde ortaya koyabiliriz.
1: Son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi kısıtlı bir süre var Beşiktaş için. Bir yandan kupayı kimin kazanacağını çevrildi gözler.
0: Evet.
1: Ezra Türkiye Kupası'na ve yeni sezon hazırlıkları kapsamında tabii hem transferin başında da yer alan isimlerden biri olan Serkan Reçber'in takımdaki durumu merak ediliyor. Hem de yeni evet. sezon hazırlıklarının nasıl ilerleyeceği.
0: Yani Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları normal şartlarda kupaya kazanılsa 3 hafta yapılacaktı yurt dışı kampı mesela. Kupanın alınamaması orayı da etkiledi. Sezonu erken açmak zorunda olan bir Beşiktaş var. Çünkü 23 Temmuz'da ilk resmi maçına çıkacak. Dolayısıyla hani Haziran'ın 3'ü 4'üne atılabilecek bir pozisyon kalmadı. Biraz daha Temmuz'un 3'ü 4'ünde açabileceği bir pozisyona kalmadı. Biraz daha Haziran'ın sonu gibi bekleniyor şu an. Tabii teknik adama bağlı böyle 1-2 gün öne, ileriye, geriye tarihler oynayabiliyor hazırlık çalışmaları için. Onun dışında Serkan Reçber konusu da önemli. Yani başkan kendisiyle oturup konuşacağını, transfer planlamasına dair görüşeceğini söylüyor. Yeni dönemde açıkçası hani transferde ne kadar aktif olabilir çok emin değilim. Bu görüşmeden de yine bir sonuç bekleyeceğiz. Devam, ayrılık vesaire. Bakalım yani o toplantının da sonucu önemli aynı şekilde. Çünkü biliyorsunuz yani bir önceki sezonda Beşiktaş'a aslında yani bu çalışmaları yapabilmesi için Eduard Graf'ı getirmişti. Sergen Hoca görevi geldikten sonra Eduard Graf biraz pasifize pozisyondaydı. Yani evet Eduard Graf'ın oluşturduğu scout ekibi maça gidiyordu, oyuncu takip ediyordu vesaire yapıyordu ama bu pek Ümraniye tarafına etki eden işler değildi. Daha ziyade yani yönetim başkan tarafına verilen raporlar oluyordu. Şimdi dolayısıyla hani Serkan Reçber'le yapılacak toplantının ardından, görüşmenin ardından çıkacak karar hani aslında sadece Serkan Reçber değil Eduard Graf'ın da durumunu bir şekilde etkileyebilecek sonuçlar ortaya çıkaracaktır.
1: Teşekkür ediyoruz o gün ağzına sağlık yorumların değerlendirmelerin için.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
1: Sana da kolay gelsin. Önümüzde Beşiktaş'ı hareketli günler bekliyor. Biz de Aspor ekranında tüm detayları sizinle paylaşmayı elbette sürdüreceğiz. Şimdi devam edelim. Trendyol Süper Lig'de 34 hafta boyunca süren büyük heyecan tamamlandı.
2: Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi.

0: Galatasaray'ın şampiyonlukla noktaladığı sezonda Kayserispor ve Fatih Karagümrük'ten sonra küme düşen 3. takım Antalyaspor oldu. Akdeniz ekibi son hafta Kocaelispor'u 1-0 yenmesine rağmen küme düşmekten kurtulamadı. 32 puanla ligi bitiren Antalyaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor'un gerisinde kaldı. Kırmızı beyazlılar gelecek sezon 11 yıl aradan sonra 1. ligde mücadele edecek. Süper Ligi 77 puanla zirvede bitiren Galatasaray, gelecek sezon doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. ...74 puanla ikinciliği alan Fenerbahçe ise Devler Ligi için 3 eleme turu oynayacak. Trabzonspor 69 puanla 3. olurken Beşiktaş 60 puanla 4. sırada yer aldı. UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek Bordo Mavililer Ziraat Türkiye Kupası'nı alırsa 3 eleme turu yerine sadece playoff oynayacak.
1: Yine paslaşarak kullanıldı. Mucci'ye hemen. Mucci rakibinin üstüne gitti. Mucci kaleye düşündü. Harika bir gol. Mükemmel bir gol.
0: Beşiktaş ise Trabzonspor'un kupadaki durumuna göre Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi elemelerine gidecek.
1: Rashica savunma arkasına hareketlendi. Milot Rashica yaptı ortasını. Gol pozisyonu ve gol. Orkun Kökçü.
0: Türkiye'den Avrupa Kupalarına katılacak son takım da Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından belli olacak. Trabzonspor kupayı kazanırsa 57 puanla 5. olan Başakşehir Konferans Ligi elemelerinde mücadele etme hakkı kazanacak. Konyaspor kupada Mutlusan'a ulaşırsa Yeşil Beyazlılar Avrupa Ligi'nde playoff oynayacak.

0: Spor öne geçiyor.
1: Gelecek sezon 1. Lig'den Erzurum Spor Futbol Kulübü ve Ahmet Spor Süper Lig'de mücadele edecek. Son takımsa Erok Spor Çorum Futbol Kulübü finalini kazanan olacak.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Galatasaray futbol takımı oyuncularını ve teknik heyetini kabul etti.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ın heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Erdoğan, Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu elde eden Sarı Kırmızılı ekibi tebrik etti.
3: 2025-2026 Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı, bu başarıda alın teri olan futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve diğer çalışanları tebrik ediyorum. Üst üste 4. defa Süper Lig şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza attınız. Sizlerle birlikte Galatasaray'a gönül veren, iyi ve kötü günde takımlarından desteklerini esirgemeyen taraftarınızı gönülden kutluyorum. Galatasaray'ın bilhassa Avrupa'da elde ettiği başarılar milletimizin belleğinde çok müstesna bir konuma sahiptir. 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası ve ardından gelen Süper Kupa zaferi bunlardan sadece en önemli iki tanesidir.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolcular Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a kabul için teşekkür etti.
4: Bugün huzurunuza Galatasaray'ımızın 26. şampiyonluğunun gururunu ve mutluluğunu taşıyarak geldik. Bu büyük başarıda emeği olan teknik ekibime, futbolcularımıza, yöneticilerimize ve her şartta takımın yanında olan milyonlarca Galatasaray taraftarını yürekten kutluyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, herkesin malumu üzere büyük başarıların temelinde istikrar var. Spor dünyasında da, devlet yönetiminde de, ekonomide de, kurumların büyümesinde de kalıcı başarı ancak istikrarla mümkün. Memleketimiz son yıllarda sizin liderliğinizde çok önemli bir istikrar ortamı yakaladı. Biz de bu anlayışı kendimize örnek aldık.
5: Bizim için de şampiyonluk tabii sizi tekrardan görmek için vesile oluyor. Bu sene de şampiyon olarak tamamladık. 4 sene üst üste şampiyonluğu yakaladık. Hedefimiz oyuncularımızla birlikte inşallah 5. şampiyonluğu yakalayıp bir rekor kırmak. Bir sonraki sene hedefimiz tabii ki Avrupa'da da daha iyisini yapabilmek. Bunun için de oyuncularımla birlikte çok fazla çalışacağız.
6: First, thank you very much because for receive here is very important for us to show the cup to the country, to show to the what we do this year with too much effort, and it's great. I'm very happy because Turkey this year was in the World Cup after 24 years, and I'm very happy because when I come 4 years ago, it's not like this. It's not the same. And now the Turkey, the country, the Galatasaray go in another level. And I'm very happy for this.
7: Sezon güzel bir sezon geçirdik. İnşallah Dünya Kupası'na da burada gidecek arkadaşlarımız var. Hep birlikte orada ülkemizi gururlandıracağız. Ülkemizin insanlarını gururlandırmak istiyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek görüşmenin ardından Başkan Erdoğan'a 53 numaralı Galatasaray forması hediye etti.
2: Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.
8: Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki rotası netleşti.

0: Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Sarı Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turunda mücadele edecek. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Avusturya'dan Sturm Graz, İskoçya'dan Hearts ve Polonya'da lig ikinciliği için mücadele eden Górnik Zabrze, Jagiellonia ya da Rakov üçlüsünden birisi olacak. İstanbul'da oynanacak Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Aston Villa, Alman temsilcisi Freiburg karşısında zafere ulaşır ve Premier Lig'de de ilk dörtte yer alırsa, Sturm Graz Fenerbahçe'nin olası rakipleri arasında yer almayacak. Temsilcimizin Avrupa'daki kaderini belirleyecek kura çekimi 17 Haziran'da gerçekleştirilecek. İkinci eleme turunda ilk maçlar 21-22 Temmuz, rövanşlar 28-29 Temmuz'da oynanacak.
1: Süper Lig'i 69 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor şampiyonluğunun ardından en fazla puan topladığı sezonu geçmeyi başardı.
2: Trabzonspor son 4 sezondaki en iyi lig performansını sergiledi. Şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda 81 puan elde eden Bordo Maviller, söz konusu dönemin ardından en fazla puan topladığı sezonu yaşadı. Karadeniz ekibi 2022-23 sezonunda 36 maçta 57, 2023-24'te 38 maçta 67, 2024-25'te 36 maçta 51 puan elde etmişti. Trabzonspor bu yıl ise 34 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyetle 69 puan topladı. Fatih Tekke'nin öğrencileri deplasmanda iç sahadan daha fazla puan toplama başarısı gösterdi. Bordo Maviller dış sahada 17 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle 36 puan. İç sahada ise 17 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyetle 33 puan topladı. Karadeniz ekibi bu sonuçlarla ligde deplasmanda en fazla puan toplayan takım oldu.

Trabzonspor bu sezon büyük maçlardaki galibiyet hasretine de son verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray'la deplasmanda 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, konuk ettiği Beşiktaş'ta sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bordo Maviller ikinci yarıdaysa sahasında Fenerbahçe'yi 3-2 kaybederken kötü gidişatını Galatasaray'ın sahasında 2-1 mağlup ederek durdurdu.

0: Sarı Kırmızılı takım karşısında büyük maçlardaki 930 günlük galibiyet hasretine son veren Bordo Maviller daha sonra İstanbul'da Beşiktaş'ı da 2-1 yenmeyi başardı. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren Trabzonspor 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da Tümosan Konyaspor karşısında kupayı 10. kez müzesine götürmeye çalışacak.
1: Dakika gelişmesi ekranda yerini aldı. Milli takımımızın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı. Hemen isimlere birlikte bakalım sizinle. Kaleciler Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı, Ahmet Can Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Melih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik, Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, Yusuf Sarı, Yunus Akgün, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız ve İrfan Can Kahveci. Milli futbol takımımızın Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında

0: düzenlenecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli takımımızın geniş kadrosu bu şekilde açıklandı. Vincenzo Montella yönetiminde bu kadroya başarılar diliyoruz. Canlı gönülden sonu şampiyonluk olsun temennisiyle. Evet, devam edelim. Şimdi sıradaki haberimizde İKAS Eyüpspor'un teknik direktörü Atilla Gerin Aspor'a özel açıklamalarda bulundu.
1: Gerçekten bu başarı inanılmaz bir hikaye, destana dönüşen bir hikaye. Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Yani isimsiz no name, ben de aynı isimsiz no name bir hoca, no name futbolcular. Yani bir iki tanesini sonradan kattık, işte Emrah Baba'yı, Umut'u falan. Yani böyle bir başarıyı Allah bize nasip etti. Çok şükür, Allah'ıma şükürler olsun. Hem de Kadıköy'de 2-0'dan 3-2, yani Bundesliga tadında, Premier Lig tadında, düşme potasında bütün takımların gitti geldilerin içinde. Diğer maçlar biraz daha şey geçmiş ama Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum bu arada. İnanılmaz duruş sergiledi oyuncular. Protestolar altında 2-0'dan geri dönüşü sağlamak da kolay değil. Allah bize nasip etti. Çok şükürler olsun. Çok gururluyuz, mutluyuz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Genç bir takımla çalıştım. İçine tecrübeliler sonradan katıldı. Yani aslında tecrübeliler bile inanırken sıkıntı yaşıyordu. Ben Konya deplasmanına gittiğimizde tahtaya şunu yazdım. 13 puan. 17 puan dedim. Gol yemezsek 17 puan alırız Cankat dedim. 17 puan cepte. 0-0 başlıyor maçlar dedim. Sizden 5 puan istiyorum dedim. 4 ya da 5 puan. Biz kümede kalırız dedim. İnanama, güldüler bana. Ben hissediyorum, çocuklar oradan benimle kafa yapıyorlar. Güldüler. Sonra açın dedim 2015-2016 sezonunu. Bakın dedim, gençler bile 13 puanda, ikinci yarı 45 puana. 32 puan aldık. Ben dedim o takımda yardımcı hocaydım İbrahim Üzülmez'le beraber. İbrahim Üzülmez çok sevmediği için reklamı falan, çok PR'ını yapmadı o işin. Muhteşem bir sezondu. Muhteşem. 32 puan aldık. Başarmış biri var dedim karşısında, çocuklar. Biz bunu böyle başaracağız. İnanmayla başladık. Yani Allah da ondan sonra çocuklar önce kafa yaptılar ama sonra işte bu zaten baba oğul ilişkisine döndü ilişkimiz. Kulüpte de eskiden olduğum için, herkesin dertleriyle dertlenen biri olduğum için bu daha kolay geçti.
0: Serie A şampiyonu Inter'le devam edelim. Elas Verona beraberliği sonrası kupasını aldı.
2: Santra yapıldı mücadele. Start aldı. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Frezze şöyle bir baktı ceza alanına doğru. Opsiyon bulamadı. Pası verdi Valentini'ye. Valentini yaptı ortayı. Kafa vuruşu Bavi'den ters bir vuruş. Ve Jan Sommer'de kalıyor. Bilardo topu gibi sekti top. Darmian yaptı ortayı. Bir kafa vuruşu daha uzaklardan bir şut. Dışarı gidiyor. Köşe vuruşu kullanılıyor. Kafa vuruşu ve gol! Şampiyon Inter golü buluyor ikinci yarının başında. Boni az önce fırsatı değerlendirememişti. Duran topta bulunca affetmedi. Ange Boni skoru 1-0'a getiriyor. Boni'nin golü. Inter 1-0 öne geçiyor Verona karşısında. Henrik Mkhitaryan, sol kanada Sočić, Sočić Mkhitaryan'a, Mkhitaryan vurdu, savunmadan döndü Lautaro. İnanılmaz bir gol kaçtı. Lautaro Martinez bir türlü ağlara yollayamıyor topu bugün. Top kaybı Inter'den, Verona geliyor. Haruini'nin pası. Amin Sar vurdu, kaleci Sommer. İyi kurtarış Sommer'den. Di Marco'nun pası. Mosconi ceza alanından şut, dışarı gidiyor. Genç oyuncu gole çok yaklaşıyor, Mattia Mosconi. Unutamayacağı bir gol olabilirdi ama az farkla dışarı gönderdi topu. Böyle sokuldu ceza alanına. Vurdu ama top ağlarla buluşmadı. Ama tekrar Inter kazandı topu. Sol kanattan Di Marco geliyor. Federico Di Marco. Di Marco ceza alanında yaptı ortayı. Savunma karşıladı. Şut! Kaleci çizgiden çıkardı. İkinci pozisyon. Savunmaya çarpıyor.

0: Inter bu pozisyondan gol bulamadı. Di Marco aslında çok da boşluk vardı önünde. Kendi de vurabilirdi orta yapmak yerine. Orta yapmayı tercih etti. Mosconi'den güzel pas. Di Marco bomboş. Edmundson çizgiden çıkarıyor topu. Radar için uzun topu Bowie. Kovalıyor topu Bowie. Ceza alanında. Bowie ve gol! Verona beraberlik golünü buluyor. Kieran Bowie. Şampiyon evindeki son maçta galibiyeti almak üzereydi ama 90+1'de Di Gennaro kalesinde golü görüyor. Ve mücadele sona eriyor. Şampiyon Inter son iç saha maçında Verona ile 1-1 berabere kalıyor. Serie A'da 2025-26 sezonunun şampiyonu Inter.
1: Inter, Miami Lionel Messi'nin yıldızlaştığı karşılaşmada evinde Portland'ı mağlup etti.
2: Inter Miami'nin konuğu Portland Timbers. Inter Miami atakta, Messi topağlarda gol. Inter Miami Messi ile öne geçiyor. Asist Luis Suarez'den. Inter Miami yine etkili geldi, top dışarıda. Messi bıraktı. Golü atan oyuncu German Bertarame. Inter Miami farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı 2-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Messi kaleyi düşündü, top dışarıda. Serbest vuruş kullandı ev sahibi ekip. Messi'nin vuruşunda Pantemis gole izin vermedi. Çok iyi bir vuruş. Mükemmel bir kurtarış Pantemis'ten. Inter Miami Portland'ı 2-0 mağlup ediyor.
1: NBA ile devam edelim. Oklahoma City Thunder'ın süper yıldızı Shai Gilgeous-Alexander bir kez daha normal sezonun en değerli oyuncusu seçildi.
3: NBA'de normal sezonun en büyük oyuncusu belli oldu. Oklahoma City Thunder'ın süper yıldızı Shai Gilgeous-Alexander 2025-2026 sezonunun en değerli oyuncusu seçildi. Kanadalı basketbolcu kariyerinde üst üste ikinci kez bu büyük ödüle layık görüldü. Geçtiğimiz sezon Oklahoma City Thunder'ı NBA şampiyonluğuna taşıyan 27 yaşındaki oyun kurucu, bu sezonsa takımıyla Batı Konferansı finallerinde San Antonio Spurs'e karşı boy göstermeye hazırlanıyor. SGA'nin başrolde olduğu Oklahoma City Thunder, playofflarda iki seriyi de 4-0'la geçerek büyük bir dominasyon kurdu. Normal sezonda toplam 76 maça çıkan Shai Gilgeous-Alexander, maç başına 31.1 sayı, 4.3 rebound ve 6.6 asist ortalamaları ile mücadele etti. Pull up jumper, good for Gilgeous-Alexander.
1: NBA'de son konferans finalisti de belli oldu. Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons deplasmanında yenerek finalde New York Knicks'le karşı karşıya gelecek.
4: NBA'de konferans yarı finalleri sona erdi. Bu sezon Doğu Konferansı playofflarında 4. defa 7. ve son maça uzayan seride Detroit Pistons Cleveland Cavaliers'ı konuk etti. İlk çeyreğin sonlarında üstünlüğü eline geçiren Cleveland bir daha bunu kaybetmedi. Soyunma odasına 64-47 üstün giren Cleveland ikinci yarıda da rakibini yaklaştırmadı. Karşılaşmayı 26 sayı 8 asist 6 reboundla tamamlayan Cavaliers'ın yıldızı Donovan Mitchell 3. çeyrekte 15 sayı kaydetti. Müzik Cleveland Cavaliers normal sezonu doğuda lider tamamlayan Detroit Pistons'ı 125-94 yenerek seriyi 4-3 kazandı ve Doğu Konferansı'nda finale yükseldi. Normal sezonu 4. tamamlayan Cleveland ilk turda Toronto Raptors'ı da 4-3 ile geçmişti. Jared Allen 23 sayı ve 7 rebound, yüksek yüzdeyle oynayan Sam Merrill de yine 23 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Evan Mobley 21 sayı 12 rebound, 6 asistlik performans sergiledi. James Harden 9 sayıda kaldı. Cavaliers ile New York Knicks arasındaki konferans finali serisinin ilk maçı 20 Mayıs çarşamba gecesi oynanacak.
1: Milli tenisçi Zeynep Sönmez kadınlar dünya sıralamasında 59'unculuğa yükselerek en iyi dereceye sahip Türk tenisçi unvanını aldı.
4: Zeynep Sönmez dünya sıralamasında yükselmeye devam ediyor. Milli tenisçi Zeynep Sönmez kadınlar dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59'unculuğa yükseldi. Zeynep Kadınlar Tenis Birliği'nin haftalık güncellenen klasman listesinde 6 basamak yukarı çıktı. Son katıldığı turnuva Roma Açık'a ikinci turda veda eden 24 yaşındaki sporcu 2016'nın Eylül ayında 60. sıraya yerleşen Çağla Büyük Akça'yı geçerek rekorun sahibi oldu. She's going to give herself another chance to force the third set. 9 wins and 1 defeat. She's a former champion here.
1: A quarter finalist in 2025 and she's... Ana haberde ilk saatimizi noktalıyoruz. Aranın ardından ikinci saatimize başlayacağız. Bizden ayrılmayın.
3: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Reklam. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
7: Donuyoruz Yüksel abi.
6: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
6: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evi.

0: sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya

Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: Spor Radyo. Bir reklam.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
3: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
4: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Superbox 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.
3: Türkcell gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
4: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
5: Türkcell gücünde 5G.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
11: Arabanı arabamla takama, değerinde Trink Sat.
12: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Spor Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'ı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit istedim.

0: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Arabanı arabam.com'a değerin de
4: cinsat. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: çıkan başlıklarına birlikte bakacağız. Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Hem ligde hem kupada yaşanan hayal kırıklığı sonrası deneyimli teknik direktörle yollar ayrıldı. Detaylara birlikte bakalım.
1: Beşiktaş'ta 4 yıl aradan sonra göreve getirilen Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Sezonun henüz ikinci haftasında göreve getirilen 53 yaşındaki teknik direktör hem ligde hem de kupada beklentilerin uzağında kaldı. Siyah beyazlılar Sergen Yalçın'ın görevi devralmasından sonra ligde 33 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş topladığı 60 puanla sezonu şampiyon Galatasaray'ın 17 puan gerisinde 4. sırada bitirdi. Bu sezon derbi performansıyla da camiada hayal kırıklığı yaşatan Sergen Yalçın'ın öğrencileri 40 yıl sonra ilk kez bir sezonu derbi kazanamadan tamamladı. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı 2006'dan sonra Dolmabahçe'de oynadığı 3 derbiyi de kaybederek taraftarını üzdü. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na da yarı final turunda veda edilirken taraftar da mücadelenin ardından tepki göstermişti.
2: İnis Bardi, Bardi ve gol! Konya Sporu'nu geçiyor.
1: Sergen Yalçın, efsanesi olduğu kulüpte ilk döneminde sezonu şampiyonlukla tamamlamayı başarsa da takip eden sezonda yine büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Süper Lig'de üst üste başarısız sonuçlar gelmiş, Şampiyonlar Ligi'nde de Borussia Dortmund, Ajax ve Sporting'in bulunduğu grupta puan alınamamıştı. Sergen Yalçın'la yollarda 2021-2022 sezonunda 15. haftanın ardından ayrılmıştı.
0: Beşiktaş bu sezon mücadele ettiği tüm kulvarlarda hayal kırıklığıyla kapatmış oldu sezonu. 4 yıl aradan sonra göreve gelen Sergen Yalçın da siyah beyazlara çare olmadı. Sergen Hoca dönemi nasıl geçti? Beşiktaş'ın sezon hikayesi nasıldı bu sezon? Birlikte bakalım.
1: Beşiktaş 2025-2026 sezonunda yine istediği başarılara ulaşamadı. Siyah beyazlar Orkun Kökçü, Temi Abraham gibi transferlerle sezona büyük umutlarla başladı. Takıma katılan iddialı isimler sonrası Başkan Serdal Adalı, önceliklerinin Avrupa Kupaları değil, lig şampiyonluğu olduğunu belirterek sezon hedefini açıkladı.
3: Bizim birinci önceliğimiz bu sene Türkiye'de, Türkiye Ligi'nde şampiyon olmak. Başka hiçbir hedefim de yok, hayalim de yok. Avrupa Kupaları işin bizim için ikinci kısmı. Biraz daha ben futbolcularla toplantı yaptığımda da söyledim. Avrupa Kupaları birazcık sizi ilgilendiren konu dedim. Hani Avrupa Kupalarında benim için ya da hocanız için ya da kulüp için falan oynamanıza gerek yok. Avrupa Kupalarında kendiniz için oynayacaksınız dedim.
1: Beşiktaş önce Shakhtar Donetsk, ardından Lozan'a elenince ise Ole Gunnar Solskjær'le yollar ayrıldı. Yerine takımı şampiyon yapan son teknik adam Sergen

0: Sergen Yalçın getirildi. Beşiktaş yeni teknik adamıyla transfer operasyonunu da hızlandırdı. Václav Černý, Thiago Jallo, Elbilal Ture, Jota Silva, Gökhan Sazdağ ve Cengiz Ünder takıma katılan oyuncular oldu. Serdal Adalı yönetimi ilk yaz dönemini 12 yeni transferle tamamladı ve bir kısmı ilerleyen yıllarda ödenecek şekilde yaklaşık 80 milyon euroluk bir bonservis harcaması yaptı. Ancak teknik adam değişikliği ve yeni transferler Beşiktaş'ı ligde yarışmacı yapmak için yeterli olmadı. Siyah beyazlar ligin ilk yarısında 9 kez takıldı ve devreyi liderden 13 puan geride 5. sırada kapattı. Beşiktaş'ı ligin ilk yarısında en sarsan beklenmedik gelişmelerden biri şüphesiz takımın en önemli oyuncularından Rafa Silva oldu. Portekizli Yıldız 3-2 kaybedilen Fenerbahçe maçı sonrasında ayrılmak istediğini kulübe bildirdi ve kalan haftalarda sahaya çıkmak için isteksiz bir yaklaşım sergiledi. Devre arasında sezon başı takıma katılan ve tam olarak beklentileri karşılayamayan Temi Abraham ve Rafa Silva'nın takımdan ayrılışı sonrası Beşiktaş yeni bir yapılanmaya gitti. 3'ü kiralık olmak üzere toplam 7 yeni oyuncu Beşiktaş'a katıldı. Adalı yönetimi kış operasyonu içinde 42 milyon euroluk harcama yaptı. 15 milyon euroya bonservisi alınan Temi Abraham 21 milyon euro bedelli Aston Villa'ya transfer oldu. Beşiktaş yeni transferleriyle birlikte ikinci yarıya hem oyun hem sonuç olarak daha iyi başladı. Siyah beyazlar ikinci devrenin ilk 7 haftasında 5 galibiyet 2 beraberlik aldı ancak sezonun kara kartallar adına en karanlık tablosu olan derbiler yükselen form grafiğine bir kez daha ket vurdu. Sahasında uzun süre 10 kişi oynayan Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş 3 hafta sonra aynı sonuçla Fenerbahçe'ye de kaybetti. Trabzonspor'a karşı da oynanılan iki lig maçını kazanamayan Beşiktaş, 40 yıl aradan sonra bir lig sezonunu derbi kazanamadan bitirmiş oldu. Ardından ligde elde edilebilecek veya korunacak somut bir hedefi kalmayan Beşiktaş, rotayı Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Yarı finale adını yazdıran Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de elenmesiyle kupada daha da iddialı duruma geldi. Ancak Tümosan Konyaspor'a karşı yarı finalde alınan mağlubiyet, yönetim ve Sergen Yalçın'a olan tepkileri artırdı. Siyah beyazlar sezonu kupasız tamamladı ve gelecek sezonda da dörtlü süper kupa organizasyonunda olma fırsatını kaçırdı. Ligi 60 puanla 4. bitiren Beşiktaş, son şampiyon olduğu 2020-2021 sezonundan bu yana yine istenilen yarışmacı kimliğe ulaşamamanın üzüntüsünü yaşadı.
1: Şimdi Beşiktaş'ta Sergen Hoca'nın da ayrılmasıyla birlikte son dönemde sıkça karşılaştığımız teknik direktör değişikliğine bir de Barco ekranımızda bakalım istedik. Süper Lig'de teknik direktör değişimleri Beşiktaş'ın ve performansları bu teknik direktörlerin. Sezon teknik direktör maç ve puan ortalamasına baktığımızda 2020-21 sezonunda Sergen Yalçın'la birlikte 40 maçta 2.10 puan ortalaması yakalayarak Süper Lig şampiyonluğu yaşadı Beşiktaş. Sonrasında 2021-22 sezonunda da 15 maç daha devam edildi Sergen Hoca'yla. Ve burada da 1.40 puan ortalamasıyla birlikte Sergen Hoca dönemi sona erdi. 2021-22 sezonundaki bu değişikliğin ardından Önder Karaveli göreve geldi. 14 maçta 1.71 puan ortalaması yakaladı Önder Hoca. Ve sonrasında 2021-22 sezonunun son 8 maçında Valerian İsmail göreve geldi. 1.63 puan ortalaması yakaladı Valerian İsmail'di. 2022-23 sezonuna yine Valerian İsmail ile başlandı. 1.80 puan ortalaması yakalandı 10 maçta. Sonrasında gerçekleşen ayrılık Şenol Güneş dönemi başladı. 23 maçta 2.30 puan ortalaması yakalandı 2022-23 sezonunda. 2023-24 sezonunda da yine Şenol Hoca ile başlandı 7 maçlık bir periyot. Ve burada 1.86 puan ortalamasıyla Şenol Hoca dönemi sona ermiş oldu. 2023-24 sezonunda tam 5 hoca değişimi yaşandı Beşiktaş'ta. Şenol Hoca'nın ardından Burak Yılmaz göreve geldi. 4 maçlık kısa bir süreç 1.50'lik puan ortalaması. Sonrasında Rıza Çalınbay 5 maç için göreve geldi 1.40 puan ortalaması. Ve Serdar Toprak Tepe ile devam eden 9 maçlık bir periyot. Burada Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1.56'lık puan ortalaması. 2023-24 sezonunun son döneminde 13 maçta Fernando Santos görevdeydi ve 1.23 puan ortalaması yakalandı.

0: yaşandı. Sezonun bitişiyle birlikte Fernando Santos'la da yollar ayrıldı. 2024-25 sezonunun Serdar Toprak Tepe ile başlandı. 7 maçta 1.43 puan ortalaması. Sonrasında Van Bronckhorst göreve geldi. 12 maçta 1.75 puan ortalaması yakalandı. Ve Süper Kupa zaferi vardı burada. Galatasaray karşısında alınmış galibiyetle birlikte Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Bronckhorst'tan sonra Ole Gunnar Solskjær 17 maçta görevde kaldı ve 1.82 puan ortalaması yakaladı. 2025-26 sezonu Sergen Yalçın yönetiminde 33 maçta 1.81 puan ortalamasıyla tamamlandı. Bakalım Beşiktaş yeni sezona kiminle, hangi hocayla başlayacak? Galatasaray'la devam edelim. Şampiyon Galatasaray sezonu mağlubiyetle kapattı. Sarı Kırmızılar deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi.
1: Şampiyon Galatasaray Trendyol Süper Lig'de sezonu Kasımpaşa mağlubiyetiyle kapattı. Son hafta müsabakasına şampiyonluğu garantileyerek çıkan Sarı Kırmızılı ekip, Recep Tayyip Erdoğan stadında ligde kalma mücadelesi veren lacivert beyazlılara 1-0 yenildi. Galatasaray bu sezon Süper Lig'deki 5 mağlubiyetini de deplasmanda yaşadı. Dış sahadaki 17'lik maçında 11 galibiyet, 1 beraberlik alan Sarı Kırmızılı ekip 5. kez yenildi. Galatasaray söz konusu karşılaşmalarda 31 kez fileleri havalandırırken 16. kez topu ağlarından çıkardı. Galatasaray'ın genç futbolcuları Ada Yüzgeç'le Can Armando Güner ilk kez bir Süper Lig maçında sarı kırmızılı formayı giydi. Altyapıdan yetişen ve bu sezon 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında süre bulan Ada, 90. dakikada İlkay Gündoğan'ın yerine oyuna girdi. Ara transferde kadroya katılan ve bir Türkiye Kupası müsabakasında forma şansı bulan Can ise 90+3. Dakikada Leroy Sané'nin yerine maça dahil oldu.
0: Süper Lig'de sezonu 22 golle kapatan Başakşehir'i Şumuradov'la gol kralı olarak tamamlayan Trabzonsporlu Paulo Nacho, Bordo Mavili kulüp tarihindeki 6. gol kralı unvanını elde etti.
2: Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Paulo Nacho Süper Lig'de 22 gol kaydederek Rams Başakşehirli Eldor Shomurodov'la birlikte sezonu gol kralı olarak tamamladı. Nacho kulüp tarihinde bu başarıyı gösteren 6. oyuncu oldu. Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiği 2023-24 sezonunda gösterdiği mücadeleyle iz bırakan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı santrafor, ilk sezonunda ligde 21 maçta 15 gol kaydederken bu sezon 22 golle takımına skor katkısı sağlayan isimlerin başında geldi. Nacho ligde gol krallığı yarışını önde bitirerek kulüp tarihinde 6. gol krallığı başarısını gösteren isim oldu. Bordo Mavili takımda daha önce Necmi Perekli, Fatih Tekke, Şotar Veladze, Burak Yılmaz ve Alexander Sørloth gol krallığı unvanını elde etmişti. Nijeryalı santrafor Şotar Veladze ve Alexander Sørloth'tan sonra gol krallığını elde eden 3. yabancı futbolcu oldu. Trabzonspor'un golcüsü Bordo Mavili takımın ligin 28. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada attığı ilk golün ardından gol kaydedemedi. Nijeryalı oyuncu 28 hafta sonunda 22 gol atarken son 6 maçta suskun kalmasına karşın gol krallığı unvanını elde etmeyi başardı. Paulo Nacho Süper Lig'de takımının gollerinin %36'sına imza attı. Ligde 34 maçta 61 kez rakip fileleri havalandıran Karadeniz ekibinde Nijeryalı futbolcu 22 golle en skorer oyuncu olarak gol yükünü çekti. Karadeniz ekibi Onaçu'nun gol attığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 43 puanı hanesine yazdırdı. Trabzonspor Onaçu'nun gol attığı maçlarda puanların %66'sını elde etti.
0: İkaz Eyüpspor dün akşam ligde kalmayı garantiledi son mücadelede ve futbolcular maçın ardından Can Kat Yılmaz, Umut Bozok ve Taha Ülvan karşılaşma sonrasında Aspor'un sorularını yanıtladı. Bakalım neler söylemişler.
3: Bilebilirsiniz belki neler yaşadığımızı ama anlayamazsınız. Orada bir takımdan fazlası vardı. Hata yaptığım zaman ayağa kaldıran, onlar hata yaptığı zaman ben düzeltmeye çalıştım. Azıcık bile katkım olduysa ne mutlu bana yani. Atilla Hoca, hocanın yanı sıra bir aynı zamanda baba gibi. Yani kalben onu hissediyorsunuz zaten, vicdanen her zaman sizin yanınızda olduğunu hissettiriyor. Ben çalışmaya devam edeceğim. Yaptığım hatalardan ders çıkaracağım. Daha sonrasında iyi yerlere gelmeye çalışacağım.
4: Vallahi söyleyecek aslında çok şey var da, bugün takım olduğunu gösterdik. Yani Tala başlamadı, girdi, bizi kurtardı. Demek ki biz hak ediyoruz gerçekten. Biz büyük bir takımız, büyük bir aileyiz. Eyüpspor bu Süper Lig'de kalmayı hak ediyor gerçekten. Çok mutluyuz. Yani senaryo inanılmaz yani gerçekten. Tam Netflix dizisi yani gerçekten. Çok mutluyuz. Tala konuşsun ya, daha iyi.
5: Eyvallah. Yani Umut abi diyor işte ben kurtardım ama ben öyle görmüyorum. Yani gerçekten böyle bir maç. Ya sadece bu maç değil yani, tüm sezon ikinci devre yani böyle dediği gibi yani Netflix dizisi gibi izliyoruz. Yani tüm takım yaptı, herkes yaptı. Bak giren, girmeyen, oynayan, evet, ilk 11 oynamayan, hocalar, işte bizim malzemeci, kim var başka? İşte bizim staff, ablalar tesiste, valla Şaban Usta, evet, usta, evet, herkes. Ya şaka gibi yani. O yüzden ya sadece bana olmaz yani. O yüzden yani Arma, Eyüpspor, evet, evet, herkesin emeği var. Evet, o yüzden yani de Allah'a şükür olsun, boşa gitmedi yani.
4: Gerçekten sizlere de teşekkür etmek istiyoruz. Siz de herkes için, futbol için önemlisiniz. Çünkü siz de bize yardımcı oluyorsunuz televizyonda, her yerde gerçekten. Sizin de sezon bitiyor yavaş yavaş. Belki Dünya Kupası'na da gideceksiniz. Çok teşekkürler gerçekten. Sağ olun.
0: Göztepe'de sözleşmesi sona eren ve kulübün yenileme teklifini reddeden Brezilyalı stoper Heliton'la yollar ayrıldı.
2: Göztepe sözleşmesi sona eren Heliton'la yollarını ayırdı. İzmir ekibinin sözleşme yenileme teklifini reddeden 30 yaşındaki Brezilyalı stoper ülkesine dönmek istediğini kulübe bildirdi. Tecrübeli savunmacı ülkesinde Botafogo, Corinthians ve Grêmio gibi takımlar talip olurken Samsunspor'da oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Brezilyalı stoper Göztepe'de geçirdiği 2,5 yılın kendisi için çok özel ve unutulmaz olduğunu belirterek sarı kırmızılı taraftarların verdiği desteği hiçbir zaman unutmayacağını ifade etti. Geride bıraktığımız sezon 32 maçta görev yapan Heliton 2871 dakika süre aldı.
0: Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca yayınlanan Ayın Tarihi dergisine konuştu. Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Juventus'un Yıldız'ı, burası benim ülkem dedi.
1: Kenan Yıldız, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Ayın Tarihi dergisine konuk oldu. 21 yaşındaki Yıldız çocukluğundan profesyonel kariyerine, Juventus'a transferinden milli takıma kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Kendisini sakin biri olarak tanımlayan Kenan, arkadaşlarımın yanındayken gerçekten aktif ve neşeliyimdir. Hatta onlarla çok eğlendiğim için benim hiperaktif olduğumu söylerler. Futbola gelirsek bu sporu seviyorum. Hayatımda ailem, dinim ve sonra futbol var diyebilirim ifadelerini kullandı. Milli takım tercihine ilişkin açıklamalarda da bulunan 21 yaşındaki futbolcu, "Henüz söylemedim ama geçmişte Almanya beni istemedi gibi bir durum vardı. Türkiye'yi seçtim çünkü Türkiye'yi seviyorum ve Türk milli takımı için oynamak istiyorum. Kendimi evimde hissediyorum. Burası benim ülkem" değerlendirmesini yaptı. Bayern Münih altyapısında forma giydikten sonra Juventus'a transfer olan Kenan Yıldız, İtalyan ekibine geçiş sürecinden de bahsetti. "Kenan, bana iyi bir seçenek sunmadılar ve bana inandıklarını hissetmedim. Ben de diğer kulüplerle görüştüm. Juventus en iyi sportif seçeneği sundu ki benim için en önemli şey doğru yolu çizmekti. Juventus'ta olduğumdan beri kendimi gerçekten evimde ve güvende hissediyorum. Çevremdeki herkes çok iyi insanlar. Kulüp de sözünde durdu ve şimdiye kadar bana her şeyi sağladı. Bu yüzden orada olduğum ve bu yolda ilerlediğim için çok mutluyum. Şu anda sözleşmemi 2030 yılına kadar uzattım. Buradaki taraftardan ve kulübün kültüründen gerçekten keyif alıyorum" dedi.

0: Gelecek hedeflerinden bahseden 2005 doğumlu oyuncu, mümkün olduğunca çok kupa kazanmak, iyi bir kariyer yapmak ve sağlıklı kalmak. En önemli şey bu. Gerisi zaten gelecektir. Ben sadece işime odaklanıyorum. Herkes bir gün Ballon d'Or'u kazanmak istediğimi biliyor. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve inşallah o da olacak. Milli takıma gelirsek en büyük hayalim Dünya Kupası'nda iyi bir sonuç elde etmek diye konuştu.
1: Barcelona'nın yıldızı Fermín López Dünya Kupası'nı kaçıracak. Real Betis maçında sakatlanan genç oyuncu ameliyat edilecek.
0: İspanya milli takımına Barcelona'dan kötü haber geldi. La Liga temsilcisi Real Betis maçında sakatlanan ve ikinci yarı başlamadan oyundan alınan Fermín López'in ameliyat olacağını duyurdu. İspanyol futbolcunun sahalardan en az bir ay uzak kalması bekleniyor. Fermín'in rehabilitasyon sürecinin de bir ay daha sürebileceği belirtiliyor. Sağ ayak kemiğinde kırık bulunan 23 yaşındaki futbolcu Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek. Fermín López bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 48 maçta 13 gol ve 17 asist üretti.
1: La Liga'da şampiyonluğunu 2 hafta önce garantileyen Barcelona evinde Real Betis'i 3-1 mağlup etti.
2: Şimdi Antony sarktı. Offside gibiydi. Bakacağız. Antony. Abde koşuyor. Antony bekledi, verdi pasını. Fidalgo. Ezabde. Fidalgo yerde. Abde yatırdı rakibini. Abde vurdu. Topağlarda ama Antony offside'daydı. Pedri de diyor ki çok belliydi, barizdi. Yani koşturmayın bizi. Atar mı bunu? Rafinha! Rafinha akıl dolu! Barajın olmadığı yere Vayes topu gördüğünde diğer köşeye gitmişti bile. Rafinha ile öne geçiyor Barcelona frikikten. Büyük hata ve yerinden bu arada Rafinha! 2 oluyor! Rafinha 2 oluyor! Duble yaptı Rafinha, Beyer'in golü hediye etti.

Şimdi Beyer'in. İçeride bakan bu var. Beyer'in İsko'yu buldu. İsko vururken faul, penaltı. Offside öncesi. Penaltı yok şimdilik. İzleyecek. Demek ki penaltı olmayabilir diyor VAR. Davi'nin bir hamlesi var. Penaltı, evet. Penaltı. İsko geliyor. İsko vuruyor ters köşe. 2-1.

Cancelo. Cancelo ayak içi. 3-1. Cancelo atıyor 3-1. Ocak ayında geri döndü İspanya'ya, Barcelona'ya. Ve çıkıyor Lewandowski. Camp Nou'ya veda ediyor. Olmo sarılıyor ona. Alkışlatıyor onu. Hansi Flick. Atkılar, pankartlar, gözyaşları. 3 şampiyonluk. Orta geldi. Kafa vuruşu Vayes ve bitiyor maç. Barcelona 3, Real Betis 1. La Liga'da iç sahada 19'da 19'la.

0: Lewandowski'yi uğurluyor Barcelona.
1: Yıldız golcü Robert Lewandowski ile devam edelim. La Liga devi Barcelona'da geçirdiği 4 yılın ardından Katalan ekibine artık veda ediyor.
2: Robert Lewandowski'nin Barcelona serüveni sona eriyor. Katalan ekibi Polonyalı golcünün takımdan ayrılacağını resmen duyurdu. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada yıldız olarak geldi, efsane olarak ayrılıyor ifadesi kullanıldı. Bu sezon iç sahada oynanan son maçta Real Betis'i konuk eden Katalan ekibinde Lewandowski oyundan çıkarken veda etti. Camp Nou'da duygusal anlar yaşandı. Ayakta alkışlanan yıldız oyuncunun zaman zaman gözleri doldu. ...2022 yılında Bayern Münih'ten 45 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Polonyalı santrfor, Barcelona'ya maliyetiyle de dikkat çekmişti. 4 yıllık maliyetinin yaklaşık 150 milyon euro olduğu belirtilen Lewandowski'nin ayrılığı, Barcelona'nın maaş bütçesinde de önemli bir yer açacak. Bu sezon Barcelona'da santrfor rotasyonunda ilk tercih olma şansını sık sık kaybeden Lewandowski, ligde yalnızca 15 maçta 45 dakikadan fazla süre aldı.

0: Hansi Flick'in hücum hattındaki bir numaralı tercihi ise 11 yaş genç Ferran Torres oldu. Ferran Torres bu sezon 21 gol kaydederken Lewandowski'ye 18 gol attı. 37 yaşındaki santrfor Barcelona formasıyla çıktığı 192 maçta 119 gol ve 24 asistlik performans sergiledi. Lewandowski Barcelona kariyerinde 3 La Liga şampiyonluğu, 1 İspanya kupası ve 3 İspanya Süper Kupası kazandı.
1: Barcelona teknik direktör Hansi Flick'in sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.
2: Barcelona Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı. İspanyol devinden yapılan açıklamada Alman teknik adamın 2027'de bitecek sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde konuşan Hansi Flick, doğru yerde olduğumu anladım. Herkes Şampiyonlar Ligi'nin hayalini kurar. Denedik ve denemeye devam edeceğiz. Göreve devam etmem konusunda bana duyulan güvenden dolayı minnettarım ifadelerini kullanmıştı. 61 yaşındaki teknik adamın döneminde La Masia'dan 13 oyuncu ilk kez A takımda forma şansı buldu. Hansi Flick, Barcelona kariyerinde 2 lig şampiyonluğu, 2 İspanya Süper Kupası ve 1 Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı.
1: La Liga'nın 37. haftasında Real Madrid deplasmanda Sevilla'yı 1-0 mağlup etti.
3: Santra yapıldı. Real Madrid karşılaşmaya başlayan taraf. Rahim Diaz, Mbappe, Vinicius ve gol. Vini temiz vurdu ve Real Madrid 1-0 öne geçiyor. Ramon Sanchez Pizjuan'da.
4: Mbappe'siz Vini gol. Yani onun da bir anlamı var şu anda.
3: 16. golünü atıyor Vinicius bu sezon La Liga'da. Şimdi Vitarç. Topla Mbappe buluştu. Mbappe çekti sağına. Mbappe dışarıya. Bellingham'ın müdahalesi. Kasrim bir darbe aldı. Oyun devam ediyor ve Vini'nin önüne istediği toplardan biri geldi. Vinicius karşılayan Salas. Vinicius iyi noktaya çevirdi. Mastantuono direkten döndü. Atak sürüyor Vini. Vini çekti Vini. Vinicius bir plasede ondan ama dışarıya. Brahim Diaz solda kendini göstermişti. Vinicius ona bakmadı. Kendi vurdu ama çerçeveyi bulamadı. Kamavinga tekrar. Mastantuono hareketlendi. Sonrasında bıraktı. İyi pas yaptı Real Madrid. Mbappe, Mbappe, Mbappe attı bu kez Mbappe. Kylian Mbappe. Ama bir offside bayrağı var mı? Evet.
4: Var.
3: Juanlu yaptı ortayı arka tarafa doğru. Herkesi geçti. Alexis bıraktı. Salas vurdu. Courtois. Salas çok yaklaştı gole ama Courtois'ı geçemiyor. Bu arada bir korner daha kullandırmıyor. Maçı bitiriyor. Agüero'ya da bir sarı kart çıkarıyor. Jose Sanchez, Sevilla'lı oyuncuların tepkileri. Real Madrid Vinicius'un golüyle 1-0 kazanıyor.
1: Portekiz'de şampiyonluğunu daha önce ilan eden Porto, Santa Clara galibiyetinin ardından taraftarıyla birlikte kupasını kaldırdı.
5: Portekiz Ligi'nde şampiyon Porto evinde Santa Clara ile karşı karşıya alkışlar eşliğinde sahaya çıkıyor Portolu oyuncular. Deniz Gül de mücadeleye ilk 11'de başladı. Porto atakta, savunmadan sekti top. Şut pozisyonu, kaleci başarılı. Afonso golü izin vermedi. Rodrigo Mora Carvalho pozisyondan sonuç alamayan oyuncuydu. İkinci yarıdayız. Porto atağında şanssız an Sydney için. Santa Clara kaptanının kendi kalesine attığı golle ev sahibi ekip üstünlüğü yakalıyor. Farioli'nin takımı Santa Clara'yı ligin son hafta mücadelesinde 1-0 mağlup ediyor. 88 puanla sezonu zirvede tamamlayan Porto taraftarı önünde şampiyonluk kupasını kaldırıyor. Portekiz Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu Francesco Farioli yönetimindeki Porto.
1: Hollanda Ligi'nde şampiyon PSV 5 gollü galibiyetle sezonu tamamlamış oldu.
5: Hollanda Ligi'nde sezonun şampiyonu PSV Eindhoven, Şampiyonlar Ligi için mücadele eden Twente'yi ağırlıyor. Korner kullandı PSV. Kafa vuruşu top ağlarda. Ryan Flamingo ile ev sahibi ekip 15. dakikada öne geçti. PSV'nin golünden sadece 1 dakika sonra Twente atağında skor eşitleniyor. Sondre Oyarzabal durumu 1-1'e getiriyor. İlk yarıda son bölümler oynanıyor. Noah Fernandes çok düzgün vurdu, 2-1. İkinci yarıdayız. Etkili geldi PSV. Denis Mann farkı 2'ye çıkartıyor. Periş için pasında topla buluştu Denis Mann. Yakın köşeye düzgün bir vuruş yaptı. Top kaybı Twente'den. Denis Mann bıraktı. Gustil 4-1.

0: Bu pozisyonda Enes Salahattin yerde kaldı. Penaltı kararı var. Ricardo Pepi'nin penaltısı maçın skorunu belirliyor. PSV 5-1 kazanıyor. Twente Şampiyonlar Ligi hedefini tutturamıyor.
1: Fransa Lig 1 34. hafta maçlarının oynanmasıyla birlikte tamamlandı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanan takımlarla birlikte küme düşen takımlara da bakalım.
2: Fransa Lig 1'de 2025-2026 sezonu sona erdi. Paris Saint-Germain üst üste 5. kez şampiyonluğa ulaşırken ligi 2. ve 3. sırada tamamlayan Lens ve Lille direkt Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Lig 1'i 4. sırada tamamlayan Lyon da Şampiyonlar Ligi elemelerinde boy gösterecek. Sezonu 5. bitiren Marsilya direkt olarak Avrupa Ligi'ne katılırken takipçisi Rennes Konferans Ligi için ön eleme oynayacak. Fransa'da 17 ve 18. sıraları alan Nantes ve Metz küme düştü. Sezonu 16. tamamlayan Nice ligde kalmak için Lig 2 ekiplerinden Saint-Étienne ise bir üst lige yükselmek için playoff finalinde karşı karşıya gelecek.
1: Lask Linz Avusturya Bundesliga'da 61 yıl sonra şampiyon oldu.
3: Lask Linz kupa hasretine duble yaparak son verdi. Linz ilk kez şampiyon olduğu 1964-65 sezonundan beri bir kez daha Avusturya'da lig şampiyonluğuna ulaştı. Siyah beyazlar Avusturya Bundesliga şampiyonluk grubunun son haftasında deplasmanda Avusturya Viyen'i 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Bu sonuçla birlikte Lask Linz şampiyonluk grubunda puanını 39'a çıkarırken Sturm Graz 37 puanla ligi 2. sırada tamamladı. Lask Linz 61 yıl önce olduğu gibi Avusturya Kupası'nı da kazandı. Avusturya Ligi'nde son 12 sezonda Salzburg'un 10, Sturm Graz'ın da 2 olmak üzere sadece 2 takım şampiyonluk yaşadı.
1: Şimdi bu sezonu şampiyon olarak hasretlerine son veren takımlara bakalım istedik. Editör masamızın hazırladığı Barco ekranla devam edelim. 13 yıl sonra şampiyon olan Győr. Craiova 35 yıl sonra şampiyon oldu. Craiova Romanya takımı. Bulgaristan takımı Levski Sofia 17 yıl sonra şampiyon oldu. Ve Norveç'te Viking tam 35 yıl sonra şampiyonluğa imza attı. Avusturya'da az önce detaylarını paylaştık. Lask Linz 61 yıl sonra şampiyon oldu. Aarhus 40 yıl sonra şampiyon oldu Danimarka'da. Ve Thun İsviçre takımı tarihinde ilk kez şampiyon oldu. 128 yıllık tarihinde ligin ilk kez şampiyon oldu. Ve Sabah Azerbaycan takımı tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Ve bununla birlikte Mjällby da tarihinde ilk kez şampiyon oldu. 87 yıllık İsveç tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşan takımdı. Bunu da sizinle paylaştıktan sonra devam edelim sıradaki haberimizle. Arjantin Ligi playoff yarı finalindeki Argentinos Juniors Belgrano eşleşmesinin sonucu seri penaltılar atışı sonrasında belli oldu.
2: Arjantin Premier Lig 1. aşamanın yarı final mücadelesinde Argentinos'un konuğu Belgrano. Ev sahibi ekip atakta. Morales topla buluştu. Lescano çizgiye kadar indi. Molina'ya bıraktı boşta kalan top ve gol. Mücadelenin 7. dakikasında Valentin Hajnikoski skoru 1-0'a getiriyor. Mücadelede son anlar oynanıyor. Argentinos topu uzaklaştırmak isterken Nicolas Fernandez'den büyük hata. Bir orta, gol pozisyonu, şut ve gol. Belgrano 90+4. Dakikada skoru 1-1'e getiriyor. Belgrano büyük sevinç yaşarken Argentinos taraftarı şokta. Ve karşılaşma penaltılara gidiyor. Penaltılarda Argentinos'un 1-0'lık üstünlüğü var. Belgrano'nun ikinci penaltısını da Franco Vazquez kaçırıyor. Argentinos'ta topun gerisindeki isim Florentin. Bir vuruş top direkten geri geliyor. Florentin bu golü atsa maç sona erecekti. Penaltılarda 3-3'lük eşitlik var. Enzo Perez geliyor. Enzo Perez kaleci Brugman. Çok kritik bir kurtarışa imza atıyor. Belgrano 3-1 geri düştüğü penaltılarda şimdi avantajı elinde bulunduruyor. Hernandez vurdu ve top ağlarda. Belgrano yarı finalde penaltılarda 3-1'den geri gelerek mücadeleyi kazanıyor. Ve Arjantin Ligi'nde şampiyonluk mücadelesinde finalde River Plate'in rakibi oluyor.
1: Japonya Ligi'ne gidelim birlikte. Warren Nawazaki Vissel Kobe maçının sonucu seri penaltı sonuç atışları sonrasında belli oldu. Hemen izleyelim.
2: Japonya Ligi Batı grubunda lider Vissel Kobe Warren Nagasaki'ye konuk oluyor. Ev sahibi ekip topu havalandırdı. Savunmanın hatası Mateus Jesus'a gönderilen top. Jesus rakibinin sağından attı, solundan geçti. Bir kez daha eledi rakibini. İçeri gönderdi, vuruş ve topu ağlarda. Otaru Yamaguchi eski takımına karşı golü atıyor ve maçta gol perdesini açıyor 21. dakikada. Vissel Kobe Diego ile atağa çıkıyor. Diego içeri gönderdi, savunmanın müdahalesi var, atak devam edecek. Bir ortak kafa vuruşu ve top ağlarda. Vissel Kobe Yoshinori ile golü buluyor. Karşılaşmanın 27. dakikasında ve skora denge geliyor. Konuk ekip uzun bir taç atışı kullanıyor. Savunmadan sekti. Bir kafa direk, ikinci pozisyon ve top ağlarda. Golü atan isim Tuler. İlk yarıda son anlar, Nagasaki köşe vuruşu kullanıyor. Boşta kalan topu Eduardo tamamlıyor. Maçın ikinci yarısında başka gol olmuyor ve penaltı atışlarına gidiliyor. Topun gerisinde Yoshinori. Yoshinori kaleci Goto. Nagasaki'nin file bekçisi gole izin vermiyor. Dördüncü atışlarda 2-2'lik beraberlik var ve Evaristo skoru 3-2'ye getiriyor. Vissel Kobe penaltı kullanacak. Sasaki vuruyor, kaleci Goto. Bir kez daha gole izin vermiyor ve penaltılarda Nagasaki 3-2'lik skorla karşılaşmayı kazanıyor.
1: Dünya bir numarası Yannick Sinner, Roma Açık tek erkekler finalinde kazanarak turnuvadaki ilk şampiyonluğunu yaşadı.
2: Roma Açık tenis turnuvasında erkeklerde şampiyon belli oldu. İtalya'nın başkentindeki Foro Italico kompleksindeki toprak kortlarda düzenlenen ATP Masters 1000 düzeyindeki turnuvada tek erkekler finali oynandı. Merkez kortta 1 saat 45 dakika süren final müsabakasında Roma Açık'ta geçen yıl final oynayıp kaybeden Sinner'le bu turnuvada ilk kez finale yükselen dünya 25 numarası Casper Ruud kozlarını paylaştı. Maça tutuk başlayan dünya bir numarası Sinner servis kırdırsa da daha sonra rakibinin iki servisini kırarak geri döndü ve ilk seti 6-4 kazandı. İkinci sete de rakibinin servisini kırarak başlayan İtalyan raket yakaladığı üstünlüğü set boyunca sürdürdü. Sinner ikinci seti de 6-4 aldı ve Roma Açık'ta şampiyon oldu. ...24 yaşındaki tenisçi bu galibiyetle ATP 1000 düzeyindeki turnuvalarda galibiyet serisini de 34 maça çıkardı. Sinner bu sene Indian Wells, Miami, Monte Carlo ve Madrid'in ardından 5. ATP zaferine imza attı. Yannick Sinner ATP takviminde yer alan 9 Masters şampiyonluğunu da kazanarak kariyer altın Masters unvanının sahibi oldu. Sinner Djokovic'ten sonra bunu başaran ikinci isim olarak tarihe geçti. Yannick Sinner bu sonuçla Roma Açık'ta kendi seyircisi önünde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Sinner Roma Açık'ta tek erkekler kategorisinde 1976 şampiyonu olan Adriano Pannata'dan sonra mutlu sona ulaşan ilk İtalyan raket olmayı başardı.
1: MotoGP ile devam ediyoruz.
2: MotoGP'de heyecan devam ediyor. Sezonun 6. etabı Katalonya Grand Prix'si 4.6 kilometrelik Barcelona-Katalonya pistinde 24 tur üzerinden gerçekleştirildi. Kazaların damga vurduğu yarışı Pertamina Enduro takımından Fabio Di Giannantonio birinci sırada bitirdi.

Yarışta 20 dakika 6.243 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakan İtalyan pilot bu sezonki ilk etap galibiyetini elde etti. Honda HRC takımından İspanyol Joan Mir liderin 1.250 saniye gerisinde ikinci, BK8 Gresini ekibinden İspanyol Fermin Aldeguer ise 1.466 saniye farkla üçüncü oldu. Tehlikeli bir kazaya karışan Alex Marquez'in 12. turda motorunun takla atmasının ardından kırmızı bayrakla yarış bir süre durduruldu.

0: Johann Zarco, Francesco Bagnaia ve Luca Marini'nin karıştığı kazadan sonraysa ikinci kez kırmızı bayrak sallandı. Pedro Acosta da son virajda kaza yaparak yarış dışında kaldı. Red Bull adına yarışan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu yarışı liderin 11.808 saniye arkasında bitirerek 15. sırayı aldı. Yarışı 5. sırada bitiren Marco Bezzecchi 140 puanla genel klasmandaki liderliğini sürdürürken Toprak Razgatlıoğlu 20. sırada yer alıyor. Sezonun 7. etabı İtalya Grand Prix'si 31 Mayıs'ta koşulacak. Dünya Süpersport Şampiyonası'ndaysa sezonun 5. ayağı Çekya'da koşuldu. Yarışa 5. sıradan başlayan milli motosikletçi Can Öncü, mücadeleyi Fransız pilot Valentin Debis'in ardından 2. sırada bitirdi. Pata Yamaha Tenkata adına mücadele eden Can Öncü, Most'ta koşulan 2. yarışta da podyuma çıkmayı başardı. Milli sporcu bu sonuçla sezon boyunca üst üste 5. kez podyum sevinci yaşadı.
1: Ana haberi noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Spor Radyo. Spor'un radyosu.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Reklam. A-Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
6: ETS yaz fırsatları başladı.
7: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz.
6: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi

0: etsetur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi.

0: Edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatimi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor. Reklam.
1: A Spor Radyo. Tekrar program.

0: Ben Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Kemal Belgin'le birlikte yine her zaman olduğu gibi futbolun geçmişinden bugüne yolculuğumuz devam ediyor. Geçmişin yapraklarını çevirirken bugüne dair bazı çıkarımlar yapmaya, her zaman söylediğimiz gibi o günleri yaşayanlar için tatlı bir tebessüm, tatlı bir anıyı hatırlatmaya, o günleri bilmeyenler içinse ilginç anekdotları, ilginç hatıraları paylaşmaya, keyifli bilgiler vermeye çalışacağız. Bu anlamda yine dolu bir programla, keyifli bir programla birlikteyiz. Bu pazar gününe de renk katabilmek adına. Kemal abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar dileyelim.
0: Teşekkürler. Geçmiş zaman olur ki deyip yabancı transferlere uzanan bir küçük yolculuk yapacağız sizlerle önce. Çünkü bugünlerde işte yeni bitti transfer, ara transfer sezonu. Gidenler, kalanlar falan derken çok konuşuldu. Bir geçmişe dönelim de bakalım. Özellikle şu transfer konusunda sınıfta kalan takımlara ve yabancı oyunculara bakacağız. Geçmiş zaman olur ki diyerek. Hayal kırıklığına neden olan yabancı futbolcular, yabancı transferler.
1: Evet.
0: Takım takım gidelim diyorum. Unuttuklarım olursa tabii ki geçmişe doğru gidildikçe çok var ama hani hepsini hatırlamaya ya da çetelesini çıkartıp alt alta sıralamaya çalışırsak programı zaten onunla bitiririz. Fenerbahçe'den başlayalım şöyle bir. Olare. Süleyman Olare var mı hatırlayan? Maldonado.
1: Süleyman Olare.
0: Maldonado Alex'in kontenjanından gelmişti değil mi?
1: Evet galiba.
0: Süleyman Olare, Maldonado, Osiko. Osiko ya, inanılmaz bir transfer.
1: Yo, oynadı.
0: Oynadı.
1: 10 dakika oynadı.
0: Oynadı 10 dakika.
1: Bak. Şeyde girdi, Ankara'da bir maçta ikinci devre soktular.
0: Simao.
1: 46'da, 56'da çıktı sakatlanıp.
0: Ha, inanılmaz şeyler var. Simao var.
1: Simao o da geldi oynayamadığı için Ankara Gücü'ne kiralandı. Oradan da iki maç sonra çok ülkesine döndü yani. Gitti.
0: Enke kaleci şimdi rahmetli oldu. O da bir maç oynadı. Bir maçla gitti adamcağız ya.
1: O şey İstanbul maçı galiba. 3-0 evet. Kaybetti.
0: 3-0 maçta oynadı. Hop gitti.
1: Gitti evet.
0: Çok enteresan maç.
1: Evet.
0: Mateja Kejman'a geldik. Kejman... Oh. Guiza, eh mi diyorsun?
1: Yani.
0: Ama bir eh demeyeceğim birisi var. Bu Guiza, Krasic.
1: Krasic, oynadı ama.
0: Oynadı da ne oynadı herhalde?
1: Derazında oynadı bir herhalde.
0: Doğru söylüyorsun. U21 ile bayağı takım arkadaşlığı var.
1: Sabahları oynuyordu ya, ne var ki yani ya Allah.
0: En son halka, son halka Robin Van Persie gitti gol attı.
1: Abi öyleymiş, bu hafta gol attı.
0: Gol attı, üçüncü golü o attı yani. işte durmuş saat bile günde iki kere doğruyu gösteriyor.
1: Gösteriyor tabii, bozuk saat.
0: Ne dersin, geleceğiz daha, devamı var da bir ara verdim şu transferlerle ilgili. Geçmişe doğru hatırladıkların da ya şunu özellikle söylemek gerekti diyebilirsin.
1: Şimdi bak ben bunlar, şöyle söyleyeyim.
0: Burada giden paraları saymıyoruz.
1: O tabii. O
0: zaten hepimizin malumu.
1: Sadece Krasic'le Van Persie'ninki, Guiza'nınki bizim parayla 400 milyon falan.
0: TL.
1: TL yani. Şimdi burada birçok neden var tabii bu transferlerde hayal kırıklığını yaşamanın sebebi olarak. Yani mesela ben bir Simao'yu anlatayım.
0: Van Persie ya, bu burada yaptığı en güzel işlerden biri.
1: Evet. Ömer
0: Simao'yu mu?
1: Evet. Ömer Kaner'le Özcan, Fenerbahçe'nin eski futbolcuları, yönetim tarafından

0: görevlendirildi. Brezilya'ya gönderildiler.
1: Devre arası mıydı?
0: Hayır hayır.
1: Sezon başı mıydı? Sezon başıydı değil mi?
0: Gidin bakın hani bize işte siz eski futbolcusunuz.
1: Osiko devre arasıydı.
0: Biriniz gol kralı bilmem ne. Gittiler bunlar vallahi 20 günden daha fazla herhalde yanlış hatırlamıyorsam kaldılar Brezilya'da ve döndüler geldiler. Oradan bir takım kasetler.
1: Ömer Kaner'le kim demiştin abi?
0: Özcan. He. Neyse kasetler masetler çocuklar almışlar ondan sonra. Güzel de bir rapor hazırlamışlar. İşte mesela Ender Bilgin çok iyi bir sağ ayağı var, çok çalışkan bir or. Yani böyle
1: tamam.
0: Nitelik nicelikleri de yazarak şeye geliyorlar kulübe. Laurent gelecek o zaman teknik direktör.
1: Eyvah.
0: Antrenmandan işte yönetici gelecek. Değerlendirecekler ve en sonunda karar verecekler şunu alalım diye.
1: Tamam.
0: O arada şu anda hazırda Fenerbahçe'de yönetici olan bir zat. Hadi bakalım diyor şunları koyun oynatın diyor. Bunlar da koyuyorlar yönetici. Hı. İşte diyorlar şu falanca bu falanca şurada oynuyor işte bunun özelliği bu falan tamam. Anlatırlarken daha Laurent yok idmanda.
1: Tamam.
0: Şey yönetici burayı bir durdurun diyor. Durduruyorlar. Bir geri alın diyor. Alıyorlar geri. Bir daha oynatıyorlar. Tamam diyor. Oyuncu bu diyor. Başka. Ama diyorlar işte şurada hiç gereği yok diyor. Diyorlar ki tamam da yani hani tereddütte kal iki futbolcu da şaşırıyorlar. Diyor ki adam diyor suyun içinden topu çıkardı 60 metre vurdu diyor. Hmm. Bizde böyle bir oyuncu yok diyor. Tabii boynumuz kıldan incedir. Yani bizim diyorlar listemizde bu yok ama yani o arada 10 dakika.
1: Bizim şeyimizde
0: yok
1: o başkasını gösterirken gördüğü tabii, bir başka oyuncu.
0: O geçiyor sahnede. O arada birazdan şey geliyor. Laurent geliyor antrenmandan. Giriyor içeri ona böyle hazır mı her şey hazır. Yönetici diyor ki sen hiç seyretmene gerek yok diyor. O ne ben diyor aldım oyuncuyu diyor. Öyle mi diyor. Oynat diyor. Göreyim ben de diyor. Gör işte diyor. Bu diyor 60 metre vurdu suyun içinden çıkardı topu diyor. Çok güçlü bir bunu alacağız diyor. Laurent peki diyor. Ne olacak?
1: Böyle mi?
0: Laurent Münih'te bilardo oynarken Fener'e teknik direktör oldu abi. Ne diyebilir ki? Neyse. Ve oyuncu alındı. Geldi. Valla bir maç, iki maç mı, üç maç mı ne kadar
1: yarı bir şey
0: bile oynadı. Ondan sonra işe yaramaz diye Ankara Gücü'ne kiraya verildi. Ankara Gücü'nde de iki maç çıktı mı çıkmadı mı Brezilya ülkesine.
1: Hadi gerisin geriye.
0: Şimdi bu transfer hikayesini bana birebir o kararı veren yöneticinin kendisi anlattı.
1: Ne dedi?
0: Aynen bu anlattı.
1: Yani bir şey söyleyecektim söylemeyeyim onu. Dur orada rütüye gireriz. Zaten bugünlerde bizimle fazla haşır neşirler. yapamadık biz bu işte duvara tosladık diyerek mi anlattı yoksa matah bir şey diye mi anlattı?
0: Ben dedim ki nereden aldınız bunu ya dedim bu yani pek benzemiyor bir şeye dedim daha ilk maçta çıktığında. Bir dakika dedi ya ben hatta Özcan'la Ömer'i eleştirdim.
1: Bilemediğin
0: bula
1: için.
0: Bula bula bunu bu mu bulmuşlar dedim mi? Koca Brezilya'da dedim dur bir dakika öyle değil dedi.
1: O zaman kendi öz eleştirisini yapmış yani.
0: Bunu ben aldırdım dedi aynen hikaye böyledir dedi hepsini anlattım.
1: Devam ediyorum o zaman Galatasaray'a geçtim.
0: Geç.
1: Petre, Frank de Boer, Yorfa, Yorfa. Karuska.
0: Şimdiki kaleci değil mi o? Yok.
1: Ha? Ne abi yok abi.
0: O değil mi o?
1: Dur. Karuska, Elano, evet. Misimovic, Felipe var. Evet. Bir dakika Ali Lukunku var. Ali Lukunku, Joe var.
0: Evet.
1: Joe o kadar yani. Pandev vardı bir de Pandev.
0: Evet.
1: Yani şöyle bakınca alt alta üst üste koysanız geçmiş olsun.
0: Şimdi bu Galatasaray'daki bu
1: bizim aklımıza gelenlerden bir demet.
0: Gelmeyenler de var.
1: Çok çok.
0: Bu transferlerin yani hayal kırıklığına neden olan yabancı transferler listesinde Galatasaray'da Fatih Hoca'nın büyük rolü vardır.
1: Bak, öyle mi diyorsun?
0: Teslim edeyim tabii. Yani bana göre Türkiye'nin bir numaralı hocasıdır. O ayrı
1: dersin hep.
0: Hep söylerim. İkinci döneminde yani 4 sene üstte şampiyon olup İtalya'ya gidip Milan ve Fiorentina'da çalıştıktan sonra dönüp rahmetli Özhan Başkan'ın döneminde Fatih Hoca'nın aldığı oyuncuların büyük bir bölümü hayal kırıklığıdır.
1: Hmm.
0: Mesela De Felipe Brezilyalı.
1: Şu

0: bayağı önemli tekniği olan, oyun zekası olan bir oyuncu.
1: Onlar yapamadı Fatih.
0: Ama tuttu, ön libero oynattı adamı. Yani hiç oynamayacağı bir yerde onu santrfor arkası oynatacaksın. Alacak, girecek, verecek, atacak. Ve Lukunku tabii.
1: Lukunku ve bunlar, topu kıracakmış gibi giderdi.
0: Tabii ve bunlar ciddi paralara, bana rahmetli Özhan Başkan'ın birebir samimi sohbetinde söylediği aynen laf şöyledir cümle. Senin hocan, o benim hocam derdi. Şey, Fatih Terim diyorum yani, en iyi hocadır Türkiye'de falan. Aynen cümlesi böyle. Kemal'cim dedi, senin hocam beni 55 milyon dolar içeri attı dedi.
1: Vay.
0: O sene. Kaç senesi işte, ne bileyim, 2000. 3 mü 4 mü 5 mi ne, öyle bir şey galiba. Senin hocam beni dedi 55 milyon dolar içeri attı dedi. Ve hocam ikinci sezonu, o dönemin ikinci sezonun yarısında görevden alındı. Evet. O güne kadar, yani ilk o ikinci dönemde geldiği ve görevden ayrıldığı güne kadar Galatasaray 32 oyuncu transfer etti. Dünya rekorudur. Ve hocam devre arasında görevden ayrıldığında sadece Cihan, Orhan, Volkan kalmıştı. Aldığı oyuncular arasında. Bu kadar da net hatırlıyorum. Ama korkunç paralar verildi. Mesela çok. Yorfa var. Yorfa Mustafa Denizli zamanında.
1: Evet evet, o biraz.
0: Hatırlamıyorsam. Yani işte 55 milyon dolar bu. Özhan Can Aydın'ın direkt kendi ağzından bana söylediği rakam bu. Netice sıfır.
1: Yani. Yorfa'ya 4 kale lazım. Çok manidar bir harika gazete manşeti harika olmuş. Peki Beşiktaş'a devam edelim. Tabata. Tabata ne paraydı ya. Schildenfeld. Evet. Ailton. Ailton evet, bildiğiniz güreşçi falan evet, kıvamında işte gelmişti. Asiklet,
0: evet.
1: Schildenfeld dedik. Juanfran.
0: Evet.
1: Diatta. Higuain var. Simao var. Portekizli Simao. O da tabii, bir şey yapamadan tabii, gitti. Tabii. Var ki var yani.
0: Sabrosa var. Simao Sabrosa. Tabii bu transferlerdeki
1: işte
0: hayal kırıklıklarının en büyük sebebi tombala çekmektir. Torba var ya, 90 tane rakamın bulunduğu tombala oyununda. Atıyorsun elini, görmüyorsun. Trak çekiyorsun, 44. Halbuki sana 16 lazım tombala yapman için mesela. Bir daha çekiyorsun, 83. O 16 bir türlü yok. Tombala çekersen transferde başına bunlar gelir. Paralar sokağa gider. Yabancı anlamaz.
1: Bak Ayton'a bak. Ayton bildiğin abi. Aynı kilodayız Ayton'la.
0: Tabii tabii.
1: Hani burada golü atıyor ama.
0: Ya ne olacak
1: ne
0: ya?
1: Ne çekti Ayton'dan Beşiktaş?
0: Ya ne olacak ya? Zaten birine de çarpıp giriyor. Yani bir türlü o rakamı tutturamıyorsun. Niye? Çünkü öyle bir transfer yapıyorsun ki kafadan atma. Birisi geliyor diyor ki ya o zamanlar hele. Ender bir oyuncu gör. Yapma ya, nerede gördün? İşte bilmem Belçika'da attım kafadan. Ne yapayım? 30'dan bir vurdu, kale direğini kırıyordu. Hemen alalım. Hemen alıyorlar abi. Kale direğini
1: bir topu... de sana gol attın mı alıyorlar. Öyle bir şey de var.
0: Ha, o var onu, tabii, tabii.
1: Aziz Başkan çok sever onu. Öyle evet. Fenerbahçe maçlarında iyi oynayanları almayı
0: şimdi,
1: sever.
0: Şimdi şu süreçte...
1: Bienvenue aldı ya öyle. Bienvenue.
0: Tabii. Bienvenue. Hoş geldin demek
1: oluyorsun. İşte onu diyecektim. Falan. Bienvenue diyorum yani.
0: Şey, söyle onun adını. Beşiktaş şu anda... Aşağı yukarı 4-5 senedir. Hı-hı. Yalan söylemiyorum. Rakamda yanılırım. Fikret'le Gökhan evet, sayesinde, libero Gökhan ve orta saha bizim Tunus bağlı Fikret kardeşim. Onların gözlemleri, araştırmaları, incelemeleri sayesinde yabancı transferinde büyük bir yüzde tutturmuş durumda.
1: Evet.
0: Yani evet. 85
1: biz Fikret Başkan'la bu sabah yayınlanan programda bunu konuştuk.
0: Fikret Başkan mı? Evet. Ha, evet, bugün sizin şeyiniz vardı. Şimdi niye? İşi ehline vermişler. Niye? Fikret çok iyi bir orta saha oyuncusuydu. Müthiş bir oyun zekası. Gökhan işte.
1: İyi araştırıyorlar. Doğru şey yapıyorlar. Bakıyor, düşünüp taşınıyorlar. Çok hatalar yapıldı. Belki onlar da yaptı ama onlar artık... Ya Schildenfeld'e bak ya. Abi.
0: Yani ve rapor veriyorlar. Diyorlar ki şu üç oyuncudan bir tanesini alsak bizim orta sahamıza büyük katkı olur diyorlar mesela. Tamam mı? Bu diğer kulüplerde menajer geliyor.

0: akrabalar var, arkadaşlar
1: o
0: var.
1: O konudan hepsi çok çekti. Kulüp
2: yağcı, Beşiktaşlı çekti.
0: Kulüp yağcı, tabii
1: hala
0: çekti. İşte bu,
1: onun sıkıntılı bu sistem, akçıları var, var.
0: Bu sistem kurulana var. Kadar Beşiktaş da çok çekti bu sıraladığın isimlerin içinde. Ondan sonra bakıyorlar. Mesela kulüp yağcıları var. Onların çocukları var, menajer filan falan. Onlar getiriyorlar.
1: Ciddi borçlar var menajerler.
0: Bir tane geldi hiç oynamadan gitti. Siyah bir oyuncu hiç unutmam. Yani niye sizde bir ekip, iki kişi, üç kişi, kaç kişi? Ha getirdi mesela Fenerbahçe. Neydi adam?
1: Şey mi diyorsun?
0: Dört ay sonra kovdular.
1: Ay dur bak şimdi.
0: İtalyan.
1: Evet evet ya. Ha. Adam o kadar şeyden çıktı yani düşün. Ben, Pereira ile beraber evet, gelin
0: ben
1: diyorsun.
0: Ben 6 ay dayanır dedim. Bilemedim 4,5 ayda gitti.
1: Ya.
0: Yani.
1: Bak şimdi takıldı aklıma bulamadım ya.
0: Terena. Şimdi yani niye sizde çok inandığınız, güvendiğiniz futbol görüşüne hakikaten yürekten inandığınız bakış açısı çok geniş olan iki tane eski topçunuzu antrenörünüzü.
1: Benim şimdi mesela hemen aklıma geliyor. Gökhan Gönül'ü, Metin Diyedin ve Cemil Turan mesela şey özellikle Metin Diyedin alın bu çocuğu diyor mesela.
0: He, antrenör değil mi Metin Diyedin şu anda?
1: Hacettepe'de diyor ki bu çocuk bak olur.
0: Evet.
1: Hop Gökhan Gönül bir anda şey gibi geldi Hacettepe'den. O zaman Hacettepe 2'de miydi? 1'e 7 mi çıkmıştı?
0: Yok 1'e çıkmadı canım.
1: Çıkmamıştı değil mi daha? Şey Gökhan Gönül oradan geldi. Gençler Birliği'nin ikinci takımıydı yanılmıyorsam.
0: Tabii yani niye? İşte bu Avrupa'da bunlar böyle yapılıyor. Barcelona'da kimdi ya? Geçen ayrıldı. Geçen daha bunun iki sene evveline kadar bu işlerle.
1: Orada Begrüştayn falan.
0: Begrüştayn falan bilmem ne. Yani Zidane antrenör olmadan, teknik direktör olmadan yani takımın başına geçen Zidane bu. Yani siz niye kurmuyorsunuz abi? Böyle iki tane üç tane. Bak işte Fenerbahçe bunu ilk Özcan'dan Ömer'le yapayım dedi. Elini ayağına dolaştırdı. Çocuklar bir daha da topa girmediler. Niye girsinler abi? Hiç.
1: Bunlar efendim çöpe giden paralar.
0: Aynen öyle.
1: Hatırlatalım dedik. Hani bugüne ders çıkartmak adına da bugün daha da beterleri yapılmaya devam ediliyor hala.
0: Tabii.
1: Peki devam ediyoruz. Bir futbolcu bir hikayede daha yakın dönemden görece alımsayabileceğiniz renkli bir kişilik gelecek. Hayrettin Demirbaş'ı konuşacağız. Galatasaray'ın uzun bir dönem kalesini korudu. Ya da Simović'in arkasında işte birkaç kalecinin arkasında yedekte bekledi. İlk 11'de de oynadı. Milli takımda da yanılmıyorsam bakayım burada not etmiş olacağım. 18 kez.
0: Evet.
1: Az değil.
0: Yakın evet.
1: Küçükköy'de başlıyor. Ayvalık'ın hemen biraz dışındaki o küçük ilçede. Küçükköy'ün takımında başlıyor. 14 yaşında Altay'a gidiyor. 86-87 sezonunda Galatasaray'a geliyor. Simović'in arkasında, Zoran Simović'in arkasında o dönem yedek bekliyor ama oynadığı maçlar var. 87'de bir Denizli Spor maçıyla ilk kez formayı üzerine geçiriyor. İyi oynadığı dönemler var. Şöyle deniyor Hayrettin için. Ya çok önemli kurtarış yapar ya inanılmaz hatalı goller yer. Ortası pek yoktur. Ne dersin Kemal abi?
0: Bir kere şunun altını çizmekte yarar var. Hayrettin benim izlediğim kadarıyla ne varsa kendisinde kabiliyet olarak, heves olarak, hırs olarak, heyecan olarak hepsini koymuştur.
1: İyi niyetli.
0: İyi niyetli. Yani kötü goller yemiştir, inanılmaz topları çıkarmıştır.
1: Kumbar Hayrettin derlerdi yani.
0: Ya, o rakipler o zamanlar.
1: Öyle,
0: mesela bizim rahmetli Osman abi vardı Galatasaray'ın. Kova Osman ya lakabı. Koskoca Osman abi dünya tatlısı, şekeri bir adamdır rahmetli. Yani onun için taraftar koyar. Taraftar isim koyar, lakap takar. Onu yani önüne kimse geçemez. Bak Adnan Polat yanında Saffet. Değil mi?
1: Bu sinirlerine hakim olamama şeyi şimdi sevgili editörümüz Ercan verdi. O 5-2'lik Fenerbahçe maçında Rıdvan'ın boğazına sarıldığı bir maç var.
0: Evet.
1: Nisan 1992 bilemiyorum oradan görüntüler ya da gazete küpürleri olacak çocuklar. O 5-2'lik maçla ilgili hemen dikkatinizi çekecektir. Şimdi getirirler arkadaşlarım. Orada işte sinirlerine hakim olamıyor.

0: bir penaltı pozisyonu var. Ha, şu maç. Aykut, Tanju. Sonra Tanju o penaltıyı kaçırıyordu yanılmıyorsam.
1: Direkten.
0: Ama o penaltı pozisyonunda Rıdvan'a Hayrettin işte Rıdvan karşı karşıya geliyorlar. Sen kendini yere bıraktın diye sarılıyor gırtlağına. O 5-2'lik bir maç. O pozisyon çok hatırlanır.
1: Tabii tabii. Yani şöyle niye kendine göre Hayrettin'in pozisyon penaltı değil kendisine göre. Rıdvan'a tepki gösteriyor. Niye attın kendini? Bak penaltı şimdi. Bir gol yiyecek çünkü netice itibariyle. Ama gol olmadı. Ayrı hikaye. Şimdi bunlar hep şeyden gelir. Kalecinin heyecanı hırsından ileri gelir. Bazı kalecinin de umurunda değildir. Ya bana ne bizimki çalımı yedi. Adam da vurdu. Gol oldu. Bana ne ya der. Yemeseydi çalım. Vurdurmasaydı der. Hayrettin öyle değil. Yani biraz... duygusal ki kalecilikte bu iyi bir vasıf değildir.
0: O meşhur 17 penaltılı Gençler Birliği maçında o da dramatik bir maçtı ya. Yani burada da işledik gerçi biz onu bir programda hatırlıyorum. Orada da inanılmaz bir maç. Artık ya birisi yesin durumuna dönmüştü.
1: Sıkıldık
0: o
1: ya. Ben ekranda yani televizyondan seyrettim.
0: Demiş ya sonra abi bir tane daha olsa kurtaracaktım diye Hayrettin.
1: Ve enteresandır. Hayrettin tabii en üst basamak Galatasaray. Milli takımı saymıyorum kulüp olarak. Enteresan yani. 2-3 defa gitti geldi.
0: Van'a kiralanıyor. Van mıydı? Zeytinburnu'na kiralanıyor.
1: Zeytinburnu'na Van tekrar geri geliyor, oynuyor, tekrar kiralanıyor, tekrar geri geliyor. Yani Hayrettin'i kiraya gönderen ne yaptık ya diyor. Öyle diyelim. Tekrar geri alıyor. Geri alan bu sefer diyor ki niye geri aldık hay Allah yahu diyor. Tekrar kiralıyor. Yani bir kaleci için diyeyim veyahut herhangi bir futbolcu için diyeyim. Bu çok tatsız bir...
0: Bu Beşiktaş maçı.
1: Bu tatsız bir trafiktir.
0: Evet.
1: Düşün. 6 ay burada oynuyorsun, 6 ay orada oynuyorsun. 6 ay sonra tekrar buraya dönüyorsun. 6 ay sonra tekrar buradan oraya gönderiliyorsun. Yani böyle bir süreç de yaşamıştır Hayrettin. Yani zor, ayakta kalması zordur yani ve kaldı. Helal olsun yani.
0: Evet. 2000'de futbolu bıraktı. Ama Galatasaray tarihinde onun da ayrı bir yeri var.
1: Tabii tabii.
0: Bunu
1: İyi veya kötü var
0: lazım.
1: Yani. Tabii, evet. Öyle diyelim.
0: Kötü oynuyordu ama zaman zaman hiç kötü mücadele etmiyordu denilebilecek. Hani yüreğini koyan oyunculardan biri olarak hatırlıyorum ben.
1: Ne büyük kaleciler ne goller yemiştir ya. Evet, Yasin Özdenak bizim Gökmen'in, bizim Gök'ü yok mu?
0: Evet.
1: Bizim Gökmen'in kardeşi. Galatasaray'da kaleye geçti. Hiç unutmuyorum. Bir vefa maçı İnönü Stadı'nda. Suat Mamat da Galatasaray'la eski Beşiktaşlı Suat Mamat vefada o sırada. Gazhane Kalesi'ne yani Deniz Kalesi'ne değil. Öbür taraftaki kaleye santradan bir topa vurdu Suat. Yani hani bizden gitsin hesabı. Top yuvarlana yuvarlana geliyor. Kalede de Yasin bacak arası yedi. 60 metreden gelen topu.
0: Geçen gün Muslera Fofana'nın golü işte bacak arasından kupadaki.
1: Tabii.
0: Yani Lines bir tarafa düştü, Hakan Balta yere düştü falan. Oluyor yani.
1: Ama bu Yasin 2 çok komik. Santra'dan vurulmuş bir top tıngır tıngır tıngır tıngır geliyor.
0: Abi.
1: Ve dizini kırmadan eğilip alayım diyor. Bacak arasını yedi. Sonra Yasin ne oldu? Milli takımın Galatasaray'ın değişmez kalecisi. Amerika'da yok bilmem ne. Neydi o gittiği kulüp?
0: Kosmos.
1: Kosmoslar falan yani.
0: Peki. Evet, Hayrettin'i de böylece hatırlamış olduk. Geçelim unutulmaz anlara ve sizi 80'li yılların sonuna götürelim. ...1988-89 sezonu... o sezon Fenerbahçe bir önceki sezon ligi 8. sırada tamamlıyor. Ve... yani şeyin bayağı bir gerisinde. 30 küsur puan falan gerisinde yanılmıyorsam şampiyonun. Sonra Sakaryaspor'dan işte o 4 futbolcu Oğuz, Aykut, Turan ve Serdar'ı alıyorlar. İşte şeyden Trabzonspor'dan Şenol Usta Ömer alınıyor. Hakan Tecimer alınıyor Rize'den. Ve burada zaman zaman konuştuğumuz gibi Hasan Vezir kiralanıyor.
1: Rize'den.
0: Rize'den. Tony Schumacher kalede.
1: Tabii.
0: Yani takım müthiş bir takım. Tabii. Zaten

0: İşte Rıdvan falan da var. Öyle böyle bir takım değil. Tahsin Kaya dönemi değil mi?
1: Evet.
0: Hoca da Todor Veselinovic.
1: Evet.
0: Şimdi bu Fenerbahçe takımı bayağı iyi bir takım. Gidiyor, atıyor goller, şunlar bunlar falan. Biz size 100. golün hikayesini, o unutulmaz anı hatırlatacağız. Turan Sofoğlu'nun ağzından. Bakalım önce ne demiş Turan Sofoğlu o golü anlatırken. Arkadaşlarım grafiği veriyorlar. Haftalarca ben atacağım, sen atacaksın diye birbirimize takıldık. Aslında 100. gol pek umurumuzda değildi de gazeteler ve taraftarlar bunu haftalar önce konuşmaya başladığı için gündeme oturmuştu. O ara ben sakatlanıp tedavi olmak için Almanya'ya gittim. Giderken de ben gelene kadar atamazsınız siz demiştim. Atamadılar, ben attım. Atana kadar bütün takımın kaleye çektiği şutların haddi hesabı yok. Benim atmam tabii bir mucizeydi onca hani forvetler, golcüler, şunlar bunlar varken, ama aradan işte 25 yıl geçti diyor, bunu geçen yılki bir röportajından aldık. Hala hatırlanıyorum diyor Turan Sofoğlu.
1: Bu Turan, Aykut ve Oğuz önce. Fenerbahçe Sakarya'dan bu oyuncuları almaya karar verdi, alıyor.
0: Zaten işte şurada hemen görüntüye tabii geliyorlar.
1: Nurettin kaleci.
0: Evet.
1: Serdar yok ekipte. Biz de oturuyoruz yani, şimdi hatırlamıyorum kim vardı kim. Ben dedim ki yani eksik transfer yaptı Fenerbahçe dedi. Niye dediler ya, işte Oğuz organizatör, Turan.
0: Yani sonunda iyi topçuydu.
1: Turan işte orta sahada yani hem savunmaya hem öne. Efendim, Aykut işte golcü. Vallahi dedim, ben dedim Fenerbahçe'nin yerinde olsam Serdar'ı da alırdım dedim. Yapma ya dediler, dedim ki yani Serdar, Turan, Oğuz orta sahası öne doğru da çok iş yapabilir. Savunmada da arkaya da çok yardım edebilir dedim. Ve o şeyden sonra Fenerbahçe aradan 2-3 gün sonra Serdar'ı da transfer etti. Hı hı. Sakarya'dan. Fakat burada çok enteresan ve komik bir gelişme var Önder. Fenerbahçe bir sezon önce, yani bu 4 oyuncuyu almazdan evet, bir sene evet önce Sakarya'dan Aykut'u da aldı. Büyük Aykut.
0: Ha.
1: Şimdi Büyük Aykut, Aykut'u almaya gidiyorlar. Sakarya Fenerli yöneticiler. Bu Aykut'u almaya gidiyorlar ama kocaman.
0: Şey karıştırıyorlar. Aykutlar mı karışıyor?
1: Evet, orada Sakarya. Aykut diyor, öbür Aykut'u. Adamın adı Aykut. Onu aldılar, geldiler yanlışlıkla. Ertesi sene Aykut Kocaman'la
0: doğrusuna birlikte döndüler diyorsun.
1: İşte 4 oyuncuyu birden aldılar. Şimdi o 100 gollü rekor 103'te Samsun maçı hükmen galip.
0: Ama Turan mesela diyor ki biz belki de 3'ten fazla atardık oradan diyor.
1: Ha, olabilir ama o hükmendir. Bu 100 gol atmış olmanın en büyük sahibi kimdir? Bu rekorun kırılmasının en büyük sahibi Hasan Vezir'dir.
0: Hı, sen onu söylersin hep, evet.
1: Şayet Fenerbahçe Hasan Vezir'i Rize'den kiralamasaydı, o kırılgan takımıyla, bak Turan Sofoğlu hariç.
0: Çok ofansif bir takım ya.
1: Turan Sofoğlu yani, hariç. Yani 100.
0: Hangisi golü gelir bunların geriye?
1: He. Rıdvan, Aykut, Oğuz, ondan sonra şey Hakan Tecimer.
0: Evet.
1: Anladın mı? Yani eğer Hasan Vezir'i almasaydı Fenerbahçe, kiralamasaydı Rize'den, hem de Rize'yi orada 5-0 yendikten sonra kiralıyor ha, ilk maç deplasman, Fenerbahçe bu 100 golü atamazdı. Evet. Belki şampiyon bile olamazdı.
0: Kolay kolay da kırılabilecek bir rekor değil bundan sonra. Hele artık neden geldiğimiz şu noktada. Ha,
1: neden bu kadar iddialıyım? Sana o gazeteyi getirdim içeride.
0: Evet, evet. Onu yaptık biz.
1: Yaptık. Maç bitti işte Sarıyer'i yendiler yanlış hatırlamıyorsam. Ertesi gün tercümanda ben 9 sütun manşet attım. Şampiyonu bekleyen büyük tehlike diye. Bir yazı yazdım. Hem manşetten yazıyorum ha makaleyi. Bu kim?
0: Veysel'in, Veysel'in Tahsin Kaya ile şeyi.
1: O kim?
0: İmzası.
1: Cemil, noter Cemil. Kimse bilmez, ben bilirim. Noter Cemil'de her zaman bir sayfa açık kalırdı transfer döneminde.
0: Bir sonunda bir tane boş bıraktırırlar.
1: Fenerbahçe gece yarısı 3'te 4'te sabaha karşı yapardı tık. Noter Cemil hemen hallederdi. Şimdi ve onu yazdım. Dedim ki Fenerbahçe en büyük hatasını Hasan Veziri elinden kaçırarak yapmıştır dedim. Evet. Bu takımın tekrar böyle büyük zaferler yaşaması hemen hemen artık imkansız gibiydim. Ne oldu sonra? Yani. 7 sene şampiyon olamadı Fenerbahçe. Tam 7 sene.
0: Hemen Turan'ın bir şeyi var, açıklaması daha var, o grafiği de verelim. O döneme ilişkin bence önemli bir not, o yüzden ekrana getirmekte fayda var. Samsunspor'un geçirdiği kaza hepimizi çok üzmüştü. Hepinizin malumu, o dönemi hatırlayanlar hatırlamayanlar, çok acı bir trafik kazası tabii geçirmişti Samsunspor takımı. 100. golü kim atarsa atsın ödül olarak verilecek arabayı Samsunspor'a hediye edecekti. Maça çıkmadan önce artık gelmiş hadi birisi atacak tabii golü. Öyle kararlaştırmıştık arkadaşlarla. Ben de gereğini yaptım ve oraya Samsunspor takımına hediye ettim diyor Turan Sofuoğlu. O arabayı, hediye arabayı evet, o tarafa verdi.
1: Ve çok enteresan, teknik direktör oldu sonra.
0: Evet.
1: Biliyorsunuz. 4 büyüklerin 4'ünü de yendi. Onun için kovuldu.
0: Ay, evet. Peki, biliyor muydunuz diyeceğiz ve bakın neleri aklınıza getireceğiz. Açıkçası bunu kaçırmak kuvvetle muhtemel. Yani hani çok bilinebilecek bir şey olmayabilir. Özellikle bir tanesi. Hani diğeri daha görece yakın ve göz önünde bir maçtaydı da birisi çok öyle akla gelebilecek bir şey değil. İki dünya yıldızının Türkiye'de üçer dörder gol yediği evet, maçları hatırlatacağız size. Biliyor muydunuz diyeceğiz. Bir tanesi 2001 yılı. 2001 yılının Eylül ayı, bir Ümit Milli maçı. Ümit Milli takımlar düzeyinde bir maç. Ve Türkiye İsveç U21, ya da daha çok bilinen adıyla Ümit Milli maçı. Ve İsveç karşısında Türkiye 4 gollü bir galibiyet alıyor. O 4 golün içinde de 3 gol Mehmet Yozgatlı'dan. Bu da o maçın gazete küpürü. İsveç'i bozguna uğrattı. Avrupa Ümitler Futbol Şampiyonası eleme grubunda puan durumu falan da var. O zaman Ümitler bayağı güzel gidiyormuş yani. İsveç'in üzerinde lider durumda takımımız. Slovakya falan aşağıda. İsveç'te kim var biliyor musunuz? Zlatan İbrahimovic. Sene 2001. İsveç'in tek golünü Zlatan İbrahimovic atıyor. Ve 4-1 yeniyor. Sonra o Zlatan İbrahimovic 2001'den sonra İbrahimovic oluyor.
1: Tabii.
0: Yani şimdi işte 37 yaşında. Demek ki orada 20 yaşında falan. Düşün tabii abi.
1: Yani o İsveç Ümit mi takımda daha iyi oyuncular da var yani.
0: Şey var ya, Kim Kalström falan var.
1: Kalström
0: var. Elmander var
1: tabii,
0: sonradan Galatasaray'a gelen.
1: Tabii,
0: burada tabii. Şeye de getirebilir arkadaşlar.
1: Kaleci var İsakson.
0: Bir getirse İsakson falan var. İsakson tabii, yıllarca İsveç milli takımının tabii, kalesini korudu. Getirseniz o gazete küpürünü tekrar.
1: Tabii.
0: Yani öyle bir takım o.
1: Tabii.
0: Lindström, Eriksson, İbrahimovic, Kalström yani
1: tabii.
0: Risp var. Sonradan Liverpool'a gitmişti değil mi? O yanlış hatırlamıyorsam. Yani, Johansson, kalede Isakson, Zlatan İbrahimovic de kaymağı zaten pastanın.
1: Tabii.
0: Öyle bir takım. 4-1 yeniyor. Bizim Ümit Millilerde de bizim Kerem var. Kerem İnan. Şimdi bizim tabii, yorumcumuz kalede.
1: Kaleci Kerem.
0: Gökdeniz var.
1: Tabii.
0: Kürşat var o savunmada stoperlerden. Hüseyin tabii, var. Koray var. Bu Beşiktaş'a tabii, da gelen Koray. İşte Tayfun, Mehmet Naz, Mehmet Yozgatlı 3 gol atmış.
1: Tabii.
0: Berkant Galatasaray'da oynamıştı.
1: Tabii.
0: Mehmet Yılmaz var.
1: Santrfor.
0: Evet, şimdi Trabzon'da yardımcı hoca. Murat evet, Hacıoğlu falan baya böyle öyle bir takım. Enteresan bir sonuç. Bir bu. İkincisi de bir Fenerbahçe Manchester United maçı. Hemen o tarihten 3 yıl sonra, bu maçtan 3 yıl sonra yıl 2004. Fenerbahçe burada 3-0 mağlup ediyor Manchester United'ı. Manchester United'ın kadrosunda bir dünya yıldızı var o zaman. Cristiano Ronaldo. Fenerbahçe evet, takımı Manchester United'ı. O 3-0'lık maçta Ronaldo ile Tuncay'ın bir yan yana görüntüsü var. O fotoğrafı da verir misiniz arkadaşlar? Skorboardunda olduğu. İşte şu. Ronaldo'ya baksana ne kadar genç.
1: 19
0: 2004, 19 yaşında 19 falan. Belki yok bile, 18 de olabilir. 18-19 aralığında. Tuncay o gün böyle yarım voley, röveşata karışımı tabii, goller atmıştı. Şöyle bir skor var. O sırada

0: Manchester United'ta işte Phil Neville kaptan da yedekler arasında sonradan giren oyuncu kim ikinci yarıda? Pique.
1: Tabii.
0: Manchester United'a ya. Dikiş tutturamadı, sonra neler oldu? Pique de o gün kim? O maçta oynayanlardan biriydi, Gerard Pique. Barcelona'da.
2: Ümit Özat da takım kaptanı o maçta.
0: Ha işte bu o maç.
2: Tabii
0: o ya maç. Ya maça tabii. Bak ya.
2: Evet.
0: İki şimdi... dünya yıldızı İbrahimovic ve Ronaldo futbolun bağrındayken 19-20 yaşlarındayken bu sonuçları yaşıyor Türkiye'de, ama sonra nerelere gidiyor iş?
2: Sonra
0: kimler nasıl gelişiyor? Kimler nasıl duruyor?
2: Hayır, sonra Tuncay'a ne oluyor? Ya Ocak'ta menajeriyle, daha doğrusu menajerin ötesinde abim babam dediği menajeriyle işte giriyorlar Ocak'ta ara transferde, sözleşme bitiyor çünkü şeyde Haziran'da, hani yeni anlaşma
0: evet
2: sağlanacak, yeni mukavele yapılacak, her neyse, diyorlar ki menajere sen dışarı çık.
0: Yönetim mi?
2: Evet. Tuncay da diyor ki ya menajerim diyor kağıt üstünde ama diyor o benim babamdır diyor. Abimdir, ben onun sayesinde bugün Tuncay oldum diyor. 12 yaşından beri ben onun elinde futbolu öğrendim, eğitildim diyor. Hı hı. Lütfen kalsın. Hayır diyor, çıkacaklar diyor. Ya etmeyin, eylemeyin, ısrar edince hadi sen de defol diyorlar Tuncay'a.
0: Allah Allah.
2: Ha, Tuncay çıktı Mayıs'ta, ay eyvallah.
0: Çıkış o çıkış diyorsun.
2: Çıkış o çıkış. Ya hani dedin ya böyle yeteneklere sahip olmuyoruz falan filan diye. Anlat Tuncay bunu ya. Ya menajeri ben de çok severim Erdinç'i. Hı. Anlatın kardeşim bunu, yaşadığınız bir olay ya, niye bana anlattırıyorsunuz? Herkes merak ediyor. Gol krallığı bilmem ne, Manchester'a 3 gol atmış. Öyle mi? Fenerbahçe takımının öndeki dağıtan, atan, veren Tuncay çok önemli işler yaptı.
0: Ciğerden oynayan.
2: Evet, oynayan bir adam. Ama ne oldu bir anlatsanız da, onu da mı ben anlatayım ya? Veyahut ben benim yalan söylediğimi söyleyeyim. İkisinden biri.
0: Eğer doğru değilse bu.
2: Evet. Hani diyorsun ya işte Ronaldo'lar nereye geldi?
0: Bak Ronaldo, Ümit Özat bir sol gösteriyor. Tabii. Garibim Ronaldo sol ayaklı mı zannediyor bilmiyorum ki. Alıyor sağa sağa orta yapıyor Ümit Özat.
2: Sol bek oynuyor ya.
0: Tabii tabii.
2: Solundan ortalayacak.
0: Onu diyorum.
2: Şimdi işte bak diyorsun ki İbrahimovic nerelere gelmiş? Efendim Ronaldo nerelere gelmiş? Bu Ronaldo'nun Manchester United'e transfer hikayesini biliyor musun? Anlatayım mı? 2 dakikam varsa. Ha,
0: var. Var en sonda bir efsane takımlar dedik. O serimiz var ama fazla zamanımız kalmadı. Söyleyeyim.
2: Bir yaz günü evde Eurosport seyrediyorum. Yaz günü maçlar yok, bir şey yok. Fransa, Portekiz genç takımları, genç milli takımları özel maç yapıyorlar. Öyle turnuvalar düzenlenir Fransa'da. Evet, evet. Köy sahasında böyle 2000 kişilik falan bir tribün. Belki o kadar da yok. Ben de seyrediyorum böyle. Vay, ne güzel oynuyorlar falan filan. Bir aralık tak kamera tribünü bir gösterdi abi. Alex Ferguson yanında, sağında solunda da birer tane zat. Onları tanımıyorum. Aa! Alex Ferguson'a bakın dedim. Nereye gelmiş? Köye gelmiş. Fransa Portekiz genç mini maçını seyretmeye dedim. Hemen gazeteyi aradım, bizim Türkiye gazetesini. Arkadaşlar dedim, böyle böyle bir sahne gördüm dedim. İstiyorsanız siz de açın televizyonunuzu dedim, seyredin.
1: Ne isterler evet. Oylardan. Of of of.
2: Dedim ki çok önemli bir transfer patlayabilir, olsun, haberiniz olsun dedim. Tamam mı? Yapma abi ya falan filan dediler. Abi ertesi gün haber geldi. 17 milyon dolar bonservis karşılığı Cristiano Ronaldo Manchester United'e transfer oldu diye. Sonra ben araştırdım. O iki tane sağında solunda oturan kişiler, onlar da böyle şimdi Beşiktaş'taki Gökhan, Fikret gibi kişilermiş, görevli. Cristiano Ronaldo'yu buluyorlar, takip ediyorlar, araştırıyorlar. Bir rapor hazırlıyorlar ve Alex Ferguson'a teslim ediyorlar. O da bakıyor ne var, Fransa Portekiz genç milli takım maçı, atlayın diyor, gidiyoruz diyor. Gidiyorlar, geliyorlar o Fransa'daki köye. O maçı.
0: 19 yaşına yeni basmış bir çocuğu orada bulup o parayla alıyor.
2: 17 milyon dolar büyük para, bonservis bedeli. Cristiano Ronaldo Manchester United'e geldi. Cristiano Ronaldo'nun Manchester transfer hikayesi budur.
0: Peki geldik son bölüme. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve sizi Beykoz efsanesinin, Beykoz takımının ilk günlerinden bugününe taşıyacağız. O günlere götüreceğiz.

0: Evet. Beykoz'u anlatacağız. O da Türk futbolunun en eski kulüplerinden biri. 110 yıl.
1: Fener'den bir sene sonra kuruluyor.
0: 1908.
1: Evet.
2: İşte Beykoz.
0: Ya geçen hafta bu arada kara gümrüğü yaptık. Çok şey geldi.
1: Müthiş telefonlar, kara gümrüklülerden
0: sağ olsunlar. Çok arayan, haber gönderen, mesaj gönderen, tekrar yayınlayın diyen arkadaşlar bir fırsatını bulup tekrar yayınlayacaklar o bölümü.
1: Bir de o şeyi dediler onu. Ben anlamadığım için söyleyeyim. İnternete ne olur sokun dediler. Ha. İnternete girsin evet, ki oradan arkadaşlar. Da hemen bulalım dediler. Kara gümrüklüler.
0: Evet.
1: Dedim ben iletiyorum arkadaşlara.
0: Öyle bir takımdı kara gümrük. Evet. Bunları hak eden bir takım. İşte oralarda tekrar görebilmek dileğimiz. Bugün de Beykoz'u konuşacağız. Beykoz'da aslında bugün Süper Lig'in İlklerini içinde barındıran bir takım.
1: Tabii ya.
0: İlk gol, ilk maç orada. 2-1'lik maç. İzmir Spor'la Beykoz maçı. İlk gol Beykoz'un yediği gol. İlk penaltı o maçta. Beykoz'un olduğu maçta. Yani Beykoz takımı işte şöyle bir bakıyorum önümde. Ya çok önemli bir şeyi, süreci.
1: Bu Türk en eskilerinden futboluna... biri. Şu verdiniz ya.
0: Abi, şu.
1: Bak. Şurada çok enteresan bir şey söyleyebilir miyim? Ne olur araya girebilir miyim Ender?
0: Evet,
1: en abi. Sağ baştaki kim?
0: En sağ benden
1: yok, bu tarafa. Benim tarafta.
0: Kim abi?
1: Fenerbahçeli Abdullah Matay.
0: Nereden tanıdın abi onu?
1: Onun yanındaki yanlış hatırlamıyorum.
0: Ben şu sol tarafa bakıyorum. Zaten evet. Fotoğrafta Eker Biçer.
1: O Eker Biçer takım kaptanı. Abi,
0: 1.90 küsur boyu. Bak, 93 falan.
1: Abdullah Matay'ın yanındaki yanlış hatırlamıyorsam galiba Nusret. Onun yanındaki de Mustafa Galatasaraylı. Mustafa Yürür. Tabii fotoğraf çok kötü. Ta kim bilir kaç yıl 50'li.
0: Çok abi tabii.
1: Yani... Kaleci Sıtkı mı? Değil. Başka birisi. Yani çok efsane oyuncular yetiştirmiştir Beykoz. Efsane takımlar kurmuştur.
0: Ama o Mehmet Eker Biçer de o takımın kaptanı değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii Mehmet
0: o
1: Eker. Dönemde. Tabii Eker Biçer. Ya Mehmet Eker Biçer'in boyu 2 metreye
0: i̇şte
1: yakın.
0: İşte şurada yine bir arada bak, stoper mi
1: kaleci
0: oynuyor?
1: Kaleci kim bak? Beşiktaşlı Necmi Mutlu.
0: Vay vay vay.
1: Görüyor musun? Eker Biçer tabi stoper o yani sant bak Nusret abi buradan üçüncü soldan üçüncü yine Abdullah Matay bak en solda
0: bu tarafta aşağıda
1: senin tarafında ha. Şimdi Eker Biçer 2 metreye yakın boyu vardı, tek Eker Biçer'den kafayla top alan kimdi?
0: Kim abi?
1: 1,5 metrelik Mikro Mustafa rahmetli Fenerli.
0: Onu söylerler.
1: Ya evet. Olacak şey değil ya. İnanılmaz yani. Yani bunu ben anlatıyorum. Şimdi millet karikatür canlandırıyordur. O Mikro Mustafa müthiş sıçrardı. Timing tabii ayarlaması. Eker Biçer'i deli etmiştir senelerce. Kafasından top alırdı ya. Olacak şey değil. 1 metreden yakın aralarında mesafe var yani.
0: Kelle İbrahim işte özellikle 1924 olimpiyatlarında da bizim milli takımın ilk yurt dışı maçlarında da forma giyen Türk futbolu için de son derece önemli bir oyuncu ve bu kulübünde Beykoz'un da sonra Altınordu'nun da sembollerinden biri.
1: Sembol Kelle.
0: Ve 1924 olimpiyat oyunlarında Türk milli takımı adına en başarılı isimlerden biri. O takımda forma giyen isimlerden biri. Beykoz için de Beykoz tarihinin en önemli bak, isimlerinden biri.
1: Nusret abi Beşiktaş'ta da oynadı bak sol baştan senin tarafından üçüncü.
0: Bunun renkli biraz daha yeni görece takımları da var. 60'lı yıllardan çocuklar. Onlardan getirelim bir iki tane de ekrana.
1: Bak kaleci Manken Nihat Galatasaraylı.
0: Bak altta yazıyor da ya.
1: Öyle mi?
0: He. Cemal Adnan, Selahattin, Nihat, Vural, Oral, Garbis.
1: Garbis Fenerli Garbis. Fenerbahçe'de de oynadı. Genç takımdan yetişme.
0: Hangi?
1: En sağ başta.
0: Sağ başta yani, bu taraf.
1: Yani gayrimüslim Ermeni evet. Bir arkadaşımızdır. Ondan sonra Fener'de de oynadı. Sağ bek oynadı, stoper oynadı.
0: Nusret.
1: Evet. Kaleci de Manken Nihat. Nereden Manken diyeceksin?
0: Manken Nihat.
1: Ya o kadar güzel bir fiziği vardı ki bizim foto muhabiri Arif Işıldayan bunun fotoğrafını çekmeye bayılırdı ve isim taktı buna. Manken Nihat.
0: İlginçmiş.
1: Hala sağ Fenerbahçe'de oturuyor. Günde 4 kilometre yürüyor. Ya arkadaş diyorum ya yorulmadın mı sen be senelerce top oynadın. Bir... Yok yok diyor formumu muhafaza ederim belki yine oynarım diyor.
0: Bir de bu var. Bu da
1: tabii.
0: Bu da 60'ların sonu 70'lerin başı mı çocuklar?
1: En solda oturanlar var ya.
2: Evet.
1: Onlardan top elinde olanın yanındaki üçüncü, yani senin tarafından, o da Ahmet, Boncuk Ahmet Beşiktaşlı. Onun yanındaki de bana hiç yabancı gelmiyor. Sanki Mustafa'ya benziyor, eski Fenerli. Gazanfer abi değil mi teknik direktör? Tabii Gazanfer abi. Tabii o. Bu biraz daha yeni bir...
0: Yeni, görece Beykoz. Yeni bir Beykoz, evet. Evet.
1: Yani şimdi Şirzat. Şirzat Dağcı. Bak elinde şey takım
0: katları var. Selahattin Garbiz, Rıdvan Hüseyin, Nihat Erdoğan, İsmail yazıyorum Çetin Adnan, Şirzat ve Cemal.
1: Bak elinde şey takım kaptanı, flama verecek.
0: Evet. O Şirzat değil mi?
1: İki sene Fener'de, iki sene Beykoz'da. Bir sene Fener'de, bir sene Beykoz'da. Bu da İsmail, o da Fener'de oynadı. En başta oturan. Oturanlar senin tarafından. Yani bak Garbiz yine var. En soldan senin tarafından. Selahattin yanındaki. Vefa'da da oynadı o en baştaki. Kaleci yine manken Nihat. Yani takıma bak. Bu da Cemal galiba değil mi? Tabii evet, en baştaki evet. Tabii Cemal. O da santrfor gibi oynardı Şirzat abi rahmetli varken. Şirzat Fenerbahçe'nin efsane takımlarında oynamış bir santrfordur. Yani burada Arap Hüseyin var mesela. O buralarda yok o. Hüseyin Rahmi Gömeç'te biz Arap Hüseyin derdik. İstanbulspor'dan geldi Beykoz'a. Rahmetli oldu genç yaşta. O da santraf oynardı. O da çok teknik bir oyuncuydu. Sıtkı. Kaleci Sıtkı. Efsane. Beykoz'un efsanesi. Lakabını biliyor musun? Gopsek.
0: O ne abi?
1: Cimri. Arkadaşları takmış. Çok severdik. Allah rahmet eylesin. Gopsek Sıtkı meşhur. Ya isim takmışlar yani. Demişler ki artık sana bir sütlan nedir bu ya? Bu kadar cimrilik böyle. En sonunda Gopsek Sıtkı olmuş. Cemal'i söyledik. Abdullah Matay Fenerli Eskişehir'den gelme. Bak Eker Biçer'e bak bak.
0: Zaten o yükselmeden kaleciyle neredeyse aynı yerde.
1: Şey var, Yılmaz var. Badik Yılmaz Galatasaraylı. Teknik direktörlük falan da yaptı. Vural'ı söyledik. Vural'ın da bir lakabı var. Söyleyeyim mi? Yani bu futbolcuların birbirlerine taktıkları lakap. Köpek Vural.
0: Allah Allah.
1: Neden ama? Müdafaa oynardı. Bir oyuncuyu yakaladı mı abi ısırır abi. Geçmiş olsun, oynayamazsın. Öyle kalmış lakabı. Ondan sonra Selahattin'i söyledik. Eker Biçer'i söyledik. Böcek Ahmet'i söyledik. Beşiktaş'ta da oynadı. Yani Garbis'i söyledik. İsmail'i söyledik. Efendime söyleyeyim kaleci manken Nihat'ı söyledik. Aynı Beykoz'da daha evvel yaptığımız Karagümrük gibi, Samspor gibi, Vefa gibi birçok oyuncu ihraç etmiştir, yetiştirip bünyesinde. Hatta sonradan o oyuncular gittikleri büyük takımlarda artık emekliliklerine yakın bir zamana geldikle onları tekrar geri almış. Tekrar iki sene Beykoz'da oynamışlardır, üç sene artık yaşlarına göre, durumlarına göre. Onlardan tekrar yararlanmıştır. Çok güzel bir kulüpleri de vardı. Ben gitmiştim ta... Bu bizim Anadolu
0: yakası. Paşabahçe
1: tarafı. Orada. Ondan sonra gidi şuraya bak. Yani hatıralarımız hakikaten canlanıyor yani. Adnan, Selahattin, tabii Nihat, Köpek Vural, top elinde olan. Yani lakabı öyle ya. Aslında dünyanın en şeker adamlarından biriydi. Konuşurduk yani.
0: Evet.
1: Garbiz. Oranın yani, yanında Garbiz. Kadıköy'ün
0: ne kadar enteresan. Yani bir dönem bu kadar başarılı olmuş kulüplerin sonrasında sıkıntılı süreçler yaşaması. Belki futbolun içinde bu var ama hani bu kadar makas açık olmalı mı olmamalı mı bilmiyorum. Dünyada da var böyle. Ne bileyim işte Nottingham Forest'in nerede?
1: Niye geldi? Bak şöyle ama. Bunlar Vefa, Karagümrük, Beykoz yaptık ya.
0: Evet,
1: Kasımpaşa evet. Eski. Hepsi semt takımı. Şimdi Beykoz dediğin yerde bunlar top oynarken Koca Beykoz takımı diye adlandırdığım takım oynadığını Beykoz'da 10 bin kişi vardı abi. Bilmiyorum attım rakamı. Ama Fenerbahçe öyle değil.
0: Anladım.
1: Galatasaray öyle değil. Beşiktaş öyle değil.
0: Geniş kitlelere mal olunca işin rengi değişiyor.
1: Değişiyor tabii. Oradan finans alıyorsun. Buradan yardım geliyor. Buradan bilmem ne oluyor. Buradan... Bunlar da kendileri çorbayı işte içebiliyorlarsa içiyorlar. Çorbanın artık yapılamaz hale gelişinden sonra da dağılıp bitiyorlar yani.
0: Doğru.
1: Bu Beykozlar, Vefalar, Kasımpaşalar, Karagümrükler o dönemde emniyetler.

0: Artık Futbol'a hoş geldiniz. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Lig'de bir sezonu geride bıraktık. Son haftada sadece tek bir soru işareti vardı. Hangi takım küme düşecek? Küme düşen son takım kim olacak? O takımda Antalyaspor oldu. Böylelikle ligde 34 haftayı da tamamlamış olduk ama Türk futbolunda sezonun tamamlanması için bir maç kaldı. O bir maçta Ziraat Türkiye Kupası finali ve finalde de Antalya'da 22'sinde Cuma günü Konyaspor'la Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Tabii ki hayal kırıklığı yaşayan takımlar var. Teknik adam değişimleri olacak. Yine başkanlık seçimi var. Onun dışında mutlu olan, sezonu mutlu tamamlayan takımlarda da transfer çalışmaları var ve Trabzonspor gibi hala sezona devam eden ve hedefi olan takımlar da var. Bunların hepsini bir potada eriteceğiz, konuşacağız. Art Futbol'da keyifli konuklarla birlikteyiz. Abdullah Ercan, Zeki Uzundurukan ve Murat Özbostan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Teşekkürler. Valla dediğim gibi uzun bir sezon. Sonuna doğru lig olarak geldik. Geriye bir maç kupa kaldı. Sonrasında milli takıma doğru. Artık rotamızı biz de döndüreceğiz. Bu arada milli takımda kadro açıklandı. Doğru. Geniş kadro açıklandı. Onu da konuşacağız tabii yayın içerisinde. Şöyle genel bir sezon değerlendirmesi isterim aslında. Kısa kısa notlarla. Şöyle Abdullah Hoca'ya bakıyorum, Zeki abiye bakıyorum, Murat abiye bakıyorum. Kimden başlasam ne bu kez?
1: Hocamdan baş.
2: Estağfurullah.
0: Peki, hadi Abdullah Hoca ile başlayalım. Evet. Zaten hani burada bizdeyiz. Hocam nasıl geçti sizin için sezon?
1: Tabii üst tarafı alt tarafı ayrı ayrı konuşmak lazım. Galatasaray'ın aslında uzun süre liderliği kimseye bırakmadığı bir sene, yine bir sene oldu diyelim. Zaman zaman özellikle ikinci yarının son çeyreğinde biraz nasıl söylenir, ikram ettiği maçlar oldu ama özellikle Trabzonspor ve Fenerbahçe bunları değerlendiremedi.
0: Tepsi boş geldi.
1: Yani geriye tepsi boş geldi, öyle derler. Sonuç itibariyle Galatasaray'ın 4. şampiyonluğunu elde ettiği bir lig. Tabii alt taraf çok enteresan. Son haftaya kadar düşecek 3. takım belli olmadı. Hatta şöyle söyleyeyim, son bir 10 dakika bile belli değildi.
0: Doğru.
1: Değil mi? Fenerbahçe maçı 3-2 oldu. O ara Antalyaspor kurtarıyordu. Eyüpspor düşüyordu. Ama işte Osterwolde'nin sırtına çarpan top gol olunca Eyüpspor ligde kaldı. Antalyaspor düştü. Bir önceki seneye göre böyle kırdılı dövdülü bir şeyler oldu mu? Öyle bir şey olmadı. O enteresan. Bir şey daha var Ömer, bilmiyorum katılır mısın? Hala Avrupa'ya gidecek takımların iki takım hariç tam netleşmedi.
0: Doğru.
1: Orası da enteresan. O da Cuma günü senin söylediğin gibi. Yani Ziraat Türkiye Kupası finalinden sonra belli olacak. Genel anlamda tabii yine hakemlerin çok ön plana çıktığı maçlar konuştuk. Çok eleştirdik. Gençler Birliği hariç çok hoca değiştiren takımların başarılı olmadığını gördük. Galatasaray'ın dörtlü şampiyonluğundan sonra gelecek yıl planları yapan takımlar acaba 5. şampiyonluğunu engellemek için mi planlar yapmaya başlar? Fenerbahçe yine ikinci oldu. Klasik. Yani 9. kez zannediyorum. Sonuç itibariyle
0: ilk dörtte sadece 3. değişti.
1: Evet.
0: Geçen yıl Samsunspor'du. Bu yıl oraya Trabzonspor girdi. Hı. 4. Beşiktaş, 1-2 Galatasaray, Fenerbahçe.
1: Yani dediğim gibi, yani sonuç itibariyle oyunlar çok kaliteli, oyunlar konusunda çok maç sayamıyorum açıkçası. Beşiktaş'ın derbi kazanmadığı bir sezonu tamamlaması çok enteresan. Fenerbahçe'nin Galatasaray hariç derbi maçı kaybetmeden yine ikinci olması çok enteresan. Yani çok ayrıntı var ama genel anlamda yine Galatasaray'ın şampiyon olduğu ve çok avantajlı bir şekilde tekrar lige başladığı bir sene oldu. Bu vesileyle tekrar Galatasaray camiasını, Okan Hoca'yı, oyuncuları, yönetim kurulunu özellikle çok tebrik ederiz.
0: Peki Zeki abi, sen nasıl çekiyorsun sezonu fotoğrafı?

0: tarafına?
1: Şöyle tabii ki yani hak eden kazandı şampiyonluğu. Bence Galatasaray'ın şampiyonluğu ana sütü gibi helal bir şampiyonluktur. Evet, hakem hataları oldu ama hakemler şampiyonu belirlemedi. Yani buradaki hakem hataları daha çok Eyyam'dan değil, tecrübesizlikten kaynaklanan hatalar oldu. Ama baktığımızda Avrupa'da da her tarafta da hakem hataları oluyor. Bizde biraz daha fazla oluyor. Çünkü dediğimiz gibi tecrübeli hakemlerin yerine genç hakemlerin gelişiyle fazlaca hakem hataları oldu. Ama her takım bu hakem hatalarından nasibini aldı. Ama Galatasaray güçlü kadrosuyla, oynadığı oyunla, başarılı hocası, başarılı yönetimi, bence Avrupa'yı taraftarıyla ve stadıyla birlikte şampiyonluğu hak etti. Şampiyonluğu aldı. Tabii Galatasaray'ı şuradan değerlendirmek lazım. Galatasaray bir lig oynadı. Şampiyonlar Ligi. Şampiyonların olduğu genelde. Bir lig oynadı. 12 maç. Ama bizim ligimizde oynanan her Şampiyonlar Ligi maçı bence bizim ligimizde oynanan 3 maça bedel. Öyle baktığında 36 maç. Zorluk derecesine baktığında yıpranma olarak bir 30 maç en az yıprandı Galatasaray. Ama başarılı oldu. Yani İtalyan devi Juventus'u kupanın dışına itmesi, Liverpool'u iki kere yenmesi bence bir daha görebileceğimiz bir şey değil belki. Bir Türk takımının bir sezonda İngiliz devi Liverpool'u iki kere devirmesi bence tarihi bir başarıdır. Ekonomik olarak Galatasaray'ın rakipleriyle farkı açması büyük tabii ki. Galatasaray adına çok gelecek adına yapılacak transferler adına çok parıltılı. İşte Osimhen transferiyle zaten bütün dengeler bozuldu. 75 milyon euro bir Türk takımı hayal gibi görülen parayı verdi 5 taksitte. Şimdi 100, 120, 130, 150 diyenler var. 100 milyon euroyu gördüğünü, teklif geldiğini söyleyen arkadaşlar var. Yani Galatasaray doğru adımlar yaptı. Ederson'u beklerken Uğurcan Çakır'a 30 milyon euronun üzerinde bonservis verdiler. Atan'la Tutan'a yapılan yatırım Galatasaray'a şampiyonluğu getirdi. Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı getirdi. Diğer taraftan sezonun skandalı da bence Saadettin Saran yönetiminin elindeki 3 golcüyü devre arasında gönderip yerine kariyerinde 10 gol olmayan, 10 gol bile olmayan Sıdık-ı Şerif'i getirmesi ki yani şimdi satın alma, o zorunlu satın alma opsiyonunun kullanılacak olması. Kimine göre 18, kimine göre 20, kimine göre 22 milyon euro bir paraya bağlanacak. Diğer taraftan tabii ki Trabzonspor renk kattı şampiyonluk yarışına. 32. haftaya kadar şampiyon olma ihtimali vardı Trabzonspor'un. Fatih Tekke dar mütevazi kadroyla büyük işler yaptı. Kesin. Sezonun şampiyon hocası evet Okan Buruk ama sezonun teknik direktörü de bence Fatih Tekke. Büyük iş yaptı. Yani şu kadro başka bir teknik direktörün elinde olsaydı. Bak A+ yabancı bir teknik direktör. Türkiye'deki A+ teknik direktörlerden birinin elinde olsaydı Trabzonspor 10. bitirirdi. En iyi ihtimalle sezonu. Müthiş. Bence sezonun en iyi maçı Beşiktaş'ın 3-1'i yakaladığı, ikinci yarıda Trabzonspor'un Zubkov yönetiminde olağanüstü futbol oynayıp maçı 3-3'e getirdiği maç, o ikinci yarıdaki 45 dakika sezonun en iyi 45 dakikasıydı.
2: Ama orada oyuncu atıldı.
1: Oyun diyorum ben. Ha, atıldı mı atıldı. Yani onu 11 ne takımların ne kadar kötü oynadığını biliyorum. Ben oyun olarak diyorum. Yani Trabzonspor Beşiktaş kalesinde 37 pozisyon bulmuş bir devrede. Ceza sahasına girmiş. 13 tane net gol pozisyonu yakalamış. 3-3'e getirmiş skoru. Müthişti o maçın istatistikleri. Ben bu sezonun en can alıcı maçı olarak o maçı görüyorum. 3-3'lük maçı. Diğer taraftan tabii ki Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın sezon biter bitmez hoca arayışı. Şimdi Fenerbahçe en sorunlu takım. Niye? İşte yönetim başkanını arıyor, hocasını arıyor, transferlerini arıyor. Beşiktaş şimdi hocasını transferlerini arayacak. En rahat takım belki Galatasaray tabii ki. Bir de Trabzonspor. Ama oynanan oyuna, gol sayısına baktığımızda gol kısırlığı yaşandı bu sezon diğer sezonlara göre. Az gol atıldı. Ön plana çıkan oyuncular tabii ki oldu. Muçi mesela bence hani Osimhen tamam oyuncular başarılı zaten hep başarılı ama Muçi'nin performansı 15 gol 9 asist yanılmıyorsam tüm cephelerde yani müthiş bir grafik çizdi. Muçi'yi söyleyebilirim. Yine Felipe Augusto'nun ya Trabzonspor'da çıkışı önemli. Fenerbahçe'de son bölümde olmayan

0: Asensio'nun asist kralı olması bence çok değerli. Beşiktaş bu kadar transferler yapmasına rağmen Rafa Silva gibi bir oyuncuyu kaybetmesi, ki Sergen Hoca'nın bence orada oyuncuyla kişisel hırslarının devreye girip oyuncuyu iyi idare edemesinden kaynaklandı bence. Çünkü aidiyet duygusu üst düzey bir oyuncuyken bir anda Sergen Yalçın geldikten sonra oyuncuyu kaybettiler. Şimdi Benfica'da işte son maçta da gol attı biliyorsun.
1: Doğru.
0: Yani Rafa Silva'yı kaybetmesi, Getson'u kaybetmesi. Yani bir sürü yanlış transferler oldu. Giden yanlış oyuncular oldu. Beşiktaş çok yanlış yaptığı için dördüncü oldu. Aslında neydi devre arasında, ne dedik Ocak ayında? Dünyada en çok Ocak ayında para harcayan 5 takımdan biri Beşiktaş dedik. Ama orada da Sergen Yalçın bir oyun oluşturamadı. Genel hatlarıyla baktığında en başarılı takım Galatasaray'dı. Galatasaray şampiyon oldu.
1: Murat abi, sen minik bir panorama yapacak olsan, kaleminden demiyorum, burada stüdyodayız ama dilinden hangi sözler dökülür?
2: Çok da bana bir şey kalmadı ya aslında. Yani tabii şimdi Galatasaray bir kere en iyi yaptığı şey krizleri yönetmek oldu. Yani böyle bayağı ara ara krizler yaşadı ciddi derecede.
1: Şampiyon olup da böyle sezon içi kriz yaşamayan takım da pek hatırlamıyorum.
2: Yani ya, ama bunları iyi yönetmek lazım. Şimdi bunları Okan Buruk gerçekten iyi yönetti. Yani hem yeri geldi saha içiyle ilgili konuştu. Yeri geldi ki bunu 3-4 yıldır yapıyor. Çok başarılı yapıyor. Bir yönetici gibi konuşuyor. İşte bazen federasyonun bir kararını eleştiriyor. Hakemleri eleştiriyor. Disiplin kurulunu eleştiriyor. Bakıldığında ya da gündeme dair önemli konulara parmak basıyor ve oradan iyi bir şey yapıyor. Kendi taraftar kitlesini sıkı tutuyor. Ve yani Galatasaray bu süreç içerisinde hatırlarsanız hep böyle tam konsantrasyon diye paylaşımlar yaptı. İşte hoca yaptı, yönetici, kulüp yaptı. Bu buralardan bu işi iyi yönettikleri için de sonuçta mutlu sona ulaştılar. Yani geçmiş yıllara göre tabii ki bana göre daha zordu. Yani daha stresli yaşadı. Daha çok stres yaşadılar. İşte her iki hem hocam hem Zeki Bey'in dediği gibi şey yaptılar. Yani nasıl diyeyim? Yani en dibe vurdukları anlarda takım performansı olarak iyi sonuçlara gidebilirler ve o iyi sonuçları camiayı şey yaparak birliktelik içerisine sokarak mutlu sona gidebileceklerinin ışığını, umudunu verdiler. Yani bu çok önemliydi. Bir de çok para harcadılar. Yani gerçekten Galatasaray çok büyük bir para harcadı. Yani bakıldığında Türk futbol tarihinin en önemli transferini yaptı. 75 milyon euroya bir oyuncu aldı. Yani bu
1: ama
2: olacak
1: bence karşılığı da geldi. Yani Şampiyonlar şüphesiz. Ligi'nde son 16, ligde şampiyonluk karşılığını aldı.
2: Taraftar karşılığını iyi verdi. Yani her maçta doldurdu. Her maçta destek oldu. İtici bir güç oldu. Tabii Fenerbahçe bu krizleri yönetemedi. Aslında bir noktaya kadar gitti ama işte Fenerbahçe'de şöyle bir şey var. Yani hoca değişti. Her sene hoca değişiyor, her sene bir yönetim değişiyor. Yani her sene derken tabii Ali Bey'in sonrasında da orada da bir sorun yaşanmaya başladı. Seçimler, kongreler derken sürekli orada da aynen Beşiktaş gibi çalkantılı bir süreç oldu. Ama Fenerbahçe gerçekten iyi de Fenerbahçe'de çok para harcadı. Yani müthiş para harcadı. Çok önemli oyuncular aldı, önemli yatırımlar yaptı. Belki orada hocasının, Tedesco'nun işte belli bir süreçteki periyottaki maçlarda özellikle alt sıralardaki takımlara karşı kaybettiği puanlar Fenerbahçe'yi bu yarışın dışında bıraktı. Belki o maçları kazanan bir Fenerbahçe olsaydı bilmiyorum farklı bir tablo olabilir miydi? Bu sefer de şunu diyebiliriz, işte Galatasaray'da puan kaybetmeseydi ama Fenerbahçe'nin puan kaybettiği maçlar, yani Ederson'un o yediği gol ligin kaderini değiştiren anlar oldu gerçekten. Trabzon bu şeyin içerisinde en başarılı takımlardan bir tanesi ama nefesi yetmedi. Yani son şeye kadar geldi. Son periyotta arka arkaya kayıplar yaşadı, mağlubiyet yaşadı, beraberlikler yaşadı. Bu da kadrosunun biraz dar olmasından kaynaklanan bir sonuçtu. Beşiktaş zaten çok da Beşiktaşlıların hep umutla bekliyoruz.

0: beklediği ama her sezon bir hayal kırıklığı yaratan ve bu hayal kırıklığı da bir gelenek, bir alışkanlık haline geldi artık Beşiktaş'ta. Hocanın değişmesi, başkan değişiyor, kongreler oluyor, yani kadro değişiyor, bir sürü oyuncu geliyor, gidiyor. Yani bu Beşiktaş'ın tabii bundan sonraki süreçte nasıl düzeleceğini, nasıl kendine geleceği, yani en bu üç, diğer üç takımın içerisinde en sıkıntılı takım Beşiktaş. Nasıl bu yarışın içerisinde bundan sonraki süreçte olur? Sayın Başkan ne yapar? Yeni bir hoca kimi bulur? Bugün işte Sergen Yalçın istifa etti. Yani Beşiktaş için zor bir, kötü bir sezon oldu. Çok kötü bir sezon oldu Beşiktaş için.
1: Oradan devam edelim istersen abi. Hemen sıcağı sıcağına bugünkü durumu sorayım sana. Beşiktaş'ta artık Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Beşiktaş yeni hocasını aramaya başladı. Sayın Başkan'ın da çok önemli açıklamaları vardı. Yani Sergen Hoca tepkileri göğüsleyemeyeceğini düşündü dedi. Yani biraz da aslında topu Sergen Yalçın'ın üzerine bıraktı. Sergen Yalçın'a veda ederken ve Şenol Güneş'le de çalışmayacağını belirtti. Aslında Beşiktaş taraftarları ayrılığı bekliyordu ama bu cümleler de biraz hani altı çizilecek cümleler özellikle.
0: Ya be, yani Sergen Yalçın'ı bir kere tribünler şey yaptı, getirdi. Yani bakıldığında ben Sayın Adalı'nın çok da böyle isteyerek takım başına getirdiğini düşünmüyorum ama o günlere bakıldığında sıkıntılı bir süreç vardı. Yönetim de tepki görmeye başlamıştı ve araya set olacak bir isim lazımdı. Bu isim de Sergen Yalçın'dı ve bu göreve getirildi. Çünkü daha önce de konuşmalar olmuştu, iletişimler kurulmuştu. İşte kardeşinin sağlığı ve vefatı ile ilgili bir süreç yaşanmıştı. Ya bir sürü orada bir şeyler oldu ve burada yönetim rahatladı. Yani Sergen Yalçın'ı göreve getirerek Adalı yönetimi rahatladı. Dedi ki tamam dedi. Yani ben siz istediniz, ben de Sergen Yalçın'ı getirdim dedi. Ve bu süreç böyle geçti ki bence tribünler çok da kredi verdi. Camia da çok kredi verdi ama işin final kısmında yani hocanın söylemleri, işte özellikle kupa ile ilgili kupayı alacağız söylemi, vaatlerde bulunması, işte kadro, scout ekibi biz
1: bence
0: kurduk.
1: Bardağı dolduran, taşıran cümle, hani evet biz bu transferleri dördüncü olmak için yaptık cümlesiydi. Bence oradan sonra
0: yani ben
1: koptu.
0: Bu ve o şey olduktan sonra aslında ya bugünkü bu konuşmada yani Sayın Adalı şunu duymak istiyordu bence. Ya ben bırakıyorum. Aa vallahi çok iyi olur. Ya bu yani bugün ekranlara çıkıp konuşulan şeyle bence perde arkasındaki kısım böyle değil. Yani bu bir ayrılık bu şekilde olacak. Vallahi yapacak bir şey yok. Zaten kendisi de katlanamayacağını söyledi bu tür protestolara deyip. Ama biraz daha perde arkasına derine gittiğimizde işte orada şey de konuşuluyor. Yani 6-7 tane transferin istenmesi, işte kaleci, stoper, sol bek, sağ bek, santrafor,
2: sol açık,
0: yani bir sürü oyuncunun istenmesi, arkasından kadronundaki sayının düşürülmesi, yani bu gibi durumlar sonucunda bir de tabii bu protestolar bilmem neler, işte hocam şöyle sen seneye de, yani tamam biz bunları yapalım edelim de seneye bu durumlar ne olur, yine böyle olursa bir kırılganlık olur mu filan derken bence yönetimin de başkanın da istediği yanıt alınmış oldu ve bu sayfa kapandı. Yine Beşiktaş kaybetti. Devam etmesi mantıklı mıydı? Pek görünmüyordu çünkü bir başarısızlık vardı ortada. Yani özellikle bu Sayın Başkan'ın getirdiği scout ekibiyle işte Serkan Reçber'in ve Sergen Yalçın'ın yaptıkları ve kurdukları scout ekibinin farklı raporlar ortaya koyması, Sergen Yalçın'ın öbür taraftan gelen oyuncuların raporuna bakmaması, bu tarafı tercih etmesi, başkanın bundan rahatsız olması, böyle garip garip bir işler oldu ve yine bir zaman kaybedildi, yine Beşiktaş kaybetti.
1: Kesinlikle, yani burada şu ana kadar kazanan bir taraf yok. Abdullah Hocam şunu soracağım. Ya çok fazla ilginç açıklama vardı. Hani direkt başkanın işte Şenol Hoca ile çalışmayı düşünmediğini söylemesi, onun dışında Sergen Hoca ile ilgili bence net bir şekilde konuşması, ki bu benim nazarımda hocanın da bence yönetim katında biraz demek ki gözlerden düşmüş olduğunu gösteriyor diye düşünüyorum açıkçası. Onun dışında daha da enteresan gelen başka bir cümle, Serkan Reçber'le de bir konuşacağım. Hoca aylardır çalışıyormuş, raporlarına bakacağım, bakalım ne yazıyor raporlarda dedi. Demek ki

0: Sayın Başkan şu ana kadar o raporlardan bir habermiş. Bu da
1: çok enteresan değil mi?
0: Çok çok acayip. Yani ben okurken çok şaşırdım açıkçası. Ne dersin hocam bu ya, cümlelere?
2: Ömer, aslında ayrılık Konyaspor maçından sonra ne olmuştu? Sergen Hoca özellikle o tepki kendisine su şişesi atıldıktan sonra bırakmıştı. İşte sonra araya girenler oldu, yöneticiler oldu. İşte iki maçımız kaldı. Bunu devam edelim mi? Sergen Hoca devam etti. Sergen Hoca'nın antrenörlüğü açısından çok büyük bir risk. Neden risk? Aynı Galatasaray'da herhangi bir başarısızlıkta nasıl Fatih Hoca çağrılıyorsa, değil mi? Her şeyde Fatih Hoca birinci sırada. Aynı şekilde Sergen Hoca devam etseydi ve başarılı olsaydı, ondan sonra bıraksaydı, her başarısız sonuçtan sonra taraftarlar Sergen Hoca'yı çağıracak. Bu bir risk Sergen Hoca'nın bırakması. Biraz motivasyonunu kaybettiğini gördüm televizyonda. Özellikle kupayı kaybettikten sonra. Senin de söylediğin gibi verdiği demeçler. Enteresan demeçler verdi. Hiç Sergen Hoca'dan görmediğimiz, beklemediğimiz, belki de bilerek, onu da söyleyeyim.
3: Tabii, olabilir.
2: Yani yoksa Sergen Hoca'nın ruh hali iyidir yani. Herhalde ruh halinde bir şey olacağı yok. En son Rize maçının dan sonra verdiği iki demeci, oyuncular ilk yarıda tatildeydi, ikinci yarı getirdik oynadılar falan. Yani Sergen Hoca'nın ipleri kopardığının çok net bence göstergesiydi. Ama bir şey daha söyleyeyim, burada yönetim kendini de kurtardı. Yani Sergen Hoca devam etseydi, sezon başı işte 3. 4. 5. hafta bu ayrılık olsaydı, o zaman yönetim de gitmesi gerekiyordu.
0: Murat abinin dediği de şu anlamda çok ilginç bir noktaya çıkıyor hocam. Sergen Yalçın göreve getirdi yönetim. Yönetim rahatladı. Şimdi Sergen Yalçın yönetim tarafından gönderildi. Yönetim yine rahatladı.
2: Ya Ömer, aslında daha konuşulacak enteresan konular var. Ben seni oyuncu bulmak için görevlendirmişim Sergen Yalçın olarak. Sen Avrupa'da transferlere gidiyorsun, oyuncu bakıyorsun. Oynanacak oyuna, yapıya uygun, Beşiktaş'ın ekonomik durumuna uygun. Öbür taraftan birisi daha var orada, o da bakıyor. Ya burada bir tuhaflık yok mu?
0: Çift başlılık var zaten.
2: Yani ve yani, başkan, siz orada olduğunuz zaman bile diğer kişinin görevine son vermiyor. Bugün gelinen noktada başkanın açıklaması var. Biz Serkan'ı dinleyeceğiz diyor. Serkan Reçberi diyor. Graf var orada. Hocanın seçimini de onun yapacağı söyleniyor.
3: Evet.
2: Ya böyle tuhaf ilişkiler. Sergen Hoca bunları bilmiyor mu?
0: Ama ben biraz bunlardan ironik buldum hocam o cümleyi. Yani şöyle, bana da bir raporlasın bakalım diyor. Yani sanki daha önce o raporları istemiş başkan. Yani anladığımı söyleyeyim ben. Sanki Sergen Hoca arada demiş ya hocam, hani biz bunu ekip içerisinde değerlendiriyoruz, sen bana bırak demiş. Benim anladığım kadarıyla sanki başkanın dönemden biraz rahatsız olduğunu göstermek için şimdi bana da bir raporlasın bakalım şeklinde ifade etti. Ben öyle düşünüyorum.
2: Olabilir, o da olabilir ama ben
4: çok şey yapmıyorum.
2: Ben yani Sergen Hoca'nın artık büyük takım çalıştırma şansının kaybolduğunu düşünüyorum.
0: Kolay değil, evet.
2: Yani Beşiktaş'a bir daha kötü bir durumda Sergen Hoca'yı getiren taraftar bağırır mı Sergen sahaya diye? Bence zor. Evet. Fenerbahçe alır mı? Okan Hoca bu kadar başarılıyken alır mı? Trabzon büyük ihtimalle bir
4: hocam,
2: aksine.
4: Okan Hoca'ya neler söylüyorlar?
2: Ya, ama ortada bir başarı var. Burada bir başarısızlık var.
1: Yani buna rağmen dedim ya, bu krizleri yöneten bir hoca olarak yine bir hedefe ulaşıyor.
2: Ya bir de şöyle
4: burada,
2: bir
4: ben şunu söyleyeyim. Aslında burada Sergen Hoca'nın da haklı tarafları var. Geçenlerde bir şey okudum. Tabii teyide muhtaç bir bilgi sosyal medyada. Graf diyor ki Almanya'dan, Sergen Hoca'nın istediği oyuncuları alma başkan. Böyle de bir şey var. Tabii bunu soramıyoruz. Başkana sorsan yalan diyecek. Sergen Hoca'ya sorsan, Graf'a sorsan. Ama okudum yani böyle bir şeyi. Ocak ayından beri o kriz. Evet, transferler yapıldı ama bu Sergen Hoca'nın istediği oyuncular mı alındı? Graf'ın istediği oyuncular mı alındı? Bence başkanın da hatası var. Yani Sergen Hoca, evet, motivasyonu kötü, başarısız oldu. Sağ kenarında duruşu, heyecanı hiç yoktu ama içten içe bence mutsuzdu. Yani başkan şunu yapabilirdi. Sergen Hoca'ya saygısı, yani güveni olsaydı, Graf'a diyebilirdi ki ya biz Senle

0: yollarımızı ayıralım. İşte Serkan Reşber'i defalarca söylemedi mi basın toplantılarında? Murat da duymuştur, görmüştür. Belki orada da bulunmuştur o ortamda. Şunu söyledi. Sergen Hoca ile Serkan Reşber titiz bir şekilde aylardır evet, çalışıyorlar. Doğru. Kafa kafaya evet. verdiler.
1: Dedi, İsteği doğru. bekliyorum.
0: Tabii dedi. Aynen. Hepsini söyledi. Şimdi bugün de böyle söylüyorsun. Ya başkan çelişiyorsun kendi içinde o zaman. Yani tamam başarısızlığın faturasını Sergen Hoca'ya yık ama sen Rafa Silva'yı gönderdin. Getson'u niye sattın 10 milyon euroya? Şimdi 40 alamazsın Getson'u.
2: Ama Sergen
0: yani
2: Hoca'nın da...
0: Başkanın da hataları var. Yani bu transferler, yaptığı transferlerde de hataları var. Bak, yani şu anda bu kadar oyuncuyu devre arasında kim Sergen Hoca mı istedi? Ya da Graf'ın istediği oyuncular mıydı? Şimdi bu, gelen hoca yabancı olacak büyük ihtimalle. Bu oyuncuların %50'sini istemeyecek. Transfer bütçesi isteyecek. Yani işi nerelere getirdiler? Yani başkanın da bence hataları var. Sergen Hoca'nın da hataları var. Bence Serkan Reçber işini düzgün yapan, gerçekten işini tanıdığım için biliyorum. Hepsinden fazla Sergen Hoca'dan da, başkandan da, o kulüpteki bütün çalışanlardan daha iyi senin gibi Avrupa futbolu bilgisi var. Yani onu söyleyeyim. Belki haftada 40 tane maç izliyordur. Ya işini iyi yapan bir insan mutlaka. Ama sen orada Graf'a inanıyorsan, onun dediği öncelik oluyorsa o zaman Serkan Reçber'e de yazık. Ya Serkan Reçber gayret gösteriyor, işini profesyonelce yapıyor. Şimdi gidip de bir bakayım bakalım listede kimler var dersen, sonra da Serkan Reçber'e seninle yollarımızı ayırıyoruz dersen, o da olmaz. O da şık sorun, olmaz yani.
3: Sorun nerede başlıyor
0: yani,
3: biliyor musunuz?
0: Her tarafta sıkıntı var ya Beşiktaş'ta.
3: Sorun şurada başlıyor. Serkan Reşber taraftarı doğru bir şekilde anlatılıp da göreve getirilse.
0: Yedek kulübesinde adam.
3: İşte şimdi taraftar izlerken diyor ki bu adam neden yedek kulübesinde? Ya da ne bileyim Serkan Reşber'e karşı olanlar ya da Sergen Yalçın'a karşı olanlar. Hani görev bölümü de tam tanımlanmadığı için bence bunun üzerinden gidiyorlar.
0: Ya transfer.
3: Söylüyorum. Serkan Reşber'le ilgili bir durum değil bu. Sayın Başkan. Yanında bir basın toplantısıyla birlikte Serkan Reşber bizim
2: görev
3: işte,
2: tanımı yapmadı.
3: Şudur şudur deseydi bence
0: idari,
3: taraftar bunu daha iyi anlatabilirdi.
0: Ya idari koordinatör gibi ama Sergen Hoca getirdi onu biliyorsun. Çok güveniyorum dedi ben. Serkan Reşber'e çok güveniyorum. Kader birliği yaptılar. Onu yedek kulübesine aldı. Yedek kulübesinde. Bence de aslında birebir Serkan Reşber'in istediği oyuncular alınsaydı bu kadar maliyetli oyuncular olmazdı bunlar. Kim yaptı? Bu oyuncuları kim aldı? Tabii ki onu bilemiyorsun. Yani Mourinho şansı kim? Bence en başarılı transferleri Mourinho. Doğru. Fırsat transferi olarak yaptılar. Çok da iyi bir oyuncu. Akbatu'ya mesela 18 milyon euro niye verdin? Yani çok çok böyle olağanüstü bir stoper mi? Değil. Skriniar gibi mi? Değil.
3: Defalarca bu soruyu sorduk burada ama
0: Batagov gibi mi? Değil.
3: Yani.
0: Savic gibi mi? Değil. Yani o tarz bir stoper değil. Sonuçta parayı niye verdiniz o zaman? Şimdi ne olacak? Kim olacak? Şimdi daha yani bugünden itibaren arayacaklar. Yerli düşünmüyorlar. Bence yerli olsa ne bileyim.
4: Şöyle bir adayları daha, söyleyeyim abi
0: evet,
4: istersen.
0: Çok var.
4: Çok var da
3: yani basında dillendirilen evet. adaylar bunlar.
1: Yönetimden gelen adaylar ya.
4: Anş Postekoğlu.
1: Hayır, onların, evet. Gerçekten onların şey yaptığı adaylar.
0: O zaman vardır. Başlamışlar aramaya.
1: Tabii.
4: Anş Postekoğlu, Bruno Genesio, Razvan Lucescu, Oliver Glasner, Marco Rose, Ruben Amorim ve İlhan Palut. Tabii başka isimler
0: ya şu ama. Razvan Lucescu bir gelse de görsek ya.
4: Böyle.
0: Rahmetli büyük hocaydı ama oğlu da iyi. Yunanistan'da şampiyonluğu var, kupaları var.
1: Zeki abi 4 milyon euro şeyi varmış onun.
0: Vardır.
1: Tazminatı çıkış evet. maddesi.
0: Top Müller olur mu? Çünkü şey Graf
1: Ocak'ta ayrılmış.
0: Alman ekolü olsun evet. diyormuş. Şenol Güneş için başkan bunu söylemene
1: kapattı
0: gerek
1: kapıyı,
0: yok.
1: Evet.
0: Kapattı
1: çok
0: ama
1: enteresan.
0: Bence çok şık olmadı. Niye? Soru sorulabilir. Gazetecinin en doğal hakkıdır ama onunla çalışmayı düşünmüyorum yerine. Daha ustalıkla geçiştirebilirdiniz. Beşiktaş taraftarının çok sevdiği, iki kez şampiyon yapmış, yenilgisiz Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmış, çok başarılı bir teknik direktör için.
1: Orada
0: hani
1: çalışmak
0: keşke.
1: İstemediğini net bir şekilde bir an önce
0: yani
1: açıklama gereği duydu. Ben de bu görüntüler varsa arkadaşlar getirebilir. Ben orada başkan konuşurken şunu hissettim. Rahatlamış adam. Yani Sergen Yalçın'da bu şekilde bir güzel bir ayrılık şey olması böyle. Güzel mi diyeyim artık nasıl diyeyim. Başkan da rahatlamış yani. Çünkü
0: tepkilerden de kurtuldu.
1: Hem tepkilerden hem de ya gerçekten hocanın da bazı açıklamaları yönetimi çok ezici açıklamalar yaptı. Evet. Yani sürekli sistemi eleştirdi, işte scout ekibini eleştirdi, şunu almamışlar dedi, bunu almamış. En son söylediği bir cümle var, aklıma gelmedi, bulamadım. Ben yetkili burada yetkili bilmem neyim ama bir
2: yetkili şey. Sorumlu.
1: Yani ha, yani
3: yetkilisi
1: böyle
3: yetkilisi olduğum bir
2: sorumlusu
3: mevkinin sorumlusu
2: değilim. Yetkilisi olmadığım bir şeyin sorumlusuyum.
3: Biz bile söyleyeyim.
1: Yani ha, yani böyle
3: dört kişiden netice çıkadı.
1: Tuhaf bir şey, cümle falan. Yani bunların hepsi yönetime, başkana giderdi aslında. Yani orada bir hep yüklendi yani onlara. Şey yaptı. Hocamın dediği gibi yani Konya maçından sonra bu şey bitmişti ki bir de yani ben mesela hangi Beşiktaş ile konuşsam yani hoca önce desteklenen şimdi hiçbir desteklemiyor kardeşim.
3: Yetkilisi yok olduğum ama sorumlusu olmadığım bir işin bedelini ödüyorum evet demiş.
0: Bu arada İlhan Palut'un en büyük hayali Beşiktaş'a teknik direktör olmak. Kupayı evet alırsa belki o yol açılır çünkü Beşiktaş'a teknik direktör olmak istiyor yıllardır. Öyle bir hayali var. Yani dört büyüklerin içinde en çok Beşiktaş'a teknik direktör olmak istediğini daha önce duymuştum. Hak ediyor mu? Göreceğiz yani kupa
2: şimdi
0: finalinden sonra.
2: Sergen ama biraz Sergen Hoca biraz kenarda motivasyonunu kaybetmişti.
0: Normal ya. Çok
2: yani gelişmeyen bir oyun. Değil mi?
0: Bence gönülsüz geldi. Bence gönülsüz geldiği için de biraz.
2: Ya bir de şunu gördü bence. Ya Galatasaray'ın bir kadrosu var. Fenerbahçe ikinci oldu ama ciddi bir kadrosu var. Biz buna ekleme yapacağız. Bir daha bunlarla ne zaman hangi duruma geliriz de yarışırız da bence gördü. Şampiyon olduğu sene böyle değildi. Hatırlıyor musun? Şampiyon olduğu sene kadroların ekonomik olarak oyuncu kalitesi olarak birbirinden çok uzak değildi.
0: Tabii
2: ama
0: aynen,
2: şimdi,
0: aynen. Daha savaşçı kadrosu
2: şimdi Galatasaray'ın
0: vardı,
2: net bir kadrosu var. Fenerbahçe'nin bence kötü olmayan bir kadrosu var ama o organizasyonu eksik. Bence Sergen Hoca bunları da gördü. Biraz da neticeler desteklenmeyince bir de Sergen Hoca'nın tercihleri bence taraftar nezdinde şey görmedi, itibar görmedi. Mesela Cengiz evet dedi ki ben bunu dedi adam ederim dedi. Gelinen noktada ama yani bunu yapamadı. Bunlar hep taraftar nezdinde soru işareti.
0: Bence Rafa Silva da çok puan kaybetti.
2: Bir de mesela sevgili müdürüm bir de bak tabii, Serni konusunda da Sergen Hoca kullanmadı. O mesela Amir Murillo için de söyleyebiliriz. Ömer geldiği zamanki performansına bir bakalım. Bir de son haftalardakine bakalım. Tabii. Geldiği zaman uçuyordu, resmen sağ açık gibi oynuyordu. Gol atıyordu. Son dönemlerde hata katılmıyor. Pas destek yapıyor, kalıyor.
3: Hocam Calon'un yaptığı paylaşımı gördünüz mü?
2: Calon'un evet.
3: Yani şimdi şükür paylaşımı yapmış. Hani kısaca öyle anlatayım. Daha Agbo ilk imza attığı an ben şunu söyledim. Ve Alanyaspor maçına 11'de başlayınca. Calo bu arada hatırlatalım, o dönem çok iyi oynuyordu. Evet. Ve üst üste 3-4 maçları da 11 çıkıyordu. Daha dedim uçaktan inmiş stoperi. Evet. İlk 11'de başlatırsanız hali hazırda olan Calo'yu da kaybedersiniz. Zaten Calo ile Sergen Hoca da artık söyleyebiliriz bir beis yok. Samsunspor maçından önce soyunma odasında bir tartışma da yaşıyorlar.
1: Zaten yani bayağı, da ayrılmayı hani, istiyordu. Bu gelişme üzerine bilmiyorum ne olur.
3: Calo belki de kalır belli olmaz ama Sergen Hoca devam etseydi ayrılacak.
1: Acayip bir paylaşım canım. Kendi bir gol sevincinin paylaşımını koyup şükür diyor. İyi ki gitti diyor yani. Daha ne diyecek?
2: Ya işte ama yani Sergen Hoca'nın gidişi bence Beşiktaş'ta yine büyük sorunlar doğuracak. Yine bir seçim. Muhtemelen senin dediğin gibi Graf'ın seçimi olacak, yabancı olacak. Alman'a yakınlar dediğine %100 katılıyorum evet ama yine bir süreç. Beşiktaş yine sezonu erken açıyor. Evet. Geçen seneye çok benziyor. Biliyorsun geçen sene ilk hafta gitti hoca.
3: Hocam geçen sene de bir önceki seneye çok benziyor.
2: Diyor. Yani Beşiktaş'ın o sene de ona benzi. Evet,
3: son yılları benzer geçiriyor.
2: Yani olması. Belki Sergen Hoca tırnak içerisinde bırakmasaydı, devam etseydi bir şeyleri bence bahane olmaz etti. Yani çok motivasyonunu kaybetti. Şu bahanesi oldu ya taraftarlardan yine tepki gelirse beni buraya getiren taraftarlar ben bu tepki karşısında dayanamam gibi. Bence biraz daha şey yapmalıydı, mücadele etmeliydi yani kendi kariyeri açısından da. Çünkü şimdi bir daha buraları yakalayabilmesi için bir daha başarı yapması lazım bir Anadolu takımında.
0: Bence istemedi hocam.
2: Ya bence
0: yani
2: de istemedi.
0: Gayret göstermedi. Yani kenardaki duruşundan belli gayret göstermedi.
2: Evet yani.
0: O yüzden de çekildi kenara. Hem Beşiktaş'a zarar vermedi hem de kariyeri iyice bitmesin diye. Daha yani fazla zarar görmemek için doğru olanı yaptı.
2: Sergen Hoca biliyorsun hep rakamlar konuşuluyor ya Ömer evet sosyal medyada. Evet. Sergen Hoca çalışmadı, hiçbir dönemin parasını hiçbir takımdan almadı ki.
0: Zaten Mayıs, Salı, Haziran'a almayacak. Yani. Şöyle söyle,
2: zaten birlik gittiği her takımda mümkünse bir atalım.

0: Evet. Burada 3 attı bir tek. Doğru. O da Beşiktaşlı olduğu için.
1: Daha kötü olmaz ama Beşiktaş. Beşiktaş'ın kötü kadrosu yok ki. Ya iyi bir hoca bulurlarsa gerçekten Almanya'da, ne bileyim yani Türkiye'de mi olur? Büyük bir ihtimalle yabancı olacak.
2: Yani 5 senedir aynı şeyleri konuşuyoruz Beşiktaş.
1: Çok hoca değiştiriyorlar.
2: Yani
1: sürekli hoca
2: gram ilerleme yok. Ya hoca gidiyor ya yönetim gidiyor ya ikisi beraber gidiyorlar.
1: Hiçbiri çözüm olmadı.
2: Yani ama harcanan, işte siz de
1: çok
2: söylediniz.
1: Çok büyük para harcadılar.
2: 55 milyon euro var 5 tane oyuncuya. Sadece Akbodu'nun 18 milyon küsur.
3: Hocam bu işi bir an önce halletmek lazım yani. Çok uzayacak bir iş değil bu.
1: Aynen.
2: Ya ama halletmek için de acele yapacaksın. Etmemek lazım. Doğru karar vermek lazım. Yani
3: herhalde planlamışlardır.
1: Onlar planlıyorlardır ya. Yani bunu... ya. Graf.
2: Yani. Ben çok planlı.
3: Graf 500 bin euro alıyormuş yılda.
2: He?
3: 500 bin euro alıyormuş Graf.
2: Yılda.
3: Evet.
1: Normal ama 500 bin euro.
2: Nasıl
1: sportif
2: normal?
1: Direktör gözünü gibi adamın makamı var sonuçta. Bir...
2: Ha, yılda 500
1: yılda bin euro. 500 normal ha,
2: yani 40 bin euro falan. Ya yani. O zaman normal. 12'ye bölersen.
1: Çok da değil yani. Daha fazla.
4: Yani bence Beşiktaş biraz Trabzonspor'un sabrettiği şekilde sabretmeli diye düşünüyorum. Çünkü
3: ama sabrediyor kaç yıldır. Evet.
4: Hayır şöyle Murat abi, şimdi Trabzonspor bir sezonda ne olursa olsun 20 tane transfer yapmadı. Beşiktaş bu yıl 19 transfer yaptı. İşte evet. Trabzonspor Batagov'u buldu. Ne bileyim Zubkov'u buldu. Sonraki sezon işte
2: Olay'ı ekledi.
4: Ondan önce Folcarelli Batagov'la birlikte eklenmişti. Yani Beşiktaş'ın da biraz Uşari bence bu ekledi. Yoldan gitmesi evet. lazım. Kısa yolu Beşiktaş denedikçe o kısa yollar ondan sonra ama, herhangi bir sokağa ya da yola çıkmıyor.
1: Ama şimdi
4: yani.
1: Başkan burada ama beklentileri yükseltiyor. Biz şampiyon olacağız diye sezon başı esti gürledi. İddialı konuştu. Charlotte alacağız. Yok görüştük. Şudur budur bir sürü şeyler söyledi. Ya beklentiyi yükseltirsen taraftar
3: da Talisca'yı da alıyorlardı.
1: Evet. Aynen. Talisca'yı da alıyorlardı. Kerem Aktürkoğlu'nun hatta görüştük dedi. Gelmiyor Türkiye'ye dedi biliyorsun başkan.
4: Doğru doğru.
1: Sonra Fenerbahçe aldı. Yani beklentiyi başkan yükseltti. Sergen Hoca da baktı ki bu kadrodan ya şampiyonluk çıkmaz. Ya orada da sıkıntı olmuştur. Başkan sürekli şampiyon olacağız diyorsun ama ortadaki malzeme belli. Yani taraftar da haklı olarak başarı istiyor. Ama en önemlisi hani Murat da zaman zaman hep söyledi. Sen aylardır Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olacağım dedin. Yarı final, final görmeden elendin. Yani bari oraya orada finale çıksaydı Sergen Hoca belki kupayı alsaydı belki devam edecekti ama ligi bırakıp da
4: Zeki abi
1: kupa garantiymiş gibi sürekli kupayı alacağız biz dedi.
4: Kupayı almamasıyla da ben hocanın hani görevi bıraktığını düşünmüyorum. Yani almayabilir hoca kupayı. Hani bence tarihi bir başarısızlık değil bana göre. Evet. Olabilir yani.
1: Yani herhalde yani sonuçta kupada finale çıksaydı tabii. Yine o
4: ama o Konyaspor maçından sonra açıklamalar.
1: Tabii canım bizim için lig bitti dedi.
4: Ya bence o açıklamalardan dolayı hocanın taraftarla ya da camiayla ilgili bağı koptu.
2: Bir de oyunun sezon gelişmemesiyle ilgili. Oyuncu tercihleriyle, evet. Yanlış oyuncu tercihleri, bazı oyuncular da hocanın çok ısrar etmesinden dolayı. Ya mesela Cengiz Kiralık Serni oturuyordu. Hı. Serni senin oyuncun. Kullanmıyordun.
3: Küstürdü adamı ya.
2: Yani dediğin gibi Jalo'yu oynarken kesti. Yani aslında
3: Rafa Silva'yı bir şekilde ayrıldı.
2: Bir türlü tabir yerindeyse ya, paket ettiler yani.
4: Serni sürekli yerini değiştirdi. Evet. Bir Cengiz ısrarı.
1: Olamayacağı diyelim. İşin orada Rafa Silva için başkanla basın toplantı düzenlemeleri doğru değildi. Yani Rafa Silva'dan bahsediyorsun. Taraftarın, tribünlerin sevgilisi. Ya orada krizi idare edip Sergen Hoca'ya idare et bunu diyecekti başkan. Aksine oyuncuyu değersizleştirdiler. Değersizleştirdiler. Aylarca parasını aldı oyuncu. Şimdi oynuyor işte Benfica'da.
4: Yalnız Zeki abi bence Beşiktaş camiasının yani yeni teknik adam kim olur bilmiyorum ama geç kalmış bir özü var. Onu da bence Beşiktaş camiasının iade itibar diyeyim hadi özür demeyeyim de daha ne doğru o? Bir ifade olacak. Necip Uysal'a vermesi lazım.
1: Doğru.
2: Ha, tabii.
4: Yani
2: doğru.
4: Yeni teknik adam kim olur aynen. Bilmiyorum. %100. Ne olur bilmiyorum. Aynen. Beşiktaş'ın Necip Uysal'a yeni sezonun başında
3: bak,
4: olabilir
3: bu. İyi hatırlattın
4: bu.
3: Onu. Bir doğru. De o krizi, sezon, tabii. Krizi de onda hoca çıkarttı. Evet.
4: Ya Necip şu anda kadro
3: demeyeyim de kararı aldı tabii. Yani.
4: Belki futbolu bırakamıyor. Yani şundan o da istiyor ki muhtemelen hani ben konuşmadım Necip'le tanımıyorum da ama muhtemelen
1: her
4: istiyordur.
1: Her teknik adam gelen hepsi oynattı biliyorsun.
4: Bir oynayayım öyle bırakayım istiyordur yani.
3: Beşiktaş'ta şu an bugün itibariyle bütün taşlar bir daha yerinden oynamıştır. Gitmek isteyen oyuncular belki artık kalmak istiyorlardır. Çünkü hocanın da yani takım içinden de hocaya karşı hocanın işte bu adaletsiz seçimlerinden dolayı mutsuz olan

0: Baya bir oyuncu topluluğu da varmış. Evet. Yani idmanlarla da ilgili. Yani
1: bunu yönetim kadar kurulu da biliyor
0: iyi,
1: yalnız.
0: İyi, evet, iyi çalışmadıklarına dair. Yani çok şey, Ümraniye'nin de böyle hani Samandıra hep konuşuyoruz ya, yani orada bir türlü bazı şeyler, taşlar yerine oturmuyormuş diye. Ümraniye'de de bu oturmayan taşlar ve sıkıntılar varmış. Yani bir karardır. Beşiktaş'a hayırlı olsun. Yani bundan sonra nasıl bir yol tercih ederler? Yani bu transfer, nasıl bir transfer politikası yürütürler? Bu kadar borç varken, kaynak sorunu varken, yani ya da eldeki kadroya birkaç takviye mi yapacaklar yeni hocayla? Bekleyip görmek lazım.
1: Hiçbir takım ama satmadan alamaz.
2: Tabii. Evet. Kolay değil.
1: Dört büyükler için konuşuyorum. Evet. Satmadan alamaz.
3: Evet. Kolay değil. Trabzon'da o yüzden oyuncu teklifleri değerlendirip
1: alamazdır.
3: Evet.
2: Çerni dışında bir veda mesajı ben görmedim en azından.
3: Çerni'ye de yazık ederler. Yani.
2: Olaytan hani veda mesajı yapmış ama mesela hocanın aylarca transfer için uğraştığı, gözünü kırpmadan bence Calo'yu harcadığı ve ilk 11'e koyduğu Emmanuel Agbadu'dan bir adet bir mesaj bile gelmemiş.
0: Cengiz'den de gelmesi lazımdı.
2: Evet. Cengiz'den de bakmak bilmiyorum lazım. Belki gelmişti.
3: Olaytan'ı da kullanamadı ki. Yani performansı çok düştü. Kenarda oynattı.
1: Yanlış yerde kullandı.
3: Kenarda oynattı. Sol kanadın yoksa Cengiz'den alacaktın
0: yok.
3: Abi.
0: Yok değil mi?
2: Cengiz'den de mesaj yok.
3: Ya Cengiz zaten Cengiz'e alması doğru değildi. Yani ne gereksizdi yani alması, ki çok da şans verdi ona. Çok şans verdi.
1: En çok ona verdi ya.
0: Evet. Ersin'e de verdi.
3: Tabii.
0: Mert'i yolladı ya.
1: Gökhan'a da verdi.
0: Milli takım kayıcısını yolladı takımda.
2: Ersin yine de iyi. Evet.
0: Hayır verdi de. Evet. Sonuçta milli takım kayıcısını da yolladılar tabii. Yani. Şimdi aynen, öyle baktığın zaman.
1: Belki onu kulüp da değerlendireceğiz. Yani.
2: Ersin'i.
1: Milli takımı değerlendirmeyeceğiz.
2: Değerlendireceğiz. Yani varsa Beşiktaş'la ilgili eklemek istediğiniz tamamlayalım. Milli takıma geçelim.
1: Tamam.
0: Beşiktaş'ta çok bu saatten sonra hep İşte transfer dönemiydi, oydu, buydu, bunlar söyleniyordu. Ama bu kadar çok hoca değişikliği, başarısızlık. Yani bir kadrosu var. Bu kadroya dönüşler de olacak kiralıklardan. Yani birkaç takviye de yapıp bence aynen Trabzonspor'un mantığıyla hareket etmesi lazım. Yani yoksa yani olmuyor işte yani. Biraz sabretmek lazım.
3: Yapılanmaya gidecek. Omurgayı kuracak ama hoca gelince şimdi transfer isteyecek. Yabancı hoca özellikle. Yerli hocayı anlatırsın. Bu takımı hani çekip çevir, bir oyun oluştur, bir kadro kur. En azından 6-7 oyuncu sürekli oynasın ama yabancı hoca gelince diyecek ki ben 30-40 milyon euro bütçe isterim. Belki daha fazla. Nasıl olacak? Bir oyuncu göndereceksin. Yani çok zor Beşiktaş'ın işi.
2: Evet, kolay değil. Peki milli takıma geçelim. Milli takımda artık Dünya Kupası mesaisi başladı diyebiliriz. Lig de tamamlandı. Geniş kadro açıklandı. Öncelikle ayın 1'inde 1 Haziran'da Kuzey Makedonya ile İstanbul'da Ülker Stadyumu'nda, daha doğrusu Çobani Stadyumu'nda Kadıköy'de. Sonrasında da ayın 6'sında Miami'de Venezuela ile Amerika Birleşik Devletleri'nde hazırlık maçına çıkacak milli takımımız. İki maçta ATV ekranlarından yayınlanacak. Onu da söylemiş olalım. Futbol severler ATV ekranlarından milli takımı izleyebilecekler. Şimdi milli takımın geniş kadrosu açıklandı. Abdullah Hocam sizinle başlayalım. Hani kadro geniş zaten adı üzerinde. Bayağı bir isim var. Sizi şaşırtan bir isim ya da isimler var mı? Onu sorarak başlayayım.
1: Ya tabii
2: şu anda ekrana da geliyor.
1: Şimdi böyle kadro açıklanınca ilk soru şu oluyor. Şu olmasaydı da bu olsaydı. İlk soru bu. Yani bir klasiktir bu zaten yıllardır. Herkesin beğendiği oyuncular var, beğenmediği oyuncular var.
2: Eğer şimdi, yanlış görmüyorsam son iki yılda çağırdığı isimlerden hariç başka bir isim çağırmamış Montella.
1: Yani öyle de diyebiliriz açıkçası. Bir tek Ersin'i herhalde son dönemde Ersin hiç kullanmıyordu milli takımda.
2: Ama sanki son iki yılda belki bir kere çağrıldı diye hatırlıyorum, olabilir.
1: Ya sonuçta hocanın söylediklerine bir itirazımız yok, tercihidir. Zaten senin de söylediğin gibi bu geniş kadro, bu muhtemelen zaten ülke olarak daha milli takım havasına girmedik. Orayı da belirteyim ayrıyetten. Yavaş yavaş da buna girmemiz lazım.
2: Biz niye hocam geç açılıyoruz ya bu konuda?
1: İşte şimdi lig bitti. Yani. Şimdi bir yapacağız. Fenerbahçe'nin kongresi var. Ondan sonra
2: teknik adam seçimi var.
1: Teknik adam seçimi. Ondan sonra
2: transfer diyelim.
1: O yok artık yani bir herhalde kaçında 14'ünde mi oynuyoruz ilk maçı?
2: İlk maçı
3: 11'inde başlıyor.
1: 11'inde yani artık 11'inde bir yavaş başlıyor. Yavaş Bu çocuklar büyük iş başardı, bunlara yardımcı olmak lazım.
2: Maçı 14'ünde ama orada 13'ünde oynuyoruz.
1: Onun için şimdi tabii ben de onun üzerinden gideyim. Ben alınan oyuncularla ilgili bu alındı şu alındıya kesinlikle girmeyeyim de kim eklenebilir diye.
3: Ben Adil Demirbağ'ın sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum. Konya Spor'dan oyuncu yok. Finale çıktı Ziraat Türkiye Kupası'nda ve neyini övdük? Savunmasını. Adil'i alması lazım. Mesela Çaykur Rizespor'dan Mithat Pala. Ki hem Galatasaray istiyor hem Trabzonspor istiyor. Şöyle çok iyi performans
1: gösterdik. Aslında oyuncu. Oynamayan oyuncu sayısı da çok. Hocanın
3: geniş kadroya en azından alabilirlerdi bu oyuncuları.
1: Şöyle Ömer, ya tabii ben Zeki Müdür'ü anlıyorum ama ona da bir cevabım olsun. Şöyle bir şey oluyor. Milli takımda bir havuzu oluşturduğunuz zaman onu koruyup devam etmeniz istikrar anlamında doğru. Ama yeni oyunculara da mümkün olduğu kadar destek vermek de lazım.
3: Tabii,
1: performans sergileyenler ama ödüldür. Ben o, yani bu kategori, milli takım kategorilerinin hepsinde çalıştığım için sistemin nasıl işlediğini biliyorum.
2: Bu hocam zaten bu turnuva için bence de Montelle hep hani konuşuyoruz bunu evet. Zaten. Bildiği kadroyu çağırıyor ama belki turnuvadan sonra Uluslar Ligi için bu değişiklikler mutlaka
1: %100
2: olacak.
1: %100 yapacak. Daha, mesela ya, Almanya'da oynayan hani oyuncular var. Ya mesela örnek kaleciler 5 tane kaleci çağırmış. Biz bir kere giderken 20+3 gideceğiz değil mi?
2: 26 kişi.
1: 26 mı? 23+3
2: evet.
1: Mü?
2: Evet, evet.
1: Ya, o kadar yüksek evet. Gidiyoruz. Mesela örnek yani kaleciler ilk gözüme çarptığı için ne eklenebilirdi form grafiği olarak söyleyeyim. Mesela ben çalıştığım için de söyleyebilirim. Mesela Samsun Spor kalecisi var Okan diye. Son haftalarda ciddi de iyi oynuyor. Evet. Mesela o da düşünülebilirdi.
0: Hocam peki Mert'in bu kadar tamam milli takım kalecisi de yani çok başarısız.
1: Ya işte ben sizi çok iyi anlıyorum da yani.
0: Oradaki, hayır, hocanın kafasında tam bir aile işte, ortamı buraya kadar beraber geldik. Bundan sonra da beraber olmalıyız düşüncesin bu. O zaman bu şöyle, diğer formda olanlara haksızlık değil mi bu?
1: Ya tabii ki milli takım kimsenin yeri değil. Ulusun yeri sonuçta. Ama hoca da şöyle düşünüyor. Mesela Uğurcan arkası muhtemelen Altay Bayındır diye düşünüyor evet. Benim görüşüm. Evet. Ama bir kriz anında bu turnuvalarda biliyorsun her an ekstra bir şey çıkabilir. Ya orada mesela güvenebileceği oynamış daha önce şu an kullanmıyor ama olur mu diye Mert'i düşünüyor. Mantıklı evet. Yani.
2: Onu yönetmenim Ali de hatırlattı. Avrupa olabilir. Şampiyonası performansı.
1: Yani da. Hatırlıyorsun şeyde Hollanda maçın Avusturya'da kurtardı bir top. Yani biraz geniş açıdan bakmak lazım ama formda oyunculara şu yapılabilirdi. Sonuçta bu geniş kadro. Kaç açıklandı bilmiyorum. 40 falan vardı.
3: 35.
1: Vardır. 35.
3: Brezilya 55 açıkladı mesela.
1: Ya bunu 40 ya yapıp.
3: Adil Demir yani bu, Mithat
1: mesela Brezilya doğru şey tercih.
2: Herkesin mi gönlü olsun
3: diye. Hayır orada 500 açıklayabilirsin.
1: Diye değil.
3: Dünyada
1: Ömer.
3: Bir.
2: Yok, biliyorum biliyorum.
1: Yok yok gönlü olsun diye.
2: Yok hocam yani, Brezilya yani. İçin söylüyorum. Ha, evet.
1: Brezilya. Ya yani. Orada 3 tane de açıkla. Safa.
3: Aynen 150 de açıklayabilirim.
1: Yani onları da motive etmek amacıyla doğru, kullanmasan doğru. Bile en azından milli takım ambiyansını tatsınlar diye çağrılabilirdi.
2: Evet, bu kadrodan 9 kişi çıkacak. Onu tabii. Söyleyelim.
3: Zaten sakatlık falan olmasın ama genelde biliyorsun öyle şeyler de olduğunca belki
1: ha bak bir de o risk var. Mesela oynamayan çok kritik oyuncularımız var. Mesela Arda Güler bunlardan bir tanesi.
2: Doğru, evet.
1: Hakan Çalhanoğlu bunlardan doğru, bir tanesi. Olur. Bunlar bizim ilk 11'imizin direkt oyuncuları. Evet, için.
3: Allah korusun sakatlandılar.
1: Yani onlar muhtemelen şampiyonada olacaklar. Onlar başka böyle bir çırpıda ya mesela örnek stoper olarak düşünülebilir. Daha genç hoca düşünmüş. Mesela Emirhan düşünülebilirdi Beşiktaş'ta. Sol stoper. Yani pozisyonu kıymetli. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sol stoper biliyorsun.
2: Bence bunu Çağlar'dan daha iyi bir sezon geçirdi.
1: Yani tamam anlıyorum sizi ama yani.
2: Yok ben de hocam senin hocam demek istediğini anlıyorum.
3: O zaman
2: ben sadece
3: milli
2: şey
3: takım aday kadrosunu açıklamak için milli
2: yok,
3: takım
2: ben seninle aynı görüşteyim hocam.
3: Oynamış oyuncuların
2: peki devam edeceğiz. Diğer saat başında konuşmaya devam ederiz. Bir ara değerli izleyenler saat başında Art Futbol'da yeniden karşınızda olacağız.
4: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

0: gibi değil. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Kafesinin kapısını açıp girerdim. Hoş geldin aşkıma diye diye yılların acısını söküp.

Artı futbol devam ediyor değerli izleyenler. Milli takımı konuşmaya devam ediyoruz. Samsunspor'dan dakikalar önce bir açıklama geldi. Okan Koyucu'nun milli takım kadrosuna dahil olmamasıyla ilgili. Hemen ben o açıklamayı sizlere aktarayım. Kamuoyu duyurusu şeklinde bir başlıkla paylaşıyor Samsunspor ki şu anda ekranda var. A milli takımımızın açıklanan geniş aday kadrosunda kalecimiz Okan Koyucu'nun yer almamasını şaşkınlıkla karşılamış.

0: sunuyoruz. 2025-26 sezonunda ortaya koyduğu başarılı performansın yanı sıra UEFA Konferans Ligi'nde en çok maçta kalesini gole kapatan kaleci istatistiğine ulaşan sporcumuz Okan'ın milli takım aday kadrosuna değerlendirilmemesi futbol kamuoyunda da soru işaretleri oluşturmuştur. Ancak inanıyoruz ki ortaya koyduğu performans ve duruş er ya da geç hak ettiği değeri görecektir. Çalışmaya, üretmeye ve gelişmeye devam diyor Samsun Spor bu şekilde bir açıklamayla. Konuyu dile getirmiş ki zaten yorumcularımızdan Abdullah Ercan da
1: evet.
0: Okan hani belki bu havuza doğru. Dahil olabilirdi dedi.
1: Daha bizler birkaç de konuştuk tane oyuncu burada. Daha var ya yani sadece Okan değil.
0: Biraz böyle eleştiri de geliyor bu dönemlerde doğaldır.
2: Ya şimdi geniş kadroya bu oyuncular çağrılabilir. Dediğim gibi Adil Demir var ki büyük takıma gidecek bak göreceksin. Yani dört büyüklerden birine gidecek. Çünkü müthiş performans gösteriyor. Yani Abdülkerim Bardakçı gibi performansı var oyuncunun. Yani Çaykur Rizespor'da oynayan Mithat Pala hem Galatasaray hem Trabzonspor istiyor. İyi bir sağ bek. Hatta joker oyuncu değil mi Abdullah Hocam? Yani, sadece sağ bek
1: normalde
2: değil.
1: Orta saha oynuyordu
0: yani tabii. Bir de.
2: Bu sene de istatistikleri var. Gol ve asist istatistikleri var. Yani al değil mi? Tamam. Dünya Kupası için gitsin, görsün oyuncu şu olsun yani Montella işte performans yüksek oyuncuyu, milli takım oyuncusu olmasa bile o kervana dahil ediyor. Evet. Samet Akaydın mesela en formsuz zamanda aldı ama haklı çıktı. Milli takım doğru, oyuncusu doğru. Gerçekten doğru. Başarılı ama yeni isimlere de, yeni yüzlere de insanlar istiyor. Kulüpler tabii ki burada milli takım oyuncu vermek istiyor. Haklılar yani burada Samsun Spor'un duygusallığını, yani, milli takıma oyuncu verme sevdasını da alkışlamak lazım. Duyarsız da kalabilir. O oyuncum dinlenecek diyebilir. Yani ama farklı bir reaksiyon gösteriyorlar. Ben Konya Spor'unda, ne bileyim Çaykur Rizespor'unda işte Ozan Tufan'ı Fatih Tekke'nin ki bence de Ozan Tufan birçok mevkide oynuyor. Ligin ikinci yarısında iyi de performans gösterdi ki milli takım oyuncusu zaten sorarsan Ozan Tufan'a o da alınabilirdi ama hocanın kararına saygı duyuyoruz. Şuradan saygı duyuyoruz tabii ki. Bizi Dünya Kupası'na götürdü.
1: Tabii.
0: Evet, yani dediğim gibi böyle açıklamalar bu dönemde oluyor ama ben de aslında uzun süredir hani Montella'nın çok kadroyu bozmayacağını düşünüyorum en azından Dünya Kupası'nın sonuna kadar. Sonrasında bir bakmak
3: vazgeçmediği
0: lazım.
3: Oyuncular var. Yani var. Bu her açıklandığında bir tartışmaya gelen bir konu yani. Şimdi Salih Özcan çok iyi bir sezon mu geçirdi? Yani oynamıyor bile. Yani
1: kulübünde oynamayan oyuncular evet. Da var. Işte.
3: Evet. Yani ama hocanın orada kafası yani işte ya biz buraya kadar böyle bir beraber yolculuk yaptık. Bunun öncesi de var. Evet. İşte bu aile ortamını kurduk. Yani mesela İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı kaldı. Kasımpaşa'ya gitmediği dönemde de aldı canım yani bakıldığı evet. Zaman. Bir kadroya
1: de,
3: yani.
1: Bir de şey var. Oradaki hocanın dikkat ederseniz bütün oyuncu tercihlerinde şu konu ön plana çıkıyor. Orada işleyişi biliyorlar. Hmm. İşleyişten kastım şu. Hoca ne oynatmak istiyor? Belki B evet. Planında ne var? O mesela hep kullandığı oyuncular istikrar adına hep beraber taşıdığı oyuncular. İşte İrfan bunlardan, Kaan Ayhan bunlardan, evet. Salih Özcan o oynamadığı zaman aldı ki İspanya maçında mesela o gün ikili oynadı Orkun Kökçü ile. Gol attı oyuncu.
2: Tabii. Sadece
1: yani oyuncu. Hocanın kafasında hangi oyuncudan ne alırım konusu çok ön planda. Onun için tercihler hep bu yönde ama ben şuna da katılıyorum. Bazen takımları motive etmek adına oyuncuların gelişimini iyi izliyoruz, iyi gözlemliyoruz adına. Mesela örnek Adil konusu var, Okan konusu var. Belki santraforda bir daha genç bir oyuncu tercih edilebilirdi. Oraya da mesela
2: Umut
1: mesela,
2: Nayır.
1: Umut Nayır olabilir. Ben Bertu daha tabii, yaşı Bertu olarak daha öne koyuyorum. Doğru. İleriki yıllarda milli takımın santraforsuz kalmama adına onlar tercih edilebilirdi. Ama hocanın şeyini yani ne için neyi ne için yaptığını çok iyi anlıyorum. Ya zaten şöyle de bir şey var Ömer. Burada senin söylediğine göre 35 tane oyuncu var. Evet. Ya hoca zaten şu anda 20 tane oyuncusu hazırdır.
0: Tabii. Hatta bence hocam 23'ü hazırdır da bir 3 tane
1: yani,
0: son işareti olabilir.
1: Mutlu, düşünüyordur. Zaten öyle de olur evet, genellikle. İşte diğer 3 oyuncuda da çeşitli faktörler ön plana çıkar. Birkaç bölgede oynaması. Buradaki kritik oyuncumuza bir şey olursa hangisini alalım? Orada aslında çok sorular çıkıyor. 2002'de de öyle oldu aynı şekilde. O zaman 20 artı 3'tü.
0: Evet.
1: Şimdi 23 artı 3. Tabii o zaman takım sayısı daha azdı. Aa, şimdi 48 evet. tane takım var.
2: Maç sayısı daha fazla şu anda.
1: Şimdi Avrupa Şampiyonası'na herkes gidiyor. Elini kolunu sallıyorsa.
2: Aynen doğru.
1: Biliyorsun.
2: Doğru.
1: Onun için ama güzel bir Dünya Kupası bizi bekliyor. Çünkü İnşallah. Takımımız çok iyi. Çok iyi oyuncular var. Kesin. İyi bir başarı bekliyoruz.
0: Zaten uzunca milli takımı konuşuyor olacağız. Tabii ilk temenni hani sakatlıksız diyelim. Evet. Oyuncularımızın Dünya Kupası'na kadar yol alması. Şimdi geçelim Fenerbahçe'ye. Dediğim gibi milli takımı bir virgül. Milli takımı ilerleyen günlerde bol bol konuşacağız ki Kuzey Makedonya ve Venezuela maçlarında ATV ekranlarında olacağını biri 1 Haziran'da diğeri 6 Haziran'da bir kez daha hatırlatmış olalım. Bu hatırlatmayla birlikte Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de Murat abi seninle devam edebiliriz. Hakan Safin'in açıklamaları var. Bu arada çok açıklama var. Yani evet. Gendozi'den de bir açıklama var. Ederson'dan olduğu şiddetle kuvvetli bir açıklama var. Geleceğiz o açıklamalara. Hakan Safi şunu söylüyor. Saha içinde Fenerbahçelileri heyecanlandıracak, tribünleri coşturacak kadroyu kuracağız. Rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız. Biz Fenerbahçe'yi sadece şampiyon yapmayacağız. Kuracağımız düzenle şanlı kulübümüzün gelecek yıllarına damga vuracağız. O gün şartlar öyleydi, bugün böyle diyenlerden olmayacağım. Bir sene şampiyon yapar bırakırız da demiyorum. Şampiyon yapacağız ama uzun vadede yarının Fenerbahçe'sini hep beraber yapacağız diyor. Tabii burada Aziz Yıldırım'a bir gönderme var. Ya. Aziz Başkan hani ihtiyaç vardı, öyle olduğunu düşünüyorum. Bir sene şampiyon yaptıktan sonra inşallah bırakacağım diyor. Onun da mottosu o şekilde. Hakan Safi başka bir noktada. Ne diyorsun Murat abi açıklamalara?
3: Ya iki tarafta şu ana kadar çok yani derneklerle işte sürekli gidiyorlar, geliyorlar. Kendi büroların açılışlarında filan açıklamalar yapıyorlar medyaya. Yani tabi burada en temel şey Hakan Bey'in işte biraz önce senin dediğin gibi yani güçlü bir kadro kuracağız, transferler yapacağız. Ama ya bu parayla bu işin olmayacağı bir kere ortaya çıktı. Yani tamam ben burada bir seçim politikası olarak böyle bu tür açıklamalar yapmasını doğal karşılıyorum ama yani bunun öncesinde de çok büyük paralar harcandı Fenerbahçe'de. Yani temel sorunun çok büyük paralar harcanıp işte başka bir kadro kurulması olduğunu düşünmüyorum ki. Zaten bu kadro çok geniş bir kadro. Bu kadroda 20 tane yabancı oyuncu var. Yani öncelikle göreve gelecek kişinin bu kadro mühendisini çok iyi yapması şart. Yani birinci politikası bunun olması lazım. Ama tabii bu bir seçim. Seçimde de vaatler önemli. Alınacak oyuncular önemli ve her şeyden önemlisi de teknik direktör. Yani bütün işte Fenerbahçelilerin bugün merak ettiği nokta o. Yani Fenerbahçe'nin hocası kim olacak? İşte Hakan Safi yabancı. İşte bir sürü isim geçiyor. Aziz Yıldırım tarafı Jorge Jesus'un adı çok geçiyor bugünlerde. Ki gerçekten de ciddi derecede kafalarda bunun olduğu vurgulanıyor. Aykut Kocaman isminin birazcık daha arka planda kaldığı söyleniyor. Ama bir yandan da Aziz Bey'in mesela Aziz Yıldırım şunu da söylediği ifade ediyor. Yani ben bir yıllık bir şampiyon, bu yıl şampiyon olacağız ve bırakacağım diyor. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe için çok önemli diyor. Şampiyon olmamız mutlaka gerek diyor. Yoksa diyor dağılır diyor Fenerbahçe. Şimdi böyle bir şeyde de bilen bir isimin gelmesi lazım diyor. Türkiye'yi, ligi, işte atmosferi, ortamı, hakemleri. Bu sefer de Aykut Kocaman işaret ediyor. Yani bugün bence bu seçimle ilgili şu an şu kazanır bu kazanır demek için çok erken bir noktadayız. Daha önümüzde yanılmıyorsam 20 gün, 19-20 günlük bir süreç var. Tabii ki iki isim de yönetimlerini açıklayacak. Bu yönetimler çok önemli. Buradaki kişiler önemli ve ortaya koyacakları isimler. Hakan Safi tarafı biraz önce senin dediğin gibi işte güçlü kadro, güçlü isimler, güçlü transferler ve hoca. Aziz Bey o kadar oyunculara dair bir açıklama yapmıyor. O daha çok hem 3 Temmuz'a gidiyor hem işte Fenerbahçeliler birlik olması lazım diyor ve biz işte savaşacağız diyor, savaşmalıyız diyor, hep beraber diyor, bunu yapmalıyız diyor. Aziz Bey'de böyle bir gidişatı var ama sonuç itibariyle şu anda bakıldığında ben ikisinde şu an eşit gittiğini düşünüyorum.
0: Zeki abi sence de böyle başa baş mı bir yarış şimdi, var?

0: Bir de bu açıklamalarla herhangi bir adayın daha ön plana şu an şöyle için düşünüyor.
1: Ya Aziz Yıldırım'ın Türk futbolunda bir karşılığı var. Spor dünyasında bir karşılığı var. Federasyonda karşılığı var. Tahkim kurulunda, disiplin kurulunda, merkez hakem kurulunda, medyada, futbol dünyasında, kulüpler nezdinde, başkanlar nezdinde, teknik adamlar nezdinde, futbolcular her tarafta ismin karşılığı var. Ama bunu işte 20 yıl 111 gün başkanlık yaparak, 92 kupa kazanarak, 6 lig şampiyonluğunu Fenerbahçe'ye yaşatarak efsane bir kulüp başkanı olarak şimdi tekrar başkanlığa aday. Ama özellikle Ali Koç döneminde oy atmaya hak kazanan genel kurul üyelerinin çoğu genç. Yani Aziz Yıldırım'ın başarısız dönemini bilip de, yani bizim nesil başarılı dönemini biliyor ama işte 25'li 30'lu yaşlar, işte oy kullanmaya hak kazanan yeni üyelerin çoğu Aziz Yıldırım'a başarısız dönemini hatırlıyorlar. Doğru. Ve vizyon olarak Hakan Safi'nin söylemleri hayal gibi. Hani ben dinlerken, izlerken Hakan Safi hani hayal mi satıyor? Hani hayal satan adam, Hakkı Yalçın'ın Hayal Satan Adam diye yazı dizisi vardı. Fotomaç'ta çok muhteşemdir o. Bir çocuk bir tane köyde bakkalına giriyor. Adam anlatmaya başlıyor. Türk futbolunu, yılları falan. Çok güzel şiirsel anlatır onu. Onun gibi. Şimdi Hakan Safi de çok güzel konuşuyor. Ama gerçekleşmesi zor şeyler bunlar. İşte şunu yapacağız, bunu yap. Murat'ın da dediği gibi Fenerbahçe'nin bir stopere iki tane golcü. Ya Fenerbahçe'nin o kadar zengin kadrosu var ki bu kadroyu bozup da yeni bir kadro mu kuracak yani?
0: Ekiplerin hani, dizlerini titrettirecek bir kadro diyor Hakan.
1: Bu kadro böyle bir kadro. Ha, stoper alırsın ayrı. Sol bek alırsın. İki tane santrafor alırsın. Her tarafta yığınla oyuncu var. Bu oyuncuları nasıl göndereceksin bir de? Hepsinin sözleşmesi var. Yani sende tamam para vardır ama UEFA'yı anlatamazsın. Yani sen yani transferde harcayacağın para nereden gelecek? Sponsorluklardan ya da oyuncu satacaksın. Oradan bir gelir elde edeceksin, doğru, harcayacaksın. Yoksa ben cebimden 100 milyon euro koyuyorum ya da 150 milyon
2: olmuyor zaten.
1: Olmuyor. Ya UEFA bu para nereden geldi?
2: Doğru.
1: Buna izin vermiyor. O yüzden bunları söylerken, bu kadar iddialı konuşurken karşılığında bir başarısızlık geldiğinde taraftar bu sefer hayal kırıklığına uğruyor. Doğru. O yüzden bence gerçekçi olmak lazım. Aziz Yıldırım daha gerçekçi duruyor şu anda. Ama haksızlık da etmek istemiyorum Hakan Safi'ye, Sayın Hakan Safi'ye. O da çok iyi bir Fenerbahçeli. Yüreğiyle çalışıyor. Hak eden kazansın gerçekten, ama Aziz Yıldırım'ın iki mottosu önemli. 120. kuruluş yıl dönümü diyor 2027. Destansı bir şampiyonluk yaşayalım diyor. Hani birleştirici bir motto. Diğer taraftan da Fenerbahçe'nin çocukları yıllardır ağlıyor. Ağlamasın diyor. Yoksa diyor biz bir nesil 40'lı yaşlara gelirse bu ağlayan nesil diyor, o zaman Fenerbahçeli kalmayacak. Çünkü herkes Galatasaray'da yetişince onların çocukları da Galatasaraylı olacak. O şekilde ya da başka takım. Yani tehlikeye dikkat çekiyor. Aslında güzel tespiti ama ben ortada görüyorum. Gerçekten ortada görüyorum. Tabii burada belirleyici olan şu: teknik adam kim olacak?
2: Tabii.
1: Transfer, golcü transfer özellikle belirleyici olur. Üst düzey bir golcü. Kim açıklarsa, ki bence gidişata göre hem Aziz Yıldırım'ın hem de Hakan Safi'nin iki adayın da golcü transferini ve teknik adamları açıklayacağını düşünüyorum. Hakan Safi'nin hoca adayları yabancı. İşte İtalyan olabilir. Conte'yi istiyor. Jesus'u Hakan Safi'nin de istediğini biliyorum. Asıl Aziz Yıldırım biliyorsun görev süresinde ilk dönemlerinde çok istedi. O zaman Jesus gelmedi. Şimdi onun bir hayali. Bir de Jesus'ta Türkiye'de yarım kalan bir işim var. Gerçekleştirmek istiyorum. O hayali gerçekleştirmek istiyorum. Fenerbahçelileri şampiyon yapmak istiyorum diyor. Belki gelir ama Portekiz milli takımına da düşünülen bir isim Jorge Jesus, ki o asıl hayali Portekiz milli takımı teknik direktörü olmak. Öyle baktığında şu anda ben hani Aziz Yıldırım favori ya da Hakan Safi favori demiyorum. Çok güzel bir şu anda kongre süreci yaşıyor iki başkan da. Çok böyle birbirlerinin demoralize edecek, aşağı çekecek söylemlerde bulunmuyorlar. Çok yapıcı dernekler üzerinden şu anda Murat'ın da dediği gibi toplantılar yapılıyor. Gayet güzel gidiyor. Fair play anlayışı içinde iki başkan da yarışını sürdürüyor.

0: İkisine de başarılar diliyorum. Heyecanla bekliyoruz. Yani Aziz Yıldırım hani şampiyon olsam da ben bırakacağım diyor bir yıl daha. Çünkü ilerlemiş yaşı, sağlık problemi belki onu düşünüyor olabilir. Ama Hakan Safi de yani zaten şampiyon olamazsa geçiş kongresi bu biliyorsun. 2027'de 3 yıllık. Aynen. O zaman ben Ali Koç'un da o 3 yıllık 2027'de aday olacağını düşünüyorum. Çünkü o da yıllarca gayret gösterdi, çaba gösterdi, yatırımlar yaptı. Karşılığında şampiyon olamadı. Onu da şampiyon yapmak için hala içinde o sevda vardır. Buradaki bu yarıştan kim kazanacak? Fenerbahçe kazanacak ama bu kadar güzel kadroyu bozmak çok doğru değil. Onu söylüyorum. Yani eksikleri alırsın, transfer yaparsın ama Fenerbahçe'nin zaten güzel kadrosu var, iyi kadrosu var.
1: Katılıyorum abi. Şöyle ki Abdullah Hocam, yani Zeki abiden aldığım şekilde devam edeyim, paslayayım ben de. Şimdi iki adayın durduğu yerler farklı gibi görünüyor. Yani Hakan Safi belli ki yani gövdeli transferler yapmayı planlıyor ve teknik adam. Aziz Yıldırım da transfer politikasını çok açıklamıyor ama çok da fazla değişikliğe gidileceği düşünülmüyor. Tabii ki transferler yapacak, o ayrı ama.
2: Biraz şimdi, da kamuoyunu mu yokluyor acaba?
1: Belki. Şikrinyar, Semedo, Kante, Gendouzi, Talişka ve Asensio gibi Fenerbahçe'nin önümüzdeki yıl muhtemelen devam edecek hani oyuncuları var ve bu isimlerin birçoğunu 11'de hani olmasını bekliyoruz. Ya bu anlamda bakıldığında da Fenerbahçe'nin sanki öyle bir yapboza ihtiyacı yok gibi görünüyor ama evet, nokta transferler tabii ki mutlaka iki başkan adayı da yapmayı düşünecektir.
2: Ama düşünülen bölgeler çok kritik. Neden kritik? Mutlaka iki tane santrofor alması lazım. Evet.
1: Tutan ve atan.
2: Şimdi biraz sonra belki söylersin. Ederson'un açıklamalarından sonra mutlaka bir tane kaleci almalı.
1: O yüzden Ederson'a yazmadım ben.
2: Bence en önemli konu Ömer, bence taraftar nezdinde, gönlünde taraftarın istediği profile yakın bir teknik direktör ismi açıklayan kişi bence bu yarışta çok ön plana çıkacak gibi hissediyorum. Evet. Ki bence bu çok önemli.
0: Hep de öyle olmuştur hocam.
2: Öyle olmuş. Şimdi Fenerbahçe'nin bu konuda eksikleri ne? Son dönemde çıkan dedikodulardan dolayı Fenerbahçe'nin çok disiplinli bir tane teknik direktöre ihtiyacı.
0: Doğru.
2: Hem bu isim olarak disiplinli hem de kariyer olarak bence disiplinli olacak. İkincisi, Fenerbahçe taraftarının istediği oyunu oynatabilecek bir antrenörü getirmek zorundalar. Böyle de bir gerçeği var Fenerbahçe'nin. Yani Fenerbahçe taraftarı artık sahada daha istekli, daha doğru oynayan bir antrenör, bu oyunu oynatacak bir antrenör istiyor. Dediğinize %100 katılıyorum ben de. Fenerbahçe'nin çok yapboza ihtiyacı yok. Bence iki tane santrofora, net santrofora ama. Yani ara santroforlara değil, soru işaretli santroforlara değil. Bir tane stopere, bir tane belki ofansif orta sahaya Fred'in gideceğini düşünerek, belki bir tane de ki Ederson'un ben kalacağını da düşünmüyorum.
0: Evet.
2: Bir tane kaleci alıp yeni antrenörüyle beraber iyi inşa edilecek bir oyunla beraber Fenerbahçe'nin yine kadrosu güçlü bir kadro.
0: Evet.
2: Yani sağ bekine bakalım. İyi oynamayan Semedo, Portekiz milli takım oyuncusu, yedeği Mert Müldür A milli takımda oynuyor. A milli takım geniş kadrosu. Beğenmiyoruz, kötü oynuyoruz. Çağlar A milli takımda. Şikrinyar var. Öyle veya böyle geçen sene bence çok pozisyon hatası yapan Osterwald'e var. Ama Fenerbahçe'nin eğer mümkünse bir tane de kenar forvete de ihtiyacı var. Evet. Yani bu Musamba'yla
0: İkinin dışında mı?
2: Nene'yle falan olacak işte.
0: Musamba orta yapmayı bilmiyor zaten.
2: Yani işte daha net. Şimdi ben Galatasaray'ı da düşünüyorum. Belki Galatasaray'ı da konuşuruz. Onlar da 10+4'e takılıyorlar. Ama orada Okan Hoca ciddi anlamda eleştiriyor federasyonu ama açıklanan karar 16 ay önce açıklanmış.
1: Çok önce açıklandı.
2: Yani oradan bir çıkarım elde edemezler bence. Planlamada geç kaldılar ki onların düşüncesi hep yüksek meblağlı oyuncu almak tarafındalar.
0: Daha önceden oturup konuşsaydı bütün kulüpler.
2: Tabii. Ama Fenerbahçe derdi. İçin Ömer şöyle bir dezavantaj var. 19 yabancısı var.
0: Evet, çok fazla.
2: 19 tane yabancısı var. İşte burayı nasıl eritecekler? Orası önemli. Yani Fenerbahçe 4-5 tane yabancı alacak ama 19 tane yabancıdan nasıl şey yapacak?

0: yapacaklar. Burası bence bir planlama, bir organizasyon çok doğru yapılması lazım.
1: Genel başkanın sadece hani gelecekler değil, gönderecekler tabii konusunda da bayağı bir çalışması gerekecek. Mesela
2: forvet yani, santraforu ne olacak? Zorunlu satın alma opsiyonu yani, ile Sıdıkı Şerif'i 20-22 milyon euroya alacaksın.
0: Doğru. Yani bir de şöyle bir şey var. Tabii Avrupa ikliminde organizasyonlar daha farklı. Orada mesela transfer edilecek oyuncuları açıklamasan bile kulübün yapısı bellidir. Ona uygun oyuncular, antrenör geliyor zaten. Bazen 6 ay önceden de geliyor. Ama Türkiye'de şöyle bir gerçek var. Bunu kabul etmek zorundayız. Eğer doğru profilleri açıklarsan taraftar ona göre hareket ediyor.
1: Doğru.
0: Mesela Mourinho açıklandı. Yanlış mı?
2: Evet.
0: Herkes tamam dedi. Mourinho geliyorsa teslim, eller yukarı dedi. Ha, o başarısız oldu, gitti. Ben burada da Hakan Safi Bey herhalde bu şeyde açıklayacağını açıkladı. Yani ben gerek antrenör konusunda gerek alacağım oyuncular
2: açıklayacak.
0: O zaman ciddi anlamda oy kazanır diye tahmin ediyorum. Bir de yarışın biraz kamuoyunda şöyle işte Aziz Bey'i ön plana çıkarıyorlar. Aziz Bey kazanacak işte tekrar öyle şeyler konuşuluyor ama ben şu anki durumun çok dengede olduğunu düşünüyorum.
2: Evet, aynen ben de öyle düşünüyorum.
0: Aralarda çok yani bir fark olduğunu düşünmüyorum. Onun için bu yarış tabii Fenerbahçe'nin kazanacağı bir yarış ama...
2: Bir de yönetim listeleri de önemli tabii.
0: %100 yönetim listeleri de önemli. O da kritik. Ama dediğim gibi yani...
3: Hocam bir de yani şimdi şu oyuncuyu alacağım, bu oyuncuyu alacağım ya da şu oyuncu, bu hoca... Kazanamazsan ne olacak yani? Bunun yükümlülüğü kendisine mi ait?
0: Maddi şeyi. Hayır, ona protokol yapıyorsun.
2: Şöyle oluyor.
3: Şu tarihe kadar yok mu bunun yani?
0: Hayır.
2: Zaten açıklayamıyorlar. Şöyle oluyor. İşte seçilirsem sizinle çalışmak istiyorum hocaya. Hoca da diyor ki seçil öyle gel diyor. Mourinho'da olduğu gibi. Diğer taraftan futbolcunun menajeri
0: de öyle diyor. Ama tercihiydi.
2: Tabii
0: yani.
2: Tabii o yüzden yani
3: şimdi,
2: şeydi.
3: Şimdi bu takım çok maliyetli bir takım.
2: Tabii.
0: Evet.
3: Ücret şeyi çok yüksek bir takım. Yani son şeylerine, verilerine göre de yani 90 ile 105 milyon euro arasında ödemesi olan bir takım. Aralık ayının sonuna kadar. Yani kafadan hiç kimseyi almasanız, kimseyi göndermeseniz bile sizin ödeyeceğiniz bir 100-105 milyon euroluk bir takım şeyi var. Oyuncu parası var. Artı
1: para
3: bir sürü
1: abi,
3: yabancılar var.
1: Ederson'a geçelim mi?
3: Ederson'a açıklamalarına bir şu cümle daha şey tabii yapayım. Ki. Bir de yeni yönetimi bekleyen, ki bu yalanlanmadı, günlerdir yazılıp çiziliyor yani UEFA'dan. Haziran ayı itibariyle işte limit arttırımının aşıldığı için bir ceza geleceği. Cezanın da minimum 20 milyon euro civarında olacağı. Yani şimdi yeni yönetimde bekliyor bu.
0: Evet.
3: Öyle bir şey de var. Ha, itiraz edersiniz, başvurularınızı yaparsınız, kasa gidersiniz bilmiyorum artık yani ne olur ama sonuçta burada seçimi kazanacak olan başkan bir para sorununu çözecek. Yani iki kadro mühendisliğini mükemmel evet yapacak. Üç UEFA işiyle uğraşacak. Yani bunun ve dört ki en önemlisi şampiyon olacak.
1: Bayağı bir mesai var.
0: Bir de sezonu erken açıyorsun.
3: Yani.
1: Tabii bir de işin o kısmı var. Şimdi Ogloba Brezilya'dan Ogloba'ya göre Ederson'un yapmış olduğu bir açıklama var. Bu arada baktım ben farklı Brezilya basını, Portekiz basını, Türk basına kaynak gösterenler de var. Zeki abi transfer döneminde çok yaşıyordur bunu. Tabii bazen Portekiz basında, Brezilya basında çıktı
2: biz
1: diyorlar.
2: Biz yazıyoruz, oraya gidiyor. Onlar yazıyor,
1: bize geliyor. Evet, bize geliyor gibi oluyor.
2: Gibi,
1: ama Ederson'un şu sözleri söylediğine dair evet bir iddia var. Onu söyleyelim. Eşime ve çocuklarıma yapılan hakaretleri unutamam. 2028 yılına kadar 22 milyonluk bir maaşım var. Her şey alana kadar Fenerbahçe ile olan sözleşmemi feshetmeyeceğim. Bunu bu arada ülkesindeki basın mensuplarına söylediği iddia ediliyor. Hemen diğer şeyi söyleyeyim. Açıklamalar bu kadar ama erken ayrılma konusunda pazarlık yapmayı reddettiği ve üzerinde anlaşılan tüm ekonomik koşullara saygı gösterilmesini talep ettiği konuşuluyor. Ederson'un da şu anda hani böyle zaten bir noktada durduğu iddia ediliyor, bir kez daha söyleyeyim.
2: Zaten Ocak ayında menajerine bana kulüp bul yaz transfer dönemi için, ben burada mutsuzum, bu takıma alışamadım, ayrılacağım diye hem Tedesco'ya söylediği sonradan hem de yöneticilerin bildiği. Yani oyuncu o yüzden de ruh gibi sağ kenarında dikkat edersen. Hiç mutsuz yani.

0: kaleleri. O yüzden de hatalı goller yedi.
1: Bu sözleşme de bırakılmaz ama abi ya.
0: Bırakılmaz
1: gibi sözleşme.
2: Tabii. Ya bırakmaktan ziyade zaten
0: dünyanın en çok kazanan kalecilerinden kaç ilk üçe giriyor ya.
2: Bu parayı kim ödeyecek? Konuşulan o. Yani
1: yeni gelen yönetim ödeyecek.
0: Kim ödeyecek?
2: O değil. Başka takımlar transfer etmek istese bu paraya çıkmayacaklar.
0: Şimdi Suudi Arabistan'da bir kulüp, hatta iki kulüp. Biz o 25 milyon euroluk bir madde varmış ya.
2: Evet.
0: Serbest kalma maddesi. Ekstradan. Onu biz verebiliriz demiş. Dolaylı yollardan. Tabii de İdem Utaç. Öyle haberler çıktı Suudi Arabistan'da da ama kimdir, nedir, alır mı? Bu paralar verilir mi? Gider mi? Paramı almadan gitmem diyor. Haklı olarak ki kapı öyle gibi sözleşme şey yapıyorlar.
3: Ya haklı tamam da yani. E ne yaptı abi? Rize maçında ne yaptı? Dengeye getirdi oyunu son dakika. Evet. Galatasaray maçında hep oyuncular haklı. Hep alacak 11 çarpı 2'yi.
0: Tabii.
3: Tamam mı? E Fenerbahçe'ye verdiği zafiyet şey ne olacak?
4: Zarar.
3: Zarar ne olacak?
0: Almasaydın beni demiş.
3: Ya almasaydını var mı? O zaman ben de senin performansını ne yapacağım? Ya, müdürüm ama öyle yapma. Şimdi 2-1 öndeyim.
0: Ya öyle.
3: Belki Galatasaray maçında daha farklı puan şeyiyle çıkacağım.
0: Kurtardığı maç yok hocam.
3: Hayatında şeye çıkmıyorsun. 18'e çıkmıyorsun. Çıkıyorsun. Rize golü atıyor. 2-2 bitiyor. Hadi onu geçtim. Maç oynanıyor. 1-0 geridesin. Penaltı oluyor. Kendini attırıyorsun.
0: Evet.
3: E sonra diyorsun ki ben 22'yi almadan gitmem. Tamam alma da bunları da sen yaptın kardeşim. Ya yazık ama ya.
1: Aa, Fenerbahçe bırak o 25 milyonu hocam.
3: He.
1: Sözleşmeyi feshedebiliyorsak sıfır noktasıyla bence öyle yollasın.
3: Yok yani. Açıklaması var. 28'e parayı kadar alırım parayı.
1: Hayır başka bir takım istiyorsa.
3: Ya ben sana bir şey söyleyeyim Ömer. 11 net alıyor ya aylık 1 milyon euro. Hı-hı. Bir ay off 11 ay alıyor 1 milyon euro. Bu parayı Avrupa'da bu rakamda alabilmesi için tek yıllık sözleşmenin 22 milyon euro olması lazım. Tabii.
2: Vergi var.
3: Yürüt çünkü. Yani.
0: Tabii. Bir de Livakovic.
3: Veya şeyde gitsin Brezilya'da alsın alabiliyor mu? Brezilya'nın bir takımı kadro kadrosu. Ya Brezilya'da
0: bunu nereden verecekler paraları?
3: Veya Arabistan'da alsın. Hadi alsın Arabistan'da. Ya tamam oyunculara.
0: Arabistan'da belki verebilirler
2: orada
0: ama.
2: Orada da abi isim. Çok ödemiyorlar artık.
0: Tabii.
3: Ya. O işte ama yapmayın yani burada da bir tane kulüp var. Kulüp senin hatalı şey çıkışından dolayı belki şampiyonluğu kaçırdı. Galatasaray maçındaki tavrından dolayı belki dönecekti oyun. Ya, nereden hocam, biliyorsun?
2: Bak performans veremeyebilirsin ama tavır önemli. Yani bütün sezon boyunca Ederson böyle bir tavır göstermedi.
0: Bu transfer döneminde ünlü futbolcular gitmek istemiyor. Oradaki savaş, kriz o yüzden çok sıcak bakmıyorlar.
3: Biraz ya sonra hani düştü abi ligine. Sonra bir şey daha var ama.
0: Cazibesi düştü. Evet, Türkiye evet, daha işte. İyi diyorlar. Yani hem güzel hem rahat hem de iyi para veriyorlar.
2: İşte biz de öyle.
3: O şeyi söyleyeceğim.
2: Bu dönemin bak, şeyi gibi olduk. Evet. Katar'da hani bir ara şöyle bir şey var Ömer.
3: Yabancı oyuncular dokunulmaz gibi tamam mı? Ya Ederson Türkiye'ye geldi. Ya kardeşim kara kaşımıza kara gözümüze mi geldi? 11 milyon euro alıyor bu oyuncu. Ya diyorlar ki Ederson'u bir daha nasıl ne zaman getireceksin? E geldi işte.
0: Evet.
3: Roberto Carlos geldi bu ülkeye. Ya adam Real Madrid'in en büyük oyuncusu. Hacı geldi. E şimdi ben de tasvip etmiyorum. Eşine edilen işte küfür gibi şeyleri. Biz hatta takım oyununda bunu dile getirdik. Bırak dedik Ederson'a hiçbir oyuncuya
2: tabii.
3: Bunlar yapılmaması.
2: Bunun tartışması yok tabii.
3: Aynen ama sen de şunu söyleme yani işte eşime her yerde biz de oynarken 50 bin kişi küfür ediyordu tabii. Bize.
2: Hocam,
3: o zaman ne olacak yani?
2: Orada ne var biliyor musun?
3: O zaman biz sağ bırakalım gidelim yani.
2: Hayır bak büyük profilleri bırakıyorum. En-Nesyri 2 sezonda 38 gol 6 asist toplamda evet. 44 gol katkısı. En-Nesyri'nin ne kadar eleştirildiğini
0: tabii.
2: Kadıköy'de yuğlandığını
3: biliyorum.
2: Değil mi?
3: Evet.
2: Ki Ederson'dan da az kazanıyor. En-Nesyri bence en azından profesyonel olarak evet. Davrandı. Ne bir açıklama yaptı,
3: tabii.
2: Ne başka bir şey yaptı. Ha, belki kulüp içerisinde sorun yaratmış olabilir dönem dönem ama en azından dışarıya, dış medyaya doğru. Herhangi bir sıkıntı yaratmadı yani.
3: Ya adamı orada diyorsun,
2: kıyaslayacak olursak.
3: Forma satılıyor 3000 liraya, 5000 liraya git al diyorsun, gidiyor alıyor adam.
0: Evet.
3: Taraftar, değil mi? Galatasaray
1: 5000 liraya forma satıyor.
3: Galatasaray ya. Seyircisi evet. Her maç 52 bin kişi oynuyor ya.
2: Peki şimdi Gündüz'ün açıklaması var. Onu da okuyayım kısaca değerlendirelim ki Galatasaray'a da geçelim. Gündüz'ü de şunu söylemiş. Sezon sonu olunca açıklamalar evet. Üst üste geliyor.
0: Eteklerindeki taşı döküyor herkes.
2: 6 ay yaşanabilecek her türlü duygu. Kupada Galatasaray'a attığım o gol o kupayı havaya kaldırmak. Tribünlerdeki gürültü o çılgınlık kariyerimin en muhteşem anlarından birisiydi. Bunu sonsuza dek kalbimde taşıyacağım. Ardından hak ettiğimiz şekilde bitmeyen bir sezon. Hiçbirimizin öngöremediği değişiklikler ama tüm bunlara rağmen sizler benim yanımdan hiç ayrılmadınız. Burada taraftarı sesleniyor. Beni aranızdan biriymişim gibi

0: bahsettirdiniz. Başkanımıza, yönetim kuruluna, teknik direktör Domenico Tedesco'ya ve Devin Özey'e bana inandınız ve bana bu yuvayı verdiğiniz için teşekkür ederim. Sizlere, Fenerbahçe'nin sadık taraftarlarına, bu formayı giydiğim sürece elimden gelen her şeyi vereceğim. Bu renkleri parlatacağımızdan emin olun. Hikayemiz burada bitmiyor diyor Gendouzi. Ben vallahi ilk başta bir okurken
1: veda gibi aldım.
0: Veda gibi geldi. Son cümlelerle birlikte biraz toparlandı açıklama.
2: Ama Ocak ayında yapılan transferlerin içinde fark yaratan oyuncuydu. Gerçekten çok yürekli oyuncu, çok yararlı. Bir de Kante'ye bakıyorsun. Olsa da olur, olmasa da olur. Yani isim transfer etti. Oyuncunun uzun paslarına bak. Dağ taşa. İsteksiz o da. Yani sağdaki duruşuna baktığında. Ya ve ne kadar para verildiğini ya sosyal medyadan bazı habercilerden okudum. 70-80 milyon eurolardan bahsediyorlar ya. Çılgın rakamlar, doğru mu? Yani tabii ki kulüp açıklamadığı için herkes her kafadan bir ses çıkıyor. 83 diyen diyeni okudum ya. 83 milyon euroya mal oldu Fenerbahçe'ye diye. Nasip para bu?
1: Vergisiyle 90 milyon euro civarı.
2: Vergisiyle bak.
0: Tabii vergisiyle 90.
2: Abi bu paralar nasıl ödenecek ya?
1: 37 yaşında herhalde değil mi? 36 mı 37 mi?
0: 36.
2: Abi gerek var mıydı? Yusuf şeyi oynatamıyorsun. İsmail oynatamıyorsun. Yani evet. Fenerbahçe'nin stopere ihtiyacı vardı. Sol stopere, santrafora ihtiyacı 35. vardı. Ya bunlar dururken 3 tane santraforunu gönderip Sıdık-ı Şerif alıyorsun. Ya onu da kim aldı? Gerçekten açıklamıyorlar. Bir gün birisi diyecek ki ya bunu işte X kişi, yönetici, scout, makout hoca değildir ha. Hocanın olduğuna inanmıyorum. Eğer Tedesco bunu diyorsa ben Tedesco ile futbolu konuşmam dedi ya. Sizin göremediğiniz çok şey yapıyor. Gol atamıyor ama sahada. E golcü gol atamadıktan sonra o yüzden oynatıyorum dedi ya. Ya çeviri hatası var ya Tedesco futbolu bilmiyor.
0: Valla işte Tedesco'nun istediklerinin olmadığını da konuştuk. Tedesco kendisi de ifade etti ama biraz şey oldu abi.
2: Ama birisi aldırdı onu. Kim aldırdıysa gerçekten çok merak ediyorum. Fenerbahçe'ye atılan çok büyük kazıktır.
3: Devin Özek biliyordur kimin aldırdı.
2: Abi bu kadar para verilir mi? Zorunlu satın alma opsiyonu 18'den başladı. 20 oldu, 22 oldu. Abi hangisi doğru? Bu para verilir mi ya?
0: Fenerbahçe bence Sidik Şerif'ten zarar etmez. Neden? Oyuncu U21 çünkü Fransa'da çağrılıyor. Son gidemedi pasaportundan dolayı. Bazı işlemleri vardı. Yani Mali vatandaşından Fransız vatandaşına geçişi gibi. Ama gidecek. Şimdi U21 Fransa pasaportu var. Çok edeceğini sanmıyorum abi.
3: Ama rakam çok yüksek.
0: Çok rakam yüksek. Ama şöyle bir şey var hocam. Ama Fransa Lig 1'den sen alıyorsan
3: ömründe
0: o parayı alıyorsun zaten. Alıyorsanız hocam o parayı alıyorsun Fransa Lig 1'den. Ya Fransız ya oyuncu çekiyorsan.
1: Hadi oyuncuyu o parayı aldın da.
0: Doğru diye söylemiyorum.
1: Hayır, oyuncuyu yani. O parayı aldın tamam. 250 bin euro alırken 2,5 milyon euro nasıl verdin?
2: Evet.
0: Ben şu an kendim şey gibi hissettim. Manavlarda hani kirazla erik yeni çıktığında çok pahalı oluyor. Şimdi vatandaş soruyor kardeşim neden bu kadar pahalı düştü diyor. Adam da diyor ki ya fiyat bu da ben belirlemiyorum diyor. Ben de şu an öyle hissettim çok biraz güzel. Kendimi yani.
3: Biraz Şerif'in durumu öyle şu anda.
0: Öyle.
3: İlk başta.
0: Vallahi biraz öyle.
3: Bir de şey değil mi yani vardır herhalde. İki santrafor gittikten sonra aldılar onu.
0: Evet.
3: Yoklukta yani.
0: Aynen. Ya hocam bu arada.
3: O Talişka'ya çok güvendi.
0: Herkes biliyor ki Fenerbahçe'nin Sidiki Şerif hani ikinci santroforuydu düşünce olaraktan ama Kante'den sonra En-Nesyri'yi de vermek durumunda kaldı Fenerbahçe. Hani o dönem işte taraftar tepkisi falan derken o transferi yapmak durumunda kaldı. Böylelikle ne oldu? Ya, elindeki santrafordan oldu. İkinci santraforda birinci santrafor.
2: Ceko biliyorsun İtalya'dan ayrıldıktan sonra Schalke'ye gitmeden önce Fenerbahçe'ye ulaşıyor. Diyor ki yani ben para mara istemiyorum. İstediğim maçta oynadığımda maç başı ücret verirsiniz bana size destek olayım. Bak golcüye ihtiyaç var. Olmayınca Schalke'ye gidiyor. Schalke'de de 6-7 gol attı. Schalke'yi üst lige çıkardı. Yani bunu bile kaçırdılar biliyor musun? Al Ceko'yu belki şampiyon yapacaktı seni. Abi her şey bu kadar kötü mü olur
0: Ceko'yu nasıl gönderdin?
3: Ama onlar devre arası şeyi alıyorlardı. Şomodorov'u alıyorlardı. Orada da tıkandılar, alamadılar.
2: Son gün o
3: adam gol kralı oldu.
0: 22 golle onu Açu'yla paylaştı.
2: Son gün o hamleyi yapıyorlar. Hatta her i̇şte tarafa saldırıyorlar.
3: Onu söyledim
2: şeyi
3: mi?
2: Soruyorlar. Oğuz Aydın o yüzden olmuyor. Onu Açu'yu verir misiniz bize üste para verelim falan. Başkan da sert çıkıyor. 35-40 de verseniz vermem.
0: Peki.
2: Öyle olunca Oğuz Aydın işi de olmuyor.
0: Şimdi süremiz azalıyor. Galatasaray'a da geçelim. Murat abi sen transferden bahsettin Galatasaray'da. Tabii Galatasaray taraftarı hani kutlamayı da yaptı artık. Bundan sonra bakacağı tek yer var. O da transfer.
1: Evet yani tabii herkesin hem transfer hem de en çok merak edilen konu

0: bir Icardi meselesi var şu anda. Yani bu bir yandan bir vedası var. Bir yandan
1: ama geçen
0: işte yıl
1: yani Osimhen kalacak mı kadar da değil yani.
0: Değil ama yine de merak ediliyor. Yani şimdi yeni transferler tabii ki bu bugün Sayın Cumhurbaşkanı işte dün Sayın Cumhurbaşkanı kabul etti. Bugün onun yansımaları oldu. Bir de başkanlık seçim var. Sayın Başkan Dursun Özbek işte bazı şeylerde bulunuyor. Kongrelerine sesleniyor yönetimi. Yani herhalde birkaç gün sonra da bu seçimin ardından da artık işte transfer meseleleri daha çok gündeme gelmeye başlayacak. Icardi'nin görüşmesi var bu hafta. Yani o da aslında öyle ya da böyle bir şekilde merak edilen konulardan bir tanesi. Yani bir yandan bir vedası falan var ama bir yandan da diyorlar Sayın Başkan konuşacak diyorlar. Ben kalacağını düşünmüyorum yani onu söyleyeyim bu arada. Kalacağını düşünmüyorum derken Galatasaray'ın da onu çok istediğini düşünmüyorum. Ancak ekonomik olarak belli bir seviyede oturup uzlaşırlarsa, anlaşırlarsa olur ama bu şu anki o aldığı paralar ya da yaptıkları falan Galatasaray'da onlardan açıkçası çok da hoşnut olmadı. Yani ama ortada ince bir çizgi de var. Yani bir yandan işte çok sevilen bir oyuncu profili ama diğer taraftan da işte 5 gün ekstra idman şey yapması, tatil yapması, bunu haber vermemesi, bazı maçlarda oyuna girmek istememesi, işte performansı, yani sahaya çıkıp ısınmak istememesi, arkadaşlarıyla olan sevinç tablona katılmadığı maçlar, yani bunlar da Okan Buruk'un canını sıkan noktalar. Yani sonuçta anlaşma ekonomik olarak eğer belli bir noktada, çünkü Galatasaray duyduğum şunu teklif edecek. Yani biz sana 4 milyon, 5 milyon bir paket sunalım. İşte şu kadar maç oynarsan şöyle, şu kadar gol atarsan böyle, bu kadar şöyle yaparsan bonus, böyle. Bonuslu kabul ediyor musun kardeşim? Öyle böyle bir yıl. Eğer memnun kalırsak bir yıl daha karşılıklı oturur şey yaparız. Yani Icardi bunu kabul eder mi? Icardi cephesinden de kalmak istiyor ama niye bir yandan da işte o mesajları yayınlıyor bilmem ne. Belki o da blöf yapıyor bilemiyorum. Yani biraz karışık bir durum gerçekten
1: Okan
0: bakıldığı zaman.
1: Biraz ben hani bu konuya çok sıcak baktığını düşünmüyorum. Çünkü Icardi varken arkasına üçüncü santrafor da koyamıyorsun. Tamam, muhtemelen ara transferde de öyle oldu. Şimdi böyle olunca da hocanın eli hani Osimhen'in bir sakatlığında çok daralmış oluyor.
2: Tabii. Ya oynama garantisi istiyor. Okan Hoca da vermiyor. Nasıl versin? Oynama garantisi istemediği için ben bir de Liverpool'le anlaştığını düşünüyorum ki o yüzden çok böyle rahat davranıyor. Yani işte veda gibi açıklamalar yapıyor. Gayet güzel edebi bir dille yazmışlar geçen. Tabii ki taraftar karşısında, taraftar nezdinde bir karşılığı var. Sonuçta bir pop yıldızı gibi, bir star, megastar, futbol megastarı. Osimhen gibi değil, Osimhen savaşçı. Icardi her anlamda bir megastar. Duruşuyla, hareketleriyle, giyimiyle, kuşamıyla farklı bir oyuncu. Yani Galatasaray'a renk katan, kadroya renk katan bir star. Cik ama
3: abi, bir virgül rica edeceğim.
2: Çok az.
3: Önemli bir şey gördüm çünkü. Eduard Graf, Beşiktaş'ın sportif direktör diyebiliriz herhalde.
2: Tabii tabii. Tam diyebiliriz hani, tabii.
3: Belki tanımı %100 öyle olmasa da. O da sosyal medya hesabından karma ne demek diye böyle İngilizce bir açıklamasını paylaşmış. Ve üzerine de goodbye diye bir müzik eklemiş. Sergen Yalçın'a bir gönderme.
0: Ben, arkadaş vallahi, çok düşmanı varmış ben, Sergen Yalçın'ın da.
3: Şöyle bak, herkesten beklerim. Almanlardan beklemem ama biraz Eduard Kraft'tan olması da enteresan geldi.
4: Valla ne kadar bak, içine işlemiş
2: Fazıllar
4: ya.
2: Nasıl şey oluyor? Şey demiş ya Almanya'dan başkana. Sergen Hoca'nın istediği oyuncuları onların transfer listesindeki oyuncuları değil benim. Yani tabii ki ben sosyal medyada okudum.
3: Şimdi uzun
2: doğru mu yanlış mı ama haklı çıkarıyor yani. Dur bir ya, ne oluyor ya?
3: Bugün bana yarın sana diyor Eduard Graf.
2: Tabii. Çok tam tabiri. Doğru mu acaba? Yani bunu doğru.
3: Evet evet, kendi sosyal medyasından.
2: Alman disiplini.
3: Ben de yapmaz diye düşünüyorum.
2: Yapmaması
3: hani bir
2: lazım
3: Alman
2: ya.
3: Böyle hani pek
0: kendi yani hesabını.
3: Evet evet. Hani gönderme yapmaz diye düşünüyorum.
2: Başkan da bugün şey dedi o zaman. Eduard Graf o zaman Serkan Reçber'in listesindeki oyuncuları alacak belki de. Ya gidip görüşeceğim ya. Dedi ya, aylardır çalışıyor. Vallahi listeye
3: müziğe,
2: bakacağım.
3: Müziğe bakıyorum. Müzikle goodbye yani. Yani. Hoşça kal
0: diyor. Politik bir açıklama yaptığını düşünüyorum.
4: Ya başkan, aynen. Bunun bir de taraftar nezdindeki durumunu düşünsün. Açıklama yapıyor da.
2: Evet.
4: Yani bir de öyle bir gerçeği var. Ya
2: çok değersizleştirme
3: geldi. Sergen Yalçın'a ediyorum arkadaşlarıma da. Vallahi işte yukarıda goodbye yazıyor zaten müzikte ve Karma'nın da İngilizce olarak açıklamasını kendi sosyal medya hesabında böyle paylaşmış ediyor.
2: Niye başarısız olduğu ortaya çıkıyor. Evet.

0: O kaç tane baş varmış yani. Bu de Almanya'da yaşıyor değil mi? Almanya'dan.
1: Abi, evet. Yani
0: Türkiye'de biraz, de değil ya.
1: Game of Thrones gibi olmuş ya bu. İzleyenler varsa ne demek istediğimi anlamıştır herhalde.
2: Yalnız Serdar Başkan yani geldiğinde bu işe çok önem verdi.
0: Evet.
2: Çok büyük bir transfer olarak lanse etti.
0: Tabii tabii, aynen aynen.
2: Ve başkanlık seçimine girerken bunu anlattı. Ben böyle anlaşma yaptım, böyle çalışacağız, şöyle olacak falan diye. Sonra hoca geldi, biz bunu tanımıyoruz dedi kardeşim.
0: Evet.
2: Aldığı kararları da tanımıyoruz dedi, bunu oyuncuları da tanımıyoruz dedi. Hiçbir şey tanımıyoruz dedi.
0: O yüzden. O yüzden de kriz çıkıyor işte. O ara transfer döneminde demiş ya işte.
1: İşte yani çok, şunu görüyoruz en azından. Böyle bir yapıdan da başarı çıkmıyor
0: ya,
1: işte.
0: Çıkmaz tabii ya. Yani. Nasıl olmuş ya? Sergen Hoca iyi dayanmış yine de, biliyor musun? Eğer bu Sergen Hoca'ya bunlar yapıldıysa.
3: İşte Eduard Graf da bu açıklamayla şunu demeye çalışıyor.
0: O yüzden
3: çalışıyor.
0: De bana yapıldı olur. Diyor. Yani. Bence Sergen Hoca rahat çalışma ortamını o yüzden bulamadı. O yüzden de belki mutsuzdu bu kadar.
4: Ya işte Sergen Hoca diyor... Burada diyor kimseyi tanımam diyor. Eğer ben diyor hocaysam diyor. Doğal olarak, doğru olarak ben diyor benim isteklerim yerine gelecek diyor.
0: Mutlaka da konuşacaktır değil mi hocam? Bıraktıktan sonra bir süre sonra yani işte süre yorumculuk sonra yaparsa.
4: Kendi dilinde açıklama yapacaktır Sergen hocam.
3: Peki. Vaktimiz azaldı. Icardi ile ilgili istersen tamamla Zeki abi. Yavaş yavaş tamamlarız.
0: Ya, Icardi dediğim gibi ben abi, yani Arjantin'e dönebileceğini, işte River Plate cephesinden çok açıklama oldu. Bu kriz anında hep sustular. Menajere Pino'nun açıklaması vardı. Biz onlarla görüşmedik diye ama ne kadar Luis Enrique sürekli konuştu biliyorsun. Paramız yok ama biz hayalim, alacağım, edeceğim. O şirin karşılıklı flörtleştiler. Ama Icardi'nin gittikten sonra yokluğu çok hissedilecek. Yani o sevgi anlamında tribünlerin o besteler, işte Icardi'nin varlığı bambaşka bir şey. Rakip zor üzerinde psikolojik üstünlük. Ben şunu söyleyeyim, peki Icardi Türkiye'de bir takım da kalmak istedi. Ne bileyim Beşiktaş olur, Fenerbahçe olur. Belki sinirlenir der ki ya ben İstanbul'da çok mutluyum. Galatasaray beni dışladı. Direkt oynama garantisi veriyorsanız geleyim size oynayayım.
1: Ben çünkü de olay olur diyorum her haliyle.
2: Olay olur tabii ya. Olay olur Safi yani. Dese ki
0: tabii.
2: Gel sana 10 milyon euroyu tabii. Ben veriyorum. Gel gider. İmza at şuradan 2 yıllık gider. Dese ne olacak yani?
0: Ya Ali Koç dönemi de değil. Şimdi yani, yeni bir dönem.
2: Yani.
1: Peki, hemen Abdullah Hoca'ya da sorayım hocam. Gelen gideni aratır mı? Zor bir soru sormuş olayım.
4: Ya çok seviliyor Icardi tabii de. Evet. Ama bazı da artık futbolun gerçekleri var. Murat Müdürüm orada bir şey dedi sözleşme detaylarıyla ilgili. Ben olayı şuraya bağlayayım. Devre arası bu konu ortaya çıktı, hatırlıyor musunuz? Icardi'nin sakatlığı bitmiş, oynuyordu, gol atıyordu. Orada dedi ki 6 ay önceden sözleşme yapılabiliyor. Orada Sayın Başkan çok kritik bir cümle etti. Dedi ki ya sözleşmesi var, sezon sonu bakacağız.
0: Tabii.
4: Orada bence şunu dile getirdi.
1: Son cümleyi de alayım hocam.
4: Dedi ki daha yani dedi orada Icardi ile ilgili çok hevesimiz yok dedi aslında.
1: Peki Abdullah Ercan, Zeki Uzundurkan ve Murat Özbostan'a teşekkür ederek.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Son bir reklama gidelim. Dönüşte kapanış için Art Futbol'da karşınızda olacağız.

Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Serhan Türk ve Kartal Yiğit stüdyoda konuklarım. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyi misiniz?
3: İyiyiz efendim.
1: İyiyiz. Çok şükür. Ben de şimdi kutlamadan geliyorum.
0: Kutlamalara doymuyorsunuz.
1: Başladı, yeni başladı.
0: Evet.
1: Ben bu vesileyle GSİAD KASA'yla İş İnsanları Derneği'nin GSİAD'ın geleneksel şampiyonluk kutlaması vardı. Bu vesileyle GSİAD Başkanı Murat Sancaktar ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir kutlama yaptılar. Her sene yapıyorlar artık. Alıştık biz de. Ve Sayın Başkan, Sayın Yönetim Kurulu üyeleri ve yeni yöneticiler de yemekte hazır oldular. Ben bu vesileyle GSİAD ve yöneticilerine

0: Tabii ki de teşekkürler ederim.
1: Kutlamayı yarıda bırakıp buraya geldin.
0: Geldim. Herhalde. Daha devam ediyor.
1: Devam ediyordu kutlama.
0: Tabii devam ediyor.
1: İyi eğlenceler diyelim o zaman. Evet, yine yoğun bir günü geride bıraktık. Umarım haftanız güzel başlamıştır sevgili izleyicilerimiz. Tabii 3 saat birlikteyiz. Son sayfa etiketi de sizinle birlikte. Sorularınızı, görüşlerinizi yazın bol bol. Yoğun diyorum çünkü işte tam bu zamanlarda artık her şey bitti derken her şey yeniden başlıyor. Planlamalar, yeni sezon için neler olacak, neler bitecek, programlar, hepsi şimdi kutlama bir yana, bir taraftan da mesai. Hem başladı hem devam ediyor. İşte milli takım geniş kadrosu açıklandı, bir takım ayrılıklar oldu, bir araya gelişler, toplantılar, seçim çalışmaları derken uzun bir gün yine geride kaldı. Biz de o günden arta kalanları sizinle uzun uzun konuşacağız. Niye uzun? Çünkü 3 saat.
0: Çok dedikodu da vardı, söyleyeyim ben sana.
1: Dedikodu.
0: Yemekte çok dedikodu vardı.
1: Dedikodu.
0: Bizim Hakan Yılmaz var, Hakan abi var. O da önemli bir iş adamı, GİSİAD üyesi. Bana bir isim söyledi. O ismi doğrultursam transfer.
1: Dedikodu diyeceğim.
0: Hakan Yılmaz'a ulaşmaya
1: çalışacağım. Yayında bir dedikodu verecek sandım.
0: Yazıyorum Hakan abiye de, o bana söylerse.
1: Böyle şaşıracağımız bir
0: tabii,
1: şey.
0: Tabii tabii, bir de o yönetime yakın bir isim. Hakan Yılmaz, inşallah duyarız.
1: Yani. İsim öğrenmeye çalışıyoruz.
0: Bir de bir iş insanı var Ankara'dan. Hatırlarsın, ben Abdullah Kavuççu yönetime girerken GİSİAD Sportif AŞ Başkan Mektörük AK geliyor demiştim hatırlarsan. Şimdi daha sonra Abdullah Kavuççu geliyor, bir isim geliyor. Ankaralı bir iş adamı geliyor. 100 milyon euroluk bir projeyle geliyor. Yani anlatacağım detayları.
1: Belli ki yine elin kolun dolu geldin.
0: Felaket.
1: Dedikodu da var dedin. Bakalım, göreceğiz. Sevgili izleyicilerimiz, sizi bekliyoruz son sayfada. Ama günün en büyük olayı tabii ki Sergen Yalçın'dı. Öyle söyleyelim. Çünkü bir Sergen Yalçın dönemi daha Beşiktaş'ta sona erdi. Neler oldu, neler bitti konuşacağız. Sizce doğru karar mıydı? Kararın bu noktaya geliş aşaması nasıl oldu? Toplantıda neler konuşuldu? Bu karara nasıl varıldı? Sergen Yalçın dönemi sizce nasıl geçti? Hepsini konuşuruz ama önce bir haberimizi ekrana getirelim.
2: Beşiktaş'ta 4 yıl aradan sonra göreve getirilen Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Sezonun henüz ikinci haftasında göreve getirilen 53 yaşındaki teknik direktör hem ligde hem de kupada beklentilerin uzağında kaldı. Siyah beyazlılar Sergen Yalçın'ın görevi devralmasından sonra ligde 33 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş topladığı 60 puanla sezonu şampiyon Galatasaray'ın 17 puan gerisinde 4. sırada bitirdi. Bu sezon derbi performansıyla da camiada hayal kırıklığı yaşatan Sergen Yalçın'ın öğrencileri 40 yıl sonra ilk kez bir sezonu derbi kazanamadan tamamladı. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı 2006'dan sonra Dolmabahçe'de oynadığı 3 derbiyi de kaybederek taraftarını üzdü. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na da yarı final turunda veda edilirken taraftar da mücadelenin ardından tepki göstermişti.
3: İnis Bardi, Bardi ve gol! Spor öne geçiyor.
2: Sergen Yalçın, efsanesi olduğu kulüpte ilk döneminde sezonu şampiyonlukla tamamlamayı başarsa da takip eden sezonda yine büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Süper Lig'de üst üste başarısız sonuçlar gelmiş, Şampiyonlar Ligi'nde de Borussia Dortmund, Ajax ve Sporting'in bulunduğu grupta puan alınamamıştı. Sergen Yalçın'la yollar da 2021-2022 sezonunda 15. haftanın ardından ayrılmıştı.
1: Evet, bir Sergen Yalçın dönemi daha dedik, sona erdi. Şimdi Serdal Adal'ın açıklamaları var. Onlara geçmeden önce bu kararı, bu aşamayı bir konuşmak istiyorum konuklarımla. Kartal Yiğit, yakından takip ettiğini de biliyorum. Önce sondan başlayacağım. Sence doğru karar mıydı? Sence devam mı edilmeliydi? Bu görüş de var çünkü. Öyle bir başla, sonra süreci anlat bize biraz.
4: O zaman hemen fikrimi söyleyeyim. Şu an itibariyle doğru karardı. Niye doğru karardı? Sergen Hoca kalsaydı ben o dikişin tutacağını düşünmüyordum. Yani daha da çok üzülecekti. Onu söyleyeyim. Daha da çok yıpranacaktı ve üzülecekti. Solskjaer gittikten sonra işte bir hoca arayışı başlamıştı. Yabancı isimler de konuşuldu. Ben burada demiştim ki Sergen Hoca'ya bir şans daha verilmesi lazım. bıraktığı yerden gelsin, bu işi tamamlasın. Çünkü hiç beklenmedik bir anda ben bu işi beceremiyorum deyip gitti.
1: Bunu yapmaması.
4: İlk ayrılığınız. Evet, ilk ayrılığı yapmaması gerekirdi. Tamam, gittin. Sonrasında bir teklif daha yapıldı. O zaman nedenleri vardı. Haklı nedenleri vardı hocanın. Gelmedi.
1: Evet. Sağ ol.
4: Sonrasında kardeşim, dedik ki buraya Sergen Yalçın gelmesi lazım. Gelmesi gerekenlerden, yani söyleyen insanlardan biri de bendim. Geldi. İyi, hoş. Ligin ikinci haftasında, sezon başında geldi yani daha doğrusu. Evet, ilk dönemler biraz böyle toparlayacak gibi gözüktü. Evet, kötü sonuçlarla başladı ama daha sonrasında böyle bir toparlanma çizgisi yaşadı. Fakat ilk, yani şampiyon yaptığı dönemkiyle bu dönem arasında, geldiği günden itibaren ta ki ayrılana kadar, Sergen Hoca'nın söylemlerinin çok farklı ve yanlış olduğunu gözlemledim ben. İşte çok polemiklerin içine girdi. Daha önce kendini aşırı güvenen bir Sergen Yalçın vardı karşımızda. Mesela bir Hatay maçı öncesi gelsinler görüşeceğiz dedi cumartesi günü. Hem kendisine hem takımına güveniyordu. Ama bu sefer ben onu göremedim. Yani hocadan bu kadar enerjisi düşük bir performans açıkçası beklemiyordum. Şimdi ilk gelir gelmez üstü kapalı olarak yönetimle kavga etti Graf üzerinden. Ne dedi? Bu transferleri yapan Graf dedi. Kim yaptırmış bunları, bu transferi dedi. Ben Graf'ı istemiyorum. Bunlar böyle bir oyuncu olmaz dedi. Ben bunlarla oynayamam dedi. Daha dakika bir bir kavga moduna girdi.
1: Hadi yani o gün yönetimle ters
4: düştü. Tabii de ya, ilk günden düştü bence. Ya şimdi Graf'ı kim getirdi demek, Graf'ın aldığı oyuncuları, bu oyuncuları kim aldı demek. Ya Graf'ı getiren Serdal Adalı. Serdal Adalı'ya bir mesajdı yani. Üstü kapalı olarak başkana mesaj verdi Sergen Yalçın. Hadi o zaman sustu insanlar. Yönetim sustu, başkan sustu. Yani normal zamanda, bak ben sana söyleyeyim. Eğer o gün Sergen Yalçın değil de başka bir teknik adam, yerli veya yabancı olsa, inanın gönderilmişti. Ve gönderilme sebebidir. Kesinlikle gönderilmişti. Ama Sergen Yalçın isminin ağırlığı olduğu için yönetim devam etmek kararı aldı. Daha sonrasında dozajlar artmaya başladı. Sık sık hoca takımdan memnun olmadığını dile getirdi. Sık sık işte oyuncuların performanslarını medya önünde eleştirdi. İşte ne bileyim, en son zaten sonlara
0: doğru Rafa Silva'yı gönderdi.
4: Rafa Silva'yı gönderdi. Rafa Silva bize uymuyor dedi.
1: Ama mesela yönetim Sergen Yalçın yanında oldu.
0: Ya ama hep onu, yönetim yanında dedi zaten. Yönetim gidene kadar hep yanındaydı.
4: Bak şunu söyleyeyim Melike. Ben 1990 senesinden beri bu işin içindeyim.
1: Evet.
4: Gordon Milde hoca. İnan bak, Gordon Milde'den buraya kaç tane teknik adam, kaç tane başkan geçmiştir? Şimdi bak sayısını bile hatırlayamıyorum. İnan taraftar ve medya karşısında bu kadar güçlü bir teknik direktör gelmedi. Bak inan, son dönem hariç, son dönem evet, hem taraftarla ilişkisi koptu hocanın, hem de medyayla ilişkisi koptu. Çok destek gördü Sergen Yalçın. Görmeli miydi? Görmeliydi. Tabii ki görmeliydi. Yani Beşiktaş'ın altyapısından çıkmış bir isim. Yani ben o efsane şeyler, onlara girmeyeceğim. Efsane lafına da katılmıyorum. Yani onu daha önce de söyledim. Beşiktaş'tan başka efsane yoktur. Yani isimler Beşiktaş'ın yanında telaffuz bile edilemez. Kim olursa olsun. O ayrı mesele. Ama güçlü bir figür olarak geldi Sergen Yalçın. O yüzden arkasına müthiş bir destek aldı. Şimdi şeye de karşıyım. Şimdi bu taraftar değil miydi Sergen Yalçın diye bağırın. Ole Güner'in gitmesini için son dönemde hatırlayın. Ole Güner'e neler dendi. Bütün stat, evet, bütün stat Sergen Yalçın diye inledi.
1: Taraftar
4: getirdi. Şimdi de taraftar götürdü. Ya bu kadar basit. Bu da yanlış. Bak ben buna da katılmıyorum. Yani taraftar tabii ki tepkisini koyacak. Doğal olarak koyacaktır. Yani bu ayrı mesele. Ama hocaların da böyle iki tepkilerle falan gitmesi de çok doğal gelmiyor artık bana Beşiktaş'ta. Hem hocalar hem başkanlar. Ama şöyle de bir şey var. Belli bir şeyden sonra film kopmuştu dedim ya. Film kopmuştu. Yani ben Konya maçı diyorlar o filmin kopması.
0: Yani ben maçını.
4: Tabii ben Konya maçı öncesinden itibaren ta ki o Rafa Silva olaylarının başlangıcıyla.
0: Kasımpaşa maçı.
4: Evet, Kasımpaşa maçı, çok doğru. Rafa Silva olaylarının başlanmasıyla bağların oyuncuyla, bazı özellikle çoğu oyuncuyla, yabancı oyuncularla da bağ kopmuştu Sergen Yalçın'ın. Ya ben şimdi son dönem bir şeyler duydum. Bugün Takvim Gazetesi'nde de çıktı. Gördüm daha doğrusu. Calo, Endidi, Çerni, birkaç oyuncu daha var. Hepsi yönetime şey demiş, Sergen Yalçın varsa biz yokuz. Bakın bu iyi bir şey değil.
0: Çerni'ye ne oluyor yani? Çerni'ye ne oluyor ya?
4: Çerni işte oyundan çıkıyor ama oyundan çıkıyordu. Bu iyi bir şey değil bakın.
1: Şimdi önceki dönemle karşılaştırdın ya, işte bir Hatay maçını hatırlıyoruz dedin. Evet. Sergen Yalçın'ı bir böyle yargı dağıtır gibi bir açıklama
4: masaya yaptı. Yumruğunu,
1: ve sonra evet, da dediği de oldu.
4: Evet.
1: Hani bir orada aslında nasıl derler? Bir karizma oluşturmuştu.
4: Masaya yumruğunu vuran bir Sergen Yalçın vardı.
1: Bak şimdi o takım ve o dönemle karşılaştırıyorum. Şu an dedin ya habere göre tabii ki oyuncular istemiyormuş. Hoca oyuncu uyumu, hoca takım uyumu o zamanki gibi olmadı sanki Beşiktaş'ta.
4: Evet, olmadı. Olmadı. Rafa Silva ile Rafa Silva'dan itibaren başladı bu.
1: Yani olan tek sorun Rafa Silva değildi.
4: Değil.
1: Bazı oyun işte Necip ayrılığı,
4: Mert
1: Günok ayrılığı.
4: Neden ayrıldılar
1: bazı
4: bir anda?
1: Bazı oyuncularla ekstra arası iyi ama bir grupla özellikle problem oldu.
4: Özellikle bunlar, açık konuşayım. Tabii ki Orkun geldi. Orkun'un kaptanlığının verilmesinden sonra zaten Mert'le Necip'le bazı şeyler yaşanmaya başlandı. Ondan dolayı da işte kopmalar başladı. Orkun'a belki tam böyle imtiyaz demeyeceğim ama bir şey hissedilmeye başladı. Olabilir. Ayrıcalık olabilir. Orkun şu an 5 yaşın en değerli oyuncusu. Ona tabii ki bazı yıldızlara ayrıcalık verebilirsin ama önemli olan o takım içindeki dengeleri yok etmemek. Yabancılar bunu hissetmiş. Hissettiği için de olaylar buraya kadar geldi. Yani ben şu sorayım. Sergen Yalçın'ın bu sezon ben bir şeyler yapmasını bekliyordum. Bak, şampiyon yapamazdı zaten. Değil Sergen Yalçın, Guardiola gelsin, Klopp, dünyanın en iyi hocalarını getirin. Zaten bu sene Beşiktaş şampiyon yapamazdı. İkinci de kimse yapamazdı. Ama ben Sergen Hoca'dan şunu beklerdim açıkçası. Biz bu işte sonuna kadar bir şeyler yapacağız. Ligin ilk üçünde hedefimiz olur. En büyük hedefimiz
0: Fatih
4: kupadır.
0: Fatih Tekke konuştu. Tabii. Fatih Tekke gibi konuştu değil mi?
4: Tabii. Onun
0: yani hedefin olsun
4: konuş
0: ama
4: yani
0: hedefini
4: yavaş yavaş hedefini. Tabii. Şampiyonluğu tabii ki bak gerçekçi ol. Bak Sergen Hoca'nın gerçekçiliği hep vardı. Bak en sevdiğim yönlerinden biridir. Doğal olarak gerçekçi ol. Sen 4 senedir Beşiktaş ortada yok. Bir anda kalkıp Beşiktaş şampiyon yapamazsın. Ya kim olsa yapamaz. Bu gerçekçilik budur. Ama hocam yani evinde bir Konyaspor'u yenip finale kalacaksın. Bak en kötü finale kal. Finalde ne olur ne olmaz. %50-50'dir şansın. Ve kupayı da alma şansı vardır Beşiktaş'ın. Her zaman. Çünkü kadrosu da öyle kötü değildi. Sen bunu yapamadın. Bunu yapamazsan başarılı sayılamazsın, başarısızsındır ve dünyanın her yerinde maalesef ki maalesef teknik direktörlerin kaderi budur. Yani gidersin ve gitti de ve çok yanlışlar içinde girdi Sergen Hoca. Yani benim hiç beklemediğim yanlışlar içerisine girdi. Söylemleriyle, maçtan sonraki söylemlerine bakarsanız yani... o ilk geldiği Sergen Yalçın'la şimdiki Sergen Yalçın arasında dağlar fark var
1: dedi. Taraftar beni istemiyor, o yüzden de kalamam. Hani yönetim aslında kalmasını istedi.
4: Ben yönetimde çok kalmasını istediğini düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Yani açıklamalara ben inanmıyorum. Yönetimde hocayla yolların yani ayrılmasını yani, ciddi ciddi düşünüyordu ve istemiyordu.
0: Şöyle bir şey, Sergen Hoca gelmeseydi şu an biz yönetimin seçim takvimini konuşuyorduk. Yani Sergen Hoca yönetimin önünde bir set olarak durduğunu söyleyebiliriz. O yüzden yönetim
4: ama bir senede de istiyordu ama, şey olmazdı.
0: Yönetim istiyordu ama Sergen Hoca çok şey oldu, demoralize oldu ve kan kaybetti. Bu saatten sonra seyircinin taraftarının tepkisini çekmeye de başladı. Bir de elimde çok güzel istatistikler var. Mesela Beşiktaş'ın son 5 yılındaki istatistiklerine baktığımız zaman şampiyonlar arasındaki puan farkı 21-22 yılında 22 puan, 22-23 10 evet, puan, 23-24 46 puan, 24-25 17 puan, 25-26 17 puan. 5 yıldır böyle büyük bir camiye bu tablo yakışmıyor. Yani taraftar olan büyük, çok iyi bir taraftar olan çok iyi bir camiadan bahsediyoruz. Her sene cefa çekelim, her sene cefa çekelim, sefayı göreceğiz. Her sene bir mutluluk yaşayacağız deyip de her sene farklı bir senaryoyla karşısına çıkıp da hoca değişimliği, hocanın ortaya koyduğu takvim çok enteresan yerlere geldi yani. Bir de Sergen Hoca'ya da şunu söylemek lazım. Sergen Hoca yorumculuk zamanında kime çok fazla sallıyordu? Solskjaer'e sallıyordu değil mi hocaya?
1: Yani şimdi yorumculuk ama kendisi, zamanı eleştirdiği konuları
0: her şeyi yaşadı şu an.
1: Yaşadı.
0: Yaşadı.

0: Yani bu bir bence karma diye bir şey var biliyorsun değil mi? Yani karmayı yaşadığını düşünüyorum.
1: Üzüntü verici bakın yani ben Sergen Hoca'nın...
2: Onu geçebilirsin şöyle. Yani sonuçta futbol bu. Planladığın gibi realitede işler yolunda gitmeyebilir ve yorumculuğundaki birkaç sözün karşına gelebilir. Ama Sergen Hoca zaten biliyoruz hani dilini de sivri bir dili var, sözünü sakınmayan bir isim.
1: Aynen öyle zaten.
2: Biraz fazla...
1: Fazla
0: iddialı oldu.
1: İddialı ve aşırıya gitti.
2: Egzajere de ederek eleştirilerde bulunduğu kesin. İçin bu sefer hani şimdi biraz da sosyal medyanın da etkisi de. Belki bundan 20 yıl önce böyle bir şey yaşamazdı bir teknik direktör. Hatta 20 çok oldu yani. Bundan ama 10-15 yıl önce
0: bir yerde konuşmazdı öyle diyelim.
2: Yaşamayabilirdi ama şimdi her söylediğiniz parça parça kesilip saklandığı için karşınıza çıkıyor.
1: Bak yazık oldu yani ben hakikaten bu sezon bir şeyler yapacağını umuyordum. Ki umduğum için Sergen Hoca gelsin demiştim. Yani gelsin hoca bir tamamladığı yerden bir şeyler görelim. Ondan sonra hakikaten şey yapabilir. Ne derler? Planını programını yeni sezona göre ayarlar. Ama olmadı. Her maç sonrası bir polemik. Her maç sonrası polemik. Yönetimle polemik. Futbolcularla polemik. Futbolcular da şey yapmadı. Sorumluluk bende değil. O bende değil. İstediğim oyuncular alınmadı. Hakemler falan. Tam hakemler konusunda çoğunda haklı. Ona bir şey diyemem ama özellikle takım kurma kadro konusunda evet belki kendi seçtiği kadroya gelmedi. Çok doğru ama bunu bilerek geldi Sergen Yalçın. Yani kadronun böyle neyle olduğunu bilerek geldi. Tabii. Biliyordu olayı yani. Ve geldiğinde de ikinci haftaydı geldiğinde yine bir şans vardı ve transferler istediği oyuncular da alındı yani sezon başında aldı işte Gökhan dedi Cengiz dedi onları aldırdı ondan sonra işte daha önce yapılan transferler yani Solskjaer'e zamanda yapılmayan transferler yapıldı Sergen Hoca'ya ha, belki tam istediği miydi değildi evet doğru istediği oyuncular değildi ilk başta ama ara transfer geldi ne dedi ara transferi göreceğiz dedi ara transferde istediği oyuncular aldırıldı bunu ben söylemiyorum Sayın Başkan söyledi. Sayın Başkan dedi ki Sergen Hoca'nın istediği her oyuncuyu aldık dedi. Ama hoca çıktı dedi ki sorumluluk bende değil. İşte bunlar yanlış söylemler. Acaba kim yönlendirdi Sergen Hoca'yı? Ben bir de yanlış yönlendirildiğini düşünüyorum. Yani sorumluluk bende değil demek hakikaten 5 yaşın hocasının ağzından çıkacak laflar değil.
0: Ben bekliyordum Sergen Hoca'nın görevi bırakacağını ya da Sergen Hoca'nın önümüzdeki sene Beşiktaş'ta olmayacağını söylüyorduk zaten. Hatta seninle olan yayında da söylemiştim.
2: Hatta gitti artık hani kesinlikle.
0: Evet, ben öyle diyordum zaten. Hatırlar mısın? Doğru. Ben öyle bir şey söylüyordum. Evet, hatta diyordum ki yani sezonu tamamlayamaz diyordum yani. Bir önceki karşılaşma olur dedim ama bir sonraki son haftaya kadar oldu bu süreç. Yani artık ok yaydan çıkmıştı. Sadece Sergen Hoca'nın burada bir reaksiyon göstermesi lazımdı. Ama bu saatten sonra şimdi oklar artık yönetime doğru gidiyor. Yönetimin burada hoca seçimi, oyuncu seçimi, önümüzdeki sene yine cefa mı çekecek, sefa mı çekmesi lazım. Bunu görmemiz lazım. Çok büyük camiadan bahsediyoruz. Taraftarı her zaman arkasında olan, çok iyi bir taraftar olan bir camiadan bahsediyoruz. Ya bu camiaları mutlu etmek zamanı geldi artık. Her sene aynı şeyi çekmenin hiçbir esprisi yok artık. Yani Beşiktaş camiası her zaman dirayetli durdu. Kötü günde de takımın yanında oldu, kötü günde de hocasının yanında oldu, kötü günde de yönetimin yanında oldu ama artık bir şeyler vermen lazım. Eğer bir şeyler veremiyorsan artık görünen köy kılavuz istemiyor. Herkes için geçerli.
2: İki gün önce... Yorumlarına bakayım mı? Unutma sözünü. Tamam. İki gün önce dedin. Ülkemizde yerli hocaların başarısı malum. En son şampiyon olan yabancı hocayı hatırlamakta zorlanıyorken ülke şartlarında Beşiktaş'a gelmiş en güçlü yerli aday böyle harcanmalı mıydı? Beşiktaş taraftar ve camiası çok garip maalesef. Hadi şimdi sil baştan demiş. Burak Birdir'in yorumu bu
0: güzel
2: şekilde.
0: Güzel yazmış. Tebrik ederim.
2: Alper Bey, Beşiktaş'a hoca önerim İlhan Palut olur. Motive olabilecek bir teknik direktör bence hak ediyor. Yabancı hoca olmaz. 2-3 sezonda şampiyon olmak istiyorsan olur ama tek sezon şampiyonluk istendiği için Türkiye'de yabancı hoca olmaz demiş. Sadece Sergen Yalçın değil demiş Selman Bey. Beşiktaş yönetimi ve kadrosu da beklentilerin uzağında kaldı. Galatasaray ve Fenerbahçe ile fark bu kadar açılmışken zaten rekabet edemezdi. Ama ligi 3. bitirememek veya kupada en azından finale kalamamak eksi yazar demiş Selman Bey. Yorumda bu şekilde. Kartal devam et istersen. İki gün önce
1: diyordu. İki gün önce dedim yayında ya iki gün önceki yayında ya bir önceki yayında dedim ki çıkacak karara herkes saygı duyması lazım. Yani şimdi insanlar ikiye bölündü. Bir camia, taraftar, özellikle taraftar, hatta ve hatta basın ikiye bölünüyorsa o camiadan, o takımdan, o kulüpten başarının gelme ihtimali çok düşüktür arkadaşlar.

0: Yani siz başarı, biz şampiyon olacağız, şöyle olacağız, böylece diyemezsiniz. Şimdi ben bakıyorum. 10 gündür, 15 gündür, 20 gündür özellikle sosyal medyada bir taraf Sergen Yalçın'a inanılmaz bir destek veriyor. Hiçbir şey yokmuş gibi. Yani bu, sanki takım şampiyon olmuş gibi. Kesinlikle kalmalı, böyledir, böyle. Onu diyenler, öbür taraf bunlara hain diyor. Bir taraf diyor ki Sergen Hoca kesinlikle gitmelidir. Hiçbir şey yapamadı, başarısızdır. Ayda öbür taraf onlara siz hainlik yapıyorsunuz diyor. Öyle başarı gelmesi imkansız. Dedim ki çıkacak kararı saygı duysunlar. Hoca kalır veya gider. Yönetimin, yani gerçek Beşiktaşlıların yönetimin arkasında durması gerektiğini söyledim ben o gün ki. Şimdi bir karar çıktı. Hocayla vedalaşıldı. Ama bakıyorum hala inanılmaz tepkiler var. İşte Sergen Hoca'yı nasıl gönderirsiniz? İşte şu isim var, bu isim olmaz falan diye bölünmüşlük devam ediyor. Yani eğer bu bölünmüşlük yeni sezona taşarsa, isterse dünyanın en iyi teknik direktörünü getirin. Üçüncü, dördüncü hafta onu da yollarlar bak. Açık ve net söyleyeyim. Bu sefer diyecekler ki bak Sergen Hoca'yı gönderdiniz. Gelen adam da bir şey yapamadı değil mi? Bu sefer o şeyler başlayacak. Ne derler? Tepkiler, polemikler, o ona cevap verecek falan. Haydi çok bir sezon var. Daha gidecek bak. Ben sana söyleyeyim. Olacakları söyleyeyim. Beşiktaşlılar, buradan gerçek Beşiktaşlara sesleniyorum. Verilen kararlara, verilecek kararlara saygı duysunlar. Yönetimin arkasında olmasalar bile gelecek teknik direktörün arkasında olsunlar. Evet, şimdi diyeceksin ki Sergen Hoca'nın arkasında olmadılar. Bir sezon oldular, durdular. Bu taraftar getirdi. Baktılar olacak gibi değil. Bakın bu istifa söylemlerinin, stattaki istifa tezahüratlarının hem yönetime hem Sergen Yalçın'a olan bu tepkinin tek nedeni sadece şu an itibariyle gelen başarısızlık olduğunu mu sanıyorsunuz? Kesinlikle değil. İnsanlar umut göremiyor. O ışığı göremiyor. O ışığı göremedikleri için istifa diye bağırdılar o statta. Sırtlarını döndüler.
1: Tabii olay sonuçtan farklı bir şeydi. Şimdi Serdal Adalı'nın sen açıklamalarıyla ilgili aslında dedin ki ben çok da doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence onlar da gitmesini istiyordu Sergen Yalçın gibi bir ifade kullandı.
0: Ben öyle düşünüyorum.
1: Bu arada Şenol Güneş iddiaları da gündeme gelmişti. Başkan Adalı ona da bir yanıt verdi. Bir bakalım neler söylemiş Beşiktaş Başkanı.
2: Bugün işte öğlen saatlerinde hocayla bir araya geldik. Yani zaten bir planlama vardı. İşte geçtiğimiz sezonun bir değerlendirmesini yapmak, önümüzde yapacağımız planı, programı bir görüşmek için. Tabii bir, yani kötü bir sezon geçirdik. Dolayısıyla da tepkiler, ki hocanın en fazla takıldığı hadise bu. Yani daha çok görüşme uzamadan da yani önümüzdeki sene de bu tepkiler olacak. Yani bu canı yanan taraftar bağıracak, biz bunu ben her zaman saygıyla karşıladım. Yani bunları konuştuğumuzda da hocada o önümüzdeki sene bu tepkileri işin açığı karşılayacak, buna göğüs gerecek bir şey olmadı. Dolayısıyla da işte söylediğiniz gibi karşılıklı olarak konuştuk. Yollarımızı ayırdık. Camiamız haklı, taraftarımız haklı. Tepki göstermekte de haklılar. Yani ortada bir uğraşıyoruz. Bir iyi bir sonuç almak için uğraşıyoruz. Biz de elimizden geldiğince. Olmadığı zaman da bu camianın tepkisi, taraftarın tepkisi çok bana göre hani ya niye bağırdılar diye diyebileceğim bir şey yok. Haklılar. Ben de memnun değilim. Yani hoca da memnun değil. Ortaya çıkan durumda. Ama bir şeyden vazgeçecek değiliz. Yani biz bunu başaracağız. Yani başarmak mecburiyetindeyiz. Yani yoksa biz de bırakıp gidersek. Sen mi söylüyorum? Yani iyi olacağını bilse hoca da aynısını söyledi. Yani çok şey, en kolayı bırakıp gitmek. Ama biz mücadeleye de devam edeceğiz. İşte, yani bir işin açığı, şimdi soracaksın işte alternatif hoca var mı? Samimi söylüyorum, şu öğleye kadar da hiç aklımın ucundan da böyle bir ayrılık mayrılık, yani konuşuyorduk, ediyorduk. İşte problemleri tartışacağız ama geldiğimiz noktada Yani gelecek, önümüzdeki sene gelecek tepkileri Allah esirgesin kötü bir sonuçta. Hoca buna çok hazır hissetmedi kendini. Hoca hiçbir şekilde bir tazminat talep etmedi. Hatta Haziran'da ödeyeceğiniz maaşını da istemedi. Yani Mayıs maaşını zaten ödeyeceğiz. Ekibini, onu da ben teklif ettim. Yani çocukların bir şeyi yok. Onlara bir teşekkür mahiyetinde bir şeyler yapacağız. Helalleşeceğiz, ayrılacağız. Sen bir söylüyorum, bakmadık. Yani şu ana kadar, yani o mu olur, bu yabancı mı olur, yerli mi olur? Yani okuyorum, ben de okuyorum. Herkes bir şey yazıyor ama hani hoca buradayken birini aramamız, etmemiz çok bize yakışan bir şey değil. Yani başka biri de olsa yani. Kaldı ki Sergen Hoca'ya hiç aklımın ucundan bile öyle bir şey geçmez. Ama şu andan itibaren çok kısa zamanda çalışıp bir an önce de uzatmadan hocayı belirleyeceğiz. Ben Şenol Hoca'yı çok severim. Beraber de çalıştık. Ama Şenol Hoca'yla tekrar hani hocadan sonra, Sergen Hoca'dan sonra işlerin çok öyle hani büyük konuşması olmaz ama ben şahsen Şenol Hoca'yla çalışmayı düşünmüyorum. Bunu da çok bir net şekilde söyleyeyim. Yazıyorlar, çiziyorlar, ediyorlar. Şenol Hoca'ya da ayıp ediyorlar. Hiç görüşmedik, etmedik. Hani aylardır da hiç hani telefonda bile konuşmadık. Hoca'ya da ayıp etmesinler Şenol Hoca'ya da. Ama bir şekilde bulacağız.
1: Şimdi açıklamaların satır aralarından aslında izleyicilerimiz bir şeyler yakalamışlar. Bana Instagram'da da yazanlar var. Bu arada Extend son sayfa etiketine yazıyorsunuz. Instagram direkt mesaja da gönderilen yorumlara bakacağım. Oraya da gönderebilirsiniz. Biraz Sergen Yalçın'ın hani kaçtığını ima ettiği gibi ifadeler var. Ama böyle hani kaçtığını derken hani gitmek kolay gibi bir ifadesi evet. Var ya, bırakıp gitmek kolay. Niye kalmadın gibi bir razı sitem. İşte hiç planım da yoktu diyor şu anda böyle bir ayrılık. Aslında kalacağına inanmış hocanın Serdal Adalı açıklamasına göre. Şimdi sen buna da inanmıyorsun. Oraya gelelim. Ama mesela Beşiktaşlar izleyicilerimiz cesaretsiz demek istedi Sergen Hoca'ya gibi ifadeler kullanmışlar.
0: Ben öyle de yani o maksatla başkanın o cümleleri sarf ettiğini düşünmüyorum, onu söyleyeyim. Yani başkan doğal bir insan.
1: Sitem ediyorsa yani, niye sitem gittin bıraktın
0: ya,
1: hocam?
0: Edebilir ya, sitem edebilir yani. Şimdi tabii. Şu var bak, ben sana söyleyeyim. Olacakları, eğer Sergen Hoca kalsaydı dedim ya, dikiş tutacağını sanmıyordum. Şimdi başkan evet. Da onu biliyor zaten. Şimdi taraftarın gitmesini istediği Sergen Yalçın ismi önemlidir. Sergen Yalçın özelinde konuşmayalım. X bir teknik adam olsa. Ya taraftar bütün stat inliyor güle güle diye. İstifa diye inliyor. Bu hocayla sen olsan sezona başlar mısın Melik, Allah aşkına? Kim olsa başlamazdı. Başkan da onu dile getiriyor. Eğer başlasaydık büyük ihtimalle Sergen Hoca bırakıp gidecekti. Ne olacaktı o zaman?
1: Takımla aramda bir problem olmasaydı, eğer var demiyorum. Hani yoksa eğer
0: sıkıntılar,
1: takımla bir bütünlüğüm varsa ben devam edebilirdim. Ama o takımda büyük ölçüde sözleşmesi devam eden ya da devam edecek oyuncular varsa o neşteri vurabileceğin bir eşikte de değilsin şu anda. Çok fazla oyuncu transfer edildi. Evet. O
3: bir de 10+4 kuralı var şimdi. Kaç tane yabancısı var. Önümüzdeki sene bunu nasıl savaşacak? Bir de Sergen Hoca da bence. Doğru. Sergen Hoca da şu an geleceği görüyor.
0: Gördü.
3: Ne yaşayacağını gördü zaten.
1: Herhalde. Bugün Icardi için ne diyoruz? Birçok çocuğu Galatasaraylı yaptırıyoruz. Birçok çocuğun Galatasaraylı olmaz sebebi diyoruz. Mauro Icardi için. Nereden nereye geleceğim? 2000'li yıllara giderseniz birçok çocuğun Beşiktaşlı olmasında etkisi olan bir isim Sergen Yalçın.
0: Onun öncesi Metin.
1: Tabii
0: Metin
1: onlar,
0: Tekinder. Birçok isimler var. Sonrası yani tabii yani. Birçok isimler var.
1: Doğru. Doğru. Sergen Yalçın'ın etkisi doğru. Oldu, bak, olmuştur.
0: Şimdi Melike.
1: O kadar da önemli. Şimdi, ha şunun için söylüyordum. Ne, boşuna söylemedim bunu. Ve böyle bir isimseniz nasıl geldiğinizde işte tribünlerle karşılanıyorsunuz. Herhangi bir teknik direktörün yaşayacağı bir şey değil. Ve tepki aldığınız zaman o tribünlerden de kalmak istemezsiniz.
0: Hele Sergen Yalçın gibi bir figür. Tribün seni istemiyorsa zaten kalma. O film evet. Kopmuştur zaten. Çok önceden iş bitmiştir. Kafada bitirmişti zaten. Sergen Yalçın kafasında Beşiktaş çoktan bitirmişti. İki maç formaliteler. Başkan indi falan Konya maçı diye. Kal dedi. Bir önümüzü görelim falan. O zaman o iş bitmişti. Ya başkan da bence indi ama biliyordu yani Sergen Yalçın.

0: ayrılacağını, kendisi de bundan sonra önümüzdeki sene bir şey olmayacağını biliyordu Sergen Hoca ile. Tamam devam edelim falan diyor ama öyle değil. Kafasının bir tarafında da Sergen Yalçın'ın olmayacağını biliyordu. İki gün öncesine kadar, üç gün öncesine kadar gitgeller yaşadı başkan. Sancaktepe'de şey açıldı, stat açılışında oradaydım ben. Başkan iyi değildi yani, gördüm uzaktan. Yani hakikaten bir psikolojik olarak yorgunluk vardı yüzünde, fiziksel olarak bu hissediliyordu. Kolay değil yani, bir karar vereceksin. Bütün bir camianın yükü üzerinde. O karar Beşiktaş'ın geleceğini etkileyecek büyük ihtimalle. Şimdi o yüzden sıkıntılar yaşadılar. Şimdi Sergen Hoca şunları gördü. Dördüncü olmuşsun. Sezonu erken açacaksın. Büyük ihtimal 24'ünde falan açacaksın sezonu, Haziran'ın. Yazın ortasında sıcağın tepede olduğu, güneşin tepede olduğu, havanın bunalttığı şeylerde geleceğim burada Ümraniye'de antrenmanlara başlayacaksın. Bir de kampa gideceksin. Dünya Kupası var. Transferi büyük ihtimalle yapamayacaksın. Bunları gördü. Bir sürü oyuncu geliyor kiralıklardan. Sergen Yalçın kiralıkları silmişti. Bir tanesini izletmemiş. Normalde nedir biliyorsun, sen de bilir, Serhan da bilir zaten. Normalde takımların kiraya verdiği oyuncuları teknik adamlar izletir. Evet. Belki gözünden kaçan bir adam vardır, atıyorum. Müthiş bir Joe Mario. Hakikaten de ben iyi oynadı. Bazı maçlarını izledim Joe Mario'nun gittiği yer. Joe Mario iyi oynamıştır. Belki bana faydalı olur, tutarım. Sergen Hoca onları bile izlememiş ve izlettirmemiş. Hadi kendi izlemiyor, İzlettirmiyor bile. Yani silmiş kafasında. Ama bu oyuncular gelecekti kampa. Şimdi o düşündü şimdi hoca. Dedi ki ya bunlar geliyor. Ben eldekileri göndereceğim zaten. Bende de kiralıklar var. Takımın birçoğu gidiyor. 23 Temmuz'da maç oynayacağım. Avrupa maçı. Ben hangi oyuncularla oynayacağım 23 Temmuz'da? Büyük ihtimalle elenirsem zaten beni burada tutmazlar. Beni topa tutarlar. Taraftar falan beni burada bırakmaz. Bunları gördü Sergen Yalçın. Bunları görünce enerjisi daha da düştü.
1: Ciddi mi diyorsun?
0: Tabii. Kaçtı
1: mı diyorsun?
0: Kaçtı demiyorum. Bunları görünce enerjisi düştü ve yapamayacağını düşündü haklı olarak, ki ben de katılıyorum. Şu ortamda önümüzdeki sene Sergen Yalçın'ın başarılı olma ihtimali çok azdı.
2: Biraz Serhan'a söz vereceğim. Serhan.
1: Ben dinliyorum, ne güzel söylüyorum.
2: Bir iki yorum okuyayım. Nefes alsın Kartal, suyunu çayını içsin bir. Sergen Yalçın geldi yaz transfer döneminde 4 sağ bekle ilgilenip şu an adını hatırlayamadığım kişiyi almalarını, kanat forvet almalarını herkes unuttu. Burak Bey yazmış. Sergen Yalçın'a döndü bugün bütün algı. Şimdi sıra yönetimde bence diye bir yorum yapmış. Yani herkes Sergen Yalçın'a döndürdü algıyı ama yönetim transferde hata yaptı diyor izleyicimiz.
1: Ya yönetim kime göre transfer yaptı? Kendisi mi yaptı? Bu isimleri kendisi mi buldu? Serkan Reşber'le beraber Sergen Hoca bulmadı mı? Sergen Hoca ile beraber Serkan Reşber bulmadı mı? Bu transferleri o yapmadı mı? Kendileri yapmadılar mı? Ya ben hep şunu söylüyorum zaten. Seyircimize şu şekilde katılıyorum. Ya zaten hani şey başlarken de söyledim bunu. Ya Sergen Hoca yönetimin önünde bir setti. Artık bu set gitti. Bu saatten sonra yönetimin seçeceği teknik adamla beraber kendi kredisini de ortaya koyacağını düşünüyorum. Yani kredi anlamında... Önümüzdeki sene şimdi Beşiktaş'ta şöyle bir yapılanmaya gidemezsin. Yani iddialı olman lazım. Demen lazım ki seneye Beşiktaş şampiyon olmalı demen lazım. Çünkü Beşiktaş camiası zaten şeyden alıyor onu. Yarışçı kimliğinden alıyor. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon her zaman şampiyonluk için oynayacak takımlar oluşturmak zorunda büyük camiaları var. Ve o camiaların birlikleriyle, o camianın onlara verdiği parayla, o camianın onlara verdiği güçle bu yerlere geliyorlar. Sen şimdi Beşiktaş'a şey diyemezsin. İşte ben ne yapalım, iki sene sabredin, iki sene sonra biz bir takım oluşturacağız diyemezsin. Dediğin zaman seçime gitmek zorunda kalırsın. Ama baktığın zaman iki sene boyunca şu an görmüş olduğun farklar ne? Yani her sene şampiyonun ardından 15-16 puanın gerisinde olan bir Beşiktaş görebiliyoruz. Hedeflerinden tek tek giden bir Beşiktaş görüyoruz. Seneye şampiyonlukla başlayan, Avrupa'daki başarıyla başlayacak diyen bir Beşiktaş Türkiye Kupası'nda bile eğlenecek pozisyona geliyor. Bunun artık bir sorumlusu olmak zorunda. Eğer bunun bir sorumlusu olmak zorundaysa da ilk önce teknik direktördür sorumlusu. Teknik direktör sorumluluk olarak ben sorumluluk bende dedi. Bir anlamda Kartal'ın dediğine de katılıyorum. Planlamayı artık kendi hayatına göre ve artık Beşiktaş'taki o defterini kapatmış bir Sergen Hoca olarak direkt yönetimle konuşarak ayrılmaya karar verdi. Yönetimle çıktı, dedi ki tamam Sergen Hoca ile bitti, başka bir hoca bulmamız lazım. Ama bundan sonra saat ve kum saati çevirdi artık yönetim. Kendine doğru çevirdi. Yani alacağı hoca, getireceği oyuncu,

0: Mesela biz Galatasaray'ın sıkıntısı diyoruz. Galatasaray neye göre sıkıntısı var? Galatasaray 12 artı 2 kuralına göre transfer planlamasını kafasında şekillendirmeye başlamıştı. Evet. Ama bunu şekillendiren sırf Galatasaray değil ki. Fenerbahçe de bunu şekillendirecek, Beşiktaş da bunu şekillendirecek. Niçin bunu şekillendirecek? Çünkü elinde çok fazla yabancısı olan takımlardan bahsediyoruz. Sen bu oyuncuları nasıl oynatacaksın? Bu oyuncuların maaş yükünü nasıl katlayacaksın? Katlanacaksın. En önemli şey ise önümüzdeki sene nasıl bir takım sunacaksın taraftarına? Bunlar çok önemli şeyler. O yüzden Sergen Hoca gördü bunu. Üç bilinmeyen denklem olarak gördü.
1: Herkes
0: ben bu işin içerisinden işte, çıkamam dedi. Ama hoca olarak çıkamam dedi. Okan Hoca hoca olarak çıkarım dedi. Çünkü şu an 4 seneyi kazanmış bir teknik adam olarak Okan Hoca çıkarım dedi. Fenerbahçe'ye baktığınız zaman şu an hocası yok, öyle bir karar veremiyor. Yönetim yok, öyle bir karar veremiyor. Onlar da neyle uğraşacaklarını şaşırıyorlar.
2: Seçkin yani Bey yazmış, bir süreç var yani. Diyor ki elindeki malzemeyle en iyisini yaptı, yönetimi konuşun diyor.
1: Yönetim şunu söyleyeyim. Sezon başı transferleri kesinlikle yanlış ve yanlıştı. Bu yönetime yazar. Yönetimin sezon başı yaptığı şeyleri, transferleri hep buradan eleştirdik. Yuresek dahil. Yapılan transferlerin hepsi yanlıştı. Sol kanada senin oyuncun yok. İki senedir, iki sezondur Beşiktaş heba ediyor. Bir tane doğru dürüst sol açık bulamadılar. Ki başkanın sözü vardı. Tam bir sol kanat alacağım, alamadı. Sezon başı transferleri bana göre fiyaskodur. Ama sonra ne oldu? Sergen Hoca devreye girdi. Ara transferde de Serkan Reçper'le birlikte Sergen Yalçın'ın dediği her oyuncuyu aldı, Serdal adı. Kimse kusura bakmasın. Yani ben buradan başkanı çok kez eleştirdim. Hala da eleştiriyorum sezon başı yapılan transferleri. Ama ara transferlerde de Serdal adının günahı yok arkadaşlar. Yani doğruları konuşacaksınız. Yani öyle yapalım, böyle yapalım olmaz. Burada asıl sorumlulardan belki birincisini ben Serkan Reçber olduğunu düşünüyorum.
2: Yani Serkan Reçber'in hep transfer konusunda alkışlanan, özellikle Kasımpaşa'daki yaptıkları.
1: Kasımpaşa'da da ne yaptı işte, Melike ya?
2: İşte nereden buldu bu oyuncuları? Ya, nereden getirdi bu oyuncuları? 200
0: bin lira Muleka'yı aldı 5 yaşa. Ne kadar aldı Muleka?
1: Ne oldu Muleka, ne yapıyor
0: ama
1: şimdi?
0: Ne oldu?
1: Ortada yok. Yani o işler boş işler.
2: Bu orada yaptıklarını Beşiktaş'ta yapması da beklendi belki.
1: Ben beklemiyordum. Ben bildiğim için beklemiyordum. Bir kere Sergen Hoca'nın yanına aldığı isim sportif direktör mü, ben çözemedim sezon boyu, yardımcı hoca mı, sportif direktör mü, idari direktör, menajer mi, çözemedim. Bir kulübede, bir tribünde isim yanlıştı. İsim yanlıştı ve Serkan Reçber'in de benim düşüncem bazı şeylerde belki hocayı da yanlış yönlendirdi. Bakın o önemli. Şimdi bakıyorum
0: Sergen
1: bugün.
0: Yanlış yönlenir mi ya? Ya, sen tanıyorsun, niye, hocayı tanıyorsun.
1: Olabilir, niye
0: sevmiyor.
1: Yönlenmesin? Böyle demişti mesela. Ben Sergen Hoca'ya şurada şunu yanlış yaptık diyen birini olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Ya sen kurtarıcı, kurtarıcı olarak sol bek almışsın, Rıdvan almışsın. Cengiz'i hala bir o futbola oyuna sokmaya tamam. Çalışıyorsun. Diğer tarafta Ernest Bucci, Trabzonspor'da olağanüstü işler yapıyor. Adamı alıyorsun, gönderiyorsun.
1: Biri desin o zaman işte. Ben onu diyorum.
2: Çernil'in hocaya, çok tartışma
1: evet,
2: var.
1: Hocaya... Hocam yanlış Jota. Yapıyorsun. Jota, hocam yanlış yapıyorsun diyen birinin olduğunu düşünmüyorum ben İbraniye'de. Yönetici
2: haklısın
1: dahil.
2: Haklısın deniyor.
1: Evet, yönetici dahil ama öyle değil. Mustafa Denizli hocaya bile gerektiğinde yanlış yapıyorsun diyorlardı. Teknik ekibindeki, yardımcı ekibindekiler. Sen bunu diye dediklerini düşünmüyorum ben Sergen Yalçın'a. Sergen Yalçın da her yaptığı hamle, her dediği doğru mu değil. O da insan. O da yıprandı. O da zaman zaman saha içinde yanlışları göremeyebilir ama bir futbol aklı olup diyecek ki hocam yanlış yapıyorsun. Bu oyuncuları alma ya da Cengiz, son maçta bile Cengiz oynadı ya. Cengiz'in gideceği belliydi. Gidecek adam oynar mı son maçta? Cengiz'in yerine altyapıdan bir oyuncu oynat. Allah'ını seviyorsan devrim nerelerde? Nerede devrim? Git altyapıdan bir sağ bek al, çıkar oynat Gökhan Sazdağ'ın yerine. Cengiz nerede? Gökhan Sazdağ nerede? Ortada yoklar. Ya kusura bakmasınlar. Ya burası Beşiktaş kulübü. Kim ne yanlış yaptıysa söyleyeceksin arkadaş. Bunlar yanlış yapıldı. Üstelik Sergen Yalçın bugün görevi bırakıyor. Serkan Reçber nerede? Niye bırakmıyorsun? Seni getiren Sergen Yalçın. Nezaketen ve senin arkadaşın olarak. Bugün Serkan Reçber'in bırakması lazımdı. Bırakmadı. Başkan ne dedi? Rapor. Ne rapor alacaksın Sayın Başkan ya? Ne rapor alacaksın Allah aşkına? Sergen Yalçın gidiyorsa Serkan Reçber de gidecek. Bugün gidecek. Bugün istifasını soracaktı. Sunmadı. Yalnız, neyi bekliyor acaba o?
0: Yalnız bir şey

0: Söyleyeyim mi? Benim arkadaşım da yazmış şimdi. Tolga Kaya da yazmış. Kartal Başkan çok dolu diyor. Ben de Kartal çok dolu, gerçekten çok dolu.
1: Doluyuz abicim, insanlar üzülüyor yani, yapmayın, gözünü seveyim. Konya maçından sonra unutamıyorum, ufacık bir kızcağız babasıyla gelmiş, ağlıyordu tribünde ya. İnsanlar ağlıyor. Bizi görenler ağlıyor. Yani Beşiktaş bu kadar mı, bu kadar duruma düşürülür? Yani 4 senedir 5 senedir Beşiktaş'ın esamesi okunmuyor ya. Bakın, şampiyon olmayabilirsin. Ben çocukluğumda 82'de Beşiktaş 15 sene sonra şampiyon oldu, çocuktum. Hepimiz sokaklara fırladık, ağladık. Şampiyon olmayabilirsin. Büyüklük kaybedilmez ama yarışacaksın arkadaş. Son ana kadar gideceksin. En kötü Nisan'a kadar, Mayıs başına kadar gideceksin. Şampiyon olmak önemli değil.
0: Serkan'ın hiçbirini istifa ediyoruz.
2: 2 sezon çalıştı.
1: Ya onunla ilgisi yok canım şampiyonluğun. Onu bir şey dediğim değil de yani.
2: 2 sezon çalıştı Beşiktaş'ta. Yarışın içinde oldu mesela. Yani
1: kim?
2: Slaven Bilic.
1: Evet. Son ana kadar heyecan verdi.
2: Kimse de şikayetçi değildi. Slaven Bilic'ti Beşiktaş'tan. Hani bir şeyler vaat ediyordu, heyecanlandırıyordu taraftarlarını. Hani böyle sezonlar bekliyor aslında Beşiktaşlılar. Erkenden avlu atılan sezonlar değil. Zaten aslında takımlar öyle sezonlardan sonra bir şekilde, tabii rakiplerini de durumuna göre, sonrasında mutlu sona ulaşabiliyorlar. Ama şimdi baktıkça uzaklaşıyor sanki o şampiyonluk ideali. İşte hep şu yorumlar yapılıyor. 10 sene daha olmaz, 5 sene daha olmaz. Bize 2-3 sene lazım, bize çok transfer dönemi lazım gibi gibi. İşte açıklamalar çıkıyor ortaya. Çünkü gittikçe o hedeften uzaklaşıyorsunuz, o istikrarı yakalayamadığınızda. Bir gol raporu haberimiz var. Ona bir bakalım. Yine Beşiktaş'ta şimdi 15 sezon sonra ilk kez hiçbir oyuncu gol sayısında çift haneyi görememiş. Bakın detaylara bakalım.
3: Sezon 60 puanla 4. sırada tamamlayan Beşiktaş 34 haftada 59 gol attı. Siyah beyazlı ekipte 15 sezon sonra gol sayısında hiçbir oyuncu çift haneleri göremedi. Beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş'ta takımın en golcü ismi kaptan Orkun Kökçü oldu. Orkun sezonu 8 golle tamamlarken devre arasında takımdan ayrılan Temi Abraham 7 golle 2. sırada yer aldı. Kış transfer döneminde takıma dahil olan Güney Koreli forvet Ouyang-gyu ise 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Beşiktaş Süper Lig'de bu sezon gol sıralamasında 4. basamakta yer aldı. Lig'de en çok gol atan takımlarsa 77'şer golle Fenerbahçe ve Galatasaray'la 61 gol atan Trabzonspor oldu. Siyah beyazlar geride kalan sezonda 5 maçta gol sevinci yaşayamadı. Beşiktaş Süper Lig'de deplasmanda Alanyaspor, Göztepe ve Fenerbahçe, sahasında ise Galatasaray ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarında gol kaydedemedi. Bu sezon ağlarında 40 gol gören Beşiktaş 34 maçın 10'unda kalesini gole kapattı.
2: Şimdi 15 sezon sonra dedin ya, şampiyonluğa hasret kalınan sezonlar evet. Var diye. Şimdi bu da çok ciddi bir kötü grafik Beşiktaş adına bu sezon.
1: Ya olmaz Melike, bak şimdi. Kötü gidişat olur. Fenerbahçe 12 senedir şampiyon olamıyor. Bak, olamıyor. Yani onlar Beşiktaş'ın durumundan daha kötüler. Yine Beşiktaş şampiyonlukları var. İşte Fikret Orman döneminde Şenol Hoca ile üst üste 2 şampiyonluk. Evet. Avrupa'da muazzam bir başarı bence Şampiyonlar Ligi'nde. En son işte tekrardan Sergen Hoca'nın şampiyon yaptığı sene. Kupalar falan, ama genelde Beşiktaş bir kupayla tamamlardı sezonu. Ya bu sene beklenti öyle ya da böyle bir kupa almasıydı. Yani hiç olmazsa Ziraat Türkiye Kupası'nı kazansaydı Beşiktaş, bu tepkiler hafifleyecekti. Sergen Hoca da rahatlayacaktı. Bunu yapamadı işte, en büyük olay bu. Ya gidip de evinizde Konya Spor'a karşı falan böyle, yani bu şekilde oynayıp kupayı alamazsanız, ya kusura bakmayın işte bu sonuçlar doğar. Artık insanların canına tak etmiş. Sokakta gördü Beşiktaşlar. Ben diyorum ki ya biraz daha bekleyin işte, sabredin. Abi ne sabırı diyorlar ya. Ne sabrı, neden bahsediyorsun? Çatladık artık
2: Aziz
1: diyorlar.
2: Aziz Yıldırım'ın kızı yazın söylediği gibi. O da kızıyor ya.
1: Ya kızarım bak şimdi, biz farklı bakıyoruz. Biz zaten farklı bakmak durumdayız. Taraftar gözüyle bakmıyoruz. Ama taraftar öyle bakmaz. Tabii. Ki haklılar. İnsanlar gece yarıları 8'de başlayan maça geliyorlar çoluğuyla çocuğuyla, çocukların harçlıklarından kesiyorlar, oraya geliyorlar gece 1'lerde 2'lerde evlerine dönüyorlar. Yani tabii ki kızacaklar.
2: Konuşacağız daha. Peki Sizce yeni teknik direktör kim olmalı? Bununla ilgili de konuşacağız. Adaylar kafanızda. Aday adayları kimler olabilir? Gördüm mesajlarınızı, dönüştü hepsini okudum.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip oldu. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da.

0: sayfada. İkinci dilimde yepyeni bir günde beraberiz. Bugün 19 Mayıs 2026. Kurtuluşumuzun başlangıcı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı o günün yıl dönümündeyiz. Atatürk bugünü gençlere armağan etti. Aynı zamanda Gençlik ve Spor Bayramımız ama aynı zamanda kurtuluşumuzun ilk adımının bayramı. Onu da söylemek istiyorum, evet. Bilerek özellikle. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun sevgili izleyicilerimiz ve konuklarım. Size de döneyim Serhan.
1: Atamı görünce böyle tüylerim diken diken oluyor ya gerçekten. O atamı görünce Serhan Türk olarak Ulu Önder Atatürk'ün bize bıraktığı ülkemizi kıymetini bilen bir Türk genci olarak Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da milli mücadeleyi başlatan ve Türk milletinin bağımsızlık savaşının ilk adımını atmasına sembolik olan bugün için 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun diyorum ben.

0: Çok zor şartlarda, o günkü imkanlarla, işte zaten arkadaki temada gösteriyor. Dalgalı bir deniz.
1: Karadeniz.
0: Çırpınırdı Karadeniz. Derler ya, güzel bir şarkıdır. Çırpınırdı Karadeniz. Karadeniz'in içerisinde ufak bir vapurla milli mücadeleyi başlatan, bütün emperyalist ülkelere, güçlere tek başına halkıyla, milletiyle karşı çıkan büyük bir lider. Bir kere çok özgüvenli, ileri görüşlü, hiçbir şeyden korkmayan, çekinmeyen ve hiçbir zorluktan yılmayan bir lider. Ulu Önder Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bizim için çok önemli, bütün Türk halkı için çok önemli, bütün dünyadaki Türkler için daha doğrusu çok önemli bir isimdi.
2: Bütün çocuklara 23 Nisan'ı hediye etti. Etmiş.
0: Dünya çocuklarına, yalnız Türk çocuklarına değil, bütün dünya çocuklarına armağan eden tek lider. Bugün de 19 Mayıs, canı gülden kutluyoruz. Nice zaferlere diliyorum. Tekrardan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Allah'tan rahmet. Bütün şehitlerimiz Allah'tan rahmet. Hepsinin mekanı cennet olsun inşallah.
1: Evet, 19 Mayıs aslında savaş gurur duyduğumuz bir şey değil ama savaşımızın adı Kurtuluş Savaşı. Kurtulmak için verdiğimiz bir savaştı. Ve önderimiz Mustafa Kemal Atatürk bugün tam da o kurtuluş için adım atmıştı. Bu gemiyle Samsun'a gidip, o vapurla, Bandırma vapuruyla gidip o fitili ateşlemişti ve sonrasında da şu an bugün burada biz sizinle bu yayını yapıyorsak, burada bu canlı yayında ben varsam, bir kadın olarak karşımda konuklarımla bu programı yapabiliyorsam,
2: Türkçe konuşuyorsak
1: ve bu dili konuşabiliyorsak, bu günleri yaşayabiliyorsak borçluyuz. Borcumuzu da ne yapsak ödeyemeyiz ama manevi olarak kıymetini bilerek, hatırlayarak ödeyebiliriz ancak belki, ya da biraz daha iyi hissedebiliriz kendimizi. O yüzden hiçbir zaman unutmayalım, her zaman hatırlayalım ve hatırlatalım. Bayramımızı kutlarken de hatırlamayı, o günleri her zaman ihmal etmeyelim sevgili izleyicilerimiz, bir kez
0: ne
1: daha.
0: Ne gibi zorluklarla bu ülke kuruldu, Cumhuriyet
1: kıymetini
0: kuruldu.
1: Kıymetini her toprağımızın bilelim. Bir kez daha Gençlik ve Spor Bayramınız, bayramımız kutlu olsun deyip devam edelim isterseniz. Bir yandan da Trendyol Süper Lig'de bir sezonu daha fiziksel olarak geride bıraktık son maçlarla birlikte dün. Artık bitti sezon. Bambaşka gündemlerimiz var söylediğimiz gibi ama geride nasıl kaldı her şey, bir onu konuşalım istiyorum. Şampiyon Galatasaray da sezonu mağlubiyetle kapattı. Şimdi düşme attığı çok ilgilendiren maçlardı. O yüzden onları da konuşmamız lazım. Her şey son anda belli oldu çünkü. Bir haberimizi önce izleyelim, sonra konuşacağız.
3: Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sezonu Kasımpaşa mağlubiyetiyle kapattı. Son hafta müsabakasına şampiyonluğu garantileyerek çıkan sarı kırmızılı ekip, Recep Tayyip Erdoğan stadında ligde kalma mücadelesi veren lacivert beyazlılara 1-0 yenildi. Galatasaray bu sezon Süper Lig'deki 5 mağlubiyetini de deplasmanda yaşadı. Dış sahadaki 17'lik maçında 11 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı kırmızılı ekip 5. kez yenildi. Galatasaray söz konusu karşılaşmalarda 31 kez fileleri havalandırırken 16. kez topu ağlarından çıkardı. Galatasaray'ın genç futbolcuları Ada Yüzgeç'le Can Armando Güner ilk kez bir Süper Lig maçında sarı kırmızılı formayı giydi. Altyapıdan yetişen ve bu sezon 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında süre bulan Ada, 90. dakikada İlkay Gündoğan'ın yerine oyuna girdi. Ara transferde kadroya katılan ve bir Türkiye Kupası müsabakasında forma şansı bulan Cansa, 90+3. Dakikada Leroy Sané'nin yerine maça dahil oldu.
1: Evet, şimdi dünü konuşacağız ama bir haberim daha var, onu da paylaşmak istiyorum. Sonrasında Galatasaray'ın son maçını, şampiyon Galatasaray'da şu an neler oluyor, hepsini konuşacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şampiyon takımı kabul etti. Bir görüntülere bakalım.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ın heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Evet.

0: Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Erdoğan, Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu elde eden Sarı Kırmızılı ekibi tebrik etti.
1: 2025-2026 Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı, bu başarıda alın teri olan futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve diğer çalışanları tebrik ediyorum. Üst üste 4. defa Süper Lig şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza attınız. Sizlerle birlikte Galatasaray'a gönül veren, iyi ve kötü günde takımlarından desteklerini esirgemeyen taraftarınızı gönülden kutluyorum. Galatasaray'ın bilhassa Avrupa'da elde ettiği başarılar milletimizin belleğinde çok müstesna bir konuma sahiptir. 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası ve ardından gelen Süper Kupa zaferi bunlardan sadece en önemli iki tanesidir.
0: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolcular Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a kabul için teşekkür etti.
2: Bugün huzurunuza Galatasaray'ımızın 26. şampiyonluğunun gururunu ve mutluluğunu taşıyarak geldik. Bu büyük başarıda emeği olan teknik ekibime, futbolcularımıza, yöneticilerimize ve her şartta takımın yanında olan milyonlarca Galatasaray taraftarını yürekten kutluyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, herkesin malumu üzere büyük başarıların temelinde istikrar var. Spor dünyasında da, devlet yönetiminde de, ekonomide de, kurumların büyümesinde de kalıcı başarı ancak istikrarla mümkün. Memleketimiz son yıllarda sizin liderliğinizde çok önemli bir istikrar ortamı yakaladı. Biz de bu anlayışı kendimize örnek aldık.
3: Bizim için de şampiyonluk tabii sizi tekrardan görmek için vesile oluyor. Bu sene de şampiyon olarak tamamladık. 4 sene üst üste şampiyonluğu yakaladık. Hedefimiz oyuncularımızla birlikte inşallah 5. şampiyonluğu yakalayıp bir rekor kırmak. Bir sonraki sene hedefimiz tabii ki Avrupa'da da daha iyisini yapabilmek. Bunun için de oyuncularımla birlikte çok fazla çalışacağız.
4: First, thank you very much because for receive here is very important for us to show the cup to the country, to show to the what we do this year with too much effort, and it's great. I'm very happy because Turkey this year was in the World Cup after 24 years, and I'm very happy because when I come 4 years ago, it's not like this. It's not the same. And now, the Turkey, the country, the Galatasaray, go in another level. And I'm very happy for this.
5: Sezon güzel bir sezon geçirdik. İnşallah Dünya Kupası'na da burada gidecek arkadaşlarımız var. Hep birlikte orada ülkemizi gururlandıracağız. Ülkemizin insanlarını gururlandırmak istiyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz.
0: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, görüşmenin ardından Başkan Erdoğan'a 53 numaralı Galatasaray forması hediye etti.
6: Şimdi akıllarda tek bir soru. Gabriel Sara nerede? Mutfakta mı acaba? Gabriel Sara nerede diye.
7: Sandviç yiyordu, görmedin mi köşede?
6: Herkes bunu sordu gerçekten. Orada bir yerlerde, çünkü geçen sene de aynısı olmuştu. Mutlaka bir şeyleri ağzına atarken karaya yakalanıyordu. Anladık ki zaten yemek kendisi için çok önemli. Bu görüşmede de, bu buluşmada da gözler Sara'yı aradı. Sara nerede acaba? Şey yazanlar var. Mutfakta mı bıraktılar acaba? Yazanlar var. Saran Türk, nerede Sara?
7: Bizim Şeref abi de söylüyor. Mutfaktaymış diyor Şeref abi de. Yani ya şöyle, çoğu futbolcu maçta oynamadığı için, Kasımpaşa maçı oynamadığı için özel izin aldılar. Ve özel izinle beraber de kendi ülkelerine gittiler. Az bir zaman olacak, bu süre zarfı içerisinde dinlenemeyeceklerden dolayı. Tabii ki burada olan elit oyuncularla beraber Cumhurbaşkanımızın huzuruna çıktılar. 4. defa üst üste çıkıyorlar. Bu da çok önemli bir başarı olduğunu söylemek lazım. Ama şu da çok önemli. Gerçekten tam bir kadro şeklinde Sayın Cumhurbaşkanımıza kupayı götürdüler ve biz şampiyonuz dediler.
6: Tabii güzel de bir diyalog geçti, güzel de bir konuşma geçti arada. Şunu yazanlar da var bu arada. Artık hani üst üste hep Galatasaraylı futbolcular ağırlanıyor. Onlar için de bir tecrübe oldu artık. Sürekli gittikleri bir yer haline geldi diye senin kutlamalarla ilgili söylediğin gibi yani. Çünkü orada bu şampiyonluğu üst üste yaşayan oyuncular var.
7: Tabii üst üste o şampiyonluğu kutlayan oyuncular var. Önemlisi ise artık dedim ya Galatasaray şampiyonluk kutlamalarını düzenlemede de artık kusursuz olmaya başladı. Çünkü üst üste düzenlediği için her sene bir açığı kapatıyor ve bu seneki kutlamalarda kusursuzdu. Böyle görmek lazım. Bir de artık Cumhurbaşkanlığı'nın makamını herkes bilebiliyor. Futbolcuların hepsi her sene gelebiliyorlar. Bu da Galatasaray'ın göstermiş olduğu başarı olarak görebiliyoruz.
6: Evet, şimdi Kasımpaşa maçından da bahsettik. Şöyle son gün, son hafta sen de söyledin. Oyuncular maç sonrası izin alanlar vardı, gittiler diye. Son hafta nasıl geçti biraz onu da konuşalım. Serhan, yine seninle başlayayım, sonra Kartal'a söz vereyim.
7: Ya son hafta Galatasaray için Kasımpaşa maçı.
6: Bir şampiyonluk rehaveti vardı zaten.
7: Yani sonuçta oyuncuların maç seçtiğini biz söylüyorduk zaten. Bir de artık Galatasaray için çok önemli bir maç durumu değildi. Ve bu anlamda da o kadar önce hem milli oyuncular hem de birkaç oyuncuya özel izin vermişti. Bundan dolayı da eksikleri de vardı. Ama şu da çok önemliydi. Galatasaray artık şampiyon ve üst üste 4 senenin şampiyonu ve önemlisi ise bugün itibariyle izne çıktılar. Ve en son bütün futbolcular izne çıktıktan sonra aybaşı itibariyle milli takım performansımız başlayacak. Ve ondan sonrasına da artık bir transfer dönemi başlayacak. En büyük transferi şu an Dursun Özbek yaptı diyebilirim ama.
6: Bu arada Brezilya'da Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Milli takımımızla konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Bugün açıklanmıştı. Brezilya milli takımı kadrosunda Sara yok, Ederson var.
7: Demek ki yanlış maç izlemişler Brezilya ekibi.
6: Neymar da varmış bu arada.
7: Brezilya hocası yanlış maç izlemiş. Ederson listeyi alıp da Gabriel Sara'yı almamak enteresan. Olsun, önemli değil. Gabriel Sara bunu tattı. Ve Galatasaray performansıyla tattı. Bu da önemli Gabriel için. Hayırlısı olsun. Ama Gabriel Sara'nın da işte önümüzdeki sene Galatasaray'da mı kalacak, başka bir yerde mi kalacak? Bunu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ben biraz önce lafımda şöyle bir şey var. Sen aslında böyle şeyleri kaçırmazdın ama demek ki bekliyorsun. En büyük transferi Dursun Özbek yaptı. Şimdi Dursun Özbek biliyorsun seçim atmosferine girdi ve tek aday olarak da Galatasaray'ın yeni dönemi için seçim atmosferine girdi. Ve bununla ilgili seçim konuşmaları yapıyor. Yarın da Galatasaray Kalamış tesislerinde bir seçim atmosfere geçecek. Ama en büyük transferi yine Sportif AŞ'ye yaptı. Biliyorsun bir önceki Sportif AŞ'ye Abdullah Kavuççu'yu alarak Galatasaray'ın şu an çeyresini ve oyuncu yapısını değiştirmişti. Şimdi daha fazla gelir arttırıcı kalemler üzerinde çalışan bir Dursun Özbek var. Bir Ankaralı bir iş adamı var. Ankara.
6: Evet, söyledim Gisiyat. Ben hatırlamıyorum, o var aklımda.
7: Ankara Gisiyat Yönetim Kurulu üyesi. Çok önemli bir iş adamı. İnşaat projeleriyle tanınan bir iş adamı. 100 milyon euroluk bir projeyle beraber bir inşaat şirketi oluşumuyla ilgili bir projesi var. Eğer o hayata geçerse Galatasaray daha farklı yerlere gider. Dursun Özbek de Sayın Başkan da Kasımpaşa maçına da Ankaralı iş adamı davet etti. Ve şu an için Sportif AŞ'de de önemli bir görev vermesini bekliyorum. Bu ne demek? Buradan gelecek gelir. İşte 100 milyon euro bahsediyoruz. Mağazacılık AŞ, halka arz olacak. Oradan çok önemli bir kalem gelecek. Bunların hepsi birleştiği zaman futbolcu satın alabiliyorsun. Osimhen'i alabiliyorsun. Yarın bugün İşte ben transfer etmek istiyorum dediğin zaman paramız yok diyemeyecek pozisyonda olmuyorsun. Bunlar da önemli kalemler olarak görebiliyoruz. Ama şu da çok önemli. Icardi durumu biliyorsun. Gabriel Sara gidecek mi? Bunlar çok farklı yerlere geldi. Bunları da sen bana marş dediğin zaman ben söylemeye başlayacağım.
6: Birazdan zaten söyle diyeceğim. Sana da fikrini sormak istiyorum Kartal Yiğit. Ederson kadroda var. Brezilya milli takım kadrosuna Sara alınmadı. Sen ne düşünüyorsun?
8: Şimdi tabii yani o bölgede teknik bir karar olduğu belli. Yani o bölgede zaten en yoğun olduğu bölgedir Brezilya milli takımının. Orta sahada
6: biraz mevki

0: bölgesel bir karar
1: tabii,
0: olabilir.
1: Tabii tabii. Büyük doğru. Öyle zaten teknik bir karar. Bölgesel bir karar. Yani Sara'nın oynadığı yerde
0: performans kıyaslaması yapmak çok evet,
1: değil,
0: sağlıklı
1: kesinlikle değil. Ve Sara da çok iyi bir oyuncu bence. Yani o anlamda değil ama Sara kadar kimler var orada? Brezilya milli takımda. O yüzden alınmadı büyük ihtimalle. Ederson'un olması gayet normal. Yani kaleci pozisyonunda çok fazla tercihi yapabilecek konumda değildi teknik adam. O yüzden Ederson'u aldı ama şunu söyleyeceğim. Yani şimdi bu Ederson, bizim bu sezon izlediğimiz, Fenerbahçe'de izlediğimiz Ederson aynı performansa gösterirse bilmiyorum yani Brezilya milli takımı sıkıntı yaşar. Onu da söyleyeyim yani açıkçası oynadığı takdire tabii. Ben çünkü kafa olarak iyi olmayan bir Ederson gördük bu sezon. Yani en önemli maç şampiyonluk maçı belki. Rize Spor maçında yaptığı hata.
0: Yani dünyanın yarışlarıyla gündeme gelecek değil, bir performans sergilemedi.
1: Sergilemedi. Yani ben açık konuşayım. Bir ara Galatasaray'da ilgilendi Ederson. Hatta alıyorlardı. Olmadı. Şimdi Galatasaraylılar...
2: İyi ki Uğurcan almışız dedi Galatasaray.
1: Nasıl? Evet Galatasaraylılar dedi ki şimdi iyi ki...
0: Alisson var
1: iyi
0: zaten.
1: İyi ki Uğurcan'ı aldık yani dedi
0: Reverton
1: mesela.
0: Reverton var.
1: Ya tabii yani...
0: Ederson var.
1: Ya Ederson büyük ihtimalle oynamayacak yani, zaten ama olsun. Evet. Yani yine çağrılması önemli bir şey. Ama teknik adam illa görüyor yani Fenerbahçe'de bu sezon izliyor yani neler yaptığını. Yani Rize Spor maçında büyük ihtimal zaten büyük ihtimal değil şampiyonluk Rize Spor maçında gitti. O hatayı bu kalibrede bir kalecinin yapması inanılır gibi değil. Kafa olarak bence mental daha doğrusu diyelim mental sorunları olan bir kaleciydi. Ama zaten oynayacağını tahmin etmiyorum.
0: Dünya kupasını en çok kazanan ülke Brezilya. Bu seneki turnuvada favori diyebilir miyim? Öyle bir
2: benim favorim İspanya, Fransa.
0: Yani
2: öyle görüyorum.
0: Söyleyeyim. Yani
1: ben İngiltere'nin de
0: ilerleyecek
1: sürpriz yapabileceğini
0: grubu da çok güçlü bir grubu yok ama yani Brezilya her zaman Brezilya'dır ama o eski zamanlardaki gibi favori
2: değil,
0: Melike, değil.
2: Ben bir de bir konuya girmek istiyorum. Şampiyonun kutlamalarında bir herkesin konuştuğu bir konu vardı. İkinci başkan Metin Öztürk niye böyle suratsız, niye suratını şey
0: yapıyordu? Suratsız demeyelim
2: yani. Yok öyle dediler yani, ya öyle bir gündem yani, oluşturdular.
0: Futbolcular hani ya, sarılıyor birilerine, Metin Bey ama bu tarz meselesi.
2: Ya tarz meselesi de sonuçta ikinci başkandan bahsediyoruz. Metin Öztürk çok güzeldi, ikinci başkanlık dönemi geçirdi sayın başkanınla beraber. Orada suratını astı falan diye haberler çıktı ama olay şu, ben kendisiyle de konuştum, sayın başkanla da konuştum. Sayın başkan... Benim orada niye suratsız olayım ki diyor. Ben şampiyonluk yaşamışım. 3'te 4 senelik şampiyon olan takımın ikinci başkanıyım. Bundan mutluluk olmaz ki ya. Ben buradaki en büyük olayı şöyle verdim diyor. Sayın başkan diyor. Sayın başkandan sonra kim görecek tabii ki futbolcu? Hocasını görecek. Sonra kimi görecek? Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavuççu'ya ben yerimi verdim diyor.
0: Rol çalmak istemedim.
2: Tabii ki orada ben rolü çalmadım. Hiçbir şekilde oyuncunun önüne geçmedim. Oradaki kahramanların, oradaki iş yapanların önüne geçmedim. Ya biz burada bir ekibiz diyor, bir takımız diyor. Bir takımın hepimiz parçasıyız diyor. Ben herhangi bir surat asmaktır, başka bir şey yapamam. Burası Galatasaray, burası benim evim. Ben evimde sadece asıl aktörlere önümü verdim. Ve asıl aktörlere yolumu açtım. Ve bu anlamda da güzel bir gün geçirdik. Bizden mutlusu yoktu dedi.
0: Ya bazı insanlar da şey değildir yani böyle. Sarılıp öpmez. Mesela Serdal Adalı. Bayağı yanaktan öpüyor yani bizim muhabir çocukları görüyorum.
1: Serdal Adalı sıcakkanlı Adanalı.
0: Böyle böyle yanaklarını
1: sıcakkanlı.
0: Ama herkes böyle olmak zorunda değil. Yani Koreliler falan biliyorsunuz hiç öpüşmüyor. Mesela gelip sen bir öpmeye kalksan bir şaşırıyorlar.
1: Avrupa'da da çok öyle.
0: Şöyleler sadece mesela. Sadece şöyleler. Onlarda hiç bu yok. Bizim kültürümüzde var ama herkes sevmiyor bunu. Sevmek zorunda
2: ya,
0: değil.
2: Hoca kimi görüyor sonuçta? Bir hocasını görüyor. Evet. Bir de mukavele imzaladığı zaman ya da sıkıntıya girdikleri zaman birini görüyor. İkinci başkanı sürekli görmüyorlar ki. Sayın
0: ya, o da var.
2: Da.
0: Samimiyet yani. Seviyesi de farklı. Daha resmi olabilirsin.
2: Ya bir de hani Metin burada... Öztürk'ü kimse tanımıyor. Yani gerçekten çok güzel bir insan. Çok sıcakkanlı bir insan. Yani tanıdığın zaman çok farklı duygulara kapılıyorsun. Ben bu anlamda bir böyle anti bir kampanyaya başlatıldığını düşündüm.
0: Ya şey biraz dalga geçilmiş bir durum oldu. Ben de gördüm sosyal medyada. İşte hepsi sarılırken bir anda bir ciddileşiyorlar sonra tekrar sarılıyorlar gibi bir şey oluyor. Ama dediğim gibi bu tarz meselesi yani bazen de şeydir bu. Farklı bir otorite yaratır ya hani çekinme yaratır. Belki dediğim gibi herkesin mizacı farklı.
1: Ya şimdi tabii canım soğuk görünür. Dediği gibi soğuk görünür dışarıdan. Çok sıcakkanlı bir insandır. Yok ya, yani.
2: Metin Başkan'ı yaklaşık bir 15 seneden beri, 20 seneden beri tanıyorum. Hiçbir zaman hem karakterini bozmadı hem kişiliğini bozmadı. Gerçekten çok saygıdeğer ve konuştuğun zaman da çok içten bir insan.
0: Peki şimdi gelelim.
2: Galatasaray'a.
1: Gelmeden kimler? Bir şey diyeceğim. Gelmeden.
0: Söyle hadi.
1: Bodrum'dan selamlar var. Birincisi sen de tanıyabilirsin. Güven Kulabaş. Güven
2: çocuğu,
1: abi.
0: Güven hocam da bizi izliyor bu arada. Selamlar hocam.
1: Tamam, beraber ona selam söyledik. Güven çocuğu her gün burada zaten. Şey değil. Bodrum'dan Güven Kulabaş, Güven abi oraya yerleşti. Çok iyi bir Beşiktaş, gerçek Beşiktaşlı. Gündoğan'da pizzacı açmış arkadaşı. Bize pizza gönderecekmiş, onu söyleyeyim.
2: Oradan buraya gelmez ya.
1: Gelir o gönderir ne yapıp
0: yeriz.
1: Yapıp. Bir de yine Bodrum'dan Ersen Türker ailesiyle sana, bana, hep Serhan'a çok selam
2: teşekkür
1: söylüyorlar.
2: Galatasaraylı Ersen Türker. Çok sağ olsun.
1: Sana selam söylüyor. Bir de asker arkadaşım Uzay Çilingir. Bugün doğum günüymüş, 19 Mayıs.
0: Ne güzel bir
2: ne güzel
0: gün.
1: Güzel bir günde doğmuş. Uzay'a da buradan iyi ki doğdun diyorum.
0: İyi ki doğdun.
2: Ben de başlayayım o zaman. Konya Sıtkı Korkmaz.
1: Sen deminden beri söylüyorsun.
2: Kardeşim Erhan Türk.
1: Sen deminden beri.
2: Reha abi, Tolga Ciğerci, Tolga Kaya, Uğur Yıldırım. Yani
1: söyle
2: hepsini
1: kardeşim,
2: sayalım
1: söyle.
2: Yani.
0: Bütün bugün
2: bütün herkes bizi izliyor. Herkese çok selamlar, saygılar.
1: Çok yoğun ilgi var.
2: Çok güzel bir gündeyiz aslında.
1: Yani.
2: 19 Mayıs'tayız. Ya bu evet. Güzel günün anlamı da çok önemli bizim için. Herkese çok selamlar, saygılar bizi izleyen.
0: Bugün doğanlar için de ne güzel bir gün değil mi? Bugün de ya, doğum günü olanlar için de çok güzel. İşte, şimdi ben sana transfer soracaktım ama.
2: Sor.
1: Bana
0: bir beklesin izleyiciler.
2: Sor, sen bana dün de sordun, söyledim zaten.
0: Bir ben kimim yapalım.
2: Yapalım hadi.
0: Bir ben kimim yapalım, sonra transfere geçelim. Ve geldi. 2008'de kariyerimin en değerli kupasını kazandım. Schuster yönetiminde çıktığım 40 maçta 27 gol 1 asist kaydettim.
2: 70 maçta.
0: Özür dilerim. 70 maçta 27 gol 1 asist kaydettim. Nereden uydurduysam. Türkiye'ye büyük kentler beklentilerle geldim ama karşılığını veremedim. Emre Belözoğlu'yla aynı takımda forma giydim. 3 ay sonra yaşım 46 olacak ama kariyerim devam ediyor.
2: Eto mu?
0: Telefonlara bakmayalım. Hayır.
1: Bak telefon nasıl duruyor.
2: Hangisi?
1: Senin
2: al
1: telefon.
0: Kartal sen de bu konuda biraz mimlisin.
1: Biraz mı?
0: Biraz mı? Kendidir. Var koltuğunda Seval varmış bak.
1: Eyvah. Var. Yukarıdan nerede? Kamera burada bir yerde var.
0: Kat et kendine.
1: Hemen buradan görüyorlar.
2: Emre Bey zorlu hangi takımda oynadı?
1: Kariyeri devam mı ediyormuş? Hala.
0: Ya inanır
1: hakikaten
0: mısın?
1: Hakikaten.
2: 46 yaşında Emre kaç yaşında?
0: Oscar Cardoz o değil.
1: Emre ile aynı takımda Inter'de. Inter'de o zaman. Değil mi?
2: Çırp Inter değil ki.
1: Galatasaray'da olabilir.
0: Fatih Tekke değil, nereden çıktı ya?
1: Ben Schuster. Emre de nerede?
0: Alex değil.
1: Schuster'le nerede şey yapmış acaba? Real Madrid.
2: Erikable değil mi?
1: Real Madrid.
0: Hayır.
1: Schuster'le Real Madrid.
0: Schuster Etafe.
1: Hı?
0: Etafe.
1: Etafe'de.
2: Şey ya.
0: Kim bu?
2: Fenerbahçe. Guiza mı?
0: Daniel. Vallahi Guiza.
2: Bravo. Bak ben bravo. Senin gibi kopya çekmiyorum.
1: Vallahi al, bravo.
2: Ters
0: telefonu ters çevriliydi bu arada. Bravo.
1: Ya dümen o bir şey yapar yine ya.
2: Yok oğlum.
0: Aa, şeymiş. Telefonun arkasında.
1: Yapar abi bakıyorum. Onda vardır. Her türlü numara var abi.
2: Guiza dedik ya Rich.
0: Kulağında kulaklık var Serhan.
1: Ya yapar o. James Bond filmlerinde var
2: yok,
1: ya öyle
2: ben
1: şeyler.
2: Çünkü o beklenti veremediklerini gördüm. Getafe'den de gördüm.
0: Evet. Bravo.
1: Ben şimdi sonradan açılıyorum.
0: İspanya ile Euro 2008 bu arada. Onu da söyleyelim. Şimdi neredeymiş?
2: Bildin tabii.
0: Bu Jerez Industrial. Kariyerini devam ettiği yer. Ne yapıyor ya 46 yaşında? Helal olsun. Guiza'da.
1: Enteresan abi. Doğru Guiza oynuyor ya.
0: Hala konuşulan
1: ama şeyde ne, yani. Şeyde bir amatör i̇şte, takımda mı?
0: Öyle
1: bir yerde?
0: Bahsedilen, konuşulan, hep anılan bir isim. Fenerbahçe'de.
1: Bir türlü tutmayan.
0: Evet. O özelliğiyle.
1: O İspanyol
0: özellikle.
1: Şeyi zaten
0: olmadı
1: devam
0: mı?
1: Etti.
0: Olmuyor.
1: İspanya olmuyor burada. Ekor.
0: Olmuyor. Peki. Şimdi ne dedik? İlk bileni tamam. İlk bileni söyleyelim. O da arada kaynamasın.
2: Dördüncülükte
0: oynuyor. Oktay Bey. Oktay Bey ilk bilen sizsiniz. Kartal'a ne soruyoruz?
1: Ne soruyorsunuz?
0: Bu arada Guiza ile aynı yaşta yani 4-5 ay sonra 46 yaşına girecek
2: Kartal.
0: Bir isim varmış. O da hala futbol oynuyormuş. Kim? Beşiktaş'ı var.
1: Gülce ile beraber. Beşiktaş'ım var.
0: 80 doğumluymuş o da.
1: 46.
0: Yabancı. Beşiktaş'ı var.
1: Allah Allah.
2: Quaresma mı?
1: Ne zaman var beş? Yok ya, Quaresma oynamıyor ya, bıraktı.
0: Nereli?
1: Brezilya mı?
0: Brezilyalı mı? Brezilyalı mı? Brezilyalı mı? Valla Brezilyalı dersen bir şey söyleyeceğim. Bobo mu? Değil.
1: Yok, Bobo bıraktı. Değil ya. Bobo da kim? Avustralya'da bıraktı Bobo.
0: Allah.
1: Kleberson olabilir mi?
0: Çok pahalı bir ücrete geldi.
1: Tabata.
0: Tabata devam ediyor mu ya?
1: Olabilir işte. Ailton var.
0: Ailton.
2: Nihat mı var? Nihat değil ama
0: Ailton
2: değil mi?
0: Ailton nasıl? Tabata'dı. Doğru şey, yabancı... cevap Tabata'ymış.
1: Tabata değil Tabata. Mi? Söyledim işte Tabata abi.
0: Nerede Tabata?
1: 5 milyon, 6 milyon, 8 milyon euroya mı ne geldi şeyden? Antep'ten.
0: İnanamıyorum.
1: Neredeymiş?
0: Şimdi bakıyorum. Katar'daymış o.
1: Vay be.
0: 5 yaşında.
1: Bak işte o döneminde fiyasko transferlerinden
0: Enmarkia.
1: Biri oydu.
0: Katar'ın ikinci liginde. Bayağı Katar'da dolaşmış ama zaten. El Rayyan, El Sadd, El Rayyan gitmiş gelmiş. Sonra da iki takım daha.
1: Ne olay transferdi ya.
0: İnanılmaz yani.
2: Lan Mustafa.
0: Evet, olay yani işte. Benim Tabata ile ilgili enteresan bir hikayem var. Ama burada anlattım, bir daha anlatmayacağım.
2: Anlat, hiç anlat.
0: Yolumun kesiştiği bir hikaye değil. Burada örnek gösterilirken bahsedilmişti. Sevgili Ender Bilgin. Ben burada işe başlayacağım zaman konuşurken bana örnek vermişti. Tabata gibi olma sakın. Ben de onu, ben Cenk Tosun gibi olmak istiyorum demişti.
1: Kim gibi?
0: Cenk Tosun.
1: Ha, iyi demişti.
0: İkisi de Antep'ten.
1: Cenk Tosun ya, adam.
0: Ender Bilgi de sevgiler. Bunu bir kere daha anlatmıştım aslında. Cenk Tabata Tosun. Sözü gelmişken bir kez daha hatırlatmış olduk. Şimdi tam da transfer dedik, transfer konusuna gelelim. Kimler gidecek, kimler kalacak? Şimdi mesela Sara şakası yaptık ya, yemek yiyor diye hemen sormuşlar. Serhan abiye sorar mısın, Melike gidiyor mu Sara?
2: Sara'ya zaten ciddi teklifler vardı biliyorsun. Seninle yapmış olduğumuz yayınlarda da bunu dile getirmiştik. Özellikle İspanya ve İngiltere'den çok önemli takımların ilgilendiğini söyledik. Galatasaray'ın da zaten özellikle oyuncu için beklentisi 35 milyon euro civarındaydı. Bir beklenti içerisindeydi. Muhtemelen bu civarlarda bir teklif gelmesini bekliyorum. Galatasaray'da biliyorsun 16-4 kuralı, 10+4 kuralı her takım olduğu gibi Galatasaray'da sıkıntıya soktu. Elinde yabancılar olan bir Galatasaray var. Yelert ve Niyaga'yı dışarı çıkartırsak, çünkü onlar o evet, statüye yakalanmıyorlar. Ama rahat bir elinde çok fazla yabancısı olan ve yabancılardan da feragat etmesi gereken bir Galatasaray var. Yoksa transfer yapamıyor. Bu anlamda eli kolu bağlı olan Galatasaray elindeki asetleri de satıp ona göre planlama yapacak. Zaten minimum 4 oyuncu transferini bekliyorum ben Galatasaray'dan.
0: 4 minimum.
2: Minimum 4 oyuncu bekliyorum. Ona göre de yapılanmasını göreceğiz. Zaten orta saha kurgusunda biliyorsun, seninle olan yayında ben bunu dile getirmiştim. Torreira ve Lemina'nın devam edeceğini söylemiştim. Arkadaşlar şimdi bunu haberini yapmaya başladılar ama o bir gerçekti. Galatasaray Torreira ve Lemina ile önümüzdeki sene devam ediyor. Onun yanına bir 10 numara, bir 8 numara transferini bekliyoruz Galatasaray'da. İki tane de santrafor. Eğer Icardi kalırsa bir santrafor, Icardi'nin gideceği yöndeki hareket edeceksek de iki santrafor, bir kanat santrafor, bir de kanat santrafor transferi Osimhen'in arkasına yapmasını bekliyoruz. Tabi dediğim gibi Gabriel Sara önemli aset. Ama transfer yaptığı...
0: Yabancı kuralı biraz da burada kararları etkileyecek.
2: Etkileyecek.
0: Tekliflere bakış açısını
2: bir
0: yani.
2: Bir de şunu söylüyorum. Yani Aspirilla, Noah Lang, Sasha Boy biliyorsun. Bunların evet, geleceğiyle ilgili şu bilgiyi verebilirim. Önümüzdeki sene Galatasaray'ın kadrosunda olmayacaklar.
0: Bir daha söyle isimleri.
2: Aspirilla, Noah Lang ve Sasha Boy. Önümüzdeki sene.
1: Kiralıktı zaten değil mi bunlar?
2: Tabii tabii. Önümüzdeki sene Galatasaray'ın kadrosunda olmayacaklar. İşte Nelson'u var biliyorsun. Artık dikiş tutmayan, Galatasaray'la ipi kopartan, Galatasaray'ın onunla ipi kopardığı Nelson var. Zaniolo var. Bu transfer...
0: Zaten herhalde kiralık gidenlerle ilgili herhangi bir değerlendirme planlaması yok.
2: Yok. Yani elindeki oyunculara göre hareket edecek bir Galatasaray var. Şallah'a ciddi teklifler gelmesini bekliyorum. Galatasaray bununla ilgili planlamayı nasıl yapacak göreceğiz ama Ben Galatasaray işte Barış'a bir teklif gelmesini bekliyorum. Çünkü Barış'ın da biliyorsun bir Avrupa hayali var ve Arabistan'dan gelen o transfer teklifi

0: kafasını karıştırmıştı. Kafası karışan Barış kendini futbola vererek tekrar Galatasaray'da şampiyon olmasının en büyük sebeplerinden birisi haline gelmişti. Ve Galatasaray o zaman şunu söylemişti yetkililer. Sana Avrupa'dan iyi bir teklif geldiğinde biz sana kolaylık sağlayacağız demişlerdi. Dünya Kupası oynayacak olan Barış
1: sonrasında
0: iyi bir teklif geldiğinde Galatasaray'ın o anki planlamasına göre hareket edecek ama Galatasaray'da Barış'a verilmiş bir söz de var diyebilirim.
1: Ya aslında planlamada belki istemeyecektir göndermeyi. Çünkü yerli oyuncu havuzunda çok kıymetli olur Galatasaray için. Barış Alper. Ama verilen söz ve gelecek teklife göre karar verilecek
0: Melike,
1: herhalde.
0: Ben Futbol Federasyonu'ndan Kulüpler Birliği ve özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan talep doğrultusunda o oyuncu, takımlar buna daha fazla iyi gösterecekler. 12 artık 2 kuralının bir sene daha devam etmesi yönde bir karar çıkacağını düşünüyorum.
1: Kural değişecek yine diyorsun.
0: 16-4'te kalacaklarını düşünmüyorum. Ama
1: hep böyle oluyor ama yani bu nedir ya? O zaman belli olsun. Biz niye böyle bir... ben bu mesleğe başladığımdan beri, daha önce yoktu bu. Benimle başladı gibi oldu yani. Planlamaları yaptı takımlar, yapıyor takımlar. Sonra bir anda kural değişiyor. Sonra yine değişiyor. Sonra değişecek deniyor, değişmiyor. Sonra değişecek gibi oluyor, yine
2: ama
1: değişmiyor.
2: Ama işte yaptığının arkasında duracaksın.
1: Olmaz ama böyle i̇şte ya. Yani bir şey belli olsun.
2: Oyun oynanırken kural değişmez. Bir şey olacak yani, ona göre herkes adımını atacak.
1: Bu kurala devreye girince bir sürü takım yerli oyuncuya yöneldi.
2: Mağdur oluyorlar.
1: Mağdur oldu. Sonra kural değişti, yabancı oyuncu transfer yapıldı. Bir anda tekrar işte o artılar, eksiler işte... Kafalar karışıyor. Bazen saha içinde kafa karışıyor.
2: Evet. Karışmaz mı canım? Ona göre planın olacak, programın olacak.
1: Şimdi tam yine artı dört dedik. Yine şimdi diyorsun ki değişecek.
0: Ya şimdi benim beklentim o yönde. Yani ben
1: çünkü
0: değişebileceğini düşünüyorum.
1: Yani
0: kulüpler bunun baskısını yapacaklar tabii ki. Çünkü neden baskısını yapacaklar? Avrupa'daki başarı istiyoruz ve Avrupa'daki başarıyla doğru orantılı olarak iyi transferler bekliyoruz. İyi transferleri yapman için de bir planlama yapman lazım. Hem elindeki yabancılardan kurtulman lazım, hem de kaliteli yabancı alman lazım. Bu anlamda işte Galatasaray'ın transfer planlaması 12 artı 2 kuralına göre her oyuncu arabilecek kapasitedelerdi. Şu anki 10 artı 4 kuralına göre ise biraz sekteye uğramış bir Galatasaray var. Eğer bu düzeldiği takdirde Galatasaray daha şaşalı, daha büyük transferler üzerine gideceğini düşünüyorum.
1: Peki şimdi...
0: Mesela Ahmet Kutucu bu anlamda gideceğini düşünüyorum ben. Ya buna benzer birkaç transferin daha ilerleyen zamanlarda gidebileceğini göz önüne alırsak, işte Aspirilla, Lang ve Boye'nin önümüzdeki yıl Galatasaray kadrosu olmayacağını düşünüyorum ben. Bakalım planlamasını görelim. Çünkü buradaki en büyük kıstaslardan bir tanesi de Icardi'nin geleceği. Bu çok önemli. Icardi ile ilgili de şunu söylemek gerekiyor Melike. Ben aldım sazı, devam ediyorum. İzinle.
1: Sen sazı aldın. Burada bizi izleyenler söyledik ya, Güven Çocuğum selamlar. Söyledik. Ozan Zeybek de bizi izliyor. Şey yazmış.
0: Ozan
1: tam kadro çıkmışsınız yazmış bize.
2: Kendisi eksik.
1: Evet.
2: Bir gün böyle yap.
0: Yok ki, o altına bir şey yatıyor da ben bekliyorum Ozan'ın.
1: Selamlar. Kadroyu beğenmiş bugün.
0: Alper Gürkaş benim çok sevdiğim arkadaşım.
2: Selam Ozan'a.
0: Yakıyorsunuz diyor. De. Alper Gürkaş'a da sevgiler.
1: Evet, şöyle sazı alıp devam et. Evet. Serhan, şimdi kimler gidecek diye konuşun. Bak yazdık Ahmet Kutucu'yu da. İzleyiciler bir de gelecekleri.
0: Bir de Ahmet Kutucu ile ilgili, yani Okan Hoca da Trabzonspor'la o zaman işte belki gidebilir mevzusuydu. Ben kalmasını istiyorum ve sezon sonuna kadar Ahmet Kutucu'dan faydalanmak istiyorum dedi. Maalesef Eyüpspor'da yıldız olan ve Galatasaray'da bir şeyler yapması beklenen Ahmet Kutucu istenileni maalesef veremedi. Ama çok kaliteli bir oyuncu, çok da iyi bir insan. İyi de bir futbolcu. Ben yine başka takımlarda yine istenilen oyun performansını gösterebileceğini düşünüyorum. Sadece Galatasaray'ın o büyük oyuncu ve büyük oyun stilinde çok fazla kendini gösteremediğini düşünüyorum. Bu açıdan Ahmet Kutucu'nun önümüzdeki sene Galatasaray'da olacağını düşünmüyorum. Aslında dediğim gibi en belirleyici olay burada Icardi. Seninle olan geçen haftaki yayınımda da, dünkü yayında da bunu dile getirdim. Galatasaray'ın bir teklifi var dedim. Ve Galatasaray'ın teklifi Icardi'ye söylenmişti. Bugün menajerine de söylendi. Sayın Başkan'la menajeri görüşüldü. Icardi'nin menajeri Pino'yla görüşüldü. Sayın Dursun Özbek'le. ve Icardi ile konuşulan

0: rakam üzerinden 3 milyon euro garanti para, 2 milyon euro da bonuslarla beraber 5 milyon euro bir teklif. Icardi'ye de söylenmişti bu. Icardi de biliyorsun oynama garantisi istemişti. Sayın Başkan da oynama garantisini ben vermem, Okan Hocam verir şeklinde de bir görüşmesi olmuştu. Bugün Pino'yla da konuşuldu. Aynı bağlamda devam ediyor. Yani Icardi Galatasaray'da kalmak istiyor aslında.
1: Ama?
0: Ama kalmak için de elinde bir Osimhen olan Galatasaray Icardi'yi nasıl oynatacak? Bu da bir denklem aslında. Yani Icardi'ye şunu anlatmak lazım. Icardi'ye ben Osimhen'le beraber oynatacağım seni ya da Osimhen'i oynatmayacağım, Icardi'yi oynatacağım deme bir durumu olacak. Bunu hangi teknik adam nasıl cevaplar? Ya da ben bunu Kartal'a sormak istiyorum. Sen Okan Buruk olsaydın Icardi'nin bu teklifine ne derdin?
1: Ben mesela açıkçası bunu dün mü konuştuk? Önceki gün mü hatırlamıyorum tam. Ben Icardi'yi tutardım takımda dedim. Kalmasını isterdim dedim. Ama bana çok katılmadılar. İzleyicilerin de büyük bir çoğunluğu. Çok sevdikleri Icardi'nin artık yine de gitmesi gerektiğini düşünüyorlar. Şimdi sen Okan Hoca'sın ve oynama garantisi isteyen bir Icardi var kalmak için. Ne yaparsın?
2: Gönderirim. Gayet basit yani. Hangi oyuncunun oynama garantisi var ki? Öyle bir pazarlık olamaz. Yani futbolcu kalkıp Icardi de olsa... Hocaya gidip sen beni oynatacaksın diyemez yani.
1: Engin Bey demiş ki Icardi performansını son 1-2 ay çok kötüydü performansı. Icardi seneye kalırsa ıslıklanarak ayrılır Galatasaray'dan. Güzel bir şekilde bu sene ayrılmalı demiş.
0: Her güzel şeyin bir sonu olması lazım. Her güzelliğinde bir son olması lazım. Elinde Osimhen varsa Icardi'yi düşünmen için Osimhen'in oynamaması durum olması lazım. Yani iyi bir Osimhen'i her zaman oynatırsın ve... Yani geçen sene 17 maç oynamış bir Osimhen'den bahsediyoruz. 18 maç oynamış bir Osimhen'den bahsediyoruz. 17 maç, özür diliyorum. Oynamış bir Osimhen'den bahsediyoruz. Önümüzdeki sene bu sayıyı çok fazla yaparsa daha farklı bir Galatasaray göreceğiz. Bu anlamda da ben Icardi ile ilgili ilk temasın kurulduğunu, aynı temasla da menajerle devam ettiğini söylersek...
1: Hissiyatın ne?
0: Hissiyatım yani...
2: Menajerle görüşüyorlarsa ya, kalacak
0: ama,
2: demek.
0: Şimdi ama
1: görev adamı olarak... Tamam, yedekte kalsam ben kalacağım der mi?
2: Sorun çıkarmayacaksa ve maddi konularda kulübün lehine olacaksa bak o zaman
1: maddi
2: tutarım.
1: Maddi konuda bir beklentisi olmadığını söylemiştim.
2: Tamam, o zaman sorun çıkar ama gidip beni oynatacaksın falan diyorsa hemen gönderirim. Onun dışında tutarım. Zaten yedek kalacak. Şimdi Icardi gitti herhalde adam alacaklar değil mi? O ayarda ya da o ayara yakın bir oyuncu işte, alman lazım
0: senin. Galatasaray'ın planlaması şuydu. Osimhen'in arkasına bir forvet arıyor.
2: Tabii %100 alman yani, lazım.
1: Bunu arıyorsa.
0: Bu Icardi oldu, Ahmet oldu, Mehmet oldu, Süleyman oldu fark etmez. Icardi olsa daha iyi olur Galatasaray için. Niçin iyi olur? Icardi Galatasaray'ı biliyor, Galatasaray Icardi'yi biliyor. Öyle. Icardi oynadığı zaman gol atıyor. Taraftarlar arasında çok güzel bağ var. Ama Icardi yedek kalmayı istiyor mu? Önemli olan bu.
1: Senin hissiyatın ne?
0: Ben Icardi olsam Osimhen arkasına yedek olmam.
1: Sen olsan ne yaparsın demiyorum. Senin hissiyatın ne? Ya
0: ben hep başından beri söylüyorum Icardi'nin gideceğini söylüyordum.
1: Gitti
0: ben
1: biliyorsun. Yani.
0: Ben öyle diyordum yani.
1: Yanılma payım olabilir artık falan diyor musun peki bu görüşmelerin olgunlaşması sonrası?
0: Yok.
1: Yok gitti diyorsun yani.
0: Ya şöyle bir şey yani oynaması gelmesi için kalması için Melike bu Icardi'nin yedekliği kabul etmesi gerekiyor.
1: Bu arada Haldun Domaç da bizi izliyor. Haldun abi buradan sevgiler, selamlar, saygılar. Sevgiler. Ya, izleyicilerimizin mesajlarına bakalım. Erkut Bey demiş ki abi Icardi'ye bir ülkeden yıllık 15 milyon euro üstü teklif gelmiş. Bence ayrılması en doğrusu olur. Olmuyor. Icardi oynarken hücum yükü kanatlara kalıyor maalesef. Icardi'ye gelmiş mi böyle bir teklif? Gelmiş olabilir mi? Ben de şunu soracaktım.
0: Nereden gelmiş teklif?
1: Icardi daha iyi kazanacağı değil de daha iyi oynayabileceği, iyi kulvarlarda Avrupa'da mücadele edebileceği bir takımdan teklif alırsa gider. Yani derdi futbol oynamak çünkü anladığımız kadarıyla. Sahada olmak.
0: Derdi futbol oynamak ama artık Galatasaray'da Icardi'nin derdi futbol oynamak değil. Futbolu Galatasaray'da oynamak. Ha. Zaten o yüzden zaten Sayın Başkan'ın o teklifini yaptığı zaman benim için para önemli değil, benim için Galatasaray önemli diye bir cevap vermişti. Evet, ama ben bunu söylerken de ben garantide oynamak istiyorum diyen de bir Icardi vardı.
1: Mehmet Bey demiş ki Icardi kalmalı. Cuma günü de yazdım. Şimdi yine yazıyorum. Göreceksiniz. Ah keşke yedek olsa bile kal

0: haydi diyecekler diyor. Bu kadar Santfor sıkıntısı yaşanan dünyada ben de açıkçası olabilir diye düşünüyorum. Tutun ki Osimhen sakatlandı, tabii ki hiç futbolcu sakatlanmasını istemeyiz ama yani ve aldığımız şart, yedek Santfor bekleneni veremezse diyeceksiniz ki Icardi hani bu sezon ne verdi? Ama her zaman böyle olmayabilir yani bu sezonun hikayesi farklı oldu Icardi için ama kalırsa
1: sorun bak
0: olabilir.
1: Sorun çıkarmayacaksa Icardi hep söylüyorum ben golcülük olarak Osimhen'den daha iyi golcü ama tabii iyi bir Icardi. Sorun çıkarmayacaksa bak, kalmalı.
0: Diyor ki bu Icardi direkt oynarken Osimhen'i aldılar sakatlanmasa kesemeyecekti ki diyor.
1: Kim?
0: Yalçın Güven Çocuk. Hani
1: ne kim sakatlanma? Osimhen sakatlanmaz.
0: Hayır.
1: Icardi sakatlanmasa.
0: Sakatlandı Osimhen oynadı yerine onu söylüyor. Bu arada Yalçın Dümer de bizi izliyor mesaj göndermiş. Bence Icardi kalacak diyor.
2: Icardi'nin kalacak demesi şu anlama geliyor arkadaşlar tekrarlıyorum yani. Şimdi biz Okan Hoca'yı bu sene ne için eleştirdik? İşte çift forvet oynattığı için eleştirdik. Geri geldiği zaman Icardi oynadığı için eleştirdik. Geri geldiği zaman Osimhen'sizlikle Icardi'nin çare olmadığını çok konuştuk. Osimhen olsaydı çok farklı bir Galatasaray olurdur dedik.
0: Tut ki Osimhen satıldı.
2: Ama bu sene Icardi 14 tane gol attı. Osimhen'in satılması için 150 milyon euronun gelmesi lazım Melike.
0: Tut ki geldi. Gelmez mi?
2: Adama da 20 milyon vermeleri lazım Melike.
0: 150, 120 milyon geldi diye.
2: 120 milyona başkan okey der benim bildiğim Sayın Dursun Özbek.
0: 100?
2: 100 edemez. Kurtarmıyor.
0: 110?
2: Gelişi kurtarmıyor.
0: 115?
2: Gelişi kurtarmıyor.
1: Niye ya 100 kötü para mı?
2: Gelişi kurtarmıyor.
1: Gelişi kaç abi? Normal 75 ya, değil mi?
2: Ya 75 fazla. Maaş da verdin adama. Bunun stopajı var, vergisi var, KDV'si var.
1: Olur mu ya? Maaş ya. Olarak bakma. 100'e bakacaksın.
0: 100 Santfor kötü değil. Bulmak...
2: Santrafor olmak zor.
0: Zor.
2: Ya Galatasaray zaten bir biliyorsun Bertu transferini de zorluyordu.
0: Geçen sene baktığımızda Galatasaray kimlerle yarıştı transferde? İşte Arabistan'la yarıştı. Juventus bir ara devreye girdi. Vermedi Napoli. Ne oldu? Manchester United çok kıyaslanamayacak bir para teklif etti. Hiç yanaşmadı. Zaten Napoli'nin bu durumda
2: 75 kimse vermemişti.
0: Tutumunu biliyoruz. Yani şimdi geçen sene de çok iyi bir Osimhen vardı. Yine şampiyon Osimhen vardı. Yine öyle. Gelir mi bu teklif tabii ki? O da bir soru işareti. Avrupa kulüpleri de bu kadar para vermiyor.
1: Avrupa'dan alamaz ki zaten bu
2: alamaz
1: parayı. Nereden alacak Avrupa'dan? Şeyden bile alamaz Avrupa.
0: Maaşı demiyorum, bonservis diyorum.
1: Ha, bonservis maaş da alamaz.
2: Bonservisi belliler. Niye yani vermezler?
0: Maaştan çok bonservis.
2: Yani zaten ben biliyorsun hani. Bu haberi de ilk ben yaptım. Aspor ekranlarında Barcelona'nın net bir ilgisini söyledik. Lewandowski'nin sonrasında. Lewandowski de biliyorsun veda etti.
0: Evet.
2: Biz sonrasında bir Osimhen tercihleri olabileceğini söyledik ve 100 milyon euroya yakın bir teklifle geldiklerini
0: evet.
2: söyledim ben biliyorsun. Ve daha sonrasında bu gündem oldu Türk futbolunda. Ve Galatasaray'ın orada beklentisi de 150 milyon euroydu. Daha sonrasında Abdullah Kavuççu ile bir röportaj yaptık.
0: Evet 150'ye vermem.
2: İbrahim'le beraber sen ne kadar verirsin dedi. 150 dedik. 150'ye ben mi vermem bu saatten sonra dedi. Ya aslında her futbolcunun bir alıcısı var. Sadece o parayı vermek çok önemli. Galatasaray 50 ile başlayan, 60'a kadar çıkan, 65'e kadar giden, 70'te sonuçlanan, daha sonra teminat mektupları verdiği ve 75 milyona bitirdiği bir Osimhen var. Ama Osimhen'le üstüne de kuracağı bir takım da var. Onu da görmek lazım. Galatasaray Avrupa'da başarı istiyorsa, başkan da ben ufalarak bir yerlere değil de büyüyerek bir yerlere gelmek istiyorum, bir şeyleri kazanmak istiyorum diye bize de bir şekilde röportaj veriyorsa Osimhen'i koyacaksın, Osimhen'in etrafına takım kuracaksın. Bu kadar basit.
0: Ve bu sene kurduğundan daha iyisini kurmakta zorundasın aslında.
1: Bu
0: zorundasın diyorum çünkü Avrupa'da daha da iyi bir şey yapmak istiyor Galatasaray. Daha da ileri gitmek istiyor Galatasaray.
1: O 500'ü falan 500 milyon euro açıkladılar mı? Doğru mu?
2: Ne 500?
1: Yani 500 bütçe 500 milyon euro olacak falan diye.
2: Yok şu an öyle bir açıklama yok yani.
1: Konuşuluyor da o yüzden dedim yani.
0: Ama bütçeyi genişletmek istediklerini biliyoruz.
1: Yani. 500 olmaz.
0: Galatasaray yani. Osimhen'siz oynayabileceği bir orta saha kurmadan Osimhen'i satarsa gelecek sezon başarısız olur. Engin Bey böyle yazmış. Ya bir Osimhen'li bir kadro inşa etmesi lazım aslında demek istiyor bir yandan da.
1: E zaten onun üzerine kurulacak belli zaten. Yeni şimdi kadro
0: numara
1: değişecek.
0: Transferi büyük ölçüde beklenen yapması Galatasaray'ın yedek santfor transferi bir de tabii giderse oyuncular ona göre de transferler.

0: yapılacak. Kimler gider de daha detaylı konuşacağız ama kimler gelecek? Yıldız isimler var gündemde. Onları daha uzun ve detaylı da konuşacağız. Daha Fenerbahçe'de neler oluyor? Onu da konuşacağız. Biraz hızlı geçiyor zaman. Daha haberlerimiz var sizinle paylaşacağımız. Artık sezon bitti. Takımların hedefleri. Bir final var önümüzde. Ziraat Türkiye Kupası'nda onu da konuşacağız. Bir araya gidelim. Yarışmalarımız da var. Yine devam edecek. Aranın ardından son dilimde yine beraberiz.
1: Santra yapıldı, mücadele start aldı. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Freze şöyle bir baktı ceza alanına doğru.
2: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
3: Türkiye'nin spor radyosu.
2: Aspor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. Aspor Radyo. Yaşasın spor. Aspor Radyo.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

Yaşasın spor. Aspor Radyo. Spor yaşatır. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Sporun radyosu.

Spor yaşatır. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Sporun radyosu. Aspor Radyo.

0: Son sayfada son dilime girdik. Artık çok hızlı geçti zaman. Anlamadım nasıl geçeceğini. Daha konuşacak çok şeyimiz var gerçekten. Hemen istersen Serhan devam edelim Galatasaray'dan. Çünkü Fenerbahçe'ye geçeceğim. Kimler gelecek konusunu da bir geçelim.
1: Şimdi Bernardo da Silva transferi çok fazla konuşuluyor. Yine biz hafızamızı biraz daha çalıştıralım. Hatırlarsan ben Ocak ayı döneminde bir Bernardo Silva ile beraber Van Dijk'la ilgili bir temas olabilir demiştim. Hatta bir temas olduğunu da dile getirmiştim. Oyuncu tarafında gelmek için niyetli olduğunu dile getirmiştim. Hatta o zaman gündem olarak da Van Dijk ve Bernardo Silva gündemi olarak çıkmıştı piyasaya.
0: Bernardo Silva bayağıdır zaten.
1: Tabii zaten.
0: Galatasaraylıların istediği konuştuğumuz.
1: Ama yani oyuncunun da zaten ilgisi var. Biliyorsun free transfer.
0: Evet.
1: Oyuncu sezon sonu transfer.
0: O yüzden bu kadar elinde, çok gerçekçi bakılıyor zaten.
1: Elinde bonservisi olan bir oyuncu pozisyonuna geliyor. Ama kolay da bir transfer değil. Çünkü maaş beklentisi yüksek. Artı imza parası var. Yani böyle bir oyuncuyu aldığınız zaman kafan

0: Atıyor diyor, böyle bir oyuncuyu aldığın zaman artık Avrupa'daki başarıyı hedef haline getirmen lazım. Bu anlamda zaten Galatasaray bu pozisyondaki oyuncuya paranın musluğunu açacak. Öyle de bir süreç var. Oyuncu için ilk ay devreye girdi. Yani ilk ayda burası Galatasaray, bak ben buraya geldim, burası benim evim. Burada Icardi'yi görüyorsun, buradaki atmosferi görüyorsun, buradaki şampiyon olduğundan kutlamaları görüyorsun. Yani burada Galatasaray aslında oyuncu network'ünü çok iyi kullanabiliyor transfer yaparken. Daha önce bunu değişik transferlerde görmüştük. O açıdan Galatasaray rahat bir transfer dönemi geçirir mi? Bu kurala göre 16-4 kuralının biraz daha esnetilmesiyle beraber daha rahat transfer dönemi geçirebilir. Ama Galatasaray Bernardo Silva'yla Ocak ayından beri ilgisi söz konusu, görüşmesi de var. Ki keza Van Dijk'la da görüşmesi var. Ama Bernardo Silva transferi biraz daha ön plana çıktı. Oyuncunun free transfer olması, maaş beklentisinin yüksek olması ve bir anlamda da imza parası istemesi biraz oradaki artık yani transfer aşamasındaki paralar konuşacak. Ve oradaki transfer becerisi konuşturacak. Oyuncunun Galatasaray'a ilgisi var. Ocak ayında da bu ilgi temas halinde başlamıştı.
1: Şimdi merak edilen isimler var başka başka. Sana sorayım mı, yok senin başka söyleyeceğin, vereceğin isim var mı?
0: Lütfen.
1: Mesela savunmada kimler var?
0: Yani Galatasaray'ın savunmada zaten söylemiştik.
1: Van Dijk'ı soruyorlar.
0: Van Dijk'ı söylemiştik. Şu an için yeni bir temas söz konusu değil. Ama Galatasaray'ın planlamasında ilerleyen günlerde göreceğiz. Yani savunma anlamında takviye yapacak mı? Çünkü şu an için savunma takviyesi ikinci plana geçti diyebilirim.
1: Galatasaray'ın en iyi transferi şu ana kadar Osimhen. Uğur Bey yazmış. Yani bonservis olarak söylüyor. Bunu geçecek bir transfer yapacak mı Dursun Başkan bu yaz diye sormuş.
0: Tabii ki.
1: Bonservis olarak.
0: Yok, bonservis olarak geçecek bir transfer olmayacak.
1: Yani 3 haneli transfer yapacak mı diye soruyor.
0: Yok, yapmayacak tabii ki. Yani Galatasaray niye versin ki şu an 75 milyon, 80 milyon, 100 milyon. Zaten 75 milyon euroluk bir oyuncusu var. Ama işte orta sahaya da, yani 10 numara mevkisine de orada paranın musluğunu açacak olan da Galatasaray var. Yani tabii ki bu fiyatlarda şu anki bütçenin yukarısında bir gözükecek ama tabii ki 75 milyon euro civarlarında bir bütçesi olmayacak transferin.
1: Yani onu da açıklığa kavuşturmuş olalım. Yani öyle 3 haneli bir
0: kim verir ya?
1: Rakam.
0: Şu an Barcelona vermiyor ya.
1: Yani evet ya, doğru
0: Real Madrid
1: söylüyorsun.
0: Vermiyor. O Galatasaray paralı. Şey maden mi buldu yani?
1: Ya, tabii 3 haneli satış yapması bekleniyor eğer Osimhen transferi olursa.
0: Ama şimdi Osimhen'in üstüne bir takım kuran Galatasaray ve seneye Osimhen ve Avrupa'da başarı bekleyen Galatasaray neden Osimhen'i satsın diye de kafamızda soru işareti olur. Yani dediğimiz gibi, yani Osimhen'e...
1: Öyle görünüyor ki zaten, dediğim gibi benim bir önceki dilimde zaten çok iyi bir sezon geçirmişti ve o rakamlara ulaşmamıştı teklifler. Şimdi de kolay kolay
0: zaten hani gelen bir resmi teklif yok. Yani özellikle mesela şu an için ben transferin gözdesi 3 isim diyebilirim. 1 Osimhen, 2 Barış Alper Yılmaz, 3 Gabriel Sara. 4 de inşallah iyi olur.
1: Bence Galatasaray Napoli'yi örnek alsın. Gelirse Osimhen'e teklif, tok satıcı.
0: Tabii teminat mektubu ister.
1: Ay, her şeyi istesin yani. Bayağı artırsın ücreti. Şimdi bu konuya tekrar döneceğim. Virgül koydum. Fenerbahçe puan kaybıyla bitirdi sezonu. Ama nelere sebep oldu puan kaybı? Şimdi dedik ya, düşme hattının da karıştığı bir son hafta, hatta son gün maçları vardı. Biraz onu da konuşalım. Artık neticelendi çünkü. Önce bir haberimizi getirelim ekrana. Fenerbahçe son maçında evindeydi. Neler yaşandı Eyüpspor mücadelesinde? Sonra konuşacağız.
2: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in son haftasında konuk ettiği İKAS Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Soyunma odasına 2-0 yenik giren Sarı Lacivertliler üst üste 3 gol bulsa da 87. dakikada Talha'nın golüne engel olamadı ve mücadeleden 1 puanla ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe sezonu 21 galibiyet, 11 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak 74 puanla tamamladı. Taraftarlar Kadıköy'de Sarı Lacivertli futbolculara tepki gösterdi.

0: İlk yarıda İKAS Eyüpspor'un 2-0 öne geçmesinin ardından taraftarlar oyuncular aleyhine tezahüratlarda bulundu. Kerem Aktürkoğlu İKAS Eyüpspor karşısında etkili bir performans ortaya koydu. İKAS Eyüpspor maçı öncesinde ligde 6 golü bulunan Kerem, bu sezon sadece Gençler Birliği karşısında duble yapmayı başarmıştı. İki kez gol sevinci yaşayan Kerem, ligde sezonu 8 gol 7 asistle tamamladı. Fenerbahçe bu sezon ligde evinde mağlubiyet yaşamadı. Sarı lacivertliler sezonu evinde 17 maçta 11 galibiyet ve 6 beraberlikle bitirdi.
1: Şimdi tabii Kerem Aktürkoğlu performansını ayrıca parantez açabiliriz. Yeterli mi diye istatistiklerini getirdik haberde ekrana. Bunun dışında tabii Eyüpspor bir sevinç yaşadı bu sonuçla birlikte. Diyoruz ya düşme hattı çok karışıktı. Her an her şey değişebilirdi. Ama Fenerbahçe için bu maç adeta sezonun bir özeti gibi. Çünkü bu sezon bunu çok yaşadı Fenerbahçe. Son dakika puan kayıpları, son dakika yenen goller, son dakika yaşananlar. Yani gerçekten yine sezonun özeti niteliğinde bir karşılaşma oynadı evinde. Biraz bunun üzerine konuşalım. Kartal, seninle başlayalım.
2: Şimdi Antalyalılar kızıyor Fenerbahçe'ye. Ama... Ya Fenerbahçe zaten buydu. Adamlar bunu yapabilse şampiyon olurdu zaten. Yani Rize Spor karşısında son saniye. Kasımpaşa'da öyle.
1: Son
2: dakikalarda. İşte ne bileyim Antalya maçında da değil mi? Tabii Antalya maçında da puan verdiler. Yani normal şartlarda motive olmuş bir Fenerbahçe böylesine bir puan kayıpları yaşadı ki... Şu son maç hiçbir iddiası kalmamış. Ya futbolcu ister istemez etkilenir, ben size söyleyeyim. Tabii. Yani iddiası kalmamış. Karşı tarafın, rakibin ölüm kalım maçı. Ya adamlar karşı tarafı canla başla oynuyorlar yani. Tekmeye kafa uzatıyor, kayıyor, çift dalıyor, mift dalıyor. Yani mecbur yani kümede kalmak için bunu yapacak. Ya öbür tarafta da bir an önce tatile çıkayım. Bir taraf ise milli takıma gideyim. Onun derdinde yani böyle sonuçların olması gayet normal.
1: Kupa
2: ama
1: yok. Kupa yok,
2: hiçbir şey yok.
1: Evet. İkincilik artık garanti.
2: Garanti. Antalya Spor'un kızdığı şey tabii ki doğal olarak 2-0'dan maçı çeviriyorsun. Çeviriyorsun. Öne geçiyorsun. Son 5 dakika maçı yine veriyorsun. Yani onların da bakıyorum burada işte başkan olsun, sayın başkan, taraftar grupları falan. Onların serzenişleri ya 5 dakika Fenerbahçe büyük takım dayanabilirdi yerinde ama yani öyle değil ya. Yani
1: ama işin... Fenerbahçe bu sezon hep yaşadı bunu.
2: Tabii onu diyorum yani öyle değil, onu söylüyorum. İddialı olduğu maçlarda bile bunu yaşayan bir Fenerbahçe kalkıp da son maç.
1: Skoru bir türlü tutamama,
2: yani
1: koruyamama problemi yaşadı.
2: Bakın şeye de yanlış, ne derler. Eyüpspor'un gösterdiği emeğe de yanlış. Eyüpspor bu sene hakikaten iyi maçlar oynadı büyüklere karşı. Bir Beşiktaş maçı oynadılar, galibiyeti doğru kaçırdılar. İşte Fenerbahçe maçı, Galatasaray'a karşı da yanılmıyorsam iyi oyun oynadılar. Şimdi Atilla Hoca geldi, zaten niye değişti orada bazı şeyler ben onu anlamadım. Selçuk Hoca'yı getirdiler, işte Orhan Ak geldi. Yani gerek yoktu. Belki Atilla Hoca'yla baştan devam etselerdi böyle bir tablo olmayacaktı. Son anda yırttılar. Çok önceden garantilecekti ligde kalmayı. Ya orada da işte yönetimler, iş bilmemezlik var. Futboldan anlayan insanlar yok. O yüzden sorunlar burada. Küme düşen şeylere bakın. Ben Antalya'ya çok üzüldüm. İnan üzüldüm. Yani Antalya gibi
1: bir... Ben de üzüldüm.
2: Hep söylüyorum. Turizmin başkenti olan bir şehrin takımı maalesef Süper Lig'de yok. Çünkü niye bunu diyorum? Şimdi nereden çıkardınız?
1: Ya bütün biliyorsunuz kamplar orada yapılıyor.
2: Bütün kaplar orada
1: yani
2: yapılıyor.
1: Aslında futbol şehirlerimizden biri Antalya bizim.
2: Melike, onu da geçtim. Bak dünkü maçta bile bak tribünlere yakın çekim yaptılar. Hep yabancı vatandaşlar var. Almanlar var, Ruslar var. Geliyorlar, maç izliyorlar. Yani orada yaşayanlar var. Turist olarak gelmiş adam stadın önünden geçiyor, maça giriyor. Yani o yüzden diyorum Antalya çok değerli
1: ya
2: bir yerde.
1: Ya Samuel Eto'nun gelip futbol oynadığı
2: yer.
1: Yani Eto bak, gibi bir
2: evet,
1: ismin oynadığı bir takımdan
2: bahsediyoruz. Vallahi çok üzüldüm. Yani bak ben şehir takımlarının düşmesine üzülüyorum.
1: Ben.
2: Yanlış anlaşılmasın ya. Kasımpaşa, Eyüpspor evet kaldılar ligde.
1: Ben,
2: ondan sonra
1: yani mesleğe başladığım yıllardan beri

0: Antalya Spor.
1: 12 sene, 12. sene düştüler
0: tam ben
1: yani.
0: Ben yeni başlamıştım. Yükselmişlerdi.
1: Daha önce düştüler.
2: Ben yine düşüşüne şahit olmuştum. Antalya'dan başladım ben de.
1: Tabii canım, şahit olduk yani. Zor geldiler. Şimdi de zor yani. Çok zor yani bundan sonra. Ya kolay değil. Ama işte şu var. Burada da iş görev yöneticilere düşüyor. Yani iyi bir yönetim kuracaksınız.
0: Alt ligde hiç kolay değil bu
1: değil
0: arada.
1: Ya, alt
0: yani geri gelmek
1: zor.
0: O kadar kolay değil. Geri gelip kalmak tabii. Da kolay değil. Karagümrük'te gördük.
1: Ya, çok zor. Şimdi bak bu sene gelenler, onları da göreceğiz.
0: Çok zor.
1: Yani gelip de tutunmak çok zor. Düştün mü de geri gelmek çok zor. Ama yine iş bilen insanlardan geçiyor. İdarecilerden geçiyor. Bütçenizi ona göre harcayacaksınız. Zırt pırt teknik direktör değiştirme. Zaten Türk futbolunun kanayan yarısı. Habire sen hoca değiştirirsen, bilmem ne yaparsan. Son hafta gelmiş Sami Hoca, zaten fazla yapacağı bir şey yoktu. Kötü bir kadro kurmuşlar. Kötü kadro kurulduğu için düştüler. Ama söylüyorum yani Antalya'nın düşmemesi lazımdı. Buraya getirenler de şapkalarını önüne koyacaklar. Bilmiyorum ne olacak, kongre olacak mı? Büyük ihtimal kongre olur. Yazık. Vallahi yazık yani. Dünyanın açılan bir penceresidir. Dünyaya açılan bir penceredir Antalya turizm olarak. Orada da hep söylemişim işte demin dediğim gibi.
0: Taraftarı olan takımlar için de geçerli.
1: Şehir kulüpleri durmalı yani.
2: Nasıl Antalya'ya geldi merak ediyorum. He.
1: Nasıl?
2: Fenerbahçe'den nasıl Antalya'ya geldi?
0: Fenerbahçe'den nasıl Antalya'ya geldi? İşte düşme hattını
1: ilgilendiriyor işte. Antalyalılar Trabzon'dan
0: kızıyor.
1: Trabzon'dan
2: Fener'ler de kızıyor biz.
1: Fener'le Trabzon'a kızıyor Antalyalılar.
0: Şimdi artık geçmiş olsun diyelim abi. Kayseri Spor, Fatih Karagümrük, Antalya Spor'a.
2: Yani. Kayseri nasıl gitti ya? Gerçekten yıllardır yani böyle şarampola yuvarladı yani. Kendini. Evet. Gerçekten şarampola yuvarladı ya.
1: Yıllardır bu ligde az mı gittik Kayseri'ye? Yani düştün mü geri gel, zor ya.
0: Zor oluyor gerçekten. Evet, şimdi buradan sana döneyim Serhan. Sen Fenerbahçe'nin son maçıyla ilgili neler söyleyeceksin?
2: Ya son maç artık, son maçın şeyi yok ya. Yani hani
0: motivasyonu yok.
2: Ya motivasyonu yok, hedefi yok. Diğer
0: Trabzonspor'da da konuşacağız onu.
2: Yani biz Fenerbahçe'yi bu sene çok fazla eleştirdiğimiz noktalar oldu. Oyun anlamında istenileni veremedi. Hoca anlamında istenileni veremedi. Oyuncular üstüne düşeni yapamadı. Bir anlamda Galatasaray'ın şampiyon olması için elinden geleni yapan bir Fenerbahçe vardı.
0: Evet.
2: Oyun anlamında. Ve yani bazen kötü giden Galatasaray'da tekrardan hayata tutunması için puan kazanması lazım gereken Fenerbahçe'nin puan kaybettiği zamanları konuştuk. Ve düşme hattındaki takımlardan çok kolay puan kaybeden bir Fenerbahçe izlenimi de geldi. Son maçın çok fazla şey durumu yok yani. Hani Eyüpspor yani bir de şöyle bir ekstra bir durum vardı. Kasımpaşa Galatasaray'la oynadı. Trabzonspor Karagümrük'le oynadı değil mi?
0: Gençlerbirliği.
2: Özür diliyorum. Gençlerbirliği oynadı.
0: Gençlerbirliği oynadı. Trabzonspor'u ayrı tutuyorum. Kupa yani. Finali var.
2: Hı.
0: Biraz onun motivasyonu.
1: Orada da tepkiler var. Hocaya da tepkiler
0: orada
1: var
0: orada tabii kadro çıkan
2: ama
0: kadroyla
2: yani
0: ilgili tepkiler var.
2: Yenilmezsin. Böyle evet. Yenilmezsin yani.
0: Onu da ayrıca konuşacağız.
2: Skor anlamında.
0: Oraya gelmeden
2: Fenerbahçe sezonu bu şekilde kapattı. Ve şimdi, bu şekilde kapatırken neye yol açtı? Bir seçim atmosferine yol açtı. Yeni bir hocaya yol açtı. Ve yine 5 bilinmeyen denklem Fenerbahçe'nin önümüzdeki sene yine yakasını bırakmadı. Yani takım mı kuracaksın, oyuncu mu alacaksın, oyuncu mu göndereceksin, hoca mı alacaksın, yönetici mi seçeceksin, başkan mı seçeceksin, takımı nasıl oluşturacaksın, erken takvim yapacaksın. Var da var. Yani bunun üstesinden nasıl gelecekler ben de çok merak ediyorum.
0: Şimdi bu arada Avrupa kupaları ile ilgili de durumlar netleşiyor biliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu. Bir ona bakalım şimdi haberimizde. Gelsin ekrana.
3: Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki rotası netleşti.

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Sarı Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turunda mücadele edecek. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Avusturya'dan Sturm Graz, İskoçya'dan Hearts ve Polonya'da lig ikinciliği için mücadele eden Górnik Zabrze, Jagiellonia ya da Rakov üçlüsünden birisi olacak. İstanbul'da oynanacak Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Aston Villa, Alman temsilcisi Freiburg.

0: karşısında zafere ulaşır ve Premier Lig'de de ilk 4'te yer alırsa Sturm Graz Fenerbahçe'nin olası rakipleri arasında yer almayacak. Temsilcimizin Avrupa'daki kaderini belirleyecek kura çekimi 17 Haziran'da gerçekleştirilecek. İkinci eleme turunda ilk maçlar 21-22 Temmuz, rövanşlar 28-29 Temmuz'da oynanacak.
1: Evet, Fenerbahçe'nin de muhtemel rakiplerine baktık. Sturm Graz, Hars ya da Polonya ikincisiyle karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Tabii temennimiz takımlarımızın maksimum seviyede Avrupa'da devam etmesi. Umarız öyle olur, öyle devam eder. Şimdi sen çok değindin Kartal, bir ona da parantez açalım, konuşalım istiyorum. Trabzonspor'da son haftada mağlubiyetle kapattı. Orada da eleştiriler oldu. Evinde oynadığı son maçtı ama işte kupa finali, akılların kupa finalinde olması tabii biraz bunun da etkisi. Ama şöyle bir bakıyorum. Şampiyonun ardından en fazla puan aldığı sezonu geçmeyi başarmış Trabzonspor.
2: Herkes
1: bence
2: salmış ya. Bütün büyük takımların hepsi salmış son haftayı.
1: Ya bir de sezonun geneline bakınca zaten aslında hedeflerine ulaşan bir Fatih Tekke var.
3: Doğru canım. Yani şimdi biz burada Fatih Hoca'yı çok övdük. Beşiktaş maçından sonra ben de soru da sormuşum basın toplantısında. Bence de en iyi çıkış yapanlardan. Şimdi Okan Hoca'yı ayrı tutuyorum zaten. 4 senedir lige ambargo koydu. O evet. Farklı bir mod. Ama onun dışında kim en iyi çıkış yaptı dersen Fatih Tekke, İlhan Polut ve takımını kümede tutan Atilla Gergin'dir. Yani bu 3 teknik adamı, Okan Hoca'nın dışında 3 teknik adamı bir yere koyarım. Yani zor şartlarda Fatih Tekke, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanına yaklaşamayacak kadro, hatta Beşiktaş'ın da yanına yaklaşamayacak bir kadroyla takımını hiç beklenmedik bir şekilde 3. yaptı, kupada final oynattı. Bu bir başarıdır. Keza İlhan Polut geldiğinde neredeydi, nerelere geldi Konyaspor? İşte Atilla Hoca.
4: Rize'de isteneni veremedi ama.
3: Ve orada veremedi. Şeyi de unutmayalım. Nuri Şahin'i. Nuri evet. Hoca'yı unutmayalım.
1: Ben hep
3: o da müthiş
1: söylüyorum.
3: Bir çıkış
1: Sen
3: yaptı.
1: Sen de söyledin geçen yayında. Evet. Bence önümüzdeki sezon şampiyonluğu oynayacak takımlardan biri
3: ben
1: Başakşehir.
3: Ben de bekliyorum. Yani ben ilk 4 için oynayacağını Başakşehir'in bekliyorum. Çok
4: Gökşen
3: iyi bir
4: Gümüş daha hocadan anlıyor.
3: Çok iyi bir oyun yapısı oluşturdu. Hiç mazeret sunmadı, hiçbir şey demedi. Çalıştı. Çok iyi yerlere getirdi. Nuri Hoca'yı da buradan kutluyorum. Trabzonspor Gençlerbirliği maçı, yani bence de cuma günü şimdi hem Fatih Hoca için hayati önem taşıyor hem Trabzonspor için.
1: Yani bir kupa finali var yani. Krallığı içindi bu arada. Evet. Orada da Şomurodov'la paylaşıyorlar gol krallığını. Onu söyleyelim.
3: O var. Artı karşıda işte Eyüp'teki gibi çok çok motive olmuş bir takım var. Evet. Küme düşecek bir takım var. Trabzonspor'un hiçbir iddiası yok. Ya böyle sonuçların olması doğal diye düşünüyorum ben ama tabii ki bazı genç oyuncuları oynatması. Şimdi buraya gelirken Trabzonspor'un çok deneyimli muhabir arkadaşım, gazeteci arkadaşım Haluk Ayyıldız. Onunla konuştum. Biraz bilgiler aldım. Ya Trabzon'da hocaya karşı bir tepki oluşmuş durumda çıkardığı kadro işte. Yani Gençlerbirliği'nde Gençlerbirliği'nden 3 gol yemesi falan bir kısımca eleştirilmiş. Onları öğrendim. Ama ben de katılmıyorum. Yani Gençlerbirliği'nden evet yenilebilirsin. Kupa maçını düşünüyor. Gayet doğal. Böyle şeyler futbolda olabilir. Ama sonuçta bence başarılı bir Fatih Tekke var. İddianın olmadığı yerde her türlü sonuç çıkar. Trabzonspor'un hiçbir iddiası yoktu. Cuma günü göreceğiz. Kupada ne yapacaklar? Yani kupaya alamazsa o zaman belki yine, çünkü bizim ülkemizde işte maalesef o kadar övülürsün, bir sonuçta finali yapamazsın, hayda her şey terse gider.
1: Evet.
3: Yani kupayı alamazsın, Fatih Tekke içinde neler denilecek ben şimdiden.
1: Doğru söylüyorsun. Şu söyleyeyim. An kupa motivasyonu var biraz. Yoksa evindeki bu kaybı
3: yani
1: Trabzonsporlar
3: evet,
1: çok da
3: olmaz yani.
1: Sessiz karşılamazlardı.
3: 3 gol yemezsin Haksın. Evinde yani Gençlerbirliği'nden. Son sıralardaki bir takımdan. Normal şartlarda. Ha şu var. İlk yarıda da yenildi zaten. İlk yarıdaki maç da 3'tü galiba. İlk yarıda da yenildi.
1: Beklenmedik sonuçları var Trabzonspor'un evet. Bu sezon ama işte son şampiyonluktan sonraki performans olarak yine güzel bir sezon geçirdi Fatih

0: Kesinlikle geçirdi canım.
1: Bir de kupayı alırsa Trabzonspor.
0: Tabii.
1: Tam olarak o hedefe ulaşılmış olacak. Sana bir yorumla geleyim Serhan. Selman Lütfen. Bey yazmış. Nuri ve İlhan Hoca Fatih Tekke ile birlikte yılın en çok çıkış yapan hocaları da abartmayalım lütfen. Kadroyla 300 milyona dayanan Fenerbahçe bile Galatasaray'a yetişemiyorken, Beşiktaş bile ne kadrolarla yarışamazken Başakşehir şampiyonluğa oynayamaz. Parolası Konferans Ligi olmalı demiş. Buyurunuz.
2: Niye böyle bir şey söylemiş?
1: Ben de burada şimdi şampiyona oynamakla şampiyon adayı olmak ayrı şey. Ya o mücadelenin içinde yer almaktan bahsediyoruz bu arada. Biraz farklı.
2: Şampiyon olduğu dönemde nasıldı Başakşehir?
1: Başakşehir zaten Abdullah Avcı ile birlikte uzun süre şampiyonluğa oynayan bir takım oldu. Zaten sonra Okan Hoca ile şampiyon oldu.
2: Ya, peki,
1: ya bu böyle oluyor.
2: Yani biz Başakşehir'in şu anki yani kuruluş aşamasından buraya kadar geliş sürecinde hiçbir zaman ilk beşi bırakmayan bir Başakşehir'i gördük. Yani son sıralarda olan Başakşehir mi gördük? Her sene küme düşme hattındaki olan bir Başakşehir mi gördük?
1: Evet.
2: Göksel Gümüşler taş gibi takım yapıyor ve futbollarını çok iyi anlıyor. Ben Göksel Bey'i yaklaşık 30 seneden beri tanırım. Göksel Gümüşler iyi abimdir, iyi de dostumuz vardır.
1: Bence
2: abi kardeşimiz de vardır.
1: En mantıklı
2: futbolu çok iyi bilir. Tabii futbolu çok iyi bilir. Yani gerçekten yılların getirmiş olduğu bir bilgi birikim var Göksel Gümüşler'in. Ve hocalar içinde gerçekten çalışabilecek ender başkanlardan birisidir. Bir de Başakşehir'de ne var biliyor musun? Hiçbir kulüpte bu yok. Ben gördüm. Hiçbir kulüpte yok. Ay başı oyuncuların maaşı yatıyor. Avrupa kulüpleri gibi yani. Biri gecikmiyor yani.
1: İyi yönetiliyor.
2: Tabii ki iyi yönetiliyor. Ekonomik o yüzden futbolcu oraya geliyor, kafası rahat. Diyor ki benim aybaşı maaşım yatacak. Ben ona göre maksimum verebilirim diyen bir oyuncu potansiyeline giriyor. Bu anlamda Başakşehir'in başarısı, tecrübesi hepsinin başında Göksel Gümüşdağ ve yönetimini saymak lazım. Trabzonspor'da da Fatih Tekke'ye kimsenin laf söylememesi lazım. Çünkü Fatih Tekke sağlam adımlarla geldi ve hedefi çok fazla yükseltmeden geldi. Herkes Trabzonspor'un hedefini şampiyonluğa kadar götürdü. Bunu söylemesi bile elindeki kadroyla başarılı olarak görebiliyorum. Genç bir kadro vardı ve iyi bir kadro oluştu. En önemli silahı Uğurcan'ı kaybeden bir Trabzonspor vardı ve bundan para kazanan bir Trabzonspor vardı. Daha sonrasında Onana'yı aldı. Onaçu gibi atanı tutanı iyi olan bir Trabzonspor vardı. Onana Manchester hallerine bir ara geri dönmeye çalıştı. Kötü performans gösterdi. Sonra toparladı. Ama ben genelini, yılın geneline baktığımız zaman iyi teknik adamlar arasında ben Fatih Tekke'yi ilk sıradaki ilk 3'e yazarım. Kafadan yazarım. Önümüzdeki sene de şampiyonun en büyük adayı olarak yazarım Trabzonspor'u. O yüzden Fatih Tekke'ye bence kimsenin laf söylememesi lazım. Proje takımı oluşturdu. Hem oyunculara değer kattı hem ucuz oyuncu aldı ve şu anki oyuncuların değeri de maksimum seviyeye geldi.
1: Güzeldi.
2: Kazanabilen ve üretebilen bir takım haline getirdi. Bu anlamda ben Fatih Tekke'yi kutluyorum.
1: Şimdi Kartal Yiğit, yayını belki baştan izlemeyenler vardır. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan ayrılığını konuştuk uzun uzun ama teknik direktör adayları, olası adaylar size göre kim olmalı? Bu konulara değinememiştik ayrılığın perde arkasını konuşmaktan. Bugün de zaman çok hızlı geçiyor gerçekten. Hemen bir aday var.
3: Evet.
1: Bir senden dinleyelim.
3: Birden fazla aday var.
1: Evet.
3: Şunu söyleyeyim, Şenol Hoca'nın ismi çok konuşuluyordu. Bugün Serdar Adalı Başkan çıkışta bir açıklama yaptı. Düşünmüyorum dedi.
1: Evet.
3: Yani yetkili az olduğu için düşünmüyorsa düşünmüyordur ama ben düne kadar Şenol Güneş'te ciddi şekilde listede olduğunu öğrenmiştim. Herhalde şimdilik belki böyle bir açıklamayla bu şeyi bertaraf etmiş oldular. Ama şu andan itibaren Beşiktaş'ın adaylarının çoğu yabancı. Bu konuda da Eduard Graf'a yetki verilmiş durumda. Eduard Graf hala Beşiktaş'ta görev alıyor. Yani Sergen Hoca ile ters düşmüşlerdi. Biraz pasifize olmuştu doğru. Almanya'ya gitti geliyordu. Şu an İstanbul'da. Eduard Graf tam yetkiyle çalışıyor. Görüştüğü isimlerin en başında Alman teknik direktör Top Möller geliyor. Frankfurt'un eski hocası. Hatta şunu söyleyebilirim.
1: Dino Topmöller. Adını da Dinozof'tan alıyormuş bu arada.
3: Onu bilmiyordum. Enteresan.
1: Evet, babası herhalde koymuş olacak.
3: Enteresan bir şey. Ne derler? Anekdot. Şimdi şunu söyleyebilirim bir son dakika gelişmesi olarak. Aldığım bilgi Dina Top.

0: Akmeller'in menajerinin çarşamba günü İstanbul'a gelip bir görüşme yapacağı yönünde. Bakın yani bu benim duyduğum.
1: Hangi gün dedin?
0: Çarşamba günü.
1: Çarşamba.
0: Yani artık ne oluyor? Yarın mı
1: İki
0: oluyor?
1: İki gün yani yarından sonra.
0: Yarından sonra. Çarşamba günü gelip bir görüşme yani yapacak diye duydum. Öyle bir gelişme var. Ha, gelir gelmez bilemem. Ben bir sağlam bir kaynaktan duydum o. Gelip bir görüşme yapacak ama şunu söyleyeyim. %100 Dino Topmeller oluyor diye bir şey yok.
1: Adaylar
0: arasında. Mesela bir kısım yönetici de diyor ki hiç macera girmeyelim, Razvan Lucescu'yu getirelim ki ben de Razvan Lucescu'nun sanki daha faydalı olacağını düşünüyorum. Gittiği kulüplerde başarılı olmuş bir teknik adam. Türkiye'yi biliyor, gençliği buralarda geçti. Beşiktaş'ın içinde geçti gençliği biliyorum. Hatta benim de doğum günü vardı. Razvan'ın fotoğrafı var. Bir gün getireyim o fotoğrafı da.
2: Kaç yaşındaydı o zaman?
1: Getir.
0: Bilmiyorum işte gençliğinde rahmetli babasıyla. Ondan
2: sen
0: sonra...
2: Sen ne yaşta galiba ya Razvan?
0: Razvan ufak benden ya.
2: Bakacağım.
0: Bak Razvan, ben kaç yaşındayım, Razvan kaç yaşındadır?
1: Topmeller'de 80'li.
0: 46 falan işte Topmeller'de. Hı. Büyük ihtimal Razvan Lucescu'dur.
2: Sen 60 yaşında mısın?
0: Razvan da 48 falan.
2: 57 yaşında Razvan ya, gözünü seveyim ya.
1: Vallahi. Sen kaç yaşındasın?
2: 54.
0: Ben 54'e girdim.
1: Yani sen de herkesi küçücük yaptın ya.
0: Ben valla Razvan'ı demek büyükmüş benden.
2: Adam dede olmuş ya.
0: Yok
2: ya.
0: Ama şeyi çok ama görüntüsü iyi. Yani çökmemiş fazla. Nitekim evet Razvan Lucescu'yu söyleyebiliriz.
1: Ama bu olgunlaşmış bir adaylık değil, fikir.
0: Fikir ondan sonra.
1: Başka?
0: Başka şunu söyleyeyim. Ne derler?
1: Mesela şimdi geçmişe hep gidiyor takımlar. Hep konuşuluyor ya. Böyle bir Bilic yazan.
0: Vallahi ben hep şunu söyledim.
1: Hatta
0: keşke
1: Önder Özen Bilic.
0: İkilisi falan ikilisi diyorlar. Evet,
1: zamanında da
0: olabilir.
1: Öyleydi.
0: Önder Özen de olabilir.
1: Önder Özen için de yine aynı şekilde konuşuluyor, gündeme geliyor.
0: Vallahi ben hep söylemişimdir. Bilic'e şu statta bir hakkı olduğunu düşünüyorum. Stadın yapımında Bilic çok çekti. Ankara'nın o soğuklarında ben biliyorum git gel git gel otobüslerle, sen de biliyorsun kulüpteydin o ara. İşin gerçek tanığısın.
1: Bilic yaşlandı. Yani. Kulüpte yaşlandı.
0: Kulüpte yaşlandı. Kulüp o dönem şey şarttan yani, yaşlattı
1: rock
0: onu.
1: Rock yıldızı gibi geldi.
0: Yaşlattı onu.
2: O zaman menemeni o zaman mı yapıyorlardı?
0: Yok. O şey Samet Hoca döneminde. Yani Bilic de olabilir ama Bilic çok gündemde yok. Onu söyleyeyim evet. Açıkçası. Daha genç isimlere bakıyorlar. İşte Topmeller, Razvan Lucescu. Glasner çok isteniyor ama
1: yaşandısı çok değişti Kartal.
0: Tabii.
1: Evet.
0: Glasner çok konuşuluyor ama Glasner olacağını düşünmüyorum. Yani geleceğini düşünmüyorum. Onun dışında bazı yöneticiler yerli olursa Nuri Şahin olsun diyen var. Hatta Graf'ta bir Nuri Şahin ikilisi çok iyi arası. Öyle bir tercih var. Ama ben sanki
1: Nuri Şahin ismi Hasan Arat döneminde de gündeme gelmişti.
0: Kimi, hangi?
1: Hasan Arat döneminde de
2: hangi? Nuri Şahin.
0: Nuri Şahin geldi tabii. O dönem geldi.
1: Sunumlar vesaire.
0: Tabii tabii.
1: Geldi. Sergen Yalçın da hatta o zaman.
0: Sunumunun dendi doğru. Evet. Olmadı. Bir Alman yani yöneticilerin çoğunluk görüşü Türkiye'de Alman ekolünün tutma ihtimalinin daha fazla olduğu, bir takıma bir disiplin gelir. Dünya futbolundan, Avrupa futbolundan örnekler verebilecek bir genç, bir Alman teknik adamı getirilemiyor da. Ya ben yabancı olma ihtimalini çok çok yüksek görüyorum. Yani Türk Hoca şu an Beşiktaş'ı kaldıracak ağırlıkta Şenol Hoca dışında göremiyorum. Ben bak Nuri Hoca çok beğendiğim bir hoca ama daha erken.
1: Mehmet Bey ne demiş biliyor musun? Yabancı hoca almak isteyen Hull City'nin hocasını alsın.
0: Şey işte Kayseri'nin
1: işte,
0: eski hocası
1: evet
0: değil mi?
1: Evet işte o yüzden.
0: O da var doğru yani var derken listede olabilecek bence olabilecek bir isim. Şeyi de söyleyeyim.
2: Acun bırakır mı şimdi Premier Lig'e çıkarsa?
0: Gelmez zaten şu
1: Yakirovic
0: an itibariyle.
1: Yakirovic bu arada.
0: Yakirovic iyi hoca çok doğru.
2: Yakirovic.
0: Yakirovic şey Thomas Rice Samsun'un transfer yasağıyla bence mucizeler yaratan bir
1: doğru
0: teknik adam.
1: Doğru söylüyorsun ama ben burada şöyle bir şerh koyacağım.
0: Ama getirmezler tepki aldı diye getirmezler.
1: Örnek verin bana. Ülkemizde Anadolu takımlarında çok iyi işler yapıp başarılı olup büyük takımlara gelip şampiyonluk yaşayan ya da çok şampiyonla oynayan teknik adam var mı?
2: Okan Buruk.
1: Okan Hoca ama...
0: Ama Okan camianın içinden şey, çıkmıştı.
1: Okan
0: yani
1: Hoca şöyle. Okan Hoca işte bir Anadolu takımında başarılı olup hadi gel buraya olmadı. O geldi... Aksar'da da kupa aldı. Geldi Başakşehir'de de kupa aldı da.
0: Aldı geldi.
1: Şampiyon
0: yani güç,
1: oldu da geldi.
0: Tabii,
1: benim
0: tabii.
1: Bahsettiğimiz Igor

0: Tudor. Değil mi? Karabük'ten evet. Galatasaray'a geldi. Olmadı.
1: Olmadı yok. Yani
0: bunu zor, örnek vermeye çalışıyorum.
1: Zor mesela İlhan
0: Erol
1: Hoca diyor.
0: Erol olmadı. Bulut Fenerbahçe'ye olmadı. Geldi. Olmadı.
1: İlhan Palut diyorlar. Şu an için erken. Gelirse kendi kaybolur.
0: Evet kendi ama kaybolur. Biraz şeyden gidiyorum. Yabancı hocalarda yani
1: yabancı
0: bu,
1: olarak.
0: Bunun örneğini
2: yalnız bugün şeyin farkında mısınız? Başkan nasıl Şenol Hoca'nın önünü kesti?
0: Ama sevgisini de dile getirdi, sevgisini, saygısını. Ben onu önünü şey kesmedi olarak, bence ya.
1: Bence de ya.
2: Ben... Ya konuşulan isimdi. Hatta haberler çıktı işte etrafında geziyor bilen ya böyle saçma sapan haberler çıktı. Yani ben buna da katılmıyorum ama direkt o kimin olmayacağını söyledi ya.
1: Direkt söyledi. O da enteresan. Böyle bir açıklama ben beklemezdim başkandan. Demek ki...
0: Niye sizce öyle bir açıklama yaptı?
2: İşte bunun altını bir deşmek lazım yani. Kartalın
1: şu da var. Ben sana
2: yani.
1: Söyleyeyim. Bak ben sana söyleyeyim. Bu işler nedir biliyor musun? Ters manyaldır.
0: Oo.
1: Tabii. Zaman
0: bir
1: zaman...
0: Bir bakmışız Şenol Hoca mı geldi?
1: Bak ben Şenol Güneş'in... Hayır. Ben Şenol Güneş'in kapılarının Beşiktaş'a tam olarak kapandığını düşünmüyorum.
0: Hiçbir zaman kapatmaz
1: bak,
0: ki.
1: Bak görürsünüz. Düşünmüyorum. Başkanın bu açıklamasını önünü kesme olarak görmüyorum. Sergen Hoca'nın olayı sıcak olduğu için işte Şenol Güneş'le görüşmeler yapıldı falan diyorlar ya. Bence başkan o yüzden o anlamda söyledi.
0: Ama bir de şey dedi ya hiç açıkçası dedi aklımda dedi böyle bir ayrılık yoktu dedi.
1: Tabii. Hani
0: bir planım yok dedi. Yani işte, özellikle onu vurgulamak için de kapatmış olabilir.
1: Ya konuyu. öyle de konuşmuş olabilir.
0: Ya da yabancı hoca.
1: Yabancı
0: istiyor.
1: Hoca düşüyor. Şu an ağırlık yabancı hoca zaten. Yani Şenol Güneş ya da başka bir Türk hoca değil. Şu an yabancı hoca tek yetkili de Eduard Graf. Eduard Graf bakıyor şu an. O yüzden yabancı hoca. Eduard Graf da bildiği isimlere gidecek. Birinci sırada Topmöller var. Türkiye olursa Nuri Şahin var. Ne bileyim bilmediğim başka isimler olabilir yani. Almanya'dan genç isimler getirebilir. O yüzden ben Beşiktaş'ın teknik direktörünün
0: Montella yazmışlar.
1: Montella çok zor. Milli takım varken nasıl gelecek Montella? Aziz Başkan da istiyormuş Montella'yı da oraya evet. Da gitmez yani. Milli takım başta Dünya Kupası'na gidiyor.
0: Bruno Genesio neden gündeme gelmez? Adam Lucescu benzeri tarzıyla tam ülkemize göre ayrılacağını da açıkladı. Getir 5 yıllık proje yap yazmış Atalay Bey'in yorumu.
1: Vallahi şunu söyleyeyim. Hollandalı ve Portekizli getirmeyeceksin. Bu bir net. Burada tutmuyor. Tutmuyor arkadaş. Getireceğin isimler belli. Ya Alman getireceksin. Bak ya Alman getireceksin. Ya da Yugoslav ekolünden birini getireceksin. Bize bunlar uyuyor. Halk şey anlamında da yakınız birbirimize. Mesela Almanya. Almanya'da teknik direktörlük yapan bir hocanın illaki Türk arkadaşı vardır. Türklerle illaki zaman geçirmiştir. İllaki bir şey biliyordur ki Topmüller'in de ben Türkiye'ye çok uzak olduğunu düşünmüyorum. O yüzden listeye alınmış bir teknik adam. Yani göreceğiz. Ben bu işin fazla uzayacağını
0: Glasner
1: söylemiyorum.
0: Glasner tutmaz mı peki?
1: Ya Glasner gelse Glasner çok iyi hoca. Ama Glasner için bilmiyorum yani Glasner İngiltere hedefi olan bir teknik adam. Yani orayı bırakıp gelir mi? Şu var ilginç.
2: Paraya bakar paraya.
1: Paraya bakar. İlginç bir anekdot onu söyleyeyim. Bir yöneticiyle konuşuyorduk ismini vermeyeyim. Glasner'i sordum. Bana şunu dedi. Eğer dedi Beşiktaş Trabzon kazanırsa kupayı UEFA Avrupa Ligi eleme oynamasına hak kazanırsa Glasner'e gidilebilir dedi.
0: Biraz orada hedef
1: tabii,
0: odaklı hedefi, olacak.
1: Glasner'e gidecekler diyecekler ki bizim hedefimiz de UEFA Avrupa Ligi de var. Burada bir şeyler yapmak istiyoruz. Ligde de şampiyon olmak istiyoruz. Hocam bu budur diye ancak o şekilde hocayı ikna edebilirsin. Bana onu dedi Avrupa Ligi olduğu için. Avrupa Ligi olursa Avrupa Ligi'ndeki bir takıma gelme ihtimali yüksek olacağını işte bunları dediler. Ya bakalım göreceğiz yani bu iş tabii kolay değil yani bir anda şak diye.
0: Çok takipçili Beşiktaş sayfaları diyor Arda Turan ismini gündeme getiriyor.
1: Arda Turan doğru. Arda Turan ismi var. Arda Turan ismi
0: Arda
1: geçti
0: Turan
1: ama
0: isteyecek şimdi,
1: evet, Arda Hoca'nın ben geleceğini
0: Arda
1: düşünmüyorum.
0: Arda Turan'ın Avrupa'da ne talipleri olacak şimdi?
1: Doğru. Arda Turan konuşulan isimlerden biri doğru. Ama şey yok.
2: Arda Hoca'nın Türkiye'de geleceği tek takım Galatasaray olur.
0: Türkiye'ye de milli şimdi gelmez olur. Bence.
2: Milli
0: şimdi
2: takım gelmez. Ve Galatasaray olur. Arda Turan'ın Türkiye'ye geleceği tek takım milli şey iki takım milli takım ve Galatasaray olur. Onun haricinde hiçbir takıma gitmez Arda Turan.
1: Bir isim daha söyleyeyim. Son anda girdi bu isim listeye. Azeri Kurban Kurbanov. Karabağ'ın hocası.
0: Evet, onlar bence, çok başarılı oldular.
1: Evet, onu da

0: söyleyeyim son dakika Yunus Emre girsin, onu da girsin.
1: Bunu da ekleyelim, yazalım. Evet. Bu arada niye gündeme gelmiyor zaten? Evet. Ben anlamıyorum.
0: Bak onu unuttum.
1: Biz de az konuşuyoruz. Bu bizim de bir öz eleştirimiz olsun.
0: Bak onu da unuttum.
1: Böyle Karabağ işte diyoruz, çok başarılı oldu, kapatıyoruz konuyu. Aslında takımın yaptıklarını konuşmamız lazım.
0: Kesinlikle bak, yıllardır mütevazi kadrolarla özellikle Avrupa'da müthiş işler yaptı ve bir açıklaması var. Türkiye'de Beşiktaş'ı tutuyorum dedi.
1: Evet, onu
0: yani bunu yöneticilerin listesinde bu da vardı. Onu unuttum, şimdi aklıma geldi. O yüzden Kurban Kurbanov'un da Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında olduğunu söyleyelim. Hatta ve hatta eğer o isimler olmuyorsa hiç maceraya girilmeden.
2: Kurban Kurbanov yazılıyor.
0: Kurban Kurbanov. O isimleri de olmazsa Azeri teknik adama da gidebilir Beşiktaş.
1: İzleyicilerimiz de yazmış mesela. Ben kaçırdım, şimdi gördüm. Kurban Kurbanov da niye gündeme gelmiyor diye. Bilic başarılı olamadı yazmışlar. Bu arada G ile değil Q ile yazılıyor.
2: Evet.
1: Onu da söyleyelim. Öyle söylediniz de. Azerbaycan'da Q harfi kullanılıyor çok. Glasner muhtemelen seneye Chelsea başına geçer. Ama başka bir Avusturyalı Hüçer olabilir. Serman Bey yazmış. Yabancı hocalardan gidiyor. Tedesco bile yazıyorlar bu arada. Tedesco proje hocası neden olmasın diye.
0: Ama Tedesco, bak Tedesco bence çok çok kötü işler yapmadı Fenerbahçe'de ama yıprandı.
1: Xavi yani,
0: olmaz. Beşiktaş'a olmaz Tedesco. Xavi'yi bilmiyorum var mı? Xavi'nin de olacak.
1: Xavi değil, Xavi.
0: Xavi
1: Barcelona.
0: Xavi. Yani olacağını bilmiyorum, duymadım. Çok olacağını da zannetmiyorum. Yani ağır ekseriyette Alman teknik adam. Razvan Lucescu. Kurbanov.
1: Bir tane
0: bunlar.
1: Türk aday olacaksa da o Nuri Şahin mi?
0: Nuri Şahin gözüken o.
1: Gözüken o.
0: Yani Şenol Hoca bir ara ağırlıktaydı ama başkanın bu açıklaması tabii ki yani belki bazı şeyleri şimdilik geçiştirmek için yapmış
1: ama
0: olabilir başkan ama.
1: Gibi.
0: Yani ben hala Şenol Hoca'nın böyle gündemde olacağını ama olur demiyorum. Hala sanki böyle varmış gibi ama tabii ki.
1: Ama yine böyle bir süreçte
0: başkanın açıklaması
1: bizim için.
0: Böyle bir
1: süreçte bir Şenol Güneş dönemi yaşandı ya. İşte sonra Burak Hoca'nın geçtiği.
0: Bak ikinciler tutmuyor şey Melike.
1: Ama üçüncüler tutuyor mu?
0: Yani ikinciler tutuyor derken denenmişler diyelim, ikinciler de değil. Denenmişler tutmuyor. Tutsaydı Sergen Hoca bence ben ilk geldiğinde de başarılı olacağını düşünmüştüm. Tutmadı. Yani Şenol Hoca da geldi, tutmadı. Aslında Şenol Hoca kötü bir başlangıç yapmamıştı geldiğinde. İyi de top oynattı, iyi bir çıkış yaptı. Sonlara doğru etkilendi, bıraktı gitti. Ya o yüzden bilmiyorum ya, denenmişleri çok şey yapmayacaksın.
1: Yine doğru, Yunus Emre de kulağıma hatırlattı. O dönem bir sürü teknik direktör değişti ya. Yine Şenol Güneşli dönem iyi dönemlerden bir, iyi sayılabilecek dönemlerden.
0: İkinci gelişim.
1: Evet.
0: Tabii yani canım, öyle kötü değildi.
1: Diğer gelen o yabancı hocalar furyası, bir sürekli değişimin olduğu o süreçlerin arasında yine Şenol Güneşli dönem daha iyiydi.
2: Şampiyonluk var mı?
1: Ya şampiyonluk zaten.
0: Zaten ama o zaman iş gitmişti yani, bitmişti, dağılmıştı kadro. O yüzden işte devamlı hoca gitti geldi, hoca
2: neye
0: gitti
2: göreyim
0: geldi. Kadro da önemli. Bak şimdi
2: Şenol Hoca'nın elindeki kadro. Bak Cengiz abi var, bizim eski protokol müdürü var ya.
0: Ha, biliyorum,
2: çok selam
0: biliyorum,
2: var. Sizin
0: selam.
2: Çocukluğunuzu biliyorum diyor. Bence de 5 yaşın hocası Şifo Mehmet olsun diyor.
0: Keşke şimdi olsa.
1: Mehmet Hoca,
0: keşke
1: ben
0: olsa.
1: Çok severim bu
0: ben
1: arada.
0: Ben de çok isterim ama.
1: O da bir neslin Beşiktaş'ın çocuklarının üzerinde o şifo formaları etkisi olan bir isim.
0: Büyük oyuncuydu.
1: Ama mesela hoca da çok teknik direktörlük konusunda
0: biraz
1: istekliliği
0: değil,
1: yok gibi. Bilerek
0: değil,
1: söylemiyorum gibi dedim. Yani
0: ara verdi.
1: Daha çok yorumculuk üzerine devam etti hoca.
0: Ara verdi.
1: Ben buradan şunu anlıyorum. Yani bakıyorum takım çalıştıran hoca profili. Bir var, bir de yorumculuk işte Nihat Kahveci gibi tercih etmiyorlar. Mehmet Özdek bir dönem çok teknik direktörlük yaptı, çalıştırdı
0: tabii.
1: takım ama uzun zamandır da tercih etmiyor. Bence
0: yani,
1: tercih etmiyor. İllaki çünkü gidiyordur ona teklifler
0: bak,
1: takımlardan.
0: İllaki Melike, ben hep söyledim. Aslında sıra Mehmet Özdek'e gelmişti. Lakabı Şifo Mehmet. Mehmet abiye gelmişti sıra. Yani çünkü Ertuğrul Sağlam geldi, Rıza Hoca iki kere geldi, işte Sergen Yalçın iki kere geldi, Samet Hoca geldi,
1: evet.
0: Geldi de geldi. Bir gelmeyen Mehmet Özdilek'tir. Keşke bir geçiş sürecinde de olsa bir denense ama
1: Tercih.
0: Şu an tercih edilmiyor maalesef.

0: Mehmet Hoca da, Mehmet Hoca da biraz bence bu iş öbür tarafa
1: evet, öyle sıcak bakıyor. Bilerek söylemiyorum. Sen bilerek mi söylüyorsun?
0: Yani öyle ama gözüküyor ama öyle iyi bir teklif olursa yani kendini geliştirebilecek olabilir.
1: Ya, uzun zaman takım çalıştırmayan isimlerin bir anda böyle tekrar buna soyunmasına ne kadar doğru buluyorsunuz? Hani şey gibi değil ama bu. Hani bir sezon yorumculuk yapıp iki sezon hocalık yapıp bir sezon yorumculuk yapan tarzda değil. Böyle sezonlar boyu çalıştırmamak gibi.
0: Tabii öyle olursa sıkıntı. Ha, futbolun içinde olabilirse ne bileyim işte gidip de Avrupa'da maç izliyorsa gidip antrenman izliyorsa kendini geliştiriyorsa
1: Hikmet Hoca mesela
0: aynen öyle. Maç izlersen falan
2: izlemediği Dünya Kupası yok.
1: Her yere gidiyor.
0: Yapıyorsa öyle olabilir. Öyle
2: sen
0: olabilir.
2: Öyle olmaya başladın ama.
0: Öyle efendim? Olabilir.
2: Sen de öyle olmaya başladın.
1: Dur ben daha nereye? Ben şu sandalyeden kalkamıyorum ki.
2: Gidiyorsun Dünya Kupası'na.
1: Dünya Kupası inşallah daha dur yani. Daha hiçbir şey yapma. Daha biletimi bile almadım yani. Uçak biletimi alırsam gideceğim
0: inşallah. Ağlama ya. Ben
2: aldım bekliyorum seni.
1: Efendim?
2: Ben aldım bekliyorum seni.
0: Al uçak biletini pahalılaşır ki şey ya, evet, yakınlaşınca.
1: Ben biraz erken gideceğim ama.
2: Farklı yere git.
1: Evet, öyle yapacağım. Ben biraz erken gideceğim. O beni şimdi oradan oraya geleceğim. Ama milli takımında
2: aldık yani.
1: Kadrosu geniş kadrosu belli oldu biliyorsunuz. Bir ona bakalım. Getirelim ekrana. Çünkü az bir zamanımız kaldı onu bir konuşalım.
3: A milli takımın 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadro açıklandı. (Gülüyor) 35 kişilik kadroda şu isimlere yer verildi. Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Altay Bayındır. Defans: Abdülkerim Bardakçı, Ahmet Can Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskiellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik. Orta saha: Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Yusuf Sarı, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül, Can Uzun. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay ile birlikte Dünya Kupası D grubunda bulunan Ay Yıldızlılar, turnuva öncesi 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ve 7 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile hazırlık maçı oynayacak. Karşılaşmalar ATV'den naklen yayınlanacak.
1: Kadroya itiraz var mı? Hemen öyle başlayalım.
2: Geniş kadro evet, şu an için.
1: Geniş kadro. Zaten görmek isteyeceğimiz bütün oyuncular var.
2: Ve neredeyse şunu da söyleyelim. Ben de orada olacağım. Bizi izleyen varsa, Miami'den izleyen varsa, Miami'deki hazırlık karşılaşması Aspor
1: ATV
2: ekranlarında olacak. Venezuela ile oynayacağımız karşılaşma gece 1'de
1: evet,
2: ATV ekranlarında olacak. Ve önümüzdeki dönemde de milli takım maçları ATV ekranlarında olacak. Bunu da buradan söyleyelim. Biz de, ben de Miami'de olacağım. İkisinde Miami'ye gidiyoruz milli takımla beraber. Öyle bir planlama yaptık ki Melike. Milli takımımız Arizona'da kalıyor. Bizi izleyenler için bilgi vermek istiyorum.
1: Evet,
2: milli takımımızın kamp yeri Arizona.
1: Arizona.
2: Biz buradan Miami'ye gidiyoruz ayın ikisinde milli takımla beraber. Yedisinde Arizona'ya geçiyoruz. Kamp yerimize teslim oluyoruz. Yedisinden sonra ilk maçımız Vancouver'da, Kanada'da. Vancouver'a gidiyoruz 2 gün önce.
1: Avustralya'yla.
2: Avustralya ile Kanada'da Vancouver'da maç yapıyoruz. Daha sonrasında San Francisco'da
1: Paraguay'la
2: oynuyoruz. Yine sonra maçtan sonra Arizona'ya dönüyoruz. Arizona'dan Los Angeles'a gidiyoruz.
1: Los Angeles'da
2: Amerika ile maç yapıyoruz. Tekrar Arizona'ya dönüyoruz. Ve ondan sonra Allah izin verirse grubu çıktığımız takdirde yeni bir kamp yerimiz oluyor. Orası da muhtemelen işte belki bir Kanada olabilir, tekrar belki bir Washington olabilir.
1: Maçların şeyine göre.
2: O çıkacağımız duruma göre yani evet, birinci, ikincilik durumuna göre yeni bir kamp yerimiz oluyor. Bu arada bizim arkadaşlar bekliyormuştu. Asır Saadet'te bizim Merter Spor Başkanı var, Engin Alan. Aman, İsmet Bozkurt abinin doğum günüymüş buradan.
1: Bugün doğum günlerini kutluyoruz. Buradan doğum günü kutlaması çok oldu bugün.
2: Engin Aman ve arkadaşlarımıza çok selamlar. Çok güzel bir ekibimiz var bizim burada. Böyle herkes, oradaki herkes Galatasaraylı ve Galatasaraylılık ruhu biraz da ön planda.
1: Bu arada Selman Bey yazmış, Venezuela'dan önce benim hemşehrilerle iyi bir moral, motivasyon galibiyeti gelir diye. Kuzey Makedonya maçı var bir de biliyorsunuz. Yine hazırlık ATV'de maçı yayınlanacak. Evet. Kuzey Makedonya'yla da bir hazırlık maçı oynayacağız. Onu hatırlatmış. Evet. A milli takım kombini de belli. Sonrasında oyuna girecek olanlar da. Allah'tan hoca yerli değil de etrafında dönen polemiğe bakmadan, bu altın kuşağı zayi etmeden gerekeni yapacaktır demiş Osman Bey'in yorumu. Engin Bey de demiş ki Allah'ım ne olur forvetle oynayalım.
2: Yok, o artık hocanın oyun anlayışı, oyuncu felsefesi bu şekilde. O yüzden hocanın bence oyuna karışmamak lazım. Hoca meyvesini alıyor oyun, istediği oyun planında.
1: Osman Bey, ilk maç Avustralya'yla dedik zaten. İlk maç Avustralya'yla dedik. Düzeltecek bir şey yok, doğru söyledik.
2: Yok yok, ilk maç Avustralya dedik. Kanada'da oynuyoruz. Murat Naki abi de yazmış.
1: Kanada'da,
2: doktor Murat Naki de yazmış da.
1: Ben söyledim zaten. Avustralya, Paraguay, Amerika.
2: Vancouver'a bekliyoruz herkese. İlk önce Vancouver'da maçımız. İlk mücadelemiz Vancouver'da. Ondan sonra San Francisco'da, sonra Los Angeles'ta.
1: Son dakikalara girdik. Kartal, sen neler söyleyeceksin milli takımla ilgili?
0: Yani inşallah, umarız şu anki
1: senin
0: şeyde...
1: Senin kadroda bir itirazın.
0: Yok, hiçbir itirazım yok. Zaten bugüne kadar ben Montella'nın kadrolarının hele hele bu son dönemde çok adil olduğunu düşünüyorum. Yani normal alabildiği...
1: Son yılların en az tartışılan kadrolarını çağırıyor gerçekten.
0: Ya bakın, milli takımda hakikaten hiçbir sorun görmüyoruz. Yani eski milli takımlara bakın, bir de şimdiki milli takıma bakın. Hiçbir şekilde sorunların konuşulmadığı, hakikaten bu kuşak iyi bir kuşak. Bu çocukların sorunsuz bir şekilde milli takımı temsil ettiğini düşünüyorum. Sonuç olur, iyi sonuç olur, kötü sonuç olur. Futbol bu olacak değil ama ben iyi bir jenerasyon yakalandığını düşünüyorum. Bu jenerasyondur. Şenol Hoca nasıl yakalamıştı 2002'de? Aynısını Montella'nın da yakaladığını düşünüyorum. Umarız bu Dünya Kupası'nda çok bekledik, hak ettiğimiz gibi devam ederiz.
1: İnşallah.
0: Daha sonrasında bir Avrupa Şampiyonası var. Orada da güzelce gideriz.
1: Çok teşekkür ediyorum size. Bugün yarışmalarımızı yapamadık. Çok konu vardı konuşacak.
0: Ama çok çok yoğundu
1: evet,
0: yani.
1: Süre de
2: Kartal
1: yetmedi.
2: Kartal mahvetti.
0: Ama yani konuşalım.
1: Serhan seni çok özlemiş, belli
2: kim
1: oluyor.
2: Ya ben de hazırlanmıştım. Çıkan sorulara bakmıştım. Yeni oyunculara bakmıştım.
1: Çalışmıştın değil mi?
0: Abi biraz
1: adam yok,
2: iki sayfa beşinci.
0: biz eski metot. Biz gazeteciyiz. Bak bunlar.
1: Olsun.
0: Bu böyle.
1: Sizi de sorularınızın hepsini soramadıysam kusura bakmayın sevgili izleyicilerimiz, ama hiç üzülmeyin, yine saatler 23'ü gösterdiğinde bir bayram günü 19
0: evet,
1: Mayıs'ta.
0: Tekrardan
1: ben bugünün tadını yine çıkaracağım sizinle birlikte. Son
0: bayramımız
1: sayfada görüşeceğiz. Hoşçakalın.

A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. A-Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Türkiye'nin spor radyosu.
1: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

yeterek, tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo. Sporun radyosu.

yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Artık Futbol'a hoş geldiniz. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Lig'de bir sezonu geride bıraktık. Son haftada sadece tek bir soru işareti vardı. Hangi takım küme düşecek? Küme düşen son takım kim olacak? O takımda Antalya Spor oldu. Böylelikle ligde 34 haftayı da tamamlamış olduk ama Türk futbolunda sezonun tamamlanması için bir maç kaldı. O bir maçta Zira Türkiye Kupası finali ve finalde de Antalya'da 22'sinde Cuma günü Konya Spor'la Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Tabii ki hayal kırıklığı yaşayan takımlar var. Teknik adam değişimleri olacak. Yine başkanlık seçimi var. Onun dışında mutlu olan, sezonu mutlu tamamlayan takımlarda da transfer çalışmaları var. Ve Trabzonspor gibi hala sezona devam eden ve hedefi olan takımlar da var. Bunların hepsini bir potada eriteceğiz, konuşacağız. Art Futbol'da keyifli konuklarla birlikteyiz. Abdullah Ercan, Zeki Uzundurukan ve Murat Özbostan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Teşekkürler. Valla dediğim gibi uzun bir sezon. Sonuna doğru lig olarak geldik. Geriye bir maç kupa kaldı. Sonrasında milli takıma doğru. Artık rotamızı biz de döndüreceğiz. Bu arada milli takımda kadro açıklandı. Doğru. Geniş kadro açıklandı. Onu da konuşacağız tabii yayın içerisinde. Şöyle genel bir sezon değerlendirmesi isterim aslında. Kısa kısa notlarla. Şöyle Abdullah Hoca'ya bakıyorum, Zeki abiye bakıyorum, Murat abiye bakıyorum. Kimden başlasam ne bu kez?
1: Hocamdan baş. Estağfurullah.
0: Peki, hadi Abdullah Hoca ile başlayalım. Evet. Zaten hani burada bizdeyiz. Hocam nasıl geçti sizin için sezon?
1: Tabii üst tarafı alt tarafı ayrı ayrı konuşmak lazım. Galatasaray'ın aslında uzun süre liderliği kimseye bırakmadığı bir sene, yine bir sene oldu diyelim. Zaman zaman özellikle ikinci yarının son çeyreğinde biraz nasıl söylenir, ikram ettiği maçlar oldu ama özellikle Trabzonspor ve Fenerbahçe bunları değerlendiremedi.
0: Tepsi boş geldi.
1: Yani geriye tepsi boş geldi, öyle derler. Sonuç itibariyle Galatasaray'ın 4. şampiyonluğunu elde ettiği bir lig. Tabii alt taraf çok enteresan. Son haftaya kadar düşecek 3. takım belli olmadı. Hatta şöyle söyleyeyim, son bir 10 dakika bile belli değildi.
0: Doğru.
1: Değil mi? Fenerbahçe maçı 3-2 oldu. O ara Antalya Spor kurtarıyordu. Eyüp Spor düşüyordu. Ama işte Osterwolde'nin sırtına çarpan top gol olunca Eyüp Spor ligde kaldı. Antalya Spor düştü. Bir önceki seneye göre böyle kırdılı dövdülü bir şeyler oldu mu? Öyle bir şey olmadı. O enteresan. Bir şey daha var Ömer, bilmiyorum katılır mısın? Hala Avrupa'ya gidecek takımların iki takım hariç tam netleşmedi.
0: Doğru.
1: Orası da enteresan. O da Cuma günü senin söylediğin gibi. Yani Ziraat Türkiye Kupası finalinden sonra belli olacak. Genel anlamda tabii yine hakemlerin çok ön plana çıktığı maçlar konuştuk. Çok eleştirdik. Gençler Birliği hariç çok hoca değiştiren takımların başarılı olmadığını gördük. Galatasaray'ın dörtlü şampiyonluğundan sonra gelecek yıl planları yapan takımlar acaba 5. şampiyonluğunu engellemek için mi planlar yapmaya başlar? Fenerbahçe yine ikinci oldu. Klasik. Yani 9. kez zannediyorum. Sonuç itibariyle
0: ilk 4'te sadece 3. değişti.
1: Evet.
0: Geçen yıl Samsunspor'du. Bu yıl oraya Trabzonspor girdi. Evet. 4. Beşiktaş, 1-2 Galatasaray, Fenerbahçe.
1: Yani dediğim gibi, yani sonuç itibariyle oyunlar çok kaliteli, oyunlar konusunda çok maç sayamıyorum açıkçası. Beşiktaş'ın derbi kazanmadığı bir sezonu tamamlaması çok enteresan. Fenerbahçe'nin Galatasaray hariç derbi maçı kaybetmeden yine ikinci olması çok enteresan. Yani çok ayrıntı var ama genel anlamda yine Galatasaray'ın şampiyon olduğu ve çok avantajlı bir şekilde tekrar lige başladığı bir sene oldu. Bu vesileyle tekrar Galatasaray camiasını, Okan Hoca'yı, oyuncuları, yönetim kurulunu özellikle çok tebrik ederiz.
0: Peki Zeki abi, sen nasıl çekiyorsun sezonun fotoğrafını?
2: Şöyle, tabii ki ya, hak eden kazandı şampiyonluğu. Bence Galatasaray'ın

0: şampiyonluğu ana sütü gibi helal bir şampiyonluktur. Evet, hakem hataları oldu ama hakemler şampiyonu belirlemedi. Yani buradaki hakem hataları daha çok Eyyam'dan değil, tecrübesizlikten kaynaklanan hatalar oldu. Ama baktığımızda Avrupa'da da her tarafta da hakem hataları oluyor. Bizde biraz daha fazla oluyor. Çünkü dediğimiz gibi tecrübeli hakemlerin yerine genç hakemlerin gelişiyle fazlaca hakem hataları oldu. Ama her takım bu hakem hatalarından nasibini aldı. Ama Galatasaray güçlü kadrosuyla, oynadığı oyunla, başarılı hocası, başarılı yönetimi, bence Avrupa'yı taraftarıyla ve stadıyla birlikte şampiyonluğu hak etti. Şampiyonluğu aldı. Tabii Galatasaray'ı şuradan değerlendirmek lazım. Galatasaray bir lig oynadı. Şampiyonlar Ligi. Şampiyonların olduğu genelde. Bir lig oynadı. 12 maç. Ama bizim ligimizde oynanan her Şampiyonlar Ligi maçı bence bizim ligimizde oynanan 3 maça bedel. Öyle baktığında 36 maç. Zorluk derecesine baktığında yıpranma olarak bir 30 maç en az yıprandı Galatasaray. Ama başarılı oldu. Yani İtalyan devi Juventus'u kupanın dışına itmesi, Liverpool'u iki kere yenmesi bence bir daha görebileceğimiz bir şey değil belki. Bir Türk takımının bir sezonda İngiliz devi Liverpool'u iki kere devirmesi bence tarihi bir başarıdır. Ekonomik olarak Galatasaray'ın rakipleriyle farkı açması büyük tabii ki. Galatasaray adına çok gelecek adına yapılacak transferler adına çok parıltılı. İşte Osimhen transferiyle zaten bütün dengeler bozuldu. 75 milyon euro bir Türk takımı hayal gibi görülen parayı verdi 5 taksitte. Şimdi 100, 120, 130, 150 diyenler var. 100 milyon euroyu gördüğünü, teklif geldiğini söyleyen arkadaşlar var. Yani Galatasaray doğru adımlar yaptı. Ederson'u beklerken Uğurcan Çakır'a 30 milyon euronun üzerinde bonservis verdiler. Atan'la Tutan'a yapılan yatırım Galatasaray'a şampiyonluğu getirdi. Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı getirdi. Diğer taraftan sezonun skandalı da bence Saadettin Saran yönetiminin elindeki 3 golcüyü devre arasında gönderip yerine kariyerinde 10 gol olmayan, 10 gol bile olmayan Sıdık-ı Şerif'i getirmesi ki yani şimdi satın alma, o zorunlu satın alma opsiyonunun kullanılacak olması. Kimine göre 18, kimine göre 20, kimine göre 22 milyon euro bir paraya bağlanacak. Diğer taraftan tabii ki Trabzonspor renk kattı şampiyonluk yarışına. 32. haftaya kadar şampiyon olma ihtimali vardı Trabzonspor'un. Fatih Tekke dar mütevazi kadroyla büyük işler yaptı. Kesin. Sezonun şampiyon hocası evet Okan Buruk ama sezonun teknik direktörü de bence Fatih Tekke. Büyük iş yaptı. Yani şu kadro başka bir teknik direktörün elinde olsaydı. Bak A+ yabancı bir teknik direktör. Türkiye'deki A+ teknik direktörlerden birinin elinde olsaydı Trabzonspor 10. bitirirdi. En iyi ihtimalle sezonu. Müthiş. Bence sezonun en iyi maçı Beşiktaş'ın 3-1'i yakaladığı, ikinci yarıda Trabzonspor'un Zubkov yönetiminde olağanüstü futbol oynayıp maçı 3-3'e getirdiği maç, o ikinci yarıdaki 45 dakika sezonun en iyi 45 dakikasıydı.
1: Ama orada bak, oyuncu atıldı.
0: Oyun diyorum ben. Ha, atıldı mı atıldı. Yani onu 11 ne takımların ne kadar kötü oynadığını biliyorum. Ben oyun olarak diyorum. Yani Trabzonspor Beşiktaş kalesinde 37 pozisyon bulmuş bir devrede. Ceza sahasına girmiş. 13 tane net gol pozisyonu yakalamış. 3-3'e getirmiş skoru. Müthişti o maçın istatistikleri. Ben bu sezonun en can alıcı maçı olarak o maçı görüyorum. 3-3'lük maçı. Diğer taraftan tabii ki Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın sezon biter bitmez hoca arayışı. Şimdi Fenerbahçe en sorunlu takım. Niye? İşte yönetim başkanını arıyor, hocasını arıyor, transferlerini arıyor. Beşiktaş şimdi hocasını transferlerini arayacak. En rahat takım belki Galatasaray tabii ki. Bir de Trabzonspor. Ama oynanan oyuna, gol sayısına baktığımızda gol kısırlığı yaşandı bu sezon. Diğer sezonlara göre az gol atıldı. Ön plana çıkan oyuncular tabii ki oldu. Muçi mesela bence hani Osimhen tamam oyuncular başarılı zaten hep başarılı ama Muçi'nin performansı 15 gol 9 asist yanılmıyorsam tüm cephelerde yani müthiş bir grafik çizdi. Muçi'yi söyleyebilirim. Yine Felipe Augusto'nun yine Trabzonspor'da çıkışı önemli. Fenerbahçe'de son bölümde olmayan Asensio'nun asist kralı olması bence çok değerli. Beşiktaş bu kadar transferler yapmasına rağmen

0: da neydi devre arasında ne dedik Ocak ayında? Dünyada en çok Ocak ayında para harcayan 5 takımdan biri Beşiktaş dedik. Ama orada da Sergen Yalçın bir oyun oluşturamadı. Genel hatlarıyla baktığında en başarılı takım Galatasaray'dı. Galatasaray şampiyon oldu.
1: Murat abi sen minik bir panorama yapacak olsan, kaleminden demiyorum, burada stüdyodayız ama dilinden hangi sözler dökülür?
2: Çok da bana bir şey kalmadı ya aslında. Yani tabii şimdi Galatasaray bir kere en iyi yaptığı şey krizleri yönetmek oldu. Yani böyle bayağı ara ara krizler yaşadı ciddi derecede.
1: Şampiyon olup da böyle sezon içi kriz yaşamayan takımla pek hatırlamıyorum.
2: Yani ya, ama bunları iyi yönetmek lazım. Şimdi bunları Okan Buruk gerçekten iyi yönetti. Yani hem yeri geldi saha içiyle ilgili konuştu. Yeri geldi ki bunu 3-4 yıldır yapıyor. Çok başarılı yapıyor. Bir yönetici gibi konuşuyor. İşte bazen federasyonun bir kararını eleştiriyor. Hakemleri eleştiriyor. Disiplin kurulunu eleştiriyor. Bakıldığında ya da gündeme dair önemli konulara parmak basıyor ve oradan iyi bir şey yapıyor. Kendi taraftar kitlesini sıkı tutuyor. Ve yani Galatasaray bu süreç içerisinde hatırlarsanız hep böyle tam konsantrasyon diye paylaşılmıştı.